0: tümörü, yani karın içinde tümör diye bir teşhis vardı. Karın içinde şişmiş bir tümör. İşte elle muayene ederiz. Direkt filmde pek bir şey anlayamayız. Batın tümörü, yani biz onu açınca ne çıkacağı belli değil. Biz onu açarız. Bazen basit bir kist çıkar. Bazen gebelik çıktığı da olur genç kızda. Tabii hani karaciğer tümörü çıkabilir, işte kistatik çıkabilir, başka bir tümör çıkabilir, bir şey çıkabilir. Ama günümüzde böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bir karaciğer tümörü diyelim, bir pankreas tümörü. Eskiden ameliyatlarda açtı kapadı diye bir terim vardı. Cerrah açtı kapadı. Açtı çünkü baktık ki çıkartamayacağım ben bunu, ya da çıkarsam da faydası olmayacak, kapadı. Şimdi açtı kapadı diye bir şey yok, terim yok. Çünkü niye? Biz ameliyattan önce bir pankreas başı kanserinin işte toplar damarı tutmuş mu? Atar damarı tutmuş mu? Karaciğere giden damar sağlam mı? Ben bunun neresinden keseceğim bunu diye onları görüntülü şekilde, çok güzel şekilde, net bir şekilde böyle, yani hatta onu animasyonlarla böyle döndürerek, yani bu damar nereden çıktı, bu damar nereye gidiyor şeklinde ameliyat öncesi kararımızı veriyoruz. Ameliyat dediysek onu mutlaka ameliyatta başarabiliyoruz.
1: Çalışarak giriyorsunuz aslında değil mi? Nereden gireceksiniz, ne yapacaksınız?
0: Tabii yani diyelim ki bir pankreas kanserinin tetkiklerini işte bir gün önce gördük, yarın ameliyat edeceğiz. İşte gece yarısı gözümüzü tavana dikip ya bunu şuradan keserim, buradan şunu bağlarım. İşte
1: şurayı şöyle aslında,
0: kafamızda onu bir kere yaparız.
1: Bütün doktorlar için. Ya tabii bu teknoloji ciddi anlamda kolaylaştı. Şimdi artık girişimler de çok küçük. Sonrasında iyileşme de çok
0: tabii
1: daha
0: kolay. Tabii laparoskopik cerrahi karın içi ameliyatlarını çok kolaylaştırdı. Şimdi karın içinde pek çok ameliyatı laparoskopik yöntemle yapıyoruz. Bu kolon kanserleri için geçerli. İşte mide fırı dediğimiz.
1: Geçerli mi?
0: Memede de işte meme koruyucu cerrahi geçerli. Yani memeyi tamamen artık çıkartmıyoruz. Yani bu bir konfor.
1: Umalım, isteyelim, dileyelim ki bu özellikle yıllık rutin kontroller artık 40 yaşından sonra bütün kadınlar için, özellikle menopozla birlikte belki en azından elinizde bir sonraki yıla biri teşkil edecek bir tetkik mutlaka olsun. Ve korkmayın, en önemlisi o, kadınlar meme kanserinden çok korkuyor. Sonuçta meme dokusunu kaybetmek kadınlar için çok kolay kabul edilebilecek bir şey değil. Ama artık teknoloji bize o sadece hasarlı, sadece problemli yerin çıkartılması gibi bir imkan sunuyor.
0: Tabii ki. Plastik cerrahide de çok gelişmeler oldu. Yani biz memeyi alsak bile aynı seansta oraya silikon koyabiliyoruz. Daha sonra tedavi bittikten sonra çeşitli yöntemlerle yine estetiği sağlayabiliyoruz.
1: Yani aslında ameliyattan bazen öyle durumlar oluyor ki çıktığında ameliyat olmamış gibi hissedebiliyor kendini.
0: Tabii ki.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: Tekrar
0: ediyorum.
1: Görüşmek
0: Sağ
1: üzere.
0: Olun.
1: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, telefonla bir misafirimiz var yayınımızda. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Doktor Reyhan Erol Tamer bizimle birlikte. Bugün mevsim hastalıklarını konuşacağız. İçinde bulunduğumuz bu mevsimde bebeklerden başlamak üzere çocuklarda sık görülen hastalıklar ve korunma yöntemlerini konu edineceğiz. Reyhan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hülya'cığım. Çok teşekkür ederim.
0: Reyhan'cığım, kış hastalıkları konuşacağız, bebeklerden başlamak üzere dedim dinleyicilerimize. Özellikle de yeni doğan döneminde bağışıklık sisteminin düşük olması hem anneleri endişelendirir hem de doktorları galiba bu dönemde hastalık teşhisi ve tedavisi diğer dönemlerden biraz daha zor, biraz daha endişe verici. Neler görüyorsunuz klinikte bu mevsimde? En çok ne için geliyor anneler, çocuklar, bebekler?
1: Aslında mevsim geçiş dönemi Hülya'cığım, senin de söylediğin gibi gerçekten hastalıklar çok fazlalaştı. Mesela artık influenza başladı, Covid enfeksiyonu başladı. Evet.
0: Yeniden görüyoruz Covid'i, öyle mi?
1: Evet, yeniden görüyoruz ama eskisi kadar korkutmuyor bizi. Çünkü çocuklarda da yetişkinlerde de gördüğümüz vakalar bir aynı nezle gibi, grip gibi, daha çok influenza dediğimiz grip virüsü gibi seyrediyor. Genelde birkaç gün ateş, öksürük ve sonra iyileşme dönemine giriyor. Ama tabii ki takdir edersin ki tıpkı yaşlı bireylerde olduğu gibi çocuklar da çok hassas. Özellikle senin vurguladığın gibi yeni doğan dönemi.
0: Evet, o dönemin

0: Biraz da endişe verici bir dönem. Ne yapacağını da bilmiyor, belirtileri kaçırabiliyor aileler ve en küçük bir öksürük, aksırık ya da ne bileyim orta masasına uyum sağlama çabası bile aile tarafından hastalık olarak ya da belirti olarak değerlendirilebiliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Özellikle yaşamın ilk 6 ayında bebeklerin bağışıklık sistemi çalışmıyor ve anneden geçen antikorlar vasıtasıyla, anne karnından geçen antikorlar vasıtasıyla ve anne sütü vasıtasıyla bebekler koruyor. Dolayısıyla bu dönemde eğer hasta bireyler varsa evde özellikle maske takılması, ki COVID sürecinde hepimiz öğrendik bu süreci. Ateş olan, öksüren, burnu akan varsa mümkün olduğunca da bu bebeklerden uzak durmak. Eğer anne ise hasta, yine maskesini takması ya da babaysa her halükarda emzirirken bile maske takması uygun yaklaşım olacaktır.
0: Bir parantez açacağım. Anne hastaysa bebeğine bulaştırma endişesiyle emzirmeye ara verebiliyorsa, bu noktada ne öneriyorsun? Emzirmeye devam mı etmeli?
1: Kesinlikle devam etsinler. Çünkü koruyucu antikor da geçiyor bebeğe.
0: Bu ne demek?
1: Anne, yani anne hasta olduğunda doğal aşı gibi bir şey. Şimdi düşünün, 3 aylık bebeğin bağışıklığı sistemi henüz çalışmıyor. Annenin çalışıyor. Virüs aldı. Bu COVID ya da influenza, grip virüsü aldı. Savaşıyor. Ve savaştıktan sonra koruyucu askerler dediğimiz koruyucu antikorlar oluşuyor vücutta. Ve bunları sütle bebeği veriyor anne. Dolayısıyla bebeği de doğal antibiyotik gibi korumuş oluyoruz.
0: Yani aslında bebek hasta olmadan antikor almış oluyor vücuduna, öyle mi?
1: Aynen öyle. O yüzden emzirmeye devam. Özel durumlarda mesela anne hasta, çok ilaç kullanması gerekiyor. O tür durumda tabii ki sütle geçeceği için hekimine konuşup emzirmeye devam edip etmeyeceği süreçler sorgulanır. Hı-hı. Ama bunun dışında kesinlikle emzirmeye devam, kesmesinler. Maskelerini taksınlar, el yıkama önemli ama emzirmeyi kesmesinler lütfen.
0: Peki. Onun dışında bu dönemde çocuklara özellikle okul, diyelim ki iki kardeş, biri bebek, biri ilk öğretim çağında, anaokul çağında bir çocuk, sürekli eve mikrop taşınıyor, virüs taşınıyor, hastalıklardan korunmak çok kolay değil. Bu süreci de biraz bizim için özetler misin? Klinikte ne görüyorsun? Bu bir taşıma yöntemi mi? Sıklıkla karşılaşıyor musun?
1: Evet, kesinlikle öyle. Özellikle okul dönemi, kreş döneminde evde küçük bebek varsa ekstra risk. Çünkü eve girdiği zaman maalesef aile bireylerinin hepsi tek tek hasta oluyor bu virüsle. Ama küçük bir çocukta 4-5 yaşında her yerle girebiliyorlar. Hareketler, dürtüs bilmeleri mümkün değil. Çünkü keşif dönemleri. Dolayısıyla mesela bu çocuklarımız hasta olduğunda vücut direncini destekleyecek meyvesini, yeterli meyve. Portakal ülkesiyiz, mandalina ülkesiyiz. Bol C vitamini, sağlıklı beslenmesi, kahvaltı yapması önemli. Çok su tüketmesi önemli. Bu çocuklarımızın, hasta çocuklarımızın burnun açık olması önemli. Eğer olabiliyorsa, mümkünse maske takması. Ama biz maskeyi özellikle küçük çocuklarda ebeveyn refakatinde diyoruz. Çünkü yanlışlıkla hani risk oluşturabiliyor, biliyorsunuz bağcıkları var vesaire. Takabiliyorsa mümkün olduğunca yapması uygun olur. Bunun dışında eğer süreç uzadıysa hasta çocuğumuzun, ekstra bir tedavi gerekiyorsa, hem toplum sağlığı açısından hem okuluna, kreşe gitmemesi, hem de yeterli tedaviyi zamanında alması için de hekim görmesinde fayda var bu süreçlerde. Her çocuk, gerçekten okula giden çocuklarda bir de şu da önemli. Son günlerde çok popüler oldu. Hani grip aşısı yaptıralım, yaptırmayalım diye aileler soruyorlar. Gerçekten influenza A, influenza B mikrobu çok fazla. Ve ikisi de mesela grip de COVID de ateşle başlıyor çocuklarda. Yüksek ateşle ve birbiriyle çok karışıyor. Ve evde küçük çocuk varsa, yaşlı insan varsa, bağışıklık sistemi baskılayıcı, mesela kanser tedavisi gören bir birey varsa, muhakkak okula giden ya da çocuk, okula giden çocuk astım, alerjik bir yapısı varsa kesinlikle grip aşısı öneriyoruz. Dolayısıyla hem eve girmeyi azaltıyor, hem eve girişi, bulaşı azaltıyor, hem de çocuğun aslında ağır geçirmesini, bu tür enfeksiyonlarını azaltıyor.
0: Nasıl başlamalı grip aşısına? İlk sene olacağını düşünelim. Yani çocuk okula başladı, grip aşısı olmak istiyor. Aile grip aşısı olmasını istedi. Nasıl bir başlangıç yapmalı?
1: Özellikle 9 yaşın altındaysa, çocuk ilk kez olacaksa 2 doz öneriyoruz 1 ay arayla.
0: Ama bunun 2 tam doz mu Reyhan?
1: Evet, 2 tam doz. Hı-hı. Önceki yıllarda bazı markalarda yarım doz şey yapılırdı. Şimdi hepsinde standartize edildi. Tam doz uygulanıyor ve 1 ay sonra ikinci doz. Eğer çocuk 9 yaşın üzerindeyse, yani 10 yaşındaysa tek doz yeterli. Ama diyelim ki 4 yaşında, bu sene, geçen sene 2 doz olmuştu, bu sene yine olacak. Bu sene o zaman tek doz olması yeterli. İlk kez uygulandığında bu 2 doz gündeme geliyor. Vücuda bu antikorları, koruyucu antikorları tanıtalım diye. Ama sonraki yılda tek doz yeterli oluyor.
0: Peki başlangıç yaşı kaçtır? Sözünü kestim ama grip aşısı. Mesela bebeklere grip aşısı gerekir mi?
1: Şöyle, küçük bebeklerde ben ilacım risk yoksa, işte alerjik bir astım, evde tek çocuk giren çıkan fazla değil, önermiyorum açıkçası. Ama 6 aydan itibaren yapılabilir. Bazen mesela 1 yaşında oluyor çocuk, kırısı gidiyor. Bakıyoruz çok da sık hasta oluyor. Diyorum ki aileye, yaptıralım olur mu? Hani siz de rahatlayın çocuk da. Çünkü her geçen enfeksiyon, geçilen enfeksiyonda her şey güldük insanlık bir iki günde iyileşmiyor. Mesela kulak iltihabı arkasından geliyor. Allah korusun akciğer enfeksiyon, zatüre gelebiliyor, gelişebiliyor. Dolayısıyla bir iki enfeksiyonun az olması ya da olmaması ya da hafif geçirilmesi bu aile için büyük bir konfor ve çocuğun geleceği için de aslında bir yatırım.
0: Şimdi böyle baktığımızda aslında aile içinde genel olarak kış hastalıklarına karşı korunmak bebeği ve çocuğu da korumak anlamına geliyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Yani aslında en değerli hazinemiz onlar. Dolayısıyla bebek koruduğumuzda, çocuğumuzu koruduğumuzda bebeğimizi de koruyoruz. Onlar iyiyse dolayısıyla ailenin diğer fertleri de iyi oluyor. Çünkü onlara da sarılmak ihtiyacı. Hep sarılgan bir toplumumuz.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla eve bir mikrop girdiğinde maalesef herkes hasta olmadan çıkmıyor.
0: Evet, öyle oluyor. Bir de bir tur bitiyor, sonra ikinci tur başlıyor böyle maalesef.
1: Kesinlikle. Ve virüslerin böyle bir yapısı var. Mesela o virüs başka bir vücuda girdiğinde yapıyı değiştiriyor, yapısını. Aynı virüs başka şekilde tekrar aldığı kişiyi enfekte edebiliyor.
0: Başkasından yüzden kapmaya gerek yok yani, virüs kendi vücudumuzda dönüşerek bizi yeniden hasta ediyor.
1: Aynen öyle, aynen öyle, dönüşebiliyor tekrar. O yüzden dikkat etmek çok çok önemli.
0: Tam geçmişte yeniden başladığının açıklamasını da bulduk böylece.
1: Aynen öyle, kesinlikle.
0: Reyhancığım, şimdi gelelim bu mevsimin gerçeğine. Hava bir gün sıcak bir gün soğuk, çocuklara ne giydireceğimizi bilemiyoruz. Evde biz kendimiz üşüdüğümüzde çocuğu da giydiriyoruz, ısınıyoruz, çocuğu da soyuyoruz. Serviste okula gidiyor, servis sıcak, dışarıda bekleyeceğini düşünerek kalın giydiriyoruz. Servise biniyor, terliyor, iniyor, terli olduğu için hasta oluyor. Zor bir dönem aslında. Sıcak olsa ona göre, soğuk olsa ona göre tedbir alacağız. Maalesef bu mevsimin en önemli özelliği bu belirsizlik, bu değişkenlik. Ne yapmak lazım çocuğu hastalıklardan korumak için? Bebeklikten itibaren şöyle bir bizim günlük yaşamımızı, düzenimizi, temizliği konuştuk. Biraz yeme içmemize, biraz takviyelere, desteklere de değinerek konuşalım. Çünkü aileler sanki bu mevsime herhangi bir destek vermezlerse sağlıklı geçiremeyeceğini düşünüyorlar. Bir taraftan da doğal destekler var. Senin bu konudaki yol haritan nedir?
1: Evet, ben özellikle D vitamini kullanılmasını çok öneriyorum. Bunun dışında beslenme çok önemli. Beslenme dedik, sabahları mesela kahvaltı yapması önemli. Kahvaltı içinde protein olması önemli. Bal mesela, bal antiviral özelliği var, antibakteriyel özelliği var. Ağız içindeki yaralara bile iyi geliyor. Mesela bir kaşık bal fevkalade güzel olur.
0: Bir yaşın üstündeki bebekler için.
1: Evet evet, bir yaş, aynen öyle. Bir yaş bebekler üzerindeki bebekler için. Bol su tüketilmesi önemli. Bol meyve dedik. Protein, protein derken bu hayvansal protein, et, yumurta, bunların tüketilmesine. Mesela sabahları bir yumurta, yanında bir dilim tam tahıllı ekmek, yanında belki bir parça peynir ya da bir miktar süt ve bal olabilir. Özellikle okul dönemi için konuşuyorsak fevkalade güzel olur. Yanında beslenme çantasına bir mandalina konulabilir. Yanında su tüketimi çok önemli. Gerçekten tüketilmesi çok önemli. D vitamini dedik. Lütfen eksikliği varsa, ki birçok çocuklara günümüzde, biz yetişkinlerin de hep eksik oluyor. Yani Türkiye'de bol güneş ışığı olmasına rağmen D vitamini eksikliğini çok sık görüyoruz. Ben kendi pratiğime de, kendi çocuğuma baktığımda D vitamini eksik oluyor. O yüzden hatta düzenli, birçok hastamda ben düzenli kullanılmasını özellikle kış boyunca öneriyorum. Çünkü bağışıklık sistemin bekçilerinden biri de D vitamini. O yüzden tam zamanında almak önemli. Bunun dışında giysiler dedin. Doğru zamanında giyinme önemli. Çünkü artık hava değişiklikleri, ısı değişiklikleri vücudun bağışıklık sistemini etkiliyor. Mesela diyelim ki bir klimalı ortamdan daha soğuk ortama birden çıkışlar bağışıklık sistemini ciddi şekilde etkiliyor. Çocuklarda esintili ortamlar, özellikle sinüslerin, kulak, burun, siliyer aktivite dediğimiz burnun çalışma fonksiyonu, mikropları tutma fonksiyonunu etkileyebiliyor. Mesela soğuk esintili ortamda şapka giyilmesi, özellikle küçük bebeklerde şapka, özellikle dış ortamdaysa kış aylarında kesinlikle kullanılması önemli. Yine burun temizliği çok önemli. Hı-hı. Özellikle akşam yatmadan önce burun tıkanıklarının giderilmesi, çünkü burun sonuçta nefes aldığımız, nefesin girdiği bir organın dışında mikropları tutma fonksiyonu var. Bunun işlevsel olması için de temiz olması çok önemli. Pamuklu giysiler dedik. Hani halk arasında şeyler var. Polar alayım da çok sıcak tutsun. Aslında çocuklar için bunları önermiyoruz biz. Pamuklu öneriyoruz. Çünkü pamuklu giysiler terletmiyor. Polar giysiler evet sıcak tutuyor gibi geliyor ama çocuklar daha çok terliyor. Terleyen çocuğun ısı değişikliklerinden etkilenme olasılığı çok daha fazla. Enfeksiyonlara daha duyarlı hale geliyor. Bunun yerine polar, mesela ince pamuklu, polar olmayan giysiler birkaç kat giyilebilir. Dolayısıyla hem çocuk terlemeyecektir, terini emecektir. Birkaç kat olunca da mesela diyelim ki çok sıcak oldu ortam, bir katını çıkarabilir aile. O zaman çok daha kolay, çok daha sağlıklı olacak. Aslında yaz ve kış pamuklu giysileri öneriyoruz. Sadece kat sayısı, giydiğimiz miktar fazla.
0: Bunun dışında mesela işte bağışıklığı güçlendirmek için evde hazırlanabilecek karışımlar, dışarıdan alınabilecek preparatlar, bunlara nasıl bakıyorsun? D vitamini dışında bir desteğe ihtiyacı var mı çocukların?
1: Evet. Hülya'cığım, ben aslında hep şöyle kendi pratiğimde de kendi çocuğuma da ben özel hiçbir preparat vermedim. Aslında sağlıklı besleniyorsa bir kere uyku çok önemli. Çocuklarımızın erken yatması önemli. Okul çocuğu dönemlerinin en geç 10, yani 9'u 10 arasında yatması. Çünkü iyi uyuyan çocuğun bağışıklık sistemi de iyi çalışıyor. Sabah kahvaltı dedik, bol su tüketmesi dedik, meyve tüketmesi çok önemli dedik. Bunun dışında D vitamini aman dedik, tüketelim. Sabahları ya da akşamları şöyle, ben kendi evimde de böyle yapıyorum. Çünkü rol model olmak önemli. Mesela siz başka bir çay içerken çocuğun ıhlamur içmesini bekleyemezsiniz. Mesela ıhlamur, çocuklarda, bebeklerde güvenli önerdiğimiz bir çay 6 aydan itibaren. Ihlamur, bir yaştan sonra içine bal koyabilirler. Bir tane limon dilimi, fevkalade güzel olur ve her evde ıhlamur vardır. Hep bu ulaşılabilir.
0: Çocukluğumuzda da hemen herkesin bildiği bir çay değil mi? Bitki çayı deyince pek çok kişi sadece ıhlamuru biliyordu yakın zamana kadar. Son zamanlarda artık bu farklı çaylar daha çok konuştu. Ihlamur da çayı.
1: Tabii zerdeçal var. Zerdeçal da keza yine aslında karanfil var ama zerdeçal özellikle yemekleri de kullanılabilir. Ama her zaman her ortamda ulaşım açısından ulaşılır olmayabiliyor. Ama yemeklerine katsınlar mesela. Bunun tazesi bulunabiliyorsa.
0: Çocuklar
1: ya da
0: için de mi geçerli? Yani mesela ek gıda başladıktan itibaren.
1: Bir yaz sonrası. Onu da ben bir yaz sonrası öneriyorum. Çünkü birçok baharatı biz bir yaz sonrası öneriyoruz. Step step, yavaş yavaş. Çünkü çocukların gerçekten bütün vücudu hassas, bütün organları hassas, hiç acele etmiyoruz. Bir de biliyoruz ki mesela ilk 2 yıl anne sütü diyoruz. Aslında en güzel besleyici ve koruyucu anne sütü. birçok üründen çok daha iyi.
0: Bu tabii anne sütünden bebeğe geçecek olanlar da düşünüldüğünde bu durumda annenin de beslenmesini dikkatli belirlemesi gerekecek. Peki bütün bu anlattıklarımızın içinden burun temizliği benim özellikle dikkatimi çekti. Bu hep konuşuyoruz diğer konular ama burun temizliğini sanki kış mevsimini konuşurken ihmal ediyoruz. Genelde yanlış da yapılan bir temizlik yöntemi. Sosyal medyada burun temizliği diye pek çok yöntem gösteriliyor. Senin önerin böyle zorlayıcı yöntemler mi yoksa herhangi bir fizyolojikle ya da sadece suyla temizlemek mi, tuzlu suyla temizlemek mi?
1: Hülya'cığım aslında en basit neyse o. Yani gidip bir yerlerden pahalı bir şeyler almaya gerek yok. Hepimiz basit bir sünkürtme bile çocuğu. Ama bunu yaparken de lütfen hep diyorum ki rol model olalım. Mesela oğlum kızım bak dışarıdan geldim ben burnumu işte elimi önce yıkıyorum. Sonra yüzümü yıkıyorum burnumu temizliyorum. Çünkü burnuma mikroplar girmiş olabilir deyip. Basit bir yıkama çünkü dışarıdan geldiğinizde bakın bu burun da kirlendi aslında birçok mikrobu tutmaya çalıştı. Dolayısıyla mekanik temizlik yapmamız şart. Basit bir sünkürtme işlemi bol suyla yıkama burnumuzu o bile yeterli. Bunun dışında küçük bebeklerde hani 6 ayın altında mesela bağışıklık sistemi de çalışmıyor dedik ya steril serum fizyolojik plakonlar var. Onları kullanabilirler küçük çok basınçlı olmayan. Onlara da kullanırken şunu yapsınlar lütfen. Hep çocuğuna söylesinler. Bak bununla burnunu açmam lazım. Orada çocuk bir süre sonra bakıyor, rahatlıyor ve izin veriyor. Ağlıyor diye en büyük ailelerimizin kaygıları bu. Hı-hı. Hocam ağladığı için yapamıyorum, yaptıramıyorum. Hı-hı. Ama ağladığında aslında yapmadığımız her şey bunu açıklayarak yaptığımızda bir süre sonra çocuğun da ağlamadığını ve burnun açıldığında daha rahatladığını gördüğü için kendini o kadar rahat bırakıyor ki bir yaşından sonra Hülya'cığım ellerini alıyorlar o blokonları ben yapacağım. İşte bebeğini yapıyor kendini yapıyor. Dolayısıyla aslında ona her şeyi açıklamak lazım ve rol model olmak lazım.
0: En güzel oldu. Önce biz yapacağız bir şey olmadığını görecek. Korkması çok normal. İlk defa yaşıyor pek çok şeyi. İlk defa deneyimliyor. Çok normal. Reyhan'cığım çok teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğun için. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.
0: Sevgiler.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Yemek kokularından kurtulmak için bir cezveye bir çay fincanı su ve bir çorba kaşığı sirke koyup birkaç dakika kaynatın. Evinizden yemek kokusunun çıktığını göreceksiniz. Suyunu çıkarttığınız limonun kabuklarını atmayınız. Çelik eşyaların, bıçakların parlatılmasında kullanabilirsiniz. Bir bezi sirkeyle hafifçe ıslatıp bakırlarınızı ovun. Kaplarınızın pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Lavabonuzu lastik pompalarla dakikalarca açmak için uğraşmayın. Kaynar sodalı suyu tıkalı delikten dökerseniz hemen açıldığını göreceksiniz. Çay ve kahve lekelerini karbonatla silerek çıkartabilirsiniz. Mutfak eşyalarının üzerindeki etiket izlerini yok etmek için üzerlerine mobilya cilası serpip yumuşak bir bezle silin. Pişirirken tencerenin dibi mi tuttu? Bir gece tuzlu suda bekletin, tencere daha kolay temizlenecektir.
7: Aklınızda bulunsun.
6: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde mideyi havuza benzetiyorlar. Bu ne anlamak lazım bundan? Yani havuz derken hani abur cubur her şeyi içerisine atıyoruz falan, böyle çok şey alıyor gibi bir şey mi, bir mana mı çıkması lazım?
1: Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri o hadis-i şerifi naklediyorlar. Onu da açıklıyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki mide bedenin havuzudur. Bütün damarlar oradan geçer. Mide sağlam olursa damarlar da sıhhatli olur. Mide çürük olursa damarlar da çürük olur. Bunun iki türlü anlamı var. Bir, midenin sıhhati için, sağlığı için. Ve bir de esas Peygamber Efendimiz'in işaret ettiği, eğer bu havuza necaset akıyorsa, yani haram giriyorsa,
0: haram lokma giriyorsa,
1: bütün damarlar işte besleniyor ya oradan. Bütün damarlar. Dolayısıyla senin gözünde, kulağında, dilinde, elinde, ayağında haramla meşgul olur demektir.
0: Evet, çok önemli.
1: Haramla meşgul olur. Yani haramla beslenen bir vücudun helal, mubah olan şeyleri yapması çok zordur buyuruyorlar. Çünkü haramla besleniyor. Hatta salih zatlardan biri Hasan-ı Basri Hazretleri'nin ziyaretine gider ve efendim bilirsiniz ki haram yiyeceklerin karıştığı şüphesi bulunan şeyleri yemek kalbi karartır. 40 gün helal lokma yiyenin kalbi nurlanır. Size haram şüphesi bulunmayan bir miktar yiyecek istemeye geldim der sizden. Bunun üzerine Hasan-ı Basri Hazretleri, zamanımızda haram şüphesi karışmamış yiyecek bulmak güçtür. Şurada bir çiftçi var. İbadetlerini aksatmadan alnının teriyle kazanır. Haramlardan, şüphelerden çok sakınır. Aradığınız yiyeceği ancak orada bulabilirsiniz buyurur. Ve o zatı bahsi geçen çiftçiye gönderir. Salih zat tarif edilen çiftçiyi tarlasında çalışırken bulur ve ben Hasan-ı Basri Hazretlerine gittim. Haram şüphesi bulunmayan bir miktar yiyecek istedim. O da beni sana gönderdi deyince o çiftçi, aradığınız gibi bir yiyeceğin bizde de kalmadığını zannediyorum. Çünkü bir gün hayvanlarım tarlada dinlenirken komşunun tarlasına girdiler. Ayaklarına komşunun tarlasının toprağı bulaşmış. O toprağı tarlama karıştırdılar. Bunun için kazancımın şüpheden tamamen uzak olduğunu söyleyemem cevabını verir. Ana! Çıta çok yüksek. Değil mi? Çıta çok yüksek.
0: Evet.
1: Hadis-i şerifte helal meydanda, haram meydandadır. Şüpheliler ikisi arasındadır. O halde şüphelilerden uzak durmak, yediklerimize, içtiklerimize ve her şeyden önce kazandıklarımıza çok dikkat etmek lazımdır. Bir hadis-i şerifte bir kimse tehlikeli olan şeyin korkusundan dolayı tehlikesiz şeyden sakınmadıkça müttaki olamaz buyuruyorlar. Hatta Hazreti Ömer'in radıyallahu anh bir sözünü naklediyorlar. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki Hazreti Ömer buyurmuş ki bizler harama düşme korkusuyla helallerin 9%'ından kaçındık. Helallerin diyor. Helallerin. Şimdi efendim helal deyince ne olur? Helal deyince bütün organlar Allah-u Teala'ya itaat eder. Nurlanır. Ve işte din büyüklerinin, evliya-i kiramın kitaplarda anlatılan, hayatlarında aynı şekilde gösterilen o bizim göremediğimiz, bilemediğimiz şeyleri hem görürler, hem anlarlar, hem de hissi kablol vuku denilen, yani surat-i indikalle onu görüp naklederler. Sen devamlı surette, havuza devamlı surette necaset aktığı için bunların hepsini itiraz ediyor. Olmaz böyle şey diyorsun. Niye? Çünkü senin bütün aynı şekilde havuz...
0: Organların necaset oldu.
1: Organların necaset oldu. Yani doğru dürüst göremez. Hakikatte göremez. Hiçbir şeyi göremez. Sana aynı şekilde laf atsa, anlatsan da bilmem ne yapsan da bir faydası da olmaz onun. Bir faydası da söz konusu olmaz. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mide bedenin havuzudur. Bütün damarlar oradan geçer buyurmuşlardır. Mideyi bir havuza benzetmişler. Eğer bu havuza haram lokma girerse bedenin diğer uzuvları da haram işler yapar. Ve diğer uzuvlar şey itibariyle öbür sağlık açısıyla çürük olur. Yani zararlı yiyecekleri yediğin zaman netice itibariyle midenin kendisi, bağırsaklar,
0: karaciğer, kalp, böbrek, damarlar.
1: Hepsi. Evet. Hepsi. Yani hem sağlık açısından hem de Yani insanlık sıfatı itibariyle haram lokmayı yiyen kimse iyilik yapmaz. Hatta bir yerde de bir şey, daha doğrusu anlatılarken peş peşe bazen yeri gelince izah ediyorlar ehl-i sünnet alimleri. Mesela buyuruyorlar ki bir kimse bir günah işledi. Ya çok enteresan bu sahabeye. Ben onu okuduğum zaman Allah Allah. Bir günah işledin. Bu günah mıknatıs gibi. Başka günahı çekiyor biliyor musun?
0: Ya. Hata hatayı getirir derler.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Onun için mesela bunları okudukça babaannemler kuşakların o söylediğini daha iyi anlıyor. Mesela babaannem de annemler o kuşaklar anlatırlardı. Bu sabahleyin kalkarken solundan kalkmış derlerdi. Bu solundan kalkmış derlerdi. Yani başlangıcı bozuk. Başlangıcı bozuk. Bir de şimdi zamanımızda şey yaptıkları, kullandıkları esnafı falan kullanmış olduğu bir şey var. O çok enteresan bir ifade. Benim de hoşuma gidiyor. Gerçi sadece esnaf kullanmıyor onu. Çok kimse kullanıyor da. Gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklersen ondan sonra öbürlerinin düzgün olacağını bekleme.
0: Evet. Düzgün olma şansı yok artık.
1: Yok. Sen şimdi havuza necaset doldurduysan senin elin, gözün, dilin, kulağın neyse ayağın hayırlı iş yapamaz. Mümkün değil.
0: Evet. Gömleğin düğmesini yanlış, ilk düğmesini yanlış ilikledin demektir.
1: Aynen öyle.
0: Havuza attıysan bir
1: aynen
0: haram.
1: Öyle. Bu kadar önemli mi? Evet bu kadar önemli. Çünkü sahab-ı kiram mesela diyor ki büyük ayıpçılar. Arkadaş Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Hazretleri bir gün birkaç gündür bir şey yememiş. Hizmetçisi bir et hazırlamış getirmiş. Ondan sonra şey yapıyor falan. Bir lokma almış. Hizmetçi demiş ki efendim demiş her gün demiş sorardınız bunu nereden aldınız kimden aldınız diye sorardınız. Bugün sormadan o gün açlığın sebebiyle sormadan ağzına almış. Hemen birden sormuş nereden ben demiş daha önce demiş zor olmadan önce demiş böyle demiş. Hani şarkı söyledim türkü söylerdim falan oynardım zıplardım oradan bağırırdım. Daha seneler sonra getirdiler o paradan verdiler ben de oradan aldım demiş. Öyle deyince mübarek parmağını şey yapıyorlar böyle. Ölüyor zannetmişler. Yani çıkarmış. Ve onun sandığı da Allah-u Teala'ya dua etmiş. Ya Rabbi demiş. Elinden geldiği geleni yaptım. Kalanlar zerreler halinde vücudumda kalanların şerrinden de sana sığınırım. Diye dua etmiştir. Şimdi bu derece aynı şey titiz davranmışlar. Şimdi bizi izleyen ve dinleyen de o zaman yemeyeceğiz mi içmeyeceğiz mi? Ya yiyeceksin içeceksin arkadaşlar. Helalinden ye. Helalinden kazan. Harama meyletme.
0: Bulduğunu yeme yani.
1: Bulduğunu yeme.
0: Bir bak
1: şimdi,
0: nereden geliyor.
1: Efendim evde biz işte şey yapıyoruz. Evde de haram olur. Nasıl haram olur? Mesela diyelim ki kadın kocasının cebinden ondan habersiz parasını aldı. Hırsız olur. Erkek hanımının parası var. Ondan izinsiz ve habersiz onun parasını aldı, kullandı, bir yiyecek aldı. Hırsız olur. Aa karı koca birbirine aynı şekilde şey yapmayacak mı? Yok yapmayacak. İkisi ayrıdır. Peki çocuklar buraya erdi. Çocuğun aynı şekilde parasından anne baba onun haberi olmadan alabilir, kullanıp kullanamaz. Ancak mesela kadın kocası nafaka vermiyorsa nafakası kadar yani gizli. Veyahut da işte çocuklar annelerine babalarına şey yapmıyorsa anne baba sadece nafakası kadar. Ona izin verilmiştir. Onun dışında yok öyle bir şey. Yani efendim ben erkeğim, hanımın parası da benim, çocukların parası da benim. Hiç kimse aynı şekilde bana hesap soramaz. Yok öyle bir derebeylik. İslamiyet bunu yakıtmıştır. Böyle bir şey söz konusu değil. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'de kadınlardan söz alırken işte zevklerinizin yani kocalarınızın parasını onlardan habersiz kullanmamak. Bu İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatında bunu uzun uzun 6 tane madde maddelerden bir tanesi bu. Dolayısıyla helal kazanmak için çalışmalı, helal lokma yemeye gayret etmeli, çoluk çocuğunuzu da helalden kazanıp helalden yedirmeliyiz. Çünkü onlar bize emanettir. Ahirette hesabını biz vereceğiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine birlikte olacağız. Başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir kimse bir ağaç diker, ağaç meyve verene kadar onu koruyup bakarsa, bu ağaçtan dökülen her meyve, Allah indinde o kimse için bir sadaka olur. Bir ağaçtan
2: insanlar, hayvanlar veya kuşlar istifade ederse, o ağacı diken için bir sadaka olur.
3: Eshab-ı Kiram aleyhimür ridvan. Enes bin Malik Hazretleri radiyallahu an. Enes bin Malik Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Henüz 10 yaşındayken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetine başlayan ve onun eşsiz sohbetlerinde bulunan bu büyük sahabi, Efendimiz aleyhisselamın dua ve teveccühlerine kavuşmuştur. O, Kur'an-ı Kerim'in tefsirini bizzat Efendimiz aleyhisselamın mübarek ağzından duymuş, en çok hadis-i şerif rivayet eden ashab-ı kiramdan olma şerefine kavuşmuştur. Enes bin Malik Hazretleri 2230 hadis-i şerif rivayet etmiştir ki muazzam bir hizmettir bu. Bir gün Efendimiz aleyhisselam Enes bin Malik'e şöyle buyururlar: "Ey Enes, biliyor musun, mağfireti, bağışlamayı gerektiren hususlardan biri de Müslüman kardeşini sevindirmendir. Onun üzüntüsünü giderirsin yahut içini rahatlatırsın yahut ona bir mal verirsin veya borcunu ödersin yahut kendisi olmadığı zaman çoluk çocuğuna göz kulak olursun." Enes bin Malik Hazretleri, kudreti sonsuz olan Cenab-ı Hakk'ın yaratılmış ve yaratılacak olanların her yönden en üstünü olarak yarattığı Efendimiz aleyhisselamın eşsiz, üstün, güzel ahlakıyla ilgili bizzat şahit olduğu bazı hadiseleri şöyle anlatır. Resul aleyhisselam hastayı ziyarete gider, cenaze arkasında yürür, çağrılan yere giderdi, eşeğe de binerdi. Resul aleyhisselamı Hayber gazasında gördüm. Yuları bir ip olan eşek üzerindeydi. Resul aleyhisselam sabah namazından çıkınca Medine çocukları ve işçileri su dolu kaplarını önüne getirirler. Mübarek parmağını içine sokmasını dilerlerdi. Kış ve soğuk su olsa da her birine mübarek parmağını sokar, gönüllerini yapardı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim."
2: Şevahid-in Nübüvve, peygamberlik müjdeleri.
3: Ebu Cüz'ah adında bir kimse Kuba'da bir kadına aşık olmuştu. Onunla bir türlü buluşamadı. Pazara gidip Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem elbisesi gibi bir elbise satın aldı. O elbiseyi giyip Kuba'ya gitti. Onlara, "Beni Resulullah gönderdi ve kendi elbisesini de bana giydirdi. İstediğin evde misafir ol," buyurdu, dedi. Kuba halkı Ebu Cüz'an'ın devamlı kadınlara baktığını fark ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi daima kadınlara bakmaktan sakındırırdı. "Bu kişi kimdir ki hiç çekinmeden devamlı kadınlara bakıyor?" diyerek o kimsenin halinden şüpheye düştüler. İşin aslını anlamak için Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi gönderdiler. O iki kimse Resulullah'ın huzuruna vardıklarında kaylule uykusundaydı. Beklediler. Uyanınca, "Ya Resulallah, Ebu Cüz'ayı Kuba'ya siz mi gönderdiniz?" diye arz ettiler. Resulullah, "Ebu Cüz'a kimdir?" diye sordu. "Kendisini bize sizin gönderdiğinizi söyledi. Üzerinde sizin elbisenize benzer bir elbise var. Bunu bana Resulullah giydirdi," diyor. "Biz onun halini öğrenmek için huzurunuza geldik," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gadaplandı. Mübarek yüzünün rengi değişti ve "Kim bana isnaden yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın," buyurdu. Sonra o iki kimseye, "Hemen gidin. Eğer onu sağ bulursanız öldürünüz
4: ve ateşe atınız. Fakat öyle zannediyorum ki, siz vardığınızda onun işi tamam olmuş, ölmüş bulursunuz. Fakat onu ateşte yakınız, buyurdu. O iki sahabi Kuba'ya döndüler. Ebu Cüz'a, bevl etmek için bir yere oturduğu sırada, aniden bir yılanın onu sokup öldürmüş olduğunu haber aldılar. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında iki kişi vardı. Birisi sohbetlere devamlı gelirdi. Diğeri ise sohbetlere az gelir ve iyi ameli de az görülürdü. Sohbetlere devamlı gelen kimse, bir gün Resulullah'a kıyamet ne zaman kopacaktır diye sordu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Allahü Teala'nın ve Resulünün muhabbetini hazırladım dedi. Resulullah ona, sen sevdiklerinle beraber olacaksın ve senin için hesap yoktur, buyurdu. Sohbetlere az gelen kimse vefat etti. Resulullah, biliyor musunuz, Allahü Teala o kişiyi cennete koydu, buyurdu. Eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan hayret ederek birbirlerine bakıştılar. Bu hali o şahsın hanımına yine hayretlerini belirterek söylediler. Hanımı şöyle dedi. Kocam her ezan okunduğunda müezzin la ilahe illallah deyince Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet ederim. Her şahadet edene Allahü Teala'nın kâfi geleceğine inanırım derdi. Müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince de her şehadet eden gibi şehadet ederim. Bu imanım bana kâfidir derdi. Bu sözleri duyanlar Resulullah'ın huzuruna döndüklerinde daha onlar bir şey söylemeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kimsenin hanımının anlattıklarını söyledi ve Allahü Teala onu bu sebeple cennete koydu buyurdu.

0: Süt kardeşlik. 2,5 yaşından küçük çocuk, yabancı bir veya birkaç kadından birer yudum süt emerse, Hanefi'de ve Maliki'de bu kadınlar çocuğun süt annesi olur. Bu kadınların mahrem akrabaları çocuğa mahrem, yani evlenmeleri haram olurlar. Kadının öz biraderi çocuğun süt dayısı olur. Bu kadına bu sütün gelmesine sebep olan kocası da süt babası olur. Bu adamın öz biraderi de süt amcası olur. Fakat radi'in mahremleri süt anneye ve zevcine mahrem olmazlar. Şafii ve Hanbeli de doyuncaya kadar ayrı ayrı 5 kere emmezse süt çocuğu olmaz. İmam-ı Ebu Yusuf ve Muhammed ve Şafii rahmetullahi teala aleyhi ecmaîn 2 yaşından sonra süt çocukları olmaz buyurdular. 2,5 yaşından sonra emen Hanefi mezhebinin söz birliğiyle süt çocuğu olmaz. Bu yaşa gelen çocuğu emzirmek zaruri olmadığı için emzirmesi caiz olmaz denildi. Çünkü insan parçasını zaruretsiz kullanmak haramdır. Çocuğun süt anası ve süt babası ile ve bunların anaları, babaları ve kardeşleri ve çocukları ve her kuşaktan torunları ile evlenmesi ebedi haramdır. Bunlarla nesep ile akraba olsaydı yine evlenemezdi. Bu çocuğun çocukları bunun süt anası veya süt babası ile evlenemez. Çocuğun zevcesi çocuğun süt babası ile ve çocuğun zevci de çocuğun süt anası ile evlenemez. Aynı kadından emen oğlan ile kız süt babaları başka olsa ve başka senelerde emmiş olsalar bile birbirleriyle ve birbirlerinin çocukları ve torunlarıyla evlenemez.
1: Değerli izleyenler, sorularla devam ediyoruz. Osman Ünlü hocamız yanımızda. Kendisine yönelteceğimiz birkaç soru daha var. Hemen başlayalım. Hocam şöyle bir soru var. Belki de yanlış bilenler de olabilir bu konuyu. Mezhep, 4 tane hak mezhebimiz var. Bir kimse bir işi, namazını atıyorum, Hanefi mezhebine göre kıldı. İşte başka bir işini veya ibadetini Şafii'ye göre yaptı. Sonra Maliki'ye göre başka bir şey yaptı. Hanbeli'ye göre başka bir şey yaptı. Böylece 4 mezhebe de uymuş olur mu?
2: Şimdi Musa Bey, telfik, taklit, 2 tane kelime fıkıh kitaplarında geçiyor. Taklit caiz. Telfik caiz değil. Ne demek telfik? Mezheplerin kolaylıklarını toplamak. Mesela eli kanadı, ya Şafii de Maliki de bozmuyordu, devam etti falan, tamam mı? Necaset konusu, Maliki'nin ikinci kavline göre necaset namaza mani değildir dedi. Ya sana, niyet etmeyi unuttu. Ya Hanefi mezhebinde sünnet zaten, yani o yaptığın halde niyet yerine geçiyor. Dolayısıyla yarın mahşer günü mizanın başında İmam Azam İbn Hanife'de, İmam Şafii'de, İmam Malik'te, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri de bulunacak. Onların talebeleri, mezhepte müştehitler de bulunacak. Senin amelin, abdestin, guslün, namazın, orucun, zekatın getirilecek. Şimdi kan abdesti bozmaz dedin. İmam Şafii ve İmam Malik Hazretleri, bizde niyet farzı, sen niyet etmedin. İmam Şafii Hazretleri diyecek ki, bizde necasetten sakınmak farzdı, sen sakınmamışsın. Dolayısıyla hiçbirisi aynı şekilde kabul etmiyor. Hiçbirisi kabul olmuyor. Buna telfik denir ve haramdır buyuruyor. Hatta bir hadis-i şerif naklediyorlar. Münafık iki koç arasında dolaşan koyun gibidir. Bir ona gider, bir ötekine gider buyuruldu. Bir hadis-i şerifte de insanların kötüsü 200 olanlardır. Bazılarına bir yüzüyle, başkalarına başka yüzüyle görünür. Bunlar Tövbe suresinin 32. ayetinde bildirilen kimselerdir. Bu ayet-i kerimede nesi, küfürde ziyade olmaktır. Kafirler bununla aldatırlar. Bir ayı helal sayarlar, başka sene ise bu ayı haram sayarlar. Mekke'nin müşrikler öyleydi. Mekke'li müşrikler öyleydi. Dolayısıyla mesela Hadika'da Hüsnü Tembifi Teşebbüh kitabında bir kimsenin nefsi kolaylıkları yapmak istemezse bunun azimetleri bırakıp ruhsatla amel etmesi eftal olur kendi mezhebinde. Peki zaruret varsa kendi mezhebine çıkış yoksa o mezhebin o şartlarını taklit ederek bu caizdir. Mesela Hanefi mezhebinde ve Hanbeli mezhebinde gusülde ağzının içerisini yıkamak farz. Maliki ve Şafii'de değil. Ağzında dolgu dişi veya kaplaması olan bir kimsenin Hanefi ve Hanbeli mezhebinde guslü olmuyor. Gusül olmayınca abdest ve namaz olmuyor. Dolayısıyla bu kimsenin Maliki veya Şafii mezhebini taklit ederek gusül, abdest ve namazını halletmesi gerekir.
1: Hocam bir başka soru. Böyle sorular da çok geliyor bize. Namazda durdum tam. Anam dedim ya benim abdestim yoktu galiba. Veya dedim üzerimde acaba necaset falan bir şey var mı? Bir namazı bozsam da bir daha baksam mı abdestimi tazelesem falan diye aklıma geliyor. Böyle kişi nasıl hareket eder?
2: Şimdi kitaplarda, fıkıh kitaplarında, imar kitaplarında anlatılırken buyuruyor ki bu ilk defa başına geldiyse namazını bozar iadedir.
1: İlk defa buluyorsun.
2: İlk defa. Sık sık oluyorsa bu vesvesedir, itibar etmez, zannı galibine göre hareket eder. Ya yok bende aynı şekilde öyle bir necaset de yoktur. Ya da aynı şekilde ben helaya gitmedim abdestim var der namazına devam eder. Peki efendim abdestinin bozulduğu halde efendim zannı galibe göre hareket ediyor. Ya bozulmuş zaten bunun zannı olmaz ki. Bitti o. Tereddüt anında zannı galip söz konu devreye girer. Senin abdestin bozulmuş helaya gitmişsin. Ya gitmemişimdir belki falan. Olur gitti ya. Yok olmaz böyle şey. Olmaz öyle şey. Mesela abdestin evet. Var mı, iftar tekbirini aldın mı falan. Bu sık sık başına geliyorsa bu vesvesedir. Aldırmamalı, namaza devam etmeli.
1: Hocam bir soru daha var, ilginç bir soru. Şimdi herkese sorsak, biz bir de Müslümanız canım, bir tek siz mi Müslümansınız falan derler genelde. Ama diyelim ki bir ailede Müslüman ama dini bilgilerini çocuklarının öğrenmesini istemiyor bir kadın, anneleri. Bu durumda erkek babaları... Ya bizim hanım istemiyor deyip bir kenara mı çekilmesi lazım? Yani o sorumluluk ondan gider mi?
2: Gitmez. Mesela içinde yaşadığın ülkede diyelim ki alkol serbest. Günahı onlar olsun. Halk arasında çok yaygın bu. Adam şimdi ya çocukların namaz kıl ama hanımı çocukların namaz kılmasına mani oluyor. Veya tersi de olabiliyor. Tabii, baba mani de. Oluyor. Ondan sonra işte kadın ya babaları mani oluyor. O anaları mani oluyor. Beni ilgilendirmez. Deme hakkına sahip değildirler. Mesuldürler. Ne yapıp edip çocuklarını ateşten kurtarması lazım. Çocuğa din bilgisi vermesi lazım. Yoksa mesuliyetten kurtarmaz. Ne ana ne baba.
1: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz.
0: Taklid ile iman. Kalp hastalıklarının sekizincisi tanımadığı kimseleri taklit etmektir. Ehl-i sünnet alimi olduğu anlaşılmayan kimsenin sözlerinin, kitaplarının ve kendisinin metholunmasına, yaldızlı, ateşli propagandalara aldanarak buna tabi olmak caiz değildir. Müslüman olmak için, yani Allah-u Teala'nın varlığını, bir olduğunu, kudretini, sıfatlarını anlamak için zaten kimseyi taklide ihtiyaç yoktur. Fen bilgilerini iyi öğrenen, aklı başında bir kimse yalnız düşünmekle onun var olduğunu anlar. İmana kavuşur. Amellerde, ibadetlerde, içtihat derecesine yükselmiş olan alimlerden birini seçerek, her işinde bunu taklit etmesi lazımdır. Dört mezhep alimlerinden birini taklit eder. Böyle hakiki ehli sünnet alimi bulamazsa, kitaplarını taklit eder. İçtihat, naslarda açık bildirilmemiş, kapalı bildirilmiş olan bilgileri anlamak, açıklamak demektir. Ayet-i kerimelere ve hadis-i şeriflere nas denir. İçtihat yapmak şartlarına malik olan derin alimlere müçtehit denir. Hicretten 400 sene sonra müçtehit yetişmedi. Müçtehide ihtiyaç da kalmadı. Çünkü Allah-u Teala ve onun Resulü Muhammed aleyhisselam kıyamete kadar hayat şekillerinde ve fen vasıtalarında yapılacak değişikliklerin, yeniliklerin hepsine şamil olan ahkamın hepsini bildirdiler. Müçtehitler de bunların hepsini anlayıp açıkladılar. Sonra gelen alimler bu ahkamın yeni hadiselere nasıl tatbik edileceklerini tefsir ve fıkıh kitaplarında bildirirler. Ehl-i sünnet âlimi olan hakiki din adamlarının kabul ve tasdik etmediği kitaplardan ve sözlerden din bilgisi öğrenmeye kalkışmamalıdır. Her din kitabına uyarak ibadet yapmak caiz değildir. Ehl-i sünnet olmayan din adamlarının kitaplarına ve sözlerine uymamalıdır. Âlim görünen ve din adamı denilen herkesin sözüne veya kitabına uyarak amel etmek caiz değildir. Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdıkları ilmihal kitaplarını okumalıdır. Böyle tercüme edilmemiş, kafadan yazılmış ilmihal kitaplarını ve uydurma tefsirleri okumak, insanı dünya ve ahiret felaketlerine sürükler. Şirkten yani küfürden yani imansızlıktan sonra en büyük günah, bid'at itikadında olmaktır. Bu sapık ve bozuk itikadın aksine, ehl-i sünnet vel cemaat itikadı denir. Allah'a imandan sonra, ibadetlerin, üstünlüklerin en kıymetlisi, ehl-i sünnet itikadında olmaktır. Ehl-i sünnet demek, itikatta ve söylemekte ve her işte ve ibadetlerde ve insanlara karşı yapılan işlerde, Muhammed aleyhisselamın

0: korkarlar. Aklı olan, ehli sünnet kitaplarını okumuş olan bunlara aldanmaz. Peygamberimiz bu münafıkların geleceğini ve cehennemin dibinde çok acı azapta sonsuz yanacaklarına haber verdi.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Yeşil Bursa'mızın yine Yeşil ilçesi İznik'ten sesleniyorum. Malum tarihi bir ilçe, tarihi mekanları çok bol. Gelip görmekte, gezmekte bence fayda var. Çünkü Osmanlı'nın ilk alimlerinin de birkaç tanesinin bu ilçede türbesi var. Osmanlı medrese hayatını başlatan, kurallarını koyan, tanzim eden kişilerin de kabirleri burada var. Hem onları ziyaret etmiş olursunuz, hem de Ecdet Yadigarı diğer eserleri görmüş olursunuz. Şu anda yüksekçe bir duvarın önündeyim. Bu duvar Eşrefzade, İbni Eşref, Eşrefoğlu gibi ifadelerle anılan ve sonra da Rumi takısı getirilen zatın adına yapılan camidir. Burada türbesi de vardı. Şimdi Rumi ama adı ne? Eşrefoğlu, tamam, bir Eşref isimli zatın çocuğuymuş. Eşrefoğlu'nu anladık. Rumi, onu da konuşacağız biraz sonra. O ad değil. Şimdi biz hoş Rumi adını kullanıyoruz ama erkekler için. Peki ismi? İsmi bilinmiyor. Olur mu öyle şey? Abdullah da ismi. Bunu bilmeyen bazı kimseler araştırmaları yaparlarken kabristanın içindeki Eşref Baba Türbesi ile Eşrefzade'nin camiini ve buradaki kabrini karıştırıyorlar. Böyle karışık bir şey oluyor. Onu o zannediyorlar. Halbuki babasının ismi Eşref'ti efendim. Eşrefoğlu o demek. Köroğlu gibi anlamamak lazım bunu. Eşrefoğlu, Eşref isimli bir zatın oğlu demek. Hem seyyitti hem şerifti efendim. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin 5. göbekten torunundan da ders okudu. Büyük bir alimdi. Onun hakkında da bilgi vereceğim. Caminin yan tarafında durarak sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ben isterdim ki, hep siz seyircilerimizde alışkınsınız zaten, caminin önünde dururuz, son cemaat yerine geçeriz, oradan taç kapıya geçip harime geçeriz. Oradan bir anlatım yapamadık. Çünkü görüntü çok çirkin ve sizlerin gözünü yorucu olacaktı. Sebebi de bu cami tamamıyla yenilenmiş. 1484'lerde 2. Beyazıt Han'ın oğlunun eşi yaptırmış, Mükrime Hatun. Oğlu Şehinşah, Şehzade Şehinşah, 2. Beyazıt Han'ın. Malum 2. Beyazıt Han'ın 3 oğlu daha vardı. Şehzade Ahmet, en büyükleri, Şehzade Korkut, onun küçüğü, Şehzade Selim de onun küçüğüydü. Ve işte her biri de bir yerde sancak beyi idi. Şehzade Selim de Trabzon'da, yani Yavuz Sultan Selim Han diye sonradan namlanacak kişi, Trabzon'da vali idi. Doğudaki tehlikeleri görerek babasını çok uyarmaya çalıştı. Fakat uyarıları babasının etrafındaki insandan örülü duvardan babasına ulaşamadı. Babacığım, İran hududunda tehlikeler var. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmaya çalışıyorlar. İnsanlarımızın kafalarını ifsad ediyorlar diye her ne kadar yalvardı yakardıysa da o babaya ulaşmadı. Yazdığı mektupları babaya ulaştırmadılar. Sözlü şifahi müracaatlarını babaya ulaştırmadılar. Niye? O etraftaki kişilerin, İran taraftarı bazılarının düşünceleri vardı. Bir de Şehzade Selim'in kesin kararlı ve hızlı hareketinden çekiniyorlardı. Böyle rahat bir düzen, 2. Beyazıt Han zamanı diyorlardı. Tabii 2. Beyazıt Han'a Sofu lakabı da verilmiş. Sofu Bayezid. Halbuki Evliha Beyazıt Han deselerdi çok daha uygun olurdu. Şimdi Sofu dediğiniz zaman Sofi zaten yünlere sarılı oturup işte bir köşede ibadetini yapan anlamınadır. Biz onu Sofi'yi Türkçe'ye çevirmişiz, Sofu demişiz. Sofu Bayezid. Olur mu? Onun döneminde

İstanbul'da, Edirne'de, Bayezid Külliyesi olarak Amasya'da, adı Bayezid Külliyesi olarak Amasya'da dört dörtlük tam külliyeler yaptırıldı. Yani Darüşşifasına kadar içerisinde var. Medreseleri var. Edirne'deki Darüşşifasında 1481-84 arası, yani Şeyhin Şah'ın bu camiyi yaptırdığı sene 1484'te, babası da Edirne'de ki yeni imaret diye halk tanıyor orayı, oradaki külliyeyi yaptırdı ki içerisinde tıp mektebi var. Doktor mezunu diyor. 18 doktor mezunu diyor efendim. Ameliyathanesi var. Akıl hastalıkları uzmanları var. Eczane var bünyesinde efendim. Eczane. Fakir fukaraya, ihtiyacı olana yeşildir, pembedir, sarı kart aramadan her hafta bedava ilaç dağıtılıyor. İhtiyacı olmayıp da ilaç almaya gelenlere de vakfiye de beddua koymuş ikinci Bayezid'den. Yani insanın tıbbi usullerle tedavi edilmesine çırpıran bir insana siz kalkıp da Sofu Beyazıt canım o harbe falan gitmemiş der misiniz efendim? Olur mu öyle şey? Tabii ki olmaz. Eğer olur diyen olursa o da insaftan yoksun demektir. Bu caminin önünde anlatamamamızın sebebi caminin duvarlarından birkaç parça kalacak kalıncaya kadar Yunan işgalinde bu cami hem yakılmış, yaktıktan sonra da yıkılmış efendim. Yandaki türbe de aynı şekilde akıbete uğramış. Malum Yunanlılar İstiklal Harbi sırasında 1921-22'lerde Mudanya'ya kadar İngiliz gemileriyle geldiler. İngiliz bir memleketi istila ettirirken çok yardımcı olur efendim, yardımseverdir. Evet, ülkemizi istila ettirirken de kendince yardım etmeye kalktı ve Yunanlı buradan İnönü bölgesine Bilecik üzerinden gidinceye kadar fazla bir tahribat yapmadı. Ama orada ne zaman ki tokatı yedi, gene iskeleyi aradı. Nerede ben inmiştim? Gemiden Mudanya'da. Hadi Mudanya'ya. Bu sefer gelişte Yenişehir'e de zarar verdiler. İnegöl'ü yaktılar. İznik'e de zarar verdiler. Canlarını da Mudanya'ya atarak Mudanya mütarekesiyle kuyruğu kurtarmaya çalıştılar. İşte bu cami tamamıyla yeniden yapılmıştır. Son cemaat yeri de normal bir inşaat yeniden yapılırken nasıl yapıldıysa tamamıyla camekan yapılmıştır. Dolayısıyla aynalı bir görüntü karşımıza çıkıyordu. Yani kameramanın görüntüsü cama düşüyor. Benim görüntüm cama düşüyor. Ayrıca da bizim bu anlatımımız cama düşüyor. Böyle karma karışık bir durum olacaktı. Tekniğine uymadığı için bu yan tarafa geldik. Buradan şimdi müsaade edersen son cemaat yerine girelim. Aynalardan da kurtularak hem caminin yapısı hem de Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri'nin hayatıyla ilgili bilgileri sizlere sunmaya çalışalım. Eşrefoğlu Abdullah Rumi Hazretleri'nin caminin son cemaatiyene girdik. Burası tamamıyla yeniden düzenlenmiş. Düz bir mimari tarzıyla ahşap bir tavan konmuş. Bir güzel kapı yapılmış. Bu kapı son zamanlarda yapılmış. Gül ağacı diyorlar ama bu Endonezya bölgesinde yetişen, biraz da tropikal bölgede yetişmesi herhalde daha uygun oluyor. Oralarda yetişen tik denilen ağaçtan yapılmıştır. Yoksa böyle gül ağacından koca koca tabakalar çıkartmak veya kaplamalar yapmak herhalde çok zor bir iş olsa gerek. Şimdi biz caminin harim kısmına girelim. Namaz vakti yaklaştı. Orada birkaç anlatımımız var. Ondan sonra türbenin başında daha geniş anlatımlar inşallah sizlere yapmaya çalışacağız. Caminin çok geniş bir harim kısmı var. Tabii bu İznik'teki camilerde harimi en büyük olan bu olmuş oluyor. Ama tabii orijinal cami, yani Abdullah Rumi Hazretleri için yapılan cami herhalde bu kadar büyük değildi. Üstüne çok geniş bir mahfil koymuşlar. O mahfillere de biz hani kadınlar mahfili diyoruz ya efendim şimdi. Ona da rahat tutmuşlar böyle istedikleri kadar gelinsin diye. Aslında bu mahfilin bu kadar büyük tutulması şu sebepten olabilir. Çarşıya yakın bir muhitteyiz. Dolayısıyla cemaati çok kalabalık olduğunda kalabalık. Cemaati kalabalık olan namazlarda ne gibi? Cuma namazında, bayram namazları gibi namazlarda cemaat kapıda kalmasın. Çünkü caminin doğru düz avlusu kalmamış efendim.
Bir taraf otopark olmuş, öbür taraf işte park olmuş. Önde zaten sıfırdan gidiyor yol. Caminin giriş kapısının oradan sıfırdan gidiyor. Böyle bir cami yapıldığında koca bir avlusu olurdu Osmanlı'da efendim. Bu şu andaki mevcut camide sadece eski camiden bir minaresi kalmış. Minare de Yunan'ın o yangınında cami yanarken taşlar da etkilenmiş. Dolayısıyla bazı yerlerinde çatlamalar olmuş. Onu da maalesef demirlerle kafese almışız. Bir yerlerinden bağlamışız ki herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Caminin minberi, mihrabı, tavanı olduğu gibi tik ağacı denilen şeylerden yapılmıştır. Ama duvarlarına koydukları çiniler eskiyi hatırlatıyor. Neyi eskiyi hatırlatıyor? Bu caminin 1640'larda Bağdat seferine doğru giderken 4. Murat Han buradan geçişinde bu caminin Sultan 4. Murat Han bu caminin ve Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri'nin türbesinin iç kısımlarını çinilerle kaplatmış. O çinileri de yakanlar çalıp gitmişler efendim. Çini ateşe dayanırdı. Onu yakıp gitmişler. Şimdi ise buranın cemaati, insanları, idaresi onu hatırlatırcasına, o çinileri hatırlatırcasına çok güzel tablolar halinde duvarlara büyük panolar koymuşlar çinilerden. Eski motifleri kullanmışlar. Çok da güzel olmuş. Buradan arta kalan çiniler, yani yangından kurtarılan çiniler Nilüfer Hatun imaretinde faaliyet gösteren İznik Müzesi'nde halen ayrı bir bölümde sergilenmektedir. Arzu eden ziyaretçilerimiz buraları gördükten sonra oradan da gidip o orijinal çinileri görürler. Şimdi tabii caminin tavanı çok güzel hazırlanmış. Biz gittiğimiz yerlerde öncelikle tavan göbeği ararız. O tavan göbeği tabii el emeği göz nuru olan tavan göbeğidir. 7 katlı olur, 6 katlı olur, 5 katlı olur. Tarihi konaklarda rastlarız. Burada ise makineyle yapılmış ama hakikaten eskiyi andırır güzellikte. Zevkle yapılmış. Daha ne yapsınlar efendim? Eski ustayı bulamıyor. Eski makineyi bulamıyor. Eski aleti bulamıyor. Ne yapacak? Bugünkü alette eskilere ne kadar yanaştırabilirsem, yaklaştırabilirsem demişler. O da bizim için bir mutluluktur. Seviniyoruz. Şimdi cemaatin artık namaza girme zamanı geldi. Neredeyse kapıyı tuttu ki aman siz bekleyin bizim programımız bitiyor diye. Sizlere ben inşallah bundan sonraki programda hem Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri'ni niye Rumi'dir, Rumiliğini anlatacağım. Hem kabrini göstereceğim. Hem de siz o kabirleri görürken fatihalarınızı göndereceksiniz. Biz de göndereceğiz. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. İnşallah bundan sonraki programda Eşrefzade Abdullah Rumi Hazretleri'ni sizlere daha rahat, daha bol bir mekanda ve zamanda anlatmaya çalışacağız. Hoşça kalın efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, yanında birini gıybet edeni susturan kimseye Allahü Teala dünyada ve ahirette yardım eder. Gücü yeterken susturmazsa Allahü Teala onu dünyada ve ahirette cezalandırır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz ilmin ve alimin önemi. Değerli dinleyenler, bu programda defalarca da belirttiğimiz gibi dinimizde ilmin önemi ve ilim öğretenin hakkı çok büyüktür. Yaratılış gayesine uygun olarak yaşamak, dinimizin emrettiği faydalı işleri yapmak, zararlı şeylerden kaçmak için ilim sahibi olmak lazımdır. Hadis-i şerifte ilim öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır buyuruldu. İlmin vatanı yoktur. Nerede olursa olsun bulup öğrenmek lazımdır. Nitekim hadis-i şerifte ilim Çin'de de olsa talep ediniz ve hikmet, fen ve sanat müminin kaybettiği malıdır, nerede bulursa alsın buyurulmuştur. İlmin vatanı olmadığı gibi ilim öğrenmenin de zamanı ve yaşı yoktur. Genci de yaşlısı da ilim öğrenmek ve öğretmekle mükelleftir. Hadis-i şerifte beşikten mezara kadar ilim öğreniniz, çalışınız buyurulmuştur. Bir şeyi bilerek yapmakla bilmeden rastgele yapmak elbette farklıdır. İbadetleri de bilerek yapmak lazımdır. Yapılışını, şartlarını bilmeden çok ibadet yapılsa da bilerek yapılan az ibadet gibi olamaz. Nitekim hadis-i şerifte bilerek yapılan az bir ibadet, bilmeyerek yapılan çok ibadetten daha iyidir buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de ilmin, alimin kıymeti bildirilirken Allah iman edenleri yüceltir, bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise kat kat derecelerle yükseltir buyuruluyor. Zümer suresinin 9. ayeti kerimesinde ise mealen, de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bilen elbette kıymetlidir buyurulmaktadır. Allah-u Teala'ya en çok yaklaşan ve onun sevgisini kaybetmekten en çok korkanlar da ilim sahipleri, yani alimlerdir. Nitekim Fatır suresinin 28. ayeti kerimesinde mealen, kulları arasında Allah-u Teala'dan en çok korkan alimlerdir buyurulmaktadır. Sevgili Peygamberimiz alimlerin kıymetini bildirirken de, alimler peygamberlerin varisleridir buyurmuşlardır. Ayrıca yer ve gök ehli alim için Allah'tan mağfiret diler. Bir alimin ölmesi bir şehir halkının ölümünden daha büyük ziyandır buyurmuşlardır. Allahü Teala alim olanı, ilim sahibini korur ve ummadığı yerden ona rızık gönderir. Nitekim hadis-i şerifte dinde alim olanı Allah korur ve ummadığı yerden rızkını verir buyurulmuştur. Alimler, ilim sahibi olanlar, ilmi olmadan çok ibadet edenlerden daha üstündür. Hadis-i şerifte alimin çok ibadet edene üstünlüğü 14. gecede ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir buyurulmuştur. Bir yerde bir alimin bulunması veya bir beldeden, bir şehirden bir alimin geçmesi hem diriler için hem de ölüler için çok faydalıdır, bereketlidir. Nitekim hadis-i şerifte bir alim bir şehirden gelip geçse, alimin o yere ayak basmasının hürmetine oradaki kabristandan 40 gün azap kaldırılır buyurulmuştur. Hazreti Lokman Hakim oğluna nasihat ederken, alimlerle otur, hikmet sahiplerinin sözlerini dinle. Muhakkak ki Allahü Teala bahar yağmuruyla toprağa hayat verdiği gibi ölü kalpleri hikmet nurlarıyla diriltir buyurmuştur. İlim cennete giden bir yol, gurbette arkadaş, yalnızlıkta sırdaştır. İlim iki cihanda kurtuluş, düşmana karşı siperdir. İlim öğrenmek ve öğretmek çok mühimdir sevgili dinleyiciler. Kur'an-ı Kerim'de mealen Allahü Teala ilim verdiği alimlerden de peygamberlerden aldığı misak gibi ilimlerini saklamayıp insanlara açıklamaları için söz almıştır ve Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle davet et buyurulmaktadır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki en güzel hediye hikmetli bir sözü iyice anlayıp din kardeşine anlatmaktır. Bu aynı zamanda bir senelik ibadete de karşılıktır. Muhakkak ki melekler, yer gök ehli, yuvadaki karıncalar ve denizdeki balıklar,
insanlığa iyiliği öğretenlere dua ederler. Heves edilecek iki kimse vardır. Birincisi, Allahü Teala'nın kendisine verdiği ilimle amel edip başkasına da öğreten, ikincisi de Allah'ın verdiği serveti hayra sarf edendir. Bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, gece sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır. Bir kimse ilim talebiyle yola düşerse, Allahü Teala cennet yollarından birini ona kolaylaştırır. İlim yolunu tutana Allah cennet yolunu açar. Melekler ilim talebesinden memnun oldukları için kanatlarını üzerine gererler. Bir sabah bir mesele öğrenmek 100 rekat namaz kılmaktan hayırlıdır. İlimden bir mesele öğrenmek bütün varlığıyla dünyadan hayırlıdır. Değerli dinleyenler, bütün bu hadis-i şerifler İlmin ve ilim öğrenmenin kıymetini, önemini bildirmektedir. Fakat ilim öğrenmek kıymetli olur da bu ilmi öğreten kıymetli olmaz mı? Elbette kıymetli olur. Bir talebenin ilim öğrenebilmesi ve doğru yolu bulabilmesi için bir öğreticiye, bir rehbere, bir alime ihtiyacı vardır. Çünkü hadis-i şerifte ilim üstattan öğrenilir buyurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinin 43. ayeti kerimesinde mealen eğer bilmezseniz bilenlerden sorun buyurulmaktadır. İlim öğretenin ehemmiyetinin büyüklüğü buradan da anlaşılmaktadır. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için de sebeplere yapışmak, bir alimin gösterdiği yoldan gitmek lazımdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen ey iman edenler, Allah'tan sakının ve onun rızasına kavuşmak için vesile arayınız buyruluyor. Bu ayet-i kerimeden de bir öğreticiye, bir rehbere ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır. Bir kimsenin rehberi olmazsa şeytan ona rehber olur. Şeytan rehber olunca da kendisine tabi olanı uçurumdan uçuruma atar. Muhafızı, koruyucusu olmadan ve rehbersiz olarak çöl yollarına çıkan bir kimse kendini tehlikeye atmış olur. Onun sonu sahipsiz yetişen bir ağacın haline benzer. Ağaç bakıp sulayan olmazsa çabucak kurumaya mahkumdur. Hatta bu ağaç imkan bulup büyüse de aşılanmamış olduğu için meyve vermez. Bundan dolayı talebenin dayanağı da hocasıdır, öğretmenidir. Ana baba çocuğunu dünya ateşinden koruduğu gibi Peygamber Efendimiz de ümmetini ahiret ateşinden korur. Ahiret ateşinden korumaksa daha mühimdir. Bu sebeptendir ki hoca hakkı ana baba hakkından üstündür. Ana baba geçici olan şu hayatın varlığına, bir alimse ebedi saadetin teminine vesiledir. Ahirette ebedi hayatı kazandıracak olanlar ancak alimlerdir.

Seleme bin Dinar Hazretleri buyuruyorlar ki, insanların en akıllısı Allahü Teala'ya itaat edip, insanların da itaat etmesine rehberlik edenidir.

Şiirlerle Menkıbeler Seyfettin-i Halveti Rahmetullahi Aleyh Bu hayat çabuk biter. Allah adamlarından Hakk'ın büyük velisi, dine Müslümanlara hizmetti tek gayesi. O bir gün buyurdu ki, bu dünya muvakkattır. Ölümden sonra olan hayat asıl hayattır. Çünkü insan ne kadar sürse de uzun ömür, sonunda ecel gelir, ömür biter ve ölür. Bu böyle olsa dahi o sonsuz hayat yine kurulmuştur bu kısa hayatın üzerine. İyi geçirilirse bu 3-5 günlük hayat kazandırır insana sonsuz huzur ve rahat. Ve eğer geçirirse günahla her anını, hak eder öldüğünde cehennem azabını. Bir günde buyurdu ki, ölüm var ey cemaat, ölümden sonra başlar hakiki asıl hayat. Bu dünya bir hayaldir, vefasız, fanidir hem. Ahiret öyle değil, ebedidir o alem. Şunu unutmayın ki, yazılıyor ameller, hepsinin hesabı var mahşerde birer birer. Fazla ince hesaplar yapmayın aranızda, ki çok incelenmesin sizin hesabınızda. Üzersen üzülürsün, kırarsan kırılırsın. Tarlaya ne ekersen yarın onu alırsın. Velhasıl ne yapsanız dünyada gizli açık, mahşerde ona göre bulursunuz karşılık. Ey akıl sahipleri! Düşünün, ibret alın. Henüz ecel gelmeden ölüme hazırlanın. Sakın aldanmayın ki çabuk biter bu dünya. Bu hayat bir hayaldir yahut kısa bir rüya. Bu faniye aldanan bulmaz huzur ve sevinç. Aklı olan gönlünü kaptırır mı buna hiç? Bir günde buyurdu ki, ey gafil olan insan, gece gündüz Rabbine edersin günah isyan. Bir damla sudur aslın, ölürsün bugün yarın. Sayılmayacak kadar çoktur hem de günahın. Kendine gel, adam ol, olsan dahi paşa bey. Teneşir tahtasında bitecek yarın her şey. Bugünkü havaların yarın sona erecek. Ölüme hazırlan ki çetin günler gelecek. Bakmayın şimdi dimdik ayaktayız, yürürüz. Bir günde musallada yatarız, hem de dümdüz. Bir gün Resul-i Ekrem gidip bir kabristana ağlayınca eshabı sordular bunu ona. Buyurdular ki, ölüm dehşetli bir iş elbet. Buna hazırlanın ki başa gelir akibet. Dünya hayal ve hiçtir, işi de hiçtir elbet. Hiç ile uğraşan da hiç olur en nihayet. Ölüm ve sonrasına kim hazırlanır ise olur Allah indinde hayırlı, iyi kimse.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, kıymetli ömrünüzü faydasız, boş şeyler arkasında oyun ve eğlenceyle geçirmemek için uyanık olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 14 Ekim Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Kübilay Gülbek'in "Sadece cebimize değil sağlığımıza da operasyon" başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'de kanser hastalığındaki artış korkutucu boyutlara ulaştı. Geç kalındığındaysa amansız hastalığın pençesinden kurtulmak neredeyse imkansız. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen operasyonla üreticiden mutfağa gelirken hile yapan ve çiftçinin ürettiği sebze ve meyveyi 7 veya 8 kat fazlasıyla bize ulaştıran 41 dağıtım şirketi deşifre olmuştu. Düzenledikleri uydurma müstahsil makbuzları, ölmüş kişiler üzerinden kurulmuş şirketler, yıllarca depolarda sakladıkları ürünleri fahiş fiyatla piyasaya sürmeleri işledikleri suçlardan yalnızca birkaçıydı. Diyeceksiniz, bunun kanser hastalığıyla ne alakası var? Ama maalesef durum sizin tahmin ettiğiniz gibi değil. Mutfağınızın ayarıyla oynayan bu şirketlerden büyük bir çoğunluğunun stokladıkları malların raf ömrünü uzatmak ve ürünü fiziksel olarak çekici hale getirmek için yüksek miktarda pestisit ve aflatoksin kullandıkları ileri sürülüyor. Üreticiye zorla ve baskı altında kullandırılan bu tarım ilaçları kanser hastalığının en önemli nedenleri arasında gösteriliyor. Yurt dışına ihraç edilen ve sınır kapılarından dönen binlerce ton üründe bu firmaların izine rastlamaksa mümkün. Limonu, domatesi, sebze ve meyveyi 8-9 kat pahalıya mutfağımıza getiren dağıtım firmalarına düzenlenen operasyonda aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkeme tarafından sahtecilik, fahiş fiyat uygulaması ve haksız rekabet suçlarından 40'ı tutuklanmıştı. İş sadece bununla kalmamış, 1029 çiftçiyle görüşen Tarım ve Orman Bakanlığı müfettişleri üreticiden sofraya gelene kadar yapılan fiyat oyunlarını gün yüzüne çıkarmıştı. Ama maalesef iş bununla da sınırlı değilmiş, bazı vicdansız şirket yöneticilerinin üretici üzerinde kurdukları baskı ve yıldırma politikalarıyla kanser yapıcı tarım ilaçlarını 3 veya 4 katı fazla oranda kullandırarak halkın sağlığıyla oynadıkları belirtiliyor. Çiftçinin çeşitli yollarla zorlanarak mecbur bırakıldığı süreç içerisinde insafsızca bir oyun oynanıyor. İhracatta dünya standartlarının 3 veya 4 katı pestisit ve aflatoksin bulunan ve bu yüzden sınırlarımızdan geri döndürülen sebze, meyve ve kuru yemişle tahıl ürünlerinin bu firmalar tarafından işlendiği belirtiliyor. Peki bu kadar yüksek oranda tarım ilacı kullanarak insanları kanser hastası yapan bazı vicdansız dağıtım şirketi sahipleri neyi amaçlıyor? Her şeyden önce daha fazla kar yapmak, yani para hırsı geliyor. Çünkü depolarda stoklanarak daha sonra fahiş fiyatla piyasaya sürülen ürünlerin kısa sürede bozulmaması ve raf ömrünün uzaması amaçlanıyor. Bunun yolu da pestisit isimli tarım ilacının kullanılmasıyla mümkün. Aflatoksin ise meyve, sebzeyle bazı kuru gıdalarda parlaklık, canlılık ve ürün güzelliğini ön plana çıkarıyor. 2025 ile 2026 yılları arasında Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye 105 ayrı üründe pestisit uyarısı yapıldı. Bunlardan 51'i ise yüksek oranda olduğu gerekçesiyle sınırlardan geri çevrilerek iade edildi. 2026 yılının ilk yarısında ise bu rakam 48 sınır reddiyle ilk sıralara oturdu. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dünya Gıda Forumu'na videolu konferansla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde güvenli gıda vardı. Ülke olarak önemli adımların atıldığını belirten Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor ve bu yönde önemli adımlar atıyoruz, dedi. Çıkması beklenen yeni hal yasasıyla birlikte gıdada fiyat karmaşası çözülürken sağlık alanında da kalıcı ve etkili tedbirler alınacağı belirtiliyor. Yani sizin anlayacağınız, halkın sağlığıyla oynayanların artık yanlarına kar kalmayacak.
Türkiye gazetesinde Kubilay Gülbek'in "Sadece cebimize değil sağlığımıza da operasyon" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün "Kolektif Yalan Siyaseti" başlıklı makalesini sunuyorum. Birinin yolsuzluğu mahkemede tescillenmek üzere, diğerinin iftiracılığı çoktan tescillendi. Baba ocağı dedikleri CHP'de yetiştikleri baba ocağına bile ihanet eden, iftira atan iki yaz siyasetçiden söz ediyorum. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel. Biri onca yolsuzluk iddiasına, rüşvet belgesine rağmen mahkemelerde şov yaparken, diğeri meydanlarda iftira ve yalan siyasetiyle onun eksikliğini hiç aratmıyor. Siyaset adına üzücü olsa da bu gerçek tescillendi artık. Bu tablo sadece 25 yıldır her seçimde hayal kırıklığı yaşayan ve her defasında öfkesini "elim kırılsaydı" ya da "Allah belanızı versin" diye haykıran laik sosyolojinin içini acıtmıyor, sol sosyal demokrat siyaseti de utandırıyor. Geriye dönüp bakın, bu siyasi aktörler ülke ne zaman dara düşse, küresel bir kuşatmayla karşılaşsa ya da fon skandalıyla sarsılsa, sanki bu krizler yetmiyormuş gibi aslı astarı olmayan yalan ve iftira siyasetini devreye sokmaktan hiç vazgeçmedi. Muhalefet değil, adeta kriz tellalları. Bu muhalefet aklı sırf iktidar yıpransın diye deprem gibi doğal bir felaketten bile medet umdu. Elbette normal bir muhalefet iktidarı önlem alsa bile eleştirecek, alternatif önerisini ortaya koyacak ve bunlar üzerinden siyaset yapacak, ama bizde böyle olmadı, olmuyor. Muhalefet sırf iktidar yıpransın diye FETÖ'yle bile iş tuttu, yalan Baylok listelerinden söz etti, sahte belgeleri gerçekmiş gibi sundu, yetmedi PKK ve DAEŞ'in terör saldırıları bile araçsallaştırıldı. Gerçi bir kısmı pişman oldu ama hala bu kirli geçmişten ders almayanlar var. Bugün o ders almayanların liderliğini de yeni parti genel başkanı Özgür Özel yapıyor. Özel ve arkadaşları yeni siyaset diye yola çıktılar ama ortada yeni olan hiçbir şey yok. İsimler de, siyasi ilişkiler de, yaklaşımlar da eski. Hatta eskiyi aratacak bir noktada. Fon skandalı üzerinden yürütülen siyasete bakın. Aslında olayın sarsıcılığı siyaset yapmak için yeterli artar. Ama Özel ve arkadaşları gerçek sorunlar üzerinden siyaset yapmayı beceremiyor. Çünkü akılları iktidarın çaresizliğine kilitlenmiş. Oysa iktidardaki AK Parti 25 yıldır onlara bu fırsatı vermiyor. Hızlı hareket ediyor. Tıpkı 6 Şubat depreminde olduğu gibi sorunları ertelemeyip çözüyor. Bu durumda ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Elleri ayaklarına dolanıyor ve gelsin yalan ve iftira kampanyası. Alın son fon iftiralarını. Birkaç gündür medyada ve siyasette yeni partinin profesör ünvanlı liyakatli milletvekili Ümit Özlale'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a attığı yalan ve iftira konuşuluyor. Yalanı ortaya çıkınca özür dileme ihtiyacı bile duymadı. Dahası hırsızlık ve rüşvet suçlarından yargılanan belediye başkanlarının çektiklerine sayın diyerek pişkin bir cevap verdi. Bu pişkinliği Cemal Engilcurt ve Ali Mahir Başarır da sürdürdü. Buraya kadar belki siyaseti paçozlaştıran 3 milletvekili denilir geçilirdi. Ama paçozlaşma orada kalmadı, bu kez devreye bizzat Özgür Özel girdi. Herkes Özel'den makul bir açıklama beklerken o iftira ve yalanın partinin kolektif iradesi olduğunu grup toplantısında açıkladı. Bütün milletvekili arkadaşlarıma söylüyorum, eline bilgi gelen, bilgisi olan bu bilgiyi ortaya koyacak. Kaya gibi arkanızdayız, koyacaksınız ortaya. Doğru mu yanlış mı onlar söyleyecek. Yani Özgür Özel kurmaylarına, iftiraya ve yalana devam edin, çamuru atın, onlar temizlemekle uğraşsınlar mesajı veriyor. Ayrıca masumiyet karinesi için kendini paralayanların gözü kara bir biçimde yalan ve iftiraya sarılmaları paçozlaşmanın utanç verici örneği. Yakışmıyor da değil. Onlarca belediyedeki yolsuzluk, rüşvet, irtikap rezilliğinden utanmayanlar bir yalandan mı utanacak? Salla gitsin, arkanızdayız.
Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün "Kolektif Yalan Siyaseti" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Fon rezaleti anketlere nasıl yansıdı" başlıklı makalesini sunuyorum. Asal araştırmanın "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusuna verilen cevapta fon krizi %16,5'la ikinci sırada geliyor. Bu da fon krizinin toplumu derinden etkilediğini gösteriyor. Adaletsizlik, eğitim, işsizlik ve emekli maaşları bile onun gerisinde kalmış. Siyasetin bunu çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle de AK Parti'nin. Çünkü AK Parti tabanında müthiş bir rahatsızlık söz konusu. AK Parti milletvekilleriyle konuşuyorum, onlar da rahatsız. Peki neden rahatsızlar? Foncular bizim değerlerimizi kirlettiler. Yerli ve milli fon kurduk diye pazarladılar, değerlerimizi istismar ettiler. Ekonomi bürokrasisinde ve siyasette fon rezaletini yaşatanlar AK Parti döneminde bu görevlere getirildiler. AK Parti'deki rahatsızlığın nedeni de bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimileri bu kutlu hareketi, bu aziz hareketi, bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdırıldı dediği kadrolar bunlar. O nedenle muhalif tabandan ziyade AK Parti tabanında büyük bir rahatsızlık yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "çürüyen kol kesilir" dedi. Özgür Özel gibi savunmaya geçmedi. "Sütte leke var, bizim arkadaşlarımızda leke yok" demedi. Tam tersine mücadeleyi seçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük bir lider. Medya gazıyla hareket etmez. Şimdiye kadar da etmedi. Zamanlamayı kendisi yapar ama hem siyasette hem bürokraside kellelerin uçurulması gerekiyor. Kimsenin değerlerimizi çürütmesine ve Erdemliler Hareketi olarak başlayan bu davanın AK olan ismini kirletmeye hakkı yoktur. Yeni Asal araştırmadan bir veriyi paylaşarak bir tehlikeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir sorusuna verilen yanıtta hiçbiri seçeneği %34,8'de birinci sırada geliyor. Bu iktidar ve muhalefet açısından iyi bir gösterge değil. Toplum siyaseti çare merciği olarak görmüyor. Eğer toplum sorunlarının çözümünde iktidar ve muhalefetin umudunu kestiyse ondan korkmak lazım. Türkiye'nin sorunlarını AK Parti çözer diyenler %23 ile ikinci sırada geliyor. 24 yıllık iktidara rağmen halkımız çare olarak AK Parti'yi görüyorsa muhalefetin şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım. Yeni parti çözer diyenlerin oranı %16,6 iken onu %3,8'de İyi Parti takip ediyor. DEM Parti diyenler %2,5 çıkarken MHP'yi adres gösterenlerin oranı %2,2 çıkıyor. CHP ise %1,1 ile çok gerilerde yer alıyor. Koskoca Atatürk'ün partisi bu hallere mi düşecekti? Zafer Partisi %1,1 çıkarken Anahtar Parti %1 ile onun arkasında geliyor. Yeniden Refah Partisi de yine %1 ile aynı sırada yer alıyor. Fon kriziyle ilgili birçok soru gündemde. Bu rezalet neden zamanında tespit edilemedi ve neden tedbir alınmadı gibi sorular kafamızı kurcalıyor. Ama ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bizi hep ekonomi üzerinden vuruyorlar. Bizim artık MİT'in bünyesinde ekonomiyle ilgili bir birime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hırsız içeriden olunca kapıya kilit vurulmaz denilir. Bu tür soygunları yapanlar kurumların içinden olunca tespit edilemiyor. Sonra bakıyorsunuz büyük bir soygun yaşanmış. Bunun önüne geçmek için MİT bünyesinde bir ekonomi istihbaratı biriminin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim şahsi fikrim. Yaşanan rezaletlerden çıkardığım bir ders. Fon krizi göstere göstere gelmiş. Bu fonlar şişirilirken görmesi gerekenler görmemiş. Tedbir alması gerekenler almamış. Neden almamışlar? Belli ki soyguna ortak olmuşlar. Bu nedenle mevcut mekanizmaların dışında bir haber alma birimine ihtiyacımız var. Bu yüzden MİT içinde ekonomi istihbaratı yapacak olan bir birime ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunun başka bir yönü daha var. Türkiye'yi hedef alanlar ekonomi üzerinden vuruyorlar. Bu yeni bir savaş çeşidi. Savaş uçaklarıyla, tanklarıyla, toplarıyla gelmiyorlar. Ekonomi füzesini savuruyorlar. Bizim buna göre tedbir almamız gerekiyor çünkü artık savaşların şekli değişti. Diyeceksiniz ki MASAK var. MASAK çok önemli bir kurum. Bu tür yolsuzluklara karşı çok iyi mücadele ediyorlar. Haklarını teslim etmek gerekiyor.
Ben farklı bir şeyi savunuyorum. MASAK adı üstünde, Mali Suçları Araştırma Kurulu. Ben ekonomiyle ilgili bir casus teşkilatı gibi çalışacak olan istihbarat servisinden söz ediyorum. Çünkü artık savaşların şekli değiştiği gibi yolsuzlukların rengi de değişti. Fon krizi bize şunu gösterdi ki mevcut birimlerle bu mücadeleyi yapmakta yetersiz kalıyoruz. O nedenle dünyanın en güçlü istihbarat servislerinden olan MIT'in bünyesinde bir ekonomi istihbaratı masası kurulmalı. MIT buna ne der bilmem. MIT Başkanı İbrahim Kalın'ın bu konudaki yaklaşımı nedir? Doğrusu merak ediyorum. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Fon rezaleti anketlere nasıl yansıdı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Mustafa Sabri Beşer'in "Başörtüsü bir İsrail projesidir" başlıklı makalesini sunuyorum. Azerbaycan'daki başörtüsü haberleri bu milletin kabuk bağlamamış yarasını kanatıyor. Bir milletin hafızası en çok yaralarında saklıdır. Biz bu manzaraya yabancı değiliz. Bu topraklarda başörtüsü kamusal alanda var olma talebinin, aidiyetin ve haysiyetin sembolüydü. Üniversite kapısında gözyaşını içine akıtan kızın, çaresizce seyreden babanın ve sessizce yutkunan annenin ortak yarasıydı. Okul kapılarının nasıl ideolojik hudut karakollarına çevrildiğini gördük. Başını açmayanın istikbali kapandı. Benzer görüntüler Azerbaycan'dan geliyor. İlk cümlemiz tereddütsüz Azerbaycan yönetimi bu uygulamalardan vazgeçmeli olmalıdır. Kardeşlik yanlışın üstüne şal örtmek değil, kardeşine en sert hakikati söyleyebilme cesaretidir. Fakat asıl hikaye tam da burada başlıyor. Son dönemde organize terör çetesi İsrail'in en büyük kabusu Erdoğan'ın yön verdiği diplomasi masalarında kendine yer bulamamaktır. Türkiye'nin bölgedeki ağırlığı arttıkça da saf dışı kalma korkusu telaşa dönüyor. Masada kazanamayınca masanın altına uyuyor. Bu yüzden en iyi bildiği şeye, karıştırmaya, bulandırmaya ve siyasi diplomatik teröre başvuruyor. Azerbaycan üzerindeki siyasi nüfuzunu Türkiye'nin en hassas toplumsal damarına neşter vurmak için kullanıyor. 10 yıllardır topraklarımızda kan akıtan PKK kozunun da elinden alınmasıyla İsrail'in telaş ve panik içinde daha saldırgan bir çizgiye savrulması şaşırtıcı değildir. Silahlı vekalet alanını kaptıran organize terör çetesi İsrail, şimdi nüfuz edebildiği ülke halkı üzerinden toplumsal sinir uçlarımıza dokunmaya çalışıyor. Zira iki ülke arasındaki bağı Karabağ'da Erdoğan'la Aliyev'in yakınlığında teknofestlerde, meydanlarda gördük. Dolayısıyla en sağlam düğümü hedef alarak vaziyet belirliyor. İşte başörtüsü tam burada fay hattına dönüştürülüyor. Türkiye'de başörtüsü ilk sarsıntıda yarılacak çatlakların en derinidir. Sarsıntı kardeş bildiğin kapıdan gelirse iki kez yaralar. Önce mağdur çocuk için öfkelenirsin, sonra sorarsın, hani kardeştik? Zehir bu sorunun içine damlatılır. Bu operasyonun hedefi duygularımız kadar idrak melekemizdir. Hüküm verme yetimiz felç edilir. Bakü'deki görüntüler dolaşıma sokulur, Erdoğan'la Aliyev'in fotoğrafları servis edilir, siyasi yakınlık sessiz bir kararın deliliymiş gibi sunulur ve nihayet faturası Türkiye'ye kesilir. Azerbaycan'da okulun kapısı kapalı kalır, Türkiye'de Müslümanlar birbirinin yakasına yapışır. Uyanık durmamız gereken yer burasıdır. Müslümanın feraseti burada lazım. Haksızlığı görürken kardeşliği yıkmamak, kardeşliği korurken haksızlığa susmamak. 28 Şubat bize zulmün yanında birliği de öğretti. Dıştan gelen baskı iç bağları gevşetmez, sıkılaştırır. O dönemde başörtüsüne uzanan el Müslümanları dağıtamadı, kenetledi. İnancıma saygı zincirleri bu kenetlemenin sokaktaki fotoğrafıydı. Cemaat, tarikat, meşrep hesabı rafa kalktı. Bugün de ihtiyacımız budur. Bu defa birliğin merkezi devletimizin arkasında durmaktır. Başörtülü öğrencinin hakkını Bakü'de savunacak olan yine Türkiye'dir. Diplomasi masasını kuracak olan yine Erdoğan'dır. Bu yüzden toplum bütün farklılıklarına rağmen devletinin yanında yek vücut olmalıdır.
Cemaatler, tarikatlar, STK'lar, AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Hüdapar, Milliyetçiler, Muhafazakarlar, İslamcılar ve bütün Müslümanlar bir kez daha aynı noktada buluşmalıdır. Bugün dağılmanın değil, birleşmenin vaktidir. Medreselerden üniversitelere, kanaat önderlerinden hocalara, şeyhlerden akademisyenlere, dijital dünyada etkili isimlere kadar herkes aynı yerde durmalıdır. Baskıya karşı çıkacağız, kardeşimizin yanında duracağız. Ama yaralarımız üzerinden birbirimize düşürülmeyeceğiz. 28 Şubat hafızamızı kimsenin hesabına emanet etmeyeceğiz. Bu hesabın arkasındaki İsrail gölgesini görmek için sorgulamaya ihtiyaç yoktur. Bilinmelidir ki başörtüsü üzerinden açılan bu yeni cephenin hedefi Azerbaycan'dan çok Türkiye'deki Müslümanı vurmak ve coğrafyamızda toplumsal infial çıkarmaktır.

Star gazetesinde Mustafa Sabri Beşer'in "Başörtüsü bir İsrail projesidir" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Kurtuluş Taiz'in "Devlet istedi, Kandil boşalttı" başlıklı makalesini sunuyorum. PKK'nın Kandil'deki en önemli yöneticilerinden Murat Karayılan, örgütün Türkiye-Irak sınırındaki üstlenme alanlarından Metina'dan çekildiklerini açıkladı. Boşaltılan bölge zamanında örgütün kurtarılmış alan ilan ettiği yerin tam merkezinde. Devlet heyeti şehirdeki hücrelerin de çekilmesini istedi, Karayılan özel kuvvetleri çektik diyor. Metina, Şırnak ve Hakkari'de yaslanan Büyük Dağ silsilesinin kalbinde. Irak'ın kuzeyine doğru derinleşen bölgeyi kontrol eden bu dağ, kimin elindeyse o hattın hakimi o. Örgüt de bunu biliyor, devlet de biliyor. Yıllarca medya savunma alanlarının merkezi sayıldı burası. Şimdi boş. Karayılan'ın açıklamaları çekilmenin pazarlık değil talimatla olduğunu gösteriyor. Devlet istedi, Kandil boşalttı. Aynı senaryonun izleri 2009-11 arasında da vardı. Demokratik açılım sürecinde örgüt şehirlerde hücreler kurdu, patlayıcı stokladı. Sonradan sızan kayıtlarla deşifre oldu. Bu kez istihbarat hücrelerin yerini biliyor. Devlet heyeti bunu açıkça söylüyor. Karayılan da şehirlerdeki özel kuvvetlerini çektiklerini itiraf ediyor. Yani dağ boşalıyor şehirde. Ama soru şu, bu çekilme kalıcı mı yoksa yeni bir pozisyon alma mı? Karayılan'ın açıklamaları çekilmenin gerekçesini de ortaya koyuyor. Devlet heyeti güvenlik açısından tehdit oluşturmadıklarını görmek için bu adımı istemiş. Örgütte süreç tıkanmasın diye çekilmiş. Ama asıl mesele şu, örgüt devletin elindeki gerekçeleri ortadan kaldırdığını iddia ediyor. Peki bu ne anlama geliyor? İki ihtimal var. Birincisi, örgüt gerçekten silahsızlanma sürecini ciddiye alıyor. İkincisi, taktiksel bir geri çekilme yapıyor. Metina'dan çekilmek, dağdan vazgeçmek değil, pozisyon değiştirmek olabilir. Şehirlerdeki hücreleri çekmek, şehirlerden vazgeçmek değil, görünmez olmak olabilir. Bu sorunun cevabı önümüzdeki günlerde netleşecek. Devlet cephesinden bakıldığında tablo şöyle. İstihbarat örgütün şehirlerdeki hücrelerini biliyor. Devlet heyeti bu hücrelerin çekilmesini istiyor. Karayılan da çekildiklerini söylüyor. Ama devletin asıl beklediği silahların tamamen bırakılması ve örgütün feshedilmesi. Karayılan'ın sıraladığı adımlar arasında bunlar da var. Yani örgüt devletin istediği adımları atmış görünüyor. Sıra devlette diyor Karayılan. Ama devletin de kendine göre şartları var. Metina'nın boşaltılması tek başına yeterli değil. Şehirlerdeki hücrelerin çekilmesi de öyle. Devlet örgütün gerçekten silahsızlandığından emin olmak istiyor. Bunun için de sahada doğrulama yapılması gerekiyor. Karayılan'ın çektik demesi yetmiyor. Devletin gördük demesi gerekiyor. Bu da zaman alacak. Bu süreçte en çok konuşulacak konu çekilmenin kalıcı olup olmadığı. Metina'dan çekilen güçler nereye gitti? Şehirlerdeki hücreler nereye çekildi? Silahlar gerçekten yakıldı mı yoksa başka bir yerde mi depolandı? Bu soruların cevabı önümüzdeki günlerde netleşecek. Devletin istihbaratı bu soruların peşinde. Peki bu yazının başlığı neden devlet istedi, Kandil boşalttı? Çünkü tablo bu. Devlet heyeti Metina'daki ve sınıra yakın bölgelerdeki güçlerin çekilmesini istemiş. Karayılan bu talebin kendilerine iletildiğini ve çekildiklerini söylüyor. Yani inisiyatif devlette. Örgüt devletin talebine karşılık veriyor. Bu örgütün zayıf olduğu anlamına gelmiyor ama sürecin şimdilik devletin kontrolünde ilerlediğini gösteriyor. Şehirlerdeki hücreler meselesi ise daha kritik. Çünkü şehirlerdeki hücreler örgütün en gizli ve en tehlikeli yapılanması. Bu hücrelerin çekilmesi örgütün şehirlerdeki faaliyetlerinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor ama en azından şimdilik görünmez olduğu anlamına geliyor. Devletin istihbaratı bu hücreleri biliyorsa, örgüt de bunu biliyorsa o zaman şehirlerdeki çekilme de bir test. Devlet bakalım gerçekten çekilecek misiniz diyor, örgüt çekildik bakalım siz ne yapacaksınız diyor. Karayılan'ın süreç tıkanmasın diye ifadesi bu kırılganlığın itirafı. Devletin ise önce siz çekilin sonra biz bakarız tavrı, süreci kendi kontrolünde tutma çabası. Bu denge bu kadar ne kadar sürer belirsiz.
Sonuç olarak Metina'nın boşaltılması ve şehirlerdeki hücrelerin çekilmesi önemli bir eşik. Ama bu eşiğin ardında ne olduğu henüz net değil. Karayılan'ın açıklamaları örgütün üzerine düşeni yaptığını iddia ediyor. Devletin cevabı ise henüz gelmedi. Örgütün beklentisi Öcalan'ın statüsünün netleştirilmesi. Her ne kadar Öcalan'ın fiziki özgürlüğü deseler de silahsızlanma ve stratejik alt komisyonda görevlendirilmesi ve İmralı'da yapılan eve çıkması ve örgütün tasfiyesi için çalışma imkanı tanınması mevcut düğümü çözmeye yetebilir. Bahçeli'nin son açıklamalarından anladığımız da devletin cevabı hazır zaten. Örgütü tasfiye etmesi için Öcalan'a o şans tanınacak.

Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in "Devlet istedi, kandil boşalttı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta gazetesi var. Posta'da Oral Çalışlar'ın "Yunanistan'daki Fransa endişesi" başlıklı makalesini sunuyorum.

düşük faizle tanışabilen borç, taşınabilen borç, yüksek faizle yenilendiğinde başka bir ağırlık kazanıyor. Fransa'da sıkıntı sadece finans alanında değil. Öğrenciler öğretmen açığına, okulların kötü şartlarına ve eğitimdeki eşitsizliklere karşı sokaklara çıkarken protestolar yer yer şiddetli çatışmalara dönüştü. Mesele artık öğrencileri aştı. Sokaktaki huzursuzluğa tahvil piyasasındaki gerilim eşlik ediyor. Fransız 10 yıllık devlet tahvilinin faizi Ekim başında %5 sınırına dayandı. Fransa'nın borç sorununa ilişkin kaygılar tüm Euro bölgesi üzerinde baskı yapıyor. Ki Yunanistan'ın kendi hayat pahalılığı sorunu da sürüyor. Eylül 2026'da konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtları kapsayan gruptaki yıllık fiyat artışı %14.7'yi buldu. Atina'nın Paris'e mali disiplin uyarısı yapan bir konumda olması Yunan halkının kendi geçim sıkıntısını ortadan kaldırmıyor. Yunan basınındaki diğer gündem ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Yunanistan ziyareti. Washington, Yunanistan'ın Orta Doğu'daki Amerikan planlarına daha fazla katılmasını istiyor. Bu ziyaret Türk-Yunan ilişkilerinde gerilimin önlenmesi mesajlarıyla da birlikte ele alınıyor. Bu diplomatik yakınlaşmaya milyarlarca dolarlık savunma paketi eşlik ediyor. İlginç şekilde Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki denizaltı elektrik kablosu projesinin en büyük destekçisi bir Fransız yatırım grubu. Atina bir yandan Fransa'nın mali kırılganlığından endişelenirken diğer yandan da bazı noktalarda Fransız sermayesine yaslanıyor. Yunanistan'ın hem Avrupa'nın büyük ekonomilerini hem Doğu Akdeniz'in güç dengelerini kollaması gerekiyor. Bir de Çin var. Peki güvenlik noktasında ABD ile yakınlaşırken Çin'le ilişkileri ne ölçüde koruyabilirsiniz? Washington, Çin'in Yunanistan ekonomisi üzerindeki etkisini sınırlandırmak istese de Pire Limanı'nın mülkiyet yapısında bir değişiklik gündemde değil. Diplomatik tercihlerle limanların, yatırımların ve ticaretin hesabı her zaman örtüşmüyor. Türkiye'de sıkça tartışılan Batı'yla ittifakı sürdürürken başka güçlerle de ekonomik ilişki geliştirme şeklindeki denge politikasının bir benzeri Yunanistan için de geçerli. Yani Yunanistan bir noktada bize benziyor. Bu da başka bir yazının konusu. Posta gazetesinde Oral Çalışlar'ın Yunanistan'daki Fransa Endişesi başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Hüseyin Likoğlu'nun FETÖ'nün emanetçileri fon krizinin neresinde başlıklı makalesini sunuyorum. ...15 Temmuz sonrası özellikle Kahraman Kazan Tapu Dairesi'nde büyük yoğunluk yaşanıyordu. Fethullah Gülen'in Kazan'a geleceğine inanan örgüt mankurtları ilçeden epey gayrimenkul almışlardı. İhanet girişimi akamete uğrayınca da ev ve arsaları satma telaşına düşmüşlerdi. Olay sadece Kazan'dan ibaret değildi aslında. Yine Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sembolik ücretlerle Tapu Dairesi'nde şüpheli devir işlemleri üzerine yapılan incelemede Fethullahçıların el konulur korkusuyla mallarını güvendikleri birilerine devrettikleri anlaşılmıştı. Fethullahçı terör örgütüyle mücadele ağırlıklı olarak devlete sızmasına karşı yapıldı. Asker, polis, istihbarat, yargı, eğitim başta olmak üzere devletin en kritik kurum ve birimlerine sızan FETÖ'cüleri bulmak ve ayıklamak üzere bir mücadele yürütüldü. Aynı kararlılığın ekonomi bürokrasisi için gösterildiğini ne yazık ki söylemek mümkün değil. Oysa Fethullahçılar eğitimden sonra en çok ekonomi üzerine yoğunlaşmışlardı. Pensilvanya çukurundaki elebaşı Fethullah Gülen, vaaz adı altındaki talimat sohbetlerinde devlet kademelerinde görev yapanları satın almaktan bahsediyordu. Nitekim örgütlenme başarısının arkasında işte o satın almaların payı çok yüksekti. Devlet imkanlarını ele geçirdikçe ekonomiye büyük ağırlık verdiler. Telefonları dinleyerek ihalelere müdahale ettiler. İstediklerini kazandırdılar, istemediklerini diskalifiye ettiler. Kendilerine direnen iş adamlarına kumpaslar kurdular, polis eliyle, yargı gücüyle, vergi müfettişleri marifetiyle devre dışı bıraktılar. Bu yollarla büyük paralar kazandılar, büyük şirketler kurdular. Bu paralarla varlıklı insanlarla ortaklık yaptılar, nüfuzlu insanların çocuklarına büyük imtiyazlar sağladılar.

bürokraside ve siyasette ileri gelenlerin çocuklarını katalog evliliklerle avuçlarına aldılar. Bugünlerde en çok konuştuğumuz da epey konuşacağımız fon vurgunuyla ilgili her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Vurgun ve dolandırıcılığın boyutu henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan her açık ve kapalı toplantıda nereye kadar uzanırsa uzansın sonuna kadar gidilmesi talimatını veriyor. Zira bu kadar çok ve kolay para hayra alamet değil, mutlaka sonuna kadar gidilmeli. Borsa merkezli bir vurgun olduğu için o zaman meseleyi daha geniş zamanlı ele almak lazım. Sadece son 2-3 yılı dikkate alarak meselenin özüne inemeyiz. Fethullahçıların 17-25 Aralık öncesi çevrelerde ve bürokrasi koridorlarında borsa tüyosu verdiğini bilmeyen yoktu. FETÖ'cü abiler kağıt tavsiyesinde bulunuyordu. Onların sayesinde iyi kazananlar vardı. Devlet Denetleme Kurulu bu işe el koyduğuna göre denetlemeyi daha derinlerde yapmalı. 2010 yılından başlanabilir. Madem merkezi kayıt kuruluşunda her şey kayıt altında, o halde bir bakalım o zamanlar kimler neler kazanmış. O zamanın kazananları kimlerdi, bugünün kazananları aynı kişiler mi? Mesela 15 Temmuz öncesi borsada kimler nasıl pozisyonlar almış? Sadece borsa değil, 15 Temmuz sonrası gayrimenkullerde yaşanan yoğun el değişiminde kimler aldı, kimler sattı? Kaç liraya aldı, kaç liraya sattı? Alanların gerçekten öyle bir alım yapacak parası var mıydı ya da gerçek değerler üzerinden mi satışlar yapıldı? Para trafiklerine de bakılmalı. Kiracıyken mal sahibi olanlar kimler? Fethullahçı hainler kaçırabildikleri kadar para kaçırdılar, kaçıramadıkları malları için geride emanetçi bıraktılar. Mallarını emanet ederek gittiler. Esas soru, FETÖ'nün emanetçileri bugün yaşadığımız fon vurgununun neresinde? Bu sorunun cevabı olası bütün ekonomik tezgahları bozar. Piyasa bozucu tüm hesapları tersine çevirir. Yeni Şafak'ta Hüseyin Likoğlu'nun FETÖ'nün emanetçileri fon krizinin neresinde başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: Makaleler arasından.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 7, Sure, Maide Suresi 83-113. Ayetler, sayfa 121-125.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, budur senin ilacın. Allahü Teala'nın Resulüdür o server. Onun hatırı için her şeyi ihsan eder. Hatim-i Esam var ki evliyâ-i kiramdan, Resulün türbesine gelip durdu bir zaman. Dedi ki, ya ilahi, Resulünün kabrini ziyarete geldim ben, eli boş koyma beni. O esnada gayipten duyuldu ki şu nida, ey kulum, Habibimin türbesinde şu anda seninle birlikte kim varsa cemaatten, onun hürmeti için affeyledim tamamen. İmam-ı Kastalani Hazretleri de yine buyurdu ki, çekmiştim bir derdi birkaç sene. Doktorlar çaresini bilmeyince bu işin, dua ettim Rabbime, Resulün hakkı için. Tam o gece rüyamda gördüm bir mübarek zat. Elinde bir reçete tutuyordu o bizzat. Onu bana uzatıp dedi, budur ilacın. Emriyle yazıldı zira fahri cihanın. Uyanıp tatbik ettim o reçeteyi aynen. Allah'ın izniyle şifa buldum tamamen. Yine Peygamberimiz, yarın mahşer gününde olacaktır bil cümle ehli mahşer önünde. Kıyamette kabirden önce o kalkacaktır. Üzerinde cennetten elbise olacaktır. Ve Burak adındaki bir cennet hayvanına binerek gelecektir o mahşer meydanına. Livai hamd denilen sancağı tutacaktır. Her mümin o sancağın altında olacaktır. Mahşer halkı bin sene bekleyip o meydanda çok sıkılacaklardır o müthiş izdihamda. Hesaplar bir an önce başlasın diye hemen yardım talep ederler bütün peygamberlerden. Lakin özür dileyip bil cümle peygamberler Hatemül Enbiya'ya onları sevk ederler. Peygamber Efendimiz şefaat eyleyince herkesin hesapları görülür ince ince. İlk onun ümmetinin görülür hesapları ve tartılır mizanda günah ve sevapları. Önce onun ümmeti sırattan geçecektir ve cennete ilk önce bu ümmet girecektir. O nereye giderse mahşer karanlığında o yer onun nuruyla aydınlanır o anda. O iki cihanın da reisi, sultanıdır. Onu sevmek elbette her Müslümana farzdır. Hatta Resulullah'ı canından ve malından daha çok sevmektedir elbette her Müslüman. Bir hadis-i şerifte buyurdu ki o server, Allahü Teala'yı sevenler beni sever. O Resulü sevmenin alameti bir tektir. O da onun dinine tam riayet etmektir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, Hulefai Raşidin'den Hazreti Ali radıyallahu teala an buyururlar ki, Allah için dost olan, kişiye doğru yolu gösteren, fesattan uzaklaştıran ve ibadetlerinde yardımcı olandır. Yani Allah için dostluk böyle olurmuş. Böyle buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu teala hazretleri.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: İyi günler, kolay gelsin.
0: Sağ olun, buyurun.
2: Allah razı olsun, emeği geçenler. Sorum vardı.
0: Buyurun, başlayın.
2: Şimdi ben mesela bir hafız okusun, böyle hani sizin olmayan eşim için. Bunu mesela onun sebebini anneme, babama, hepsine şey yapabilir miyim, niyet edebilir miyim?
1: Peki efendim, anlaşıldı.
2: Var da sorun var hocam, kusura bakmayın, okuma yazmamız olmadığı için her şey sizden öğreniriz, Allah razı olsun.
0: Buyurun, devam edin efendim, buyurun.
2: Bir de benim o eşimin bir kiralık evi var, onu kirasını aldı mı böyle işte fakir fukaraya dağıtmak istiyorum. Onu çocuklara söylemem gerekiyor mu?
1: Neyi söyleyeceğim? Ha, beyinden hani kaldı. Bu,
2: hani o parayı mesela hani onlara vermiyorum da bile hayır hasanat yapmak istiyorum.
1: Beyniniz hayatta mı?
2: Yok, eşim öldü, Allah razı olsun. İstatını da yaptınız.
1: Anladım. Yani beyninizden kalan evi kiraya verdiniz. O kirayı çocuklara söylemeden fakirlere verebilir miyim diyorsun, değil mi?
2: Yani hani benim oturduğum ev var, bir de kirada var.
1: Tamam.
2: Bir de şey, bu İmre'de geldikleri için şey getiriyor, namazlık getiriyorlar. Onu kime getiriyorsa ismi yazılır. Onun üstünde namaz kılınır mı?
1: Peki ismi neyle yazmışlar? Kur'an harfleriyle mi?
2: Yok yok, normal mesela hani
1: Latin harfleriyle.
0: Latin harfleriyle kime getiriyorsa, Mustafa
2: yani normal harflerle hani.
1: Tamam
2: yani,
1: efendim.
2: Kur'an'la değil.
1: Yapıştırma mı?
2: Allah razı olsun.
1: Yapıştırma.
2: Allah emeğinizi
1: bulsun. Neyse, tamam.
2: Peki. Üstüne yazmışlar böyle, bilmiyorum.
0: Tamam, işlemişler.
2: Evet, boyayla
0: bir. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler efendim.
0: Buyurun.
1: Buyurun efendim.
3: Ben 90 sizin yayınınızdan itibaren ben sizi izliyorum. Bizi kapalı olan gözlerimizi açtınız. Allah cümlenizden razı olsun.
1: Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun efendim.
3: Hocam benim bu Maliki mezhebini taklit ediyorum. Seferi'de Hanefi mi yoksa Maliki mi taklit edeceğim? Onu öğrenmek istiyorum.
0: Normalde Maliki'yi taklit ediyorsunuz değil mi?
3: Evet.
0: Tamam.
1: Seferde nasıl hareket edeceğim? Tamam efendim, anlaşıldı.
3: Evet. Hocam bir de yalnız bir özel sorum var. Sizinle özel görüşmek istiyorum.
1: Efendim şeyde bizim telefonumuz var ama yayında değilsek veya o anda odamızdaysak arkadaşlar söylesin bizim odamızdaki telefon, hatta burada da söyleyeyim, 454-56-39.
3: Evet evet.
1: Yani eğer oradaysak 454-56-39
0: yayından sonra ararsınız.
1: Ararsınız. Olur. Çünkü yayından sonra yemeğe gitme durumumuz oluyor. Ondan sonra namaz geliyor falan. Odamızdaysak
3: oldu.
1: Cevap veririz efendim.
0: Teşekkürler. Hayırlı
3: hocam.
0: Günler.
3: Hayırlı yayınlar.
1: Teşekkür ederiz.
0: Eyvallah. Odanızın telefonunuzu yayında verdiniz hocam.
1: Evet verdim. Bedava. Ücret de almadım.
0: Yani iyi cesaret. Hiç susmaz artık.
1: Yok, kızarlar da. Bir de şimdi konan telefonlar çalıyor çalıyor cevap vermiyor diyorlar falan. Sordum ya, dedim ben dedim birisiyle konuşuyorum, nasıl çalıyor bu? Ya, bu telefonların özelliği öyleymiş. Ben birisiyle konuşurken de o karşı taraf açtığı zaman çalıyor. Evet. Sesini veriyormuş. Evet,
0: meşgul sesi vermiyor.
1: Onun için dinleyicilerimizden istirhamımız, yani 3 defa çaldır, ondan sonra kapat. Yani boş boşuna aynı şekilde şey yapma. Sonra da mesela namazda oluyoruz falan, dırırt dırırt dırırt durmadan çalıyorsun falan. El insaf ya. Yani hoca uyumaz, yatmaz, yemeğe gitmez, ihtiyacı olmaz. Öyle bir şey yok ya.
0: koca olmak kolay mı?
1: Et ve kemikte yaratıldık. Bizim de ihtiyaçlarımız var. Lütfen. Sonra bir de uzatmayalım. Öyle telefonda konuşurken. Efendim diyor, ben de anlatacağım. Bana bir 15 dakika ediyor. Ne demek 15 dakika ediyor? Yok öyle bir şey. Neyi soracaksan yaz. Mesela teferruatla anlatıyor. Mirastan işte o şanları. Ya teferruatla anlattı. Neyi söyleyeceksin? Dedem öldü. Ben mirastan alabilir miyim, alamaz mıyım? Bitti o kadar yani. Zaten öbürlerinin öyle bir derdi yok.
0: Tabii tabii. Diğer mirasçılar.
1: Öyle bir derdi yok. Sen bunun doğrusunu öğrensen bile de aynı şekilde onlara tesir edecek gücün de yok. Ha sen ne yapabilirsin? Oh, hadise bu. Ondan ibaret. Bir şey mi diyecektiniz?
0: Şöyle dua etmek uygun olur mu? Veya şöyle söylemek dua isteyen birine. Allah-u Teala gökten yağdırsın, sen toplayasın diye bize dua et. Demiş biri.
1: Ha, birisi demiş. Peki büyüklerin yaptığı duaya ne olmuş da tutup kendi kafasına göre efendim böyle dua ediyorum. Etme be arkadaşım ya. Yani diyorsun ki ben böyle yapıyorum. Sen kimsin ya? Yani hemen böyle durumlarda çok özür dilerim de Seyyid Abdülhakim Arbasi'nin o sözü hatırıma hemen geliveriyor. Mübarek diyor ki dünyada ne kadar insan var şimdi? 8 milyar. Bunun 10 katı cinlerdir diyor. 80 milyar. Topla 88 milyar. Bu ikisinin 10 katı toprak üzerinde karada yaşayanlar. 880. Değil mi? 10 katı. Oraya kadar biliyorum ben. Ben köy ilkokulunu bitirdim.
0: İsterseniz şey yaparız.
1: Yok.
0: Saparız hocam.
1: Bu üçünün 10 katı kanatlar havadakiler. Bu dördünün 10 katı denizdekiler. Bu beşinin 10 katı birinci kat semadakiler. Ondan sonra bunun altısının 10 katı ikinci kat gidiyor öyle. Ve Seyyid Abdülhakim Arbaz'a soruyor, buyuruyor ki bütün bunların içerisinde sen neredesin, nesin? Ya insan hani konuşurken diyor zurnanın son deliği. Ya zurna falan kalmadı ortada. Nokta bile değiliz. Ben bir zamanlar şeyi merak ederdim. Böyle işte cehennemden çıkan en son mümine dünya büyüklüğünde yer verilecek. Öf be diyordum, müthiş bir şey ya. Cennetten kadar büyük bir yer ki falan diye. Bizim dönemimizde lisede astronomi dersi vardı ama uzay haritası yoktu o dönemlerde. Bizim yetiştiğimiz dönemlerde. Şey bile yoktu ya. Söyleyiver. Doğru dürüst o haritalar bile yoktu. Çok nadirdi
0: Türkiye yani. Haritası.
1: Türkiye haritası bile yoktu. Hele dünya haritası falan böyle yuvarlanmış.
0: Böyle mevsimler falan yok mu da onların resimleri?
1: Maalesef.
0: Sizde de hiçbir şey yok mu?
1: Garip büyüdük. Bizden öncekiler bir edebiyat öğretmeni anlatıyordu. Çocuklar dedi, şimdi dedi yine harita var. Yani biz onlardan avantajlıymışız. Biz dedi haritayı dedi tebeşirle tahtaya çizerdik dedi. Bir tarih hocamız var dedi. Elinde bir dedi şey var, böyle bir sopası var dedi. Onunla dedi böyle tahtaya anlatırken işte tak tak vuruyor dedi. Ya dedi her vuruşta kafamız beynimiz gidiyor. Çare böyle fırlama zeki sparlar olur falan. Hocanın o bırakıyormuş bir yere o sopasının ucunu keçeyle güzelce bir yapıştırmış taşıyormuş. Adam tabii şeydeki tahtadaki haritaya böyle vurdukça keçeye siliyor. Dersin sonunda doğru bakıyor. Harita yok orada.
0: Güzelmiş.
1: Ve dedi böyle de küçük bir dünya haritası var dedi. Yani dedi bir coğrafya dersi adam anlatıyor dedi böyle. Zaten dedi avuç içi kadar dedi harita. Ondan sonra işte şöyle bakıyor göremedi, bulamıyor onun içerisinde dedi, söylediği yeri dedi. Burası diyor dedi bütün dünya avucu. Yani öyle, onlar da böyle anlatırlardı. Şimdiki nesil böyle diyor ki bu hocam masal mı anlatıyor, hikaye mi anlatıyor?
0: Hiç hayal bile edemez.
1: Bizim köyde anlatıyorlardı. Böyle çömlekler olur. Büyük değil. Küçük. Onlara yemek konur. Topraktan yapılmış. En küçüğüne de üzlük tabir ederlerdi falan. Adam gidiyor işte nadas zamanı. Neyse yemek zamanı yemiş. Bitirmiş. Çömleği koymuş. Tabii yemek bulaşığı olduğu için onun içerisine eşek arıları giriyor. Girince de vın diye ses yapıyor. Adam şimdi ağacın altında çömlekte orada bir ses geliyor ama nereden geldiğini bilemiyor. Böyle köyde anlatırlardı. Adam diyormuş kendi kendine. Teyyaye mi geliyor, bana mı öyle geliyor? Teyyaye. Teyyare. Uçak mı geliyor? Bana mı öyle geliyor? Şimdi bu nesil böyle bizi dinleyince bu ne diyor? Bu ne diyor? Evet, öyle dönemlerden geçtik be. Bizim için de onlar çok kıymetliydi. Ha, niye anlatacaksınız diyeceksiniz. O zaman öyle uzay haritası falan olmadığı için ben öğretmen oldum lisede. Benden önce astronomi dersi varmış. Girdim baktım uzay haritası var. Bize yoktu. Saman galaksisini gösteriyor. Samanyolu galaksisini. Galaksisini gösteriyor. Biz de Samanyolu galaksisinin içindeyiz. Dünya. O galaksinin. Onun gibi.
0: Güneş sistemi yani.
1: Onun gibi milyarlarca galaksi var diyorlar, tamam mı? Yıldız var diyorlar, tamam mı? Milyonlarca galaksi var. Yani bir tanesi o Samanyolu galaksisi. Şimdi dünya büyüklüğüne keşfedilecek ya. Samanyolu galaksisinde baktım orada dünyayı aradım. Ya zor buldum. O bizim öğretmenin anlattığı gibi elimi koydum. Bir yıldız altında kaldım.
0: Şuralarda bir yerlerde.
1: Nokta bile değil. Ana dedim ya, Samanyolu galaksinin içerisinde dedim. Dünya nokta bile değil ya. Nokta küçük bir şey ya. Dedim ya, dünyanın şurası benim olsa bir şey değil yani. Bir şey değilmiş. Dolayısıyla bazı şeyleri düşünürken işte kendi aklına uyduruyorsun veya şey.
0: Dua ederken de öyle.
1: Dua ederken de kendi aklına uyduruyorsun. Halbuki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıkça bildirmiş. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş Allah-u Teala. Mesela Bakara Suresinin son ayetleri, yatsı namazlarından sonra aşı şerif olarak okunan Amenna Resulü'nün sonuna doğru. Orada Allah-u Teala buyuruyor ki işte Ya Rabbi bizden öncekilere çok yüklediğin gibi bizi de öyle yük yükleme. Ya Rabbi bizim gücümüzün üstünde bize yük yükleme. Bana böyle dua edin buyuruyor. Bana böyle dua edin. E sen şimdi gökten indir. Göktaşı inerse ne yapacaksın? Senin olsun göktaşı. Altında kaldın. Sahip olamadın falan. Allah-u Teala nasıl dua edileceğini kendisi bildirdiği gibi Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatü Vesselam bildirmiştir. Ve Ehl-i Sünnet alimler de bizim anlayacağımız şekilde aynı şekilde bildirmişler. Yani bir şeyi talep ederken mesela Ehl-i Sünnet alimleri ittifak halinde yani Allah-u Teala'dan talep ettiğin, evet talep edin, dua edin, veririm. Talep ettiğin şeyleri Ya Rabbi benim hakkımda hayırlı istiyse hep hayırlısını isteyin. Niye? Efendim ben hayırsız bir şey mi istiyorum? İyi de arkadaş, o istediğin, talep ettiğin şeyin şartları vardır, onları yerine getiremezsen. Mesela bir dinleyicimiz diyordu ki ben evliya olmak istiyorum falan. İyi de takat getirebilir misin? Yapın ona müsait midir? Ya Rabbi hakkımda hayırlısını ver. Şimdi kitaplarda yine anlatılırken buyuruyor ki Allah-u Teala bir şey verdiği zaman sabırsa sabır da veriyor, tahammülse tahammül de veriyor, kudretse kudret de veriyor, güçse güç de veriyor. O verdi. Ama sen talep edince, sen talep ettin, bana gökten işte aynı şekilde altınlar indir dedin, yani sana 10 kat bina yüksekliğinde bir hazine küt diye indi, altını da ezildi gitti.
0: Biraz ileriye iner yani. Hemen ezdiniz ya, yani.
1: Biraz. Ya onun üstüne inmese bile Mustafa Bey, netice itibariyle o kadar altını görünce zıvanadan çıkar bu. Ya sizde çok kesin dedi. Ya arkadaşım bunlar şeyde kitaplara yazılmış. Musa Aleyhisselam kimya ilmini öğretiyor akrabası Karun'a. Adam altından ev yaptırmış ya. Tuğlaları altın. Bu derece zengin olmuş. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki hazinelerin anahtarın hazineleri değil. Anahtarını 40 katır taşırdı diye. Adam zıvanadan çıktı. Ondan sonra Musa Aleyhisselam baktı, dedi ki ya Rabbi onu dedi helak et. Önce kendi gitti, bu sefer insanlar, aynı insan. Onun malını kıskandı, onun için onun helak olmasını istedi. Bu sefer elini açtı, ya Rabbi dedi onu dedi.
0: Malını da
1: gitti. Karun hazineleri hep geziyor da arıyorlar. Ya Allah Teala toprağa çevirmişti bir kere bulamaz sonunda. Yani altın olduktan sonra toprağa çevirir mi? Çeviriyor. Çevirdi bile. Çeviriyor da. Dolayısıyla biz dua ederken Mesela İslam Ahlak kitabında nasıl dua edileceği yazılı. Ondan sonra şeyde yazılı. Saadeti ebediyede namaz kıldıktan sonra nasıl dua edileceği yazılı. Ve bu dua konusunda da aç bir insanın buyuruluyor. Önüne sevdiği bir yemek koyup aç, iştahlı bir zamanda nasıl o yemeğe saldırıyorsa dua ederken de öyle. Yoksa eli hamurda gözü oynaşta ya Rabbi onlar hikaye olmaz o. Yani o şekilde olması lazım. Ve kitaplarda bildirildiği şekliyle istemek lazım.
0: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı dağıtılan miras. Ehl-i Sünnet alimleri bilinmesi gereken her şeyi bildirmişlerdir. Nasibi olan bu bildirilenlere uymuş ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem varisleri olan o büyüklerin ahlakıyla ahlaklanmıştır. Nasibi olmayansa gününü gün etmek için uğraşmış, sadece dünyalık peşinde koşmuştur. Dünya melundur ve dünyada Allah için olmayan her şeyde melundur hadisi şerifi, Allahü Teala'nın rızasına uygun olmayan her işin yanlışlığını gösteriyor. Ebu Hüreyre Hazretleri bir gün çarşıda giderken herkesi işinde gücünde görünce "Niye burada duruyorsunuz? Resulullah'ın mescidinde miras dağıtılıyor." der. Herkes alışverişi bırakıp dükkanları kapatırlar. Miras mallarına kavuşacağız diye Mescid-i Nebevi'ye koşarlar. Gelip bakarlar, orada dağıtılan bir miras göremezler. Ebu Hüreyre Hazretleri'ne "Niye bizi kandırdın?" derler. "Allah korusun, sizi niye kandırayım? Peki camiye gidince ne gördünüz?" diye sorar. "Kimi ilim, kimi Kur'an-ı Kerim, kimi de fıkıh öğreniyor." derler. Bunun üzerine Ebu Hüreyre Hazretleri, "İşte miras onlardır. Peygamberler miras olarak mal bırakmazlar. Onların bıraktığı ilimdir, alimlerdir." buyurur. "Eğer bu dünyaya sivrisineğin kanadı kadar değer verseydim, düşmanım olan kafire bir yudum su vermezdim" mealindeki hadisi kutsi, dünyanın ne kadar değersiz olduğunu göstermektedir. Bir insan neye kıymet verirse değeri de o kadar olur. Allahü Teala'nın bir gün olsun rahmetle nazar etmediği bu dünyanın peşinde koşanların değeri de dünyanın değeri kadardır. Dünyadaki tuzaklardan kurtulup da ahirete ulaşmak çok zordur. Çünkü yolda birçok engeller var. Yolda bekleyen üç düşman vardır. Bunlar şeytan, nefsi emmare ve kötü arkadaştır. Bunların hepsi cennete gideceklere engel olmak için gece gündüz çalışırlar. Nefsimiz 24 saat bizimledir. Nihai gayesi ise günaha sokmak değil, kafir yapmaktır. Hele hele kötü arkadaş ve kötü yayınlar hem dinden hem de namustan eder. Böylece o insan perişan ve rezil olur. İnsanın dini arkadaşının dini gibidir hadisi şerifi, kötü arkadaşın ne kadar tehlikeli olduğunu bildirmektedir. Biz çok bozuk olsak da arkadaşlarımız iyi olursa günah işlemekten korunuruz. Dünyada onlarla beraber olduğumuz gibi ahirette de onlarla beraber oluruz. Hindistan'da maymun avlamak için ağzı dar ama altı geniş büyük bir kavanozun içine muz koyup onu ağaca asarlar. Ucuna da bir çıngırak bağlarlar. Kavanozun ağzı sadece bir el girebilecek genişliktedir. Maymun gelir, elini kavanoza sokar. Ama muzu tuttuğu zaman yumruk halini alan eli kavanozdan çıkmaz. Tamahından muzu da bırakmaz. Muzla beraber elini kavanozdan çıkarmaya uğraşırken çıngırak çalar ve yakalanır. Hafız-ı Şirazi Hazretleri bunu anlattıktan sonra buyuruyor ki, İşte avucunu açmayanın eli kavanozun içinde kalır. Bırakmak istemeyen herkesin akıbeti budur. Onun için elini açarsan kavanozdan çıkarır ve kurtulursun. Yumruk yapan daima kaybeder, açan kurtulur. Tamah edip de yumruğunu sıkan tuzağa düşer. Ama tamahı bırakıp da zekatını, sadakasını veren, yani arada bir avucunu açan yine çıkabilir. Avucunu hiç açmayanın akıbeti ise çok kötü olabilir. Hikmet ehli bir zata
4: efendim bu nimete nasıl kavuştunuz diye sorulunca der ki, bir sokaktan geçerken bir ustanın çırağıyla duvar ördüğünü gördüm. Usta boş elini uzatıyor, çırak tuğlayı eline veriyor. Usta dönüp duvarı yükseltiyordu. Elini boşaltıp uzatmadıkça çırak başka tuğla vermiyordu. Baktım, eli boşalıyor, sonra doluyor. Elinde tuğla varken yenisi gelmiyor. İyice düşününce anladım ki, boşun dolması için, yani almak için vermek lazımmış. Ondan sonra elimde avucumda ne varsa fakir Müslümanlara, din için yapılan hizmetlere verdim. Ben verdikçe yenileri geldi. Hep böyle devam etti. Allahü Teala'nın sevgisine, rızasına ve içinde bulunduğum nimetlere işte böyle kavuştum. İmam-ı Azam Hazretleri, paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur buyuruyor. Demek ki hayra, iyi yerlere harcanırsa o para iyi yerden, kötü yerlere harcanırsa kötü işlerden kazanıldığı anlaşılır. Rızayı ilahiyi bırakıp rızayı nefse uyarak nafile hacca, turistik ziyaretlere gidilir mi? Bu kadar hizmetler, bu kadar muhtaç Müslümanlar varken ve rızayı ilahi buradayken niye nefsin isteğine uyulur? Bunun için sarraf gibi olmalı. Sarraf az çalışır, çok para kazanır. Ama köylü bütün sene uğraşır, sarrafın kazandığının %1'ini bile alamaz.
0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim ilk dinleyicimiz birinci bölümde ki, ben dedi okuduğum Kur'an-ı Kerim olsun, tesbihat ve diğer şeyler falan. Yani bunları okumaya başladığım zaman işte vefat eden babam, annem, dedem, ninem, anneannem, babaannem, işte halam, teyzem, bunları ayrı ayrı niyetle bilin. Onlara gerek yok ayrı ayrı öyle niyet etmeye. Ben dedem için okuduydum, ben babam için okuduydum falan. Ona gerek yok. Başından öyle bir niyete gerek yok. Doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim okur. Hatmetti. Hediyeye gelince. Hediye etmeye gelince. Önce bütün tesbihatlarda da böyle. Kur'an-ı Kerim'de de böyle. Verdiğimiz sadaka, yaptığımız hayır hasenat. Yani dinimizin iyilik dediği, hayır dediği, sevap getiren nesneleri yaptığımız zaman Hanefi mezhebinde beş vakit kılınan namaz dahil, tutulan oruçlar dahil, farz oruçlar, verilen zekat, verilen sadaka, fıtır, kesilen kurban, yapılan hac ve diğer okumaların hepsi, Kur'an-ı Kerim okuyorsun, tesbihatlar okuyorsun, diri ölü bunlardan hasıl olan sevap hediye edilir buyuruluyor. Biz de garibiz Mustafa Bey ya. Bize de hediye etsinler.
0: Kabul ederiz hocam.
1: Değil mi? İtiraz etmeyiz.
0: Tabii.
1: Şimdi okudum, bitirdim. Hediye ederken önce peygamberlerimiz, bütün peygamberler, Eshab-ı Kiram alemler, efendilerimiz, tabi'in, tebe-i tabi'in, bütün aynı şekilde İslam alimleri, müştehitlerin hepsi, evliya-i kiramın hepsinin ruhlarına. Tanıdığım bildiğim var. Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Bağdadi Hazretleri diye ismini de söyleyebilirsin. Bundan da ruhlarına hediye ettim. Bak bir tane hatim okumuştum. Ettim. Devam ediyorsun daha. İşte vefat eden bütün dedelerime, dedem, dedemin babası, onun babası, onun babası, bütün dedelerime, bütün ninelerime, annenle babanı iki tarafta da bütün dedelerim, bütün ninem, bütün aynı şekilde halam, dayım, teyzem ne varsa onlara, tanıdığım aynı şekilde komşularım, arkadaşlarım, onlara, diri olanlara da hediye edebiliyorsun. Şimdi çok kimse ben de takılıyordum kitapları okumadan önce. Onun için Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi aleyh, kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okudukça bunlar altyapın oluşuyor. Ondan sonra rahatlıyorsun. Kafanda soru işareti, ünlem işareti kalmıyor. Meğer ben bir tane hatim okudum ya, ne kadar kimseye hediye ettim? 100.000 kişiye. Hatta babaannemler kuşakları, ben babaannemler, ya Rabbi kimi kimsesi kalmamış, bana da bir dua eden yok mu diyenlerin de urufu şeriflerini öyle derdi. Urufu şeriflerini. Kitaplarda da var o. Hemen abi de yapıyordu.
0: Cisimleri hak ile yeksan olmuş.
1: Evet. Hemen abi de yapıyordu. Dolayısıyla hepsine ne oldu? İllalarca kimseye gitti. Ahirete intikal etmiş. Mümin, müminat, kadın, erkek hepsine gönderdi. Tabii ondan sonra kafada bir soru işareti, ünlem işareti. Bana ne kaldı? Değil mi?
0: Evet.
1: Soru işareti. Halbuki Allah-u Teala mutlak yaratıcı ya. Öyle insana verilmiş belli bir şey. Benim elimde bir kalem var. Bunu üç kişiye şey yapacağım. Bir işe yaramıyor gerçi de kestim üçe verdim. Bitti. Yok. Allah-u Teala öyle değil. Ben bir kalem verdim. Allah-u Teala durmadan kalem verdi. Kaç kişi? 1 milyar. 1 milyar oluyor kalem. 10 milyar. 10 milyar oluyor. 100 milyar. 100 milyar oluyor. Benim? Ben verdim. Bana da 100 milyar veriyor. Niye dondun kaldı?
0: Çok, çok güzel. Hesap kafama yattı. Biz gönderirken de mesela 100 bin kişiye gönderdik. O hatim 100 bin parçaya bölünmüyor.
1: Bölünmüyor.
0: Bütün olarak gidiyor. Tabii, yani. Herkese bütün
1: gidiyor. Kalem herkese bütün gidiyor. Herkese. Veyahut da orada 100 gram sevap varsa herkese 100 gram gidiyor. Bir toplanıyor. Sana geri dönüşümü geliyor. Hem de iadeli taahhütle başka bir yere de sapmıyor. İşte Mustafa Toköz nerelerdeydi? Ha burası mıydı falan? Osman'ın önüne çık. Ben ondan tanıyorum falan. Buraya yazıverin. Öyle bir şey de yok. Melek de şaşırmaz. Yanlış da yapmazlar. Çünkü Allah-u Teala onları öyle yaratmış. Dolayısıyla peki bunun ne faydası olur? Ya ondan sonra o mahşerdeki faydalarına geçiyorsun. Mahşerdeki faydalarına. Mesela biz ısrarla diyoruz ki böyle hediye ederken üzerinde kul hakkı olanlara da değin. Onlara da değin. Sen sıfırlamıyorsun. Çok kazanıyorsun. Mahşer günü bir sürü günahların çıktı geldi. Allah-u Teala sorarmış. Bunun başka olsa melekler demiş ki ya Rabbi bu dünyadayken böyle sevap olan bir şey yaptığı zaman veya Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman namaz kıldığı zaman bunların sevaplarını hep böyle senin kullarına hediye edermiş. Öyle mi buyuruyor? Yani kendisi aciz olduğu halde benim muhtaç kullarımı düşünürmüş. Cehenneme gitmesin, yanmasın diye. Öyle mi? Evet ya Rabbi. Şimdi kendi muhtaç. Şimdi ben bir yardım edeyim ona buyurmuş canım. Ona. Benim bir kalem var verdim bitti yok. Ama Allah-u Teala yaratan. Ya Rabbi diyorlar bunun 100 ton günahı var. Sildim onu diyor. Ama sevabı o kadar değil. 200 ton da sevap yazıverin. Mülk onun değil mi ya?
0: Kime ne?
1: Hesap verişik. Onun için hani Emel abiler onu anlatırlardı ya. Musa Aleyhisselam bir eve misafir oluyor diyor. Bir dileğim var mı diyor. Allah-u Teala arz edeyim diyor. Erkek evladım olmuyor diyor. Arz ediyor. Allah-u Teala da buyuruyor ki murad etmedim ona erkek evlat. Söylüyor üzülüyor adam da. Ondan sonra şey yapıyor. 15 sene 16 sene falan oraya uğramamış. Ama meczup bir evliyada o eve misafir olmuş adamcağızın derdini öğrenmiş. Ondan sonra açmış meczup. İkide bir yolda giderken gelirken. Ya Rabbi sana hesap soran mı var? Sen yaratansın. Veriver diyor buna aynı şekilde. Yaratıver diyor buna aynı şekilde erkek çocuk. Veriver ne olacak diyor. Sana kim hesap soracak? Arada zaman geçmiş. 15-16 sene sonra Musa Aleyhisselam oradan geçerken ya demiş erkek çocuğu olmadıydı. Üzgündü. Acaba hayatta mı diye gidiyor. Kapıyı çalıyor bakıyor ki 15-16 yaşında bir erkek çocuğu. Demiş falanı. Evet diyor. Babamdır diyor. Anlamadım diyor sen. Ben oğluyum diyor. Allah Allah. Musa Aleyhisselam nasıl peygamber. Hayattan mı bana bir çağırıyor? Diyor ki oğlum. Ya Musa Aleyhisselam nasıl peygamber? Allah Allah Allah da bana böyle buyurmuştu ama hikmeti ne ola ki? Tur-i Sina'da arz ediyor. Ya Rabbi diyor bana böyle buyurmuştu ama ona erkek evlat vermiş. Ya Musa buyuruyor söz dinlersin. Sana yok deyince bir daha ısrar etmezsin. Dur deyince durursun. Yürü deyince yürürsün. Ama oraya meczup kulum aynı şekilde misafir oldu. Durumu öğrendi. Durmak bilmez.
0: Delinin teki ya.
1: Ama Cenab-ı Hak da o sebeple yaratacak ya yani. Onu veriyor. Yani. Diyor ki ya Rabbi veriver. Yatıp kalkıyor onu söylüyor. Veriver. Verdim diyor ona. Allah-u Teala aynı şekilde ona bir erkek evlat verdim. Dolayısıyla isterken ya Rabbi hayırlısını demeli ve o şekilde mi hareket etmeli? Evet o şekilde hareket etmeli. Yani okunan bütün şeyleri mümin ve müminat dirilere bile aynı şekilde gönderilebilir.
0: Yani bu anlattıklarınızdan sonra insan sayıyı çoğaltmak için düşmanına bile gönderebilir yani.
1: Gönderebilir tabii. Düşmana dua edilmez mi edilir?

0: Gelirler, ben dedi çocuk tarafından bildirmeden fakirlere veriyorum. Bildirmem mi lazım? Evet. Mirasçı onlar, hak var. Onlar derse ki hani seni vekil ettik, umumi vekil ettik, dilediğin şekilde tasarruf edebilirsin. O zaman rahat verebilir.
1: Bir kere söylemeleri yeterli.
0: Bir kere söylemeleri yeterli. Bir de seccadelerde isim var dedi. Peki adamın ismi Muhammed. Adamın ismi Abdullah. Yaz oraya. Seccadeyi serdin. Sen de üstüne basarak namaz kılacaksın değil mi? Hakaret ediyorsun ya. Mübarek isimlere falan. Olur mu? Dolayısıyla o silinecek silinsin veya üstü kapanınca kapansın ya da kesilirse kesilsin, çıkarırsın onu orada. Uygun değil. Ve son dinleyicimizin tek bir suali vardı. Dedi ki ben Maliki mezhebini taklit ediyorum. Şimdi dinleyicimiz yalnız sual sorarken bir söz etti. Tamam o anda hemen yüzüne kar söylemedik ama şimdi rahat rahat söyleyebiliriz. Dedi ki siz bizim gözümüzü açtınız. Bizim gözümüz de ehli sünnet alimler açtı. Daha doğrusu ya bu dinleyicimizin de buna benzer diğer aynı şekilde dinleyicilerin de gözünün açılmasına bir sebep olmadık. Hüseyin Hilmi Efendi Ahmetullah Aleyh, onun aynı şekilde üstadı Seyyid Abdülhakim Abbas Hazretleri, onun üstadı Seyyid Fihim Hazretleri, onun üstadı Taha Hakkari Hazretleri gidiyor bu Peygamber Lise kadar. Ve bunlar da aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi'nin hem damadı hem talebesi Emel abiler. Bir sürü aynı şekilde sıkıntılara katlanarak gazete çıkardı, Türkiye Cumhuriyeti dergisini çıkardı, on sonra ansiklopediler yayınlattı. Bunların hepsi para ve bedel ister. Para ve bedel ister. Hatta Emel abiler bir seferinde buyurmuşlar ki Mustafa Bey, yani bizim harcadığımız para demiş böyle boğaz gibi, İstanbul boğazı gibi harcadığımız, kullandığımız. Ama gelirimiz de bir dere gibi azıcık böyle akıyor. Peki nasıl gidiyor falan. Benim de aklım ermiyor buyurmuşlar. Benim de aklım ermiyor. Yani Allah-u Teala'nın muradı bu. Oradan bir şey oluyor, kapanıp gidiyor ve hizmetler devam ediyor. Televizyonu kurdu, radyoyu kurdu, internette şey yaptı falan. Bütün bu sıkıntılar katlandı. Dolayısıyla esas teşekkür onlara ait. Onlar da diyor ki biz de bilmiyorduk. Emel abi bile bilir. Ben hocamızı tanımasaydım aynı şekilde böyle zaten okuldayken falan neydi? Mandolin mi çalardım diyordu. Ne diyordu?
1: Mandolin.
0: Mandolin çalıyordu falan. Ben telaffuz edemiyorum. Neyse. Anlamışlardı dinleyiciler. Mandolin. Hocanın dili dönmüyor falan diye de. Ondan sonra ama dedi ne gördüysek biz bu kapıda gördük. Hatta bir seferinde buyurdular ki biz dediler hocamıza Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullah imanımızı borçluyuz. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi de buyuruyor ki Kutsi Sırru, ben hocamı tanımadan önce ben yanlış bir yolda gidiyordum. Kendini beğenen, kibirli apartmanlarım olsun, arabalarım öyle düşünüyordum. Ama Ömer Efendi Hazretleri, Efendi Hazretleri tayınca bizi başka bir yola, yani makas değiştirdiler. Ben o yolu bilmiyordum buyuruyorlar. Bunun için ömür boyu kim ziyarete gitse, elime 5 kuruş gelse hocamdan bilirim buyuruyor artık. Öyle ya, sen onu yolu bilmiyordun. O yolu gösteren o. Dolayısıyla dinleyicimiz üstelik olsun. Hepimize yol gösteren bu zatlar. İnşallah Teala, Allah Teala hepimizi onların şefaat kanatları altında mahşerde buluşuruz. Amin. Maliki taklidinden Hanefi mezhebinde olan bir Müslüman Maliki mezhebini taklit ediyor. Niye uyacak? Kilometrede Maliki mezhebinin 80 kilometre diyor. Kilometrede Hanefi mezhebi. Çünkü Hanefi mezhebinin çıkmıyor. 104 kilometrelik mesafeye. 104 ve daha fazla mesafeye gittiği zaman yolda ona uyacak. Ondan sonra gittiği yerde 3 gün kalacaksa, giriş çıkış günleri hariç 3 gün kalacaksa Maliki mezhebine göre seferi. Ama gittiği yerde mesela İstanbul'dan Ankara'ya gidecek, Ankara'da bir hafta kalacağım diyor. Yolda seferi, Ankara'da mukim. Ama Hanefi mezhebinde 15 günde hayır. Gün meselesinde Maliki'ye uyacak. Niye? Çünkü kilometrede eğer 104 kilometre olmazsa İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki yok diyor. Biz Hanefi'den çıkmadık ya.
1: Mukimsin daha diyor.
0: Sen diyor mukimsin. Namazın eksik oldu. Olmadı diyor. Namazın olmadı diyor. Onca kilometre de ona uyacağız. Peki şeyde Maliki mezhebinde, Şafii mezhebinde öyle muhayyerdir. 2'de kılabilir, 4'te kılabilir. Dolayısıyla orada olmadı demiyor. Hanefi mezhebi olmadı diyor. Ona tabi oluyoruz. Peki kalmada 3 günden sonra aynı şekilde Hanefi diyeceğim 15 gün ben sefere devam edeyim. O zaman da İmam Malik Hazretleri buyuruyor ki arkadaş mukim oldun. Namazların

0: olmadı, eksik diyor. 13 gün diyor. 4 gün tam kalırsak, 5 gün tam kalırsak, giriş çıkış günler hariç, mukim oluyoruz. Peki dönerken, ha 3 gün kaldım, gidişte seferisin, dönüşte de seferisin, kaldığı müddette seferi olursun o zaman.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalın.

0: Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini sana en güzel melodilerle yaşatan tek radyo
1: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, daha önceki bir konuyu anlatırken işte İslam alimlerinden, evliya-i kiramdan bahsederken işte o büyüklerin çok vefakar insanlar olduğundan bahsetmiştiniz. Tabii onların vefası bize örnek olması açısından önemli. Biz onlar gibi olabilir miyiz bilemiyoruz ama şimdi vefa ile ilgili benim bugünkü sorum, onun için böyle bir giriş yaptım. Bazı kimseler için hani vefalı, vefakar gibi bizde hatta deyimler de vardır, söyleniyor. Bu söz kullanılıyor. Bize vefanın ne olduğunu biraz anlatabilir misiniz?
2: Mustafa Bey, yani İstanbul'da yaşıyorsun, vefayı tanımıyorsan, yani İstanbul'da sur içinde Fatih'te bir yer, vefa.
1: Sorumuzun cevabını aldık mı şimdi?
2: Orada kaldı çünkü vefa.
1: Doğru. Bu zamanda öyle.
2: Vefa orada kaldı. Efendim, sözlük anlamı itibariyle vefa sözünde durmak manasındadır. Ahde vefa, verdiği sözü yerine getirmek demektir. Ahde vefa, verdiği sözü yerine getirmek. Fedakarlık ise verdiği sözü yerine getirebilmek için canından, malından, makamından, nefsinin sevdiği şeylerden de vazgeçebilmek. Hani vefakar diyorsun. Vefakarda fedakarlık var. Vefa sözünde duruyor. Vefakar kimse fedakarlık da yapıyor. Ha, ben diyor ona söz verdim. Kendi zarara uğruyor. Ha, verdiğim sözü yerine getirmem için diyor. Fedakarlıkta da bulunuyor. Evet, fedakarlıkta da bulunuyor. Şimdi mesela İslam alimleri bu konuyu anlatırlarken buyuruyorlar ki insanlar daha ruhlar aleminde yaratıldığı zaman Allah-u Teala hepimize Adem Aleyhisselam'dan ta kıyamete kopuncaya kadar gelecek olan insanların hepsi, bunların sayıları milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca bilemiyoruz. Adem Aleyhisselam'dan kıyametin kopuşuna kadar gelecek olan insanların sayıları hakkında bilmiyoruz. Cenab-ı Hak ne kadar yarattı. Hepimizin ruhlarına Allah-u Teala hitap etti. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? O ruhlar aleminde bugün Müslüman olan, Hristiyan olan, Yahudi olan, putperest olan, ateist olan, mecusi olan kim varsa ama hepsi. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Galu dediler ki bela. Evet. Evet. Ve orada söz verdik biz ruhlar aleminde. Allah-u Teala sonra bu ruhu bu bedene dahil ederek indirdi yeryüzüne. Ve bir de yalnız bırakmadı, peygamber gönderdi. Bakın, siz böyle söz vermiştiniz. Hadi bu sözünüzün. Eri misiniz değil misiniz? Vefalı mısınız değil misiniz? Yani verdiğiniz sözde duruyor musunuz durmuyor musunuz? Tutuyor musunuz tutmuyor musunuz? Yeryüzüne indirdi. Yeryüzüne indirdi. Ve burada Allah-u Teala peygamberlerini, gönderdiği peygamberleri kabul edenler vefalı çıktı. Hatta o sözünü yerine getirdiği gibi bu sözün aynı şekilde kaybolmaması, yok olmaması için gerekirse fedakarlık yapıyorsa vefakar davrandı. Fedakarlık da yaptı. Malını verdi, canını verdi. Evet. Malını verdi, canını da verdi. Eshab-ı kiram öyle yapmadı mı? Canını verdiler. Harp de ettiler. Ecdadımız öyle yapmadı mı? Viyana kapılarına kadar niye gittiler ki? Orada mal mülk sahibi olmak ve onların aynı şekilde topraklarını işgal etmek için mi gittiler? Hayır değil. Yani Hristiyanların yaptığı gibi o Haçlı seferlerinde çapulculuk yapmadılar, yağmacılık yapmadılar,
1: sömürgecilik yapmadılar.
2: Engizisyon mahkemeleri Hristiyanların kurduğu gibi, bugün işte İspanya ve Portekiz'de Endülüs Emevi devleti vardı, bir sürü Müslüman vardı, hepsini katlettiler, yaktılar, kestiler, yok ettiler ve ondan sonra da kalkıyorlar Müslümanlara barbar diyorlar, kendileri barbardır bunların. Ama Müslümanlar öyle yapmadı. Eğer onların gibi yapmış olsaydı bugün Balkanlarda ne Rumlar olurdu, ne aynı şekilde Bulgarlar olurdu. Hiçbirisi olmazdı bunların. Hatta Yavuz Sultan Selim Han döneminde işte Endülüs tarihini okuyormuş. Birden sultan olarak celallenmiş. Demiş onların yaptığını biz de yapalım.
1: Öldürelim.
2: Alimler diyor ki hayır. Senin vazifen oraya girmen. Ondan sonra Müslüman kolonileri oluştursun. dinlerde serbest bırakırsın. Ha, görür, araştırır, tercih eder. Zaten cihattan maksat bu. İnsanları katletmek değil. Malların mülklerini yağmalamak değil. Ya? Ha, oraya İslamiyet sokmuyorsun. Diyorsun ki arkadaş, müsaade et gireyim. Müsaade etmiyor. O zaman onu tasfiye ediyorsun. Gidiyorsun. İnsanlar Allah-u Teala'nın diniyle karşı karşıya geliyorlar. Kabul eder etmez. Tercih ona ait. Nitekim İstanbul fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmet Han demiş, herkes ibadetlerinde serbesttir. İşlerinde de serbesttir. Kimseye bir şey yapılmayacak. İnançlarınıza göre hareket edin. Rahat etmişler de hakikaten. Etmişler de. Kimseye öyle bir eziyet zulümde söz konusu olmamış. Tabii Müslümanlar vasıtasıyla ezeldeki vermiş olduğu o sözü insaflı olanlar hatırlamışlar. Aa demişler, doğru mu? Demişler Allah-u Teala peygamber gönderdi. En son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır. Onunla gönderdiği din haktır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve rasulü diyerek Müslüman olmuş. Ve bu sözünde sadık kalmış. Verdiği sözü hatırlamış. Ve o sözü hatırlayıp tekrar o sözünde sadık kalarak gerekirse vefakar davranmış, fedakarlıkta bulunmuş. Mesela Müslümanlar Anadolu'ya geldiği zaman burada çeşitli milletler vardı Anadolu'da. Çeşitli dinler vardı. Sonra bakıyorsun onlardan işaret kalmamış. Peki o insanlar ne oldu? Mesela Amerikalılar bir araştırma yapmışlar. Anadolu'da toplu mezarlar yok. Toplu göç de yok. Peki buradaki gayrimüslim, Müslüman olmayan unsurlar ne oldu diye araştırıyorlar. Ne oldu bunlara? Bunlar da Müslümanları görünce temiz insanlarmış, bakmışlar, almışlar. Hak olan bu. Onlar da Müslüman olurlar. Onlar da can ve mal feda etmişler. Sözlerin eri olmuşlar. Dönmemişler bir daha. Peki dünya için aynı şekilde çalışır, verdiği sözü tutmazsa, çalışırsa, yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Şura suresinin 20. ayet-i kerimesinde ahireti kazanmak için çalışanların kazançlarını arttırırız. Dünya menfaati için çalışanlara da ondan veririz dileklerini. Fakat ahirette bunların eline bir şey geçmez buyuruyor. Peygamber Efendimiz de Allah-u Teala ahiret için yapılan iyiliklere dünyada da mükafat verir. Fakat yalnız dünya için yapılan işlere ahirete hiç mükafat verilmez. Bir zamanlar Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin gözünde bir ağrı meydana gelmiş. Ve doktor çağrılıyor. Gelen doktor Hristiyan. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'nin gözlerini muayene ediyor. Gözlerinizi su değdirmeyeceksiniz diyor. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri su değdirmezsem nasıl abdest alacak ki o zaman? Ben onu bilmiyorum diyor. Su değmeyecek. Yoksa diyor bu ağrı geçmez. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri öğle namazı vakti gelince su ile abdesti alır. Namazını kılar. Namazdan sonra bir miktar uyur. Uyuduğunda uyandığında gözlerinde hiç ağrı kalmaz. Ve ey Cüneyd, sen Allah-u Teala için gözlerini feda ettiğin için Allah-u Teala da sana o ağrıyı aldı diye bir ses işitir. Yani Rabbimin emri bu diyor. Gözüyle veren o şey yapmıyor. Yani verdiği sözde sadık kalıyor. Hatta İslam alimlerinden özür dilerim. Bu Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri tedavi için gelen Hristiyan doktor bakıyor ağrı kalmamış. Ne yaptın diyor. Abdest aldım diyor. Anlamadım diyor. Abdest aldım, iyi oldum diyor. O zaman Hristiyan doktor diyor ki esas ağrıyan göz sizinki değil, benim gözümmüş diyor. Hakikatleri şimdi görmeye başladım. İnsaflı olan tabii ki o görür. Bir de İslam alimlerinden Ebu Osman Mağribi diye bir zat. Bu daha önce malı mülkü çok. Tabii mal mülk çok olunca keyfine göre yaşıyor. Bey, ağa. Onu sana haram helal demiyor, öyle aynı şekilde yaşıyor. Keyfine göre yaşıyor. Bir gün böyle adetiymiş, öğle vakti öğleden sonra uyurmuş bu. Ve kalkar kalkmaz da süt içmek adetiymiş. Bir de köpeği varmış. Yatıyor orada. Kalkıyor, bakıyor ki süt kabı orada duruyor. İçecek, hemen köpek hırlamaya başlamış süt kabının yanında. Allah Allah. Demiş ya, bu köpek sadık bir köpekti. Niye demiş, aynı şekilde hırlıyor böyle. Tekrar süt almak için şey yapıyor, köpek sıçrıyor, gene hırlıyor. Allah Allah. Üçüncü defa hamle yapınca köpek fırlıyor. Gidiyor o kaba burnunu sokuyor, birazcık içiyor. Tabii köpek burnunu soktuğu için o kaba, bu da içemiyor. Köpek çekiliyor, bir müddet sonra küt diye ölüyor. Meğer Ebu Osman Mağribi Hazretleri uyurken bir yılan gelmiş, zehirini o sütü akıtmış gitmiş. Kafasını sokmuş, akıtmış gitmiş. Köpek de bunu görmüş. Ebu Osman Mağribi Hazretleri bunu anlayınca, ya diyor, köpek diyor vefalı davrandı. Yani verdiğim, yani ona baktım ettim, sadık davrandı. Ben diyor Rabbim verdiğim sözde diyor niye sadık değilim? Niye ben verdiğim sözü tutmuyorum? Niye ben bir köpek kadar olamadım? Bu hasse kendisine çok tesir ediyor. Ve bunun üzerine elindeki mal, mülk ne varsa hepsini fakir fukaraya dağıtıyor. fakir fukaraya dağıtıyor. Ondan sonra da işte Allah-u Teala'nın rızası için çalışmaya başlıyor. Şimdi Ebu Osman Mağribi Hazretleri diyoruz. Ebu Osman Mağribi Hazretleri diyoruz. Yani vefa, verdiği sözde durmak. Nefsini isteklerinden vazgeçmek, yani fedakarlık yapmakla mümkündür. Ben var ya, ben çok vefalı bir adamım falan, ama tatbikata gelince hiçbir şey yok. Lafla, hani bizde bir söz var. Lafla peynir neydi?
1: Peynir gemisi yürümez.
2: Ha, lafla peynir gemisi yürümez.
1: Yürütmekle yani.
2: Yürütmek mümkün değil. Mümkün değil. Ona kalacak olsaydı, lafla olsaydı, derdin ha şu dağlar altın olsun, şuralar bilmem villa olsun falan, lafla hepsi olurdu. Olmaz. Biz çocukken keçileri bir çağırma ifadesi vardı. Böyle çiğ çiğ mi derlerdi, ne derlerdi? Her çiğ dediğin keçi olsaydı derler, tamam mı? O zaman dağ taş keçi olurdu. Dağ taş keçi olurdu. Dolayısıyla insan önce Allah-u Teala'ya verdiği sözü hatırlamalı. Ve onda sadık kalmalı. Tabii sadık kalabilmesi için nefsin isteklerinde de fedakarlık yapması lazım. Tabii insan Allah-u Teala'ya verdiği sözü tutarsa Mustafa abi, Allah-u Teala'nın kullarına verdiği sözü tutar. Bugün mesela hepimizin şikayet değil mi? Efendim zaman bozuldu. Zaman değil, biz bozulduk. İnsan olarak biz bozulduk. Yoksa zaman yine aynı zaman. Güneş doğudan doğuyor, battan batıyor. Değişmiyor bir şey. Ama değişen biziz. İnsanız ve elimize geçene kanaat etmiyoruz. Her şeye itiraz ediyoruz ve her şeyi bildiğimizi iddia ediyoruz. Ve verdiğimiz sözlerde de sadık değiliz. Ya söz verdin ya, baş ver sen onu, söz verdin, ne bakıyorsun diyorsun. O zaman yani bizim hayvandan farkımız. Hatta Kur'an-ı Kerim'de belhüm edal buyuruluyor. Hayvandan da aşağı oluyoruz. Allah-u Teala muhafaza eylesin.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan herkese lazım olabilecek bir konuda, vefa konusunda bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden
4: Kur'an-ı Kerim hiçbir dile, hatta Arapçaya da tercüme edilemez. Herhangi bir şiirin kendi diline bile tam tercümesine imkan yoktur. Ancak meali ve izahı olur. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak için tercümesini okumamalıdır. Bir ayetin manasını anlamak demek, Allahü Teala'nın bu ayette ne demek istediğini anlamak demektir. Bu ayetin herhangi bir tercümesini okuyan kimse murad-ı ilahiyi öğrenemez. Tercüme edenin bilgi derecesine göre yaptığı mealini öğrenir. Bir cahilin, bir dinsizin yaptığı tercümeyi okuyan da Allahü Teala'nın dediğini değil, tercüme edenin anladım sanarak kendi kafasından anlatmak istediğini öğrenir.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Ebul Hasan Harkani Hazretleri 3. bölüm. Allahü Teala'ya ve ahirete ait ilimler, yani marifetler sahibi büyük alim. Künyesi Ebul Hasan olup ismi Ali bin Cafer'dir. 352 miladi 963'te Bistam'ın bir kasabası olan Harkan'da dünyaya geldi. İnsanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin altıncısıdır. Büyük İslam alimi Bayezid-i Bistami'nin ruhaniyetinden istifade ederek kemale gelmiş, yükselmişti. Zamanının kutbu idi. 425 miladi 1034 senesinde Harkan'da vefat etti. Kabri Harkan'dadır. Ebul Hasan Harkani Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Bu dünya ahiretin tarlasıdır. Burada tohumlarını ekmeyip yiyenler, böylece bir tohumdan kat kat meyve kazanmaktan mahrum kalanlar ne kadar talihsiz ve ahmaktır. Kardeşin kardeşten, ananın evladından kaçacağı o gün için hazırlanmıyorlar. Böyle kimseler, dünyada da ahirette de aldanıyorlar ve sonunda pişman olacaklardır. Aklı başında olan bu dünyayı fırsat bilir. Dünyada en ziyade düşmanı olan Allahü Teala'dır. Bütün küffar, bütün ateistler. Sonra Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'e hücum ediyorlar. Peygamber Efendimiz'dir. Ona inanmıyorlar. Ve ondan sonra elbette ki onun varisleridir. Eğer dünya menfaati ile ahiret menfaati aynı anda insanın karşısına çıksa, ahiret menfaatini tercih ederse, dünyayı orada terk ederse, bu ehli dünya sayılmaz. Nefsi en ziyade tahrip eden şey, başkasından gelen hak söze evet demektir. Kalbe, ruha lezzet veren şey, nefse sıkıntı verir. Ruh lezzeti ile nefs lezzeti zıttır. Birinin zevk duyduğundan öteki elem duyar. Dünyada nefse en hoş gelen şey, mümin kardeşinin gıybetini yapmaktır. Nefs bundan haz duyar. Sabahlara kadar değil, 40 sene oturtur adamı, uyku bile getirtmez. O öyle zevk verir ki, onu kötülemek, ondan bahsetmek, onu alt etmek felaket bir şey. Ruh mahvolur, perişan olur gider. Onun için aman din kardeşinizin aleyhinde konuşmayın, konuşanları dinlemeyin. Müslümanın ölümü hayattır, hem de sonsuz hayat. Bir şey muhakkaksa onu olmuş bilin. Ölüm muhakkaktır, ona göre hazırlanın. Dünyalığı kendinizden az ve aşağı olanlara bakın. Böyle yaparsanız elinizdekine ve halinize şükredersiniz. Ahiret için böyle değil. Bunun tersi yapılır. Ahiret için çalışıp verdiğine şükretmekle beraber daha çok isteyin. Ahireti bizden yüksek olanlara, üstün olanlara bakıp onlar gibi olmaya çalışın. Bunlar ehli sünnet alimleridir. Böyle yaparsanız hem kendinizi bir şey zannedip kibre düşmezsiniz, hem de makbul olanların yolunda olmuş olursunuz. Kimse kimsenin rızkını yiyemez ve kimse rızkı bitmedikçe ölmez. Onun için rızık bitti, ömür bitti. Tabii ki iki türlü rızık vardır. Biri bedeni besleyen rızık, ikincisi ruhu besleyen rızık. İkisi de rızıktır. İnsanların maddi rızıkları olduğu gibi manevi rızıkları da vardır. O rızık sizden değildir. Allahü Teala manevi rızık olarak onlara ne yazdıysa onları sana hatırlatır. Sen de onları söylersin buyurdular. O gelenlerin ihtiyacıdır. Yoksa bu elde kepçe yemek dağıtmaya benzemez. Rızkındır yer yer gezdiren seni. Gafil olma, akıbet bir gün yer yer seni. Herkesin hayatında bir son durak vardır. Hayatımızın da bir son durağı var. Unutmayalım ki o son durak dediğimiz aslında ilk duraktır. Yani hayalin, rüyanın, hayatın son durağı ama gerçeğin ilk durağı. Sakın aldanıp da gemiye binenin hep suda kalacağını sanmasın. Hiçbir gemi suda kalmamıştır. Mutlaka bir gün bir limana varır. Herkes gitmek istediği yere gider. Başka çaresi yoktur. Mutlaka yola çıkanın bir gayesi, bir hedefi vardır. Gayesiz hayat olmaz. Allahü Teala buyuruyor ki, her şeyi bir maksat için yarattım. Gayesiz, maksatsız bir böcek yaratmadım. Hepsinin bir gayesi var. Ama sizin de bir gayeniz var. O gaye de bana ibadet etmenizdir. Yarattıklarımı size musahhar eyledim. Yani emrinize verdim. Yiyin, için. Ama sizi kendime ayırdım. Eğer siz bütün bu verdiklerime rağmen beni unutur, beni ihmal ederseniz, siz de ihmale uğramış olursunuz buyuruyor. Ayet-i Kerime öyledir. Kim Allah içinse, Allah da onun içindir. O halde insanlar ya nefsi yani kendisi için yaşar veya Allah için yaşar. Nefsi için yaşıyorsa felakettir. Çünkü o kendisi dediği şey Allah'ın düşmanıdır. Düşünün ki sizi yediren, içiren, besleyen yüce Allah var. Siz de onun bu bütün ihsan ettiklerini onun düşmanına veriyorsunuz. Olmaz böyle bir şey. Çünkü hubbu fillah, buğzu fillah bu dinin aslıdır. Sen eğer Allah'ın düşmanı olan nefsi hub yani sevgili olarak kabul edersen Allahü Teala da seni onunla beraber yakar. Mübarek hocam buyurdular ki Cenab-ı Hak dünyada insanın nefsinden daha ahmak hiçbir mahluk yaratmamıştır. Neden? Her ne isterse aleyhinedir. Unutmayın ki hem dünyada hem de ahirette dost ancak Allah için olandır. Menfaat için olan dostlukların sonu mutlaka hüsrandır. Bu dünya harman zamanıdır. Bu dünya tarladır ve tapusu Allah'ındır. Hazreti Ali radıyallahu anh imza olarak mührünü basıyordu. Mühre el-mülkü lillah yani mülk Allah'ındır yazısı kazınmıştı. Şimdi de insanlar iki karış toprak için karıncalar gibi kavga ediyorlar. Yetmezmiş gibi bir de birbirlerini öldürüyorlar. Alıp da ahirete götürse neyse de öyle bir şey de yok. Bu mal ve mülk için kavga edenlere şaşırıyoruz. Allahü Teala hepinize din ve dünya selameti versin. Dinin aslı dostu düşmandan ayırmaktır. Dostunu düşmanına ayıramayan dolap beygiri gibi aynı yerde dolanır durur. Bir adım ilerleyemez. Mübarek hocamıza birisi, efendim siz hocanızdan ne istifade ettiniz diye sordu. Mübarek hocam da buyurdular ki, tek bir şey istifade ettim. O da hocam bana bu dosttur, bu da düşmandır. Bunu öğretti. Ve buyurdular ki, insanın hayatta en büyük dostu Allah, en büyük düşmanı kendi nefsidir. Allahü Teala'nın buyurdukları dışında her ne yapıyorsan o nefse aittir. Çünkü ahirette bütün ameller, ibadetler ikiye ayrılacaktır. Allah için yapılanlar, nefsin için yapılanlar. Kendin için yapılanlar terazinin sol tarafına, Allah için yaptıkların da terazinin sağ kefesine konulacaktır. Tartılınca netice buna göre olacaktır. Nitekim sağ taraf ağır gelirse cennete, sol taraf ağır gelirse cehenneme. Bu husus bundan daha nasıl açık anlatılabilir? Her şey meydandadır. Allah var, şeriki yok, geri kalan boş, dost Allah'tır. Onun için Allahü Teala'nın has kullarına bakın, onları arayın, onlarla beraber olmaya çalışın. İnsan için en büyük felaket yalnız yaşamasıdır. Yalnız yaşayana mutlaka şeytan musallat olur. Bir Müslümanın evine git, beraber ol, yalnız kalma. Yalnız olursan dünyada da dost bulamazsın, ahirette de rahat edemezsin. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam, el mer'u me'a men ehabbe buyuruyor. Kişi dünyada kimle beraberse, kimi seviyorsa, ahirette de onunla beraber olacak demektir. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birini nakledelim. Şöyle anlatırlar. Bayezid-i Bistami Hazretleri, her sene bir defa Dahistan'da şehitlerin kabirlerinin bulunduğu kum tepeyi ziyarete giderdi. Harkandan geçerken durur ve havayı koklardı. Talebeleri kendisine, "Efendim, sizin bu şekilde havayı koklamanızda hikmet nedir? Biz herhangi bir şeyin kokusunu duymuyoruz." diye sorduklarında buyururdu ki, "Evet, öyledir. Fakat bu kasabadan öyle birisinin kokusu geliyor ki, onun adı Ali, künyesi Ebu Hasan'dır. O zamanın kutbu olacaktır." Bir gün İbn-i Sina, Harkan'a Ebul Hasan-ı Harkani Hazretlerini ziyarete geldi. Evinden sordu, hanımı azarlayarak ormana gittiğini söyledi. Hanımı Ebu'l-Hasan Hazretlerinin büyüklüğüne inanmadığı için onun hakkında uygunsuz şeyler söyledi. İbn-i Sina ormana doğru giderken Ebu'l-Hasan-ı Harkani Hazretlerinin bir arslana odun yüklemiş gelmekte olduğunu gördü. Bu ne haldir diye sorunca, evimdekinin sıkıntı ve bela yükünü taşıdığım için bu arslan da bizim yükümüzü taşıyor buyurdu. Ebu'l-Hasan-ı Harkani Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurmuşlardır. Ebu Şüreyh Hınai'nin bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse ya hayır söylesin veya sussun. Ebu Hureyre Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, zenginlik çok mal toplamak değildir. Esas zenginlik nefsinden gani, gönlü zengin olmak ve kanaat sahibi olmaktır. Hazreti Ayşe validemizin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mekârimül ahlak, güzel ahlak ondur. Bu güzel ahlak babada bulunur, oğlunda bulunmayabilir. Oğlunda bulunur, babasında bulunmayabilir. Kölede olur, efendisinde olmayabilir. Allahü Teala bu güzel ahlakı saadetini dilediği kimselere vermiştir. Doğru sözlü insan, komşusu ve arkadaşı aç iken, kendisi doymayan, ihtiyacı olanın ihtiyacını gören, emaneti muhafaza eden, kaybedenlerin kayıplarını telafi eden, akrabayı ziyaret eden, dostunu himaye eden, misafirine ikram eden kimsedir. Bunların hepsinin başı da cömertliktir. İstikametin başlangıcı gayret ve azim, ortası hidayet, sonu cennettir. Başkalarını ziyaret ve onlara hediye vermek, kalplerin kilitlerini açan iki altın anahtardır. Birisinin aybını örtmek, ona altın elbise giydirmekten daha hayırlıdır. Bir kimsenin malının olmaması önemli değildir. Allah için birkaç dostu varsa yeter. Kalbi gül gibi olanın sözleri ve davranışı ıtır gibi olur. Bir kulda dinimize ve insanlara hizmet ruhu ölünce, namazını bile kılsa diri sayılmaz. Bolluk ve bereketi zenginler değil, yoksullar anlar. İzler çok, sen Allah adamının izinden git. Bir Müslüman, diğer Müslümanın da Allahü Teala'nın seçtiği kul olduğunu unutmasın. Dünya hayaldir, peşinde koşma. Koşan ahmak ya da gafildir. Dünya, üzeri şekerle kaplı zehirdir. Buna rağmen yiyene geçmiş olsun. Nefsini hor ve zelil gör. Büyüklerin yolundan gitmeyen nefsini hakir ve zelil göremez. İhlaslı ol. İhlas esastır. İhlas yoksa hiçbir şey yoktur. Her şey boştur. Ebu Hureyre Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte buyuruldu ki, suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız, kusurlarını görmeyiniz, münakaşa etmeyiniz, haset etmeyiniz, birbirinize düşmanlık etmeyiniz, birbirinizi çekiştirmeyiniz, kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder, onu kendinden aşağı görmez. İslamiyet, garip, kimsesiz olarak başladı. Son zamanlarda başladığı gibi garip olarak geri döner. Garip olan Müslümanlara müjdeler olsun. Kişi sevdiğiyle beraber olur. Cenab-ı Hakk'ın ahirette bir insana ihsan edeceği şeylerin yanında bütün yeryüzü bir kerpiç gibi kalır. Yeryüzünün bütün beldeleri, vilayetleri o kerpicin tozu toprağı gibidir. Kerpicin ve tozunun toprağının ne kıymeti olur? Ebedi sultanlık ve saadet yanında 100 senelik ömrün ne kıymeti vardır ki insan onunla sevinip mağrur olsun? Bu ebedi padişahlığa, saadete kavuşmak herkes için güç bir şey ise de senin için kolaydır. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir gün adalet ile hükmetmek 60 senelik ibadetten eftaldir. Madem ki Allahü Teala sana başkalarının 60 senede kazanacağı şeyi bir günde kazanma sebebini ihsan etmiştir, bundan daha çok muvaffakiyete fırsat olamaz. Zamanımızda ise iş o hale gelmiştir ki, değil bir gün, bir saat adaletle iş yapmak 60 yıl ibadetten eftal olacak dereceye varmıştır. Dünyanın kıymetsizliği açık ve ortadadır. Büyükler buyurdular ki, dünya kırılmaz altın bir testi, ahirette kırılan toprak bir testi olsa, akıllı kimse geçici olan ve yok olacak olan altın testiyi bırakır, ebedi olan toprak testiyi alır. Kaldı ki dünya geçici ve kırılacak toprak bir testi gibidir. Ahiret ise hiç kırılmayan, ebediyen baki kalacak olan altın testi gibidir. Öyleyse buna rağmen dünyaya sarılan kimseye nasıl akıllı denilebilir? Bu misali iyi düşününüz ve daima göz önünde tutunuz. Allahü Teala'nın verdiği nimeti onun sevdiği yerde harcamak şükür, sevmediği yerde kullanmak ise küfran-ı nimettir. Nimeti inkar etmektir. Belaya şükretmek lazımdır. Çünkü küfür ve günahlardan başka bela yoktur ki içinde senin bilmediğin bir iyilik olmasın. Allahü Teala senin iyiliğini senden daha iyi bilir. Bir sözü söyleyeceğin zaman düşün. Eğer o sözü söylemediğin zaman mesul olacaksan söyle, yoksa sus. Bil ki kalp ile gıybet etmek, dil ile etmek gibi haramdır. Bir kimsenin noksanını, kusurunu başkasına söylemek doğru olmadığı gibi, kendi kendine söylemek de uygun değildir. Sabır insana mahsustur. Hayvanlarda sabır yoktur. Çünkü çok noksandırlar. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur. Çünkü çok kamildirler. Allahü Teala'nın her yaptığımızı, her düşündüğümüzü bildiğini unutmamalıyız. İnsanlar birbirinin dışını görür. Allahü Teala ise hem dışını hem içini görür. Bunu bilen bir kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur. Aklı olan kimse nefsine demelidir ki, benim sermayem yalnız ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur. Bu sermaye o kadar kıymetlidir ki, her çıkan nefes hiçbir şeyle tekrar ele geçmez ve nefesler sayılıdır, azalmaktadır. O halde bugünü elden kaçırmamak, bunu saadete kavuşmak için kullanmamaktan daha büyük ziyan olur mu? Yarın ölecekmiş gibi bütün azalarını haramdan koru. 3 kimse Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayamaz. Birincisi, Arabiyi iyi bilmeyen ve tefsir okumamış olan cahil. İkincisi, büyük bir günaha devam eden fasık. Üçüncüsü, itikat bilgilerinden birini yanlış anlayıp, anladığına uymadığı için hak sözü kabul etmeyen bid'at sahibi de Kur'an-ı Kerim'i anlayamaz. Ehl-i sünnet itikadından ayrılmak büyük günahtır. Bunun için bid'at sahibi olan Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayamaz. Çünkü bid'atin zulmeti kalbi karartır. Allahü Teala 2 cihan saadeti versin. Amin.
7: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, her şeyin bir zekatı vardır. Bedenin zekatı da oruçtur.

Bugünkü konumuz Hazreti Ebubekir. Değerli dinleyenler, Hazreti Ebubekir radıyallahu teala an peygamberlerden sonra insanların en üstünüdür. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimizin kayınpederidir. Müminlerin annesi Hazreti Aişe'nin babasıdır. Eshab-ı kiramın en üstünü aşere-i mübeşşerenin birincisidir. Resulullah'ın hicrette mağara arkadaşı ve ilk halifesidir. Cehennemden azat olduğu çeşitli hadis-i şeriflerde bildirildiği için atik, yani azat olmuş adam da denir. Resulullah'ın miracını işitir işitmez inanarak kafirleri şaşkına çevirdiği için Allahü Teala Sıddık ismini vererek şereflendirdi. Beyaz yüzlü, zayıf, nurlu bir zattı. Kureyş ahalisinin ileri gelen büyüklerinden ve sözü tutulanlarındandı. Müslüman olmadan önce de çok afif, ağırbaşlı, doğrulukla meşhurdu. Hayatında şarap içmemiş, şiir söylememişti. Mekke'nin sayılı tüccarlarından olup çok zengindi. Çok hayır yapar. İyiliği çok severdi. İman etmeden önce Resulullah'la gençlik arkadaşıydı. Birbirlerini çok severlerdi. Ticaret için gittiği yerlerde ahir zaman peygamberinin geleceğini, kendisinin ona sahabi olacağını kahinlerden ve alimlerden çok işitmişti. Resulullah çağırınca seve seve hemen iman etti. Annesi Ümmül Hayr da ilk iman edenlerdendir. Fakat babası Osman ancak Mekke'nin fethinde çok yaşlıyken iman etti. Eshab-ı kiram arasında babası, anası ve çocuklarının ve torunlarının hepsi iman eden Hazreti Ebubekir'den başka kimse yoktu. Resulullah'a fevkalade sıdkı ve sevgisi vardı. Herkesi imana çağırırdı. Hazreti Osman, Zübeyr, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Talha, Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi üstün sahabiler Hazreti Ebubekir'in çağırmasıyla imana geldi. Mekke'deyken ve hicret ederken ve Medine'de her gazada ve harp olmayan zamanlarda Resulullah'ın yanından ayrılmadı. Bir iki defa izinle ayrılmıştır. Resulullah'ın sadık dostu ve sır arkadaşı ve her işinde müsteşarıydı. Allahü Teala beni 4 vezirle kuvvetlendirdi. İkisi melektir. Bunlar Cebrail ve Mikail'dir. İkisi de insandır. Bunlar Ebu Bekir ve Ömer'dir hadisi şerifi şerefinin yüksek olduğunu göstermektedir. Eshab-ı kiram Resulullah'ın yanında halka olarak otururlardı. Resul aleyhisselam sağ yanına Hazreti Ebu Bekri, sol yanına Hazreti Ömer'i oturturdu. Ebu Bekri Sıddık'ın üstüne ve yokken onun yerine kimse oturmazdı. Yeri boş kalırdı. Güzel huyları, cesareti, cömertliği, ilmi, zekası ve hele takvası sahabenin hepsinden fazlaydı. Hazreti Ali, içimizde en cesur Ebu Bekir'dir buyurdu. Resulullah Efendimiz vefat ettiği gün, ona olan aşkından Hazreti Ömer'in aklı gidip, kim ona öldü derse boynunu vururum diyerek kılıcını çekti. Herkes üzüntüden ve Ömer'in bu halinden korktuğu halde Ebu Bekir Sıddık büyük cesaretle aslan gibi ortaya çıkıp Resulullah'ın her insan gibi öleceğini bildiren ayeti kerimeyi okudu. Tesirli sözleriyle nasihat ederek halkı sükuna ve huzura getirdi. Müminlere teselli verdi. Eshab-ı kiramın söz birliğiyle halife seçilip, önce mürtet olan bedevilerle
ve peygamber olduklarını söyleyerek cahil köylüleri aldatan Esvedi annesi ve Müseylemetül Kezzab ve Sica Hatun ve Tuleyhat İbni Hüveylid'le ayrı ayrı harp edip hepsini perişan etti. Hire ve Enbar şehirlerini fethetti. Halid bin Velid ve Ebu Ubeyde bin Cerrah hazretlerini büyük orduyla Şam'a gönderdi. Dini İslam'ı yeniden düzene koydu ve kuvvetlendirdi. Zekası şaşılacak kadar çoktu. Bir gün Resul aleyhisselam, Allahü Teala bir kuluna dünya ile ahiretten hangisini istersin dedi. O kul, Rabbimin yanında olan nimetleri isterim dedi buyurunca, Resulullah Efendimizin vefat edeceğini hemen anlayıp çok ağladı. Eshab-ı kiram Hazreti Ebu Bekir'in bu çabuk anlayışına şaşıp kaldılar. Resul aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'i en çok bilen imam olur buyurmuştu. Vefat edeceği zaman Hazreti Ebu Bekir'in imam olmasını emredince Eshab-ı kiram arasında Kur'an-ı Kerim'i en çok anlayanın kendisi olduğu haber verilmiş oldu. Hadis-i şerifleri ve Resulullah'ın edeplerini en çok bilen o idi. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilirdi. Eshab-ı kiram sıkıştıkları şeyleri ondan sorar öğrenirlerdi. Kendisinden bizlere az sayıda hadis-i şerif ulaşmasının sebebi, Resulullah Efendimiz'den sonra az yaşadığı ve bu kısa zamanı mürtet bedeviler ve asilerle savaşta geçirdiği içindir. Resul aleyhisselam dünya işlerinin hepsini ona danışırdı. Ali İmran suresi 159. ayeti, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le müşavere etmek için geldi. Hazreti Ali buyurdu ki, hangi iyilikte birinciliği kazanmak istediğimse, Ebu Bekir'i hepsinde kendimden ileride buldum. Yine buyurdu ki, Resulullah'tan sonra, İnsanların en hayırlısı Ebu Bekir'le Ömer'dir. Bir müminin kalbinde benim sevgimle Ebu Bekir'e ve Ömer'e düşmanlık bir arada bulunamaz. Ayrıca her hutbesinde, Ya Rabbi, Hulefai Raşidini ıslah eylediğin gibi bizi de ıslah eyle derdi. Hulefai Raşidin kimlerdir denildiğinde, gözleri yaşla dolup, onlar benim çok sevdiğim Ebu Bekir'le Ömer'dir buyurdu. Hazreti Ömer daima Ebu Bekir bizim seyyidimizdir derdi. Yine o, keşke Ebu Bekir'in göğsünde bir kılı olsaydım. Cennette her an Ebu Bekir'i görmek isterim. Hiçbir iyilikte Ebu Bekir'e yetişemedim buyurdu. Hazreti Ebu Bekir'in refeti, merhameti pek çok olduğu için ona evvah derlerdi. Cebrail aleyhisselamın Resulullah'la konuştuğunu yalnız Hazreti Ebu Bekir işitirdi. Allahü Teala'nın razı olmadığı bir şeyi söylememek için mübarek ağzına taş koyardı. Faydalı bir şey söyleyeceği zaman taşı çıkarırdı. Ramazan haricinde yaz günlerinde oruç tutar, kış günlerinde tutmazdı. Allahü Teala'dan o kadar çok korkardı ki bir kuş görüp, ''Ey kuş! Ne mutlu sana ki meyveleri yersin, yapraklar arasında gölgelenirsin, kıyamette hesaba çekilmezsin. Keşke Ebu Bekir de senin gibi olsaydı.'' demişti. Bir kere de, ''Keşke bir yeşil ot olaydım. Hayvanlar beni yiyeydi. Böylece kıyamet günü yaratılıp hesaba çekilmeseydim.'' buyurdu. Allah-u Teala bütün insanlar arasında üç kimseye halife demiştir. Adem aleyhisselama, Davud aleyhisselama ve Hazreti Ebu Bekir'e. 2 sene, 3 ay ve 10 gün hilafetten sonra hicretin 13. yılında 63 yaşında vefat etti. Resulullah Efendimizin tabutuna konup namazını Hazreti Ömer kıldırıp hücre-i saadete defnedildi. Menkıbeleri, tevazu ve cömertliği dillerde destan olmuştur. Kur'an-ı Kerim'i toplayarak İslamiyet'e en büyük hizmeti yapmıştır.
ensap ilminde çok ileri olup eşi yoktu. Hazreti Ebubekir Peygamber Efendimizin kayınpederi olmakla, mübarek kızı Ayşe validemiz de müminlerin annesi olmakla şereflendi. Resulullah'la akraba olmak şerefi çok büyüktür. İmanlı olan her akrabası muhakkak cennetliktir. Hazreti Ebubekir ağaç altında söz verenlerdendi. Allahü Teala ağaç altında sözleşme yapılan eshaptan da razı olduğunu bildirdi. Ayet-i kerimede mealen buyruluyor ki, ağaç altında sana söz veren müminlerden Allah razıdır.

Ebu Bekir Verrak Hazretleri buyuruyorlar ki, seni Allahü Teala'ya yaklaştıran şey, ihtiyacını ondan istemendir. Halka sevdiren şey de onlardan bir şey istememendir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Said Faruki rahmetullahi aleyh. Hacet namazı. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz yine şöyle buyurmuşlardır. Sahabe-i Güzine. Ümmetimden bir kimse Rabbine sığınarak herhangi arzusuna isterse vasıl olmak, kılsın gece yarısı iki rekat bir namaz. Okusun her rekatta bir Fatiha, üç İhlas. Selam verip başını secdeye koysun yine. Secdede şu şekilde dua etsin Rabbine. Ebu Bekr Sıddık'ın hürmetine ilahi, şu dilek ve arzuma kavuştur beni dahi. Çünkü kalkar secdede aradan perde hicab, secdedeki dualar mutlak olur müstecap. Rivayet edilir ki Ömer Faruk devrinde muhasara edildi bir kale Şam şehrinde. Günler geçtiği halde fethedilmediğinden Hazreti Ömer Faruk gadaba geldi birden. İslam askerlerini toplayarak acele buyurdu ki, ne için fethedilmez bu kale? Küffar dayanamazdı karşımızda bu kadar. Aramızda mutlaka bir günah işleyen var. Bir cümle mücahitler üzüldüler buna hep. Hepsi düşündüler ki, bu günah nedir acep? O ara ağlayarak biri geldi erlerden. Dedi, aradığınız o hata oldu benden. Zira ben teheccüde kalktığımda bu gece misvaksız abdest alıp namaz kıldım öylece. Karanlık olduğundan bu hata etti zuhur. Sizin aradığınız o günah belki budur. Buyurdu ki, öyleyse tövbe et bu günaha. Terk etme bu sünneti bundan sonra bir daha. Yine buyurdular ki, Resul bir hadisinde, gökleri geçiyorken ben Miraç gecesinde hayret ile gördüm ki içinde bir mihrabın bir sureti duruyor Osman İbni Affan'ın. Melekler bölük bölük gelirlerdi oraya. Bakıp şükrederlerdi Allahü Teala'ya. Sordum ki, ya Cebrail, ne zamandan beridir bu suret bu mihraba konulmuş, belli midir? Dedi ki, bu yeryüzü henüz yaratılmadan 400.000 sene önce bu var idi o zaman. Zira o gündüzleri oruçluydu ekseri ve çok namaz kılardı seherde geceleri. Yine bela musibet gelseydi ona şayet, sabreder ve kimseye etmezdi hiç şikayet. Yine Resul buyurdu, Miraca vardığımda Osman'ın suretini gördüm bir gök katında. Dedim, bu mertebeye ne ile eriştin sen? Gece namaz kılmakla, dedi bana cevaben.

Behip bin Münebbi Hazretleri buyuruyorlar ki, size üç şeyden sakınmanızı tavsiye ederim. Nefsinizin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan ve bir de kendinizi beğenmekten.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: TGRT FM Haber.
1: Hürmüz'de petrol oyunları. İran neden savaşı daha da uzatıyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı gibi. Tabii tek başına suçu İran'a yüklemek de doğru değil ama İran'ın Hürmüz'deki hesabı ne? Hürmüz'ün kapalı olması, petrol fiyatlarının artması İran'a niye yarıyor? Anlatacağız. Yeni Nesil Hava Milliyet Gazetesi'nde yer alıyor. İstanbul'da yaşananlar ne yazık ki oldukça üzücüydü. Milliyet Gazetesi de bunu manşetine taşıdı ve Akit'te de yolsuzluğu anlatmak yerine şov yaptı diye Ekrem İmamoğlu'ndan bahsedildi. Gelelim Sabah gazetesine. Hesap veremedi, yine şov yaptı. Sabah gazetesinin manşetinde Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki savunması ya da anlattıkları manşete taşındı efendim. İstanbul felç oldu, yine gazetenin hemen ilk sayfasının en altında yer alıyor. Hürriyet, rüşvet iddiası kayyum getirdi, Halk TV'yi manşetini aldı Hürriyet. Cafer Mahiroğlu hakkında ortaya çıkan iddialar üzerine rüşvet iddiası kayyum getirdi yazdı. İstanbul'da tufan. Ne yazık ki iki vatandaşımız hayatını kaybetti efendim. İşte o az önce bahsettiğimiz balık konusu. Palamut 40 lira çılgınlığı, 40 liraya kadar düştü yazılıyor ve milyonlarca palamut satıldı şimdiye kadar, av sezonu açılır açılmaz. Ve Akşam gazetesi, rezidansta balina avı, hangi dolandırıcı İstanbul'da yakalandı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o büyük davada, bunu da anlatacağız efendim. Elçinin ekstra ile intiharı, Trump'ın gelini, eski gelini ama tabii sonrasında iptal oldu düğün, neden görevden uzaklaştı, bunu da anlatacağız efendim. 100 bin dolarlık kredi kartı borcu ona neleri getirdi? Döviz dönüşüm desteğinin adı kaldı. Ekonomi gazetesinin manşeti de bu şekildeydi. Şimdi hızlıca başlıkları geçtik. Daha fazlasını da anlatacağız. Ama her gün içimizi acıtan, canımızı sıkan haberlerden de ne yazık ki bıktık.

0: Neden yoksun yaşıyor? Az sonra.
1: Haydi başlayalım. Hemen bir canlı bağlantıyla. İstanbul'da şu anda durum ne? Anadolu yakasına gideceğiz. Selami Berke Kaya, İlas Haber Ajansı muhabiri bizi bekliyor. Selami Berke, günaydın. Arkanda şu anda yolda çok az bir su birikintisi olmayacak kadar bir su görüyoruz ama tekerleklerden o su sağa sola atılabiliyor. Şu anda yağmur çok sert değil gördüğümüz kadar. Son durum ne İstanbul'da? Trafik ne durumda? Seni dinliyoruz.
2: Evet, günaydın, iyi yayınlar. Megakent İstanbul dün sabahtan itibaren bildiğiniz üzere yağmura esir olmuş durumdaydı. Bu sabah ise Anadolu yakasında rüzgarla beraber etkisini göstermeye şu saat itibariyle başladı diyebiliriz. Okulların valilik tarafından tadil edilmesiyle de şu anda trafikte fazla yoğunluk olmadığını da söyleyebiliriz. Şimdi kameraman arkadaşım size D100 Karayolu gösterme mevkini gösterirken ben dünden itibaren yaşanan detayları size anlatmaya çalışacağım. Evet, İstanbul dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak yağışta hayat adeta felç oldu. Dün kent genelinde etkili olan ve rekor seviyelere ulaşan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak sular altında kalmıştı. Özellikle toplu taşıma araçları ve otoparklar da su baskınlarıyla adeta hayatı olumsuz etkiledi. Dün Avrupa yakasında etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle birçok noktada da trafikte aksamalar meydana gelmişti. Bu sabah itibariyle de okulların valilik tarafından tatil edilmesiyle trafikteki yoğunluğun biraz daha azaldığını görüyoruz. Biz şu an Göztepe D100 Karayolu'ndayız. Burası Edirne istikameti, yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giden istikamet. Okulların tatil olma nedeniyle trafikte dediğimiz gibi yoğunluk biraz da olsa azalmış durumda. Dün tabii Avrupa yakasında yağmur çok etkiliydi. Adeta orada küçük bir kıyamet yaşandı diyebiliriz. Bugün ise Anadolu yakasında hissettirmesi bekleniyor. Peki şu saat itibariyle buradaki hava nasıl? Burada şu an yağmur çok fazla olmasa da sabahın ilk saat itibariyle rüzgar çok şiddetli bir şekilde esiyor. Bizler de şimdiden işe gidecek vatandaşlarımıza gerekli uyarıları yapalım. Dediğimiz gibi okulların da tatil olmasıyla trafik biraz da olsa şu an rahatlamış durumda ama günün ilerleyen saatlerinde Anadolu yakasında yağmur giderek etkisini arttıracak gibi duruyor. Dün Avrupa yakasında yaşananların bugün Anadolu yakasında yaşanma ihtimali söz konusu. Vatandaşlarımızı evlerinden çıkarken gerekli tedbirleri almasında da uyarıları yapmış olalım. Tabi üzülerek söyleyelim, dün en acı haber Sarıyer'den maalesef geldi. 14 yaşında bir çocuğumuz maalesef ki elektrik akımında hayatını kaybetti. Bu tarz olumsuzluklar İstanbul'umuzda olmaması adına, vatandaşlarımızın çok dikkatli olması adına da uyarımızı yapalım. Dediğim gibi şu an yağmur ve rüzgar Anadolu yakasında etkisini gösteriyor. Vatandaşlar da gerekli tedbirlerini alarak yollara çıkarsa bu tarz yaşantıların olmaması için de şimdiden söylemiş olalım ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Selami Berke, teşekkürler, kolay gelsin. Tabii vatandaşlar dikkatli olsun da yetkililer de dikkatli olsun. Yolda yürürken bile parmak ucumuzda yürüyeceksek yani vay bizim halimize. Küçücük bir çocuk ne yazık ki öldü efendim yolun ortasında yürürken. Yani akıl alır iş değil. Şimdi çok şiddetli bir yağış vardı ve iki can kaybı var. Şimdi Fatih'te parktaki su birikintisine elektrik akımı sızdı. 14 yaşındaki çocuk ayakkabısı elinde tam oradan geçiyordu. Ve ne yazık ki hayatını kaybetti. Sarıyer'de de bir kişi boğularak öldü efendim.
0: İstanbul'da sağanak iki can aldı. Parktaki su birikintisine attığı son adım 14 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü. Talihsiz çocuk elektrik akımına kapılarak can verdi. İstanbul'u etkisi altına alan sağanağın ardından yaşanan acı olay Fatih ilçesine bağlı Balat mahallesinde oldu. 14 yaşındaki çocuk Çukurbostan Parkı'nda oluşan su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı. O anlar kameraya yansıdı. Çevredekiler yere yığılan çocuğun yardımına koştu, ambulans çağırdı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Beyoğlu ilçesinde de yere döşeli elektrik kablolarında arıza yaşandı. Küçük çapta patlamalar oldu. Diğer acı haber Sarıyer'den geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan biri sulara kapılıp düştü. Kafasını kaldırıma çarpan adam sudan çıkamadı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan adam hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
1: Bir yandan dünya devi olmakla birçok noktada, birçok konuda büyük başarıları imza atmakla uğraşırken bir yandan da verdiğimiz kayba bakın. Yani akıl alır iş değil. Sorunların ivedilikle tespit edilip hızlı bir şekilde cezalandırılması gerekiyor. Küçücük bir çocuk İstanbul'da yolun ortasında elektrik akımına kapıldı, iki damla yağmur yağdı diye. Bir kişi suda boğularak öldü. İstanbul'un birçok noktasında aslında özellikle kentsel dönüşüm sürecinden dolayı elektrik kablolarının, çukurların çok fazla olduğunu görüyoruz. Bu noktada hızlıca denetimlerin de artırılması gerekiyor. O kabloların dışarıda olmaması, açılan çukurların çabuk bir şekilde kapatılması oldukça önemli. Sadece elektrik değil, oradan geçen birinin ayağı da takılabilir, oradaki bir çukura da düşebilir, yoldan geçen arabalar lastiklerini patlatabilir, zarar görebilir vesaire vesaire. Buna oldukça dikkat etmek gerekiyor. İstanbul'un birçok noktasında elektrik kablolarının dışarıda olduğunu görebiliyoruz efendim. Özellikle şantiyelerin, inşaatların çok yoğun olduğu yerlerde. Çocuğumuzun ve diğer hayatını kaybeden vatandaşın ailesine Allah'tan sabır diliyoruz, başsağlığı diliyoruz. İnşallah bir daha da böyle bir olay yaşamayız efendim. Şimdi bir anda bastırdı yağmur ve yollar göle döndü, evleri su bastı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına da ekipler koştu. Boğazın rengi kahverengiye döndü. Yolda biriken suya olta atan bile vardı efendim. İstanbul'da ayrıca okullarda bugün tatil.
2: Bak adamlar diz boyu.
3: Kadın gidiyor. Kimse yok mu yardım etsin? Kadın...
4: Kimi suya kapıldı, boğulmaktan son anda kurtuldu.
3: Kadın gidiyor.
4: Araçlarsa adeta yüzdü.
5: Zinyir Deresi son durum. İnsanlar karşıya bile geçemiyor.
6: Önünde kör oluşmuş durumda. İşte altyapının önemi.
4: İstanbul'da yağmur bir anda bastırdı. Çok şiddetli yağdı. Yollar göle döndü. Alt geçitler suyla doldu. Mega kentte hayat felç oldu. Burası Sultan Gazi. Mahsur kalan araçları ekipler böyle kurtardı.
7: Ya oğlum bekletsenize ya.
4: Bir okulun istinat duvarı da çöktü. O sırada öğrenciler dersteydi. Bahçenin boş olması muhtemel bir faciayı önledi. Evlerin bodrum katlarını da su bastı. Küçük çekmecede bir adam evinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yardıma koştu. Neyse ki korkulan olmadı. Ama yürekleri ağza getiren görüntü Esenyurt'tan geldi. Bir kadın sele kapıldı. Çığlık karşılıksız kalmadı. Kadın çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Suya batan motosikletlinin zor anları da böyle kaydedildi. Sağanak sonrası ilginç bir görüntü de ortaya çıktı. Bir vatandaş yolda oluşan su birikintisine olta attı. Sağanak yağış sonrası boğazın rengi de değişti, kahverengiye döndü. Sağanak yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle Çatalca açıklarında bir ticari gemi sürüklendi. Çilingöz sahilinde karaya oturdu. Sarıyer açıklarında da LPG tankeri sürüklendi. Mürettebat tarafından kendi imkanlarıyla kurtulan gemi daha sonra açığa çıkarak demirledi. Bahçeli evlerde su basan alt geçitte aracında mahsur kalan kadın iş makinesiyle kurtarıldı. Gazi Osman Paşa'da yolda çökme meydana geldi. Sırtlarında çantayla okuldan dönen öğrenciler yürümekte güçlük çekti. Eyüp Sultan'da da görüntüler benzerdi.
7: 10 yıldır buradayım, ilk defa böyle yağmur görüyorum. Sonra işte yol çöktü.
4: Beykoz'da da yol parçalara bölündü. Beşiktaş'ta ise yarılan yolların içinden su fışkırdı. Kağıthane'de de dere taştı.
8: Kağıthane deresi dolmuş vaziyette, görüyorsunuz kaldırım düzeyinde su akıyor dere bu şekilde.
4: Sarıyer Ayazağa'da park halindeki araçlar selde böyle sürüklendi. Sel sularında mahsur kalanlar için insan zinciri oluşturuldu. Halat yardımıyla kurtarıldılar.
9: Neyse ben çıkıyorum, sen çekilirsin.
8: Tamam.
4: Yine Sarıyer'de bir AVM'nin otoparkının tüm katları da suyla doldu. İstanbul Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle mega kentte eğitim ve öğretime perşembe günü ara verildiğini duyurdu. Ayrıca kamu kurumunda çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuk sahibi olan anneler idari izinli sayılacak.
1: Yani gerçekten görüntüler akıl alır gibi değil. Daha önce hiç mesela Londra'da yağmurdan dolayı yollar kırıldı, yukarı sular çıktı, insanlar öldü diye bir haber duyduk mu? Berlin'de, Amsterdam'da ki buralarda çok yağmur yağar. Hiç duymadık. Çarpık kentleşme, kötü altyapı sonucu. Yetip giden canlar, arkada darmadağın kalmış bir şehir. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Okullar tatil edildi efendim İstanbul'da sırf yağmur yüzünden. Toplu ulaşımı da vurdu tabii sağanak. Sadece bu anlattıklarımız değil. Otobüsler suyla doldu efendim. Metroları su bastı. Trafik yoğunluğu %90'a kadar çıktı.
10: İstanbul Sarıyer Ayaza.
4: Otobüs suyla doldu. Yolcular can havliyle tavan camından kendilerini dışarı attı.
10: Vatandaşlar otobüsün üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Otobüs iyice su dolmaya başladı.
4: İstanbul'da sağanak aniden bastırdı. Haliyle şehrin can damarı toplu ulaşımı aksadı. Mega kentte hayat neredeyse durdu. Sarıyer Maslak'ta yağmura yakalanan YTT otobüsü alabildiğince su aldı.
10: Orada bekleyin, bekleyin. Koltukların üstüne çıkıp bekleyin.
4: Otobüsün içinde mahsur kalan yolcular kendilerini böyle kurtardı. Metro istasyonlarını su bastı. Tramvay duraklarında da manzara aynıydı. İş çıkış saatinin de denk gelmesiyle trafik yoğunluğu %90 seviyesine kadar ulaştı. Zincirlikuyu metrobüs durağında adım atacak yer kalmadı. Yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.
11: Ayazağa'da mahsur kalmış durumdayız. Kıpıldayamıyoruz olduğumuz yerden çünkü yolu 2 metre su basmış durumda ve bulunduğumuz stüdyoda su basıyor.
4: Şarkıcı Murat Boz da Maslak'ta bulunduğu stüdyoda mahsur kaldı. Boz çektiği videoyla yetkililere yardım çağrısında bulundu.
11: Artık burası kaldı. Birazdan su buraya girmeye başlayacak. Yani AFAD'dan, belediyeden, İstanbul İtfaiye'sinden yardım talep ediyoruz. Yüzlerce kişi şu an içeride mahsur kaldık.
1: Daha ne görüntüler var efendim, şimdi onları da getirelim hemen ekranlarınıza. Bakın burası İstanbul Kağıthane'de yağışın ardından oluşan görüntü. Kağıthane deresi taştı ve Sadabat Bahçesi içerisinde bulunan tarihi Sadabat Camii ve Sedef Atölyesi sular altında kaldı efendim. İşte son görüntü bu şekilde. Gördüğünüz gibi bir araba neredeyse sular altında kalmak üzere. Burası Kağıthane efendim. Geçelim bir diğer görüntüye, Ayazağa'ya. Demet Özdemir oyuncu stüdyoda mahsur kaldı efendim, aynı Murat Boz gibi. Ve sahil güvenlik ekipleri gitti botlarla Demet Özdemir ve arkadaşlarını işte böyle kurtardı efendim. O anlarda böyle kameraya kaydedildi. Yine Sarıyer'de devam edelim. Şirketlerinde mahsur kalanlar kamyonlarla kurtarıldı. İşte UMKE ekipleri de ve hafriyat taşıma araçları bu şekilde vatandaşları kurtardı. Şirketlerine mahsur kalanlar, aralarında televizyoncular da var, onlar da işte böyle kurtarıldı ve sağ salim evlerine gidebildiler çok şükür. Yağmur gündemine tekrar döneceğiz. Bir sonraki saat dilimimizde farklı noktalara bağlantılar gerçekleştireceğiz. İstanbul'da ne oluyor? Bugün hava durumu nasıl? Şu anda dışarıda öyle şiddetli bir yağış yok ama öğleden sonra yine artabilir. Biz uyarılarımızı tekrarlayalım. Zaten okullarda tatil oldu. Şahsi aracınızla çok önemli bir işiniz yoksa lütfen dışarı çıkmayın efendim. Zaten önemli bir işiniz yoksa hiç dışarı çıkmayın. Bu hafta yağış böyle devam edecek ve İstanbulluları zor durumda bırakacak. Orası belli. Altyapı ortada. İki damla yağmur yağdı mı her yeri sel götürüyor. O yüzden kendi tedbirimizi kendimiz alacağız. Olabildiğince evden çıkmamaya çalışacağız. Mümkün olduğunca tabii. Şimdi bir siyasetin gündemine bakalım. Dediğim gibi yağmuru tekrar konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte Yüksek Mahkeme Başkanları ile bir araya geldi. Yargıdaki güncel konular ele alındı. Külliyede Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı da yapıldı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da yüksek yargı organlarının başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Yargıda yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Yemek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak düzenlenen yemeğe Adalet Bakanı Akın Güllek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit katıldı. Yemekte Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güreç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Yemekte fon soruşturması başta olmak üzere yargıdaki tüm güncel konular ele alındı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Duran, kurulun gündeminde bölgede ve dünyada yaşanan son gelişmelerin yer aldığını açıkladı. İsrail'in hukuk tanımaz politikaları, Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması da toplantıda yer alındı.
1: Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında 3 ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldı. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11 kişi yakalandı. Cafer Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere el kondu. Halk TV'ye de kayyum atandı.
12: Milyonluk rüşvet iddiası, milyarlarca liralık para trafiği, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Halk TV'ye kayyum atandı.
13: Halk TV var biliyorsunuz. Halk TV günün 24 saati yalan haber yapıyor. 24 saat. İzlemiyorum ben.
12: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantıları üzerinden şirket kurduğu ve belediye ihalelerinden haksız kazanç sağladığı iddia edildi. İhale süreçleriyle bağlantılı 14 milyon 464 bin liralık rüşvet ödemesi yapıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde Mahiroğlu'yla bağlantılı şirketlerin işlem hacmi 30 milyar 352 milyon lira olarak belirlendi. Hesaplardaki yüksek tutarlı uluslararası para transferleri ve yurt dışına gönderilen dövizlerde incelemeye alındı. Yurt dışında olan Mahiroğlu da dahil 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
13: Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Doğru haber vereceksiniz. Yalan haber yapıyor.
12: Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Cafer Mahiroğlu'yla bağlantılı şirketlere mahkeme kararıyla el konuldu. Halk TV'ye TMSF kayyum olarak atandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kanalın binasında arama yaptı.
1: Efendim 100 yılın yolsuzluk davasında aylarca konuşacağım günü bekliyorum diyen İmamoğlu hakim karşısına çıktı. Herkes bekliyordu. Ne konuşacak acaba? Ne anlatacak? Nasıl savunacak kendini diye. İddialar rüşvet, ihale, fesat karıştırma, yolsuzluk. Bunlara karşı bir cevap bekliyordu herkes. Aylardır çünkü konuşacağım, mahkeme günü gelsin, her şeyi anlatacağım dedi. Anlattı efendim. Trabzon'un kurtuluşunu anlattı. Milli değerler anlattı. Medya tartışmalarını anlattı. Anlattı. Yolsuzluk, rüşvet, bunlar, onlar yok. İzleyelim.
12: Rüşvet, ihale süreçleri, kamu kaynaklarının kullanımı. İmamoğlu'nun savunmasında gözler bu başlıklardaydı. Ancak oysa tarih, aile ve siyasetten bahsetti. Trabzon'un kurtuluşundan başladı, İstanbul'un işgaline uzandı. İddianamedeki suçlamalara cevabı yoktu. 53'ü tutuklu 436 sanıklı 100 yılın yolsuzluk davasında savunma sırası iddianamede örgüt lideri olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu'ndaydı. Aylarca yargılamaların TRT'den canlı yayınlanmasını isteyen İmamoğlu'nun savunmasında hangi başlıkların öne çıkacağı merak ediliyordu. Rüşvet, suç gelirlerini aklama, yolsuzluk, kamu kaynaklarının israfı, örgüt kurma ve yönetme, İstanbullunun parasının siyasi gelecek için harcanması. İddianamedeki suçlamalar belliydi. Ancak İmamoğlu bu suçlamalara cevap vermek yerine kendi gündemini oluşturdu. Eşi Dilek İmamoğlu'yla gittiği sinemadan ve aile hayatından bahsetti. Ailesini savunmasının içine kattı. Kamuoyu önünde duygusal bir mağduriyet algısı oluşturmaya çalıştı. Savunmasındaki farklılıklar bununla da sınırlı değildi. Avukatlık mesleğinden bahsetmeye başladı. Ardından Fatih Sultan Mehmet'e geçti. Trabzon'un kurtuluşundan şehit ve gazilerden milli değerlere kadar birçok konuya değindi. Ancak iddianamedeki somut suçlamalara verilecek cevabı hiç olmadı. Savcılığın cevabını beklediği sorulardan biri de İBB başkanı iken yapılan vurgunlardı. Ancak o fon soruşturmasına girdi. 21 Mayıs'taki mutlak butlan kararından bahsetti. Suçlamalara karşı sadece siyasi konulara girdi, siyasi tabanını da unutmadı. Özgür Özel'e ve parti teşkilatına teşekkür etti. Suçlamalara cevap vermesi beklenen İmamoğlu'nun farklı konulara yönelmesi savunma bunun neresinde sorusunu gündeme getirdi.
1: Bakalım başka neler söyleyecek, iddialara karşılık bir savunma yapacak mı, yoksa diğer illerimizin kurtuluşlarından da bahsedecek mi, merakla bekliyoruz. Türkiye ile Avrupa Birliği ortaklığında yürütülen rekabetçi sektörler programının ikinci dönemi tamamlandı. Yapay zekadan kanser tedavisine, akıllı tarımdan dijital fabrikalara kadar pek çok alanda projeler hayata geçirildi. 23 şehirde 43 projeye 260 milyon avro destek sağlandı.
12: Otonom araçlardan yapay zekaya, kanser tedavisinden dijital fabrikalara kadar pek çok alanda yenilikçi projeler hayata geçirildi. Türkiye ile Avrupa Birliği ortaklığında yürütülen rekabetçi sektörler programının ikinci dönemi tamamlandı.
14: Bu kapsamda 23 şehrimizde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro kaynak sağladık.
12: Program kapsamında sanayiden sağlığa, tarımdan ileri teknoloji araştırmalarına kadar birçok alanda yatırımlar desteklendi.
14: Ülkemizin sanayi, ticaret ve girişimcilik merkezi İstanbul'da endüstriyel tasarım ve prototipleme merkezini girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin hizmetine sunduk. Bilim ve teknolojinin öncü şehirlerinden Ankara'da yenilikçi teşhis ve tedavi teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik araştırma altyapılarını güçlendirdik.
12: Programın dikkat çeken çalışmalarından biri de kanser araştırmaları oldu. Türkiye'nin kanser alanındaki ilk özgün ilaç adayı olarak nitelendirilen RS0139 bu alandaki çalışmaların öne çıkan örnekleri arasında yer aldı.
14: Üniversitelerimiz, araştırma kurumlarımız, sanayicilerimiz arasında 80'e yakın araştırma ortaklığının kurulmasına öncülük ederek 200'den fazla yenilikçi ürün ve prototipin geliştirilmesinin, 40 ürünün ticaretleşmesinin önünü açtık.
12: Programın bir diğer ayağını ise sanayinin dijital dönüşümü ve araştırma altyapılarının geliştirilmesi oluşturdu.
14: Elektrikli ve akıllı otomobilimiz TOKK'la ülkemizin yeni nesil mobilite teknolojilerindeki iddiasını somut bir başarıya dönüştürüyoruz. Ülkemizde bugüne dek ürettiğimiz en yüksek kıymete sahip teknoloji ürünü TürkSat 6A ile uydu teknolojilerinde küresel A takımına ilk 11'e girdik.
12: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki teknoloji işbirliğinin yeni nesil teknolojiler ve stratejik yatırımlarla sürdürülmesi hedefleniyor.
1: Biraz dış gündeme bakalım, ülkemize tekrar döneceğiz. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun seçimler öncesinde İran'a bir saldırı ihtimalini görüştüğü öne sürüldü. Trump ise İran'a ne yapacağımızı bekleyin dedi. Beyaz Saray ise saldırı iddialarını yalanladı.
12: Orta Doğu'da savaş yeniden alevlenebilir. ABD Başkanı Donald Trump'la İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni bir saldırı ihtimalini görüştüğü öne sürüldü. Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre iki lider geçen hafta telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da gerçekleştirilecek kongre ara seçimleri öncesinde İran'a yeni bir saldırı düzenlenmesi ihtimali ele alındı. Netanyahu'nun İran'ın nükleer programını yeniden kurmaya yönelik adımlarından duyduğu endişeyi Trump'a ilettiği belirtildi. Trump ise İran'a yönelik olası adımlar konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını söyleyen Trump, İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün, onlara günlerini göstereceğiz dedi.
15: İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün. Onlara günlerini göstereceğiz.
12: ABD ve İsrail ordularının olası bir saldırıya karşı teyakkuzda olduğu öne sürülürken Beyaz Saray iddiayı yalanladı. Bir yetkili Trump'ın ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söyledi. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran'ı bu kez seçimlere hedef almakla suçladı. Katz, İran'ın 27 Ekim'deki seçimlerin sonuçlarını etkilemek amacıyla saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Olası bir saldırının faillerinin ağır bedel ödeyeceğini savundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da ülkeye yönelik saldırı tehditleri bulunduğuna ilişkin istihbarat aldıklarını iddia etti.
1: Şimdi iki ülkede de seçime kadar İran'a bir saldırı söz konusu olabilir mi? Biraz oyun oynayalım. Minik bir mantık kuralım. Şimdi Amerika'daki ara seçimler 3 Kasım'da. 3 Kasım'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a bir saldırı neden olmaz? Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle kamuoyunun artık savaştan sıkıldığını, Orta Doğu'dan bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi gerektiğini ve özellikle artan petrol fiyatlarıyla birlikte enflasyonu da tetiklemesiyle artan fiyatlardan zaten rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu yüzden 3 Kasım'a kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a bir saldırı çok da mantıklı değil. 3 Kasım'dan sonra ne olur? İşte onu gerçekten kimse bilemez. Trump'ın ne yapacağı hiç belli olmaz. Dozu çok üst seviyelere de çıkarabilir. Peki İsrail ne yapar? Seçimler bu kadar yaklaşıyorken Netanyahu'nun en sevdiği iş ne? Mağdur rolünü oynamak. Yani İsrail'den İran'a değil de İran'dan İsrail'e belki bir saldırı görebiliriz ama İran'dan İsrail'e kisvesi altında da görebiliriz. Yani yine bir mağdur rolü oynayacak bir senaryo da çizilebilir. O yüzden 27 Ekim'de İsrail seçimleri de 27 Ekim'e kadar gözümüz kulağımız yine Orta Doğu'da olacak. Çok ilginç haberlerle karşı karşıya kalıp yine bir şekilde Netanyahu'nun mağduru oynadığı bir senaryoyu da görebiliriz. Şimdi yine bununla ilgili bir haber var Yeni Şafak gazetesinde, Hürmüz'de petrol oyunları diye. O da gelsin ekranlara. Nedir efendim petrol oyunu Hürmüz'deki? İran ne yapmaya çalışıyor? Hürmüz Boğazı'nda gemi saldırılarını artırarak küresel petrol fiyatlarını yüksek tutmayı ve ABD ara seçimlerini etkilemeyi hedefliyor. Yani aslında az önce bahsettiğimiz olay. Şu anda seçime kadar savaşın devam etmesi, gerilimin artması ABD'ye değil İran'a yarar. Neden? Çünkü petrol fiyatları yüksek tutulur. Böylelikle birçok üründe de fiyat yüksek kaldığı için vatandaş tepki gösterir. Trump kontrollü gerilim stratejisi izliyor. Tahran'a yönelik tehditler ve Netanyahu ile olası yeni saldırı görüşmeleri enerji piyasalarındaki gerilimi artırıyor diye de yazılmış efendim aynı haberde. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke Savunma İttifakı kritik bir eşikti. Arap dünyasının en büyük ordusuna sahip Mısır, ittifaka katılmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı.
12: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu yeni güvenlik şemsiyesi Mekke Savunma İttifakı etki alanını genişletiyor. Stratejik ittifaka katılmaya talip olan son ülke Mısır oldu. Husi saldırıları karşısında Suudi Arabistan'a tam destek açıklayan Kahire yönetimi, Mekke Savunma Paktı'na katılmayı ciddi biçimde değerlendirdiklerini duyurdu. Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati anlaşmayı imzalayan 3 ülkeyle de yakın ilişkilere sahip olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada Mekke İttifakı'nın tüm dost ve kardeş ülkelerinin katılımına açık olduğunu vurgulamıştı. Arap dünyasının en büyük ordusuna sahip Mısır'ın bu adımı Kızıldeniz'den Doğu Akdeniz'e uzanan hatta dengeleri yeniden şekillendirebilir. Şimdi gözler kurulacak yeni güvenlik mimarisinde resmi imzaların ne zaman atılacağına çevrilmiş durumda.
1: Ukrayna Rusya'ya kritik bir saldırı düzenledi. Rusya'nın en büyük bankasının kullandığı veri merkezi vuruldu. Rusya ise Kiev'de enerji altyapısını balistik füzeyle hedef aldı. En az 8 ölü, 21 yaralı var. Yüz binlerce kişi ise elektriksiz kaldı.
12: Bitmeyen savaşta altyapıya yönelik saldırılar şiddetlendi. Ukrayna Rusya'nın en büyük bankası olan Sberbank'ın kullandığı ülkenin en büyük veri merkezini vurdu. Ancak Sberbank sistem ve hizmetlerinde kesinti yaşanmadığını açıkladı. Ukrayna geçen haftada Rusya'da Yandex'e ait veri merkezlerine saldırı düzenlemişti. Rusya'da karşı saldırılarında Kiev'deki enerji altyapısını hedef aldı. Rus ordusu başkente balistik füze yağdırdı. Kente elektrik ve ısıtma sağlayan enerji tesisi vuruldu. Kiev'deki bir apartmana yönelik saldırıdaysa ölü ve yaralıların olduğu açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ülkede 600 bin kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı. Zelenski, ABD Başkanı Trump'a da çağrıda bulundu. Rusya'ya sert yaptırımlar uygulanmasını ve Ukrayna'ya ek Patriot gönderilmesini bir kez daha yineledi.
1: Almanya'da Berlin eyalet seçimlerini kazanan Sol Parti adayı Elif Erhalp, koalisyon krizinin hedefinde. Seçimin ardından Sol Parti ile masaya oturan Sosyal Demokratlar ve Yeşiller uzlaşamadı. Partiler, Filistin tartışmaları ve antisemitizm iddiaları gerekçesiyle hükümet kurma görüşmelerini askıya aldı.
16: Tarih yazdık arkadaşlar.
12: Almanya'nın başkenti Berlin'deki tarihi seçim zaferine gölge düştü. Seçimi kazanarak eyalet başbakanı olmaya hazırlanan Sol Parti adayı Elif Erhalp koalisyon krizinin ortasında kaldı. 20 Eylül'de sandıktan birinci çıkan Sol Parti ile hükümet kurma görüşmeleri yürüten Yeşiller ve SPD masadan kalktı. Görüşmeler Filistin'e desteğiyle bilinen bir milletvekilinin Sol Parti grubuna kabul edilmesi gerekçesiyle askıya alındı. Krizin arkasında Başbakan Frederik Merz'in sert açıklamaları var. Sol Parti'yi antisemitizmle suçlayan Merz, Yeşiller ve SPD'ye Sol Parti ile koalisyon kurmayın çağrısı yaptı. Sol Parti adayı Elif Erhalp, Şansölye Merz'in Berlin seçimlerine müdahalesini kabul edilemez olarak niteledi. Sol Parti milletvekillerinin tamamı ise antisemitizmle mücadele ve İsrail ile Filistin'in var olma hakkını tanıyan ortak bildiriye imza attı. Sol Parti kanadı varılan mutabakata sadık olduklarını belirtti. Ancak SPD ve Yeşillerin tavrı nedeniyle görüşmelerin yeniden ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. %25,7 oy alarak Berlin'in ilk Türk kökenli eyalet başbakanı olmaya yaklaşan Elif Erhalp'in akıbeti yürütülen bu siyasi pazarlıkların sonucuna bağlı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da 100'den fazla ülkeden temsilcinin katıldığı Ağustos 2026 fuarı başladı. Fuarda yapay zeka destekli askeri sistemler, insansız araçlar, yeni nesil füze teknolojileri ve gelişmiş radar sistemleri sergilendi.
12: Müzik Küresel savunma sanayisinin en büyük buluşmalarından biri Amerika Birleşik Devletleri'nde kapılarını açtı. Başkent Washington DC geleceğin harp teknolojilerine ev sahipliği yapıyor. ABD Kara Kuvvetleri'nin düzenlediği Avrupa 2026 fuarı yüzden fazla ülkeden askeri yetkilileri ve sanayi temsilcilerini bir araya getirdi. 750'yi aşkın standa yapay zeka destekli askeri sistemler, insansız kara ve hava araçları, yeni nesil füze teknolojileriyle hassas güdümlü mühimmatlar sergileniyor. Müşterek kuvvetin temeli temasıyla düzenlenen dev organizasyonda orduların teknolojik dönüşümü ve değişen küresel güvenlik tehditleri de masaya yatırılıyor. 40 binden fazla kişinin ziyaret etmesi beklenen AUSA 2026 hem küresel savunma ortaklıklarına hem de muharebe sahasının geleceğine yön vermeyi hedefliyor.
1: Dönelim tekrar ülkemizin gündemine. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istemişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten o izin geldi.
17: Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden bu meseleyi süratle çözüyoruz.
12: Cumhurbaşkanı Erdoğan sorumluluğu olan hesap verecek dedi. Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni çıktı. Gönül şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade verdi. Fondaki 1000 kat artış için halkın teveccühü olabilir sözleri tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni istedi.
17: Devletin malına, milletin malına el uzatanla da bizim işimiz olmaz, olamaz.
12: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Şimşek o inceleme sonrası soruşturma talebine onay verdi.
1: Akşam gazetesine bakacağız efendim. Rezidansta balina avı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ponzi yöntemiyle 1,5 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığına imza atan balina lakaplı Richard James Schueller İstanbul'da yakalandı efendim. Yatırım yapanların 1,5 milyar dolarını zimmetine geçiren ve Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Schueller, MIT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Beşiktaş'taki lüks bir rezidansta yakalandı efendim. Ve orayı da bir teknoloji üssüne çevirmiş. Dış dünyayla teması minimuma indirerek yaşayan zanlının üst düzey güvenlik kameralarıyla donatılan evinde özel gizli bölmeler bulundu. Schueller'in bu odaları dolandırıcılık ağının merkezi yaptığı ortaya çıktı efendim ve yakalandı İstanbul'da. Evinden de serbest çıktı. 53 adet çok pahalı bir markanın saati, yine 11 adet bir başka pahalı markanın saati, yani 64 adet saat ve vakumlu paketlerde 4 milyon dolar, milyonlarca dolarlık zinet ve çok sayıda da silah bulundu. Yani evin içinden o saatlerle birlikte, diğer zinet eşyalarıyla birlikte belki de 100 milyon dolara yakın bir para vardı efendim. Aynı zamanda orayı da bir teknoloji üstüne de çevirmişti ama Türk polisinden kaçamadı, yakalandı. Şimdi futbol konuşacağız ve tıpkı dün olduğu gibi hiç konuşasımız yok. Sebebi bu. Hezimet efendim. Fenerbahçe dün İngiltere'de bu sezon Premier Lig'de sadece bir galibiyeti olan, tarihinin belki de en kötü başlangıçlarından birini yapan Aston Villa'dan 6 tane yedi efendim. 6-0 bitti maç. Açıklaması olmayan, üzerine belki bir yandan çok konuşulup bir yanından da ağzımızı bile açmamız gereken bir maç. Şimdi bakalım. Milyon avrolar kazanan sarı lacivertli futbolcular Aston Villa karşısında tel tel döküldüler. Fotomaç bu şekilde yazdı efendim. 25 milyon Fenerbahçe taraftarı ise Villa Park faciasına tanıklık ederken büyük üzüntü ve hayal kırıklığı yaşadı. Aynı zamanda üstte de şöyle yazılmış. Fenerbahçe tel tel dökülüp yarım düzine gol yerken İsmail Kartal hezimeti film gibi izledi. Yani nasıl açıklanacak taraftara, teknik ekip tarafından yönetime bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin girdiği bir iki pozisyon var. Ayakta kalıp maça bir şekilde tutunmaya çalışan bir oyuncu var. Oğuz Aydın. Onun hakkını yememek gerekiyor. Çok iyi oynadı. Elinden zaten bu kadar geliyor. Ama İsmail Yüksek. Arka arkaya iki top kaptırdın. Bir de penaltı yaptırdın. Zaten tek başına altın tepside Aston Villa'ya maçı hediye etti. Diğer oyuncuların performansı. Ederson. Ederson futbolu bir süre önce bırakmış ama kendisinin bundan haberi yok belli ki. Böyle bir kaleci performansı ben uzun süredir görmedim. Bu kadar üst düzey bir oyuncu olduğu düşünülüp transfer edilip yılda 10 milyon avronun üzerinde para alıyor bu adam ve yediği goller fiyasko. Jackson'ı başımıza topçu yaptı yediği gollerle. 67'de İsmail Manzambi'yi düşürdü, penaltı oldu, 4-0. 73'te Barkley uzaktan attı, 5-0. 90'da da eski Beşiktaşlı Tammy Abraham 6-0 yaptı. İsmail Kartal'ın hatalı kadro seçimi, maçı kenardan film gibi izlemesi sonucu tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı Fenerbahçe. Buradan toparlamak da kolay da olmaz. Çünkü psikolojik olarak da çok yorulmuş ve üzerinde büyük baskı hisseden bir Fenerbahçe var. Dün Fenerbahçe'de kim yoktu? Asensio ve N'Golo Kante yoktu. Onlar olsaydı ne değişirdi? Belki biraz daha az gol yiyebilirdi Fenerbahçe. Belki bir gol de bulabilirdi. Ama sonuç olarak 1-2 oyuncunun eksilmesiyle Aston Villa'dan Fenerbahçe 6 yiyecekse zaten biz bu ülke futbolunu kapatalım gidelim. Hep bahsediyoruz ya biz futbol ülkesiyiz, futbol ülkesiyiz diye. Ben biz futbol ülkesi değiliz. Bunu bir kabul edelim. Zaten doğru düzgün çıkardığımız bir genç yetenek yok. Arda var, Kenan var. Ötesine gidemiyoruz. Zaten her jenerasyonda 1-2 oyuncu böyle çıkıyor. Fazlası yok. Avrupa'da başarı çok sınırlı. Bütün organizasyonlarda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi en fazla son 16 görüyoruz. Çeyrek final görürsek öp başına koy. Daha ne olacak? Milli takımın zaten hali ortada. O yüzden futbol ülkesi olmak sadece milyonlarca taraftarın ertesi gün kahvehanede futbol için birbiriyle kavga etmesiyle olmuyor efendim. Daha az bütçelerle gençleri yetiştirip onları dünya piyasasına sunup adından söz ettirmekle oluyor. Aynı zamanda bugün iki önemli maç daha var. Kartal Avrupa avında Hoffenheim'la mücadele edecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça önemli bir maç. Vlahovic yok Beşiktaş'ta, bu önemli. Vlahovic'den yoksun Beşiktaş'ın Almanya'da galip gelmesini bekliyoruz. Artık Avrupa'da bir yüzümüz gülsün. Finlandiya'da fırtına zamanı Trabzonspor'da kup deplasmanına gidiyor. Konferans Ligi'nde, Konferans Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak Bordo Maviller. Onlardan da galibiyet bekliyoruz. Umuyoruz bugün yüzümüz güler de yarın sabah geldiğimizde şurada keyifle bir futbol konuşuruz. Yoksa artık gerçekten buramıza kadar geldi. Süremiz bitti efendim ilk saat dilimimiz için. Etiketimizi tekrar bir hatırlayalım. Artık yeter. Artık yeter, galibiyet istiyoruz. Bu etikete de mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
18: Bambu'nun sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.
19: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
12: İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapmaya hazırlanıyorlardı. Ancak polis sevkiyat planını ortaya çıkardı. Ankara'da 3 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. İki ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapay zeka destekli analiz sistemleriyle tespit edilen şüpheliler yakın takibe alındı. Çankaya ve Etimesgut'ta belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Zehir taciri olduğu değerlendirilen ikisi yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
20: Açıl bir polis! Açıl bir polis aç! yapıyor.
10: Hayırdır abi, ne el işini yapıyorsun ya?
20: Bitmiş.
10: Ne el işini yapıyorsun abi? Ne el işini yapıyorsun?
21: Dokunma öyle adamı.
12: Polisten kaçtı, basına saldırdı.
10: Ne çekiyor ya?
12: Asayiş ekipleri Kayseri'de uygulama yapıyordu. Bir araca dur ihtarı yapıldı. Sürücü ikaza uymadı ve kaçtı.
10: O çekerse ben üflemem.
12: Kovalamacayla yakalanan sürücü alkol metreyi reddedip muhabirin kamerasına saldırdı.
10: Çekme abi ya. Şşş, çekiyor ya.
12: Yapılan kontrolde sürücü 1.53 promil alkollü çıktı. Trafiği tehlikeye sokan sürücüye 232 bin lira ceza yazıldı.
10: Bak daha çekiyor. Çekmesin abi, söyle ona bak.
12: Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. İfade için karakola götürüldü. Otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı. Görüntüler Endonezya'dan. Semeru Yanardağ yeniden patladı. Gökyüzünü kül bulutları kapladı. Yanardağ en az 10 kez patladı. Patlamalarla birlikte yükselen volkanik küller 900 metre yüksekliğe ulaştı. Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında bulunan Yanardağ için alarm seviyesi 3 olarak açıklandı. Pasifik ateş çemberi üzerinde bulunan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor. Ülkede volkanik hareketlilik yakından takip ediliyor. Yol ansızın çöktü, araçlar dev çukura yuvarlandı. Olay Çin'in Kunming kentinde yaşandı. Asfalt aniden parçalandı. Park halindeki ve hareket eden araçlar çukura düştü. Ağaçlar ve elektrik direkleri de çöken yere sürüklendi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yakındaki evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Çökmenin nedeni henüz açıklanmadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Küçük çocuk bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Durmayan otomobil çocuğa çarptı. Feci kaza sırasında kamera kayıttaydı. Kazanın adresi Bartın'ın Çaydüzü mahallesi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle savruldu. Otomobilin ön kaputunda 7 metre giderek asfalta düştü. Ağır yaralanan çocuğun yardımına hemen arkadaşı ve çevredekiler koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken sürücü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
22: Niye böyle, ayakkabılarını çıkardın?
23: Abi çamur oluyor, o yüzden.
12: Kendi botu çamurlu, kalbi ise pırıl pırıldı.
22: Ne iş yapıyorsun sen?
23: Biz inşaatta çalışıyoruz abi.
22: Vay sana helal olsun.
12: Bayburt'ta bir inşaat işçisi alışveriş yapmak için markete yöneldi. Ancak ayakkabıları çamur içindeydi.
22: Ayakkabılarını çıkardın.
12: İçerideki emeğe saygı gösterdi. Market kapısında ayakkabılarını bıraktı. İçeriye sadece çoraplarıyla girdi.
22: Vay sana helal olsun. Seni tebrik ediyorum.
12: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Duyarlı işçi başkasının emeğine nasıl saygı gösterileceğini herkese kanıtladı. Kendisini kameraya alıyordu. O an üzerine füze isabet etti. Ukrayna'da kaydedilen görüntüler saldırının dehşetini gözler önüne serdi. Bir adam cep telefonuyla çektiği sırada füzenin hedefi oldu. Patlamanın şiddetiyle görüntüler bir anda kesildi. Olayın yaşandığı bölgeye ve adamın sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Havada uçuşanlar kuş değil, çatı parçaları. Şili'de selin ardından hortum paniği yaşandı. Şiddetli fırtına başkent Santiago'yu etkilemeye devam ediyor. Çatı parçaları ve metal levhalar rüzgarla birlikte havaya savruldu. Fırtına nedeniyle 40 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı. Dolu yağışı ise sokakları beyaza bürüdü. Sel ve su baskınları meydana geldi. Şimdiye kadar ölü veya kayıp bilgisi verilmedi. Faciadan sadece 3 saniye ile kurtuldular. Bebek arabalığı anne ve bebeği ölümden döndü. Yer Antalya Manavgat. Plakasız motosiklet bir başka motosikletliyle kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmayla savrulan motosiklet park halindeki araca çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Çarpışma noktasından tam 3 saniye önce bebek arabalı bir yaya geçmişti. Anne ve bebeği ölümden kıl payı kurtuldu. Polis incelemesinde sürücünün ehliyetsiz, aracın da plakasız olduğu belirlendi. Sürücüye plakasızlıktan 46 bin lira, ehliyetsizlikten 40 bin lira olmak üzere toplam 86 bin lira ceza kesildi.
0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
20: Benim bankam iş bankası.
21: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım.
24: 1 milyon TL'ye 12 ay 0

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalı, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Çok yoğun bir yağış varken bugün sabah saatlerinde yağış azalsa da ilk saatlerinden itibaren vatandaşları zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Yağmurun yanı sıra bir de rüzgar tabii burada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bizler de şu an Üsküdar sahilde buradaki olumsuzlukları takip ediyoruz. Şu ana kadar trafiklerde bir aksama olmasa da ilerleyen saatlere tabii vatandaşlarımızın tedbir alma konusu çok önemli. Çünkü yağışla beraber yolların kayganlaşmasıyla trafik kazalarının da olma ihtimali yüksek. O yüzden vatandaşlarımıza özellikle takip mesafesinde gerekli uyarılarımızı yapalım. Vasıtalarda da toplu ulaşımda da şu anlık beklenen yoğunluk yok. Ama dediğimiz gibi ilerleyen saatlerde mesai başlama saatinde bu yoğunluğun devam etmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi Üsküdar sahildeyiz. Şu anda Boğaz'da deniz yolu trafiği açık ama sis çökmüş durumda. Bizler İhlas Haber Ajansı ekipleri olarak İstanbul'un dört bir yanında gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça da size aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü tekrar stüdyomuza bırakalım.
3: Selami Berkekaya teşekkürler aktardıkların için. İşte İstanbul'un en güzel manzaralarından birinin şu andaki görüntüsü. Biraz sis var. Yağmur devam ediyor. Okullar tatil olduğu için trafik çok da sert değil ama ilerleyen dakikalarda daha da artabilir. Selami'ye teşekkür ettik efendim. Canlı bağlantılarımıza devam edeceğiz. İstanbul'un dört bir yanına bugün bağlanacağız. Hanifi karşımızda. Hanifi Bayar mikrofonuna poşetini geçirmiş. Bütün güvenlik önlemlerini almış. Ama ne olursa olsun yine ayağının dibindeki su birikintisini görüyoruz. Hanifi neredesin? Senin olduğun yerde biraz daha sert yağıyor yağmur. Nedir durum?
4: Burası İstanbul Ayaza. Sağanak yağışın en etkili olduğu noktalardan birisindeyiz. İstanbul dün geceyi oldukça hareketli geçirdi. Özellikle Avrupa yakasında Kağıthane ve Ayaza kısmı çok fazla yağış aldı. Metrekareye neredeyse 200 kilogram yağış düştü. Şu ana kadar bu sağanakta maalesef iki vatandaş hayatını kaybetti. Birisi çocuk Fatih Balat'ta. Su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Bir diğer kişi ise maalesef akıntıya kapıldı ve kurtarılamadı. Çok sayıda mahsur kalma ihbarları vardı. Akşam saatlerinde ekipler o ihbarlara yetişmeye çalıştı. Bir yandan da su basan iş yerlerini, evlerinin tahliyeler devam ediyor o noktalarda. Bakın burası Ayaza ve gelinebilecek son nokta vatandaşlar için burası. Görmüş olduğunuz gibi buradan sonrasına geçişe polis ekipleri izin vermiyor. Su birikintisini görüyorsunuz. Bakın Ayaza, Kağıthane tam ortasında şu an Sarıyer bölgesinde tam da aslında Rams Park'ı karşımda gördüğüm bir nokta. Plazalar bölgesi denilen noktadayız. Ve burada trafik yoğunluğu an itibariyle biraz oluştu diyebilirim. İstanbul genelinde trafik yoğunluğu nasıl diye soracak olursanız, İstanbul'da trafik yoğunluğu şu dakikalarda %50 seviyesinde. Çünkü İstanbul Valiliği dün bir açıklama yapmıştı. Eğitim öğretime İstanbul'da bugün için bir günlük ara verildiğini duyurmuştu. Ve yine bakın görmüş olduğunuz gibi arama kurtarma ekiplerinin bölgeye burada

0: özellikle saat 16'ya kadar İstanbul genelinde bir yağış bekleniyor ama bugün için uyarıyı biz şimdiden yapalım. Özellikle Anadolu yakası bugün sağanak yağışa teslim olacak. Sağanak hava bugün Anadolu yakasında etkili olacak. Anadolu yakasında trafik yoğunluğu sabah saatlerinde, biz sabahın çok erken saatlerinde Anadolu yakasındaydık, %40 sularındaydı ama dediğim gibi özellikle sağanak yağışın Anadolu yakasında saat 16'ya kadar etkili olması bekleniyor. Ayazağa'da şu anda yağmur var ama dün geceden sonra buradaki bu yağışa sağanak demek mümkün değil. Dün gece burada öyle bir sağanak vardı ki göz gözü görmüyordu. Yollarda yine kenarlardan, özellikle burası bir dağlık bölge diyebilirim, yamaçların olduğu bölge diyebilirim. Buradaki yamaçlardan kopan taş parçaları yollara düştü ve yollarda çok ciddi bir risk oluşturdu. İstanbul'da ekipler teyakkuz halinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yine AFAD ekipleri ve yine sivil toplum kuruluşlarına bağlı gönüllü arama kurtarma ekipleri sahada görev yapıyor. İstinat duvarlarının çöktüğünü bizler biliyoruz. Çok lüks sitelerdeki istinat duvarları çöktü. Ve bakın yine bir iş yeri ve bu iş yerindeki suyun tahliyesini görüyorsunuz. Hemen duvardan orada bir su tahliye noktası var. Oradan su tahliye ediliyor. Bahçe kısmında biriken su. İstanbul'un birçok noktasında durum aynı. Bir kez daha söyleyelim. Saat 16'ya kadar yağış devam edecek. Anadolu yakasında bu yağış sağanak şeklinde olacak. Okan Ateş, şunu da belirtelim. Bizler yayına girdiğimiz andan itibaren aslında üşümeye başladık. Hava da oldukça soğuk. Bugün hava sıcaklığının 16 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Dün bizler Şişli'de haber nöbetimizi sürdürüyorduk. Sağanak Şişli'yi de vurmuştu ve hava sıcaklığının 18 dereceye kadar düştüğünü belirtmiştik. Şu anda hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düşmüş durumda. Bir hayli soğuk hava da var. Yer yer fırtınanın da etkili olduğunu söyleyelim. Su birikintilerinden uzak durmalarını isteyelim vatandaşların. Buradan bir uyarı yapalım. Yine Anadolu yakasında yaşayan vatandaşlar için ani sel baskınlarına karşı bodrum katta yaşayanlar, birinci katta yaşayanlar aman dikkat diyelim. Avrupa yakasında yağış devam edecek, sağanak yokmuş deyip tedbirleri elden bırakmayalım. Bakın araç su birikintisi de giderken bir hayli zorlanıyor. Burada birçok yolun da trafiğe kapalı olduğunun altını çizelim yine. Ana arterlerde de birçok yol trafiğe kapalı. Şimdi bizler bu noktaya doğru ilerleyeceğiz. Çünkü ileride bir ihbar olduğu söylenmişti. AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri o noktaya gitmişlerdi. Bizler de o noktaya gitmek için çalışacağız. Bizlerin haber nöbeti İstanbul'da sahada devam ediyor. Tüm gelişmeleri an be an aktaracağız.
1: Hanifi, teşekkürler. Birazdan oraya da ulaştığında eğer olumsuz bir durum varsa, ciddi bir durum varsa sana tekrar bağlanır. Senden oradaki gelişmeleri de alırız. Biz seni hiç tutmayalım. Sen hemen yola koyul. Kolaylıklar diliyorum hem sana hem de kameraman arkadaşımıza. İstanbul'u anlatacağız efendim. Anlatmaya devam edeceğiz. Dün yaşananlar gerçekten hiç normal değildi. İki kişi hayatını kaybetti efendim İstanbul'da yağmurdan dolayı. Fatih'te parktaki su birikintisine sızan elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti efendim. Sarıyer'de de bir kişi boğularak öldü.
2: İstanbul'da sağanak iki can aldı. Parktaki su birikintisine attığı son adım 14 yaşındaki çocuğu ölüme götürdü. Talihsiz çocuk elektrik akımına kapılarak can verdi. İstanbul'u etkisi altına alan sağanağın ardından yaşanan acı olay Fatih ilçesine bağlı Balat mahallesinde oldu. 14 yaşındaki çocuk Çukurbostan Parkı'nda oluşan su birikintisine bastığı sırada elektrik akımına kapıldı. O anlar kameraya yansıdı. Çevredekiler yere yığılan çocuğun yardımına koştu, ambulans çağırdı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Beyoğlu ilçesinde de yere döşeli elektrik kablolarında arıza yaşandı. Küçük çapta patlamalar oldu. Diğer acı haber Sarıyer'den geldi. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan biri sulara kapılıp düştü. Kafasını kaldırıma çarpan adam sudan çıkamadı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan adam hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

0: Efendim işte Ayaz Ağa burası, İstanbul Ayaz Ağa. Yağmurdan sonra kalan manzara. Bu sabah çekildi bu görüntü. Dünden bugüne ne kaldı? İşte yağmurun ardından kalanlar. Şiddetli yağışın ardından hem iş yerlerini su bastı hem de bazı araçlar sel sularına kapılıp işte bu hale geldi efendim. Bakın bir motosiklet bir otobüsün altına girdi. Ağaçlar, ağaçlardan düşen dallar arabalara zarar verdi. Aynı zamanda sel suları ile birlikte kopan ne varsa işte arabaları bu hale getirdi. Araçlar da sürüklendi ve o sürüklenen araçlar da sağa sola çarpıp ne yazık ki büyük zarar gördü. İşte o zarar gören araçlar bu sabah bu şekilde görüntülendi efendim İstanbul'da. Gün ağarınca tabii, yağmur da biraz daha dinince ortaya çıktı manzara. Bakın bir araba daha mahvolmuş halde. Bir sürü çöp, dal parçaları, birbirlerine çarpmış arabalar. Hatta bir arabanın tekerleğinin arasına girmiş bir tahta parçası bile görüyoruz. İşte Ayaz Ağa'da son durum bu. Dere Yatağı hemen sol tarafta, bakın oradan nasıl akıyor su. Ve yoldaki, arabalardaki durum da bu şekilde. Kaldırım taşları efendim sökülmüş yağmurla birlikte. Arabalar da sürüklenmiş ve yine bir başka arabanın tekerleğinin arasına giren tahta parçası, birbirlerine çarpmış arabalar, sanki büyük bir trafik kazası olmuş gibi ama hayır, bunlar park halindeki araçlardı ve sonrasında bu hale geldiler efendim. İşte bir rögar kapağından taşan su, altyapıdaki sıkıntılar bakın İstanbul'u ne hale getiriyor efendim. Sabah saatlerinde Ayaz Ağa böyleydi. Bir trafiğin durumuna da bakalım, o da gelsin ekranlara. Şu anda İstanbul'da trafik nasıl, biliyorsunuz okullar tatil bugün, o biraz daha rahatlattı ama %10'larda 20'lerde mi? Hayır efendim. %49 şu anda İstanbul'da yoğunluk. Nerede var yoğunluk? Her zaman olduğu gibi hiç sekmez. Beylikdüzü'nden Zincirlikuyu yönüne doğru. Avcılar Küçükçekmece arası dolu. Yine TEM otoyolunda yoğunluk var. Anadolu yönüne gidişte, ondan da bahsedelim. Basın ekspres yolu gidiş dönüş az bir yoğunluk var. Anadolu yakasında da Ataşehir her zaman olduğu gibi yoğunluk var şu anda Ataşehir tarafında da, ama köprüler rahat. E5 İstanbul'da E5 Bakırköy Küçükçekmece köprü arası rahat. Bunları anlatabiliriz ama dediğim gibi her zaman olan trafik olan yerlerde şu anda hala daha trafik var efendim. Şimdi Avcıları gördük, bakın şurada bir yoğunluk var. İşte o yoğunluğun olduğu görüntü de bu. Gelsin o tekrar ekranlara. İşte şu anda Avcılar'da son durum. Burası dediğim gibi Deniz Köşker tabelası da olduğuna göre havalimanında yazıyor. Avrupa yakasından Anadolu yakasına, Zincirlikuyu yönüne doğru olan trafik. İşte şu anda Avcılar'da son durum bu. Oraya atlattıktan sonra yol biraz daha açılıyor ama Avcılar tarafı şu anda ne yazık ki kilit durumda efendim. Yola çıkacak olanlara da duyurulur. Devam edelim. Toplu ulaşımı da burada efendim. Şimdi bahsediyoruz kendi aracınızı kullanmayın, toplu taşıma kullanın diye, ama otobüsler suyla doldu. Metroları su bastı. Trafik yoğunluğu da dün %90'a kadar çıktı.
1: İstanbul Sarıyer Ayaza.
2: Otobüs suyla doldu. Yolcular can havliyle tavan camından kendilerini dışarı attı.
1: Vatandaşlar otobüsün üzerine çıkmaya çalışıyorlar. Otobüs iyice su dolmaya başladı.
2: İstanbul'da sağanak aniden bastırdı. Haliyle şehrin can damarı toplu ulaşım aksadı. Mega kentte hayat neredeyse durdu. Sarıyer Maslak'ta yağmura yakalanan YTT otobüsü alabildiğince su aldı.
1: Orada bekleyin, bekleyin. Koltukların üstüne çıkıp bekleyin.
2: Otobüsün içinde mahsur kalan yolcular kendilerini böyle kurtardı. Metro istasyonlarını su bastı. Tramvay duraklarında da manzara aynıydı. İş çıkış saatinin de denk gelmesiyle trafik yoğunluğu %90 seviyesine kadar ulaştı. Zincirlikuyu metrobüs durağında adım atacak yer kalmadı. Yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.
3: Ayaz Ağa'da mahsur kalmış durumdayız. Kıpıldayamıyoruz olduğumuz yerden, çünkü yolu 2 metre su basmış durumda ve Bulunduğumuz stüdyoda su basıyor.
2: Şarkıcı Murat Boz da Maslak'ta bulunduğu stüdyoda mahsur kaldı. Boz çektiği videoyla yetkililere yardım çağrısında bulundu.
3: Artık burası kaldı. Birazdan su buraya girmeye başlayacak. Yani AFAD'dan, belediyeden, İstanbul İtfaiye'sinden yardım talep ediyoruz. Yüzlerce kişi şu an içeride mahsur kaldık.
0: Dönelim tekrar siyasetin gündemine. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte Yüksek Mahkeme Başkanları ile bir araya geldi. Yargıdaki güncel konular ele alındı. Külliye'de Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı da yapıldı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da yüksek yargı organlarının başkanlarıyla yemekte bir araya geldi. Yargıda yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Yemek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Basına kapalı olarak düzenlenen yemeğe Adalet Bakanı Akın Güllek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit katıldı. Yemekte Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güreç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Yemekte fon soruşturması başta olmak üzere yargıdaki tüm güncel konular ele alındı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Duran, kurulun gündeminde bölgede ve dünyada yaşanan son gelişmelerin yer aldığını açıkladı. İsrail'in hukuk tanımaz politikaları, Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması da toplantıda ele alındı.
0: AK Parti'nin fonların ödemesi ve tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Kanun teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.
4: Kanun teklifinin meclisimizden geçmesiyle birlikte Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacak.
2: AK Parti'nin sorunlu fonların tasfiyesi ve mağdur yatırımcılara ödeme yapılmasını öngören kanun teklifi mecliste görüşüldü. Kabul edildi.
4: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar.
2: Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu söz aldı. Adli süreçteki kararlılığın altını çizdi.
5: Parti ayrımı olmaksızın kimliğine, kişiliğine ve kariyerine bakılmaksızın piyasayı bozan, sahtekarlık ve dolandırıcılık yapan herkes hukuk önünde hesap verecektir. Bu durumu Türkiye'nin çöküşü gibi pazarlamak ülkeye ihanettir.
2: Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ise paranın izinin sürüldüğünü belirtti. Bu kapsamda MASAK, 29 farklı ülkeden 278 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin finansal bilgileri istedi.
6: Savcılıklarımızla birlikte ilgili ülkelerin kurumları nezdinde yurt dışındaki varlıkların ülkemize getirilmesi sürecini sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Tespit edilebilecek her türlü varlığın ülkemize kazandırılması için çalışmalarımız devam ediyor.
2: Komisyonda tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonları hakkında kanun teklifi kabul edildi. Düzenleme ile mağdurların 1 milyon liraya kadar olan yatırımlarının tamamı ödenecek. 1 milyon liranın üzerindeki yatırımlar içinse ilk etapta 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.
7: Asla hiçbir şekilde kamu kaynağı kullanılmayacaktır ve bundan sonra da kullanılmasına izin verilmeyecektir.
2: Düzenleme ile gönüllü iade sistemi hayata geçirilecek. Haksız kazanç sağlayanlar parayı iade edebilecek. Ancak iade yargı muafiyeti getirmeyecek. Teklifin yasalaşması sonrası tasfiye sürecinde yer alan diğer 65 fona ait ara ödemelerinde ivedilikle tamamlanması hedefleniyor.
0: Türkiye Gazetesi'nde de rapor çıkacak, gereken yapılacak başlığı vardı efendim. Gözler Devlet Denetleme Kurulu'nda. Devlet Denetleme Kurulu'ndan 15-20 uzman fon vurgununu her yönüyle araştırılıyor. Onların raporuna göre atılacak adımlar netleşecek ve Erdoğan suçu olanın gözünün yaşına bakmayacak. Burası oldukça önemli, kamuoyunun vicdanının rahatlaması adına. Kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmaması gerekiyor. Vatandaş güveniyor. Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili verdiği kararlı mesajları olumlu bulan vatandaşlar sorumluların hak ettikleri cezayı alacağına inanıyor. Biz de buna inanıyoruz efendim, umuyoruz. Hak ettiği cezayı herkes alır. Şimdi efendim çok komik görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. Sabah programımızı Günaydın Türkiye'yi bir tiyatro skecine çevirecek kalitede görüntüler. Yeni partili milletvekilleri Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto etmek istediler. Tabii protesto tüm vatandaşların en büyük hakkı. Ama protestonun şekli biraz ilginçti. Bantla yaptılar efendim. Gözlerini ve ağızlarını bantlamak istediler. Tabii bazıları gözü yerine burnunu bantladı. Ağzı kapalı olduğunu unutup konuşmaya çalışanlar vardı. Sıkılıp of yeter deyip bantı çıkartıp söküp atanlar vardı. Çok komikti efendim görüntüler. Bir izleyelim.
2: Yeni partili milletvekilleri Halk TV'ye kayyum atanmasını gözlerini ve ağızlarını bantlayarak protesto etti. Ortaya çıkan görüntüler komedi skeçlerini aratmadı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda fon düzenlemesi görüşülüyordu. Yeni partili milletvekilleri salona gözlerini, ağızlarını bantlayarak girdi. Amaç Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto etmekti. Ancak vekillerin bu eylemi komedi şovuna dönüştü. Kimi bantı gözleri yerine burnuna yapıştırdı, onu düzeltmek için yoğun çaba harcadı, kimi de ağzı bantlıyken yanındakiyle konuşmaya çalıştı. Yeni partili vekillerin salondaki hareketleri bu kadarına da pes dedirtti. Gözleri bantlıyken önündeki kağıdı okumaya çalışandan telefonuna bakmaya çalışana kadar izleyenleri güldüren görüntüler ortaya çıktı. Vekiller yaptıkları o gülünç protestodan kendileri bile sıkıldı. Yeni partili milletvekillerinin bantlı protestosu sosyal medyada da dalga konusu oldu.
0: En güzel görüntü de son aydınlanan vekil. Biz ne yapıyoruz arkadaş deyip o çıkarıp attığı an var ya, o siyah kurdeleyi. Yani burada iki soru var. Bir, bu fikir kimden çıktı? İki, niye kimse onu durdurmadı? Burası önemli. Bir de hangi düşünceyle bu protesto yapıldı? Yani biz böyle bir protesto yapacağız ve sonrasında bu bize ne getirecek diye ne düşünüldü acaba? Gerçekten çok merak ediyorum. Koca koca vekiller ortaya komik görüntüler çıkardılar efendim. Devam edelim. Rüşvet iddiası kayyum getirdi. Hürriyet gazetesinin başlığındaydı efendim. İş insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik rüşvet soruşturması kapsamında Halk TV polis tarafından arandı. Halk TV ile Mahiroğlu'na ait şirketlere kayyum atandı efendim. Gözaltı kararları da var. Hakkında gözaltı kararı verilen 17 kişiden 11'i de gözaltına alındı ve Halk TV'ye kayyum atandı efendim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tugay'a destek veren kurum, İzmir'e değer katacak yatırımları hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz dedi.
2: Bakan Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la bir araya geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ve beraberindekileri bakanlıkta kabul etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Bugün İzmir'imiz için verimli bir görüşme yaptık," dedi. Kurum görüşmede kentsel dönüşüm ve Körfez eylem planı olmak üzere İzmir'in ihtiyaçlarının konuşulduğunu belirtti. İzmir'e değer katacak yatırımları hayata geçirmek için çalışmaya devam edileceğini söyledi. Cemil Tugay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuruma teşekkür etti.
0: Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi toplantısı Bakü'de yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.
8: Kriz kuşağı içerisinde yer almaktayız. Çoğu zaman meselelerin tam kalbinde yer alıyoruz.
9: Diplomasinin kalbi bu kez Bakü'de atacak. Bölgesel güvenlikten ekonomik işbirliğine, küresel krizlerden siyasi gerilimlere kadar pek çok kritik konu zirvede masaya yatırılacak.
10: Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berraktır ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil, barışın yanındadır.
9: Azerbaycan'da Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı devlet ve hükümet başkanları konseyi 7. toplantısı yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen zirveye katılacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmeler, sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel işbirliği konuları ele alınacak. Bakan Fidan, Gazze'deki insani duruma dikkat çekecek. İsrail'in saldırıları ve işgal politikalarına karşı uluslararası toplumun baskısını artırması gerektiğini bir kez daha vurgulayacak.
11: Gazze barış planı uygulanmasına yönelik çalışmalarımız biliyorsunuz devam etmekte. Arabulucu sıfatımızla yapmamız gereken ve imkansız gibi gözüken birçok konuyu yaptık.
9: Zirvede orta koridor ve kalkınma yolu projeleri de değerlendirilecek. Bölgesel ticaret ve ekonomik işbirliğine katkısı ele alınacak.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu 7 Ekim 2023 saldırılarıyla ilgili iyice köşeye sıkıştı. Saldırıdan önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden sonra Mısır'dan da istihbarat aldığını kabul etmek zorunda kaldı.
9: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu 7 Ekim 2023 saldırılarına dair tarihi bir itirafta bulundu. Netanyahu saldırı öncesi Mısır'dan istihbarat aldığını kabul etti. Daha önce Atlantik Dergisi Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in 26 Eylül 2023'te gizlice Tel Aviv'e gittiğini yazmıştı. Haberde Mısırlı yetkilinin Gazze'den gelebilecek bir saldırıya karşı İsrail'i uyardığı öne sürülmüştü. Netanyahu iddiayı reddetmişti. Ancak baskılar üzerine İsrail Başbakanı Kanal 14 televizyonu açıklama yaparak görüşmeyi kabul etti. Netanyahu, Mısır İstihbarat Başkanı sadece 59 dakika kaldı şeklinde ilginç bir savunma yaptı. Daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'i 7 Ekim konusunda önceden uyardığı anlaşılmış, Netanyahu Abu Dhabi'ye giderek meselenin gizli tutulmasını istemişti.
0: Devam edelim Yeni Şafak'la efendim. Ateşkes'te soykırım. Gazze'de 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları can almaya devam ediyor. Ne yazık ki. Kağıt üzerinde kalan sözlü ateşkesten bu yana şehirde can kaybı 1501'e, yaralı sayısı ise 5323'e ulaştı. 21 binden fazla kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor. Güya ateşkes var. 1500 kişi hayatını kaybetti o günden bu yana. Hala daha Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor Netanyahu ve soykırımcı İsrail hükümeti. İnanılır gibi değil. Ateşkese rağmen. Üstelik binlerce de yaralı var, kayıplar var. Şu anda orada yardım bekleyen, tıbbi malzeme bekleyen, yemek bekleyen, bir parça ekmek bekleyen küçücük çocuklar var efendim. Gazze'nin bu durumunu her gün haykırmaya devam edeceğiz. Her gün sesleneceğiz. Umuyoruz en azından seçimlerden sonra yeni gelişmeler olur da artık Gazze halkı da rahat bir nefes alır. Yarınlara daha umutlu bakabilmek adına. Finlandiya'dan kaçan azılı dolandırıcı Balina James İstanbul'da yakalandı. Interpol MIT'le ortak operasyon düzenledi ve kaldığı adrese baskın yapıldı.
9: Lakabı Balina James. Interpol tarafından her yerde aranıyordu. İstanbul'da yakalandı. Saklandığı rezidanstan dudak uçuklatan serveti ortaya çıktı. Richard James Schuller, Finlandiya'da kripto para dolandırıcılığı yaptığı ortadan kayboldu. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Küresel kripto para piyasalarında Balina olarak tanınıyordu. Yatırımcıların 1,5 milyar dolarlık fonunu sahte projeler ve manipülatif işlemlerle buharlaştırdığı iddia edilen Schuller'in izi, dijital ayak izlerinin takip edilmesiyle bulundu. Kripto para borsalarındaki şüpheli cüzdan hareketleri ve milyonlarca dolarlık transferlerin İstanbul merkezli bir IP adresinde sonlandığı tespit edildi. MIT'in nokta atışı, istihbaratı ve özel harekat polislerinin desteğiyle Beşiktaş'ta saklandığı rezidansta şafak baskını yapıldı. Kız kıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada 4 milyon dolar nakit para, 64 lüks saat, ziynet eşyaları ve çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.
0: Efendim, Ankara'da akıl almaz bir olay kameraya yansıdı. Bir taksi şoförü evine bıraktığı arkadaşını sırtını döndüğü anda kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan Ersin Keser hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Saldırganda yakalandı.
12: Diz kapağından vuruldu. Şu kaburganın altından vuruldu. Çenesinden üşmeme isabet etti.
9: Eşyalarını bagajdan almasını bekledi. Arkasını döndüğü an silahını çıkardı, tetiği çekti.
12: Hem ayağına hem vücuduna her tarafına sıktı. Alta sıktı yani.
13: Senin oraların belli mi ismi? Tanımıyorum abi. Taksici mi? Satılmış.
9: Olayın adresi Ankara Keçiören.
14: Yere düşmesiyle biz hemen araca attık onu.
13: Bastır patlaza bastır. Nerede? Mermi yeri nerede?
9: İddiaya göre 4 arkadaş çilingir sofrası kurdu, alkol aldı. Taksi şoförü Satılmış Murat 200 lira karşılığında arkadaşlarını sırayla eve bıraktı. En sona Ersin Keser'i bıraktı. Keser arkasını döndüğü anda taksi şoförü arkadaşı silahını çıkarıp 6 el ateş etti. Ersin Keser'in vücuduna 4 mermi isabet etti.
14: Eşyalarını alırken arkasını dönüyor, direkt sıkıyor, kaçıyor.
12: Aa, burada düştü. Mahalle sakinleri onu ambulansı beklemeden direkt ben hastaneye yetiştirdiler.
9: Keser araçla hastaneye götürüldü. Kaçan taksi şoförü ise kısa sürede yakalandı. İfadesinde arkadaşının kendisine küfür ve hakaret ettiğini öne sürdü. Ersin Keser'in hayati tehlikesi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Bir de geceden kalan ilginç haberlere de bakalım, hızlı hızlı hemen getirelim ekranlarınıza. Bursa'da annesini rehin alan şahıs özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. İnanılır gibi değil. Bir kişi annesini rehin aldı evde. Hemen polis gitti. Özel harekat polisi de olay yerine intikal etti ve rehin tutulan kadınla telefonla iletişim kuruldu. Saatler süren rehine krizinde polis ekipleri rehin tutulan kadınla konuştu. Kadına kendisini bir odaya kilitlemesi söylendi. Ve o odaya kilitleme gerçekleştikten sonra özel harekat hemen eve bir operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alındı. Anne de sağ salim kurtarıldı. Devam edelim efendim. Burası yine Bursa. Bir kişi köpekten kaçarken düştü, bacağı kırıldı efendim. Minibüs durağında bekleyen 3 kişiye bölgede yaşayan bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen köpek saldırdı. Köpekten kaçanlar arasında 11 yaşında bir çocuk da vardı. O çocuk düştü, hastaneye kaldırıldı ve ne yazık ki bacağının kırıldığı belirlendi. Geçelim bir başka noktaya. Büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın çıktı. Yine Bursa. Bursa'da neler olmuş dün gece öyle? Çiftlik kullanılamaz hale geldi efendim. Burası Bursa'da bir çiftlik. Henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede de büyüdü ve bütün çiftliği sardı. Vatandaşlar hemen itfaiyeyi aradı. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Büyükbaş hayvan çiftliği kullanılmıyordu. Yangın sonucu tabii çiftlikte hasar meydana geldi. Geçelim Eskişehir'e. Kontrolden çıkan araç tramvay durağına daldı efendim. Sürücü bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sebebi bilinmiyor. Ve kazadan sonra da araçta sıkıştı. İtfaiye geldi, sürücüyü kurtardı. Tramvay durağı neyse ki o saatlerde boştu. Ve olası bir facia anında bu şekilde önüne geçirmiş oldu. Denizde de toprakta da bereket yılı efendim. Ama vatandaş artık bolluktan, bereketten korkuyor. Bu bolluk bir türlü gıda enflasyonunu düşürmüyor. Neden? Çünkü hep söylüyoruz. Fırsatçılar var efendim. Vatandaşın boğazından geçecek ucuz lokmayı sayıp o boğazdan geçmeden cebindeki parayı almaya çalışanlar var. Vicdansızlar var efendim. İzleyelim.
15: Palamut aldım. Ucuz diye, ucuz.
16: Duyurucu da güzel de. Tam zamanı. Palamut çok bol.
9: Derya kuzuları denizde bol, tezgahta bol. Zeytin hasadında rekor bekleniyor.
17: Bir güzel, bol, mahsullü bir yıl arifesindeyiz.
9: Buğdayda rekor kırıldı. Vatandaş bayram edecekti ki hevesi kursağında kaldı.
18: Bu bir balık bayramı. bayramıdır, ne bayramı, palamut bayramıdır.
9: Deniz herkesi doyurdu da fırsatçıların gözü doymadı.
19: Fırsatçılık diyoruz, vurgunculuk diyoruz, fazla kazanma hırsı diyoruz.
9: Sağlıklı, temiz, ucuz. İşte bu durum İstanbul ili Deniz Ürünleri Avcıları Üreticiler Birliği'ni rahatsız etti. Balık ucuza gidiyor, avcılığa geçici ara verelim çağrısı yaptılar. Vira bismillah deyip çıkıyor balıkçı yola. Yakıtı var, işçisi var, emeği var. Karadeniz'in hırçın sularında ekmek teknesi yürütüyor. Tuttuğu palamuta biçilen fiyat 40 lira. İşte o balık İstanbul'a doğru yola çıkınca fiyatı katlanıyor.
20: Geçen haftada 200 liraydı, gramajı düşüktü. Şimdi gramajı büyüdü, 125 lira.
9: Buğday hasadında bu yıl rekor kırıldı. Bu durum un fiyatlarına zam olarak yansıdı. 50 kilogramlık ekmeklik unun çuvalı bu bolluğa rağmen 900-950 liradan 1350-1400 liraya yükseldi.
19: Bu zam yapanlar bu arada üreticiler değil, çiftçi zaten kendini zor çeviriyor. Burada aracılar ve komisyoncular hala var.
9: Un fiyatı artınca durum sofraların olmazsa olmazı ekmeğe de yansıyabilir. Tüketici şimdi en haklı soruyu soruyor. Hasadın bolluğu böyleyse
19: yeni mahsul piyasaya girdiği anda fiyatlar aşağı düşecek. Dolayısıyla biz elimizdeki stokları şimdiden yüksek fiyatla satışa sunalım ve elimizdeki stokları bitirelim diyor.
9: Balık ve buğdayla sınırlı değil, vatandaşı kara kara düşündüren zeytin bahçelerinde erken hasat başladı.
17: 3 milyon 800 bin ton yani sofralık ve yağlık zeytin bekleniyor. Bu da Cumhuriyet tarihinin eğer gerçekleşirse en yüksek rekoltesi olacak.
9: Vatandaşın tek sorusuysa şu, bu sene bu bollukta ucuz zeytinyağı yiyebilecek miyiz?
17: Ürünün bolluğu bir kaos, bir kriz haline getirilmesin.
9: Marmara Birlik 2025-2026 sezonunda sofralık zeytinde kilogram başına en yüksek alım fiyatını 160 lira, en düşük alım fiyatını ise 55 lira olarak açıklamıştı. Yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 53 lira olarak belirlenmiş. Şimdi gözler açıklanacak zeytin ve zeytinyağı fiyatlarında.
0: Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Bolluk oluyor, zam geliyor. Kıtlık oluyor, zam geliyor. Ürün güzel çıkıyor, bol çıkıyor, zam az çıkıyor, zam. Ne yapacağız? Devlet vatandaşa yardım etsin. Tamam, devlet vatandaşa yardım ediyor da siz ne yapıyorsunuz peki bunun için sevgili esnaf ya da aracılar, özellikle aracılar? Devletin yaptığı zamdan biz de katkımızı alalım diye bakıyoruz değil mi? Yani olacak iş değil. Emekli ne yapsın? Asgari ücretle çalışan ne yapsın? Bunu düşünen yok. Enflasyonun tek sebebi ekonomi şartları değil. Aynı zamanda biraz da vatandaşın da, hangi vatandaştan bahsettiğimi biliyorsunuz, onların da elini taşın altına koyması gerekiyor efendim. Balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı TGRT Haber'deydi. Son günlerde gündem olan palamut manipülasyonunu değerlendirdi. Meslektaşları adına özür diledi Balcı. Palamut 20 liraya düşerse daha çok satılır dedi.
21: Balık halinde bu balıkların tanesi 55 lirayla 60 lira arası.
9: Balıkçı Kenan palamut avını azaltma çağrısını TGRT Haber ekranlarında değerlendirdi.
21: Yanlış verilmiş karar. Halkımızdan özür diliyorum balıkçı Kenan olarak.
9: Bereketlenince 35 liraya kadar düşen palamutta fiyatları yükseltmek için ava ara çağrısı tartışmaları beraberinde getirmişti. Balıkçı Kenan Balcı TGRT Haber'de İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği'nin o çağrısını eleştirdi.
21: Balıklar 20 liraya düşerse daha çok satarız. Gemi 100 bin adet balık tutuyor, 100 bin adet. Çünkü balık bol. Ağları kaldıramıyor, ağlar patlama durumuna geliyor. Üstte kalan balıklar birinci sınıf balıktır. Ortadakiler ikinci sınıftır. En altta kalan, çünkü 100 bin balığın altında kalan balık, bu kılçık kemik yoktur, sade ettir. O eti biraz ezilen balıklar daha uygun fiyatadır.
9: Balcı olması gereken fiyatları söyledi.
21: Birinci sınıf palamut 55-60. Üçüncü sınıf 45 lira. En şeyi 40 lira 35 lira.
22: Palamutun irileri, irileri biraz daha pahalı satılır.
9: Balıkçı Kenan canlı yayında balıkseverlere püf noktalar da verdi.
21: Yani kalın kesiyoruz. İçinin ödünü, kanını temizleyerek, tuzlu ve buzlu su yaparak, leğen gibi bir kaba koyup veya böyle bir paslanmaz kaba koyup dinlendiriyoruz.
0: Püf noktaları iyi güzel ama önce ucuza alıyoruz, ondan sonra onları gerçekleştiriyoruz. Onun için de ne yapıyoruz? Balıkçı esnafı da biraz elini taşın altına koyuyor. Bırakın vatandaş balık yesin. Yeni Şafak gazetesinde yazıyor efendim. Sebze ve meyve ucuzlamasın diye ürün arzını kısan, beyaz et fiyatlarındaki düşüşü engellemek için ortak fiyat mekanizması kuran zihniyet şimdi de vatandaşın balığına el uzattı. İstanbul'daki bir üretici birliği balıkçılara fiyatlar düştü, ava çıkmayın çağrısı yaptı. Efendim bu en kibar tabirle olabildiğince temiz konuşmaya çalışıyorum. Ama bu bir ihanettir efendim. Vatandaşın ucuz yemesinin önüne geçmeye çalışmak. Şimdi bir başka haberimiz daha var. O da gelsin ekranlara, Hürriyet gazetesinden. Palamut 40 lira çılgınlığı. Denizlerdeki palamut bolluğu fiyatları düşürünce vatandaş balık tezgahlarına koştu. Sadece birkaç günde milyonlarca palamut satıldı efendim. 12-13 Ekim'de bir zincir market yetkilisi söylüyor bunu. 3 milyon adet palamut sattık diyor. Efendim bırakın vatandaş yesin balığını, palamutunu. Bari orada rahat etsin. Şimdi efendim madem bu kadar palamuttan ve paradan bahsettik, o zaman bir de ekonomi gündemi diyelim. Yaprak Hırka Yıldız'la ekonomiyi konuşacağız. Günaydın Yaprak, hoş geldin.
1: Günaydın Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize.
0: Hemen istersen piyasalarla başlayalım. Hatta vaktimiz kalırsa seninle de balığı konuşabiliriz.
1: Tabii. Dün Sayın Kenan Balcı ilk bizim yayındaydı sabah saatlerinde. Ya benzer açıklamaları yaptı. Biz de son derece katılıyoruz. Neden diyeceksin? Seninle burada enflasyon yayınları da yapıyoruz biliyorsun. Öncesinde beklentileri değerlendiriyoruz. Sonrasında çıkan oran neyi ifade ediyor? Hatta harcama gruplarını. Hep ne diyorduk? Gıda. Gıdada evet bir enflasyon vardı. Son ayı tabii ki ayrı tutarak konuşuyorum. Bunun da en büyük nedeni fırsatçılık diyorduk. Zaten az önce işte yapılan açıklamaları gördük. Sayın Balcı'nın tepkilerini gördük. Bunu sadece balıkta yaşamıyoruz biz. Zeytinde hasat biliyorsun rekorları gördük orada da. Orada da şimdi diyorlar ki maliyetler oldukça yüksek, dolayısıyla fiyatlarda çok büyük bir düşüş beklemeyin. Bu sene rekorte gayet iyiydi tarımda. Cari fazla verdik biliyorsun Ağustos ayı itibariyle. Hatta buna turizmin çok önemli katkısı var dedik ama o bolluk ve bereketin de katkısı var dedik. Ama buna rağmen vatandaş bir türlü düşmeyen fiyatlarla karşılaştı piyasada. Yani artık burada sorumlunun kim ya da sorumluların kimler olduğu yapılan açıklamalarla ayan beyan ortaya çıkmış durumda.
0: Bence bizim en büyük sorunlarımızdan biri de yeteri kadar tepki veremiyoruz. Yemeyeceğiz aslında o zeytini. Biraz keyfimizi şey yapamıyoruz, bir kenara bırakamıyoruz. O zeytini yemeyeceğiz. O fiyatlar da mecburen düşecek aşağıya. Bakalım o zaman ne olacak.
1: Ya aslında çok şey var. Okan, tepki verilse de özür dilerim piyasalara tabii geçeceğiz ama tepki verilse de görüyorsun yani bir birlik halinde hareket ediyor evet. Diğer taraf. Marketlerin evet. WhatsApp gruplarını gördük. Özellikle yumurta fiyatlarını konuştuğumuz günlerde sevgili izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Diğer taraftan işte balıkçılar birlik halinde hareket ediyor. Yani birazcık denetim de var bu arada, denetim yok demiyorum. Ciddi cezalar da kesiliyor ama işte geride durmuyorlar.
0: Yetmiyor demek ki. Piyasalara bakalım hemen.
1: Evet, döviz piyasalarıyla başlayacağız. Dolar ekranlara gelecek. Dolarda hızlıca bakıyoruz. 49 lira 42 kuruş seviyeleri var. Euro 55 lira 54 kuruşta. Altın 6507 lirada. Neden düştü? Ciddi düştü. Onu da konuşacağız. Ve BIST 100'e baktığımızda dün %1'in biraz üzerinde kayıp vardı. 12.118 puanla yeni güne bir başlayacak. Artık bugün Perşembe'deyiz. Yarın Cuma, haftanın son işlem günü. Bakalım haftayı nasıl kapatacak Borsa İstanbul. Ve devam ediyoruz çeyrek altın fiyatlarıyla. 10.638 lirada, yarım 21.276 lira, tam 42.423 lirada. Hızlıca kripto paralara da bakalım, Bitcoin'le devam edeceğiz. Şimdi altında düşüş var. Enflasyon rakamları Amerika'da oldukça etkili oldu bu kayıplarda. 82.143 dolar seviyesine geriledi. Ethereum 2.364 dolar, Litecoin 57 dolar, Ripple 1 dolar 30 sent.
0: Peki ne oldu da bu altınla kripto paralar bu kadar düştü?
1: Ne oldu? Saatler dün, daha doğrusu gözler dün saat 15.30'a çevrilmişti. Çünkü Amerika'da tüketici fiyat enflasyonu açıklanacaktı. Beklentiler yıllıkta 3.6 civarındaydı ama beklentilerin üzerinde gelen bir yıllık enflasyon var. Aylıkta paralel gelse de yıllıkta 3.7 olarak açıklandı. Bu da ne anlama geldi? FED faiz artış sürecini devam ettirecek. Hatta rakamlar böyle gelmeye devam ederse Faizler yüksek kalmaya da devam edecek Amerika Birleşik Devletleri'nde. Altında buna düşüş olarak tepkisini gösterdi ama sadece altından bahsetmiyoruz. Diğer emtialarda, gümüşte de sıcak rakamları paylaşacağım. Öte taraftan işte kripto paralarda da yine düşüş olarak gördük biz bu açıklamanın etkilerini. Şimdi tabii gözler FED'e çevrilmiş durumda, onu da söyleyelim. Acaba toplantıda nasıl bir karar açıklayacak? Hatta o kararın sonrasında açıklama metni de oldukça önemli. Bunu takip edecek piyasalar. Öte taraftan tabii anlaşmalar, rezervlerin işte kullandırılması vesaire, enerjiden bahsediyorum. Bunlar gündemde olsa da o beklediğimiz düşüşler olmadı enerjide de. 104 dolar civarında Brent petrol bu sabah baktığımızda küçük bir düşüş var ama istenilen seviyede değil. Şimdi sıcak verileri de hızlıca paylaşalım sevgili izleyicilerimizle. Altının onsuna baktığımda dün 4100 doların altına indi. Rakam açıklanır açıklanmaz Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu sabah 4141 dolar seviyelerinde. Yani bu sabah bir miktar daha yükseldiğini gördük.
0: Yaprak, bir araya giriyorum. Tabii. Bir araya girmek durumundayım. Tabii. Sıcak bir gelişme var. Şu anda Ayazağa'da vatandaş kurtarma çalışmaları var. Hanifi karşımızda, bize hemen anlatsın. Hanifi, ne oluyor orada şu an? Nedir son durum?
3: Şu an Ayazağa'dayız. Sağanağın en etkili olduğu noktalardan birisi de Ayazağa. Özellikle dün gece saatlerinde oldukça hareketli anlar yaşandı burada. Hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor. Fabrikalar bölgesinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarılıyor. Çok sayıda burada sahil güvenlik ekibi, AFAD ekibi, iş makinesi bulunuyor. Botlar çaresiz kaldı. Bakın sağ tarafta Ozan Ural görüntülüyor şu anda. Burası Ayazağa'daki fabrikalara giden yol ve hemen karşıda da göreceksiniz. Orada bir kamyon, bir minibüs, bir de otomobil mahsur kalmış durumda. Yağıştan dolayı göle dönmüş o yolda mahsur kaldılar, ilerleyemediler. Botlar çaresiz kaldı. Kurtarma çalışmalarında buradaki bu botlar çaresiz kaldı. Botlar çaresiz kalınca devreye iş makineleri girdi. Bölgeye çok sayıda belediyeden iş makinesi sevk edildi ve iş makineleriyle mahsur kalan işçiler kepçe vasıtasıyla kurtarılıyor. Az önce bir işçi grubu buraya getirildi. Yine ekipler gittiler. Az sonra yine getirilecekler. Kurtarma çalışması burada devam ediyor. Mahsur kalanlar, Ayazağa'daki iş yerlerinde mahsur kalanlar için bölgeye iş makineleri getirildi ve iş makineleriyle burada kurtarma çalışması yapılıyor. Sahil güvenlik ekipleri bu noktaya geldiler. Onu da söyleyelim. Sahil güvenlik ekipleri bu noktadaki çalışmaları yürütüyorlar AFAD'la beraber ve yine çok sayıda itfaiye personeli de burada yer alıyor. Bakın Ayazağa'daki durumu Ozan Ural görüntülüyor. Göle dönmüş durumda. Burası Ayazağa. Bir kez daha söyleyelim. Burası Ayazağa ve göle dönmüş durumda İstanbul. İstanbul'da sağanak dün hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde sağanak etkisini bir hayli artırdı ve Ayazağa'daki durum böyle. Bugün de yağmur saat 16'ya kadar devam edecek. Meteoroloji 16'ya kadar sağanak uyarısı verdi. Özellikle bugün Anadolu yakası dikkatlendi. Tedbirler alındı. Özellikle bodrum katta yaşayan vatandaşlar için İstanbul Valisi Davut Gül gereken tedbirleri alsınlar. Mümkünse geceyi yüksek katlı bir noktada geçirsinler dedi. Avrupa yakasında ise şu an bulunduğumuz noktada sağanak devam ediyor. Ekipler buradaki kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Görmüş olduğunuz gibi suyun derinliğini de burada Ozan Ural görüntülüyor. Bakın ben girdiğimde bir hayli suyun içinde kalıyorum ve burada yine sağanağın vurduğu İstanbul'da dün akşam saatlerinde acı haber geldi. 14 yaşındaki bir çocuk Fatih Balat'ta su birikintisine bastığı an elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Fatih Belediyesi yaptığı açıklamada o bölgede herhangi bir bakım onarım çalışması yoktu dendi. Olayla ilgili soruşturma da devam ediyor ama İstanbul hareketli dakikalar yaşıyor. Yine sağanak İstanbul'da hayatı durma noktasına getirdi. Şunu söyleyelim, İstanbul'daki trafik durumundan bahsedelim. %50 seviyesinde şu an trafik yoğunluğu. Çünkü eğitim ve öğretime bir gün ara verilmişti. Botların çaresiz kaldığı arama kurtarma çalışmalarından bahsediyorum. Bir kez daha söylüyorum. Botların çaresiz kaldığı arama kurtarma çalışması. İstanbul'da sel etkili oldu. İstanbul'u sel vurdu maalesef. Bakın o bot, oraya kadar ilerleyebildi. Ondan sonrasında ilerlemek mümkün değildi botla beraber. İş makineleri devreye girdi. Arama kurtarma ekiplerini bir gösterelim. Ozan Ural, arama kurtarma ekiplerini bir gösterir misin? AFAD'ı, sahil güvenliği, yine çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma gönüllüleri buradaki bekleyişlerine devam ediyorlar. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir kez daha söyleyelim. Kurtarma çalışmaları devam ediyor ve şimdi işçiler getiriliyor. İşçiler getiriliyor. Ozan Ural sıcak görüntüleri ekranlara taşıyor. İşçiler kepçelerle getiriliyor. Bakın, bakın Ayaz Ağa'da sağanağın vurduğu iş yerlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarılıyor. Botlar çaresiz kalınca devreye iş makineleri girmişti ve şu anda bir kepçe vasıtasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı. Ekipler iş makineleriyle o mahsur kalanları kurtardılar. Sağanağın vurduğu İstanbul'da mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarılıyor ve su da artık buraya kadar geldi. Şu an biz de suyun içinde kaldık. Ben hemen koşuyorum. Evet, şu anda Ozan Ural'la beraber bir suyun içinde kaldık biz de. Dize kadar yükseldi su seviyesi iş makinesiyle beraber. Ve işte görmüş olduğunuz gibi sağanağın vurduğu İstanbul'da mahsur kalanlar kurtarıldı. Kepçelerle iş yerlerinden az sonra yine kepçe gidecek. Yine bir kurtarma çalışması olacak. Burada ekipler hemen AFAD ekipleri battaniye veriyorlar. Hava oldukça soğuk, onu da söyleyelim. Hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düşmüş durumda. Dün 18 dereceyi görmüştük. Bugün de 16 dereceyi gördük. Hava gitgide soğumaya devam ediyor. Hava sıcaklığı düşmeye devam ediyor. Fırtına ara ara etkili oluyor. Şu an tabii ki kurtarılanların isimleri alınıyor. Burada ekipler, sahil güvenlik ekipleri, AFAD ekipleriyle beraber kurtarma çalışmasına katıldılar ve kurtarmalar oldu. Geçmiş olsun.
2: TGRT FM Haber. Reklamlar.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
23: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
24: Bugünden yarına Allianz seninle.
23: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi. Reklamları dinlediniz.
25: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
26: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
2: Reklamlar.
27: Benim bankam iş bankam.
7: bankası.
8: İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İşCep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İşCep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece işinizi büyütmek kalsın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
12: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
13: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
14: Türkcelli'leri bağlat hayata.
27: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Bize huzur lazım.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta.
0: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
7: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Hemen 3. saat dilimimizin başlıklarına bakalım, neleri konuşacağız. Tabii ki İstanbul'u konuşacağız. Çünkü 2 kişi hayatını kaybetti. Sağanağın faturası ağır oldu ve İstanbul'da yağış hala devam ediyor. Farklı noktalarda arama kurtarma çalışmaları var. Canlı yayında birazdan yine ekranlarınıza getireceğiz. Erdoğan yargının zirvesini ağırladı. Az sonra Ankara'ya bağlanacağız efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programını ve dün yaptığı görüşmeleri ekranlarınıza getireceğiz. Yüksek Mahkeme başkanlarıyla da bir araya geldi. Anlatacağız. Halk TV'ye kayyum atandı. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında 3 ayda suçlamayla soruşturma başlatıldı. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 11'i yakalandı ve Halk TV'ye de kayyum atandı. İmamoğlu savunma yapamadı. 100 yılın yolsuzluk davasında aylarca konuşacağım dedi ama sıra kendisine geldiğinde rüşvet soruldu, ihaleye fesat karıştırma soruldu, yolsuzluk soruldu. Ekrem İmamoğlu Trabzon'un kurtuluşunu anlattı. Birazdan onu da konuşacağız. Ve fon soruşturmasında eski defterler açılacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istemişti. O izin çıktı efendim. Tüm bunları konuşacağız. Etiketimizi tekrar hatırlayalım. Artık yeter. Bu etikete mesajınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edin.
8: Akciğerinde kitle tespit edilen Papa 14. Leon'un kanser olduğu açıklandı. Papa'nın akciğerinin sağ alt lobu ameliyatla alındı az sonra. Hayatımızı kolaylaştıran ev aletleri istihbarat araçlarına dönüşüyor. Siber casuslar gizli yazılımlarla evimizde kullandığımız robot süpürgeler bebek telsizlerine sızıyor. Peki ya bu nasıl oluyor? Az sonra.
7: Önce bir İstanbul'u anlatalım efendim. Bakın burası Ayaz Ağa. İşte selden geriye kalanlar. Arabaların sürüklendiği ve yolların girdiği hal. Akıl alır gibi değil. Sanırsınız büyük bir sel felaketiyle kocaman bir deniz kenarında bir tsunami olmuş gibi ama değil. İstanbul'da sadece yağmur yağdı ve yağmurun ardından oluşan görüntü efendim. Ayaz Ağa'da işte durum bu. Arabalar sürüklendi, birbirlerine girdi. Yollar çamur deryasına döndü. Vatandaşların görüldüğü üzere yüz binlerce liralık, hatta topladığınızda milyonlarca liralık zararı var efendim. Geçelim bir diğer görüntüye. Ayaz Ağa böyleydi. Burası da Kağıthane efendim. İşte Kağıthane'de suların arasında kalmış araçlar. Bazıları yollarına gidebiliyor, bazıları gidemiyor. Ve işte yağmurdan sonra bugün arda kalan görüntü bu şekilde efendim. Hatta Kasımpaşa Futbol Kulübü'nün otobüsünü de görüyoruz. O da yolda kalmış. İlginç bir görüntü gerçekten. Geçelim Beykoz'a. Beykoz'da da durum şu anda böyle. Sıcağı sıcağına görüntüler ekranlarınıza geliyor. Hala yollarda su birikintileri var. Belediyeye ait araçlar da çalışmalarını gerçekleştiriyor. Tabii biraz geç kalınmış olabilir bazı şeyler için ama şu anda işte Beykoz'da durum bu. Bir İETT otobüsü de Dubai'yi fırlattı. Canlı canlı gördük. Peki şu anda durum bu şekilde. İstanbul'a bir virgül koyalım, İstanbul'a ve Ankara'nın gündemiyle devam edelim. İstanbul'un sulu gündeminden Ankara'ya geçiyoruz. Ahmet Sözcan'la başkentin gündemini konuşacağız. Ahmet Sözcan, günaydın, hoş geldin.
9: Günaydınlar Okan. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum hem sana hem de tüm İstanbullulara.
7: Çok teşekkürler. Şu anda İstanbul'da durum felaket. İnşallah ilerleyen saatlerde yağmur daha da artmaz da daha kötü haberler vermeyiz. Çünkü 2026 yılında yağmurdan dolayı İstanbul'da iki kişinin ölmesinin gerçekten herhangi bir cümleyle açıklanabilir tarafı da yok. İnşallah bir daha aynı şeyleri yaşamayız. Sözü hemen başkente bırakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım.
9: Zaten dün seninle sabah yayını yaparken yağmur yeni başlamıştı ve ilk görüntülerde gelmeye başlamıştı. Bir vatandaş, bir tane kadın sürükleniyordu onu. O selden diğer vatandaşlar çöküp almıştı. Ancak gün içerisinde gerçekten o yağmur şiddetini artırdı. Özellikle 16'dan sonra değil mi? Yani böyle evet. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Şu anda da görüntüler geliyor. Bunlar da bugün görüntüler. Bir fabrikada mahsur kalan işçiler kurtarıldı iş makineleriyle. Gerçekten acı ve vahim bir tablo. Allah beterinden korusun diyelim. İnşallah bugün benzer görüntüler yaşanmaz. Tabii uzmanlar uyarıyor, bugün de yağmur yağacak. Okullar orada tatil edildi. Bazı memurlar idari izinli sayıldı. İstanbul Valiliğinden de vatandaşlar dışarı zorunlu olmadıkça çıkmasın uyarısı yapıldı. Biz de buradan bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Vatandaşlarımıza da geçmiş olsun diyelim. Ankara gündemine geçecek olursak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı kabul edecek. Ardından da Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu programda yine iç ve dış gelişmelere ilişkin olarak önemli mesajlar vermesini bekliyoruz.
7: Peki, aynı zamanda yargının zirvesini de ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. O görüşmenin detayları nelerdi?
9: Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki önemli programı vardı, iki önemli toplantısı vardı. Bunlardan bir tanesi yüksek yargının başkanlarıyla bir araya geldi. O toplantıya aynı zamanda bir yemek de verildi. O görüntülerde ekrana yansıyor işte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yemeğe yüksek yargı başkanları katıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç de o yemekte yer aldı. Tabii yargı başkanlarının, Adalet Bakanı'nın katıldığı bir yemekte muhtemeldir ki yargıya ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır. Yargının sorunları masaya yatırılmıştır ve bundan sonra sonrasına ilişkin olarak yargısal süreçlerin hızlandırılması gibi konularda mutlaka değerlendirilmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu'nu topladı. O toplantıya da biliyorsun aksaçları olarak nitelendiriliyor. Eski meclis başkanları katılıyor. O görüntülerde şu an itibariyle ekrana yansıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski meclis başkanlarıyla ve bazı kurmayları da katılıyor tabii. O toplantıda da iç ve dış gelişmeleri bir kez daha değerlendirme imkanı buluyor. Dünkü toplantıya da özellikle Mekke Anlaşması, Mekke İttifakı Anlaşması damgasını vurdu. O toplantının ardından yapılan açıklamada Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasıyla kardeş ülkelerle dayanışmamızı güçlendirdiğimizin ortaya konulduğu toplantı denildi. Tarihlere kapılmadan sağduyu ve serin kanlılıkla evet. Süreçleri yönettiğimiz ifade edildi.
7: Peki şimdi konuşacağımız konular da var, hızlı hızlı geçmemiz lazım, süremiz çok dar. Fon teklifi meclisten geçti, bu önemli.

0: gerçekleştirilecek. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Bu da yine fon krizinde yaşanan önemli bir gelişmeydi.
1: Şimdi dünden beri konuşuyoruz. Halk TV'ye kayyum atandı. Bu bir haber. Evet, ama bunu bir kenara bırakalım. Bir de komik tarafı var bu işin. Biz güldük. Ahmet Özcan, Ankara ekibi de gülsün biraz seninle konuşurken. Bir protesto vardı mecliste. Yeni partili vekiller gözlerini bantlamaya çalıştılar. Bazıları onun yerine burnunu bantladı. Ağızlarını kapatıp konuşmaya çalıştılar. İnanılmaz görüntüler gerçekten. Ne dersin bu protestoyla alakalı?
0: Yani gerçekten protesto haktır. Eleştiri muhalefetin görevidir. Ancak şu görüntüler bir muhalefet partisine yakışıyor mu? Milletvekillerine yakışıyor mu yani? Bula bula bunu mu buldunuz? Gerçekten komedi skeçlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Güldür güldür şov gibi meclis komisyonunda görüntüler ortaya çıktı. Yeni partili milletvekilleri Halk TV'ye kayyum atanmasını protesto etmek için işte o fon teklifinin görüşüldüğü plan ve bütçe komisyonuna bu şekilde girdiler. İşte ağızlarını, gözlerini bantladılar. Ama ortaya bu ilginç komik görüntüler çıktı. Şimdi Gora filminde vardı biliyorsun. Orada işte Tirulu muydu neydi sen hatırlıyor musun? İşte ona benzetenler oldu. Yine sosyal medyada çok ilginç değerlendirmeler, tespitler, benzetmeler yapıldı. Yani yeni partili vekiller protesto yapalım, eylem yapalım derken dalga konusu oldular, alay konusu oldular. Maskeli beşlere benzetenler oldu. Yani şu görüntüler bir milletvekilinin ağırlığına yakışıyor mu? Yani bula bula böyle bir protesto yöntemi mi buldunuz? Neden kendinizi böyle komik duruma düşürdünüz? Hiç kimse de bu protestoyu ciddiye almadı. Yani söylemek istedikleriniz de bu komik görüntülerin arkasında kaldı. Yani ilginç. Yani muhalefetin de başını iki elinin arasına alıp düşünmesi lazım. Neden halk bize destek vermiyor, teveccüh göstermiyor? Çünkü bir ağırlığınız yok. Bir şey yaparken de böyle komik duruma düşüyorsunuz. İşte ağzını yüzünü bantlayanlar var. İşte bantlar tutmuyor. İşte yanındaki vekil arkadaşı diğerine bir şey söylüyor. Adamın ağzı bantlı, konuşmaya çalışıyor. Onu çıkartıyoruz, bir şey söylüyor, tekrar takıyor. Önündeki notları okumaya çalışanlar var. Cep telefonuna bakmaya çalışanlar var gözü bantlıyken. Yani gerçekten komik ve ibretlik bir tablo ortaya çıktı.
1: Anladım ya, gerçekten komik ve ilginçti. Son konumuz, bunu tekrar gün içinde zaten izleyeceğiz. Çok hızlı geçelim lütfen. Türkiye Belediyeler Birliği'nde de bir seçim heyecanı var. Bununla birlikte tamamlayacağız başkent gündemini.
0: Şimdi biliyorsun Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği boş kaldı. Ekrem İmamoğlu'ndan bu yana gelen böyle arda arda gözaltılar, tutuklamalar olunca son olarak Vahap Seçer de tutuklanınca Türkiye Belediyeler Birliği'nde bir seçim yapılması gerekiyor. Seçimde AK Parti'nin adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile yeni partinin adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce yarışacak. CHP de yeni partinin adayına destek verecek. Yani Türkiye Belediyeler Birliği'nde ilginç bir tablo da var. AK Parti'nin 311 delegesi var. MHP ile birlikte 370 yapıyor Cumhur İttifakı'nın delege sayısı. CHP'nin 246, yeni partinin 135 delegesi var. Dolayısıyla gözler bugün Türkiye Belediyeler Birliği'nde olacak Okan.
1: Peki Ahmet Sözcan, çok çok teşekkürler sana ve Ankara ekibine. Kolaylıklar diliyoruz. Selam olsun.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Evet, şimdi devam edelim efendim. Yine dönelim İstanbul'a. Şu anda ne yaşanıyor Ayaz Ağa'da? Hanifi karşımızda. Hanifi, ne durumda şu anda kurtarma çalışmaları? Arkandan yine kepçe hareket etti. Hala kurtarılmayı bekleyenler var mı?
2: Yaklaşık 50 kişinin daha mahsur kaldığı söyleniyor. O kişiler de aynı şekilde iş makineleriyle kurtarılacaklar. Şöyle ilerleyelim Ozan Ural'la beraber. Bizler İstanbul'da dünden beri bizler de haber nöbetine devam ediyoruz. İstanbul'u adeta sağanak vurdu diyebilirim. Ve yaşanan bu felaketin ardından arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Şu ana kadar sağanaktan dolayı 2 kişi hayatını kaybetti ki birisi Fatih Balat'ta 14 yaşındaki bir çocuk su birikintisine bastığı an elektrik akımına kapıldı ve hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmalarında botlar çaresiz kaldı. Onu da söyleyelim. Ozan Ural görüntülüyor şu an botları. Botlar çaresiz kaldı ve devreye iş makineleri girdi. İşte o botlar sahil güvenlik ekiplerince buraya getirildi.

0: bir noktadan kurtarma çalışmalarını yaptı botlar. Ancak bir noktadan sonra botlar da ilerleyemedi ve iş makineleri devreye girdi. Kemerburgaz Caddesi'ndeyiz. Bu caddede trafiğe kapalı. Ozan Ural görüntülüyor şu an. Orada mahsur kalan araçlar var. Yine kargo şirketlerine ait olduğunu düşündüğümüz araçlar o suyu birikintisinin içerisinde mahsur kaldılar. Onlar da sonra kurtarılacaklar. Efendim çok geçmiş olsun. Nasıl oldu? Neler yaşandı?
1: Vallahi dün saat 6 gibiydi. Biz şuradaki hemen ilk sahadaki güvenlik mobasında çalışıyoruz. Arkadaşım dedi ki abi dedi şeyin altından kapının altından bir su geliyor. Kirli su geliyor dedi. Dedim ki bu ne? Normalde bizde öyle bir su gelmez yani. Artık yağmur suyu olur. Bir baktık ırmak gibi karşı araziden koptu geldi. Kendimizi oradan arabalarımız filan pert şu anda suyun altında. Oradan da biz kendimizi bel boyunda yüksekliği suyun içerisinden kendimizi şu Oduncu deposuna zor atabildik.
2: TGRT FM Haber.
3: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.

0: Amerikası yarın. Monte Cristo 39. bölüm.
1: Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu. Bu hikaye halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dantès isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana atılan kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Sonra da tek tek intikamını almaya başlar. Nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın bir hain olduğunu ortaya çıkartınca intihar etmesine sebep olur. Dankler'ın başına Andre adında bir katili soylu ve zengin biri olarak tanıtarak kızına damat edeceği sırada jandarmaya yakalatarak rezil eder. Savcı Wilfor'un yeni doğmuş bir çocuğun ölümüne teşebbüs ettiğini ortaya çıkartınca mahkemeci tutuklanır. Bu olanlardan sonra Monte Cristo eski dostu ve patronu ölen armatör Morel'in oğluyla buluşur.
2: Babanız için dua ettiniz mi Maximilian?
3: Ettim kontum. Siz de dua edecek misiniz?
2: Ne yazık ki hayır genç dostum. Siz benden şanslısınız. Hiç olmazsa babanızın nerede yattığını biliyorsunuz. Ölürken siz onun yanındaydınız.
4: Evet, babacığım kollarımda can vermişti.

0: Neyse, babam ölürken İfi Şatosu'nun karanlık bir zindanında çile çekmekteydim. Görüyorsunuz ya, onun yattığı yeri bile bilmiyorum.
1: Bir insanın katlanamayacağı kadar çok acı çekmişsiniz efendim.
0: Şimdi beni iyi dinle sevgili Maximilian. Sizinle bir anlaşma yapmıştık. Bana bir ay mühlet vermiştiniz. 5 Ekim'de mühlet sona erecek.
1: Evet.
0: Sizi Marsilya'da bırakacağım. 4 Ekim sabahı limana Loros adlı bir gemi gelecek. Ve sizi alıp Monte Cristo adasına getirecek. Kaptana adınızı söylemeniz yeterli. Derhal emrinize girecektir. Tamam mı? Anlaştık mı?
1: Anlaştık efendim. Peki bu arada siz nereye gideceksiniz?
0: Roma'ya.
1: Ne yapmaya?
0: Tamamlamam gereken bir işi sona erdirmeye.
1: Monte Cristo Roma'ya vardığında Parisli banker Danglar da Roma'da bindiği bir arabayla Thomson French firmasının binasına gidiyordu. Cebinde Monte Cristo'nun verdiği 6 milyon franklık bir makbuz vardı.

0: Thompson ve French firmasına geldik senyor.
1: Beni burada bekleyiniz. İşim bitince beni otelime götüreceksiniz.
0: Baş üstüne senyor.
2: Buyurun senyor.
1: Thompson ve French beyleri görmek istiyorum.
2: Kim geldi diyelim efendim?
1: Baron Danglars diyiniz. Paris'ten geldiğimi ve...
2: Ah senyor, onlar da sizi bekliyordu.
1: Ha, demek haberleri var.
2: Önemli müşterilerimiz geleceği zaman daima önceden haberimiz olur senyor baron. Şu karşıdaki kapıdan içeri girin lütfen.
1: Ah, teşekkür ederim.

0: Tamam, işim bitti arabacı. Gidebiliriz.
1: Baş üstüne senyor. Buyurun arabaya binin.
0: Oh. Siz de kimsiniz? Hey arabacı! Bunlar da kim böyle?
1: Muhafızlarınız ekselans. Thompson ve French firması müşterilerin emniyetini düşünen ciddi bir şirkettir.
0: Öyle mi? Mesele yok o halde.
1: Ekselansları nereye gitmemizi emrediyorlar acaba?
0: İtalyan Devlet Bankası'na, anlarsınız ya. Roma'da cebinde milyonlar taşımak enayiliktir.
1: Emredersiniz de ekselansları. Değil mi?

0: Hey arabacı, bu mezarlığa neden getirdin beni? Hani İtalyan Devlet Bankası'na götürecektin?
1: Ya, kapa sen elimi Mösyö.
0: Hayır, kapamayacağım.
2: O zaman biz kapatırız. Şu elimizdeki tabancayı görüyor musun?
0: Aman Allah'ım, yandım, yandım. Siz güvenlik değil, haydutsunuz.
3: Aç şunu bileydin, kabucumun ekselansı. İndirin şunu arabadan çocuklar.
0: Hayır, hayır.
1: İn bakalım ya, seyir.
0: Hayır, inmeyeceğim. Dokunma bana.
2: İn be, in yoksa tetiği hayır. Çekeceğim ha.
0: Tamam. Bakın. Niyetiniz beni soymaksa biraz para verebilirim size. Ama ne olur canımı bağışlayın.
4: Kapa çeneni de yürü hadi.
0: Nereye götürüyorsunuz beni?
4: Reisimizin yanına.
0: Reisiniz kim?
4: San Sebastian kralı Luigi Vampa.
0: Kralmış be. Düpedüz haydut başlı deseniz de şuna.
3: Ekselansları, Dangları getirdik reis.
5: Demek çantasında 6 milyon frank taşıyan sizsiniz ha?
0: Bana ne yapacaksınız?
5: Ne yapacağımız sizin tutumunuza bağlı Monsieur Dangler.
0: Adımı nereden biliyorsunuz?
5: Bizim işimiz haydutluk ekselans. Biz her şeyi biliriz.
0: Bu yaptığınız haydutluk. Buradan kurtulursam sizi polise şikayet edeceğim. Adam kaçırmak büyük bir suçtur.
5: Adam kaçırmak mı dediniz? Çok ayıp Monsieur, çok ayıp. Biz sizi kaçırmadık. Sadece misafir etmek için getirdik buraya.
0: Zorla misafirlik olmaz. Resmen kaçırdınız işte.
5: Monsieur, sizin sinirleriniz bozulmuş. Çocuklar, Ekselans Dangler'ı odasına götürün. İstirahat etsin. Söylediği her şey bir emirdir. Ona göre davranın.
4: Peki reis. Düşünelimize Ekselans. Buraya kadar Ekselansları. Kapıyı açın çocuklar. Gelin içeri. Sizi bu odada misafir edeceğiz.
0: Misafirlikmiş. Bunlar Albert'i kaçıran haydutlar olmalı. Onun başına 20 bin frank fidye koymuşlardı. Ben ondan daha önemli olduğuma göre, hadi diyelim ikimiz sizin istesinler. Olsun. Veririm evet. Nasıl olsa çantada 6 milyon frank var.
6: Dangler geceyi 6 milyon frank dolu çantasına sarılarak geçirdi. Sabah kalktığında ilk iş çantasına bakmak oldu.

0: Ah, çok şükür. Paracıklarım kuruşuna kadar çantamın içinde duruyor. Pek de namuslu haydutlarmış. İsteseler çantayı elimden alabilirlerdi. Helal olsun. 500 bin frank istesinler, hiç düşünmeden veririm. Bana yemek getirmeyecekler mi ya? Hey! Hey! Açın şu kapıyı da yiyeceklerim bana!
1: Ekselansları bir şey mi arz ediyor?
0: Başlattırmayın ekselanslarından! Karnım aç karnım! Siz insanları böyle aç açına mı konuk ediyorsunuz be?
1: Yani ekselansları yemek mi istiyor?
0: Evet dedik ya, açlıktan öleceğim.
1: Şimdi hemen mükellef bir sofra hazırlarız size. Tabii parası karşılığı.
0: Ne parası? Ben buraya kendi isteğimle gelmedim ki. Siz getirdiniz. Esiriniz olduğuma göre karnımı doyurmak da size düşer.
1: Kuralları ben koymadım ekselans. Burada yiyecek maalesef paralıdır.
0: Peki peki. Ne yemekleri var mutfağınızda?
1: Ne arzu edersiniz? Piliç, balık, sureti, aveti ne isterseniz.
0: Piliç olsun.
1: Hey Gonzales. Ekselansları için bir kızarmış piliç.
2: Hemen efendim. Buyurun.
0: Ha? Vay be. Şaka yapmıyorlarmış. Nar gibi de kızarmış. Şu masanın üzerine bırak dostum.
1: Acele etmeyin ekselansları. Bizim burada yemek parası peşin ödenir.
0: Anladık. Buyurun 5 frank üstü kalsın.
1: Bir dakika ekselansları, bu para yetmez. Daha borcunuz var.
0: Ne diyorsun be adam? Kafede Paris'te mi yiyoruz?
1: Burası İtalya efendim. Ve şu anda Vampa'nın restoranındasınız.
0: Tamam. Söyle bakalım ne kadar daha istiyorsunuz?
1: Bizim burada yemek 500 bin franktır ekselans.
0: Ne? Bu sizin yaptığınıza düpedüz soygunculuk denir be.
1: Yanılıyorsunuz ekselansları. Biz dürüst bir müesseseyiz. Yemek istediniz, ben de paralı olduğunu söyledim. Siz de kabul ettiniz ama istemiyorsanız yemeyebilirsiniz tabii.
0: Yemeyeceğim tabii. Bir pilicin 500 bin franka satıldığı işitilmiş görülmüş şey mi?
1: Gonzales, yemeği geri götür. Ekselansları fiyatımızı pahalı buldu.
3: Peki Pepino.
0: Hey! Haydut herifler, soyguncular, namussuzlar.
2: Hay Allah.
0: Geberiyorum açlıktan. Daha fazla dayanamayacağım.
1: Ekselanslarının bir yemin mi var?
0: Lanet olası, bu yerde piliç pahalı. Bir kuru ekmek getirin bari.
1: Ne yerseniz yiyin. Fiyatlar sabittir ekselans.
0: Şakanın sırası değil be adam. Bir dilim ekmek istedim, ziyafet değil.
1: Ciddi olduğumuzu biraz önce gördünüz ekselans. İyice düşünüp taşınmadan bir daha beni çağırmayın.
0: Bir kuru ekmeğin 500 bin frank ettiği nerede görülmüş haydut herif? Açlıktan ölürüm de bu parayı veremem size.
1: Siz bilirsiniz. Yemezseniz ölürsünüz. Bu da intihar demektir.
0: Olamaz. Adam haklı. 500 bin frank için ölmek intihardır. Geriye kalan 5,5 milyon frank bana yeter de artar bile. Hey! Tamam fiyatı kabul ediyorum. Pilicin yanında bol ekmek, salata ve şarap da istiyorum.
1: Şarap yiyecek sınıfından olmadığı için ayrı bir ücrete tabidir efendim.
0: Peki. Şaraptan vazgeçtim. Onun yerine su getirin.
1: Tabii. Ya şişesi 25 bin frank efendim.
0: Ne? Suyun şişesi 25 bin frank mı?
1: İsterseniz aynı paraya su yerine meşrubat cinsi bir şey de alabilirsiniz tabii.
0: Bana bak kılıksız herif, beni soyma isteğinizi söyleyin de olsun be sen.
1: Efendim Vampa bu söylediğiniz sözleri duymasın yoksa çok kızar.
0: Git söyle. Onunla konuşmak istiyorum.
1: Hayır.

0: Maalesef kanınızın akıtılmasına izin yok Mösyö.
1: İzin vermeyen kim?
0: Efendim olan zat.
1: Ya ben sizi efendi sanıyordum.
0: Bunların ve buraların efendisi benim. Ama benim de bir efendim var.
1: Bana böyle davranmanızı söyleyen efendiniz midir?
0: Evet.
1: Amacı ne?
0: Bilmem. Ben aldığım emri yerine getiririm. Ama, soru sormam.
1: Ama istediğiniz parayı size verirsem geriye hiç param kalmayacak.
0: Olabilir.
1: Ah, öyle olsun aşağılık haydutlar. Eziyet edin, işkence edin, hatta öldürün isterseniz. Ama kendi gönlümle bir frank bile vermeyeceğim.
0: Ah, siz nasıl isterseniz ekselansları. Hadi çocuklar çıkalım. Ekselans yalnız kalıp midesinde çalan zilleri dinlemek isteyebilir.
1: Namussuz herifler. Bir daha alay ediyorlar. Öldürün diyorum, onu da yapmıyorlar. Bunların niyeti beni açlıktan öldürmek. Oh yo. Ama hayır, buna izin vermeyeceğim. Çantamda 6 milyon frank varken açlıktan ölmem.
2: Emredin ekselansları.
1: Yiyecek ve içecek bir şeyler istiyorum. Hı hı. Kaça olursa olsun peşin vereceğim. Ölmek istemiyorum.
2: Sizi tebrik ederim ekselans. Yerinizde ben olsaydım ben de aynı şeyi yapardım. Para bulunur ama can bulunmaz.
1: Canın cehenneme gevezeliği bırak da yiyecekleri getir.
2: Hemen.
3: Monte Cristo adlı oyunumuzun 39. bölümünü dinlediniz. 40. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. İstanbul'da o yağmurun, çamurun, fırtınanın, su basan evlerin, iş yerlerinin, yolda kalanların biraz sesi olmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Ana kumanda masamızda bizimle beraber Ahmet var bugün. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz. Yağışın normale döneceği bir gün diliyoruz. İstanbul'da dün metrekareye 242 kilogram yağış düştü. 41 yıldır böyle bir yağışın olmadığı ifade ediliyor. İnanılmaz bir rakamdan bahsediyoruz. Özellikle bazı yerler daha fazla yağış aldı. Özellikle Boğaz sahilini, Türkiye haritasına baktığımızda başka yerler de var. Bugün konuşacağız ama bizim haritamız üzerinden, İstanbul haritası üzerinden konuştuğumuzda Boğaz sahilinin ciddi anlamda yağış aldığını, Avrupa yakasında Kağıthane ve Sarıyer'de özellikle İstanbul'un kuzeyinde yağışın daha etkili olduğunu görüyoruz. İnanılmaz bir yağıştı. Yani hiçbir şey yaşamadık biz. Ben mesela baktığınızda su baskını ile ilgili bir şey yaşamadım. Evimin önünde, çevremde herhangi bir şey olmadı. Ama sadece kapının önünden akan su ve dışarıda camlara, dışarıdan gelip camlara vuran yağmur bile insanı ürkütmeye yetiyor gerçekten. O rüzgar, yağmur, yağmurun sesi, televizyondaki haberler,

İstanbul'da yaşamıyor olsanız bile, İstanbul'da bir tanıdığınız varsa, ah ne yaptılar acaba dedirtir hakikaten. Maalesef iki kişi de hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi bir çocuk 14 yaşında Balat'ta elektrik akımına kapıldı. Böyle bir durumu geçen sefer de yine yağmur yağdığında zannediyorum İzmir'de yaşamıştık. Kablo koptuğu için yerde ıslak zeminde elektrik akımı oluşturuyor. Islak ayakkabıyla bastığınızda maalesef elektrik akımı kişi için hayatını kaybetmesine yol açacak kadar yüksek bir voltaja sahip. Hayatını kaybetti maalesef 14 yaşında bir çocuğun dramını yaşadık. Üstelik de görüntüler var, hani hakikaten inanılmaz derecede zorlayıcı. Hem o çocuğun ailesi için hem de benzer yaşlarda çocuğu olan aileler için baktığınızda insan... Benim çocuğum da bakkala ekmek almaya gitmiş olabilirdi diye düşünüyor. Su bastı pek çok yeri, özellikle bodrum katları İstanbul'da. Pek çok ünlü bu bodrum katlarında yaşayan ve iş için orada bulunan ya da sığınmış olan kişiler de botlarla kurtarıldı. Bu anlamda baktığınızda hani bu kadar bir yağmur nereye yağsa afete yol açardı diyebilirsiniz. Evet, haklısınız, ama gün sonunda böyle büyük bir şehirde yağmura karşı daha tedbirli, daha belki altyapısı sağlam olmamız gerekirdi. Bütün bunları konuşurken kentsel dönüşümü de tabii işin içine katarak, hesaba katarak konuşmak lazım. İşte kentsel dönüşüm yapıyoruz, değiştiriyoruz binalarımızı, ama o binaların altyapısı pek de değişmiyor.

Bu yağmur etkisini sürdürecek mi, ona bakacağız. İstanbul'da çarşamba için kuvvetli yağış bekleniyordu zaten. Ama bu kadar büyük bir yağış ve fırtına uyarısı AKOM'dan aslında netleşti. Dün de yayınımızda İstanbul'da bugün kuvvetli yağış beklendiğini ifade etmiştik. Ama dediğim gibi hani bu kadar kuvvetli bir yağış hepimiz için sürpriz oldu. Valilik belli bir saatten sonra evden çıkılmamasını tavsiye etti. Bugün okullar eğitim öğretimi ara verdi. Yarın için durum ne olacak onu göreceğiz hep beraber. Ama şu anda içinde bulunduğumuz bu noktada İstanbul'da iki kişinin hayatını kaybettiğini, belki de milyonlarca kişinin etkilendiği bir yağışı konuşuyoruz. Evine gidemedi insanlar, ser sağışları okullara, evlere yetişemedi. Yola çıkmış olanlar yolda kaldı, ilerleyemedi. Bütün bunlar bize, hangi şehirde yaşarsak yaşayalım, aslında bir altyapı problemiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Yani şehirleşmede öyle büyük hatalar yapıyoruz ki, deprem olunca problem, yağmur yağınca problem, kar yağınca problem. Yani bu kadar çok insanın aynı yaşam bandına sıkıştırılması belki aslında konuşmamız gereken önemli nokta. Bir cazibe merkezi İstanbul, sadece şimdi değil yıllarca böyle olmuş. Ama nüfus uzun bir süre sabit tutulmuş. İstanbul'da giriş çıkışlar kontrol altına alınmış. Belli tarihlerden sonra ise İstanbul'da, özellikle işte 40'lardan 50'lerden sonra çok ciddi bir göçten bahsediyoruz. Bu taşı toprağı altın şehrin maalesef yaşanması daha da zor hale gelmesine yol açmış.

İstanbul'da şu anda Kağıthane Cendere Caddesi Alibeyköy Silahtar yönü olumsuz hava şartları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Şimdi şu anda İstanbul'da trafik ne durumda diye bakmaya çalışanlar yeni bir ikonla karşılaşacaklar. Bu mavi zemin üzerinde sanki meteorolojik bir parçalı bulutlu hava gibi öyle bir ikon. Sadece Kağıthane'de değil, Sarıyer Tüneli Çayırbaşı Sarıyer yönünde, yine Kemerburgaz Bahçeköy Caddesi Bahçeköy yönünde, biraz önce söylediğim gibi Cendere Caddesi.

Caddesi'nde ve Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu Etiler Aytar Caddesi ayrımında bu noktalarda olumsuz hava şartları sebebiyle yolların trafiğe kapandığını görüyoruz. Tabii bu şu andaki yağışla alakalı bir şey değil. Taşan dereler, derelerin getirdiği curuflar ve araçları yolda bırakılması sonrası ya da oluşan kazalar sonrası araçların alanda trafikte kalması sebebiyle oluşmuş kesintiler İstanbul'da, Avrupa yakasında aslında bu saydığımız yerler yağışın da en kuvvetli olduğu yerler. Sarıyer, Kağıthane, biraz önce söylediğimiz gibi Levent, Büyükdere, Kemerburgaz, Bahçeköy, buna belki Başakşehir'i, Kayaşehir'i de koyabiliriz. Bu bölgelerde yağış gerçekten çok kuvvetliydi. Şu anda %36'lık bir trafik yoğunluğu var İstanbul'da. Köprülere baktığımızda trafiğin geliş gidiş çift yönlü rahat olduğunu söyleyebiliriz. Şehitler Köprüsü'nde köprü girişinde Anadolu'dan Avrupa'ya yönde küçük bir yavaşlama var. Onun dışında her iki köprü için geliş gidişin rahat olduğunu görüyoruz. Firuzköy Isparta Kule arasında bir trafik yoğunluğu var. TEM'i kullanacak olanlar için Avcılar'da bir yoğunluk var. Küçükçekmece'den Avcılar istikametine bir yoğunluk yaşanıyor. Sahilde bugün Zeytinburnu'nda yavaşlama var. Yine Bağlantı Caddesi'nde TEM E5 istikametinde Aksaray yönünde küçük bir yavaşlama var. Onun dışında İstanbul trafiğinin rahat olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar tabii ki araçlarıyla trafiğe çıkmamayı tercih ettiler. Ama böyle havalarda hep yani aracınızla trafiğe çıkmayın, özel araçlar trafikte olmasın diyoruz. Metrolardaki durumu da gördük. İnsanlar metroda aktarma yapamadılar. Metronun merdivenlerinden sular aktı. Metroda trenin yürüdüğü, ilerlediği tünelin adeta dereye döndüğünü gördük. Bazı yerlerde metro kapılarını açıp insanları indiremedi, yolcularını. Bütün bunlar hangi ulaşım aracını kullanacağız sorusunu gündeme getiriyor İstanbul'da. İşte metrobüsle gidelim dediğinizde saatlerce yağmurun altında beklemesine rağmen insanlar metrobüse binemediler. Çok ciddi bir kalabalık vardı. Hatta ne bileyim sabah aracıyla işe gitmiş, dönüşte yağmuru gördüğü için ben toplu taşımayla döneyim diyen insanların da bu trafiğe katıldığını, servisler gelmediği için normalde evine servisle dönecek insanların metroyu, metrobüsü, toplu taşımayı kullanmaya yöneldiği bir akşamdan bahsediyoruz. Trafik yoğunluğunun %90 olduğu, hatta üzerine çıktığı bazı yerlerde ve bu yoğunluğun saatlerce değişmediği bir şehirden bahsediyoruz. Şu anda %36 İstanbul'da trafik yoğunluğu. Bir perşembe sabahı için hiç de alışık olmadığımız bir rakamdan bahsediyoruz. Ama okullar tatil, dediğim gibi. İstanbul'da yağmur etkisini sürdürüyor, onu da söyleyelim. Yağmur sabah saatlerinde daha kuvvetli. Yarın biraz, akşam saatlerine biraz yavaşlayacak ama İstanbul'da, özellikle İstanbul'un Anadolu yakası için turuncu kodlu uyarının devam ettiğini söyleyelim. Hatta oradan başlayalım isterseniz. İstanbul'un Anadolu yakası bu defa daha etkili yağış alacak. Onunla beraber Kocaeli, Bursa, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta bugün turuncu kodlu uyarı verilmiş durumda rüzgar ve yağmura karşı. Onun dışında Marmara'nın tamamı, İzmir ve Manisa, Karadeniz'de kıyıda Sinop'a kadar, içeride Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Amasya, doğuya doğru gidelim, Sivas'la beraber başlayalım. Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Muş, Bingöl, il il sayıyorum size, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Mardin'de bugün sarı kodlu uyarı yayınlanmış durumda. Bu rüzgara ve yağmurun kuvvetine karşı yayınlanmış bir uyarı. Bu bölgelerde yağış kuvvetli olacak. İstanbul için konuşalım yine. Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış perşembe, cuma, cumartesi günü etkili olmaya devam edecek. Sıcaklık şu anda 11 derece civarında, 17 dereceye kadar çıkacak. Önümüzdeki günlerde de pazar gününe kadar yağış etkili. Sıcaklık aşağı yukarı 15-17 derece civarında. Gece sıcaklığı cumartesiden itibaren biraz daha düşecek ve 11 dereceye kadar gerileyecek. Bu demek oluyor ki içinde bulunduğumuz bugünden başlamak üzere. Dünü artık geride bıraktık ama dikkatli olmamız gereken 4 gün daha var. Perşembe, cuma
cumartesi günleri İstanbul'da yağışın kuvvetli olacağı, dün problem yaşanan yerlerde, noktalarda ya da evlerde diyelim bireysel olarak problemin devamının gelebileceğini düşünmek ve tedbirli olmak gerekiyor. Şimdi birazdan harita üzerinden bakacağız. İstanbul'da hakikaten çok ciddi bir yağış vardı ama Anadolu'da, Türkiye genelinde pek çok yerde benzer bir durum var. Şimdi Ankara'ya bakalım. Ankara'da da bugün yağış bekleniyor sevgili dinleyiciler. Ankara'da yağışın kuvvetli olacağı gün cumartesi günü. O güne dikkat. Cumartesi günü gece sıcaklıkları da düşecek. Hatta yeni haftada gece sıcaklıkları 5 dereceye kadar gerileyecek. Gündüz sıcaklıkları ise 14-15 derece civarında kalacak. Şu anda sıcaklık 17 derece ve gün içinde 19 dereceye kadar çıkacak. İzmir'deyiz sevgili dinleyiciler. İzmir'de sıcaklık 16 derece. Hızla 22 dereceye kadar yükselecek. Bugün sabah saatlerinde yağmur var ama sonra etkisini kaybedecek. Yarın hava çok bulutlu. Cumartesi günü ise bölgeye kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış geliyor. Pazar pazartesi hava açacak. Şimdilik tahminler böyle. Ama hafta sonunu yarın biraz daha detaylı göreceğimizi de hatırlatalım ve haritamız üzerinden konuşalım. Bugün Türkiye genelinde Trakya'da yağış yok. Onun dışında Muğla'da yağış yok. Bu dört il dışında Türkiye'de her yerde yağış var. Marmara'da yağış kuvvetli, Karadeniz'de öyle. İç Anadolu bölgesinin kuzeyi kuvvetli yağış alacak. Biraz önce size il il saydım, Akdeniz'in doğusuyla beraber başlayacak. Doğu, Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tamamı, İç Anadolu bölgesinin doğusu kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış alacak. Yine tabii burada yağan yağmurun toprak tarafından emilebilmesi özelliği var. Yağmur uzun süre yağmaya devam ettiğinde toprak akışkan hale geliyor. Bu su baskınlarını ve toprak kaymasını daha da riskli hale getiriyor. Böyle durumlarda tedbirimizi mutlaka arttırmak. Benzer durumlarda, benzer hava koşullarında bir problem yaşadı isek o günü, o geceyi evde geçirmemek tercihler arasında yer alabilir. Yine hava durumuna dışarı çıkıyorsanız bir şemsiyeyle tedbir amaçlı yaklaşabilirsiniz. Ama eviniz birinci katsa, eviniz bodrum katsa, eviniz bir dere yatağındaysa, evinizi alıp bir yere taşıyamıyorsunuz. İşte bütün bunlar bize bu binalar kurulurken çok daha dikkatli olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Yağmur yarın da etkisini sürdürecek. Ancak Çanakkale'den Muğla'ya kadar hafiflemiş olacak. Cumartesi günü ise Karadeniz'in doğusunda, Doğu Anadolu'nun doğusunda, Güneydoğu Anadolu'da, yine Urfa'da, Diyarbakır'da, biraz daha kuzeyinde Elazığ'da, bu bölgelerde yağmur yok. Trakya'da rüzgar etkisini arttıracak ama cumartesi günü de İstanbul'da özellikle yağışın kuvvetli olacağını hatırlatalım. Hatta yarın içinde yine kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ikonu var. Ne zaman azalacak bu yağmur? Pazar günü azalacak. Pazartesi günü ise sadece Türkiye, İstanbul için de Türkiye geneli için Karadeniz'e doğru sıkışacak, etkisini hafifletecek bir yağıştan bahsediyoruz. Ama bu önümüzdeki 3 gün boyunca yağış yine etkili. Pazartesiyi yağmursuz karşılayacağız. Sonraki günler içinde yağmur etkisini kaybetmiş olacak. Ama gelin görün ki içinde bulunduğumuz mevsim bir iki gün yağışsız olsa da sonraki günlerde yine yağışın kuvvetli olacağını söylüyor bize.

Hiçbir şey görmemiş olsanız bile bu selden etkilenmediniz diyelim, olumsuzluk yok ama öyle bir yağmur vardı ki o yağmurda ıslanıp evine kadar gelenler eğer geceyi hasta olmadan kapattıysa ne mutlu onlara. Çok kuvvetli bir yağış, şemsiye açmanıza imkan yok çünkü her yönden rüzgar esiyor ve yağmuru her yöne taşıyor. Şemsiye zaten bir süre sonra artık tutulamaz hale geliyor ve vazgeçiyorsunuz, nasıl olsa ıslandım diyorsunuz. Eğer böyle birazcık başınızı koruyacak kapşonlu bir şeyiniz varsa nispeten insan kendini güvende hissediyor ama ayaklar ıslak. İşte eteğiniz, pantolonunuz ıslak, mantonuz, paltonuz ıslak, montunuz su geçirmez bile olsa artık o özelliğini neredeyse kaybetmiş. Sırılsıklam bir halde eve gidiyorsunuz. İşin en kötü tarafı o giydiğiniz ayakkabı, eğer bu mevsimde giyilebilecek tek ayakkabıysa ertesi gün işe, okula giderken aynısını giymek zorunda kalıyorsunuz. Bugün okullar tatil, tamam, okula gitmeyecek çocuklar ama ben eminim ki o ayakkabı da bir günde kurumayacak. Yağmura karşı ne yapabiliriz? Bir kere bireysel olarak alabileceğimiz tedbirler, giyim kuşam, çok kuvvetli yağdığı saatlerde bir yere çekilmek. Yani o çok kuvvetli yağıştan mümkün olduğunca korunmak. O yağış birkaç dakika içinde sizi zaten tepeden aşağı ıslatıyor. Sonra ne yöne baksanız su var. Araba su fışkırtıyor. Yolda ıslanıyorsunuz, saçaklardan su akıyor. Bir yokuştan yürüyorsanız yukarıdan aşağı geliyor. Artık ipin ucunu bırakıyorsunuz. Nasıl olsa ıslandım diyorsunuz. Ve eve gidince o işte ne bileyim sıcak bir duş, üstünüzden o kiri pası atmak ve sıcak bir şeyler giyip bir bardak çay içmek, belki bir kahve içmek, belki bir çorba içmek, insanın aklına o an o geliyor. İşte tam da bu noktada ben çok güzel bir manzara gördüm, sizinle paylaşmak istiyorum. Sosyal medyada paylaşmışlar, çok kuvvetli yağmur yağıyor. İnsanlar bir dükkana sığınmışlar ama dükkan herhangi bir yiyecek içecek dükkanı değil. Ayakkabı satıyor diyelim ki, şu anda ne sattığını hatırlamıyorum. Dikkatimden kaçmış ya da belki de şeyde yoktu görselde, videoda. Kendi yaptığı çayı gelen insanlara ikram etmiş. Ne kadar sıcak bir davranış. Yani dışarıdan gelmiş, üşüyor, üstündeki ıslak kıyafet daha da ağır geliyor. Hani üstünüzdekini çıkartın, şuraya koyalım kurusun. Ben size bir çay ikram edeyim, bir kahve ikram edeyim demiş. Ne kadar nazik bir davranış. Keşke bu nezaketi hayatımızın her aşamasına alabilsek. Aslında böyle yardımsever bir milletiz biz işin özüne baktığınızda. Ama maalesef her zaman çalışmıyor. Her zaman aynı merhamet çizgisinde devam etmiyor diyelim. Pek çok kişi işte misafir ettiği kişileri bir şey ikram ederken kimileri de kapısını kapatıyor. Şimdi üstü başı ıslaktır, çamurludur, içeriye çamur taşır diyor ve kapalıymış gibi yaparak insanların kapının önünde bekleşmesine izin veriyor.

Bugün meme kanseri farkındalık günü sevgili dinleyiciler. Biz dün bu konuyla ilgili detaylar paylaşmıştık. Aslında hafta boyunca pek çok yerde yayınlar yapılıyor. Biz de dün bununla ilgili misafirler ağırlamıştık. Kontrollerin çok kıymetli olduğunu söylemiştik. Ama bu kontroller için bir hatırlatmada bulunalım. Bugün bir kez daha söylemiş olalım gününde. Herhangi bir elle muayeneyi, elinize bir kitle gelmesini beklemeden, belli bir yaşın üzerindeyseniz düzenli olarak tahlillerinizi yaptırmak, düzenli olarak görüntülemelerinizi yaptırmak ve bunları bir artık devlette depolanıyor zaten. Doktora gittiğinizde doktor, siz eğer uzun bir ara bu testleri yaptırdıysanız bir uzun bir periyotta, onların belki de oradaki küçücük bir kitlenin yıldan yıla nasıl değiştiğini de görüyor. Diyor ki mesela 5 sene boyunca hiçbir büyüme göstermemiş ama geçen yıl bir miktar büyümüş. Bu yıl da biraz büyüdüğünü gördük. Biz şimdi bunun ikinci kontrolü için bir yıl beklemeyelim. 6 ay sonra sizden bir kez daha mamografi ya da ultrason isteyelim diyebiliyorlar. Bunlar çok kıymetli. Ya da bu büyümeyi gördüğünde hücresel olarak değişimi fark edebilmek istiyorlar. Bunun için Türkiye'de ketemler var. Bunu lütfen aklınızda tutun. Belli bir yaşın üzerindeyseniz, biz bugün meme kanserinden konuşuyoruz ama onun dışında tüm kanser türleri için yaşınıza uygun taramaları ücretsiz yaptırabiliyorsunuz. Zaten cep telefonunuza ketemden randevunuzu alabilirsiniz diye mesajlar da geliyor. Bunu aklınızda tutun lütfen ve herhangi bir belirti olmadan, herhangi bir kitlenin elinize parmağınızın ucuna gelmesini beklemeden, düzenli kontrollerle sağlığınızı mümkün olduğunca, yapabildiğiniz kadarıyla denetim altında, kontrol altında tutmaya çalışın.

Takvim yaprağımız bize bugün ne pişirelim sorusunun cevabı olarak ezogelin çorba, taze fasulye, komposto demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim.

Biz ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız ve yaşlılardan, yaşlılıktan konuşacağız. Ömrümüz varsa hepimizin kapısını çalacak günlerden konuşuyoruz aslında. Yaşlanmak, yaşlandığınızda birisine ihtiyaç duymak, muhtaç olmak, yaşlı ama dinç olmak, yaşlı ama kendine yeten olmak. Aslında nasıl yaşıyorsak öyle yaşlanıyoruz. Yaşlılığımız nasıl bir yaşlı olacağımızda hem karakterimiz, huyumuzla aslında gençliğimizden belli oluyor. Hem de sağlığımıza dikkat etmek, hareketli yaşamakla bakıldığında bu açıdan da kendimize yaptığımız yaşımıza yaptığımız yatırımla ortaya çıkıyor.

0: Hayata pozitif bakmak, sağlıklı beslenmek, hareketli olmak, sevdiklerinizle birlikte olmak ve bir işe yaramak. Bunlar yaşlılık için yapmamız gereken yatırımlar. İnsanın hobilerinin olması. Hep çalışmıyoruz yani, şöyle düşünün. Bu sabah kalktınız, işinize gittiniz, telefonunuz hiç susmadı. Bu arayanların büyük bir kısmı sizi değil, koltuğunuzu arıyor aslında, farkındasınız değil mi? Ya da işle ilgili bir şey soruyor. Yani o işi Hülya değil Ahmet yapıyor olsa Ahmet'i arayacaktı. Yani işiniz için arıyor, sizi aramıyor. Şunu düşünmelisiniz, bir büyük şirketin CEO'su olsanız bile, işi o gün bıraktığınızda teşekkür ettiler size, siz ayrıldınız. Bir iki gün telefonunuz çalar, yanlışlıkla arayan da çok olur. Ama sonrasında sizi gerçekten isminiz için, ünvanınız değil, isminiz için, hatta bazen soy isminiz için bile değil, sadece isminiz için kim arar, kaç kişi arar? İşte gençken buna yatırım yapmalıyız ki yaşlandığımızda da sohbet edecek birkaç dostumuz olsun. Kısa bir aradan sonra buradayız efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapmaya hazırlanıyorlardı. Ancak polis sevkiyat planını ortaya çıkardı. Ankara'da 3 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. İki ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapay zeka destekli analiz sistemleriyle tespit edilen şüpheliler yakın takibe alındı. Çankaya ve Etimesgut'ta belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Zehir taciri olduğu değerlendirilen ikisi yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Hayırdır abi, ne ilişin yapıyorsun? Ya? Ne ilişin yapıyorsun abi? Ne ilişin?
2: Dokunma be adam.
0: Polisten kaçtı, basına saldırdı.
1: Ne çekiyor ya?
0: Asayiş ekipleri Kayseri'de uygulama yapıyordu. Bir araca dur ihtarı yapıldı. Sürücü ikaza uymadı ve kaçtı.
1: O çekerse ben üflemem.
0: Kovalamacayla yakalanan sürücü alkol metreyi reddedip muhabirin kamerasına saldırdı.
1: Çekme abi ya. Çekiyor ya.
0: Yapılan kontrolde sürücü 1.53 promil alkollü çıktı. Trafiği tehlikeye sokan sürücüye 232 bin lira ceza yazıldı.
1: Bak daha çekiyor. Çekmezsin abi, söyle ona bak.
0: Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. İfade için karakola götürüldü. Otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı. Görüntüler Endonezya'dan. Semeru Yanardağ yeniden patladı. Gökyüzünü kül bulutları kapladı. Yanardağ en az 10 kez patladı. Patlamalarla birlikte yükselen volkanik küller 900 metre yüksekliğe ulaştı. Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında bulunan Yanardağ için alarm seviyesi 3 olarak açıklandı. Pasifik ateş çemberi üzerinde bulunan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor. Ülkede volkanik hareketlilik yakından takip ediliyor. Yol ansızın çöktü, araçlar dev çukura yuvarlandı. Olay Çin'in Kunming kentinde yaşandı. Asfalt aniden parçalandı. Park halindeki ve hareket eden araçlar çukura düştü. Ağaçlar ve elektrik direkleri de çöken yere sürüklendi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yakındaki evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Çökmenin nedeni henüz açıklanmadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Küçük çocuk bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Durmayan otomobil çocuğa çarptı. Feci kaza sırasında kamera kayıttaydı. Kazanın adresi Bartın'ın Çaydüzü mahallesi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle savruldu. Otomobilin ön kaputunda 7 metre giderek asfalta düştü. Yaralanan çocuğun yardımına hemen arkadaşı ve çevredekiler koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken sürücü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
3: Niye böyle ayakkabılarını çıkardın?
4: Abi çamur oluyor, o yüzden.
0: Kendi botu çamurlu, kalbi ise pırıl pırıldı.
3: Ne iş yapıyorsun sen?
4: Biz inşaatta çalışıyoruz abi.
3: Vay sana helal olsun.
0: Bayburt'ta bir inşaat işçisi alışveriş yapmak için markete yöneldi. Ancak ayakkabıları çamur içindeydi.
3: Ayakkabılarını çıkardın.
0: İçerideki emeğe saygı gösterdi. Market kapısında ayakkabılarını bıraktı. İçeriye sadece çoraplarıyla girdi.
3: Vay sana helal olsun. Seni tebrik ediyorum.
0: O anlar. Bunlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Duyarlı işçi başkasının emeğine nasıl saygı gösterileceğini herkese kanıtladı. Kendisini kameraya alıyordu. O an üzerine füze isabet etti. Ukrayna'da kaydedilen görüntüler saldırının dehşetini gözler önüne serdi. Bir adam cep telefonuyla çektiği sırada füzenin hedefi oldu. Patlamanın şiddetiyle görüntüler bir anda kesildi. Olayın yaşandığı bölgeye ve adamın sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Havada uçuşanlar kuş değil, çatı parçaları. Şili'de selin ardından hortum paniği yaşandı. Şiddetli fırtına başkent Santiago'yu etkilemeye devam ediyor. Çatı parçaları ve metal levhalar rüzgarla birlikte havaya savruldu. Fırtına nedeniyle 40 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı. Dolu yağışı ise sokakları beyaza bürüdü. Sel ve su baskınları meydana geldi. Şimdiye kadar ölü veya kayıp bilgisi verilmedi. Faciadan sadece 3 saniye ile kurtuldular. Bebek arabalı anne ve bebeği ölümden döndü. Yer Antalya Manavgat. Plakasız motosiklet bir başka motosikletliyle kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmayla savrulan motosiklet park halindeki araca çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Çarpışma noktasından tam 3 saniye önce bebek arabalı bir yaya geçmişti. Anne ve bebeği ölümden kıl payı kurtuldu. Polis incelemesinde sürücünün ehliyetsiz, aracın da plakasız olduğu belirlendi. Sürücüye plakasızlıktan 46 bin lira, ehliyetsizlikten 40 bin lira olmak üzere toplam 86 bin lira ceza kesildi. Çanta tartışması saldırıya dönüştü. Öfkeli veli okul müdürüne saldırdı. O anlara öğrenciler de tanık oldu. Olayın adresi Konya'nın Karatay ilçesi. İsmil Atatürk İlkokulu'nda bir öğrenci cuma günü çantasını okul bahçesinde unuttu. Öğrencinin velisi ise pazartesi sabahı okula geldi. Görevlisinin uyarılarını aldırmadı. Engellemelere rağmen okula girdi. Çanta meselesi yüzünden okul müdürü Ali Karan'la tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü.

0: insanlar olaydan sonra kaçtı. Polis ekipleri güvenlik kameralarından iki şüphelinin kimliğini tespit etti. Esenyurt'ta saklanan şüpheliler kıs kıvrak yakalanıp gözaltına alındı. Cinayetin alacak meselesi yüzünden işlendiği belirlendi. İki şüpheli adliyeye sevk edildi. Alevlere müdahale etmek istedi. Bir anda patlama meydana geldi. Çevredekiler büyük panik yaşadı. Olayın adresi İzmir'in Buca ilçesi. Seyir halindeki kamyonetin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını yolun ortasında durdurdu. Yangın söndürme tüpünü alıp alevlere müdahale etti.
1: Abi kaçın, kaçın abi kaçın.
0: Ancak tam o sırada beklenmedik bir patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle çevredekiler korkuyla kaçıştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde dev bal kabakları tartıya çıktı. San Francisco yakınlarındaki Half Moon Bay'de düzenlenen 53. Dünya Şampiyonası'nda üreticiler en büyük ödül için yarıştı. Yarışmanın galibi Minnesota'dan Travis Ginger oldu. 4 kez şampiyon olan Ginger dev kabağıyla dünya rekorunu da hedefledi. Ancak dünya rekoru geçen hafta İngiltere'de kırıldı. Ian Patton'ın yetiştirdiği kabak tam 1296 kilogram ağırlığa ulaştı. Dev kabaklar büyüklükleriyle göz kamaştırsa da lezzetleriyle öne çıkmıyor. Bu nedenle festivalin sonunda dev bal kabağı turtası da...
2: Merhumenin ruhu için ve de Allah rızası için El-Fatiha.
0: Büyük acıya kalbi dayanmadı. Annesinden 2 saat sonra kendi de vefat etti.
2: Allahu Ekber.
0: Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Rabia Bozkurt kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Antalya'da yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Bozkurt annesinin haberini alınca fenalaştı. O da kalp krizi geçirerek öldü.
2: Baş bıraksın.
3: Hayır, öbür taraf.
0: Mehmet Bozkurt'un cenazesi de memleketi Malatya'ya gönderildi. Anne ve oğul için ortak cenaze töreni düzenlendi. Çok sayıda yakınının katıldığı törende 2 saat arayla ölen anne ve oğul gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
4: TGRT FM Haber. Reklamlar.
5: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
6: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Bugün gençken insanın aklına bir gün olur ama hangi gün diye böyle uzaktan baktığı, tarih yaklaştığında böyle biraz zaman yaklaştığında sıcaklığını hissettiği, sonra bir neredeyse kabus gibi üstüne çöken yaşlılıktan konuşacağız. Kabus diyorum, şimdi öyle. Eskiden öyle miydi, onu konuşacağız. Eski coğrafyamızda, coğrafya aynı ama biz değiştik tabii. Eskiden yaşlılarla hayat nasıldı, onlara nasıl yaklaşırdık, onlar kendilerine ne kadar yetebilirlerdi, aynı evde bir yaşlıyla yaşamak zor muydu, kolay mıydı, geçmiş günlerin beklentisi içinde durum nasıldı, bir bunu konuşalım istiyoruz bugün.
1: Hay hay. Şimdi yaşlılarla beraber ömrümüz çok geçti bizim. Şimdiki nesil belki bu kadar yaşlılarla beraber yaşamıyor. Mesela ben deniz ömrünün yarısı yaşlılarla, yarısı gençlerle geçmiş bir insan olduğum için her iki nesil hakkında da bir şeyler söyleme imkanına sahibim, salahiyetine değilse bile.
0: Tecrübe konuşturuyor.
1: Evet. Şimdi eskiden insanlar çabuk ölüyorlardı. Bu kaide büyük ölçüde doğrudur. Çünkü tedavi imkanları mahduttu. 80'leri, 90'ları, hele 100'leri bulan insan neredeyse vardı ama çok azdı, yoktu değil. Hı hı. İnsanlar 60 yaşını görürlerse ona yaşlı deniyordu. Hmm. Pek çok insan 40'lı yaşlarda ölüyordu ve bu tabii karşılanıyordu.
0: Şimdi tabii bu aslında kalan eserlerde de böyle. Yani bu sadece Osmanlı coğrafyası ya da bizim yaşam biçimimiz için değil. İşte savaşlar, göç, o bu, onu dışarıda tutalım. Eskiden de böyle yani. İnsanlar 40'lı evet. yaşlarda, şimdi mesela gezip gördüğümüz o antik şehirlerde insanların belki de 40 yaşını bulamadan tabii. hayatını kaybettiğini de bilmek lazım.
1: Bütün dünyada ve bütün devirlerde böyle. Dediğiniz gibi savaşlar, sari hastalıklar, göçler vesaire, bunlar elbette ki bu erken ölümlerde bir amildir. Ama ben normal şartları söylüyorum. Hı hı. Normal şartlarda bir kere penisilinin olmadığı bir zamanda, yani antibiyotiğin olmadığı bir zamanda insanların uzun yaşaması ne mümkün? 60'ı bulan insan zaten rüştünü ispatlamış, gücünü ispatlamış demektir. O 80'i 90'ı da bazen bulduğu oluyor.
0: O kritik kırılmaları atlatıyor,
1: evet, atlatıyor.
0: Değil mi?
1: Şimdi günümüzde ise... Günümüzde ise 60 yaşı biz artık yaşlı olarak görmüyoruz. 80 yaşında sonrasına yaşlı diyoruz. Bu da demek ki devir devir değişiyor. Ben çocukken derlerdi ki 15 yaşına kadar çocukluk, 15 ile 30 arası gençlik, 30 ile 50 arası orta yaş, 50'den sonra yaşlılık, 70'ten sonra piri fanilik. Artık yani çok nadir insan var öyle. Yani iyice yaşlı, geçmiş. İyice 70'i geçmiş, yaş 70, iş bitmiş falan böyle derlerdi eskiden. Fakat tabii o kadar basit değil. Şimdi insanlar tıbbın ilerlemesi sebebiyle çok uzun yaşıyorlar. Şimdi uzun yaşamak da bir yandan güzel, fakat bir yandan da beraberinde bazı problemleri beraberinde getiriyor. Hı hı. Nedir o? Bu yaşlılara kim bakacak? Hı hı. Çünkü 80 yaşında bir yaşlı düşünün, 60 yaşında çocuğu olduğunu düşünün. 60 yaşındaki bir insan bir başkasına bakabilecek durumda değildir.
0: Ancak kendine bakabilir. Birisi evet kimseden yardım istemiyorsa o şanstır.
1: Şanslıdır.
0: Evet.
1: Şimdi ama bugün insanların çoğu böyle. Avrupalılar ve Amerikalılar bunu şöyle çözmüşler. Yaşlıları bakım evleri var bol miktarda. Sosyal düzen, güvenlik ona göre kurulmuş. Oraya yatırıyorlar. İhtiyarlar da bu benim kaderim. Herkes böyle elle gelen düğün bayram diyor. Sevinse de sevinmese de gidiyor.
0: Şimdi aslında onu belki parantez açıp, yani bizim de evet. gidişatımız o tarafa doğru. Onu evet. bir parantez açıp bu nasıl bir model, onu da konuşuruz. Evet. Ama biz önce bir geçmişi
1: ama
0: konuşacağız.
1: Ama bizde öteden beri yaşlılar evdedirler. Hı-hı. Yani... Her ne kadar zannedildiği gibi filmlerde, romanlarda görüldüğü gibi öyle 5-6 ailenin bir arada yaşadığı evler, konaklar, köşkler nadirdir. Hı hı. Yani bir adam düşünün, karı koca, annesi babası yanında, evlenmemiş halası yanında, dul kız kardeşi yanında, 3 oğlunu evlendirmiş. Onlar aynı evde. Bir de iş güveyi sağlam. Böyle evler var evet. Ama bunlar nadir. Hı hı. Bunlar nadir. Osmanlı evinde anne baba çocuklar var. Çocuklar evlenerek çıkarlar, kız olsun oğlan olsun, en küçük oğlan evde kalır umumiyetle, tabii bu hiçbir şey kaide değil, sosyal kanun diye bir şey yoktur. Hı hı. Ki umumiyetle küçük evlat evde kalır hanımıyla, çocuklarıyla, dolayısıyla anne baba, evlenmiş oğlu, gelini, torunları bir evde yaşarlar.
0: Şimdi aslında bu düzen şöyle bir düzen dışarıdan bakıldığında, benim bir evim var,
1: evet,
0: benim evim var,
1: evet,
0: ben çocuğumu evlendiriyorum, gelinim benim evime geliyor. Yani aslında ben kimsenin evine gitmiyorum.
1: Gitmiyorum, benim
0: yaşlandığımda
1: evimde.
0: Da ben kendi evimde
1: güzel
0: yaşlanıyorum.
1: Güzel işaret ettiniz. İşte eskilerin yaşlılık modu böyle.
0: Evet.
1: Şimdi bu değişti. Şimdi böyle olunca yaşlılar bir kere zaten dediğim gibi çok uzun yaşamıyorlar. Yaşayabildikleri kadar yaşıyorlar. Evde zaten bir iş bölümü var. Herkes yerini biliyor. İhtiyarlar kahrı çekilecek insanlar olarak görülmüyorlar. Eskaza çok yaşlanmış ve hakikaten bakıma muhtaç hale düşmüşse de o evin düzeninde, hengamesinde bir şekilde zaten bakılıyor. Hı-hı. Kendi evinde.
0: Kalabalık evlerde böyle kimseye kalmıyor.
1: Kalmıyor.
0: Evet.
1: Şimdi bu böyleydi. Bizim bütün Anadolu'da köylerde, kasabalarda, şehirlerde hayat buydu. Yaşlılar çocuklarıyla beraber yaşarlar. Problem sadece çocuğu olmayan yaşlılardadır. Hmm. Çocuğu olmayan yaşlılarda yeğenlerinde kalırlar. Yani bir yeğen amcasına, dayısına, halasına, teyzesine bakmayı bir vecibe görür. Hatta ekseri ya çocuğu olmayanlar yeğenlerinden birini evlatlık gibi alırlar kendi evine. Hmm. O orada yaşar. Tabii o evin ve o yaşlının varsa bütün servet ve imkanından istifade eder. Yaşlandığı zaman da ona bakar. O öldüğü zaman da o ev ve servet o çocuğa kalır. Kimse de bunu yadırgamaz. Gayet tabii bir düzen.
0: O baktı.
1: Evet.
0: Evlatlık etti. Evet. O zaman hak da onundur.
1: Evet. Bir de zaten bizim kültürümüzde annenin yarısıdır teyze, babanın yarısıdır amca. Yani bir insan amcayı babası gibi görür, teyzeyi annesi gibi görür. Dayı ve hala zaten her zaman insanların yakınıdır. Böyle olunca onlar bana ne kardeşim, ben annem benim babam değil demezdi insanlar.
0: Ama büyürken de öyle büyümediğiniz için bu
1: tabii,
0: size yabancı
1: devamlı
0: gelmiyor.
1: Devamlı berabersiniz.
0: Şimdi,
1: evet.
0: Amcasını halasını senede bir kere bayramdan bayrama gören bir çocuk için bu. Yani
1: tabii.
0: Amcamsa kusura
1: tabii.
0: bakmasın.
1: Çünkü onun babası da onu yapmıştır. Dedesi de onu yapmıştır. Böyle bir kültürde büyümüştür ve bunu yadırgamamaktadır. Böyle olunca yaşlılar bir problem değildi eski düzende. Ama devir değişti. Çekirdek aile denilen karı koca ve çocuklardan müteşekkil bir eve geçildi. Evlenen bütün çocuklar evden ayrılıyorlar. Bazısı moda, bazısı mecburiyetten başka yerde işi var. Bazısı da şartlar, ev küçük, eve sığmıyorlar. İki oda bir salon, apartman dairesine nasıl bir gelin getirebilirsiniz? Çok zor. Vardı böyleleri yakın zamana kadar ama zor. Öyle olunca yaşlılar çocuklarını evlendiriyorlar, kuşları evden uçuruyorlar ve kendileri Edi ile Büdü veya Köroğlu Ayvaz tabiri Anadolu'da kullanılır, kalıyorlar. Tabii bir müddet daha bunlar, çocuğunu evlendirenler umumiyeti 40'lı yaşlarda olduğu için bir 15-20 sene daha ömürleri varsa kendi, ama 60 yaşından sonra artık bakıma muhtaç hale geliyorlar. Gerek manevi olarak unutkanlık falan, gerek hareket kabiliyetinin tahdidi itibariyle. İşte o zaman problemler başlıyor. Bu bizim 1950'lerden sonra ve daha çok 2000'lerden sonra büyümüş bir problemimizdir. Bizim kültürümüzde annesi babası huzur evine gitmek diye bir şey yok. Hatta eskiden hakaret için kullanılırdı. Annesini babasını huzur evine kapatmış. Halbuki Avrupa'da çok normal karşılanan. Belki de hakikaten
0: onu.
1: Normal olan bir şey.
0: Belki de daha iyi olan.
1: Belki de daha iyi olan, evet. Ama anne babalar da yaşlılar da huzur evinde, huzur evi ne kadar huzurludur? Adı huzur evi, bakım evi, huzur evi. Ama yani bizde huzur evi deniyor. Belki şey yumuşatmak
0: biz
1: için.
0: Bizde sistem yanlış işlediği için böyle. Hı. Ben yurt dışında çok inanılmaz modeller gördüm. Böyle bir site gibi.
1: Evet.
0: Herkesin küçük bir bir oda, bir mutfak, banyo, bir yaşam alanı var. Önde küçük bir bahçesi var. Bu sitenin kendine ait bir doktoru var, hemşiresi var. Yemekler bir yerde pişiyor. Oraya geliyor veya gidip bir yerde yiyorsunuz. Yani para kullanmadığınız kocaman bir yaşam alanına dönüşebiliyor isterseniz.
1: Bizde talebe yurtları da biliyorsunuz birer hapishane gibidir. Hatta hapishane gibi bile değildir. Hapishanenin bile böyle bir yürüme yerleri falan var. Bir nasıl tarif edeyim ben onu? Bir depo, bir ambar gibidir. Çocuklar oraya kapatılırlar, sabah çıkarlar. Öyle bir bahçesi, gezme yerleri, sosyalleşme yeri yoktur. Okuma salonu vardır, televizyon salonu vardır. Bütün sosyalleşme bundan ibarettir. Bakım evleri de böyle. Sizin dediğiniz gibi Avrupa'da bakım evleri birer site gibidir. Hmm. Bahçesiyle, postanesiyle, pastanesiyle,
0: evet,
1: lokantasıyla,
0: evet,
1: misafirlerini
0: evet.
1: ağırladığı yerde, yürüyüş yaptığı yerde, spor evet. merkezleriyle. Ve yurtlar da böyledir. Biraz Anglo-Amerikan mekteplerindeki yurtlar, talebeler evlerinde kalmazlar. Orada kalmak isterler. O kadar güzeldir ki. Hatta içeri girdiğin zaman bu trabzanlar ahşaptır, yerde halılar vardır. Bir eve geldiğinizi zannedersiniz.
0: Ev sıcaklığı olmuş.
1: Ev sıcaklığı vardır. Şimdi bu dediğiniz gibi sizin biraz da bizdeki problemden kaynaklanıyor. Onun için bunu örtmek için huzur evi demişler. Elbette yaşlılar burada huzurlu olmuyorlar. Çünkü bir odaya kapatılıyor, 6 kişi. Yaşlanınca insanlar biraz huysuzlanır.
0: Hmm.
1: Hele bir de Nemrut ihtiyarlar vardır. Çünkü ve men nuammir hününe kishü ayet-i kerimedir. İnsanlar yaşlandıkça çocuklaşır, eksilirler. hassaslaşırlar, alınganlaşırlar. Belli bazı basit reflekslerini yapamadıkları zaman hırçınlaşırlar. Tabi bu sefer birbirleriyle geçinmeleri zordu. Bir de tabi karakter meselesi. Tabii ki evinde bir odada oturmakla bir huzur evinde 6 kişinin arasında yaşamak elbette bir ihtiyar için sıkıntılıdır. Hele bir de hareket kabiliyeti yoksa onun için pek huzur evi değil, bir sıkıntı yeridir. Onun için yaşlılar umumiyetle bakım evine gitmeyi istemezler. Ne kadar kötü olursa olsun çocukların evinde kalmak isterler. Ve bakım evine götürmek, huzur evine yatırmak bir hakaret, anne babasına karşı bir hıyanet olarak görülür bizde.
0: Şimdi tabii o huzur evine gittiğinizde ailenizden, belki hani bir yürüme mesafesinde ulaştığınız caminizden, dönüşte çay içtiğiniz çay ocağından, selamlaştığınız arkadaşlarınızdan, her zaman işte bir süt içtiğiniz, bir poğaça yediğiniz pastanenizden
1: hepsinden
0: de uzaklaşıyorsunuz.
1: Sadece
0: ki
1: size benzeyen
0: de o zaten.
1: Evet, sadece size benzeyen ve sizin problemlerinizi yaşayan insanlarla aynı yerdesiniz. Evet, bunlarla bir empati kurabiliyorsunuz. O da yaşlı, o da yaşlı. Bunun bir avantajı var ama aynı zamanda da dezavantajı
0: ama
1: var.
0: Ama tabii size derdinizi unutturmuyor
1: evet.
0: ki.
1: Yani siz çocuğunuzu görmek istiyorsunuz. Kızınızı, gelininizi, damadınızı görmek istiyorsunuz. Torunlarınızı görmek istiyorsunuz. Ve sizin söylediğiniz gibi ahbaplarını, çevresini, evinizin kaldırımını görmek istiyorsunuz. Bunu orada göremiyorsunuz. Görmeyince bu ihtiyarlar için bir sürgün oluyor.
0: İşte bu aslında, tekrar başa dönersek eğer, eskiden yaşlandığınızda kendi evinizde yaşlanıyordunuz.
1: Evet.
0: Şimdi artık yaşlandığınızda şöyle oluyor. Artık kendine bakamıyorsun
1: evet.
0: anne baba. Tek başına yaşayamıyorsun. Bizim eve gel. O bizim eve gel cümlesinde
1: evet.
0: nereye gelecek ki?
1: Bizim ev, bizim evet. evimize sığıntı.
0: Evet.
1: Evler müsaitse ne ala, müsait değilse bile daha da sıkıntılı. Ve orada devamlı ne kadar rahat ederse etsin bir sıkıntı duyar. Ne kadar rahat ederse etsin orada bir sıkıntıdır. Kendi evini arar, kendi eşyalarını arar, kendi rahatlığını arar. Bu normal bir şey. Evim evciğizim, sen bilirsin, halciğizim sözü meşhurdur.
0: Evet.
1: Veya şimdiki şeyde biraz ellerinde para varsa bir bakıcı tutuyorlar. Bu umumiyetle Türkmenistanlı neyse veya işte Balkan ülkelerinden gelme bakıcılar, doğru düz dil bilmez, kültürü uymaz insanlar. Kimi Nemrut, kimi Pasaklı. Bazısı iyi. İnsanlar bunlarla ömür geçiriyor, dertlerini bunlarla konuşmak mecburiyetinde kalıyor, 24 saatini bununla geçiriyor. Bu da ne kadar sağlıklıdır, ama bunun da başka alternatifi var mı?
0: Şimdi düşünüyorum mesela, hep beraber burada bir alternatif üretelim. Mesela eskiden yaşlı, kalabalığın içinde kimisinin anlattığı hikayeyle, bazen
1: evet.
0: evde konuşulan bir dertle, pişmeyen yemekle, yağan yağmurla evet. geç gelen işte çocukla
1: evet.
0: öğrenciyle, bunlarla dertlenir, bunları konuşur
1: evet.
0: buna güler.
1: Hayata bağlanıyor öyle
0: evet.
1: olunca.
0: Peki şu andaki modelde, şu anda
1: evet.
0: bizim yaşadığımız şehirde bir yaşlı için ideal yaşam alanı nasıl oluşturulabilir?
1: Yok ki, mümkün değil. Şimdi ben mesela huzur evine,
0: ömür uzadıkça
1: evet, huzur evine yatırılmak mecburiyetinde olan insanlar tanıdım. Bunların büyük ekseriyeti çok kısa bir zaman sonra öldüler. Yatmadan öncesindeki o halini kaybetti bir kere. Hareket halini kaybetti. Mesela yürüyen, ekmeğini alan, parkta bir yürüyüş yapan insanlar huzur evinde koltuğa ve yatağa bağlandılar. Bir müddet, kısa bir zaman sonra o da öldüler. Bu tabii herkes için cari değil ama çok kişiyi ben burada gördüm. Ne yapılabilir? Şimdi Avrupa'da umumiyetle huzur evlerine alternatif olarak evde bakım alternatifi var. Bizde de buna benzer bir takım çalışmalar var. Yani yaşlılar evlerinde kalıyorlar ve belli zamanlarda belli ekipler gelip onların evinin temizliğini yapıyor. Ücreti mukabilinde veya devletin bir hayrı olarak
0: evet.
1: vaziyete göre. Ben mesela her yaşlıya, her emekliye her şeyin bedava olması taraftarı değilim. Fakirse her şey bedava olmalı. Çünkü hayatını bir emek olarak vermiş. Ama zengin senin için bedava oluyor. Yaşlı olmak bir avantaj değil. Ama imkanı yoksa devletin vazifesidir, sosyal devletin. Ama imkanı varsa ondan bir ücret, makul bir ücret tahsil eder. Alışverişini yapıyor. Onlarla vakit geçiriyor belli bir zaman. Ama tabii devamlı surette yanında kalınması gereken ihtiyarlar için ne yapılabilir? Onlar için zor. Avrupa'da vaktiyle bu işi kilise yürütürdü. Biliyorsunuz hastane, bakım evi, yetimhane işlerini kilise yürüdü. Şimdi millet bu laiklik furyasıyla kiliseye falan düşmandır ama Avrupa'da kilisenin yaptığı hizmeti halka hiç kimse yapmamıştır. Aristokratlara düşmanlardır ama aristokratların gerek medeniyetin, gerek estetiğin, gerek demokrasinin gelişindeki hizmeti hiçbir zaman dile getirilmez. Böyle de bir tasavvur vardır. Tabii kilisedeki başka dejenerasyonları ben mevzubahis etmiyorum burada. Bahsettim sadece
0: bu
1: sosyal hizmetleri.
0: Bundan
1: dolayı, bu gelenekten dolayı kendini dindar Hristiyan olarak görenler bir takım sosyal mesuliyetler almışlardır.
0: Bunu kendine göre mi ediniyor?
1: Evet, bunlardan bir tanesi de yaşlılarla zaman geçirmek. Mesela Türkiye'de bu yok.
0: Peki bizde camilerin böyle bir
1: camilerin böyle fonksiyonu vardı ama camiye gidemiyorsa adam.
0: Yok, hayır, cami cemaati bizde, açısından.
1: Bizde şöyle, bizdeki faaliyet tamamen farklı. Bizde cami kilise değil. Kilise bir müessese orada. Bizde camiler bir müessesenin, yani devlet müessesesinin içinde, muhtar otonom bir müessesenin parçası.
0: Peki bu bağımsız olarak yapabileceğimiz bir şey değil mi şimdi? Cami cemaatinden birisi yaşlanmış. Ya biz 5 kişi cami cemaati, ya gidelim işte Ali amcamızın evini bir ziyaret edelim. Var mı bir ihtiyacı?
1: Eskiden
0: giderelim
1: yapılırdı.
0: Dediğimiz bunu, buna
1: yapılırdı.
0: Bir engel var mı?
1: Hayır, yok. Ben buna şahidim. Anadolu'nu ben her yerinde gezmiş ve çok insan tanımış bir insan olarak şunu biliyorum. Pek çok insan tanıdım. Uzak yakın akrabasının dul hanımını veya kendisini evine çağırır, yemek yedirir, evine yemek gönderir. Hastalandığı zaman gider bakar. Korktuğu zaman evinde bir gece çocuğunu yollar veya kendi gider yatar. Çok şahit oldum ben. Bırakın akrabayı, komşusu, yaşlı kadın. Sabahtan gelirdi komşu evine, eve akşama kadar. Akşam evine gider yatardı. Bazen hasta olurdu. Evden bir çocuk gider onunla yatardı evde. Hani bir gece bir şey olur diye. Bunları ben gördüm. Demek ki dediğiniz gibi sizin bunlar ferdi olarak da yapılabilecek işler. Avrupa'da bunu özellikle bilhassa dindar Hristiyanlar yapıyor. Ama aynı zamanda belediyelerin ve sivil cemiyetlerin de bununla alakalı çalışmaları var. Türkiye'de bu zayıf. Türkiye'de bir kere bunu devlet de yapabilir. Devletin bazı, biliyorsunuz, bu işe bakan aile gibi, yani vakıflar gibi. Belediyeler yapabilir. Mesela cami dernekleri yapabilir. Bu bir mümkün. Ferdi olarak da yapılabilir. Yani
0: yapmaya niyet edelim yeter ki.
1: Evet, evet. Bu bir kere bizim dinimizde çok sevaplı bir iştir. Yani nafile namazdan, nafile Kur'an-ı Kerim okumaktan, nafile hac ve umreden bu daha sevaptır. Çünkü Allah'ın kullarından birine yardım imkanı var, imkanı varsa bütün nafile ibadetler bundan sonra gelir. Farzlar demiyorum. Bütün nafile ibadet. Sen her sene umreye git ama kapı komşun yaşlı, ona bir bardak su verme. Allah bu umreyi kabul etmez. Çünkü sıralamaya riayet etmek icap ediyor. Bu çok mühimdir. Bu yapılabilir. Tabii insanlar bunu bilirler, İsterler ama organize olmak ayrı bir şeydir. Bunda da yine sivil cemiyetlerin, devletin, belediyelerin, vakıfların organize olması lazım. Yani tek yönlü hizmetler yapılıyor cemiyetlerde ve vakıflarda. İşin bu kısmı pek görülmüyor. Halbuki yaşlılar bizim en çok medyunu şükran olduğumuz insanlardır. Birincisi varlık sebebimizdir. Yani dünyaya anne babamız gibi. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Annem baban seni yetiştirdi, doğurdu, büyüttü, yaşattı. Yaşlandıkları zaman, senin yanına geldikleri zaman lütfen onlara öf bile deme. Şefkat kanatlarını, tevazu kanatlarını indir yere. Yani ne yaparlarsa onlar, huysuz olabilirler, tersleyebilirler. Buna sabret. Öf demek, biliyorsunuz öf ne demektir? Usandığı zaman söyler insan. Usanırsın ama öf deme, onların kalbini kırma. Bu bizim kültürümüz ama Hazreti Peygamber bir insan yaşlılara bakarsa, yaşlandı da ona hizmet ederler buyuruyor. Evet.
0: Biz tabii onu bilerek, buna güvenerek biraz
1: yine Hazreti Peygamber buyuruyor bakıyoruz. Ki yaşlılar olmasa, emzikteki kadınlar olmasa Allah bu insanlara lütfunu vermez.
0: İşte biz bereket kaynağı gibi tam da ona getirmeye çalışıyordum aslında sözü.
1: Eskiler böyle görmüşler.
0: Eskiden bebek, bir de çocuk varsa, yaşlı varsa o evin bereketi var denirdi.
1: Halbuki ikisi de tahammül edecek varlıklar değil. Hele yaşlı çocuktan daha zor. Kırmayacaksınız, incitmeyeceksiniz. Şimdi bu yaşlının kulağı duymuyorsa, her şeyden haberdar olmak istiyorsa, aman sana ne demeyeceksiniz. Kapı kim çaldı? Telefonda kim var? Aranızda ne konuşuyorsunuz? Onu ona özetleyeceksiniz. Bu çok mühimdir. İnsanlar bunu mühimsemiyorlar. Sana ne dediğiniz zaman sen bu hayatta değilsin, uzak dur demektir. Yıkımdır o insan için. Mesela şimdi sosyal medya çok teknoloji çok genişledi. Yaşlıların çoğu teknoloji kullanamıyorlar. Onların teknoloji kullanmalarına yardımcı olmak ne kadar büyük lütuftur. Ya sen karışma, sen anlamazsın demek yerine ne kadar büyük lütuftur. Onlarınla konuşmak, dertleşmek, onları dinlemek. Çünkü biliyorsunuz yaşlıların en büyük problemi konuşmaktır. Ve onları dinleyecek insan bulmaktır. Dili şişmişlerdi. Annem giderdik otururdu anlatırdı. Ne yapsın kadıncağız? Dili şişmiş. Yani anlatacak kimse yok.
0: Konuşamamış.
1: Çocuklar dinlemiyor. İşi gücü var. Torunlar dinlemiyor. Aman baba anne dede seni mi dinleyeceğiz? Veya aynı şeyleri tekrar ediyor. Halbuki babaannem bana çok anlatırdı. Ben bazen unuttuğu yeri söyler. Nereden biliyorsun derdi. Baba daha önce anlatmıştın demezdim. Ama dinlerdim ben. Tekrar anlatıyor. Onu hatırlaması beklenmez. Ama bu iyi bir şeydir. Biliyorsun et tekrarı hasenin. Hasenin güzel şeyi tekrar etmek güzeldir. Yani yaşlılarla hatta babaannem rahmetli bana derdi ki yavrum. Babaanne derdim sen ne kadar şanslı bir insansın. Biz senin yorulduğun yere han yapıyoruz. O dedi ki yavrum siz bana yapın ki size de yapsınlar hemen şeyini garantiye alırdı.
0: Hatta, yani bana yapmıyorsun aslında, hatta kendi onun hikayeleri, yapıyorsun.
1: Hatta onun hikayeleri vardı, yaşlılık edebiyatı. Şimdi memleketin birinde kıtlık olmuş. Demişler ki herkes yaşlıları öldürsün. Ancak kendimize yetiyor. Herkes annesini babasını evde kim yaşlı varsa öldürmüşler. Bir tanesi kıyamamış babasına. Saklamış. Yediğinin yarısını ona veriyormuş. Her zaman git zaman bu şehir devleti her iş meşveretle yapılıyor. Bir mevzu konuşulurken, meşveret edilirken bunun fikirleri çok isabetli oluyormuş. Hükümdar demiş ki sen bu isabetli fikirleri nereden buluyorsun? Her meşveretimizde işte aklıma geliyor, sıkıştırmışlar. Demiş böyle böyle ben babama kıyamadım demiş.
0: Ondan.
1: Evin bodrumuna hapsettim, orada yaşıyor, ona soruyorum demiş. O zaman anlamışlar ki yaşlılar bir cemiyetli yani. İhtiyarın. Veya gene bir hikayesi vardı. Adamın bir tanesi babasını sepete koymuş. Götürecek bir dağa bırakacak. Bir yere geldiği zaman takılmış. Babası gülmüş. Baba niye güldün demiş. Ben de babamı demiş. Bu dağa götürürken aynı, o taşa takılmış.
0: Aynı
1: yerde. Yine buna benzer bir hikaye. Baba sepeti geri al demiş çocuk yanında. Niye oğlum? Ben de seni götüreceğim demiş.
0: O sepet lazım olacak.
1: O sepetle. Yine son bir hikayesi vardı babaannemin. Yaşlı bir kadın çok bizar etmiş evi. Ondan sonra onu tandıra kapatmışlar. Yani gözümüzün önünden gitsin diye evin tandırına. Akşamleyin tandırdan kişneme sesleri gelmiş. Demişler ki bu kadın niye kişniyor? Ay vah atı acaba ahıra bağladık mı demiş. Gitmiş bakmışlar ki atın kapısı açık, atın ahırı. At geliyor akşam sırıtmaçtan, kapısının sürgülenmesi lazım. Yoksa gider. Kadıncağız tandırdan at geldiyse kapısına bakın
0: hatırlatıyor.
1: Diye hatırlatıyor. Onun üzerine kadını tandırdan çıkarmışlar.
0: Böyle şeyler gerçek mi? Hikaye bile olsa yani bunu annesine babasına yapan insanlar var mıydı?
1: Elbette ki vardır. İnsanlar biliyorsunuz çeşit çeşit. Her zaman ne psikopat ne kötü insanlar olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz bu gibi hikayeler mübalağa, egzajere olabilir. Uydurulmuş olabilir. Gerçek olabilir. Bunu biz bilemiyoruz. Burada tabii verilen mesaj mühimdir. Yani böyle insanların olduğunu ben tahmin ediyorum. Çünkü benzerlerini günümüzde görüyoruz. Az da olsa görüyoruz.
0: Kısa bir ara verelim. Sonra tekrar buluşalım.

0: Geceli reklamlar.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
2: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Sen de hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Yaşlılığı ve yaşlıları konuşuyoruz. Şimdi biraz ekonomik tarafını sormak istiyorum. Şimdi mesela herkes çok sevse de sevmese de bir işte sırf sigortası olduğu ve emekli maaşı olacağı için çalışıyor. Evet. Buna katlanıyor. Şimdi geçmişte yaşlıların nasıl bir ekonomik geliri vardı? Evet. Nasıl yaşarlardı?
1: Şimdi bugünkü sosyal sigorta sistemi eskiden yoktu. Bu sosyal sigorta sistemi zaten ahmakça bir sömürü sistemidir. İnsanlara diyor ki devlet veya sigorta şirketleri, siz çalışın, boğaz tokluğuna bir parça da para bana verin, prim. Sonra işte şu kadar sene dolunca emekli olun, ben size bu prime göre bir maaş bağlayayım, bundan geçinin diyor. Şimdi normalde güzel gibi görünen bir sistem. Adam yatırıyor, emekli hopladan ölüyor. Hmm. Veya adam ölüyor, hiç geride kimsesi kalmıyor. Öte taraftan 10 sene prim yatırıyor, bir kanun çıkıyor veya bir şeyden istifade ediyor, emekli oluyor, 50 yıl daha yaşıyor.
0: Hmm.
1: Emekli ve maaş alıyor.
0: Sistemde.
1: Ölüyor, karısı, kızı maaş almaya devam ediyor. Dolayısıyla o adam 100 yıl maaş ödeniyor. Şimdi bu bir sömürü sistemidir. Yani eşitlik yok burada. Yani bu adamın yatırdığıyla bu adamın yatırdığı aynı değil. Ha, başka çare var mı? Osmanlılar, daha doğrusu İslam devletleri şöyle bir sistem kurmuş. Hazinenin bir kalemini sosyal güvenlik kalemi yapmış. O kalemde çalışamayacak durumda olan vatandaşlar kimdir bunlar? Yaşlılar, sakatlar, hastalar ve alelumu evlenmemiş kadınlar. Yani bir kadın babası yoksa, kocası yoksa çalışmak zorunda değil. Devlet ona maaş bağlıyor. Ve bu maaş sadaka kabilinden bir maaş değil. Onun sosyal seviyesinde asgari yaşama imkanını temin etmesi icap ediyor.
0: O zaman kişiye göre
1: mesela,
0: belirleniyor.
1: Mesela siz 20 bin lira kiralık bir evde oturabileceğiniz sosyal örfteyseniz size 60 bin lira maaş vermesi lazımdır. Üçte birdir çünkü biliyorsunuz kiranın maaşa nispeti sosyal ve ekonomik normlarda böyledir. Bir adam maaşının üçte birini eve veriyorsa ancak geçinebilir.
0: Hepsini veriyorsan?
1: Hepsini veriyorsan
0: emekli
1: işte, o zaman işini
0: gibi,
1: bilmesi lazım.
0: Emekli de olduğu gibi hepsini verseniz bulamıyorsunuz şu
1: o
0: anda.
1: O zaman yani çeşitli alternatifler var. Aç kalmak, acından ölmek, başka işler yapmak, dilenmek.
0: Başkasının yardımına muhtaç olmak
1: gibi çeşitli alternatifler sunuyor sistem. Bu sömürü sistemi. Şimdi böyle bir sistem var. Ne oluyordu Osmanlı düzeninde? Yaşlılar zaten biliyorsunuz ya memurdur adam. Memurların da emekliliği yoktu Osmanlı'da.
0: Yoktu.
1: Hayır. Osmanlı'da
0: bu durumda emekliliği çalışırken emekliliğinizi düşünüp yatırım yapmanız mı gerekir?
1: Şöyle. Harcama kalemleriniz belli. Yani bir Osmanlı ailesinin zengin de olsa, orta halli de olsa, fakir de olsa harcama kalemleri belli. Paranın bir kısmını tasarruf yapıyorlar, bir kısmını harcıyorlar. Adam yaşlandığı zaman, bu adam memurdur veya esnaftır veya çiftçidir. Esnaf ve çiftçiyse zaten çocuğu varsa mutlaka zaten bir aile şirketi düşünün siz. Aile şirketinin bir ferdi o. Çalışmadığı zaman zaten onun çocuk çalışıyor veya damat çalışıyor, çocuklar çalışıyor. Zaten oradan gelenin ne hissedardır çalışmasa bile.
0: Yani bireysel olarak işte babamız kimse İşe gelmese de babamıza bir maaş mı veririz?
1: Maaş değilse bile işte o gelen gelirin bir kısmı onun harcamalarına.
0: Şahsen eline verilir öyle mi?
1: Şahsen eline verilir.
0: Yoksa babacığım ben senin
1: şöyle,
0: için işte odun aldım, kömür
1: aldım. Tamamı babaya
0: aldım.
1: Veriliyor. Gelen gelirin dükkanın, tarlanın neyse tamamı babaya veriliyor. Baba çocuklarına veriyor cep harçlığı. Ve evin bütün masraflarını karşılıyor. Usul böyle.
0: Yani çalışmasa da böyle.
1: Çalışmasa bile böyle evet. Çünkü şey onun. Düzen onun, Kur'an onun.
0: Önce söylediğimiz kendi evinde yaşlanmak.
1: Tabii. O zaten çalışmamayı istemez o. Çalışabildiği kadar çalışır. Eskiler ne derdi? Emeklilik teneşirde. Yani ölene kadar çalışırız.
0: Ya zaten şöyle oluyor. Bakıyorsunuz yaşlı da olsa gene de işinin başına giriyor. Bütün gün kalmıyor belki.
1: Evet.
0: İki namaz arasında
1: sağlıklı
0: gene de
1: bu.
0: Orada.
1: Evet. Sağlıklı olan bu. Avrupa'da da bu söyleniyor. Mantıklı olan da bu. Benim çocukluğumda da bu söylenirdi. Şimdi de bunu söylüyorlar. Yaşlılar mutlaka bir iş yapmalı. Bir şeyle meşgul olmalı. Onu bir şeyle meşgul etmeliler. Mesela pek çok insan yaşlıyken dükkanını kapatıyor, bürosunu kapatıyor ve kısa bir zaman sonra ölüyor. Veya memleket değiştiriyor. Ben bunu çok gördüm. Çok gördüm. Memleketini değiştiren yaşlılar bir sene dayanıyor ancak. Bir sene dayanıyor. Ölüyor. Çünkü bir anda çevre değişikliği Afrika çölünden anda kutuba gitmiş gibidir. Bir yaşlı için bu böyledir. Dayanamaz buna, kaldıramaz. Çok nadir ihtiyarlar kaldırabiliyor.
0: Uyum sağlamak, uyum sağlamak kolay değil.
1: Çocuğunun yanında bile olsa bu böyle. Onun için böyle. Memurlar da zaten çocuğu da memurdur veya çocuğu başka bir iş tutmuştur. Yine aynı evde yaşıyordur veya müstakil yaşıyordur. Ama memurların vaziyeti biraz daha iyidir. Ama memur sayısı her zaman Osmanlılar'da azdır. Onun için cemiyetin örneği değildir. Şimdi bunlar yaşlandıkları zaman, çalışamaz duruma geldikleri zaman zaten aile işletmesi olan dükkan, neyse atölye, tarla, çiftlik çalışıyor. Ölene kadar oradan yiyor. O adam ölse karısı yemeye devam ediyor. Buradaki problem hiçbir şey olmayan yaşlılar. Yani öyle bir aile işletmesi yok. Adamcağız ona buna işçilik yaparak çalışmış. Hı hı. Ona eğer bir geliri yoksa, hı hı, çalışamayacak vaziyette değilse çocukları bakıyorlar.
0: Hı hı. Yani çocukları
1: bakıyorlar. Evinin erzağını alıyorlar. İşini yap. Adamcağız evinde oturuyor. Zaten dediğim gibi çocukları zaten o evde oturuyorlar. Büyük ihtimalle böyle. Böyle bir çocuğu da yoksa, ki var böyle insanlar. Çocuğu yok veya çocukları ölmüş, kimsesi yok. O kişi işte devlet dördüncü hazine kalemi olan fondan maaş bağlıyor. Hı hı. Haline göre maaş bağlıyor. Öyle çok cüzi bir maaş değil. Sen prim yatırdın yatırmadın demiyor. Hatta Ömer bin Abdülaziz zamanında bir gayrimüslime maaş verilmiş de tacip etmişler. Neden tacip ettiniz demiş. Bu adam sağlığında demiş, çalıştı cemiyete demiş.
0: Sisteme katkı sağladı.
1: Şimdi yaşlandı, çalışamıyor. Bizim ona bakmamızdan tabii ne olabilir demiş. Gayrimüslim mi bak. Evet. Gayrimüslim, İslam devleti gayrimüslim vatandaşına maaş bağlıyor. Hiç ayırmadan.
0: Vatandaşlık hukukuyla dinin getirdiği hukuk farklı şeyler.
1: Farklı şeyler, farklı şeyler. Şimdi düzen böyleydi. Bu düzen dediğim gibi yakın zamana kadar devam etti. Ama 1950'den sonra Türk sosyal yapısı o kadar büyük değişikliğe uğradı ki, köyden şehre göçmek, sanayileşme, fabrikalaşma, işte tahsilin artması, memuriyetin aşırı derecede artması. Yani Türkiye çok muazzam bir memuriyet kadrosu var. Hiçbir zaman olmamış. Başka bir memleketlerde de bu kadar yok. Öyle olunca düzen alt üst oldu. Bir de zaten inkılaplarla ananevi düzen tamamen bırakıldı, terk edildiği için bambaşka bir sistem ortaya çıktı. Bu sistem bütün dejenerasyonu ve deformasyonu ortaya çıktı. Avrupalıların almış olduğu tedbirler veya alacağı tedbirler bu sisteme giremedi. Bugün yaşadığımız problemler biraz da bundan kaynaklanıyor. İnsanlar evet yaşlıları hürmet etmenin lazım olduğunu biliyor. Büyüklerimizi saymayan, küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir diyen bir peygamberin ümmetidir. Dindar olsun olmasın insanlar bu kültürü biliyorlar. Ve yaşlıların muazzam bir faydası vardır cemiyete. Kültür aktarması. Hı hı. Ben mesela insanlarla çok görüştüğümü söyledim. Benden yaşça büyük olan kişiler, yani benim babam akranlarından hiçbir şey bilmeyen insanlar vardı. Mesela tarihe dair, aile tarihine dair. Onları analiz ettiğim zaman dede, nine görmediklerini gördüm. Baba, dedeler ölmüş. Nineler erken ölmüşler veya can derdiler. Dolayısıyla bunları büyütmemişler. Büyütemedikleri için dede ve ninelerden kültür aktarması olmamış. Bir şey bilmiyor insan. Bizim mesela cemiyetimizdeki pek çok kopukluğun sebebi budur. Şu insanların çoğunun, çünkü 1 milyon genç öldü düşünün. Bu insanların çoğunun dedesi, yani şu anda benim babam akran, yani Cumhuriyet'in ilk nesli olan kişilerin, hı-hı, dedeleri
0: Savaşta
1: ölmüşlerdir. Onları görmemişti. Benim babamın iki dedesi de harpte ölmüştür. Görmemiş onları.
0: Babaannesi, ya da göçler mesela görmüş. Onları tabii görmeden büyümeye yol veya açıyor başka, tabii, torunlar için.
1: Aynen öyle. Şimdi babaanneler, anneanneler de çok erken çökmüşler. Hastalıklar ve kendi dertleriyle hemhal olmuşlar. Ve oğlan çocukları okumak için zaten çıkıyorlar. Bu kopukluk hasıl olmuş. Bu bir problemdir. Yaşlılarla beraber ömür geçiren insanın bambaşka bir karakteri oluyor. Bir kere empati kabiliyeti kazanıyor. Hı-hı. Ufku daha açık oluyor.
0: Merhametli oluyor. Oluyor. Ne olursa olsun.
1: Merhametli oluyor. Nüktedan oluyor. Espri. Çünkü ihtiyarlar esprili konuşurlar. Larry King vardı CNN. Ben eskiden seyrederdim CNN International'da. Talk show mu deniyor ona? Yok. Mülakat yapardı. Çeşitli mühim insanlarla. Benim de hoşuma gider, dinlerdim. Onun o programlardan bir tanesi çoğunda şeyi çağırdı. Mario Cuomo adında New York Belediye Başkanı bir adam var. Adından da anlaşılan İtalyan asıllı, Genova asıllı. Onu çok çıkarırdı şey. Çok kültürlü bir adamdı. Bu anlattım benim 30 sene önce. Onun bir de oğlu vardı, Andrew diye, çok yakışıklı bir oğlan. O zaman 33 yaşındaydı, hatırlıyorum. Onu çıkarırdı sıkça. Bir gün babasına dedi ki, Mario Cuomo'ya, ben dedi sizi de çok programa çıkarıyorum, sizinle çok sohbet ediyorum, hoşuma gidiyor dedi. Yaşlı bir adam bu nispeten, orta yaşlı. Ama dedi sizin bir oğlunuz var dedi. O da Clinton hukuk danışmanıydı. Hukukçuydu, çok parlak bir çocuk. Yani özel sektörde falan çalışmış. Sonra Clinton'ın hukuk danışmanı olmuş. Bill Clinton'ın, yani Amerikan başkanının. Çok belli yani her halinden, çocuğun konuşması falan. Onunla sohbetten sizinle ettiğimden daha çok zevk alıyorum dedi. Hmm. Larry King. Açık sözlü bir adam zaten, bilenler bilir. Bunun sebebi ne olabilir dedi. Yani siz de ben akranım. Ama ondan daha çok anlaşılır. Adam güldü, dedi ki Enduro dedi. Biz İtalya'dan gelmiş bir aileyiz. Benim hanımım da ben de İtalya Genova asıllıyız. Amerika biliyorsunuz göç ülkesi. Benim annem babam, kayınpederim kayınvalidem beraber yaşardık dedi. İtalyanlar zaten adeti böyledir. Hala da öyle biliyorsunuz. Bütün dünyada gençler evden ayrılıyormuş. İtalyan gençler anne babası da oturuyormuş. Şaşırıyorlar mesela buna. Sadece ekonomik sebebi yok diyorlar. Bu kültür. Enduro çocukluğundan beri onlarla büyüdü. Bu insanlar elektriğin olmadığı, otomobilin olmadığı bir devirde, ondan sonraki devirde görmüş insanlardı. Ve anlatacakları çok şeyleri vardı. Enduro sabırla onları dinledi. Ve onların o kültürü aktarması ve dinleme kabiliyeti ve o dinlediklerine usulüce cevap verme kabiliyetini o ihtiyarlardan kazandı dedi. Hmm. Mario Como. Ve ben onu yetiştirdim demedi. Benim çocuğum çok zeki, parlak bir çocuktur. Harvard'ı bitirdi, hukukçu. Bak başkan bile onu danışman yaptı demedi adam. Annem, sosyal babam, hayatta. Kayınpeder, kayınvalidem sayesinde böyledir dedi. Sonra Larry King de orada dedi ki ya haklısınız dedi. Benim dedi çocukluğumda dedi bir dadım vardı dedi. O dadım dedi Lincoln'u görmüştü dedi. Başkan Lincoln'u görmüştü dedi. Öyle şeyler anlatırdı ki dadı bu dadı. Hayret ederdim ben dedi. Çünkü bambaşka bir dünyayı anlatıyor. Evet. Benim görmem imkan olmayan bir dünyayı, kitaplardan ancak okuyabileceğim bir dünyayı bu yaşamış. Hı hı. Bunu anlatırdı ve ben o dadımdan çok şey öğrendim. Şimdi siz bunu söyleyince ben onu hatırladım dedi Larry King. İşte bu imkanı şimdiki ihtiyarlarda bu ne kadar kalmıştı?
0: Ama şöyle sözünü ettiğiniz beceri de bir sosyal beceri zaten. Yani dinleme ve cevap verebilme becerisi bir sosyal beceri. Bunu alabilmek için anneanne, babaanne, dedenin neyse çok büyük bir tahsil görmüş olmasına gerek yok. Hayır,
1: tahsilli olursa bu alamaz bunu zaten. Onlar bu sefer o girmiş oldukları sistemin girdabında çocuğu şey yapıyor. Halbuki umumiyetle tahsil görmemiş esnaf, köylü, göç etmiş, değişik hayatlar yaşamış yaşlılardan çocuk çok daha şey öğreniyor. Ben her zaman üniversitede hoca olduğum halde şunu müdafaa ederim. Mektepler çocuklara kazandırdığı çok az bir şey vardır. Bana sorarsanız mekteplerin çocuklara tek kazandırdığı şey kısmi sosyalleşmedir. Bilgi diye hiçbir şey kazandırmıyor mektepler. Ve anne babalar küçük çocukları evden uzaklaştırarak rahat ediyorlar. Ama gençlerin sosyal beceri dediğiniz kabiliyetleri kazanması. Mesela evde anne babasına yardım etmesi, yaşlılarla konuşması, komşularla diyaloğu, babasının iş yerinde çalışması veya bir ustanın yanında çalışması veya birinin yanında staj görmesi, yalnız başına bir seyahate gitmesi. Bunlar mesela benim için çok daha mühimdir. Çocuğun yetişmesi için, cemiyete faydalı bir fert olması için çok daha faydalıdır. Sosyal görgü derdi annem buna. Sosyal görgü derdi kitaptan daha mühim yavrum. Kitapta öğreneceklerin o zaman ansiklopedi vardı. Ansiklopediden öğrenirsin derdi. Açarsın ansiklopedi baştan sona tahammül edebiliyorsun okursun. Ama mektepte o kadar öğrenemezsin. Çünkü mektep biliyorsunuz imtihan odaklıdır. Unutmaya zihin yönlenir. Haziran imtihanlarından sonra o öğrendikleriniz hiçbirisini hatırlamazsınız. Tamam, o bir disiplindir, öğrenme disiplini, onu inkar etmiyorum. Öğrendiniz, ödev hazırladınız, o ayrı bir, onun da faydası var ama o fayda bu kazandığınız sosyal beceriden daha fazla değil. İşte bu en çok yaşlılarla kazanılıyor. Evet, kabul ediyorum, yaşlılık çok zor. Babaannem derdi ki eve konulacak bir şey değil. Babaanne açmasaydın kapıyı derdim. Yavrum sen kapıyı açmasan o pencereden, pencereyi kapatsan bacadan giriyor derdi.
0: Benim annem de şöyle söylüyor, bir çaresini bulun.
1: Evet.
0: Ne yaparsanız yapın yaşlanmayın.
1: Evet. Yine babaannem derdi ki yavrum derdi peygamberimiz 63 yaşında vefat etti. Erzeli ömürden sana sığınırım dermiş. Erzeli ömrün en rezil zamanı olan yaşlılıktır. Cenab-ı Peygamber hiç kimseye muhtaç olmadı. Hı-hı. Yaşlılık sıkıntılarını çekmedi ve her zaman o karizmatik haliyle uçtu. Onun için bu mühimdir, bu ihtiyarlık zor. Ama şimdi böyle diye ne yapalım, senin kaderini çekeceksin diyemeyiz. Bunlar
0: peki,
1: bizim büyüklerimiz.
0: İhtiyarına tahammül etmek.
1: İşte o da insana çok şey kazandırır. Biliyorsun insanların en güzel hasetlerinden bir tanesi sıkıntılara sabır ve tahammüldür. Böyle yapan insanlar hayatta muvaffak oluyorlar. Bu kabiliyet olan insanlar ileri gidiyorlar. Dinin de biliyorsunuz kıymet verdiği haslettir bu. Kur'an-ı Kerim'de en çok övülen hasletlerden bir tanesi sabretmektir. Neye sabretmek? Size emredilen şeyleri yapmaya sabretmek. Çünkü istemezseniz yapmayı ama yapacaksınız. İki, size yasaklananlara sabretmek. Yapmak istersiniz ama yasak. Üçüncüsü, başınıza gelen belalara, sıkıntılara, hastalara, komşunuza, patronunuza, belki eşinize, belki çocuklarınıza, belki dedenize, ninenize. Bunlar bir musibet olabilir. Yani sıkıntı kaynağı olabilir. Ama sabredeceksiniz. Bir kere bu insanı dini olarak, manevi olarak olgunlaştırıyor. İkincisi de cemiyeti sağlıklı bir hale getiriyor. Bir de insanlar hiç demesin ki bana ne faydası var? İnanılmaz faydası var. Parayla satın alınamayacak bir faydayı insanlar yaşlılarla düşüp kalkarak, onlarla geçirerek kazanırlar. Ve bunun biliyorsunuz telafisi yoktur. Zaman nasıl telafi edilemiyor?
0: Evet.
1: Yaşlılarla zaman geçirmek de telafi edilemez. Çünkü onlar gittiği zaman yenisini bulamazsınız.
0: Ne enteresan bir şey değil mi? Yaşarken yaşlı birisine bakmak, onun bütün ihtiyaçlarını karşılamak, maddi olarak söylemiyorum, evet, sadece onun sizden bir evlat olarak, bir torun olarak beklentileri
1: anlattığım
0: var.
1: Şeyler, dinlemek, onu teselli etmek, ondan sohbet etmek, onu gezdirmek, bunlar parayla olacak şeyler değil bunlar.
0: O an zamanınız yok, o evet, an paranız yok, evet, o an sabrınız, evet, yok. Ama hayatınızdan çekildiklerinde ne kadar kıymetli oluyor değil mi? Anıları da, kendileri de.
1: Ah diyorsun, ben keşke daha çok zaman geçirseydim. Hmm. Ah keşke bunu sorsaydım. Oturacaksınız, aile hatıralarını soracaksınız. Eski fotoğrafları açacaksınız.
0: Tabii.
1: Bunlar kimler diyeceksiniz. Hafızasının inkişaf etmesine, ettirmesine yardımcı
0: olacaksınız.
1: Soy ağacınızla
0: ilgili, evet, pek çok bilgi aslında onda, sonra hani göçüp gidiyorlar diyoruz ki. Evet. Ah keşke sorsaydım bunu.
1: Şimdi
0: da.
1: Şimdi bana diyorlar ki. İşte şöyle yavrum, sen, ben diyorum gençken yaşlılarla konuşup bunları sorduğum zaman siz bana sen deli misin, bunların ne faydası var diyordunuz. Şimdi karnınız doydu, zengin oldunuz, soy ağacı araştırması yapıyorsunuz. Fakat bunu soracağınız insanlar öldüler. Efendim Osmanlı kayıtları, Osmanlı kayıtları çok sınırlı, mahdut, hele bizim başımıza gelenlerden sonra. Sonra kayıtları bile anlamanız için sizin yaşlılarla görüşmeniz,
0: evet,
1: lazım.
0: Yaşlı bazen o kadar isim kayıtları benzerliği var, evet, ki eskilerde.
1: Evet. Orada geçen köyün eski ismi, ailenin lakabı, onu yaşlılardan öğreneceksiniz. Hmm. Onu öğrenmezseniz pek çok şeyi çözemezsiniz.
0: Yanlış yerde ararsınız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Onu anlatamazsınız. Onun için bu yaşlılarla zaman geçirmenin çok kıymeti var. Hmm. Çok kıymeti var.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün
1: ben
0: için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.

0: Hülya'lı sabahlar.
1: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
2: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Soğan kavururken pişirmeye başlamadan önce biraz un serpin. Kararmasını önlemiş olursunuz. Patatesi pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalacak hem daha lezzetli olacaktır. Havuç daima kaynar suya atılır. Piştikten sonra hemen soğuk suya tutun, rengini muhafaza eder. Karnabahar haşlarken içine iki dilim ekmek atarsanız o dayanılmaz kokusundan kurtulmuş olursunuz. Tüm sebzelere biraz karbonat ekleyerek pişirme süresini azaltabilirsiniz. Tuzunu asla pişirirken koymayın, sertleşir. Tuzu en son anda ilave edin. Sebzelerimiz kimi zaman çok beklemekten buruşurlar. Böyle bir durumla karşı karşıya geldiğimizde içine sirke ve şeker attığınız suda biraz bekletin. Tazeliklerine yakın zamanda kavuştuğunu göreceksiniz. Maydanoz ve dereotunu baş aşağı gelecek şekilde su dolu kavanozlarda muhafaza edin. Böylelikle bozulmadan saklayabilirsiniz.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM Haber.

0: İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapmaya hazırlanıyorlardı. Ancak polis sevkiyat planını ortaya çıkardı. Ankara'da 3 ay boyunca sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı. İki ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapay zeka destekli analiz sistemleriyle tespit edilen şüpheliler yakın takibe alındı. Çankaya ve Etimesgut'ta belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Zehir taciri olduğu değerlendirilen ikisi yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Hayırdır abi, ne ilişin yapıyorsun? Ne ilişin yapıyorsun abi? Ne ilişin?
2: Dokunma be adam.
0: Polisten kaçtı, basına saldırdı.
1: Ne çekiyor ya?
0: Asayiş ekipleri Kayseri'de uygulama yapıyordu. Bir araca dur ihtarı yapıldı. Sürücü ikaza uymadı ve kaçtı.
1: O çekerse ben istemem.
0: Kovalamacayla yakalanan sürücü alkol metreyi reddedip muhabirin kamerasına saldırdı.
1: Çekme abi ya. Çekiyor ya.
0: Yapılan kontrolde sürücü 1.53 promil alkollü çıktı. Trafiği tehlikeye sokan sürücüye 232 bin lira ceza yazıldı.
1: Bak daha çekiyor. Çekmesin abi, söyle ona bak.
0: Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. İfade için karakola götürüldü. Otomobil ise çekiciyle otoparka kaldırıldı. Görüntüler Endonezya'dan. Semeru Yanardağ yeniden patladı. Gökyüzünü kül bulutları kapladı. Yanardağ en az 10 kez patladı. Patlamalarla birlikte yükselen volkanik küller 900 metre yüksekliğe ulaştı. Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında bulunan Yanardağ için alarm seviyesi 3 olarak açıklandı. Pasifik ateş çemberi üzerinde bulunan Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor. Ülkede volkanik hareketlilik yakından takip ediliyor. Yol ansızın çöktü, araçlar dev çukura yuvarlandı. Olay Çin'in Kunming kentinde yaşandı. Asfalt aniden parçalandı. Park halindeki ve hareket eden araçlar çukura düştü. Ağaçlar ve elektrik direkleri de çöken yere sürüklendi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yakındaki evlerde yaşayanlar tahliye edildi. Çökmenin nedeni henüz açıklanmadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Küçük çocuk bisikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Durmayan otomobil çocuğa çarptı. Feci kaza sırasında kamera kayıttaydı. Kazanın adresi Bartın'ın Çaydüzü mahallesi. Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki çocuğa yaya geçidinde otomobil çarptı. Küçük çocuk çarpmanın etkisiyle savruldu. Otomobilin ön kaputunda 7 metre giderek asfalta düştü. Yaralanan çocuğun yardımına hemen arkadaşı ve çevredekiler koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken sürücü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
3: Niye böyle ayakkabılarını çıkardın?
4: Abi çamur oluyor, o yüzden.
0: Kendi botu çamurlu, kalbi ise pırıl pırıldı.
3: Ne iş yapıyorsun sen?
4: İnşaatta çalışıyoruz abi.
3: Vay sana helal olsun.
0: Bayburt'ta bir inşaat işçisi alışveriş yapmak için markete yöneldi. Ancak ayakkabıları çamur içindeydi.
3: Ayakkabılarını çıkardın.
0: İçerideki emeğe saygı gösterdi. Market kapısında ayakkabılarını bıraktı. İçeriye sadece çoraplarıyla girdi.
3: Vay sana helal olsun. Seni tebrik ediyorum.
0: O an Onlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Duyarlı işçi başkasının emeğine nasıl saygı gösterileceğini herkese kanıtladı.
2: Bu kararı. Hadi o zaman.
0: Kendisini kameraya alıyordu. O an üzerine füze isabet etti. Ukrayna'da kaydedilen görüntüler saldırının dehşetini gözler önüne serdi. Bir adam cep telefonuyla çektiği sırada füzenin hedefi oldu. Patlamanın şiddetiyle görüntüler bir anda kesildi. Olayın yaşandığı bölgeye ve adamın sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Havada uçuşanlar kuş değil, çatı parçaları. Şili'de selin ardından hortum paniği yaşandı. Şiddetli fırtına başkent Santiago'yu etkilemeye devam ediyor. Çatı parçaları ve metal levhalar rüzgarla birlikte havaya savruldu. Fırtına nedeniyle 40 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı. Dolu yağışı ise sokakları beyaza bürüdü. Sel ve su baskınları meydana geldi. Şimdiye kadar ölü veya kayıp bilgisi verilmedi. Faciadan sadece 3 saniye ile kurtuldular. Bebek arabalığı anne ve bebeği ölümden döndü. Yer Antalya Manavgat. Plakasız motosiklet bir başka motosikletliyle kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmayla savrulan motosiklet park halindeki araca çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Çarpışma noktasından tam 3 saniye önce bebek arabalı bir yaya geçmişti. Anne ve bebeği ölümden kıl payı kurtuldu. İncelemesinde sürücünün ehliyetsiz, aracın da plakasız olduğu belirlendi. Sürücüye plakasızlıktan 46 bin lira, ehliyetsizlikten 40 bin lira olmak üzere toplam 86 bin lira ceza kesildi. Çanta tartışması saldırıya dönüştü. Öfkeli veli okul müdürüne saldırdı. O anlara öğrenciler de tanık oldu. Adresi Konya'nın Karatay ilçesi. İsmil Atatürk İlkokulu'nda bir öğrenci cuma günü çantasını okul bahçesinde unuttu. Öğrencinin velisi ise pazartesi sabahı okula geldi. Bahçe görevlisinin uyarılarını aldırmadı. Engellemelere rağmen okula girdi. Çanta meselesi yüzünden okul müdürü Ali Karan'la tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü. Saldırı sırasında küçük öğrenciler büyük korku yaşadı. Bir öğretmen korkan öğrenciyi kollarına alarak teselli etmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öğretmenlerin araya girmesi...
5: Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilograma ulaşmaları beklenmektedir. Bu kapsamda muhtemel riskleri asgari seviyeye indirmek amacıyla İstanbul'da 2 gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde 1 gün eğitime, öğretime ara verilmiştir. Sarı uyarı verilen illerimize mesaj formları iletilmiş, turuncu uyarı verilen illerimizdeki vatandaşlarımıza da SMS ile bilgilendirme yapılmıştır. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan sel, su baskını, taşkın, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarını ekranlara getirdik sevgili izleyiciler. Sayın Çiftçi de son verileri bizlerle paylaştı. Metrekareye 272 kilogram yağış düştüğünü söyledi. İstanbul özelinde 2727 kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı. 8000'in üzerinde de ihbar var. Bunu da söyleyelim. Bu arada İstanbul'da eğitime 2 gün ara verildi. Diğer illerde de özellikle biz Kocaeli'den bağlantı yaptık, Sakarya'dan bağlantı yaptık.
1: Bir gün dedi.
0: Çok da farklı Sayın değil. Bakan. Evet, bir gün eğitime ara
1: şimdi
0: verildiğini
1: onu tabii
0: söyledi.
1: Çok anlayamadık. Bir gün acaba yarın, ya bir gün deyince bugünü kastediyor Sayın Bakan galiba. Ama tabii yağışın durumuna göre her an değişebilir. Takipte olmak lazım.
0: Evet, o illeri bir kez daha tekrarlayalım. Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova. Eğitime bir gün ara verildi. Bu arada az önce değerli konuğumuz da paylaştı. Aslında sadece İstanbul, Kocaeli, Sakarya değil, birçok noktada da tehlike devam ediyor. 48 il işin içinde yağış uyarısı verildi.
1: Batı Karadeniz için evet. De aynı şekilde uyarıyı verdi. Bu arada şu anda sahada 46.597 personelin görev yaptığını 7/24 esasına uygun olarak söyledi Sayın Bakan. Aynı zamanda 2288 araçla İstanbul'a müdahale ediliyor şu anda. Hakikaten biraz önce hani gerçekten aslında trajikomik bir taraftan da ne olduğunu anlayamadık. Sahil güvenlik kurtarma araçları şu an İstanbul sokaklarında Ayazağa'da dolaşıyor.
0: Ya şimdi Pınar, ben de bir ekleme yapayım yeri gelmişken. İstanbul'un her tarafı boğaza dönmüş durumda.
1: Doğru.
0: Şu anda. Değil mi? Yani çok plaj büyük gibi oldu su kitlelerinden
1: yer.
0: Bahsediyoruz. Yani işte az önce Hanifi dedi, botların gidebildiği yere kadar botlar müdahale ediyor. Sonrasında iş makinaları müdahale edebiliyor.
1: Giriyor.
0: Diğer taraftan bir gencimizi dinledik. Yaklaşık 14-15 saattir mahsuruz dedi. Onları da kurtarma çalışmalarında zaman
1: botlar
0: zaman
1: vardı.
0: Botlardan indik. Su alçaldığı zaman, yükseldiği zaman tekrar botlara binmek suretiyle bizi kurtarabildiler dedi gencimiz de ki o da bir toplu taşıma aracındaymış. Hızlıca hemen kenardaki maden ocağından işçiler geldi, yardımımıza koştular. Onların sayesinde de geceyi o alanda geçirdik dediler.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16, Ankara 17, İzmir 19, Bursa 16, Konya 18, Afyon 16, Denizli 19, Antalya 24, Adana 23, Zonguldak 20, Samsun 21, Trabzon 23, Kayseri 19, Erzurum 15, Gaziantep 20, Diyarbakır 24 ve Şanlıurfa 25 derece.

0: Yol durumu.
1: Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için

0: sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Abdullah rahmetullahi aleyh. Büyükler az konuşur. Es-Seyyid Abdullah ki alim ve veli bir zat, özellikle gençlere ederdi çok nasihat. Her sözü Allah için kalpten söylediğinden istifade ederdi insanlar sohbetinden. Derdi ki, sohbet ehli veliler yoksa eğer, onların kitabını okumak icap eder. Zira kitap okumak yarısıdır sohbetin, bu da vesile olur gelmesine himmetin. Sordular ki, efendim, bu evliyayı kiram, niçin çok konuşmayıp etmezler fazla kelam? Buyurdu, çok konuşmak cahillere mahsustur. Allah adamlarıysa az fakat öz konuşur. Onlar cahiller gibi etmezler hiç yaygara. Onların bir kelamı yön verir insanlara. Mesela bir kaptana benzer ki bu veliler, elbette ki kaptansız yürümez hiç gemiler. Kaptan seferden önce açar haritasını, düşünür, hesap eder geminin rotasını. İlmi tecrübesiyle çalışarak az müddet tayin eder gemiye doğru bir istikamet. Ondan sonra lüzum yok bir şey söylemesine. Çünkü gidiş yönünü vermiştir gemisine. O istikametini vererek gayet iyi, hedefe sağ ve salim ulaştırır gemiyi. Yine siz düşünün ki evde bir sobayı da insanları ısıtıp sağlar büyük bir fayda. Verdiği sıcaklıkla ısınır da her taraf, lakin o ayrıyeten konuşup eylemez laf. Lamba da aydınlatır haneleri her gece. Lakin o da konuşmaz, ışık verir sadece. İşte o büyükler de sahiptir din ilmine. İstikamet verirler insanlık alemine. Hak Teâlâ onlarla yağdırır yağmurları. Onların duasıyla giderir belaları. Onların sayesinde gelir bolluk, bereket. Onlarla vasıl olur kullara rüşt, hidayet. Buna rağmen etmezler lüzumsuz boş bir kelam. Zira bilen konuşmaz. Bu böyledir her zaman. Lüzumsuz konuşmayı cahiller eder şiar. Zira boş tenekeden çok gürültü, ses çıkar. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, bu devir küfrün bir sel misali aktığı bir devirdir. Küfre girip girmemek zamanıdır bu zaman. Küfürden çok korkarak yaşamalı Müslüman. Kim imansız ölmekten korkmuyor ise eğer, o imansız olarak ruhunu teslim eder. Lalet tayin cahilce yaşamak iyi değil. Küfre düşürebilir kulu bir söz, bir fiil. Mesela bir günaha
ne güzel dese bir insan, kaybeder imanını böyle söylediği an.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, Eshab-ı Kiram'dan aleyhim rıdvan. Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu teala an buyuruyorlar ki, şüphesiz malının iki ortağı vardır. Biri semavi afetler, diğeri de varisler. Şu halde malından nasibi en az olan kimse olmak istemiyorsan ve buna da gücün yetiyorsa Allah-u Teala'nın yolunda sarf et buyuruyor Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu teala an.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler.
0: Buyurun.
2: Ben hocama birkaç soru soracaktım.
0: Tabii, başlayayım, buyurun.
2: Miras davası. Annem babam vefat etti. Kardeşle babam, annem, yani annem babamın yüreği var. Satılsın dedik, paylaşalım dedik. En küçük kardeşim de evi yoktu, biraz dedik ev satılana kadar otur. Ne çıkıyor ne şey yapıyor, evde satılmıyor, çıkmadığı için. Öbür kardeşlerin de durumu yok, biraz ihtiyacı var. Ben söylüyorum, annem diyorum, babam ahirette çekiyor diyorum, üzerinden almak lazım. Biraz daha bir çeksin dedim. Oğlan çocuğu. Böyle diyor, ondan sonra bir sorum da. Bir sorum da, evet. Kardeşim, kız kardeşim, yani şey yok, evlatlarına kendi parasından ve oğullarına mal mülk aldı veyahut da dükkan açtı, bir şeyler yaptı. Bir kızı var, kızına da vermedi fazla, verdi de o kadar değil. Şimdi kız da diyor ki, bana da vereceksin. Bakmaya mecbur mu değil mi, onu bir öğrenin dedim.
1: Peki efendim.
2: Üçüncü sorum da, bir anne baba evladın yanında kalırsa, evlat da onu istemezse sonu ne olur?
0: Peki, teşekkür ediyoruz, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurun, hayırlı günler.
3: Alo.
0: Buyurun, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
0: Sorularınıza geçebilirsiniz. Tabii, buyurun.
3: Bu ortamda bu şey, bilmiyorum hani nasıl bir devir, aynı devirde insan zamana kaldı. Hayırlısı olsun demek, şükretmek. Yani böyle bir şeyler bizim kaldıramayacağımız, onların bir şeymiş de alimlere, sahabelere layıkmış bunlar. Böyle bir şey demeyecekmişik. Nasıl olacak? Ne kadar doğruluk payı var burada?
1: Neydi? Hayırlı olsun?
3: Yok şey, elhamdülillah, hayırlısı olsun demek.
1: Tamam.
3: Şükretmek.
1: Tamam.
3: Tamam mı hocam? Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Sağ olun.
1: Ya. İnsanlar kaldıramayacağı şeyi niye söylüyor Mustafa Bey?
0: Nereden buluyor insanlar böyle bir şey? diyecek laf bulamıyoruz bazen.
1: Yok, şimdi başka bir şey de tevafuk oldu. Şimdi Ebu Zer-i Gıfari radıyallahu teala hazretlerinin sözünü naklettik. Buyuruyor ki, malın iki tane ortağı var. Birisi işte
0: afetler.
1: Afetlerdir. Deprem oldu, sel oldu, yangın oldu.
0: Aldı götürdü.
1: Aldı götürdü. Semavi afetler buyuruyor. İkincisi de varisler diyor. Senin malın iki ortağı var.
0: Bekliyor işte. Hiç vicdansızlığını biraz daha çeksinler diyor.
1: Ya sanki o sözümüz üzerine tevafuk geldi. Ya varis diyor ki, eğer varisi bir tanesi diyor ki, bir an önce paylaştıralım bunu. Orada aynı şekilde azap çekerler, eziyet çekerler. Biraz daha çeksinler. Evladın dediği bu. Sen böyle bir varise niye mal bırakıyorsun ki ya? Değil mi? Allah Allah. İnsan böyle enteresan bir şey ya. Peki mesela kız kardeşimizin evi yok. Taksim edilir. Herkesin hissesi belli olur. Hissesi belli olduktan sonra tamam, oturmak için kira falan verme, sen aynı şekilde kullanabilirsin diye izin verilirse olur. Öbürleri izin vermiyorsa, mesela bu dinleyicimiz yani buraya sorduğuna göre, yani bir an önce bu işin hem annesi babası rahat etmesi için, hem de bir an önce herkes yani alacağını vereceğini bilsin ve kapansın bu iş diyor. Çünkü yarın bunlar vefat ettiği zaman çocuklara devreye girecek. Şimdi 4 kişi ise o zaman
0: 40 kişi olacak.
1: 40 kişi olacak. Anlaşmalar da mümkün değil. Hani şeyde zaman zaman söylüyoruz ya, mübarek hocamızın Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala de, gerçi kendine ait değildi, hanımefendilerine aitti. Fatih'teki evinin karşısında, o çarşamba pazarında böyle dikdörtgen şeklinde dar uzun bir boşluk var, arsa gibi. O yanında da emlakçı falan var. Yani oralarda inşaatçılar falan da var.
0: Yıllar önceden bahsediyorsunuz.
1: Tabii tabii. Söyleyiver, arkadaşlar da vardı. Mesela Mehmet Çetin abi rahmetli, o da inşaatçıydı falan. Vefat ettiler de. Ben de İstanbul'a yeni gelmiştim. Oraya uğradığım zaman orayı görür böyle tuhafıma giderdi. İstanbul'da Fatih'te böyle bir yer
0: boş duruyor.
1: Nasıl boş duruyor?
0: Üstüne bina yapılmış.
1: Pazarcıların pazar tahtası doluyor oraya. Şeyler doluyor falan. Merakımla oradaki birisine sordum falan. Ta o zamanlar dedi ki, abi dedi, bunun dedi 80 mirasçısı var dedi. 80. Ana, onları bir araya getireceksin. Orası hallolacak. Mümkün değil ya. Mümkün değil. Yani kadıncağız zor söylemiş. Bir an önce hem anneni aynı şekilde dertten şeyden kurtar, hem de bunlar rahat etsin. Yani siz halledemediniz, sizden sonra çocuklarınız falan. Merak etme, sizin çocuklarınız da sizin annenizle babanızla yaptığınızın aynısını yaparlar. Bu iş değişmez. Hani çeşitli hikayeler anlatılıyor kitaplarda da, ana baba hakkıyla alakalı olarak. İşte delikanlı evlenmiş, annesi ölmüş, babası yanında kalıyor. Hanımı istemiyorum, götür bunu, götür bunu, neyse. Şeyde kötürüm de adam. Ondan sonra almış götürmüş, küfeye koymuş. Babasını sırtında götürmüş, bir dağa koymuş. Ondan sonra dönmüş. Geliyor yolda, böyle içi çiziliyor, tekrar geri dönmüş. Gitmiş babasını çarpınca babası demiş ki, döneceğini biliyordum demiş. Nereden biliyordun? Ben de demiş babama aynısını yaptım. Buraya getirdim, koydum. Yarı yola gidince içim cız etti, geri döndüm. İçim cız etti, geri döndüm. Bu bir. Babaannemler kuşaklara anlatırdı bunları. Çocukken dinlerdim ben de bunları. Ondan sonra bir tane de bir genç bir adam, yaşlı bir adam pataküte pataküte dövüyor. Gelmişler, ayıp değil mi demişler ya, baban yaşında adam falan demişler. Niye dövüyorsun falan. O dövülen diyormuş ki, bırakın vursun. O ne demek amca demişler. Bu demiş benim oğlum. Aa demiş, hem de oğlun dövüyor falan. Niye demiş bırakın diyorsun. Aynı burada ben de babamı dövdüydüm demiş. Ya edem olur. Allah-u Teala acele etmez. İnsan o. Ha bugün onu versin ya, olmaz işte. Allah-u Teala dinemediği müddetçe olmaz. Boşuna yani çırpınıp durma. Niye men sabera zafira buyurmuş Resulullah Efendimiz. Sabreden neticeye kavuşur. Dolayısıyla Allah-u Teala yardımcılar olsun diyeceğiz. Başka bir şey yok. Çünkü benim başımdan da geçti. Bizim en büyüğümüz ablam vardı. Ablam dered. Ya işte orası anam babamın toprağı. O toprak satılmış.
0: Konya'daki rezidansları paylaşırken değil mi?
1: Rezidansları aynı şey.
0: Zorlanmıştınız.
1: İşte elmalıkları ondan sana. Ne bileyim ben böyle yüzlerim araziyi falan. Dağ köyü yüzlerim arazi toplasın. Hepsi yüzlerim etmez. Dağ köyünün de. Köylünün arasını toplasa. Fakat kendi vefat etti. Kendi vefat etti. Ya bak diyoruz, senin çocukların var, öbürlerin var. Yani biz ölecek olursak burası 4 kişiyken 40 kişi olacak. Etme, eyleme. Allah Allah. Sonra ne oldu? Sonra hiçbir şey, ona kendi gitti. Şimdi oraya gitti. Eyvah dedi, eyvah dedi, işten geçti arkadaşım. İşten geçti, dünyadayken halletmen lazım onu. Dünyadayken halletmen lazım. Ve enteresan bir şey. Hani Ebu Zer Gıfar radıyallahu ta'ala hazretleri, bak diyor, bir afati semavi afatlar var. Bir de varisler var. Ya bunlar senin diyor kazandığın alın terini falan aynı şekilde alıp götürecekler. Akıllı ol da diyor, birazcık diyor kendi kazandığından kendin pay al. Tabii arkadaşım birisi anlatıyor. Bu anlatılan da yani zaman zaman anlatıyoruz. Olmuş bir hadise. Adamın hanımı ölmüş. Neyse bir başka kadınla evlenmiş falan. Tabii önceki hanımdan olan çocukları var. Şimdi adam da ölmüş. Tabii evlendiği hanım kanuni olduğu için o da hak sahibi. O kadına iki tane daire vermiş devlet, kızına bir tane vermiş. Anne babası ikisi de yan yana kabir almışmış, babası daha önce annesinin yanında defnedilmiş gitmiş. Kız annesinin yanında dua ediyor, dönüyor babasının kabrine, sana yok diyormuş, sana dua yok.
0: Çünkü senin yüzünden ben bir daire alabildim.
1: Bir daire abi.
0: Elin kadınına iki tane daire.
1: Ya elin kadınına iki daire. Allah Allah. Allah da ne sonumuzu ayrı eylesin.
0: Amin.
1: İşte hani zaman zaman anlatıyorum falan da enteresan bir şeydi işte. Allah Teala hatırıma geldi. Rahmetli annemle böyle baş başaydık falan. Onların işte ailesine köylerde lakaplar böyle çocuğil derlerdi. Böyle anlatıyorum. Bir dönüm bir yer var. Üç kardeşler üçe bölündü. Üç evliye bir dönüm diyorlardı orada.
0: Yani ya bir evlilik dönümün üçte biri.
1: Ha, bir dönümün üçte biri. Bir dönümün üçte biri annemin. İşte rezidansın birisini oraya yapacaktık ama olmadı.
0: Büfe yapın artık.
1: Neyse, büfe yapın. Ya bir gün böyle baş başayız, konuşuyoruz falan. Tabii çocukluğunda, genç kızlığında falan oralarda çalışmıştı. Bizim falan ama annem zeki. Anne dedim ya. Ya o tarla dedim. Çocuğuyla kimden geçmiş dedim. Hiç konuştular böyle annenler babanlar falan. Şöyle bir düşün. Ne dedi biliyorum dedi. Söylediler dedi. Falanlardan geçmiş dedi. Ha, demek ki çocuğunu değil orası. Ondan sonra durdum biraz ya. Peki dedim. Onlara kimden geçtiği hakkında herhangi bir konuşma oldu mu? Çünkü köyde konuşacak bir şey ya. Yok. Bu falandan falana diye sayarlar onu. Biliyorlarsa falandanmış. Bir daha sordum. O da falandan deyince sonra bir daha sorunca dedi. Bir dakika sen ne demek istiyorsun dedi. Ya anne dedim deminden beri benim tarlam bizim tarlamız deyip duruyorsun dedim. Ama dedim hiç kimsenin olmamış. Çocuğundan önce falan. Onlardan önce falan. Onlardan önce falan. İlk sahibi çıkıp gelse hepinizi kovacak dedim. Ama dedim o toprak yerinde duruyor. Her gelen benim diyor. Benim diyen toprağın altına giriyor. Tamam mı? Benim diyor toprağın altına giriyor. Dolayısıyla ve kardeşler birbirlerine giriyor. Enteresan bir şey. Yani Ebu Zerir Gıfar radıyallahu anh hazretleri ne güzel buyurmuş ya. Onun için Ömer bin Abdülaziz hazretleri çocuklarına miras olarak hiçbir şey bırakmamış. Devlet başkanı Mustafa Bey ya. Hatta işte zehirlendiği zaman böyle tabi ağzından falan kan geliyor, elbisesi şey yapıyor, kirleniyor. Kayınbiraderi gelmiş, yani kız kardeşine demiş ki değiştirseniz. Yok ki demiş başka elbisesi. Yok ki.
0: Devlet adamı, devlet başkanı.
1: Evet, devlet başkanı. Yok diyor, başka bir şey yok. Soruyorlar, diyorlar ki çocuklarına miras olarak rızkını Allah-u Teala'ya, rızkı Allah-u Teala kefildir. Eğer buna imanlar varsa, itikatlar varsa Allah-u Teala yarattığı sebeplere yapışırlar ve ezelde Cenab-ı Hakk'ın bunlar için takdir ettiği rızık bunlara gelir. Kesin diyor. Allah-u Teala vaat etti. O zaman diyor bunlara miras bırakmaya gerek yok. Yok. Buna inanmıyorlarsa o zaman da miras bırakmak bunlar için felaket olur. Niye? Azarlar.
0: Yine bırakmaya gerek yok.
1: Yine bırakmaya gerek yok. O zaman da bırakmaya gerek yok. Nitekim mesela biz bunu okuyorduk. TGRT eski binasındayken bir gün bir tanesi bir mektup yazmış. Bunu dedi ibretle anlatın diye. Kıbrıs'tan hem de. Benim bir tane oğlum var dedi. Her doğum yıl döneminde son model bir araba. Ak deyince peynir, kok deyince su. Hani öyle bir tabir var ya. Habire böyle yaptık dedi. Şimdi de büyüdü, şey yapıyor. Beni dövüyor dedi. Beni dövdü dedi ve ondan sonra dedi. Sonra dedi kaza yaptı dedi. Hastanede ayağı kırılmış. Hastaneden haber gönderiyormuş. Sen bana beddua ettin. Ayağım onun için kırıldı. Ben hastaneden çıkayım ben sana gösteririm. Güya diyor biz çocuğumuza iyilik yaptığımızı zannettik diyor. Dinini öğretmedik. Ya. Nefsini kuvvetlendirdin. Aha sen kazanacaksın. O herif hem yiyecek hem de seni dövecek. Ha şimdi bazıları diyecek. Evlada bir şey bırakmamak lazım falan. O zaman arkadaş sen de tereddütlüsün. Değil mi?
0: Hocam gerçekleri çok sert konuşuyorsunuz.
1: Allah-u Teala hep bizim anlayışını artırsın.
0: Peki o sözde dediniz yani kendine ayır bari. Hani bak işte mirasa gidecek ya da doğal afetlere gidecek falan ya da kendine ayırmak demek ne demek? Yani tapusun üstüne mi geçirmesi?
1: Ha, üstüne gidecek. Alacak aynı şekilde Allah-u Teala ne yardım edecek? Bugün en güzel yardım, adam elini cebine atıyor, mesela kitap parası 100 lira veriyor, 100 lira vermiştim falan filan. Öbür tarafa aynı şekilde 100 binler veriyorsun arkadaşlar, 100 lira. Elin titriyor, esas yatırım o. Yarın mahşer günü o miras olarak bıraktığın çocuklar sana belki dua bile etmeyecekler, belki de beddua edecekler. Diyecektir ki daha önce geberseydin de bizim elimizde bu gösterdi. Özür dilerim biraz kaba tabir ama ben duyduğumu söylüyorum. Çocukluğumdan itibaren gebermedi gitti şu bu falan diye çok duyuyordum ben onu. Çünkü din yok, iman yok evlatlarda. Sen dinini öğretmemişsin. Sonra baktın aklın başına geldi. O zaman da aynı şekilde Allah-u Teala'nın dinini yaymak için bu kitaplardan. Ya al bir kamyon kitap al dağıt. Tamam mı? Kaç para diyor? 300 bin, 500 bin, 800 bin, 900 bin neyse. Oraya yatır arkadaş ya. Oraya yatır. Dolayısıyla yarın mahşer günü belki aynı şekilde doğru dürüst bir amelin yoktur. Oraya geldiysen mizanın başında melekler diyecek ki ya Rabbi kulun eksi de. Peki yaptığı başka bir şey yok mu? Bu senin dinini doğru anlatan kitaplardan alıp dağıtıyordu. Ha, benim dinime yardım et. Şimdi ben yardım edeceğim. Ne kadar günahı var? 500 ton sildim attım. Ne kadar buna sevap lazım? 1 milyon ton. 1 milyon ton. Yaptıklarına verdim hadi. Transit cennete gönderir. Peki mirasçılara kaldıysa? Ya bir doğal afet sebebiyle aynı şekilde dere yatağında ağır varsa, saatte bir dedi vardı, zaman zaman onu hatırladıkça gülüyorum ben şimdi, tamam mı? Adam dere yatağına, şimdi işte İstanbul'u böyle sel aldı ya, dere yatağına ev yapıyorlar. Ondan sonra da evlere su girdi. Ya evlere su girdi arkadaş da, su girecek şekilde ne arıyorsun?
0: Sen suyun yoluna ev yapıyorsun.
1: Ha, suyun yolu. Su yolunu bulur. Bizim Kurtuluş'ta basın eksik süreç dediğimiz yerde yukarıda patlama oldu. Göl gibi şeyle. Evet. 17-18 kişi vefat ettiydi. Aldı abi, götürdü.
0: 20 kişi.
1: Suyla, ateşle oyun olmaz. Çok faydalı insan hayatına. Ama birisi boğar, öbürüsü de yakar. Çok dikkat etmek gerekir. Sen şimdi tedbirini almamışsın. Yatırım yapmamışsın. Ondan sonra da diyorsun ki arkadaş yani bu evlat bana doğru. Ha, hayırlı bir evlat yetiştirirsin. Ondan sonra ne bileyim Allah-u Teala ihsan eder. Alimsin. Güzel bir kitap yazmışındır insanların dinini şey yapmak için. Ha, böyle ehil olmayan da kendi kafasına göre kitap yazıyor. Şimdi yazar çoğaldı ya. Hadis-i Şerif'te bildiriliyor bu. Kıyamet alametiymiş. İnternete bir gir. Ne hocalar çıkmış. Bir tane video göndermişler. Arkasında kütüphane var. Başında sarık. Ama sana enteresan ya. Diyor ki bugünkü sohbetimiz işte Saadet-i Ebediye'yi açıyorum. Oradan okuyor. Ulan arkadaş bu kılık kıyafeti nereden öğrendin sen? Nereden öğrendin?
0: Saadet-i Ebediye ilk defa açıyor demek.
1: O zaman ya bu kendisi istifade edememiş, tamam mı? Ne olduğunu anlamamış bir kere. Bunun aynı şekilde o Saadet-i Ebediye okusa ve anlatmış olsa onu dinleyen de aynı şekilde felakete gider. Onun kim olur? Allah-u Teala korusun. Cenab-ı Hak anlayışımızı artırsın.
0: İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Doğru İman ve İmanı Korumak. Bazıları Allah'a inanan herkesin cennete gideceğini sanıyor. Bu çok yanlıştır. Amentü'deki 6 esastan birine inanmayanın imanı geçersizdir. Bunun için inanmak değil, doğru inanmak önemlidir. Ahirette kurtulmak, ibadetin çok olmasına değil, doğru imana bağlıdır. İhlaslı, ameli az da olsa, hatta hiç ameli olmasa, zerre kadar doğru imanı olsa yine cennete girer. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde kalmaz. Dünyadan herkes ahirete yolculuk yapıyor. Herkes bir vasıtaya binip gidiyor. Bir vasıtaya binmek değil, doğru vasıtaya binmek önemlidir. Yanlış vasıtaya binen istediği yere değil, vasıtanın gittiği yere gider. Kabe'ye gitmek için niyet edip Paris'e giden uçağa binen, niyeti halis olsa da Kabe'ye varamaz. Allahü Teala doğruyu azıcık merak edene, doğruyu arayana doğru yolu, yani hakiki İslamiyeti nasip edeceğine söz vermiştir. Demek ki batıl yollardaki insanlar istemek bir yana merak bile etmiyorlar. Allahü Teala rızka kefildir ama imana kefil değildir. Doğru iman sahibi olmaya çalışmalıdır. İtikadı düzeltmeden önce ibadet etmenin faydası olmaz. Doğru itikat ehli sünnet itikadıdır. Doğru itikat bir rakamı gibidir. İhlaslı ibadetler sağına konan sıfır rakamı gibidir. Bir sıfır konunca 10, iki sıfır konunca 100 olur. Sağına ne kadar sıfır konursa değeri artar. Bir aradan çekilirse hepsi sıfır olur. İhlassız, yani riya ile yapılan ameller de soldaki sıfır gibi, yani bir rakamının soluna konan sıfır gibi değersizdir. İtikat doğru olunca ibadetleri artırmak insanın gayretine, ihlasına, ilmine bağlıdır. İstediği kadar artırır. Ancak doğru itikadı, yani ehl-i sünnet itikadı yoksa ibadetlerinin hiç faydası olmaz, soldaki sıfır gibi değersizdir. İman doğru olmadıkça ibadetlere sevap verilmez. Onun için doğru imanı öğrenip ona göre iman etmek şarttır. İmanın doğru olması için gerekli şartlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 1. İmanda sabit olmak. 3 yıl sonra İslamiyet'i bırakıp Hristiyan olacağım diyen, o anda dinden çıkıp kafir olur. 2. Havf ve reca arasında olmak. Yani Allah'ın azabından korkmak ve rahmetinden ümit kesmemek. 3. Can boğaza gelmeden iman etmek. Ölürken ahiret hallerini gördükten sonra kafirin imanı geçerli olmaz, fakat o anda da Müslümanın günahlardan tövbesi kabul olur. 4. Güneş batıdan doğmadan önce iman etmek. Güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanır. 5. Gaybı yalnız Allahü Teala bilir. Allah bildirirse peygamberin veya evliyanın da bilebileceğine inanmak gerekir. 6. Kafirliğe sebep olan bir şeyi kullanmamak ve söylememek gerekir. Mesela haç takmamak, şakadan da olsa ben kafirim dememek gerekir. 7. Dini bir hükümde şüphe etmemek. Mesela namaz ve tesettür farz mı, şarap haram mı acaba diye tereddüt etmemek gerekir. 8. İtikadını İslam dininden almak. Tarihçilerin, felsefecilerin değil, Resulullah'ın bildirdiği ve ehli sünnet alimlerinin açıkladığı şekilde iman etmek. 9. Amentü'deki 6 esasa inanmak. Hayrın, şerrin ve her şeyin Allah'tan olduğuna inanmak gerekir. İnsanda irade-i cüziye vardır. İşlediği günahlardan mesuldür.
imanın şartını beşe indiren ve yediye çıkaran sapıklar varsa da imanın şartlarından herhangi birini inkar eden veya yeni şart ilave eden kafir olur. 10. Hubbu fillah, budu fillah üzre olmak. Sevgi ve nefreti yalnız Allah için olmak. Allah düşmanlarını sevmek, onları dost edinmek, Allah dostlarına düşman olmak küfrü gerektirir. Mesela kafir olan Sokrat'ı sevmek, İmam-ı Gazali'ye düşman olmak gibi. 11. Ehli kitabın da cehennemlik olduğuna inanmak. Onların cennete gireceğine inanan kafir olur. 12. Ehli sünnet vel cemaate uygun itikad etmek.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimizin ikinci bir suali var. O da birbirlerine bağlı ya zaten. Kardeşim dedi, işte oğullarına verdiği etti falan, kıza bir şey vermedi. Kız dedi ki benim hakkım, bana da vermeniz lazım falan diyor. Hak değil bu iş. Onu bilmek gerekir. Bir kimse hayattayken malını dilediği yere verebilir. Evlatlarına verebilir. Kardeşlerine verebilir. Yabancılara verebilir. Bir hayır kuramına verebilir. Hiçbirisi, hiçbir evlat bizim hakkımıza, hanımı da dahil, benim hakkımı verdi diyemez. Efendim, ama hani çocuğuna daha önce hediye vermişti, onun paralarını aldı, hanımının işte babasından gelen veya kendi çalıştıkları var, onları da aldı. O gasp olur. O ayrı. Adamın kendi çalıştığı malı üzerinde ve kadının kendi malı üzerinde, çocukların kendi malı üzerinde tam tasarruflar vardır. Ne baba evladın malın üzerinde hakkı vardır, ne evladın anne babanın malı üzerinde hakkı vardır. Evlat da hayattayken malını, annesi babası hayatta olsa bile, dilediği şekilde tasarruf edebilir, dilediği kimseye verebilir. Anne baba da aynı şekildedir. Dolayısıyla hani kızına vermedi. Adaleti gözetmemiş, o ayrı bir mesele, ama günah olmaz. Ve kızın da buna benim hakkım vardı demez, benim hakkım yedi deme sözü caiz değil. Yok böyle bir hak. Olmayan bir şey söylüyor. Peki sadece kızına verip oğluna hiçbir şey vermese, oğlum benim hakkımı yediniz diyemez. Yok öyle bir şey. Herkes şimdi kendi nefsine göre hak arıyor. Yani kendi yaptıklarının hepsi adil.
0: Buna yapılanlar zulüm.
1: Tabii böyle durumlarda hani meşhur bir hadise var ya, kelle dimine de çok anlatılıyor, hayvanları konuşturuyorlar ya. Şeyde aslan, tilki, kurt ava çıkıyorlar. Tabii avı aslan avlıyor. Bir tavşan, bir koyun, bir tane de dana. Kurda diyor ki taksim et diyor. Bu tavşan tilkinin hakkı diyor. Bu koyun da benim hakkım diyor. Dana da diyor işte arslan hakkı. Arslan bir kükrüyor, pençesini bir yapıştırıyor, kurt yerde. Sonra tilkiye dönüyor. Sen taksim et bakayım diyor. Tilki diyor ki bu tavşan diyor kralımızın sabah kahvaltısı. Bu koyun diyor öğle yemeği. Dana da diyor akşam yemeği. Aferin diyor ya, bu adil taksimi nereden öğrendin sen? Yerde yatandan diyor. Adil taksim. Ya adalet, yani şimdi o mefhumlar hepsi uçtu gitti. Baksana diğer dinleyicimiz ne diyor şimdi, işte elhamdülillah Cenab-ı Hak hayırlısını versin, hayırlısı olsun demek falan. O da büyükler işi falan, bizim işimiz değil falan. Yani

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Avantajları kaçırmayın. Detaylı bilgi Ford yetkili satıcıları ve Ford.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Dolmuş durumda. Tabii ki dış gelişmeleri de konuşacağız. Mekke İttifakı'nın neticelerinden bir tanesi. Türkiye askeri Suudi Arabistan'a gidecek mi? Bunun detaylarına bakacağız. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili çeşitli açıklamalar var. Pakistan'dan gelen açıklamalar var. Suudi Arabistan'ın açıklamaları var. Husiler saldırılarına devam ediyor. Tüm bunları yine gün ortası içerisinde sizlerle buluşturacağız efendim. Dopdolu içerimize başlayalım. Peki elbette yağışları konuşacağız. Sıcak anları an be an sizlerle paylaşacağız. Ve bu noktada tabii Ayazağa gidelim şimdi. Ayazağa'da neler yaşandığını da arkadaşımız Hanifi Bayar bizlerle aktarsın. Oradaki son durumu hemen kendisine soralım Hanifi.
4: Ayazağa'yı vurdu. Sarıyer Ayazağa'da sel yaşandı. Felaketin boyutu gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Bakın burası dere boyu caddesi. Derenin taşmasıyla beraber burası tamamen balçıkla kaplandı. Çamurla kaplandı. Görmüş olduğunuz noktada çok sayıda iş yerini su bastı. Ve bu şekilde araçlar da selde sürüklendi ve ağır hasar aldılar. Görmüş olduğunuz gibi bu araç dün seli yaşadı ve sel de ağır bir hasar aldı. Görmüş olduğunuz gibi burada hemen bankın üstüne kadar yükseldi araç. Burada sahibiyle bekliyor araç. Şimdi bakın burada ekipler çalışmalarına devam ediyor. Bir yandan balçıklar temizleniyor. Bir yandan dükkanların içindeki sular tahliye ediliyor. Tabii ki buradaki sel felaketi gece yaşandı. Bunu da söyleyelim. Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış burayı bu hale getirdi ve meteorolojinin uyarısına göre sağanak devam edecek İstanbul'da. Saatler 16'yı gösterene kadar sağanağın devam etmesi bekleniyor. Bizler şimdi bu caddede yürürken çok sayıda hasar almış aracı, yine hasar almış eşyaları görebiliyoruz. Bakın burada yine esnafın kullandığı eşyalar burada. Görmüş olduğunuz gibi kullanılamaz hale geldi artık. Yine bir top sahası ve o top sahasında bazı araçların olduğunu söylemişlerdi vatandaşlar. O araçları da görebiliyoruz bizler ama oraya şuradan geçelim istersen uzun olarak. Gel tekrardan buradan dönelim ve öyle geçmeyi deneyelim o noktaya. Bakın hemen esnafın buradaki kasaları, minderler. Burada sel yaşandı ve yaşanan o seldeki hasarın boyutu gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Tabii ki temizlik çalışmaları bir yandan devam ediyor. Bir yandan da meteorolojinin uyarıları dinleniyor. Meteoroloji saat 16'ya kadar sağanağın devam etmesini beklediklerini söyledi. Yürümekte artık çok zorlanıyoruz. Burada balçık çünkü bakın bir trafik levhası yine burada. Balçık yürümeyi oldukça zorlaştırıyor. Dükkanlar artık gerçekten çok büyük hasar almışlar. Bir dükkan karşıda bakın camı kırılmış. Dükkanların temizlik çalışması devam ediyor bir yandan. Bakın işte burası bir iş yeriydi. Ve bu iş yeri bu hale geldi. O zaman şuradan dikkatli bir şekilde geçersen kablo var. Dikkatli bir şekilde. Bakın burada araçları şimdi o zaman görüntülüyor. O araçlar selde hasar aldılar. Sağanak sonrası İstanbul bu noktaya, bu hale geldi. İşte akan dereyi görüyorsunuz şimdi. Ozan Ural araçları bir kez daha gösteriyor. Hasar almış araçları bir kez.

0: daha gösteriyor. Sel suyuna kapıldılar, sele kapıldılar ve buraya sürüklendiler. Buradaki bir futbol sahasının hemen demir bariyerlerine çarparak durabildiler. Araçlar çok büyük hasar almışlar. İşte bu dere dün sağanaktan sonra taştı ve Ayaz Ağa'yı bu noktaya getirdi, bu hale getirdi. Buradaki çalışmalar devam ediyor. İçeride de yine futbol sahasının içerisine kadar bir aracın gittiğini görebiliyorum ben. Lüks bir aracın futbol sahasının içine kadar sürüklendiğini görebiliyoruz. Dün gece saatlerinde Ayaz Ağa'da hayat durdu. Hayatın tekrar normale dönmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. Sel o kadar güçlüydü ki birçok ağacı da kökünden söktü. Yine birçok iş yerinin camları kırıldı. Gördüğünüz gibi Ozan Ural şu anda görüntülüyor. Sağanak yağış o kadar etkili oldu ki İstanbul Valiliği ek bir karar daha aldı. Bugün okullar tatil edilmişti. Bir günlük eğitim ve öğretime ara verilmişti. Bu manzaradan dolayı yarın da okullar İstanbul'da tatil edildi. Bir kez daha söyleyelim. İstanbul'da yarın okullar tatil edildi. Eğitim ve öğretime ara verildi. İşte bir motosiklet yine selden nasibini almış. O da bu noktaya sürüklendi.
1: Hanifi'ye çok teşekkür edelim. Ayaz Ağa'daki son durumu, İstanbul'daki son durumu bizlerle paylaşmış oldu. Ve şu an itibariyle Kocaeli'den bir önceki saatte orada yaşanan sıkıntıları aktarmıştık. Kiraz Çayı'na bir araç düşmüştü. Baş iskelede şu an itibariyle kayıp bir kişi var. Kocaeli'ye gidelim ve Fehime Kartal bize oradaki son gelişmeleri aktarsın. O çalışmalar devam ediyor. Neler aktaracaksın Fehime?
2: Şu an Kocaeli'nin baş iskelecisi Ovacık mahallesindeyiz. Burada bir araç dere yatağına girmiş durumda. İtfaiye, sağlık, AFAD ve büyükşehir ekipleri aracı dere yatağından çıkarmak için şu an çalışma başlatıyor. Ben kameramanın önünden çekileyim. Kameraman arkadaşım Recep Barış Aksu sizlere çalışmayı göstersin. Şu an ekipler iş makinesiyle aracı dere yatağından çıkarmak için çalışma yapıyor. Aslında bu kişi Yaylacık Mahalle, eski Yaylacık Mahalle muhtarı barakada kaldığı sırada yoğun yağış nedeniyle evlerine gitmek istedi. Eşine arabayı getirmek için evden çıktığı sırada sel sularına kapılıp dere yatağına sürüklendi. Eşinin gelmemesi üzerine ihbarda bulunan eşi ekipler bunun üzerine seferberlik başlattı ve arama çalışması başlattı saat gece 12 sularında. Yapılan arama sonrasında şahsın dere yatağına aracıyla birlikte sürüklendiği tespit edildi. Şu an ise sabah 4 sıralarında ihbarın kesinleşmesiyle birlikte ekipler şu an için aracı dere yatağından çıkarmak için çalışma başlatıyor. Aslında Kocaeli'nin birçok bölgesinde sokak ve caddelerde su altında kalmış durumda. Evlerin birçoğu seralar sular altında kalmış durumda. Kocaeli Valiliği de aslında zorunlu olmadığı sürece vatandaşların, sürücülerin yola çıkmaması, trafiğe çıkmaması uyarılarda bulunuyor. Bugün de aslında okullar da tatil edilmişti. Ancak sel suları maalesef ki yoğun bir şekilde sürüyor. Toprak suya doyduğu için aslında bu sular artık bir şekilde caddelere, sokaklara yayılıyor diyebiliriz. Şu an için arama çalışması devam ediyor. Şahs araçta mı veyahut araçtan çıkıp sürüklendi mi? Onunla ilgili bir kesin bir bilgi yok. Şahsın araçtan aracın çıkarılma çalışmaları devam ediyor deyip sözü tekrardan size bırakalım.
1: O görüntüler canlı olarak ekranlara geliyor. Kocaeli'nin Başiski ilçesinde Kiraz Çayı'na aracın düştüğü ve bir kişinin kayıp olduğu bölgede çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Zonguldak'a gidelim şimdi de Kocaeli'den sonra Zonguldak'ta neler yaşandığını da Onur Altındağ ile paylaşacağız. Onur'a hemen gideceğiz. Sıcak bağlantılarımız peşi sıra gelecek. Onur Altındağ ile Haber Ajansı muhabiri Zonguldak merkezde. Şu an itibariyle son gelişmeleri de Onur bizlerle paylaşacak.

Evet, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi de yağışlardan en çok etkilenen yerlerin başında geldi. Bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak yağışla birlikte metrekareye 113 kilogram yağış düştü. Karadeniz Ereğli ilçesinin haricinde Zonguldak'ın Kozlu ve Kilimli ilçeleri de en çok etkilenen yerlerin başında geldi. Metrekareye 60 kilometre kadar yağış düştü. Evet, yağışlar şu an etkisini azalttı diyebiliriz. Kameraman arkadaşım da gösteriyor. Şu an Ereğli ilçesi Meydanbaşı bölgesindeyiz. Burada sabah saatlerinden itibaren yağmurun etkisiyle birlikte cadde ve sokaklar üzerinde etkili olan yağışla birlikte araçlar sularda mahsur kalmıştı ve ekipler bölgede temizlik çalışmaları başlatmıştı. Büyük oranda şu an çalışmalar tamamlandı diyebiliriz ve şu an yavaş yavaş artık ulaşımda normale dönmeye

0: Hayatını kaybetti. O noktada Şevval İskender var. İstanbul Fatih'te. Neler yaşandı orada? O son bilgileri lütfen bizlerle paylaş. Neler aktaracaksın bize Şevval İskender?
1: Mehmet Aydın, İstanbul'da dün evet sizin de söylediğiniz gibi bir sel felaketi yaşandı ve o felaketin ardından aslında bir evladımız hayatını kaybetti. İşte hayatını kaybettiği o noktadayız biz, Fatih Balat Mahallesi'ndeyiz. Bu noktada savcılar şu anda görevlerini yapıyorlar. Biraz daha şerit çekilmiş durumda çünkü olay yerinde yapılan çalışmaların görüntülenmesini polisler de bizi uyardılar. Çünkü bir çalışma yapılıyor işte. Dün 14 yaşındaki Mahmut Işıldak elinde yalın ayak pantolonunu böyle sıyırmış, görüntülerde de yan tarafta görüntüleri getirirsek şahane olur çünkü 14 yaşındaki Mahmut Işıldak yoğun bir yağmurda yalın ayak yolda yürürken su birikintisine bastı ve o birikinti de elektrik akımına kapılarak ne yazık ki hayatını kaybettiğini ifade edelim. Hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte bu noktada özel bir otoparkın hemen çıkış noktasında aslında yere de yakın bir noktada. Ben şu anda kamerada ne kadar görebiliyoruz bilmiyorum ama su birikintisi çok üstte. Yani yerde değil, elektrik kabloları yerde, yere gömülü olması lazım normalde. Ancak çok üst üst düzeyde olduğunu ifade edelim. Savcı da şu anda çalışmalarını sürdürüyor. İhmalkarlık var mı ona bakılacak. Ancak 14 yaşındaki Mahmut Işıldak ne yazık ki hayatını kaybetti. Görüntülerde de aslında ayakkabıyla eline ayakkabıyı alıp su birikintisinin üstünden böyle tam bastığı esnada bir anda yere yığıldığında o görüntülerden gördüğümüzü ifade edelim. Gördüğünüz gibi olay yeri inceleme araçları, Adalet Bakanlığı'nın yine araçları, polis ekipleri ve savcı da burada görevini yürüttüğünü ifade edelim. Uzmanlar da aslında uyarıyorlar bu noktada çünkü hasarlı kablolar ve elektrik tesisatındaki bu kaçaklar, su birikintisi oluştuğu için ölümcül olabilir diye uzmanlar da uyarıyordu. İşte ne yazık ki dün 14 yaşındaki Mahmut Işıldak otoparkın hemen çıkışından yokuşa doğru yürürken yalın ayak yürüyordu ve o noktada işte birden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Özel bir otoparkın bulunduğu noktada hemen yukarıya ilerlerken uzmanlar aslında uyarıyor, su basmış noktalara girmeyin çünkü elektrik kablolarının nerede olduğunu bilmiyoruz. O yüzden hem yalın ayak dolaşmamamız gerekiyor hem de aslında önlem alınması gerekiyor. Şu anda bir ihmalkarlık var mı, onun tespiti yapılıyor. Savcı burada incelemelerini sürdürüyor. BEDAŞ ekipleri burada. Çünkü benim gözümle gördüğüm noktada aslında şöyle bir bakıyorum. Kablolar zannediyorum çok üst bir taraftaydı. Yani yere, taşa yakın bir noktadaydı ki su birikintisi oluştuğu esnada aslında dün 14 yaşındaki Mahmut basmasıyla yere yığılması aynı saniyeler içinde oluyor ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. İşte o elektrik kabloları yere çok mu yakındı? Nasıl bu olay gerçekleşti? Ona bakılıyor şu anda. Hem polis ekipleri hem savcı burada olay yerinde incelemeler sürüyor. Uzmanlar da bir yandan uyarıyor aslında. Hasarlı kablolar veya elektrik tesisatındaki kaçak su birikintisinde birikintilerinde ölümcül bir yolu açabilir, ölümcül hale gelebilir. İşte ne yazık ki dün de bir felaket yaşandı İstanbul'da. Her yer, yollar göle döndü. Su birikintisi aslında çok küçük bir nokta. Biz de mesela yürüsek su birikintisinin üzerine basmayan kimse yoktur. Polis ekiplerimiz de uyarıyor çünkü bizim de bir güvenliğimizi sağlamak için polis ekipleri de bizi uyarıyor şu anda. Bir olası olumsuzluk yaşanmaması için. Normalde bir su birikintisi mesela şöyle yerde bastığımızda aslında basmasıyla Mahmut Işıldak'ın birden yere yığılması anlık oluyor. Şöyle bastı işte, ancak benimki gibi botu yok, yalın ayak yürüyor ve yürüdüğü, bastığı esnada birden yere yığılması saniyeleri

0: bulmuyor aslında Mehmet Aydın.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu.
3: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 16, Ankara 17, İzmir 19, Bursa 16, Konya 18, Afyon 16, Denizli 19, Antalya 24, Adana 23, Zonguldak 20, Samsun 21, Trabzon 23, Kayseri 19, Erzurum 15, Gaziantep 20, Diyarbakır 24 ve Şanlıurfa 25 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.
3: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Berataoğlu Arvas, Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü, gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan telefon hattımızda efendim. Sayın Kapan merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
4: Merhaba Ata Bey, iyi yayınlar, iyi günler.
3: Evet, şimdi metrekareye 240 kilogram efendim yağış düştü İstanbul'da. İki kişi hayatını kaybetti. Sarıyer ve Ayazağa'da hala problemler var. Okullar yarın da tatil. Özetin özeti bu.
4: Evet.
3: Bir ikincisi, ciddi bir altyapımız olsaydı bu oranda zarar verir miydi? Buradan başlayalım. Bir de bu suları biz yani bu kadar yağmur yağdı, geldi, geçti. Nereye gitti yani bunlar? Barajları buldu mu? Hedefini buldu mu? Evet. Ya da kuraklık geçiren dünyada, Türkiye'de biraz da bunu konuşalım. Şimdi insanlar hep sonuçlarını, daha doğrusu üzücü sonuçlarını dillendiriyorlar ama bu yağmurdan biz nasıl istifade etmeliydik, nasıl istifade ediyoruz? Evet. Gereken ihtimamı gösterdik mi, bu rahmeti de muhafaza ettik mi, bize lazım, ihtiyaç var efendim suya.
4: Evet.
3: Malum haliniz, sizi dinliyoruz efendim, buyursunlar.
4: Teşekkür ederim. Öncelikle İstanbul'umuza ve selden zarar gören diğer vilayetlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.
3: Çok teşekkür ederim.
4: İstanbul'da iki vatandaşımız hayatını kaybetti, Allah rahmet eylesin.
3: Amin.
4: Kederli ailelerine başsağlığı ve metanetler diliyorum.
3: Evet.
4: Bir tanesi 14 yaşında çocuk ve yakın zamanda babasını kaybetmiş. Yetim olarak rahmetli oldu.
3: Efendim düzeltiyorum. 272 kilogram yağış düşmüş.
4: 272, evet. Ben de onu ifade edecektim. Sayın İçişleri Bakanı'ndan dinledim.
3: Ha, evet.
4: Tam bir afet tabii. Ya. Yani 272 kilogram yağış demek İstanbul'a düşecek 3-4 aylık yağışın bir gecede, bir günde yağması manasına geliyor.
3: Ya. Çocuk demek ki daha önce babasını kaybetmişti Sayın Kapan, şimdi kendisi evet. de vefat etti. Evet, evet, onu anlatıyordunuz.
4: Altyapıdan bahsettiniz. Evet. Çocuğun vefat sebebi çok trajik. Yani park yerindeki açıkta kalan elektrik akımına kapılıyor çocuk.
3: Ya.
4: Ölüm sebebi olarak bu bildiriliyor. Tabii resmi rapor daha sonra çıkacak ama ilk bilgiler böyle.
3: Evet.
4: Bir diğer vatandaşımız da yere düşmüş, kafasını çarpmış ve daha sonra boğularak maalesef hayatını kaybetmiş.
3: Evet.
4: Şimdi Ata Bey,
3: bu affedersiniz sözünüzü balla kesiyorum. Daha önce İzmir'de de böyle bir müessif olay yaşanmıştı. Bir yağmur
4: evet,
3: sonrası.
4: Elektrik akımına kapılarak iki kişi hayatını kaybetmişti. Bu işte altyapı meselesi.
3: Evet.
4: Şimdi efendim, hafızayı beşer nisyan ile malüldür diye. Yani evet. Nisyan demek unutmak demek. Beşer hafızası unutmakla malüldür, illetlidir, hastalıklıdır, zayıftır yani.
3: Evet.
4: Dolayısıyla biz bazı şeyleri çabuk unutuyoruz. Mesela 9 Eylül 2009 tarihinde İstanbul'da efendim iki telli halkalı küçük çekmece ve basın ekspres yolunda özellikle etkili olan bir sel baskını olmuştu ve bu hadisede, bu afette 31 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 31 kişi Ata Bey.
3: Evet.
4: Bunların bir kısmı tır garajında, iki telideki tır garajında, bir kısmı bir minibüs içerisinde, bir kısmı kendi araçları içerisinde suya efendim kapılarak hayatını kaybetmişti.
3: Ve o ceryat akımına değil mi efendim? Elektrik akımına, evet.
4: Şöyle, o zaman Kadir Topbaş rahmetli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Demişti ki Ayamama Deresi'nin etrafından 100 tane bina yıkılacak.
3: Evet.
4: O 100 tane binanın yıkılmasından vazgeçtim. Belki 300 tane bina yapıldı o günden bu tarafa. Evet. Yani son 17 senede.
3: Evet.
4: Şimdi hal böyle olunca altyapı yetmez. Altyapıdan daha doğrusu adam akıllı bahsedemezsiniz. Hı-hı. Yani rogar kapakları efendim tıkanır. Efendim elektrik direkleri kaçak yapar, vatandaş ona kapılır, hayatını evet. kaybeder vesaire vesaire. Yani tabii afet çok büyük.
3: Evet.
4: 272 kilogram 84 yılın yağışı diyorlar. 84 Doğru. yılın rekor yağışı, bu resmi ifadeler bunlar.
3: Yani ilk defa mı böyle bir rakama ulaşmış efendim yağış? Evet.
4: 84 yıldan beri en azından böyle bir şey yaşanmamış.
3: Yani görülmemiş.
4: Bu tabii. yetkililerin verdiği bilgi böyle. Bu konu bizim uzmanlık alanımız değil. Biz
3: evet.
4: resmi rakamlara kulak vermek zorundayız.
3: Evet.
4: Her şeye rağmen İstanbul'umuz inşallah ucuz atlattı diyoruz. Çünkü bu altyapıyla bu kadar yağışı kaldırmak asla ve katla mümkün değil. Tabii bu iklim değişikliği, şehirleşme, efendim dünya ısısının artması vesaire bütün birbirini tetikleyen etkenlerin tek tek ele alınıp analiz edilmesi lazım. Şehirleşme anlayışının yeniden gözden geçirilmesi lazım.
3: Evet.
4: Su kanalizasyonlarının kapasitelerinin bir kere yükseltilmesi lazım. Çünkü her taraf betonarme olduğu için su toprağa gitmeden akışa geçiyor. Akıştan sele dönüşerek şehirleri basıyor. Orada rogar kapakları temizlenmemişse, tıkanmışsa ve üstelik kanalizasyon boruları çapı yetmiyorsa
3: evet.
4: siz nasıl zapt edeceksiniz? Sudan nasıl korunacaksınız? Mümkün değil. Yani o zaman bu manzaraların yaşanması kaçınılmaz oluyor Ata Bey.
3: Peki bu su geldi, bu manzaraları yaşadık. Biliyorsunuz İstanbul Yeditepe, yani betonlaşma da var tabii.
4: Evet, altyapı Yeditepe eksikliği oldu, var. Yeditepe.
3: Ha Yeditepe, evet. İstanbul Yeditepe tabii. Yani düz ya da meyilli bir arazide değil İstanbul. Böyle enteresan bir yerde. Bu altyapı düzgün olsa, aynı şekilde bu suları bir yerlere taşısak gelecek için, bu sular evet. geldi gitti işte, yani ne dersiniz, onu da muhafaza etmek lazım.
4: Şimdi yani. Suyu Süleyman Demirel'in bir sözü vardı, böyle üzerine fazla gidince ben su mühendisiyim, suyu sıkıştıramazsınız diye cevap verirdi. Kendisi su mühendisiydi hakikaten.
3: Evet.
4: Şimdi suları barajlarla ancak biriktirebilirsiniz. Tamam. Yani akışa geçmesini efendim önleyip gem vurabilirsiniz. Belli bir ölçüde tabii, hepsini değil.
3: Evet.
4: Şimdi İstanbul'un barajları bu yağıştan tabii çok iyi faydalandı. Yani zaten geçen sene yağışlar iyi olduğu için bir su sıkıntısı çok şükür söz konusu Çekildi. Değildi. Ama evet. şimdi bu su takviye edilmiş oldu. Tabii sadece içme suları değil, bütün tarım içinde, sanayi evet. içinde sular lazım. Hı-hı. Ve bunun için de suların kıymetini bilmek lazım. Suyu depolamak lazım. Depolama barajlardan başlar.
3: Evet.
4: Evlerin bodrumlarındaki efendim su depolarına kadar devam eder çeşitli ölçeklerde.
3: Evet.
4: Şimdi batı ülkelerinde çatıda tesisat kurup yağan yağmuru efendim drene edip binanın temelinde veya işte uygun bir yerinde, bahçede, şurada burada biriktirilip kullanılıyor. Türkiye'de henüz bu yaygın değil.
3: Evet.
4: Yani gelen suların bir miktarını ancak barajlarda tutabiliyoruz. Diğer bölgelerdeki sular akışa geçerek denizlere doğru gidiyor ve istifade edilmemiş oluyor tabii.
3: Evet.
4: Onun için şehirleşme anlayışından bahsettik ya Ata Bey.
3: Tabii.
4: Yani binaların çatılarına kurulacak olan tesisat veya binaların bodrum katlarına ya da işte zemin kısımlarına efendim yapılacak ilave depolarla suları zapt etmek, belli oranda depolamak mümkündür ve çok faydalı ve gereklidir. Çünkü su bu bol bulunan bir kaynak değil. Yani tatlı su kaynakları giderek efendim kirleniyor, azalıyor, nüfus artıyor, sanayi artıyor, şehirleşme büyüyor. Bunların hepsi su tüketimini arttıran unsurlar.
3: Evet.
4: Dolayısıyla bunlara hazırlıklı olmak lazım. Ama bu hazırlığın yeterince yapılmadığını maalesef müşahede ediyoruz ve üzülüyoruz tabii. Endişe de ediyoruz.
3: Hmm. Öyle de bir evet.
4: Evet.
3: Yani geliyor, zay olup gidiyor neredeyse. Evet. Verdiği şimdi zarardan
4: suyu,
3: sonra.
4: İlk önce suyun zararından korunmak lazım. Şimdi yüzlerce, belki binlerce evi su bastı.
3: Tabii.
4: Eşyalar efendim etkilendi. Bir kısmı elden çıkacak. Araçlar, özellikle araçların suya gömülmesi çok büyük masraf getirecek. Bu hep tabii, memleket ekonomisinden giden şeyler.
3: Tabii ki.
4: Şimdi daha ilk günden tabii bunun ne kadar olduğunu bilmek mümkün değil ama maalesef manzara hoş değil, yani endişe verici. Evet. İnşallah bundan sonraki birkaç günlük yağmurlar daha mutedil olur ve tabii zarar bu kadar büyük olmaz diye temenni edelim.
3: Evet, cuma belki akşama doğru şey olur diye raporlar öyle, cumartesiye kadar da devam edebilir. Evet. Fakat bir şey var. Sayın Kapan, mesela daha önce İstanbul'da meydana gelen böyle çok enteresan bir sel hadisesini biz yaşadık. Bu Basın Ekspres adeta ikinci İstanbul Boğazı gibiydi. Biz burada medya, burada bizim binada İhlas Medya Grubu'nda gördük.
4: Evet.
3: Çok korkutucu hakikaten. Hem birçok iş yerini bastı, bazı esnaf sıkıntı çekti, hatta devredenler oldu. Böyle ama daha sonra o dere galiba bir şekilde bir ıslah edildi. O su basmadı buralara. Mesela çok ciddi yağmur yağdı. Eğer yani oralar ıslah edilmemiş olsaydı yine aynı sonuçları görecektik. Burada şehrin altyapısı da çok önemli tabii. Evet. İstanbul için demin dedik ya Yeditepe. Mutlaka bu zemini sağlamlaştırmak lazım. Daha doğrusu su taşıyan kanalların efendim yer altına çekilmesi lazım.
4: Evet.
3: Şehre fazla zarar vermemesi lazım. Islah edilmesi lazım. Bu konuda ne diyorsunuz? Ne yapmak lazım? Nasıl adımlar atmak lazım?
4: Şimdi efendim işte yeni şehircilik anlayışı devreye girmesi lazım her bakımdan. Yani
3: evet,
4: yapacağınız yollar, kanalizasyon şebekeleri, su şebekeleri,
3: evet,
4: efendim baraj, yani şehirlerin etrafında uygun coğrafi şey varsa, yapı varsa oralara baraj yap, ilave barajlar yapma. Şimdi bahsettiğiniz Ayamama Deresi'ni zaten söyledik. 31 evet, kişi hayatını kaybetti. Daha sonra o dere ıslah edildi. Doğrudur ama
3: evet,
4: ne kadar ıslah edildi? Yani bu bölgeye yağan yağmur o zaman 90 kilogramdı.
3: Evet.
4: Öyle ifade edilmişti. Şu anda 272 olarak söyleniyor.
3: Doğru.
4: Geniş alana düştüğü için o etkiyi şey yapmadı ama orada bir de göl patlamıştı biliyorsunuz.
3: Tabii.
4: Belki hatırlarsınız.
3: O da tetiklemişti, doğru.
4: O gölün suları felaketin boyutlarını büyütmüştü.
3: Hmm.
4: Şimdi her şeye karşı olabildiğince hazırlıklı olmak lazım. Plan, evet, program, anlayış, riskler, risk yönetimi diye bir şey var. Yani bir yerde bir durum varsa bunun risk teşkil edip etmediğini uzmanların tespit etmesi ve rapora bağlaması lazım. Rapora bağlandıktan sonra da gereğinin yapılması lazım.
3: Evet.
4: Şimdi sadece tehlike var demek yetmiyor. Tehlikeye karşı neler yapılmalı? Asgari, hı, olarak en azından en hızlı şekilde hangi tedbirler alınabilir? Buna bakmak lazım.
3: Evet.
4: Ve aynı şeyde yani tekrar felaketlerin yaşanmaması için ders çıkarmak lazım. Şimdi eğer dere ıslahını tam yapmazsanız, İstanbul'da sayısız dereler var, irili ufaklı, dere yatağına bina yapılmış bunca sene. Şimdi bu ne demek? Tehlikenin bağıra bağıra geliyorum demesidir. Başka bir şey değil bu.
3: Evet efendim. Şimdi evet Sayın Kapan, tabii çok konuşuluyor ama vatandaş Sayın Cumhurbaşkanı'na da güveniyor, çözer diyor. Şimdi Türkiye Gazetesi'nde bir başlık de gözler Devlet Denetleme Kurulu'nda, rapor çıkacak, gereken yapılacak. Efendim Devlet Denetleme Kurulu'nda 15-20 uzman fum vurgununu her yönüyle araştırıyor. Onların raporuna göre atılacak adımlar netleşecek ve Erdoğan suçu olanın gözünün yaşına bakmayacak. Zaten öyle de demişti.
4: Evet.
3: Araştırılıyor, konuşuluyor ama dün mesela bir dava vardı, onu sizinle sadece paylaşmak istedim. İmamoğlu mesela bir savunma yapmadı, çok enteresan bir şey.
4: Evet.
3: İlginç şeyler söyledi yani orada mesela bu fon şeyine dikkat çekti ama o iş adamlarının efendim söyledikleri, ortaya koydukları, ne verdikleri, ne aldıklarını kendisiyle ilgili bir savunma yapmadı. Fon dedi, durdu. Yani muhalefet de genelde bu şekilde hareket etti. Hatta çok enteresan iddialarda bulundular. Şu bakanın, şu hükümet üyesinin efendim şeyi, babası ya da kendisi bu fonla ilgili ya da para yatırdı diye. Tabii bunların birçoğu da yalanlandı. Böyle düzgün giden Sayın Cumhurbaşkanı'nın takip ettiği, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının da o komisyonun, bu konuda ilgili komisyonun başında olduğu bir konuda böyle işi yalana dökmek, dolayısıyla magazine çevirmek, işi solandırmak anlamında efendim yorumlar yapıldı. Çok ciddi bir efendim şey var. Cumhurbaşkanı takip ediyor, hükümet takip ediyor, devlet takip ediyor. Buna destek verileceğine mesela sonuna kadar destekçiyiz. Bu konunun ortaya çıkması lazım. Ama bazı yalan, bazı iftiralar ortaya çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
4: Şimdi tabii Atabey, bir hukuki boyut var. Devam eden, evet, mahkemede devam eden bir davanın seyri var. Bir de onun siyasi alanla ilintilendirilmesi var. Yani ilişkilendirilmesi, siyaset zeminine taşıyarak, siyaset mecrasına taşıyarak davayı sulandırmaya çalışmak taktiklerden biridir. Yani bu çok da yeni bir şey değil. Başkaları da geçmişte benzer yollara
3: öteden beri bu yapıldı diyorsunuz.
4: Başvurmuşlardır, vuruyorlar.
3: Evet. Bu doğru değil herhalde, değil mi efendim?
4: Efendim doğru değil, sonuç da vermez. Neticede mahkeme kendi bilgi ve belgelerine göre, bulgulara göre efendim kanaati neye hasıl olmuşsa o yönde bir karar verecek.
3: Tabii.
4: Yani şahitler var, belgeler var, bilgiler var, itiraflar var efendim. Özellikle çok sayıda bu itirafçı var bu davada.
3: Tabii. 70
4: küsür tane itirafçı var. Gizli tanıklar var. Hı-hı. Dolayısıyla bir kişinin savunma bazında konuyu saptırması bir sonuç getirmez. Ama hı-hı, ne olur böyle konuşulur işte. Gazeteler yazar, televizyonlar haberleştirir. Bizler de efendim yorum yapmaya çalışırız vesaire.
3: Bunlar magazin diyorsunuz. Evet.
4: Çok İşin güzel. Magazin tarafı. Yani evet. Esas tarafı hukuki sürecin işleyişidir. Ona bakmak lazım.
3: Evet.
4: Orada yeni bir durum var mı? Yani mahkemeyi ters yüz edecek, her şeyi efendim yeni baştan başlatacak bir köklü bir gelişme var mı yok mu, ona bakmak lazım. Öbür türlü polemik, spekülasyon falan filan. Dediğim gibi bunlar netice vermez. Yani bir süre konuşulur ama bir süre sonra da unutulur.
3: Evet.
4: Dolayısıyla burada fon rezaletinde devletin sıkı durması, takip etmesi, işi süratle ilerletmesi, hem problemin çözümü hem de bu probleme sebebiyet verenler, yani piyasa bozucu hareketlerde bulunanlar, haksız kazanç sağlayanlar, suistimal edenler, vazifesini yapmayanlar, herkes, kimse neyse, nereye kadar uzanıyorsa, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle,
3: evet,
4: herkes hesabını vermeli, vermek zorunda ve o zaman toplumun da efendim vicdanı rahat eder. Yani
3: tabii,
4: tamam bir yanlışlıklar oldu, istismarlar oldu ama hesabı da soruldu.
3: Tabii.
4: Der yani.
3: Şimdi Maliye Bakanı Sayın Şimşek de eski SPK Başkanı için soruşturma izni vermiş zaten.
4: Evet.
3: Bu dün çıktı ortaya. İkinci bir husus da fon teklifi meclisten geçmiş, faturayı vurguncu ödeyecek. Yani hazineden ya da devlet şey yapmayacak, karşılamayacak. Bu çok önemli.
4: Vurguncuların tabii mal mülküne el konuldu, tedbir tabii konuldu. Evet. Yani orada işte incelemeler sonunda kim ne kadar suistimalde bulunmuşsa bedelini ödeyecek, ödemelidir yani bu.
3: Evet.
4: Niye yani vurguncunun şeyini, ceremesini efendim vatandaş çeksin?
3: Tabii.
4: Böyle bir şey yok.
3: Şimdi bir de tabii dışarıdan da takip ediliyor. 30 küsür devlete yazılar yazıldı. İrtibatlar,
4: evet,
3: kuruldu. Para sizden,
4: para hareketleri olmuş oralarda.
3: Para hareketlerini doğru takip eden efendim irtibatlar da kuruldu. Bu da çok önemli. Evet. Peki,
4: yani evet, temennimiz şu tabii, meselenin fazla uzamadan,
3: evet,
4: insanları bıktırıp usandırmadan normal bir süre içerisinde bir sonuca bağlanması ve bu neticenin de şeffaf olması ve vatandaşı tatmin etmesi.
3: Evet.
4: Beklenen şey budur. Vatandaş, evet, net bir sonuç bekliyor.
3: Evet efendim.
4: Eğer bu olursa toplum dediğim gibi vicdanen rahatlar ve başkalarına da ders olur. İlerideki başkaları en azından buna tevessül etmeye yeltenirken iki defa düşünür.
3: Evet efendim. Şimdi Sayın Kapan, bir başka husus da Azerbaycan'la aramıza kara kedi mi girdi derler ya Anadolu'da, bilemiyoruz evet. Ama. Efendim bir ciddi bir sıkıntı var. İsrail ile Azerbaycan ile yakınlaşmasıyla ya da yakınlaşması, yakın olması mı buna neden oldu? Başörtü yasağı nereden çıktı bir anda böyle Azerbaycan'da? Evet. Ve tabii Azeri yetkililerin laikliğe efendim vurgu yapması. Bu laiklik mesela farklı kesimlere, farklı kişilere ya da ideolojilere göre yorumlandığını da gördük. Biraz da onu konuşalım. Türkiye ile Azerbaycan arasında neler oluyor ve bu laiklik meselesini yani bir orada bir ekip ya da Jacoben bir grup bu şekilde uygulatabilir. Türkiye'de sayısız örnekleri oldu geçmişte.
4: Evet.
3: Sizi dinliyoruz efendim.
4: Şimdi Ata Bey, tabii Azerbaycan'la Türkiye münasebetleri hususi bir yapıya, bir öneme sahip.
3: Evet.
4: Hani tek millet iki devlet diye, hatta Azeri şivesiyle tek millet iki devlet diyorlar ya.
3: Evet.
4: Şimdi tabii Azerbaycan toprakları %20'si 30 küsür sene boyunca Ermeni işgali altındaydı. Neticede Türkiye'nin de büyük desteğiyle, yardımıyla bu topraklar başarılı şekilde düşmandan geri alındı.
3: Ve evet.
4: Şimdi Azerbaycan'la Ermenistan arasında barış görüşmeleri devam ediyor. Her iki ülkenin yararına, bölgenin yararına olabilecek bir barış neticesi çıkarsa efendim bu iyi olacak. Ama bunu istemeyenler var. İşte Rusya burası benim arka bahçem, benim dışımda kimse dizayn edemez diyor. Amerika diyor ki burasını da ben dizayn ederim. Ha. O efendim işte buraya da müdahale ederim. Hatta Zengezur koridorunu da Trump koridoru olarak ilan ederim diyor. Evet. İran'ın Azerbaycan'a bakışı çok farklı, çok böyle nasıl diyelim, tuhaf bir şey.
3: Evet.
4: Azerbaycan'ı tehdit olarak görüyor. Sebebi de Güney Azerbaycan'da, yani İran toprakları içerisindeki bölgede 37 milyon Türk'ün, Azerbaycan Türkünün bulunması. İran bunu kendi geleceği açısından bir risk, bir tehlike olarak görüyor. Dolayısıyla Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı destekledi yıllar yılı.
3: Tabii.
4: Şimdi bu unsurlar hepsi bir arada birleşince tabii ortaya maalesef bazen nahoş şeyler çıkıyor. Çünkü oraları karıştırmak istiyorlar ve karıştırabiliyorlar da. Yani Azerbaycan 1991'de hürriyetine kavuştu ama devletin yapısı güçlendirilmesi, efendim sistemin yenilenmesi, millilik ruhunun yerleşmesi filan, bunlar zaman alacak şeylerdir.
3: Evet.
4: Rusya hala oralarda at koşturuyor. Yani Rusya büyük bir devlet ve oraları 80-100 sene yönetti. Dolayısıyla imkanları da çok fazla, bilgi birikimi de çok fazla. İstediği zaman, istediği yerden ket vurabiliyor. Amerika
3: yani örneğin, birçok el var orada diyorsunuz Azerbaycan'da.
4: Evet, yani İsrail-Azerbaycan ilişkilerini ayrı şekilde değerlendirmek lazım. Çok sıkı ilişkiler olduğu biliniyor.
3: Evet.
4: Azerbaycan petrolünün efendim ve diğer zenginliklerinin nasıl diyelim, İsrail'in ilgisi alanında olduğunu her dem,
3: evet,
4: ve dolayısıyla çok yakından izlediğini ve bunları kontrol altında tutmak için her yola başvurduğunu, başvuracağını da unutmamak lazım.
3: İsrail'in böyle bir hedefi var efendim. Enerji kaynakları. Peki efendim, yani Güney Azerbaycan mı diyorlar o Türk
4: menşeli? Evet, Güney Azerbaycan.
3: Onların hepsi, yani ben birkaç defa gittim, şey yaptım, dolaştım. Onların hepsi İran kültürünü çok ciddi bir şekilde benimsemişler. Yani kafaların arkasında bir gün ayrılmak ya da İran'dan kopmak gibi bir şey yok.
4: Aslında
3: bir İranlı, bir Fars vatandaş gibi düşünüyorlar.
4: Tablo öyle ama İran yani İran'ın Farsi kısmı diyelim.
3: Evet.
4: Bundan emin değil. Yani bunu böyle %100 kabul etmiyor. Ne olur ne olmaz. Etnik köken meselesidir. Günün birinde bu damar diyor canlanır kabarır. Efendim.
3: Çok ilginç ya Sayın Kapan. Evet. Evet. Bravo.
4: Yani onun için yoksa başka türlü İran'ın mesela Müslüman bir ülke olan Azerbaycan'a karşı gayrimüslim bir ülke olan Ermenistan'ı bunca sene bu kadar güçlü şekilde desteklemesi, onunla işbirliği yapmasının izahını nasıl yaparsınız? Yani belli ki stratejik sebeplerle yani bölgede İran farklı bir şey istiyor, bir
3: evet.
4: yapı istiyor.
3: Tabii.
4: Dolayısıyla kendisine göre hesapları var. Kendi hinterlandında efendim etkili olmak istiyor. Vekil güçler kullanıyor. Bunu Şiilik yoluyla çok rahat yapabiliyor. Azerbaycan nüfusunun önemli bir kısmı da Şia inancında olduğu için
3: evet.
4: orası İran için efendim elverişli bir saha diye ifade edelim.
3: Anladım efendim.
4: Ama bir taraftan İsrail, bir taraftan İran, bir tarafta Rusya, bir tarafta Avrupa. Avrupa da bırakmıyor yani. İşte Fransa gitti, müdahale etmeye çalıştı filan.
3: Evet, Ermenistan'ın yanında bilhassa. Ermenileri Avrupa, de kullanıyorlar tabii.
4: Avrupa evet. öyle, Amerika dediğim gibi hani ben hegemonik güç olarak orayı da dizayn ederim diyor.
3: Evet.
4: Şimdi bunların hepsi işte üst üste binince ne oluyor? Bu sefer olması gereken olamıyor. Yani Türkiye ile Azerbaycan münasebetleri aslında epey zamandır gayet iyi.
3: Evet.
4: Özellikle Karabağ zaferinden sonra taşlandırılmıştı. Şuşa beyannamesiyle de iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği anlaşması dünya ilan edilmişti.
3: Evet.
4: Ama sosyal boyutta yani sosyolojik alanda yapılan müdahaleler, atılan bazı tuhaf adımlar, bu başörtü yasağı gibi.
3: Evet.
4: Yani kim nasıl bunu planlamış, neye göre planlamış, hangi maksada göre hareket ediyor. Buralar çok belli değil, muğlak yani.
3: Evet.
4: Böyle ucu açık şeyler zamanla herhalde altını dolduracaklar ama çok rahatsızlık verici
3: bir tutum var. Evet. Doğru. O 28 Şubat hadisesine çok benziyor bizdeki 28
4: yani evet,
3: Şubat hadisesi.
4: Türkiye'nin yıllar yılı uğraştığı
3: Tabii.
4: mesele şu anda Azerbaycan'ın başına sarılmak isteniyor.
3: Ya.
4: Ve Türkiye'nin bu konudaki nasihatleri de karşı tarafta en azından belli ölçekte tepkilere sebep oluyor.
3: Bu da
4: oluyor.
3: Çok ilginç evet. Sayın Size Dışişleri Bakanı
4: bu
3: şimdi
4: bizim,
3: orada evet.
4: Bizim egemenlik meselemiz falan filan diyorlar. Tabii.
3: Evet.
4: Sayın Dışişleri Bakanı'nın oraya gidişi başka bir toplantı vesilesiydi
3: Tabii.
4: ama bu meselelerin de konuşulacağı belli zaten.
3: Temaslar oldu.
4: Konuşulması da lazım yani.
3: Tabii.
4: En azından yanlış anlaşılmaların önünü kesmek için temasların devam etmesi lazım ve karşılıklı olarak tarafların izahını yap-

0: yapması lazım. Samimiyetle her şeyi ortaya koyması lazım ki madem kardeş ülke, o zaman kardeşler arasında münasebetler kardeşçe olmalı değil mi efendim?
1: Tabii. Yakın tarihte Aliyev ya da üst düzey bir yetkili beklesin mi Türkiye? Gelirler mi? Gelir mi yani? Böyle bir şey devam edecek sanki.
0: Yani gelmemesi için bir sebep yok tabii. Evet. Hem Türkiye'den gidilir hem oradan gelinir. Yani dediğim gibi kardeş ülkeler arasındaki ilişkiler kardeşlik duygusu içerisinde olur. Evet. Karşılıklı sevgi, saygı, destek.
1: Tabii.
0: Yani Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteğine her zaman ihtiyacı var. Türkiye'nin de tabii Azerbaycan'ın desteğine ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Ama hangisininki daha fazla diye sorarsanız mesele ortada, söylemeye gerek yok yani.
1: Doğru. Peki efendim, şimdi bir de Avrupa'ya gidelim. Biliyorsunuz eskiden Fransa'da sarı yelekliler vardı.
0: Evet.
1: Yıllarca eylem yaptılar. Ama evet, ciddi polis barikatları ve karşı da konuldu. Şimdi bir öğrenci meselesi var. Evet. Öğrenciler, liseliler üzerinden sokaklar çok hareketli ama bunlara katılan farklı gruplar da var.
0: Evet.
1: Ne dersiniz? Yani ama Avrupa'da da çok dikkat çeken bir eylem. Evet. Yani Almanya, hatta Avusturya, farklı yerlerde de böyle.
0: Belçika, İspanya.
1: Balkanlara, evet, kadar. Evet.
0: Arnavutluğa kadar sıçradı.
1: Evet. Bunu nasıl görüyorsunuz?
0: Tabii Fransa'nın öğrenci olayları tecrübesi daha eskilere gidiyor. 1960'lı yılların sonlarında 68 kuşağı diye bilinen kuşağın başlattığı bir eylemler zinciri vardı. Ha, 1967, evet, 68 ve devamında yani Fransa, Paris merkezli özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun biçimde katıldığı. O zaman üniversite öğrencileri ön saftaydı. Şimdi lise öğrencileri.
1: Evet.
0: Onların yerini almış oldu. O zaman da öğrenciler daha iyi bir eğitim, daha insani bir yaşam, işte yani normalde baktığınız zaman makul istekler gibi anlayabileceğiniz ama temelinde sol ideolojinin efendim tahrik ettiği başka maksatlar da vardı. Yani o ülkeleri, yani ülkeleri efendim istikrarsızlaştırmak üzere çalışmalar olduğu da sonradan anlaşıldı ve bu gene aynı şekilde birçok ülkeyi etkiledi. Bu arada Türkiye'yi de fena halde etkiledi.
1: Hmm.
0: Sağ sol
1: o dönemlerde değil mi efendim?
0: Zıtlaşması, evet, o yıllarda çok
1: çatışmalar,
0: tavan yaptı ve maalesef Türkiye çok zarar gördü. İdeolojik anarşi bitti. Bu sefer etnik anarşi, etnik terör başladı.
1: Maalesef.
0: Evet. Öyle de bir acı hatıra var.
1: Tabii
0: Fransa'nın durumu yani siyasi ve ekonomik olarak çok parlak değil. Son senelerde bir hayli sarsıldı ve hep geriye gidiyor Fransa. Fransa'da Jacques Chirac'tan sonra gelen başkanların hepsi hemen hemen çok zayıf kişilikler olarak tezahür etti.
1: Evet.
0: Yani Fransa iyi yönetilmiyor. Dolayısıyla şikayetler de artıyor. Bir sarı yelekler de efendim geçim şartlarından dolayı meydanlara dökülmüşlerdi.
1: Evet.
0: Şimdi lise öğrencileri de yine diyor ki yeteri kadar gıda alamıyoruz. Sınıflarımız çok kalabalık. Efendim öğretmenler yetersiz. Ders programları uygun değil, elverişli değil. Tabii onlara bu aklı veren birileri var demek ki. Şimdi
1: kesinlikle
0: lise öğrencisi müfredat üzerinde fikir yürütüyorsa orada bir durup bakmak lazım.
1: Evet.
0: Ama Fransa'yı epeyce rahatsız etti ve bu rahatsızlık bazı diğer ülkelere sıçradı. Demin söyledik, işte İspanya'ya, Avusturya'ya, Belçika, efendim, evet, tam Arnavutluğa kadar uzandığına göre bu biraz daha genişleyebilir diye düşünmek lazım.
1: Ha.
0: Ama Fransa bunun çözümünde ne kadar başarılı olur? Şu anda bazı hazırlıklar yapıyor. Bazı çalışmalar sıfırdan başlatıldı. Bunlar öğrencileri tatmin eder mi? Onları teskin eder mi? Kandırır mı? Sükunet sağlanabilir mi? Bu soruların cevabı şu anda belirsiz.
1: Evet. Peki. Sayın Kapan, etnik terör dediniz. O da Türkiye'de bitiyor inşallah. 40 küsur yıl sürdü. En son Kuzey Irak'ta 4 mağarada boşaltıldı.
0: Evet.
1: MIT'in gözlemlediği efendim yerlerde bunlar devam ediyor. Tabii gözlemleniyorlar. Meclise de geliyor. Mecliste de konuşuluyor, tartışılıyor. Ne dersiniz bu konuda atılan adımlar, görüşmeler ve tabii özellikle Abdullah Öcalan'ın konumu üzerinde tartışmalar muhalefet tarafından şey yapılıyor. Özellikle İYİ Parti'nin tavrı çok önemli bu konuda. Sizi dinliyoruz efendim.
0: Şimdi bu iş için yol haritası mesabesinde olan çerçeve kanun düzenlemesi yapıldı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Orada kritik bir şey var, hüküm var. Şimdi eğer terör örgütü mensupları herhangi bir suç işleme olayına fiilen karışmamışsa silahı bıraktıktan sonra doğrudan topluma karışma imkanları var. Ailesiyle buluşma ve yeniden bir hayat kurma şeyi olacak.
1: Evet.
0: Ama suça bulaşmışsa da bu sefer suçun niteliğine ve cezasına göre bir infaz düzenlemesi yapıldı. 5 yıllık ve 10 yıllık infaz ertelemesi.
1: Evet.
0: Eğer suçun cezası 15 yıl ve altında ise 5 yıl infaz ertelemesi. Eğer 15 yıl hapis cezasının üstünde bir suç teşkil ediyorsa 10 yıllık bir infaz ertelemesi söz konusu olacak. Ve bu zaman zarfında tekrar bir suç işlenmezse infaz tamamlanmış olacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şimdi dağdaki militanların daha önce sorduğu cevabını beklediği mesele hal olduğuna göre silahların artık peş peşe bırakılması lazım. Şimdi 11 Temmuz 2025'te sembolik olarak 30 tane militan Süleymaniye'de efendim silah bırakıp yakmışlardı, hatta kazana koyup.
1: Evet.
0: Bir orada işaret vermişlerdi, sembolik bir eylem. Şimdi aradan geçen zaman zarfında biraz işler yavaşladı ama dediğim gibi çok önemli bir düzenleme olan çerçeve kanun. Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine dair kanun meclisten çıktı ve çok yüksek bir oy oranıyla çıktı. 467 oy gibi.
1: Evet.
0: Bugüne kadar millet meclisinde bir kanun için sağlanamayan çoğunluk sağlanmış oldu. Bu sürecin arkasındaki desteğin gücünü gösteriyor aynı zamanda.
1: Evet.
0: Şimdi artık bundan sonra bu işte Kuzey Irak'ta özellikle orada, çünkü çok sayıda barınma alanı var, çok sayıda mağara var, kamp sahası var. 4 tane Metina bölgesinde 4 tane efendim kamp yeri boşaltıldı.
1: Evet evet.
0: Bu olumlu bir gelişme. Biliyorsunuz bunu emniyet, jandarma, asker, MIT takip ediyor. Onların raporu Milli Güvenlik Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun vereceği karara göre uygulama başlayacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu anda sürecin yolunda ilerlediğini, yani biraz yavaş ama ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz ve bu gelişmeler de sürecin artık geri dönülemez noktaya geldiğini gösteriyor.
1: Evet.
0: Yani o son 4 kamp alanının boşaltılması bu manaya geliyor. İyi, olumlu bir gelişme. Devamının gelmesi lazım.
1: Evet.
0: Kuzey, şimdi Suriye'de bir entegrasyon gerçekleşti. Bu da çok iyi bir gelişmeydi. Şimdi aynı şey Irak'ta bekleniyor.
1: Evet.
0: Irak coğrafyasında barınan militanların serbest, daha doğrusu silah bırakması ve bu silahların Irak hükümetine teslim edilmesi esas.
1: Evet.
0: Kandil, Sincar, efendim diğer bölgeler işte Avaşin, Basyan, Kara ve daha pek çok alandaki barınma alanlarının da gecikmeden tahliye edilmesi lazım.
1: Peki.
0: Bunu bekliyoruz. Yani bu Türkiye'nin elini çok rahatlatacak ve bölgeye de huzur getirecek bir gelişme olacak inşallah.
1: Peki inşallah efendim. Çok teşekkür ederiz Sayın Kapan.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü Gazeteci Yazar Doktor İsmail Kapan'a bugün için çok teşekkür ediyoruz. Ve biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arva. Sağ olasın. Degeneratif. Degeneratif.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Senin yanında Akbank.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bana hayata.
2: Reklamları dinlediniz.
8: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
9: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

TGRT FM Haber.

0: Değerli izleyenler, İstanbul'da son 84 yılın en büyük yağışıyla karşı karşıyayız. Son dakika gelişmelerini gün ortasında bir önceki saatte sizlerle paylaştığımız gibi yine paylaşmaya devam ediyoruz. Son dakika haberler, sıcak gelişmelerin ne olduğuna bakıyoruz. İstanbul'un birçok noktasında sıkıntılı bölgeler var. Vali Davut Gül'den açıklamalar var. İçişleri Bakanlığı'ndan çeşitli uyarılar var. Her birine bakacağız. Özellikle yağışların en çok etkilediği noktalardan bir tanesine gidelim şimdi. İstanbul Ayazağa'da arkadaşımız Hanifi Bayar bizleri bekliyor. Hanifi'ye gidelim ve son dakika gelişmelerini İstanbul Ayazağa'dan bize aktarsın. Hanifi, neler söyleyeceksin?
1: İstanbul Ayazağı'ndayız. İstanbul'da sağanak etkili oldu. Dün gece özellikle İstanbul'da Sarıyer ve Kağıthane'de sağanak çok etkiliydi. Sağanak sonrası manzarayı şimdi Ozan Ural sizlere görüntülüyor. Az sonra size aslında selin ne boyutta olduğunu daha net göstereceğim. Bir noktaya götüreceğim sizi ama önce esnafı göstermek istiyorum. Esnaf bugün kepenk açtı açmasını ama temizlik için kepenk açtı. Dükkanlar çok ama çok kötü durumda. Selin vurduğu dükkanlarda çalışmalar devam ediyor. Kolay gelsin abim. Kolay gelsin. Ne kadar sürer abi bu temizlik?
2: Temizlik bayağı sürecek ya.
1: Hasar çok mu?
2: Hasar biraz var. 3 gün kapatacağız mecburen. Atacağımız çok şey var dolaplardan. Yapacak bir şey yok.
1: Çok geçmiş olsun. Efendim, esnaf diyor ki 3 gün boyunca temizlik burada devam edecek diyor. Bakın, görmüş olduğunuz gibi esnafın malzemeleri dışarıya çıkarttı. Esnaf temizliğe başladı. Diğer tarafta da burada ekipler çalışmalarına devam ediyor. Bir hayli yüksek bir balçık ve çamur seviyesi var burada. Araçlar, özellikle sele kapılan araçları şimdi sizler için görüntüleyeceğiz. Ekranlara taşıyacağız. Bakın, bu araçlar dün sağanağın vurduğu İstanbul'da sele kapıldı ve bu şekilde üst üste bindiler. Bir aracı burada görüyorum, hasar almış bir araç, artık pert olmuş. Çöp konteyneri de oraya sürüklenmiş. İşte bu araç da selden bu şekilde nasibini aldı. İlerleyelim Ozan Ural'la beraber. Bakın, yine selin sürüklediği bir başka araç. Araç artık kullanılamaz hale gelmiş durumda. Bir aracın da içini göstermek istiyorum sizlere. Aracın önce nasıl durduğunu bir görün isterseniz. Selin ne kadar etkili olduğunu, selin ne kadar büyük bir boyutta olduğundan bahsediyoruz. Ve aracın içi, Ozan Ural gelir misin? Aracın içini şöyle bir gösterir misin? Bakın, aracın içi artık kullanılamaz hale gelmiş durumda, aracın içi maalesef. Birçok otomobil İstanbul'da bu durumda. Diğer aracın da hemen üstüne sürüklenmiş. Çünkü burası Dereboyu Caddesi. Dereboyu adından da anlaşıldığı gibi derenin taşması sonucu maalesef bu tablo oluştu. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'la beraber burada incelemeler yaptılar. Bir araç da buraya sürüklenmiş. Bakın, hasarı şimdi Ozan Ural görüntülüyor. Araç ne hale gelmiş? Bakın, araç ne hale gelmiş? Esnaf buradaki çalışmalarına devam ediyor ama bir yandan da Ozan Ural beni şimdi uyardı, buzdolabı var diye. Bakın, işte selde bir buzdolabı da iş yerinden çıktı ve buraya kadar geldi. Bir motosiklet orada görüyorum. Ozan Ural beni yanıltmıyorsa eğer orada. Evet, değil mi Ozan?
2: Evet.
1: Evet, orada bir motosiklet var. Oraya sürüklenmiş motosiklet. Burası bir futbol sahası. Ayazağa Spor Kulübü'nün sahası. İşte bu futbol sahasının demir çitlerinin hemen önüne kadar savrulmuş bir motosiklet, buzdolabı ve otomobil. İstanbul'da sel büyük hasara neden oldu. Esnaf bir yandan yaralarını sarmaya çalışıyor. Burada ilçe belediyesi, büyükşehir belediye ekipleri bir yandan balçığı temizlemeye çalışıyor. Bir yandan da dere korkutuyor. Şimdi dereyi de göstereceğim sizlere. Şöyle ilerleyelim. Bir yandan dere de korkutuyor. Derenin akış hızı bir hayli fazla. Bakın, bir oto yıkamacı. Dükkan artık kullanılamaz hale gelmiş durumda maalesef. Yine burada da aynı şekilde otomobil sele kapılmış ve sürüklenmiş. Artık kullanılamaz hale gelmiş bir otomobilden bahsediyorum. Şöyle gel Ozan Ural. O dereyi gösterelim. O dereyi gösterelim. Bakın, işte bu dere. Aslında sağanağın sonrasında bu derenin taşması sel felaketini beraberinde getirdi. Şu üstünde görmüş olduğunuz beton tabaka yavaş yavaş aşağıya doğru eğim aldı. Vatandaşlar oranın da çökmesinden korkuyorlar. Gördüğünüz gibi dere boyunda akış hızı bir hayli yüksek. İstanbul Valisi Davut Gül'e bu soruldu. Davut Gül'de her türlü tedbir alındı dendi. Meteorolojiye gözler çevrildi. Meteoroloji bir sağanak uyarısında bulunmadı bugün için. Yeni bir sağanak uyarısında bulunmadı bugün için. Ama saat 16-17'ye kadar yağmurun ara ara devam edeceği söylendi. Yağmur şu anlık durdu ama hava oldukça soğuk. Hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düştü. Bakın buradaki çevredeki vatandaşlar da bir yandan yaralarını sarmaya çalışıyorlar. İki araç da buraya sürüklenmişti. Futbol sahasının yine içine sürüklenen bir araç var. O aracı da orada görüyor. Yine esnaf burada. Efendim dün neler yaşandı burada?
3: Dün afeti yani yaşayanları anladık gerçekten. Depremi yaşayanı, seli yaşayanı. Yani dün biz gerçekten şahit olduk.
1: Ne kadar sürdü bu hale gelmesi?
3: Yani ne kadar sürdü? 3 saat falan sürdü. Yani millet gerçekten burada insan pazarı yaşandı. Yani sudan kaçanlar, dereden kaçanlar. Gerçekten çok şahit olduk. Çok sıkıntı çektik. Hepimiz burada işletmeler tamamıyla sıfırlandı. İşletmeler çok zor durumda.
1: Ne kadar sürer işletmelerin tekrar toparlanması?
3: Yani işletmelerin toparlanması desteğe bağlı. Desteksiz hiçbir işletme toparlanamaz. Çok sıkıntı yaşadı. Gerçekten Ayaza'da yani tarihin ben 42 senedir Ayaza'dayım. Ben böyle bir şey görmedim. Yani gerçekten depremi, afeti yaşayanları anladık gerçekten.
1: Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. 42 senedir Ayaz Ağa'da ikamet eden bir vatandaşa mikrofon uzattık. 42 senedir böyle bir tablo yaşanmadı diyor. İşte o yaşanmadığı denilen 42 yıl boyunca ben görmedim denilen tablo bu tablo. İstanbul'a efendim çok geçmiş olsun.
2: Şimdi niye yaşandığını söyleyeyim hemen. Şurada bu derenin devamı ileride köprü var Ayazağa'nın girişinde. O önceden açıktı o köprü. Su rahat rahat gidebiliyordu. Ondan sonra orayı böyle bir yuvarlak künkü koydular oraya iki tane. Tamam mı? Su orada kilitlendi. İleriden de Sarıyer'in oradan da kapakları açtılar abi. Ayazay'ı bu duruma bilerek getirdi bu hükümet veya bu belediye artık kimse. Bilerek.
1: Evet, tepkiler de var burada. Özellikle vatandaş derenin taşmasından dolayı şikayetçi. Ama görmüş olduğunuz gibi tablo böyle. Burada belediye ekipleri, yine AFAD ekipleri çalışmalarına devam ediyor Ayazağa'da. Bizler gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü bir kez daha afetin yaşandığı nokta Ayazağa'dan size bırakalım.
0: Son gelişmeleri Hanifi Bayar bizlerle paylaşmış oldu. Şu an itibariyle görüntüler canlı olarak ekranlara geliyor. Yaşananları an be an sizlerle paylaşmış oluyoruz. Ve bu noktada Türkiye şiddetli yağışların etkisi altında. Birçok noktada sıkıntılar var. Şu an itibariyle İstanbul Ayazağa'dan son gelişmeleri aktardık. Sakarya'dan, Beykoz'da da bir dere taşması, Riva'da dere taşması var. Ve İstanbul Ayazağa'daki son gelişmeleri paylaştık. Bir önceki saatte Zonguldak'tan neler yaşandığını paylaşmıştık. Ve Onur Altındağ'a gidelim. Kendisi bize Zonguldak Ereğli'deki son durumu aktarmış olsun. Orada yağış var mı Onur? Neler aktaracaksın bize?
4: Evet, öncelikle çok geçmiş olsun tüm Türkiye'ye. Zonguldak Ereğli ilçesi de diğer şehirlerimizde olduğu gibi çok hareketli bir sabaha uyanmıştı. 113 metrekare 113 kilogram yağışın düştüğü Karadeniz Ereğli ilçesinde bazı cadde ve sokaklar sular altında kalmıştı adeta. Bazı araçlar sularda mahsur kalmıştı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla araçlarını sulardan çıkartmıştı. Ekipler de tabii bu zaman zarfında mazgal açma, su tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çok şükür şu an itibariyle Karadeniz Ereğli ilçesinde hayat yavaş yavaş normale dönüyor diyebiliriz. Yağış yaklaşık son yayınımızdan bu yana etkisini epey azalttı. Hatta zaman zaman durdu da diyebiliriz. Önümüzdeki saatlerde meteorolojik verilere göre yeni hava dalgasının gelmesi bekleniyor. Bizler de bu duruma karşı tedbirliyiz. Bekleyişimizi sürdürüyoruz. Şu an itibariyle Karadeniz Ereğli ilçesi de son yapılan çalışmalarla birlikte yavaş yavaş normale döndü. Geçici olarak kapatılan yollar yeniden ulaşıma açıldı. İrili ufaklı heyelanlar, toprak kaymaları yaşandı. Çok şükür şu ana kadar kimsenin canına herhangi bir durum yaşanmadı diyebiliriz. Ekipler de tutanak tutma ve güvenlik önlemi alma çalışmalarını da sürdürüyor. Şimdilik Karadeniz Ereğli ilçesinden aktarabileceklerimiz bu kadar.
0: Onur Altındağ'a teşekkür ederim. Karadeniz Ereğli'den gelen son durumu da bizlerle paylaşmış oldu. Yağışların zaman zaman devam ettiğini ifade ettik. Kocaeli Başı Çiskili ilçesinde Kiraz Çayı'nda aracın düştüğü o noktalarda konuşulmuştu ve onları paylaşmıştık. Bu noktada son durum nedir? Orada bir kişinin kayıp olduğu ile ilgili bilgiler haber merkezine ulaşmıştı. Fehime Kartal bizi bekliyor ve Kocaeli'den Başiskele'den son gelişmeleri de Fehime aktaracak.
5: Evet, şu an biz de bölgedeyiz. Yaklaşık bir saat önce araç dereden çıkarıldı. Ancak sürücü araçta birçok ekip yağışa rağmen zorlu koşullarda arama

yaklaşık bulunduğu yerden 2 kilometreye kadar dere sürüklendi. Sel sularında sürüklendi ve şu an bulunduğumuz bölgede durdu. Ailenin kayıp ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı ve saat 4 sıralarında şahsın kamera görüntüleri de elimize geçti ve onları da yayınladık biz İhlas Haber Ajansı olarak. Şahsın dere yatağında sürüklendiği görülüyor. Ekiplerin çalışması sonucunda şu an bulunduğumuz bölgede aracın dere yatağında bulundu.

0: yağmur dinmiş değil, yağmur şiddetli bir şekilde yağışını sürdürüyor. Sürücünün ekiplerin sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor deyip tekrardan sözü size bırakalım.
1: Peki, teşekkür ederim Fehime Kartal'a, oradan aktardığı son bilgiler. Kocaeli Başiskele'den en son gelişmeleri bizlerle paylaşmış oldu. Başiskele ilçesinde Kiraz Çayı'na düşen aracın sürücüsü şu an itibariyle aranıyor. Tabii bu konularda sizlere paylaşıyoruz. Sakarya'dan, İstanbul Kağıthane'den, Riva'dan ve Ayaza'dan son bilgileri paylaştık. İstanbul'da 2727 kişi şu an itibariyle tahliye edildi. İstanbul sele neden oldu o sağanak yağış. Çok sayıda ev ve iş yeri şu an itibariyle sular altında kaldı. Son durumu konuşacağız. Özellikle şehir planlaması noktasında neler yapabiliyoruz? İstanbul Anadolu Yakası Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şiş'e soracağız. Şehir planlamasını bazen düzgün yapamadığımız için mi bu felaketler yaşanıyor? Örneğin çukur bölgelerde, Ayazağa'da ve buna benzer noktalarda neler söyleyeceksiniz? Yollar taştı, dere yatakları taştı. Oralarda bina imal etmek doğru mu? Neler söylersiniz?
2: Mehmet Bey, şu anda dünyanın gündemi iklim krizi biliyorsunuz. Yani bütün ülkeler bununla ilgili önlemler alıyorlar. Kendi ülkemize geldiğimizde bizim birinci sorunumuz, ülkenin önündeki en büyük problem kentsel dönüşüm. Biz bu kentsel dönüşümü tartışırken hep bir noktaya ayak bastık, hep bir noktaya işaret ettik. Bu da hep yeşil binaların üretilmesiyle ilgili. Yani bu kentsel dönüşüm evet hızla yapıyoruz ve bakanlık bununla ilgili elinden gelenleri yapıyor. Ancak kenti dönüştürürken de sadece deprem tehlikesini göz önüne alarak değil, önümüzde çok ciddi bir iklim krizi var. Dünyanın her tarafında bu yaşanıyor. Bu felaketler, haberlerde bunları görüyoruz. Maalesef bizde de bu son iki gündür yaşanıyor. Burada yapılması gerekenleri tartışmak için önce sorunları masaya yatırmak lazım. Aslında doğa burayı işaretlemiş. Yani şu anda İstanbul'a yukarıdan baktığımız zaman nerelerde hata yaptığımızı doğa bize gösteriyor. Yani bunun bir daha tekrar etmemesi adına.
1: Evet.
2: Bunun en belki rastlanan tarafı muhtemelen dere yataklarının civarlarına yapılan yapılardan bahsedebiliriz. Bunların gerekiyorsa kamulaştırılarak yeşil bantlar haline getirmesi elzem. Yani bu konuda çalışmaları yaparken biz hep bunları bazen atlayabiliyoruz. Çünkü önceliğimizi biz hep depreme verdik. Deprem endişesiyle can kaybını azaltmak adına ummalı bir çalışma yapılıyor İstanbul'da. Özellikle evet. Kuzey Marmara'da. Bu alanda biz hep işte bu yeşil binalar, yani doğayı daha az tüketen, doğaya daha az yük getirecek yapıların, altyapıların, üst yapıların bir ada bazında değil sadece ilçe ilçe bunların çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Bunların farkındalığını en azından bizim gibi sivil toplum örgütlerinin daha çok dile getirmesi, ilgili mercilere, makamları bir araya getirerek bu konuların daha çok tartışılması evet. gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla hani burada sadece bir tane problemden değil, birçok problemden bahsedilebilir.
1: Şimdi son 84 yılın en büyük yağışı, doğal bir felaket. Evet. Ve bu noktada da özellikle Ayazağa'da, Beykoz'da, Riva'da birçok noktada sıkıntılar yaşandı. Bu spesifik noktaları değerlendirirseniz, orada neden bunlar yaşandı diye sorsam neler söylersiniz?
2: Şimdi tabii sadece bu yapılaşma değil, yani altyapı eksikliğimiz de gün yüzüne çıkıyor bu olaylar yaşanırken. Tabii ki sizin de dediğiniz gibi bu olağanın çok üstünde bir yağışla karşı karşıya geldik. Hatta şimdi uzmanlar son bir saatinde uyarılarda bulunuyorlar. Toprağın suya doyduğunu, bundan sonraki yaşanacak orta düzeyde bir yağışın bile bize problem yaşatmaya devam edeceğiyle ilgili işaretler veriyorlar. Hı hı. Bunun önlemleri mutlaka ilgili merciler tarafından alınıyordur. Çünkü önümüzdeki bir iki gün daha bu yağmurların süreceği öngörülüyor.
1: Evet.
2: Dolayısıyla vatandaşlarımız da dere yatakların civarlarında oturanların da gerekiyorsa tahliye edilerek, gerekiyorsa farklı yerlere taşınarak önlem almaları gerekiyor. Tehlikemiz geçmiş değil. Biz valilikten gelen açıklamaları çok yakından takip ediyoruz. Hem meslektaşlarımıza hem onların
1: Evet. Peki şöyle bir tepeden İstanbul'a baktığımız zaman şehir planlaması açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Eksik kalan yerler şehir planlaması açısından nasıl düzeltilebilir Hakan Bey?
2: Şimdi şöyle Mesela Bağcılar'ı göz önüne alın, Kağıthane'yi göz önüne alın. Bu alanlarda neredeyse yeşil alanımız kalmadı. Dolayısıyla bu alanların dönüşümünde de bir problem var. Hı. Çünkü bitişik nizam yapıların olduğu alanlar var. İmar haklarını kullanmış alanlar var. Burada yani ekstradan yani bir minimum bile olsa bir plan değişikliği yapıp biraz emsali yükselterek oralardaki kamusal alanları fazlalaştırmamız gerekiyor. Yani ada bazında yapılaşmalara gidip gerekirse birkaç kat daha verip o alanlardan kamuya terkler yaratmamız lazım. Yani mahalli parklar, yağmurun toprağa düşeceği alanlar yaratmamız gerekiyor. Bu alanlar İstanbul'un kent merkezlerinde artık minimuma inmiş vaziyette. Yani dünya ortalamalarının çok altına indi. Tabii Beykoz gibi alanlar hani İstanbul'un kuzey tarafları belki bundan çok etkilenmiyor olabilir ama kent merkezlerinde böyle bir problem var. Bu problem de maalesef bu çok hoşumuza giden bir şey değil ama özellikle şehir plancılarının hoşuna giden bir şey de değil aynı zamanda. Minimal bir imar artışıyla bu bölgelerdeki yapılaşmaları mutlaka biraz arttırarak kamusal alanların terklerini daha çok yaratmamız ve oralarda yeşil bantlar, mahalli parklar gibi Avrupa'da örneklerini gördüğümüz uygulamaları yapmamız elzem kaldı.
1: Dere yatakları ile ilgili şu an mevcut yapılaşma var ve oralarda da yapı stokları devam ediyor. Bunlarla ilgili hangi önlemler alınır diye sorsam Hakan Bey?
2: Mehmet Bey, bununla ilgili tabii yetkili makamlar belli. Bize göre dere yataklarının en azından 40 metre 50 metre çekilerek yapılaşmanın kesinlikle kaldırılması lazım. Maalesef zaman içinde orada yapılaşmalar oluştu. Hala orada yapılaşmaların olduğu yerleri biz biliyoruz. Bizi buna çok yanlış. Bunu daha evvel Ayamama Deresi'ni de yaşadık biliyorsunuz. Evet. Da can kayıpları yaşadık. Onun için mutlaka dere yataklarının etraflarında yeşil bantlar oluşturmak lazım. Oraların gerekiyorsa kamulaştırılıp o vatandaşların imar haklarını veya dairelerin yerine Çevre Şehircilik Bakanlığı da verebilir, TOKİ de verebilir, Emlak Konut da verebilir. O vatandaşlarımızı oralardan taşımak gerektiğini düşüncesindeyiz.
1: Peki son olarak şunu sorayım. Bodrum katlarla ilgili de sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle İstanbul'un ilçelerinde çukur kalan lokasyonlarda bodrum katlarla ilgili de sıkıntılar var. Bunlarla ilgili müteahhitler olarak neler yapılması lazım? Yani bodrum katlarda oturan vatandaşlarımız elbette otursun. Bodrum kat yapılmasında demiyoruz ama bu noktada oralardaki sıkıntılar nasıl çözülebilir? Neler ifade edersiniz?
2: Şimdi bu yapıların tabii yapım yıllarıyla alakalı biraz da doğru drenajlar yapılmışsa binanın temelinde bir sorun yaşamazlar ama dediğim gibi yani bugün yeni bir binada bile yeni yapılmış bina doğru drenaj tahliye sistemleri yapılmış binalarda bile sabahtan beri bizim meslektaşlarımızdan telefonlar geliyor. Hı hı. Yeni yaşam alanı yaşam başlamış yapılarda bile bu sorunlar olabiliyor çünkü çok olağanüstü bir süreç yaşadık. O sürecin mutlaka yani yeni yapılarda da olacaktır bu. Evet. Su taşmaları. Dolayısıyla bodrum katlarında oturan en azından şöyle diyelim eski yapılarda bodrum katlarında oturan vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırmak lazım. İmkanları olanlar başka yerlerde ikamet etmeleri en azından birkaç günlüğüne faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki son olarak neler eklersiniz Hakan Şükrü Bey?
2: Mehmet Bey. Felaketler yaşanıyor sadece bizde değil her yerde yaşanıyor. Bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. Neyi, nasıl ve kimlerle ne kadar sürede yapacağımızı doğru planlamamız lazım. Biz hep yeşil binalar derken belki çoğu kesim bizi tam algılayamadı. Yıllardır bunun peşindeyiz. Hı hı. Ama bugünkü yaşanan iklim krizleri, iklim değişiklikleri ve deprem riski bize sadece deprem dirençli kentler değil, aynı zamanda iklim değişikliklerine de dayanacak, doğayı daha az tüketen kentler yaratmamız ve nasıl yaratacağımız konuda da bize bir işaret veriyor. Ve bununla ilgili de çalışmalar yapmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir ülke. Bizim mühendislerimiz, yöneticilerimiz bundan altından kalkabilecek kapasitede. Daha çok bir arada olmak, daha çok tartışmak ve önlemleri hep birlikte almak gerektiğini düşünüyoruz.
1: Peki tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şükrü verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür edelim. Peki devam edelim. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir tweet var. Resmi X hesabından yayınladı. Hemen onu paylaşmış olalım sizlerle. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum dedi Akın Gürlek. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönüyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürmektedir diyor Akın Gürlek. Bir kez daha tekrar ederim, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir diyor Akın Gürlek, Adalet Bakanı. Diğer taraftan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul başta olmak üzere yurtta hayatı felç eden sağanak yağışla ilgili son durumu ve son bilgileri paylaştı. Bakan Çiftçi 55 bini aşkın personelin sahada olduğunu ifade etti. Şu ana kadar 3 bine yakın mahsur kalan kişinin kurtarıldığını duyurdu.
3: İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde son derece yoğun bir yağış kaydedilmiş. İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma kadar ulaşmıştır. Yaşanan bu yoğun yağış neticesinde İstanbul ilimizde iki vatandaşımız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. 12 acil çağrı merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6728 vakanın büyük bir kısmına ekiplerimizce müdahale edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2727 vatandaşımız AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmişlerdir. Yine Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Ülke genelinde ise toplam 55.560 personelimiz, 6574 aracımız ve 20 botumuz teyakkuz halindedir. Arada 2 gün. Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde bir gün eğitime, öğretime ara verilmiştir.
1: Ve bu noktada özellikle biraz önce konuştuğumuz konu, dere yataklarına yapılan evler, onlarla ilgili sıkıntılar var mı diye sorduğumuzda buralara yapılmasın demiştik ve şimdi dere kenarındaki evin yıkıldığı anlarla ilgili görüntüler ekrana geliyor. Burası Sakarya'nın Sapanca ilçesi. İki katlı bir evin dere yatağına yapılmış olması sebebiyle yıkıldığı o anlara dair görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Evet, görüntüler şu an itibariyle ekranda. Burası Sakarya'nın Sapanca ilçesi. Sağanak nedeniyle dere kenarındaki iki katlı ev böyle yapılıyor. Hemen derenin dibinde yapıldığı için ortaya çıkan bu tablo maalesef kaçınılmaz oluyor. Biraz önce de dere yataklarına yapılan evlerle ilgili uzman konuğumuzla konuşmuştuk. Buralara çok dikkat edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. İşte bunu doğrular nitelikteki bir görüntü Sakarya'nın Sapanca ilçesinden geliyor. Dere yatağının hemen yanındaki iki katlı ev işte gördüğünüz gibi böyle yıkılıyor. Mega kenti altını üstüne getiren sel felaketi iki aileyi yasa boğdu. Fatih'te yağıştan kaçan 14 yaşındaki Mahmut elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Sarıyer'de ayağı kayıp kafasını kaldırıma çarpan 34 yaşındaki vatandaş hastanede can verdi. Her iki ölümle ilgili de soruşturma başlatıldı.
4: Ben iyi değil abla, baksana sopa mopa var abla. Abla.
1: Abla.
5: Mega kent sulara gömüldü, sokaklar göle döndü. Ancak geride yalnızca selin bıraktığı hasar kalmadı. İki can da bu felakette yitirildi. Biri henüz 14 yaşındaydı. Hafızlık yapan Mahmud'un hayalleri yarım kaldı. Bir diğer ölüm haberi ise Ayaz Ağa'dan geldi. İstanbul'da rekor yağışın ardından yaşanan sel felaketi iki kişinin hayatına mal oldu. Sağanak geride acı haberler bıraktı.
6: Vefat eden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Üç vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar.
5: Hayatını kaybedenlerden biri 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'tı. Fatih Çukurbostan'da yağmurdan kaçan Mahmut ayakkabılarını eline aldı. Yalın ayak yürümeye başladı. Ancak bastığı su birikintisi yüzünden elektrik akımına kapıldı. Yere yığılan Mahmut hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Mahmud'un ardından geriye yarım kalan bir hayat kaldı. Babası Ömer Faruk Işıldağ'ı 6 ay önce kalp krizi nedeniyle kaybetmişti. Annesi ise şehir dışındaydı. Babasının acısını yaşayan Mahmud'un bu kez kendi hayatı yarım kaldı. Hafızlık yaptığı öğrenilen Mahmud'un ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Sel felaketinin getirdiği ölümlerden biri de Sarıyer Ayazağa'da yaşandı. 34 yaşındaki S.Y. Dereboyu Caddesi'nde bir konuk evi önünde yolun karşısına geçmek istedi. Ancak yağmurla kayganlaşan zeminde ayağa kaydı. Dengesini kaybederek yere düştü. Başını sert şekilde kaldırıma çarptı. Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y. vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Her iki olaya ilişkin de soruşturma başlatıldı.
1: Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim bir kez daha değerli izleyenler. Elbette ki bu noktada tüm son dakika gelişmelerini, sıcak haberleri TGRT Haber'de aktarmaya devam ediyoruz. İstanbul'da son 84 yılın en önemli yağışıyla karşı karşıyayız. O yağışın neticesinde tabii sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ayazağa'da birçok noktada bunları sizlerle paylaşmış oluyoruz. İstanbul'un birçok noktasından da canlı bağlantıları gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyenler tabii özellikle mala gelen bazı sıkıntılar da var. Bununla ilgili de sigortasal açıdan da sel felaketiyle ilgili neler yapılacağını konuşacağız tam da bu noktada. Avukat İbrahim Güllü'ye gidelim. Hukukçu, hoş geldiniz yayınımıza.
7: Merhabalar Mehmet Bey, hoş bulduk. Tüm seyircilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
1: Geçmiş olsun diliyoruz metrekareye 272 kilogram yağış düştü İbrahim Bey. Özellikle hem araçlar hasar aldı, hem evler hasar aldı. Vatandaşların bu konuyla ilgili yapması gerekenler nelerdir sigortasal açıdan, neler söylersiniz?
7: Teşekkür ederim. Öncelikle gerçekten büyük bir afetle karşı karşıyayız. Ölen iki kişimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mal kayıpları geri getirilir ama can kayıpları maalesef mutlaka geri gelmiyor. O açıdan büyük bir üzüntü yaşadığımızı da belirtmek istiyorum. Peki zarar gören mal sahipleri, işte araçları zarar görmüş, evi su basmış kişilerin hakları nelerdir? Onları kısaca değinmek gerekirse, öncelikle bizim burada yapmamız gereken, yani zarar gören kişilerin yapması gereken şey, öncelikle bu durumu bir tespit ettirmesi gerekir. Yani bunun için de yetkili makamlara, işte sigorta şirketine, AFAD'a, belediyelere hasar ihbarlarını mutlaka zaman geçirmeden yapmaları gerekir. Bir başka önemli husus da şu Mehmet Bey, eğer aracımız sigortalıysa, kaskoluysa, sigorta kapsamında poliçemizde sel vesaire konusu var mı yok mu, bunları da iyice irdelememiz lazım. Ve 5 günlük süre içerisinde de sigorta şirketine hasar ihbarında bulunmamız lazım. Bunun yanında bizim mutlaka o yerdeki, aracımızdaki ya da ki yerdeki hasarı mutlaka tespit etmemiz lazım. Yani bunu video çekebiliriz, tespit tutanakları yapabiliriz ya da yetkili şirket, sigorta şirketinden, AFAD'dan, belediyeden tespit yapılmasını mutlaka istememiz lazım. Bu çok önemli. Eğer siz aracınızı kaldırırsanız ya da diyelim ki eşyalarınız selde zarar gördü, onları tutup attığınız takdirde zararı ispatlamanızda sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden mutlaka tespit yaptırmak, bunu kayıt altına almak, belgelemek çok çok önemli. Biz bir de sigortalı vatandaşlarımızın şöyle bir sorumluluğu olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Sigortayı ağırlaştıracak, zararı ağırlaştıracak, ağırlaştırmayacak tedbirleri almak zorunda. Mesela aracımız eğer elektrikli bir araçsa biz bunu çalıştırmamamız lazım. Ya da evdeki eşyaların işte elektrik akımını kesmek lazım ki bir takım zararları büyütmemek lazım. O yüzden sigortalıya düşen şey öncelikle tespit yaptırmak, ihbarda bulunmak ve gerekli tedbirleri, önlemleri almak gerekir.
1: Peki sigortanın önemine de değinelim tam da bu noktada. Özellikle böylesine felaketler yaşanırken nasıl olsa böylesi felaketler yaşanmaz diyerek düşündüğümüzde sel olmaz diyoruz ve sigortaları yaptırmıyoruz. Vatandaşlara ne önerirsiniz son olarak?
7: Şimdi tabii ki her şeyin Allah'ın takdiriyle olduğu yönünde biz o konuda biz de inancımız var. Ancak tabii ki takdir Allah'tan ama tedbir de kuldan olması lazım. Yani biz sigortalı hayata mutlaka geçiş yapmamız lazım. Ülkemizde maalesef böyle sigortaya karşı bir çekinme var. Her geçen gün gerçi sigorta yaptırma sayıları artıyor ama yine de böyle bir anlayış içerisinde olabiliyor bazı vatandaşlarımız. Bize bir şey olmaz mantığıyla. Evet. İşte görüyoruz doğal afetler olabiliyor. İnsandan kaynaklı kusurlar olabiliyor. Tabii bu arada bu altyapı hizmetlerinin yerine gelmemesi, toprağın o suyu deşarj edememesi, toprağın kanalizasyon logar kapaklarının logar sisteminin çalışmaması yönüyle de idari anlamda yani belediyelere de ciddi sorumluluklar düştüğünü hatırlatmak istiyorum. Eğer sigortalı poliçe kapsamında örneğin kasko sigortası olup da sel seylap klozu olan vatandaşlarımız kasko şirketinden bu zararları karşılayabilir. Ama kaskoda böyle bir hüküm yoksa ya da sadece trafik sigortası varsa trafik sigortası bu tür şeyleri karşılamıyor. Ya da işte konutumuzda bir hasar meydana geldi ama bina hasarı var, bina sigortası var ama eşya sigortamız yok. Evet. İşte burada yine eşyalarımızdaki zararları yine karşılayamıyoruz. Dolayısıyla bizim burada bu sigorta yaptırırken neyi istediğimizi çok iyi tespit edip ona göre istediğimiz konularda klozları almamız lazım. Mehmet Bey burada şöyle primlerin yüksek olmaması için insanlar bazı şeyleri çıkartabiliyor ama mesela artık sel seylap dediğimiz olay artık günümüzde maalesef yağışların da anormal olması, çevrenin doğanın şeyinin bozulması, ritminin bozulması, bir anda bakıyorsunuz günlük gülistanlıkken hemen arkasından ağır bir yağmur olabiliyor. Dolayısıyla biz insanlar olarak mutlaka bu tedbirleri almamız lazım diye düşünüyorum ben. Sigortalı Peki. hayata mutlaka geçiş yapmamız lazım.
1: Son bir soru. Bugünden itibaren o hasar tespiti yaptıktan sonra başvuru halinde kaç gün sonra sonuçları çıkabiliyor? Nasıl geliyor bu sonuçlar? Onlarla ilgili bir öngörümüz var mı?
7: Sigorta ihbarından sonra sigorta şirketleri 45 gün içerisinde bunu ödemek durumunda. Araçlar için söylüyorum. Ev sigortalarında ise bu süre 30 gün olarak belirlenmiş durumda. Ancak şunu tekrar hatırlatalım. Sigortaya bizim başvuru ihbar süremizin 5 gün olduğunu ve mutlaka bu süreyi geçirmeden aksi takdirde bu sürenin geçirilmesi halinde hem zararın tespiti yerinde hangi zararlarımızın oluştuğunun tespiti açısından sıkıntı yaşayabiliriz. Hem de hak kaybına uğrayabiliriz. Bir de bu olayı acaba tabii şimdi kamu otoritesi gerçekten çok büyük zararlar oldu. Afet kapsamında değerlendirip değerlendirmeyeceğini de ilerleyen günlerde göreceğiz. Eğer afet kapsamında değerlendirilmesi halinde sigortası olmayan vatandaşlar aracında selle ilişkin sigortası yok ya da işte evinde selle ilgili sigortası olmayan kişiler afet kapsamında da devletten yardım ve tazminatlar alabilir. Ama bu arada son bir cümle olarak da lütfen, belediyelerin de burada altyapı çalışmalarını yapmayan belediyelerin de kusurlu olabileceğini, sorumlu olabileceğini düşünüyorum. Vatandaşlarımız eğer zararlarını karşılayamadıkları takdirde belediyeye yönelik de dava ve ihbarda da bulunabilirler diye düşünüyorum.
1: Peki, Avukat İbrahim Güllü, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Sağ olun.
7: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim.
1: Peki, devam edelim. Birçok görüntüler var. Onları da buluşturuyoruz sizlerle. Özellikle o görüntüleri canlı olarak da ekranlara getirdiğimizi ifade edelim. Türkiye sağanak kabusunu yaşıyor. Yurdun birçok noktasında taşkınlar var. Nehirler doldu, taştı. Sokaklar gölleri aratmadı. Yollarsa sürücülere adeta çile oldu. 6 ilde okullar tatil edilmiş durumda. İşte vatandaşın sağanak çilesini izleyelim.
8: Bekle. Gel kalk. Ay,
5: yağmur bardaktan boşanırcasına yağdı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar sele kapıldı, insanlar ölümle burun buruna geldi.
8: Bekle, dur, gel, tut beni. Gel, kalk. Ayağa kalk. Ayağa kalk, tut.
5: Yurdun birçok noktasında sağanak kabusu yaşandı. Yağışın en ağır vurduğu noktalardan biri Yalova'ydı.
8: Dur. Bekle. Bekle, dur, tut beni.
5: Armutlu ilçesinde bastıran sağanak kısa sürede hayatı felç etti. Dereler taştı, yollar adeta nehre döndü. Araçlar sel sularına kapılıp sürüklendi. Selin ortasında yaşlı bir adam akıntıya kapıldı. Sürüklenmekten son anda kurtuldu. İmdadına çevredeki bir kişi yetişti.
8: Gel, ayağa kalk, tut beni. Bırak, gel, tut, ayağını kaldır, araba gitti.
5: Çınarcık'ta da nefes kesen bir kurtarma vardı.
9: Sakin ol, sakince tut.
5: Bir bekçi iş yerindeki kulübede mahsur kaldı. Yardımına iş makinesi sahibi Mert Yavuz koştu. İş makinesiyle mahsur kaldığı yerden alındı, sağ salim kurtarıldı.
9: Dur, hareket etmesen bekle.
5: Sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ekipler su tahliye çalışmaları için seferber oldu. Selin bir diğer adresi Sakarya'ydı.
10: Araba su doldu. Evet, arabanın içi su doldu.
11: Mahsur kaldık. Gidemiyoruz.
5: Yollar su altında kaldı. Park halindeki araçlar bile akıntıya dayanamadı. Otomobiller birer birer sürüklendi.
12: Şurada park edili olan araba artık yok, gitti. Kendisine veda ettik. Şu boğuluyor. Su kaya kaya buraya geldi.
5: Şehrin birçok noktasında yollar ulaşıma kapandı. Sürücüler trafikte mahsur kaldı. Çok sayıda araç yolda kaldı.
13: Çok sayıda aracın yolda kaldığı ve çekici ekiplerinde bölgeye intikal ettiği bilgisi geldi.
5: Kuvvetli sağanak eğitimi de vurdu. 6 ilde okullar bir gün tatil edildi. Su tahliye çalışmaları birçok noktada devam ediyor.
8: Bekle. Gel kalk.
1: Yağış haritasını canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz. An be an neler yaşandığını sizlerle paylaşıyoruz. İşte o görüntüleri sizlerle buluşturalım. Şu an itibariyle Edremit'te, Balıkesir'de, Çanakkale'de yağışların geçişlerini net bir şekilde görüyorsunuz. Ve özellikle İstanbul tarafında da bazı bölgelerde yine yağışların devam ettiğiyle ilgili haritamız burada. Özellikle Denizli'de, Isparta'da da yağışların şu an itibariyle devam ettiğini söyleyelim. Yine Zonguldak'ta, Sakarya'da, Kocaeli'de de yoğun bir şekilde yağışların olduğunu söylemek mümkün. Silivri ve Tekirdağ'da da kısmi olarak yağışlar devam ediyor. Ama yağışların en çok yoğunlaştığı bölge Batı Karadeniz bölgesi. Batı Karadeniz bölgesine doğru bir kayış var. Peki bunların her birini konuşacağız. İstanbul'u sağanak vurdu. Megakent'te metrekareye şu an itibariyle 200 kilogramın üstünde yağış düştü. Vatandaşlar dediğimiz gibi yollarda mahsur kaldı. Daha ne kadar devam edecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel'le konuşacağız. Kenan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Geçmiş olsun diliyoruz tüm Türkiye'ye. Evet Kenan Bey, Kenan Bey bizi duyabiliyor musunuz?
14: Duyabiliyorum sizi, evet Mehmet Bey.
1: Peki şu an itibariyle İstanbul'da yağışlar devam edecek mi? İstanbul özelinde başlayalım, sonrasında neler yaşanacağını bizlerle paylaşınız lütfen.
14: Evet, sizin de yayında belirttiğiniz gibi İstanbul'da son 24 hatta 48 saat içerisinde 200 kilogram üzerinde yağış gerçekleşen bölgeler oldu. Yağışlar şu an itibariyle biraz etkisini azaltmış durumda. Akşam saatlerine kadar hafta çok fazla etkili bir yağış beklemiyoruz. Akşamdan sonra da hafif hafif yağışların yine aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Cuma günü İstanbul'da yağışlar tekrardan başlayacak. Özellikle yarınki yağışlar İstanbul'un Karadeniz'e bakan kuzey kıyılarında biraz daha kuvvetli olabilir. İstanbul'daki asıl kuvvetli yağışı ise bu sefer yine cumartesi günü bekliyoruz. Cumartesi günü az önceki dediğim gibi Karadeniz'e bakan kıyılar başta olmak üzere İstanbul il genelinde yeniden bir kuvvetli yağış riski söz konusu. Buna karşı da şimdiden İstanbul'da bulunanların tedbirli ve dikkatli olmasında evet, fayda var Mehmet Bey.
1: Şimdi İstanbul'u vuran selde can kaybımız maalesef 3'e çıktı. Onu da arkadaşlarım benimle paylaşıyorlar. İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından Kağıthane'de dere kenarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. O son dakika bilgisini de üzülerek tüm izleyenlerimizle, vatandaşlarımızla paylaşmak durumundayız. Allah rahmet eylesin. Devam edelim. Bundan sonraki günlerde hafta sonundan sonra yağışlar devam edecek mi? Neler söyledi son olarak?
14: Evet, yağışlar önümüzdeki 2-3 gün boyunca ülkenin hemen hemen tamamında devam edecek. İstanbul başta olmak üzere yine Marmara'nın doğusunda ve sizin de yayında belirttiğiniz gibi Batı Karadeniz bölümünde özellikle önümüzdeki 3 gün boyunca oldukça kuvvetli yağışlar var. Hem Marmara'da hem Batı Karadeniz'de tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var. Bununla birlikte cumartesi günü İç Anadolu bölgesinde de ve Akdeniz'de de yer yer kuvvetli yağışlar var. Cumartesi günü Ankara başta olmak üzere yine Eskişehir, Çankırı civarlarında kuvvetli yağış var. Antalya ve Adana'da önümüzdeki 2-3 gün boyunca yerel kuvvetli yağışlar var. Yani önümüzdeki 2-3 gün boyunca kısacası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesini, iOS ve Android uygulamalarını vatandaşlarımızın takip etmesini istiyoruz. Oradan sürekli raporlarımızı güncelliyoruz çünkü ve uyarılar yayınlıyoruz. Uyarılarımızı dikkate alırlarsa önümüzdeki 2-3 gün boyunca seviniriz Mehmet Bey.
1: Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz son dakika bilgileriyle ilgili. Peki devam edeceğiz. Maalesef o üzücü haberi sizlerle paylaşmış olduk. Kağıthane'de bir kişinin cansız bedenine daha ulaşıldı. Can kaybı sayımız 3'e yükselmiş durumda. Devam edelim. Afet ünlü ünsüz tanımadı. Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir çekim yaptıkları stüdyoda mahsur kaldılar. İki sanatçı ve ekip arkadaşları botlarla kurtarıldı.
15: Yani artık burası kaldı. Birazdan su buraya girmeye başlayacak. Yani AFAD'dan, belediyeden, İstanbul İtfaiye'sinden yardım talep ediyoruz.
5: Bu kez şarkı paylaşmadı. Yardım çağrısı yaptı.
15: Yüzlerce kişi şu an içeride, mahsur kaldık.
5: Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir çekim stüdyosunda mahsur kaldı.
16: Evet, gelin beni takip edin. 30 takvimde.
5: Sağnak İstanbul'u vurdu. Evleri, sokakları, caddeleri su bastı. En kritik noktalardan biri de Ayaz Ağa ilçesiydi. Murat Boz ve Demet Özdemir de o bölgedeki çekim stüdyosundaydı. Sağanak bastırdı.
15: Yani artık burası kaldı. Birazdan su buraya girmeye başlayacak.
5: Boz sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Ayağına poşet bağlamıştı. Dua ediyoruz dedi.
15: İçeriye artık su basmasın diye dua ediyoruz ama bilmiyorum, suyu görebiliyor musunuz?
5: Video kısa sürede yayıldı.
15: Şu an zaten araçlar yüzüyor.
5: Ekipler akşam saatlerinde ulaştı bölgeye. İstanbul sele teslim olmuştu. Kurtarma operasyonu kolay olmadı.
17: Buraya gelen bütün yollar kapalı. Yani hemen hemen yollar, mesela yollar var. Akıntı durumu da var yani.
5: Dalgıç polisler bel hizasındaki suyu aştı. Mahsur kalanları botlara bindirdi. Demet Özdemir ekiplerin yardımıyla böyle kurtarıldı. Murat Boz da yardım için gelen görevlilere teşekkür etti.
15: Allah sizden razı olsun.
18: çok emek verdiniz. Birçok insana burada tahliye ettiniz. İyi ki varsınız. Cansınız.
5: Boz ve Özdemir hayranlarına sosyal medya hesabından iyi olduklarını duyurdu.
1: İstanbul'daki son görüntülere bakalım. Arkadaşlarımız onları ekranlara getirsinler. Şu an itibariyle İstanbul'un çeşitli bölgelerinde neler yaşandığını sizlerle paylaşmış olalım. Sadabat Camii maalesef sular altında kaldı. Şu an görüntüler Kağıthane'den ekranlara geliyor. Sadabat Camii'nin drone görüntülerini İHLAS Haber Ajansı farkıyla ekranlara getiriyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son değerlendirmeler doğrultusunda 42 ilde, 6 ilde turuncu meteorolojik uyarı verilmişti biliyorsunuz ve Sadabat Camii şu an itibariyle son dakika gelişmesi olarak sular altında kaldı. Çalışmalar orada devam ediyor. Maalesef yaşanan bu yoğun yağış ve fırtına neticesinde Sadabat Camii de sular altında kaldı. Görüntüler canlı olarak ekranlara geliyor. Çalışmalar bir şekilde devam ediyor. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında hem AFAD Başkanlığı hem de valilikler ve tüm kamu kurumlarının katılımıyla hassasiyetle yönetildiğini ifade edelim. Şu an arkadaşlarımız ekranı dörde bölmüş durumdalar. Sağ üst tarafta Sadabat Camii'nin bulunduğu Kağıthane Deresi'ni görüyorsunuz. Kağıthane Deresi'nde taşmalar vardı. Hemen altta Sapanca'dan canlı görüntüler ekrana geliyor. Sapanca'da da bir iki katlı evin çökme anını da sizlerle paylaşmıştık son dakika görüntüleri olarak. Yine İstanbul'un Anadolu yakasının en uç bölgesinde yer alan Şile'den görüntüleri de arkadaşlarımız ekranlara getiriyor. Hem AFAD Başkanlığı hem valilikler ve tüm kamu kurumlarının katılımıyla hassasiyetle yönetilen bir süreçten bahsediyoruz. İstanbul'da metrekareye şu an itibariyle 272 kilogram yağış düşmüş durumda. Sahada müdahaleler devam ediyor. Kapasite ve çalışmalara ilişkin son verileri de paylaşacak olursak şu an itibariyle 9.588 ihbarın yapıldığını söyleyelim. İstanbul'dan gerçekleştirildi bunların çoğu. 112 acil çağrı merkezi neticesinde bunların gerçekleştiğini ifade edelim. İstanbul'da şu an itibariyle hala 8.597 kurtarma personelinin görev yaptığını söylemiş olalım. 46.597 personel, 2.800 araç, 14 bot sahada aktif olarak görev yapıyorlar. Ülke geneline baktığımız zamansa bu rakamların 55.560 personelle, 6.574 araç ve 20 botla teyakkuz halinde olduğunu ifade edelim. Görüntüler canlı olarak ekranlara geliyor. Birçok noktayı sağanak vurdu. Son noktada şu an itibariyle zaman zaman Ayazağa'ya gidiyoruz. En çok etkilenen noktalardan bir tanesi Ayazağa'ydı. Şu an itibariyle neler yaşandığını da sevgili Hanifi Bayar'dan alalım. Hanifi, neler söyleyeceksin? Son durumu lütfen izleyenleriyle paylaş.
19: Öncelikle son dakika gelişmesini bir kez daha paylaşalım sizlerle. İstanbul'daki sağanakta hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 3 kişi İstanbul'daki sağanakta hayatını kaybetti. 3. kişinin cansız bedeni Kağıthane'de bir dere kenarında bulundu. Bizler Ayazağa'dayız. İstanbul'daki sağanakta en çok etkilenen noktalardan birisi Ayazağa'ydı. Bulunduğumuz bu noktaydı. Bu noktadaki çalışmalar devam ediyor. Buradaki tabloyu da sabahın erken saatlerinden itibaren ekranlara taşıyoruz. Özellikle geceyi iş yerlerinde geçirenler vardı. Onların nasıl kurtarıldığını saniye saniye anlattık, ekranlara taşıdık. Bakın, Ayazağa'daki gelinen son nokta işte bu. Balçık ve çamur her yer. Burası dere boyu caddesi. Derenin taşmasıyla beraber, sağanağın da etkisini gitgide artırmasıyla beraber İstanbul'da hayat tam anlamıyla durma noktasına geldi. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu. Okullar bugün tatil edilmişti. Eğitim öğretime bir günlük ara verilmişti. Yarın da eğitim ve öğretime bir günlük ara verilecek. Cumartesi, pazar da okullarda denetimler gerçekleştirilecek, tedbirler alınacak ve okullar iyileştirildikten sonra eğitim, öğretim yeniden başlayacak. İşte bakın, balçık ve çamurun geldiği son nokta. Vatandaşlar şu an karşıya geçmeye çalışıyorlar. Benim olduğum nokta da tam olarak balçıkla kaplanmış halde. Bakın, ayağımın neredeyse üstüne kadar balçık geliyor ki birçok yerde üstüne kadar da balçığın çıktığını görüyoruz. Şimdi buradaki en önemli nokta dere boyu. Derede özellikle derenin taşmasıyla beraber bir afet yaşandı. İşte onunla ilgili de ekiplerin çalışması devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül geldiğinde de ona sormuştuk biz. Burada yine bir taşkın olabilir mi? Yine dere taşabilir mi? O da her türlü tedbir alınıyor demişti. Şu an o tedbirlerden birisi. Bakın orada ekipler çalışmalarını sürdürüyor şu anda. Ozan Ural'la beraber oraya gidiyoruz ama son dakika gelişmesini bir kez daha duyuralım. İstanbul'daki sağanakta hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 3'e yükseldi. Biri çocuk, toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Çocuk nasıl hayatını kaybetti ondan bahsedelim. Dün Fatih'te bir otopark girişinde bir çocuk su birikintisine adım attığı an elektrik akımına kapıldı ve maalesef hayatını kaybetti. İstanbul'daki sağanağın bilançosu gitgide artıyor. Şöyle bir ilerleyelim, çalışmaları görüntüleyelim. Bakın Ozan Ural şu an çalışmayı görüntülüyor. Şu an ne yatağı temiz.
1: Şu an itibariyle Ayaz Ağa'dan son gelişmeleri Hanifi Bayar anlatıyor. Canlı olarak ekranlara taşıyor. Oradaki son bilgileri de paylaşıyoruz. Araçlar mahsur kaldı, evleri su bastı. Burası Sadabat Camisi ve o noktada da denizle adeta kara birleşti. Derelerde taştı diyoruz. Şu an itibariyle görüntüleri ekranlara taşıyoruz. Sakarya'nın Sapanca ilçesinden canlı görüntüleri paylaşıyoruz. Orada iki katlı bir ev dere yatağındaydı. Çökme anlarına ilişkin son bilgileri paylaşmıştık. O görüntüleri sizlere aktarmıştık. İstanbul Kağıthane'de dereler taştı ve orada da ciddi sıkıntıların yaşandığı ifade ediliyor. İstanbul Ayaz Ağa'dan da biraz önce muhabir arkadaşımız Hanifi Bayar aktarmıştı. Son gelişmeleri, balçık haline dönen yolları ve yaşanan sıkıntıları da izleyenlerimizle paylaştı. İstanbul'un Anadolu yakasının en uç noktasındaki Şile'de de yaşanan o gelişmeleri arkadaşlarımız ekranlara getiriyor. Ve şu an itibariyle özellikle afet müdahale planı çerçevesinde AFAD Başkanlığı koordinasyonunda valiliklerle birlikte tüm kamu kurumlarının katılımıyla birlikte de hassasiyetle yönetilen bir durumdan bahsediyoruz. AFAD Başkanlığı sahada başta İstanbul, Kocaeli ve Sakarya olmak üzere genel müdürlerle birlikte daire başkanları ekiplerin koordinasyonunda bizzat şu an itibariyle neler yaşandığı ifade ediliyor. İstanbul'da Vali Davut Gül biraz önce açıkladığı birçok noktada yaşanan zarar ve ziyanla ilgili bilgiler alıyor ve onları da paylaşmış olduk.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
20: Bir adım önde.
21: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'leri bağlan hayata.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
5: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
9: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
12: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
15: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM Haber.

0: 8.597 personelimiz kurtarma ekibi olarak 38.000'de destek personeli olmak üzere toplamda 46.597 personelimiz olayın ilk anından itibaren hemşerilerimize hizmet vermeye başladı. İl genelinde 2.722 kişi, bazıları botla, bazıları da farklı araçlar kullanılarak kurtarıldı. Şu an itibariyle 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmamız devam ediyor. İlimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları bugün tatil edilmişti. Yarın da okullarımız tatil edildi. Üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler.
1: İstanbul'u vuran selde maalesef can kaybı şu an itibariyle 4'e yükseldi. O son dakika gelişmesini de arkadaşlarımız ekranda veriyorlar. Devam edelim. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul başta olmak üzere yurtta hayatını felç eden sağanak yağışla ilgili son durumu paylaştı. Bakan Çiftçi 55 bini aşkın personelin sahada olduğunu ifade etti. Şu ana kadar 3 bine yakın mahsur kalan kişinin de kurtarıldığını söyledi.
2: İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde son derece yoğun bir yağış kaydedilmiş. İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma kadar ulaşmıştır. Yaşanan bu yoğun yağış neticesinde İstanbul ilimizde iki vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. 12 acil çağrı merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6.728 vakanın büyük bir kısmına ekiplerimizce müdahale edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2.727 vatandaşımız AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmişlerdir. Yine Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Ülke genelinde ise toplam 55.560 personelimiz, 6.574 aracımız ve 20 botumuz teyakkuz halindedir. Arada 2 gün. Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde bir gün eğitime, öğretime ara verilmiştir.
1: Dün sel görüntülerini izledik. Bugün yağmurun ne zaman biteceğini soruyoruz ama iklim açısından daha büyük bir soru var elbette. Türkiye böylesine yağışları gelecekte daha sık ve daha şiddetli mi yaşayacak? Isınan atmosfer daha fazla nem taşıyabiliyor. Bu da aşırı yağış riskini arttırabiliyor. Diğer taraftan tek bir sağanağa bakıp bunu iklim değişikliği yaptı demek bilimsel olarak yeterli değil. Peki dünkü tablo uzun vadeli eğilimin bir parçası mı? Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Merkezi Başkanı Profesör Doktor Levent Kurnaz'la konuşacağız. Levent Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Ben özetlemeye çalıştım. Bu felaketin boyutunu konuşuyoruz. Bunu iklim değişikliğiyle anlamlandırmak ne kadar doğru olur? İklim değişikliğine hazır mıyız?
3: Çok karmaşık sorular bunlar. Yani hiçbiri net bir cevap vermek çok doğru olmayan şeyler. Evet. Bir, iklim değişikliği dediğimiz zaman uzun süren yağışsızlıkların ardından gelecek olan şiddetli yağışların şiddetinin artı sıklığının artı görüldüğü alanların gelişmesini bekliyoruz. Yani bu dediğimiz şeylere uyuyor. Ama herhangi bir şeyle parmağımızla işte bu iklim değişikliğinden demek kısmen doğru. Yani bu olaya parmakla gösterip bu iklim değişikliğindendir diyemeyiz. Ama iklim değişikliğinden de böyle şeylerin olmasını bekliyoruz. Bu birinci kısmı. İkinci kısmı şu. İklim değişikliği bize ihtimaller veriyor ve bununla beraber riskleri gösteriyor. O risklere karşı hazırlıklı olmak bizim görevimiz. Yani normalde çiseleyen yağmurun bile sele yol açabileceği durumlara evrilmesi mümkün. O zaman biz de dere yatağına ev yapmayacağız. Yani bunu herkes defalarca bütün felaketlerin arkasından söylüyor. Ama biz dere yataklarına ev yapmayı sürdürüyoruz. Yani İstanbul dedik, orası bir dere yatağıdır, oraya lütfen yapılaşma olmasın. Sanki hiç bir daha yağmur yağmayacakmış gibi oralara binalar dikildi. Ondan sonra da insanlar otoparkın zemin katının altındaki otoparkta arabam gitti diye dertleniyorlar. Ama bu bekleniyor. Yani herkes söylüyor, devlet söylüyor. İşte valimiz konuştu. Valimiz dün dedi ki ya arkadaşlar mümkünse evden çıkmayın. Dinleyen oldu mu? Felaket başımıza gelmeden kolay kolay dinlemiyoruz.
1: Doğru. Şimdi zorunlu olmadıkça riskli güzergahlara çıkmamak, dere yataklarından ve su birikintisi olan alanlardan uzak durmak, bu hep uyarıları yapıyoruz ama şimdi iklim değişikliği ile ilgili olarak örneğin çok kurak geçeceği ifade ediliyordu. Şimdi 84 yılın en fazla yağışıyla karşı karşıyayız. Bunu neye bağlamak lazım hocam?
3: Şimdi öncelikle iklimin, yani bütün gördüğümüz çevremizdeki hava olaylarının bir doğal değişkenliği var. Yani bu kadar zamanda bir korkunç yağış olabilir. Bu İstanbul'da ilk defa olmuyor. Biliyorsunuz 2009'du sanıyorum Ayamama Deresi Basın Ekspres yolundaki sel. Onda da aşağı yukarı bu büyüklükte biraz bundan daha az da böyle bir yağış vardı. Ve biliyorsunuz Ayamama Deresi'nde neredeyse otobüslerin tavanına kadar su doluydu Basın Ekspres yolunda. Onun için hani bu hiç görülmedi ve hiç görülmeyecek değil. Yalnız size bir tane örnek vereyim. Yani buradaki yağışı eminim önümüzdeki birkaç gün içerisinde analizini yapar, daha ciddi rakamlarını da ortaya koyarız ama Bozkurt örneğini vereyim. Bozkurt örneğindeki yağış esasında 2500 yılda bir görülecek bir yağıştı.
1: Evet. Yalnız... Hocam şimdi bir sorum daha var benim burada size.
3: 25 yılda bir görülür hale getiriyor.
1: Şimdi bir sorum daha var. Şimdi Kağıthane ve Ayazağa bölgesi Sarıyer'de en çok selin vurduğu noktalar. Biraz da çukur kalması hasebiyle. Orada da yeni yapılaşmalar da var. Dere yatağında olmayan bölgeler de var. Yeni yapıların bu kadar sele teslim olmasıyla ilgili görüşünüzü de almak isteriz.
3: Dere yatağına yapı koyarsanız, İster yeni olsun, ister eski olsun, ister modern olsun, ne olursa olsun doğa intikamını alır. Bu kadar basit. Yani buna karşı yapacağınız hiçbir mühendislik yok.
1: Yani dere yatağına yapılmaması ile ilgili uyarıları zaten defaatle söyleniyor ama dere yatağında olmayan bazı yeni yapıların kentsel dönüşümde dönüşmüş binaların da sere teslim olduğunu görüyoruz hocam.
3: Şimdi bir tane kuralımız var. Yani bu yönetmeliklerde olan bir şey. Su basma seviyesinin, yani giriş katın altında hiçbir şekilde insan yaşamaz deniyor yönetmelikte. Orayı ancak depo olarak kullanabilirsiniz diyor. Siz kentsel dönüşümle de yapsanız, eğer su basabilecek seviyenin altında insan barındırıyorsanız orayı su basar. Burada önemli olan o seviyenin altında kimsenin ikamet etmesine izin vermemektir. Ve bunu kontrol etmektir. Devletin görevi budur.
1: Peki şimdi 2027 yılına bakıldığı zaman daha büyük felaketlerin olabileceği ifade ediliyor. Bilim bunu söylüyor. Uzmanlar da bunu işaret ediyor. Biz nasıl hazırlanacağız? Son sorumuz da bu olsun hocam.
3: Öncelikle dediğim gibi, yani bir tehlike illa geliyorum diyor bu durumda olduğu gibi. Yani herkes kendi evinde bunu düşünmek zorunda. Benim yaşadığım yer yaşanabilecek bir yer mi? Doğa bana herhangi bir şekilde bir zarar verebilir mi? Bunları düşünerek gitmemiz gerekiyor. Çünkü bu tür iklim hasarları evet dört can kaybına yol açtı dün. Ama daha bir de deprem var. Yani biz bunları bile bile yaşıyoruz ve burada görmekte olduğumuz görüntülerdeki su baskını, bunun geleceğini biliyoruz. Siz illa orada yaşıyorsanız kusura bakmayın, hiçbir şey canınızdan tatlı değil. İstanbul'da oturmak zorunda da değiliz. Sel basacak yerlerde de oturmak zorunda değiliz. Yani bu lafı biliyorum kimse sevmiyor. Ama göç etmek zorundayız. Göç bu nedenle oluyor. Yani Türk tarihini biliyorsunuz. İklim değişikliğinden dolayı göç etmiş bir ırkız biz. Dolayısıyla göç etmekten korkmayalım. Hayatımızdan kıymetli değil hiçbir şey.
1: Peki bundan sonraki süreçte sizde bilim insanlarının işaret ettiği gibi 2027'den sonra daha büyük felaketlerin yaşanabileceğini öngörüyor musunuz değerli hocam?
3: Elbette daha bu görmekte olduklarımız filmin ön gösterimiydi. Daha neler gelecek başımıza?
1: Mesela hocam yani çok biraz şey oldu. Yani...
3: Mesela deniz seviyesinin yükselmesi var.
1: Evet.
3: Yani deniz kıyısında denize yaklaşık 1 metre yüksekliğin altında İstanbul'un çevresinde çok yapı var. O yapıları denizin yuttuğunu göreceğiz. Hepimiz göreceğiz yakın bir zamanda. Ve hani Türkiye'nin geneline bakacak olursak çok yerde böyle problemlerle yaşayacağız. Artı sıcak hava dalgaları gelecek. Daha biz ciddi ölümcül sıcak hava dalgalarını ancak yaşlılarda ve tekil durumlarda görüyoruz. Bunlar artacak. İklim değişikliğiyle birlikte salgın hastalıklar gelecek, sivrisineklerden doğan çoğunlukla. Bunların hepsini göreceğiz daha. Yani bu gördüklerimiz sadece başlangıcı olayı.
1: Peki bunlara herhangi bir önlem alınabilecek mi?
3: Herkes kendisini korumak zorunda.
1: Peki.
3: Yani devletin ya da ulusların falan alabileceği bir şey yok. Herkes kendi başının çaresine bakacak bundan sonraki dünyada. Şimdi
1: denizler yükselecek dediniz. Orada da yapılaşmalar var. Bununla ilgili bir önlem alınamaz zannediyorum herhalde şu dakikadan itibaren.
3: Şimdi o yalıları, binaları satın alanlar, orada oturanlar birazcık düşünmek

0: Yağmur bardaktan boşanırcasına yağdı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar sele kapıldı, insanlar ölümle burun buruna geldi.
1: Bekle, dur, gel, tut beni. Gel, kalk. Ayağa kalk. Dur, ayağa kalk, tut.
0: Yurdun birçok noktasında sağanak kabusu yaşandı. Yağışın en ağır vurduğu noktalardan biri Yalova'ydı.
1: Dur, dur, dur, dur. Bekle, bekle. Bekle, dur, gel, tut beni.
0: Armutlu ilçesinde bastıran sağanak kısa sürede hayatı felç etti. Dereler taştı, yollar adeta nehre döndü. Araçlar sel sularına kapılıp sürüklendi. Selin ortasında yaşlı bir adam akıntıya kapıldı. Sürüklenmekten son anda kurtuldu. İmdadına çevredeki bir kişi yetişti.
1: Gel, kalk, ayağa kalk. Dur, ayağa kalk, tut beni. Bırak, gel. Tut. Tut, gel. Kalk, ayağını kaldır. Bırak, araba gitti, bırak.
0: Çınarcık'ta da nefes kesen bir kurtarma vardı.
2: Sakin ol, sakin. Sakince tutun, tamam mı?
0: Bir bekçi iş yerindeki kulübede mahsur kaldı. Yardımına iş makinesi sahibi Mert Yavuz koştu. İş makinesiyle mahsur kaldığı yerden alındı, sağ salim kurtarıldı.
2: Dur, hareket etmesem bekle.
0: Sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Ekipler su tahliye çalışmaları için seferber oldu. Selin bir diğer adresi Sakarya'ydı.
3: Araba su oldu. Evet, arabanın içi su doldu.
4: Mahsur kaldık. Gidemiyoruz.
0: Yollar su altında kaldı. Park halindeki araçlar bile akıntıya dayanamadı. Otomobiller birer birer sürüklendi.
5: Şurada park edili olan araba artık yok, gitti. Kendisine veda ettik. Şu boğuluyor. Su kaya kaya buraya geldi.
0: Şehrin birçok noktasında yollar ulaşıma kapandı. Sürücüler trafikte mahsur kaldı. Çok sayıda araç yolda kaldı.
6: Çok sayıda aracın yolda kaldığı ve çekici ekiplerinde bölgeye intikal ettiği bilgisi geldi.
0: Kuvvetli sağanak eğitimi de vurdu. 6 ilde okullar bir gün tatil edildi. Su tahliye çalışmaları birçok noktada devam ediyor.
1: Bekle, bekle. Gel, kalk.
7: Bir önceki saatte bakmıştık oradaki son duruma. Beykoz'da sağanağın ardından debisi yükselen Civa Deresi taştı. Seralar ve fidanlıklar şu an itibariyle su altında kaldı. Anadolu bölgesindeki, Anadolu yakasındaki son durumu da İHLAS Haber Ajansı muhabiri Aslan Karkazan'dan alalım. Civa Deresi'ndeki son durumu anlatır mısın Aslan?
8: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Gerçekten İstanbul genelinde hayat felç oldu diyebiliriz. Bizler sizlere bölgeden yeni bilgiler ulaştırmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi sağanak yağış dün gündüz saatlerinde başlamıştı ve gece boyunca da tüm ilçelerde etkisini gösterdi. Açıklanan resmi verilere göre de Beykoz en çok yağış alan bölge oldu bu noktada. Sabah saatlerinden bu yana da bunun olumsuz etkilerini görmeye başladık aslında. Beykoz Civa Deresi'nde su seviyesi kritik eşiği aşarak taşmış durumda, sizlerin de şu an gördüğü gibi. Dereden taşan sular çevredeki tarım alanlarına da ulaşmış vaziyette. Tarla yollarına da geçti ve birçok alanda sular altında kaldı.
9: TGRT FM Haber.
10: Hava durumu.
11: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 11-14, Ankara 9-12, İzmir 12-20, Bursa 10-12, Konya 9-16, Afyon 8-10, Denizli 12-18, Antalya 17-22, Adana 17-23, Zonguldak 12-15, Samsun 16.

16-18, Trabzon 15-19, Kayseri 10-18, Erzurum 9-17, Gaziantep 12-20, Diyarbakır 14-24 ve Şanlıurfa 15-25 derece.

0: Yol durumu. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Trebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Denizli sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ila 24. kilometreler arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İşCep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İşCep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece işinizi büyütmek kalsın. Ayrıntılı bilgi

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sekret FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk bugün yine sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masasında sevgili İbrahim Macit var. Ben Hande Karagöz, saat boyunca burada olacağız. Her perşembe olduğu gibi hukuk konuşacağız. Değerli avukat arkadaşımız Cüneyt Gülcan burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisiniz
0: biz
1: umarım.
0: Biz deyiz, teşekkür ederiz. Nelerden bahsedeceğiz dinleyicilerimize bu hafta?
1: Evet efendim, bu hafta her yönüyle uzlaştırma kurumunu ele alacağız. Uzlaştırma nedir? Uzlaştırmacılar kimlerdir? Çünkü daha bugün dahi bir arkadaşım telefon açtı, oğlunun bir yaralanmasıyla ilgili kendisinin uzlaştırmacı olduğunu ifade eden birisi aradı diye söyledi. Her an her zaman bu tip bir telefon olabilir, adli bir hadise varsa.
0: Geçmiş olsun diyelim evet. Arada.
1: Dolayısıyla tam bir bilgi sahibi olmak için baştan sona konuyu ele alacağız. Şimdi uzlaştırma nedir? Ceza hukukunda bir kere uzlaştırma kavramı var. Yani herhangi bir suçla bağlantısı olmayan özel hukuk uyuşmazlıklarının mahkeme dışı çözüm yöntemine arabuluculuk deniliyor. Ve en çok da bu ikisi karıştırılıyor. Çünkü ceza hukukunda uzlaştırma, hukuk davalarında, özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk. Yani hadisenin içinde savcılık, suç var ise o zaman uzlaştırma. Şimdi ceza soruşturması ve davasında tarafsız bir kimsenin, ki buna uzlaştırmacı diyoruz, arabuluculuğuyla o uyuşmazlığın çözülmesi için mağdur ve failin iletişim kurduğu süreç denilebilir. Yani arabuluculuktur esasında ama kavram terminolojide ceza hukukunda uzlaştırma olarak geçiyor. Özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk. Şimdi uzlaştırma müzakereleri, uzlaşma anlaşması, şartları varsa hem soruşturma aşamasında, yani top savcılıktayken, hem de velev ki atlandı, mahkeme safhasında da yapılabilir. Şimdi uzlaştırmanın şartlarından bahsedeceğiz ama hangi suçlarda uzlaşma olur? Tabii ki ağır olan, ağır ceza yargılamalarına konu birçok suçta olmaz. Ama genel olarak ifade edilebilir ki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlarda, kasten yaralama suçunda, taksirle yaralamada, konut dokunulmazlığının ihlalinde, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, bütün bu suçlarda uzlaştırma mümkün. Şimdi konut dokunulmazlığının ihlali diyoruz. Bu hafta vakıf olduğum ilginç bir bu suça giren dosyadan bahsedeceğim. Arkadaşım kiracısının çıkmaması ve kendisinden haber alınamaması ile ilgili kiraladığı mülke çilingir marifetiyle giriyor. Kendi mülkiyetinde olan bir yere. Çünkü kiracıya ulaşamıyor, kiracıdan herhangi bir ses yok, kirasını ödemiyor, telefonlarına bakmıyor. Ve sonrasında kiracı savcılığa, kira sözleşmesi varken evime girdi diye
0: suç duyurusunda,
1: evet, malik olan şahsa karşı suç duyurusunda bulunuyor ve uzlaşamadıkları için, bakın burada uzlaştırmaya tabi bir suç, şu anda Asliye Ceza Mahkemesi'nde haklıyken haksız pozisyonda ve sanık durumunda. Şunu demeye çalışıyorum, yani konut dokunulmazlığının ihlal suçu bu şekliyle de işlenebiliyor. Ben zaten buranın sahibiyim deyip kilidi sözleşme olan bir yere kiracıya verdikten sonra giremezsiniz. Şimdi konu biraz dağıldı ama her suçta uzlaşma mümkün değil ama genel olarak bilinmesi lazım ki soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlarda uzlaşma mümkün. En çok da kasten yaralama, tabii bunda ağırlaştırılmış hali hariç, veya taksirle yaralama, hakarette, basit tehditte, bunların hepsi efendim uzlaştırmaya tabi suçlar. Şimdi akla gelebilir, ya uzlaştırmacı aradı, tamam, ama ona bir ücret ödeyecek miyiz? Hayır. Uzlaştırmacının çalışmasına karşılık olarak taraflardan hiçbir ücret talep edemez. Uzlaşma sağlanır veya sağlanmaz, orası ayrı. Devlet ödemesini yapmakta. Ama uzlaşma sağlanamadı, o zaman yargılama gideri olarak uzlaştırmacıya devletin verdiği tutar da sanıktan alınır. Yargılama sonunda suçlu çıkarsa. Peki uzlaştırmada ne üzerine uzlaşılabilir? Bunun bir sınırı yok esasında. Yani maddi manevi herhangi bir şey olabilir. Örneklerini vereceğiz. Ama ilk akla gelen tabii ki para olarak. Bana şu kadar tutar verirsen maddi bir talep karşılığında uzlaşma mümkün. Ama kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşta geçici bir süre çalışma veya da işte Dünya Kadınlar Günü'nde bir Emekçi Kadınlar Günü bu arada o herhalde. Çiçek dağıtılması kadınlara veya da bir özür dilenmesi, bir kuruma veya da yardıma bağış muhtaç yapılması. Bir kişiye harika bağış yapılması veya da zararın giderilmesi gibi maddi manevi herhangi bir konu üzerinde anlaşmak serbesttir. Şimdi mesela sporda şiddete hayır konulu bir broşür dağıtılması, bu söylediklerimin hepsi somut savcılık dosyası örnekleri. Huzur evinde bir gün boyunca kamu yararına çalışmak. Evet. Yine bir köy okuluna kitap bağışlanması, belediyeye ait iftar çadırında 10 gün ücretsiz çalışma. Bunların hepsini geçmişte uzlaşılıp kapatılan savcılık dosyalarından seçerek aktarıyorum. Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde doktorla tartışan genç 5 gün hastanede çalışarak ceza almaktan kurtuldu. Mesela bu tip bir uzlaşma edimi de ifade ediliyor. Veya kedilere mama alma şartıyla uzlaşarak aynı şekliyle kazada bir yaralanmaya sebep olan da kurban keserek anlaştığı şekliyle. Bütün bu örnekler şunu gösteriyor ki ne üzerine uzlaşılabilir? Maddi veya manevi herhangi bir konu üzerinde anlaşmak mümkün. Şimdi uzlaşma nedir? Uzlaşma kapsamına giren bir suç nedeniyle onları saydık. Şikayete tabi suçlar dedik. Şüpheli veya sanık, mağdur veya suçtan zarar görenin işte bu kanuna, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Uzlaşma Yönetmeliğine buna uygun şekliyle anlaşmış olmalarına diyoruz uzlaşma. İşte bu sürece, uyuşmazlığın giderilmesi sürecine de uzlaştırma diyoruz. Peki bu uzlaştırmacı ne demek? Yani bu kimlerden olabilir? Şimdi efendim genel itibariyle uygulamada adliye personellerinden olduğunu gözlemliyoruz. Ama bu bir mali müşavir de olabilir. Aynı şekliyle emniyet mensubu da olabilir. Bunun şartlarından bahsedeceğiz ama uygulamada Türkiye'de uzlaştırmacılar genel itibariyle zaten adliye personeli olan, kalemde görev yapan bir memurdur. Ama ben Osmaniye'de
0: hukuk
1: bir...
0: hukuk okumuş olmasına gerek yok.
1: Evet, hukuk dersleri alması ve sınavla bağlantılı, o şartlarından bahsedeceğiz. Ben Osmaniye ilinde savcı olan arkadaşımla görüştüğümde bir kaymakamın da yine uzlaştırmacı olduğundan bahsetmişti. Demek ki resmi olarak o eğitimi tamamlayıp bir sicil numarası almış olması icap ediyor. Uygulamada genel itibariyle adliye personellerinin uzlaştırmacı olduklarını görüyoruz. Şimdi bir suç işlendi size karşı veya da siz suç işlediniz. Bu şikayete bağlı bir suç. Birisine hakaret ettiniz veya da konut dokunulmazlığını ihlal, tehdit basit. Bu tip bir suç var. Normalde savcılığa suç duyurusunda bulundunuz veya da emniyete gittiniz. Bir yine aynı şekliyle suç duyurusunda bulundunuz. Savcılık baktı, bu uzlaştırmaya tabi bir suç dedi. Ve yeterli suç şüphesini de gördü. Dosyayı alır, uzlaştırmacıya gönderir. Uzlaştırma bürolarında bunların savcıları, memurlar var. Onlar da uzlaştırmacı listesinden bir uzlaştırmacıya bu dosyayı gönderir. Ey uzlaştırmacı, burada uzlaştırmaya kişiler tabi arasında bir suç var. Kişiler arasında sen bu uzlaşmayı sağlayabiliyor musun? Buna bir bak bakalım. Ne yapar uzlaştırmacı? Şimdi artık kitle iletişim araçları çok gelişmiş. Hemen artık öncesinde mesaj çekiyorlar. Şu dosyanızda şu kişi uzlaştırmacı olarak atanmış olup size ulaşılacaktır. O kişi telefon açıyor. Evet, siz burada şikayetçisiniz. Ne istiyorsunuz? Uzlaşmak ister misiniz? Siz bu noktada biraz önce saydığım örnekler gibi ama ilk akla gelen maddi bir taleple uzlaşmaya dair şartınızı ifade ediyorsunuz. Sonrasında şüpheliye dönüp senin şüpheli olduğun şu savcılık dosyasında ben uzlaştırmacı olarak atandım ve müştekiyle yani şikayetçiyle yaptığım görüşmede seninle uzlaşıp dosyanın kapanması için senden şunu istedi. Bunu kabul ediyor musun? O da evet dediği ahvalde ne olacak? Dosya kapanmış olacak. Hiçbir şekliyle artık savcı iddianame tanzim etmeyecek. Dolayısıyla dava açılmayacak. Konu kapanmış olacak. Herkes mutlu. Şimdi bu noktada bir telefon geldiğinde daha önce bunları duyanlar dahi ya acaba dolandırılıyor muyum? Çünkü gün geçmiyor ki bir şekliyle telefon veya internet dolandırıcılığına rastlamayalım. Şunu bileceğiz, uzlaştırmacı olduğunu ifade eden kişi zaten size kendisine teslim edilen dosyalardan tüm bilgileri verir. E zaten buluşma görüşme adliyede olur. Dışarıda da olabilir pekala ama yani eğer siz müşteki şikayetçi veya da şüpheliyseniz uzlaştırmaya tabi bir suç vesilesiyle sizi bir uzlaştırmacının araması, size bir uzlaştırmacının ulaşması gayet normal. Şimdi biraz önce dediniz avukatlar ve hukuk öğrenimi görmüş kişiler uzlaştırmacı oluyor. İlla avukat olmak tabii ki gerekmiyor. Hukuk öğrenimi görmüş kişileri de hukuk fakültesinden mezun olan veya da hukuk bilgisine programında yeterince yer veren, diyelim ki siyasal bilgiler, iktisat, maliye, her neyse, bu tip 4 yıllık bir yüksek öğrenim yapan kişiler de uzlaştırmacı olabiliyor. Evet. Ama uygulamada dediğim gibi kalem personeli, adliye personeli ve avukatlar ve emniyet mensuplarını görüyoruz. Çünkü haftada 2-3 uzlaştırma dosyasında en az bir şekliyle muttali oluyoruz meselelere. Şimdi uzlaştırma süreci fail veya mağdurun rızası dışında başlar mı? Bu ne demek? Tarafların kabulü dışında da uzlaştırma olur mu? Hayır. Tamamen tarafların söz sahibi olduğu, etkin olduğu, yetkin olduğu, şartları kendisinin belirlediği bir süreçtir. O yüzden uzlaştırmayı kabul etmeyen bir taraf varsa, taraflardan birisi bunu kabul etmiyorsa, o zaman uzlaştırma olmaz. Ama çok kritik bir şey söyleyeceğim Hande Hanım, dikkat. Savcının bir soruşturma dosyasını uzlaştırmacıya göndermiş olması demek, uzlaşma olmazsa dava açılacağının kesin işaretidir. Çünkü savcı yeterli suç işlendiğine dair yeterli
0: zaten bir şüpheyi, karar veriyor.
1: Evet, görürse dosyayı uzlaştırmacıya gönderiyor. O yüzden şüpheli konumundaki bir kişi uzlaşmıyorum derken esasında sanık olmayı da kabul
0: davanın
1: etmiş demektir.
0: Davanın açılmasını da.
1: Çok doğru. Davanın açılacağını da bilmesi lazım. Peki ne kadar süre? Harika. Şimdi dosya içindeki belgeler, birer örnekleri uzlaştırmacıya verilir. Bu kendisine o örneğin verilmesinden itibaren 30 gün içinde uzlaştırma işlemini sonuçlandırması gerekir. Şimdi dava açılınca bir duruşma 3-5 ay atıyor değil mi? Bakınız dosya kendisine teslim edilen,
0: evet, 3-5 ayı bulabiliyor.
1: Aynen öyle. Uzlaştırmacı 30 gün içinde uzlaştırma işlemini sonuçlandırması lazım. Ama oldu ya, taraflardan biri yurt dışında oldu veya da bir şekliyle hastalık, şimdi işte pandemi falan, o zaman 20 gün daha evet uzatılabilir. Peki biraz önce saydık ama edim konuları neler olabilir? Çünkü kişiler uzlaşırlar ama mesela hakaretle bağlantılı, basit yaralamayla bağlantılı bir savcılık şikayetinde kişinin maddi bir zararı yok diyelim ki hakarette. Ne üzerine uzlaşabilir bu? Biraz önce saydık, bir sürü örneğini verdik ama bu maddi veya manevi zararın tamamen ya da kısmen tazmin edilmesi veya da maddi manevi herhangi bir talebe dair her şey olabilir. Yani biraz önce saydık, huzurevine gidip yardım etmek de olur, bir sosyal faaliyet içerisinde olan derneğe, vakıfa yardım etmek, bağışta bulunmak da olabilir. Veya da kişi de direkt ben 3000 TL istiyorum, 15000 TL istiyorum, bunun karşılığında uzlaşırım da diyebilir. Hukuki sonuçları nelerdir? Şimdi de ondan bahsedelim. Şimdi efendim, soruşturma evresinde uzlaşmanın gerçekleşmesi, edimin yani o talep edilenin de yerine getirilmesi halinde artık o dosyada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir. Bu ne demek? Takipsizlik. Yani savcı artık bu dosyayı kapatır. Adli sicile işlenmez, kamu davası dolayısıyla açılmaz. Hiçbir şekliyle bu dosyanın esamesi kalmaz. Ama eğer uzlaşma olmazsa o zaman dava açılır, yargılama devam eder ve onun sonucuna göre kişi ya ceza alır ya beraat kararı alır. Ama genel olarak şunu bileceğiz, uzlaşma sağlandığı takdirde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir. Yani takipsizlik kararı verilir efendim.
0: Kısa bir reklam arası verelim mi?
1: Hay hay.
0: Reklamların ardından devam edeceğiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
5: Günlünün 24 saati.
6: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
7: 1 milyon TL'ye 12 ay 0 faiz kampanyasıyla Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de. Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.

0: kısa bir reklam arası. Reklamların ardından devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Hukuk konuşuyoruz her perşembe olduğu gibi. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte uzlaştırmadan konuşuyoruz.
1: Çok doğru.
0: Arabuluculukla ikisi karıştırılıyor genelde. Evet. Ben de hava atıyorum dışarıda bunun ikisinin arasındaki ayrımı bildiğim için.
1: Harika. Şimdi gerçekten en fazla karıştırılan husus o. Çok net bir ayrım var. Eğer hadise savcılık suç içeriyorsa uzlaşma uzlaştırma. Eğer bir özel hukuk uyuşmazlığıysa arabuluculuk. Evet. Şimdi uzlaşmadan biraz bahsettik. Kime ne faydası var biraz ondan bahsedelim. Hı hı. Mağdura, faile, topluma. Üç başlıkta ele alacağım. Şimdi mağdura failin daha doğrusu uzlaşmanın faydası ne? Bir kere sanık olarak daha doğrusu mahkemeye müşteki olarak hakim karşısına çıkmayacak. Talebi yerine gelmiş olacak. Dolayısıyla o güven bunalımı veya da korkuyla ilgili süreç ortadan kalkmış olacak. Çünkü talep ettiği o edim yerine geliyor. Maddi manevi bir talepte bulunuyor ya mağdur. İşte tazminatsa eğer bunun ödenmesi veya da herhangi bir şekliyle edim neyse şartı neyse uzlaşmaya dair o yerine geliyor. O yüzden o duygusal tatmin bu tip konularda en önemli unsur. Dolayısıyla uzlaşma kurumunun mağdura faydası çok. İstediği yerine gelmiş oluyor. Çünkü o istemezse ve istediği yerine gelmezse uzlaşma olmuyor. O yüzden diyorum istediğine kavuşan mağdur mutlu. Failde durum ne? Zaten o sorumlu suç işlemiş fail hakim karşısına çıkacak eğer uzlaşma olmazsa. Asliye ceza ağırlıklı sanık sandalyesine oturacak. Bu kapsamda artık dava açılmadığından, açılmayacağından, konu kapanmış olacağından ona da faydası var. İleride belki daha büyük bir ceza alacak. Daha da önemlisi o sabıka kaydına işleyecek değil mi? Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmedi. Yargılama sonunda da mahkum oldu. Adli sicille işleyecek. Bir özür dileme fırsatı var veya da gerekçesini açıklama. O yüzden faile de faydası çok. Toplumda bakarsanız adliyelerdeki yoğunluk ortada. Bir dosya az olmuş olacak. En önemlisine hakimlerin iş yoğunluğundan bir nebze kurtulmuş olmalarına vesile oluyor. Her bir uzlaştırma dosyası ve o kadar ciddi rakamlar var ki yani gün geçmiyor ki desem yanlış olmaz. Hakikaten öyle. Türkiye'nin her yerinde her iş gününde uzlaştırmalar oluyor. 2021 yılında geçen yıl 230.239 dosyada taraflar mahkemeye gitmeden uzlaşmışlar. Bu ne demek? Her bir bağısında 3-5 taraf da olabilir ama iki taraf bile olsa 500.000 kişi veya da 230.000 dava açılmadan kapanmış oluyor uzlaştırma marifetiyle. Ve bu kurum ülkemize geleli beri 1 milyonu aşkın dosya sayısına ulaşılmış. Bu en az 2 milyon kişinin davalık olmadan konunun halledildiği manasına gelir. Muhteşem bir oran değil mi? Ve size başarıdan bahsedeyim. Her 100 uzlaşma dosyasının 84'ünde uzlaşma oluyor. Çok muhteşem iyi. Tabii. Zaten biraz önce saydım ya bu suçlar.
0: %50 bile yeterli bence bunun için tabii, ama %84 inanılmaz.
1: Aynen öyle. Rakam. Adalet Bakanlığı da bu hususta çok başarılı. Yani ilgili daire başkanlığının da çok bu noktada gelişiminde faydası var. Ve bu suçlar genel itibariyle o anki sinirden, o anlık hadiseden doğan genelde suçlar. Evet. Hakaret, tehdit, basit yaralama, trafik kazası, konut dokunulmazlığı ihlal. Yani bunlar ne ağır, çok ağır neticeleri olan veya da çok ağır suçlar değil. Dolayısıyla taraflar da üzerinden 1-2 ay bile geçince uzlaştırma safhasında aralarında bir tekraren barışma ortamı olabiliyor. Demek ki %84'lük bir başarı oranı var. Biraz önce uzlaştırmacılardan bahsettik. Şu anda Türkiye'de 32 bini aştı uzlaştırmacı sayısı. Bütün Türkiye'de ama. Dolayısıyla çok başarılı bu kurum. Yani meslekten de duyduğumuz neticelerini gördüğümüz kadarıyla hakikaten çok başarılı. Zaten çok eski, yüzyıllar öncesine dayanan bir sulh sürecidir bu değil mi? Geçmişte de herhangi bir mahallede, ailede bir kavga gürültü olduğu zaman ne olurdu? Köyün imamına gidilir, mahallenin muhtarına gidilir, ihtiyar heyetine gidilir, ailenin büyüğüne gidilir. Şeyh Melemolla, Seyda her neyse onlara gidilir. Şimdi burada da devlet esasında uzlaştırmacısı marifetiyle önüne bir yargılama dosyasının daha gelmesini engellemiş oluyor. O yüzden mağdura da, faile de, topluma da, adalete de çok ciddi, adalet mekanizmasına da çok ciddi faydası var ve en güzeline ücretsiz. Yani siz ya uzlaştırmacıya şimdi bir de para vereceğiz. Hayır. Uzlaşma olursa devlet diyor ki aman siz davalık olmayın da ben hem uzlaştırmacının zamandan, parasını hem vereyim.
0: tasarruf sağlıyor aslında.
1: Tabii aynen kesinlikle. Öyle. Çünkü ona göre daha az dosyası olacak hakimin.
0: Kırtasiye masrafı da yok bence.
1: Aynen
0: bununla
1: öyle.
0: Alakalı.
1: Aynen öyle. Yani uzlaşmanın sağlanması halinde şüpheli ya da sanık uzlaştırma giderlerini ödemez. Hı hı. Bu giderler devlet hazinesinden karşılanır. Hı hı. Şimdi şu da akla gelebilir. Herhangi bir şekliyle karakolda veya da savcılıktaki ifade sırasında ben uzlaşmak istemiyorum demek, ileride daha doğrusu uzlaşmak istiyorum demek, ileride o zarar görenin haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez. Bundan korkup herkes uzlaşmak istemiyorum, mahkemede görüşeceğiz onunla, o ayrı. Yani uzlaşmak istemiyorum kısmını işaretleyince veya da ifadede o cümle geçince yarın herhangi bir talepte bulunamayacağınız manasına gelmiyor efendim. Yani haklarınızdan vazgeçmiş olmuyorsunuz. Veya da diğer cepheden bakalım. Şüphelinin ben uzlaşmak istiyorum demesi suçu kabul ettiği manasına da gelmiyor. Yani ara yol bulunsun, tamam ben bu dosyayı kapatayım. Daha doğrusu ben de edim yerine getireyim. Hı hı. Konu kapansın. Uzlaşmak istiyorum demek.
0: Suçu kabul etmek değildi aslında.
1: Aynen öyle. Bu suçu kabul ettiğim manasına gelmiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Hı hı. Şimdi soruşturma evresi Hande Hanım genel olarak gizlidir. Yargılama alenidir. Bir kimse yargılamaya katılabilir. Duruşmalar açıktır. Hı hı. Ama soruşturma evresinde hayır. Soruşturma evresi gizlidir. Yani avukat dahi vekaletnamesi kapsamında bir soruşturmaya yönelik meseleyi algılayabilir veya da öğrenebilir, dosyaya bakabilir. Peki bu uzlaştırma müzakerelerine kimler katılabilir? Bu da soruşturma safhasında olduğu için sadece şüpheli avukatı, mağdur, hı hı, avukatı, vekili ve uzlaştırmacı. Yani aleni değildir. Dolayısıyla gizli yürütülür bu süreç efendim.
0: Ya kötü niyetli durumlar için aslında tabii ki. Her şeyin gizli tutulması.
1: Tabii aynen, yani bu soruşturma evresinin gizliliğinin birçok sebebi var hukuken. Uzlaştırma da ağırlıklı olarak soruşturma evresinde yapıldığı için gizlidir. Usulü söyledik. Savcı dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderiyor. Hı-hı. Uzlaştırma bürosu sicilden sırayla belli bir aritmetiğe göre dosyayı uzlaştırmacıya gönderiyor. Uzlaştırmacı da taraflarla iletişime geçiriyor telefonla. Ve iki tarafın da tekliflerini alıyor. Sonrasında kabul ederlerse dosya kapanıyor ve takipsizlik kararı koşturmaya yer olmadığına dair karar veriliyor. Kabul edilmezse o zaman dava açılıyor. Sanıklar artık mahkemede hakim huzuruna çıkacaklar ve kesinleşmesine falan bakılırsa ortalama 2 yıllık bir süreç başlamış oluyor. O yüzden bilhassa Türkiye'de yargının hızı devamlı eleştiri konusu olduğu için bu safhayı çok iyi değerlendirmek lazım. Mümkün mertebe uzlaşma suretiyle dosyanın kapanması için sebeplere yapışmak lazım. Hı hı. Şimdi uzlaştırmada şu hususu da ifade edelim. Şikayetten vazgeçme midir bu? Hayır. Uzlaşma şikayetten vazgeçmek değildir. Şimdi uzlaşmadan önce şikayetten vazgeçtiyse zaten bir kişi, artık orada uzlaşılacak bir konu yok. Dosya kapanmış olur. O yüzden şikayetçi değilim, uzlaşmak istiyorum ifadesi yerine eğer halen şikayetçiysek şikayetçiyim ama uzlaşmak istiyorum demek doğrudur efendim. Şimdi akla şu da gelebilir. Uzlaşma teklifini, uzlaşmayı kabul edersem oyalanmış olur muyum? Hayır, çünkü dava açıldığında o çok daha uzun sürecek. Yani akla bu gelebilir. Hele şimdi bir de bunu kabul ettik. Bu süreç bir an evvel bitsin, uzlaşmak istemiyorum diyeyim de dava açılsın. Orada gereken yapılır. Düşüncesi yanlış. Çünkü yargılama çok daha uzun sürecek. O yüzden bu bir oyalanma süreci değildir. Ve resmi bir süreçtir. Herhangi bir şekilde aldatılma kaygısı olmaması lazım. Çünkü resmi olarak o işi bilen, eğitimini alan ve ağırlıklı olarak zaten memur olan kişilerin aracılığıyla bu süreç tamamlanmış olacak. Peki uzlaşma şartları o anda da yerine getirilebilir. Yani bana 10 bin TL ver, ben uzlaşmak istiyorum dedi müşteki şüpheliye. O anda verdi. Tamam. Dosya kapandı. Uzlaştırmacı uzlaşma raporunu hazırladı, dosya kapandı. Ama dedi ki bir ay sonrasında ben verebilirim. O zaman ne olacak? Şimdi eğer uzlaşmaya imza attıysanız o edimi, yani anlaştığınız şeyi yerine getirmekle yükümlüsünüz. Hı hı. Eğer onu yerine getirmezseniz tekraren direkt dava açılır. Yani bu şekliyle ben uzlaşıyorum diyeyim, kabul ediyorum teklifi diyeyim ama yerine getirmeyeyim, o parayı o zaman geldiğinde
0: zaman
1: ödemeyeyim.
0: Zaman kazanayım.
1: Tabii öyle bir şey yok. Çünkü edim tarihini de uzlaştırma bürosu kontrol edip eğer uzlaştırma edimi yerine gelmezse kendiliğinden artık orada iddianame tanzimi ve dava açılması yoluna gidilir efendim. Faydasını saymakla bitiremediğimiz yargı aktörleri açısından bakıldığında bu hem ilk derece mahkemelerinde hem de istinafta yargı yükünü ciddi manada azaltıyor. Yani mahkemelerin o zaman ne oluyor? Diğer dosyalara vakit ayırması, onlara ayırabilecekleri zaman artıyor. Ve sizin de biraz önce ifade ettiğiniz kırtasiyesinden tutun da mali açıdan
0: kesinlikle
1: da çok ciddi
0: son
1: faydası var.
0: Bir kere zamandan
1: evet, fail yönünden stres, gerginlik, bu tip bir durum yok. Mağdur yönünden artık daha pasif, daha doğrusu pasiften daha aktif bir role geçiyor ve istediğini bir şekliyle talep edebiliyor. Toplum bakımından bakıldığında zaten durum ortada. Peki bu ne amaçla gelmiş? Şimdi efendim tamamen alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi. Bunda şüphe yok. Tarafların bir araya geldiği, etkin, aktif rol oynadığı bir süreç. Ama temel amacı yargı yükünü azaltmak. Ve çok basit, yani o kişi için basit olmayabilir ama hukuk için, yargı aktörleri açısından basit bir mesele, bir esas alıp yıllarca devam edip üst mahkemeye taşınıp o kadar hakimi veya da ekonomiyi etkileyecek meselenin önüne geçilmesi için iş yükü noktasında bir azalmaya sebep olması için bu kurum getirilmiştir. Hangi suçlarda olduğunu bir kez daha ifade edelim. Bu arada uzlaştırmacılar 48 saat hafta içi veya hafta sonu her neyse eğitim alırlar. Yani biraz önce söyledim, hukuk bilgisine yeterince yer veren bir fakülteden mezun olacak veya hukuk fakültesinden yetmiyor. Bunun üzerine uzlaştırmacılar için açılan sınava girecek. Sınavdan önce zaten uzlaştırmacı eğitimini alacak. O yüzden işini bilen insanlar tarafından bir de yapıldığı zaman tadından yenmeyen bir kurum yani. Hangi suçlarda uzlaşma olur? Bunu biraz daha suç bazında da hakaret, tehdit, kasten yaralama, taksirle yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, dolandırıcılık, hırsızlık ilgili fıkralarıyla bütün bu suçlar uzlaşmaya tabi. O yüzden bu tip bir adli mesele varsa uzlaştırma safhasını iyi değerlendirmek lazım. Her şey konusunda da uzlaşılabilir. Maddi ve manevi zararın tazmini olur. Kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşla hizmet etmek, bağış yapmak, özür dilemek, aklınıza gelen çiçek dağıtmak, her şey olur. Peki uzlaşıldı ne olur? Artık mağduriyetin ortadan kalktığı, mağdurun mutlu olduğu bir sürece girilmiş olur. Şüpheli sanık olmaz, hakkında dava açılmaz. Velev ki dava açıldı, sonrasında bu iş yapıldı. O zaman dava açılmışsa düşer. Ceza alma, sabıkalı olma bütün bu ihtimallerde ortadan kalkar. Maddeler halinde birer cümleyle neden uzlaşmalıyımı da söyleyelim, bu konuyu bitirelim. Bir, uzun mahkeme süreçlerinden kurtulmak, vakit kazanmak, evde çay içmek keyifli vaziyette. Bunun için mahkeme koridorlarında sürünmemek. Net. İki, yargılama ve uzlaştırma giderlerinden kurtulmak. Çünkü uzlaştırma vatandaşın cebinin dostu. Cebinden hiçbir para çıkmadan bu süreç tamamlanmış oluyor. Üç, şüpheli için diyelim. Adliyesizce işlemeyecek sanık olduğu durumda. Ne olacak? Belki suçlu çıkacak, mahkumiyetine karar verilecek, adli sicile işleyecek. Dolayısıyla temiz bir adli sicil içinde yine uzlaştırma diyoruz. Kararda söz sahibi olmak için de öyle. Kişiler kendileri bir nevi taleplerini dile getiriyorlar. O yüzden kararda söz sahibi olmak adına da, hızlı karar alınmasını sağlamak adına da uzlaştırmayı tavsiye ediyoruz. Şüpheliye bir özür dileme fırsatı sunması sebebiyle de çok kıymetli bir birimdir ve 2016 tarihinde bakan oluruyla cezada alternatif çözümler daire başkanlığı başlığında bu kurumun dediğim gibi milyonu aşan dosyada çok ciddi faydaları görülmüştür. Herhangi bir vesileyle bir dosyada müşteki veya şüpheli, mağdur veya şüpheli olunduğu durumda mutlaka göz önüne almak, dikkate almak, talebinizi dile getirip uzlaştırma yoluna gitmenizi tavsiye ederiz diyelim efendim. Bir iki uzlaşma örneğiyle de kapatalım bu konuyu. Beşiktaş teknik direktörü öncekilerden birisi kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şikayetçi oluyor kişiden. Sonra uzlaşmada diyor ki o teknik direktör, sporda şiddete hayır konulu broşür dağıtsın ve öfke kontrolü eğitimi almasını istiyor. Trabzon'da bir olay oluyor. Orada da sözlü tartışma, basit yaralama oluyor. Onda da huzur evinde çalışsın diyor. Veya da bir diğer dosya, Ağrı'da bir köy okuluna kitap bağışlaması. Tabii ki kendine 20.000 TL verilmesini de isteyebilir. Yani illa bu tip bir sosyal mesaj veren edim olmasına gerek yok. Ben örneklerden bahsediyorum. Başta da saydık zaten. Belediyeye ait iftar çadırında 10 gün ücretsiz çalışma veya da hastanede çalışma gibi. Veya da 10 tekerlekli sandalye alarak, İzmir'deki bir dosyaydı bu. Veya da şehitlere, ailelerine bir bağış yapılması gibi. Hatta Amasya'da vardı, o da ilginç. Yayalara çikolata ve trafik kurallarına dikkat çeken bir broşür dağıtılması. Özetle Hande Hanım, uzlaştırmada kanuna uygun her türlü maddi manevi talepte bulunmak mümkündür. Bu şekliyle uzlaştırma kurumunu en başta da ifade ettiğimiz gibi baştan sona anlatmış olduk.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Ağzınıza sağlık diyelim. Her perşembe olduğu gibi değerli konuğumuz Avukat Cüneyt Gülcan bizlerle birlikteydi, buradaydı. Ben Hande Karagöz. Ana kumanda masasında sevgili İbrahim Macit vardı, bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine bu dakikalarda görüşene kadar hoşçakalın diyelim.

demeyeceğim. Zaten iyice hazırsın bu sefer. Her şeyi yanında götür. Anılarımızı, umutlarımızı, sevgimi de al. Belki lazım olur.

Tek kelime etmesem diyorum ama etmeliyim. Sana bilmediğim bir şeyden bahsetmeliyim. Kendimden. Evet, onca zaman tanıdığını sandığın benden. Hırçın yanımı gördün daha çok. Oysa öyle uysal bir çocukmuşum ki. Neydi beni zaman zaman hoyrat yapan? Sanırım düşünmüyorum.

Birini ayrı tutsam da renklerin hepsini sevdim. Mevsimleri de aslında çok şey var sevdiğim. Kavgalar ve savaşlar dışında. Bir de niye olursa olsun vedalaşma anları. İsterdim ki uyumlu halimi yaşasaydın daima. Ama bana hep vurgun saatlerinde geldin. Ya da sen vurdun. Uzaklara bakardım uysal çocukluğumda. İçimde dolmayan derin boşluğumla. Denizden gelecek bir gemi bekledim durdum. Sonra yıldızlara baktım yıllarca. Ve sen sandığım bir yıldıza. Kadınlar, erkekler, çocuklar, şehirler tanıdım. Çoğunu da sevdim. Aşklarım da oldu. Hem de uğruna ölebileceğim aşklar. Ama en çok seni sevdim. Ve şimdi gidiyorsun. Evet, git. İçimdeki melek sana dua edecek. Sanırım kahrolmayacağım bu veda sahnesine. Senin baban öldü mü? Bu gidiş ölümden beter olamaz. Hangisi doğru bilmiyorum. Seni uğurlayıp öylece kalmak mı? Yoksa benim uyumamı bekleyip gitmen, benim de sensiz sabaha uyanmam mı? Bence şimdi git. Hayır, gitme. Yani git de önce üstümü ört. Ben uzanayım şöyle. Işığı kapat ve git. Hayır, gitme. Yani git de ışığı yak git. Ben karanlıktan korkuyorum da. Hem sensizlik, hem karanlık, bu kadarı fazla. Üstümü de örtme, bu şefkat de fazla. Işıkların hepsi açık olsun. İçim burkuluyor. Sen nasıl gidersen git. Dur. Burayı iyi dinle. Bir kez daha söylüyorum ve son kez. Seni seviyorum. Sen giderken ben içimden haykıracağım. Kusursuz bir aşk da bu diye. Kusursuz bir aşk da benim sana büyüttüğüm. Sen ne yaşadın bilmiyorum.

0: TGRT FM Haber.
1: Konuşuyor. Tabii İstanbul'la birlikte Türkiye'nin farklı bölümleri de bu sağanak yağıştan etkileniyor. Farklı sonuçları var. Çeşitli bağlantılarla konuklarımızla bu konuyu değerlendirmeye, irdelemeye devam edeceğiz. Ama tabii resmi açıklamalar da var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul başta olmak üzere yurt genelindeki sağanak yağışlarla ilgili olarak bakın nasıl açıklamalar yaptı.
2: İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi genelinde son derece yoğun bir yağış kaydedilmiş. İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma kadar ulaşmıştır. Yaşanan bu yoğun yağış neticesinde İstanbul ilimizde iki vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. 12 acil çağrı merkezimize gelen ve doğrulaması yapılan 6728 vakanın büyük bir kısmına ekiplerimizce müdahale edilmiştir. Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2727 vatandaşımız AFAD, sahil güvenlik, jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmişlerdir. Yine Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Ülke genelinde ise toplam 55.560 personelimiz, 6.574 aracımız ve 20 botumuz teyakkuz halindedir. Arada 2 gün. Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova illerimizde bir gün eğitime, öğretime ara verilmiştir.
1: İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla ilgili olarak da İstanbul Valisi Davut Gül son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda kent genelinde yani mega kentte 16 Ekim Cuma günü de okullar tatil edildi.
3: Vefat eden iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. 3 vatandaşımız hastanede tedavi görüyorlar. Hayat tehlikeleri yok. Durumları iyi. Yaklaşık 8.597 personelimiz kurtarma ekibi olarak 38.000'de destek personeli olmak üzere toplamda 46.597 personelimiz olayın ilk anından itibaren hemşerilerimize hizmet vermeye başladı. İl genelinde 2722 kişi, bazıları botla, bazıları da farklı araçlar kullanılarak kurtarıldı. Şu an itibariyle 14 yerde küçük çaplı kurtarma çalışmamız devam ediyor. İlimiz genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları bugün tatil edilmişti. Yarın da okullarımız tatil edildi. Üniversitelerimizin kendi yönetimleri karar verecekler.
1: Tabii pek çok soru işareti belirdi kafalarda sevgili seyirciler. Biz de uzman konuklarımızla bu konuyu irdeleyeceğiz. İstanbul başta olmak üzere bu aşırı yağışlar neden oluyor? Hepsini konuşacağız. Akıllardaki tüm soru işaretlerini gidermeye çalışacağız. Meteoroloji uzmanı Profesör Doktor Hüseyin Toros konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. İyi bir yayın olmasını diliyorum.
1: Teşekkürler. Ve meteoroloji mühendisi Doktor Güven Özdemir de bizlerle birlikte. Güven Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Hocama da saygılar.
1: Teşekkürler. Hüseyin Hocam. Sizinle başlayalım hemen. Bu aşırı yağışların, İstanbul'da özellikle etkili olan yağışların temel nedeni ne?
4: Şimdi tabii ki bir geçiş dönemindeyiz. Artık yoğun yaz döneminden, sıcak günlerinden artık kış döneminde geçişler var. Güneyimiz ekvator bölgesi son derece sıcak, kutuplar soğuk. Tabii bu hareketlilik güney-kuzey arasında dalgalar halinde devam ediyor. İşte bir 10 gün önce yağışlı bir sistem geldi, soğuk bir sistem. Akabinden bir hafta bir pastırma yazı dediğimiz sıcak günler geldi. Tabii İstanbul'un da etrafına baktığımız zaman Marmara, işte Karadeniz ve yine gelen sistemler, tabii Pasifik şeyden, Atlas Okyanusu'ndan bol miktarda nemli geliyor zaten. Yine İstanbul üzerinde yukarı seviyelere baktığımız zaman, atmosferin troposferik tabakanın orta seviyesi diyeceğimiz 500 milibara baktığınız zaman soğuk bir alçak basınç uzantısı, yani bir oluk hakim. Tabii yukarı seviyeler son derece soğuk. Yer seviyesinde alçak basınç merkezi var. Bu alçak basınç merkezi hareketli çerçevesinde işte Akdeniz'den aldığı havayı Toros dağlarına çarparak oralarda yağışları, işte Karadeniz'den aldığı yağışları nemli havayı işte İstanbul denizle kara buluştuğu noktada veya İstanbul Boğazı boyunca işte Karadeniz etkisinin çerçevesinde karla çarparak bir nevi atmosferik çalkantılara yol açıyor. Düşey yönde zaten büyük bir tabaka tamamen su buharı anlamında yoğun su buharına sahip, yani yoğuşmaya müsait bir yapı. Tabii bu sıcak soğuk hava sıcak farklılığı sebebiyle de belli noktalarda tabiri caizse işte bu bir anda yağışa dönüşmesi, su buharının yoğuşması ve tabakanın yüksek olması sebebiyle yağan yağmurun şiddetinin fazla olmasına yol açıyor. Bardaktan boşanırcasına yağışı hep beraber yaşamış olduk dün öğlen birası. Aslında dün sabah saatlerinde de Sarıyer'de vardı, Beykoz taraflarında vardı bu aşırı yağışlar. Gerçekten çatılardan öyle şiddetli sular akıyordu ki. Tabii bu sular gider yolları arıyor. Gider yolları yeterli yerde bulamazsa belli noktalarda su birikintilerine yol açıyor. Tabii bu su birikintilerinin oluşmasında bizlerin kullandığı araçların herhangi bir yerde durması, suyu yolunu çevirmesi veya akan suyu engellemesi veya suyun geçişini engelleyerek başka suyun, daha fazla suyun birikmesi ve birçok aracın zarar görmesine. Tabii trafiğin sıkışıklığı da belki zamanında afetle ilgilenenler müdahale edememesine yol açıyor. Bu da küçük bir engel diyelim, daha büyük engellerin oluşmasına yol açıyor.
1: Evet.
4: Ve bu şekilde de maalesef başta Ayaza, Cendere olmak üzere farklı noktalarda bazen su birikintileri şeklinde, bazen işte duvarların çökmesi, ağaçların yıkılması şeklinde zararlar görmüş olduk. Evet. Ve şu anda İstanbul'umuzu o büyük yağışlı kitle terk ettiği için, doğuya doğru hareket ettiği için şu anda belki Bursa, Karadeniz, Sinop arasındaki bölgede, evet, yine radardan takip etmek lazım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü radarlarından, evet, belli noktalarda yoğun bir şekilde yağışa dönüşebiliyor. Peki. Çünkü sistem, tekrar ediyorum, atmosferik tabaka yağış yorumuna son derece müsait.
1: Peki. Güven Hocam'ın da yorumlarını merak etmek istiyorum. Belki farklı açılardan da değerlendirebilir. Sonuçta çünkü son 41 yılda görülmemiş bir yağmur. Bir günde bu kadar yoğun bir yağış İstanbul'da ve aynı zamanda metrekareye 200 kilogramı aşan yoğunlukta. Sizin düşünceniz, yorumunuz, değerlendirmeniz nasıl olur Güven Hocam?
5: Şimdi şöyle diyebiliriz. Alçak basınç sistemi hakikaten çok büyük bir olumsuzluk yarattı. Şu anda da Türkiye'nin tam üzerine oturmuş vaziyette. Biz tabii Karayel'ini Poyraz'ını alıyoruz şu anda. İstanbul'dan hocamın dediği gibi doğuya doğru çekilmeye başladı ama Sakarya, Bartın, Kocaeli, Bolu ve Bursa tarafları şu anda yağışını alıyor. Şöyle baktığımızda neme doydu toprak. Bundan sonraki olan yağışları da doyduğu için tabii ki yine bir risk olayı var. Buna da dikkat edilmesinde fayda var. Tabii sistemler çok hızlı gelişiyor. Sonbahar aylarının artık son kesimlerine doğru giriyoruz. Bu yağışlara alışmamız lazım. Yani 84 yıl önceki bu şekildeki bir yağış, İstanbul için düşünürseniz o zaman orman bölgeleri çok, yeşil alanlar fazla, betonlaşma az, nüfus az, sanayi az. Gelen bu yağışı toprakta rahatlıkla emebiliyordu. Yani risk daha az oluyordu. Şimdi ise tamamen tam tersi. 20 milyon üzerinde nüfus, şehirleşme çok kötü, betonlaşma fazla. Tabii bir de taşkın alanlarına binalar yapıldı, yollar yapıldı. İşte derelerin ıslahı deniyor uzun zamandır. Evet. Ne yapıldı onlar? Israr edildi ki betonlaştırıldı ve daraltıldı. Daraltınca bu taşkın alanları binalar da yapıldı, evler yapıldı. Evet. Şimdi bu cermesini çekiyoruz. Bu böyle devam edecek. Ama tabii ki şöyle bir baktığımızda vatandaşlarımızın özellikle üç konuda dikkatli olması lazım.
1: Nedir
5: bir sel baskını, dere yataklarından, alt geçitlerden ve su birikim yollarında uzak durulmalı. Bodrum'a giriş katlarında yaşayanlar su baskını riskine karşı tedbir almalı. Bir defa su basma seviyesinde olanın kesinlikle oturma izin verilmemesi lazım. Onlara ev mi yapılır veya başka yere mi nakledilir? Tabii hemen olacak bir şey değil. Bunlar ilk tedbirler olmalı. Ulaşım. En önemli şey ulaşım. Zorunlu olmadıkça özel araçlar trafikliğe çıkılmaması gerekiyor. Su birikimi araçta geçinmeye çalışılmamalı. Toplu taşıma ve deniz ulaşımına önem verilmeli. Tabii bir de ne var? Bunların yanısında fırtına var. Maalesef dün hem yağmur hem fırtına, rüzgarın saat 70 ila 80 kilometreye kadar ulaşması zaman zaman işte beklendiğinden ve meydana geldiğinden ağaçların, direklerin, gevşek çatı parçalarının yakınında bulunmamalı gerekiyor. Çünkü bu parçalar koptukça da vatandaşlarımızı riske sokacaktır.
1: Evet.
5: Yani ciddi su baskınları can gözünde bulundurulduğunda bu yolu hafife almak gerekiyor. Yani yağışın kısa sürede kesilmesi, tehlikenin geçtiği anlamına maalesef gelmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, AKOM'un, AFAD'ın güncel durumlarını takip etmeli. Acil durumları 112'yi aramamız gerekiyor.
1: Evet. Peki Hüseyin Hocam, şimdi dünkü havayla bugünkü kıyasladığımızda en azından ben bulunduğum bölgelerde, Bahçeli Evler'de, Bahçeşehir'de çok ciddi bir fark var. Yağış neredeyse durdu.
0: TGRT FM Haber.
6: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 11-14, Ankara 9-12, İzmir 12-20, Bursa 10-12, Konya 9-16, Afyon 8-10, Denizli 12-18, Antalya 17-22, Adana 17-23, Zonguldak 12-15, Samsun 16-18, Trabzon 15-19, Kayseri 10-18, Erzurum 9-17, Gaziantep 12-20, Diyarbakır 14-24 ve Şanlıurfa 15-25 derece.

Yol durumu. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikametinde 4. 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Piraziz-Giresun-Trebolu yolunun muhtelif kesimlerinde yapılmakta olan başüstü levha montaj çalışmaları nedeniyle çalışma anında ulaşım tek şerit

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası...
1: Dünya Katılım var.
2: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
3: Bir adım önde.
4: Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
5: Reklamları dinlediniz.
6: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Abdullah rahmetullahi aleyh. Büyükler az konuşur. Es-Seyyid Abdullah ki alim ve veli bir zat, özellikle gençlere ederdi çok nasihat. Her sözü Allah için kalpten söylediğinden istifade ederdi insanlar sohbetinden. Derdi ki, sohbet ehli veliler yoksa eğer, onların kitabını okumak icap eder. Zira kitap okumak yarısıdır sohbetin, bu da vesile olur gelmesine himmetin. Sordular ki, efendim, bu evliyayı kiram, niçin çok konuşmayıp etmezler fazla kelam? Buyurdu, çok konuşmak cahillere mahsustur. Allah adamlarıysa az fakat öz konuşur. Onlar cahiller gibi etmezler hiç yaygara. Onların bir kelamı yön verir insanlara. Mesela bir kaptana benzer ki bu veliler, elbette ki kaptansız yürümez hiç gemiler. Kaptan seferden önce açar haritasını, düşünür, hesap eder geminin rotasını. İlmi tecrübesiyle çalışarak az müddet tayin eder gemiye doğru bir istikamet. Ondan sonra lüzum yok bir şey söylemesine. Çünkü gidiş yönünü vermiştir gemisine. O istikametini vererek gayet iyi, hedefe sağ ve salim ulaştırır gemiyi. Yine siz düşünün ki evde bir sobayı da insanları ısıtıp sağlar büyük bir fayda. Verdiği sıcaklıkla ısınır da her taraf, lakin o ayrıyeten konuşup eylemez laf. Lamba da aydınlatır haneleri her gece. Lakin o da konuşmaz, ışık verir sadece. İşte o büyükler de sahiptir din ilmine. Hala onlarla yağdırır yağmurları. Onların duasıyla giderir belaları. Onların sayesinde gelir bolluk, bereket. Onlarla vasıl olur kullara rüşt, hidayet. Buna rağmen etmezler lüzumsuz boş bir kelam. Zira bilen konuşmaz. Bu böyledir her zaman. Lüzumsuz konuşmayı cahiller eder şiar. Zira boş tenekeden çok gürültü, ses çıkar. Yine bir sohbetinde buyurdu ki, bu devir küfrün bir sel misali aktığı bir devirdir. Küfre girip girmemek zamanıdır bu zaman. Küfürden çok korkarak yaşamalı Müslüman. Kim imansız ölmekten korkmuyor ise eğer, o imansız olarak ruhunu teslim eder. Lalet tayin cahilce yaşamak iyi değil. Küfre düşürebilir kulu bir söz, bir fiil. Mesela bir günaha ne güzel dese bir insan, kaybeder imanını böyle söylediği an.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, Eshab-ı Kiram'dan aleyhim rıdvan. Ebu Zerri Gıfari radıyallahu teala an buyuruyorlar ki, şüphesiz malının iki ortağı vardır. Biri semavi afetler, diğeri de varisler. Şu halde malından nasibi en az olan kimse olmak istemiyorsan ve buna da gücün yetiyorsa Allah-u Teala'nın yolunda sarf et buyuruyor Ebu Zerri Gıfari radıyallahu teala an.
0: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler.
0: Buyurun.
2: Ben hocama birkaç soru soracaktım.
0: Tabii, başlayayım, buyurun.
2: Miras davası. Annem babam vefat etti. Kardeşler, babam, annem, yani annem babamın yüreği var. Satılsın dedik, paylaşalım dedik. En küçük kardeşim de evi yoktu, biraz dedik ev tutulana kadar otur. Ne çıkıyor ne şey yapıyor, evde satılmıyor, çıkmadığı için. Öbür kardeşlerin de durumu yok, biraz ihtiyacı var. Ben söylüyorum, annem diyorum, babam ahirette çekiyor diyorum, üzerinden almak lazım. Biraz daha bir çeksin dedim. Oğlan çocuğu. Böyle diyor, ondan sonra bir sorum da. Bir sorumda evet. Kardeşim, kız kardeşim, yani şey yok, evlatlarına kendi parasından ve oğullarına mal mülk aldı veyahut da dükkan açtı, bir şeyler yaptı. Bir kızı var, kızına da vermedi, fazla verdi de o kadar değil. Şimdi kız da diyor ki, bana da vereceksin. Bakmaya mecbur mu değil mi, onu bir öğrenin dedim.
1: Peki efendim.
2: Üçüncü sorumda, bir anne baba evladın yanında kalırsa, evlat da onu istemezse sonu ne olur?
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurun, hayırlı günler.
3: Alo.
0: Buyurun, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler.
0: Sorularınıza geçebilirsiniz. Tabii, buyurun.
3: Bu ortamda bu şey, bilmiyorum hani nasıl bir devir, aynı devirde zamana kaldık. Hayırlısı olsun demek, şükretmek. Yani böyle bir şeyler bizim kaldıramayacağımız, onların bir şeymiş de alimlere, sahabelere layıkmış bunlar. Böyle bir şey demeyecekmişik. Nasıl olacak? Ne kadar doğruluk payı var burada?
1: Neydi? Hayırlı olsun?
3: Yok şey, elhamdülillah, hayırlısı olsun demek.
1: Tamam.
3: Şükretmek.
1: Tamam.
3: Tamam mı hocam? Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Sağolunuz.
1: Ya. İnsanlar kaldıramayacağı şeyi niye söylüyor Mustafa abi?
0: Nereden buluyor insan? diyecek laf bulamıyoruz bazen.
1: Yok, şimdi başka bir şey de tevafuk oldu. Şimdi Ebu Zer Gıfar radıyallahu teala hazretlerinin sözünü naklettik. Buyuruyor ki, malın iki tane ortağı var. Birisi işte
0: afetler.
1: Afetlerdir. Deprem oldu, sel oldu, yangın oldu.
0: Aldı götürdü.
1: Aldı götürdü. Semavi afetler buyuruyor. İkincisi varisler diyor. Senin malın iki ortağı var.
0: Bekliyor işte. Hiç vicdansızlanmıyor. Biraz daha çeksinler diyor.
1: Ya sanki o sözümüzün üzerine tevafuk geldi. Ya varis diyor ki, eğer varisi bir tanesi diyor ki, bir an önce paylaştıralım bunu. Orada aynı şekilde azap çekerler, eziyet çekerler. Biraz daha çeksinler. Evladın dediği bu. Sen böyle bir varise niye mal bırakıyorsun ki ya? Değil mi? Allah Allah. İnsan böyle enteresan bir şey ya. Peki mesela kız kardeşimizin evi yok. Taksim edilir. Herkesin hissesi belli olur. Hissesi belli olduktan sonra tamam, oturmak için kira falan verme, sen aynı şekilde kullanabilirsin diye izin verilirse olur. Öbürleri izin vermiyorsa, mesela bu dinleyicimiz yani buraya sorduğuna göre, yani bir an önce bu işin hem annesi babası rahat etmesi için, hem de bir an önce herkes yani alacağını vereceğini bilsin ve kapansın bu iş diyor. Çünkü yarın bunlar vefat ettiği zaman çocuklara devreye girecek. Şimdi 4 kişi ise o zaman
0: 40 kişi olacak.
1: 40 kişi olacak. anlaşmalarda mümkün değil. Hani şeyde zaman zaman söylüyoruz ya, mübarek hocamızın, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala de, gerçi kendine ait değildi, hanımefendilerine aitti. Fatih'teki evinin karşısında, o çarşamba pazarında böyle dikdörtgen şeklinde dar uzun bir boşluk var, arsa gibi. O yanında da emlakçı falan var. Yani oralarda inşaatçılar falan da var.
0: Yıllar önceden bahsediyorsunuz.
1: Tabii tabii. Söyleyiver, arkadaşlar da vardı. Mesela Mehmet Çetin abi rahmetli, o da inşaatçıydı falan. Vefat ettiler de. Ben de İstanbul'a yeni gelmiştim. Oraya uğradığım zaman orayı görür böyle tuhafıma giderdi. İstanbul'da Fatih'te böyle bir yer
0: boş duruyor.
1: Nasıl boş duruyor?
0: Üstüne bina yapılmış.
1: Pazarcıların pazar tahtası doluyor oraya. Şeyler doluyor falan. Merakımla oradaki birisine sordum falan. Ta o zamanlar dedi ki, abi dedi, bunun dedi 80 mirasçısı var dedi. 80. Ana, onları bir araya getireceksin. Orası hallolacak. Mümkün değil ya. Mümkün değil. Yani kadıncağız zor söylemiş. Bir an önce hem anneni aynı şekilde dertten şeyden kurtar, hem de bunlar rahat etsin. Yani siz halledemediniz, sizden sonra çocuklarınız falan. Merak etme, sizin çocuklarınız da sizin annenizle babanızla yaptığınızın aynısını yaparlar. Bu iş değişmez. Hani çeşitli hikayeler anlatılıyor kitaplarda da, ana baba hakkıyla alakalı olarak. İşte delikanlı evlenmiş, annesi ölmüş, babası yanında kalıyor. Hanımı istemiyorum, götür bunu, götür bunu, neyse. Şeyde kötürüm de adam. Ondan sonra almış götürmüş, küfeye koymuş. Babasını sırtında götürmüş, bir dağa koymuş. Ondan sonra dönmüş. Geliyor yolda, böyle içi cızlıyor, tekrar geri dönmüş. Gitmiş babasını çarpınca babası demiş ki, döneceğini biliyordum demiş. Nereden biliyordun? Ben de demiş babama aynısını yaptım. Buraya getirdim, koydum. Yarı yola gidince içim cız etti, geri döndüm. İçim cız etti, geri döndüm. Bu bir. Babaannemler kuşaklara anlatırdı bunları. Çocukken dinlerdim ben de bunları. Ondan sonra bir tane de bir genç bir adam, yaşlı bir adam pataküte pataküte dövüyor. Gelmişler, ayıp değil mi demişler ya, baban yaşında adam falan demişler. Niye dövüyorsun falan. O dövülen diyormuş ki, bırakın vursun. O ne demek amca demişler. Bu demiş benim oğlum. Aa demiş, hem de oğlun dövüyor falan. Niye demiş bırakın diyorsun. Aynı burada ben de babamı dövdüydüm demiş. Ya edem olur. Allah-u Teala acele etmez. İnsan o. Ha bugün onu versin ya, olmaz işte. Allah-u Teala dinemediği müddetçe olmaz. Boşuna çırpınıp durma. Niye men sabera zafira buyurmuş Resulullah Efendimiz. Sabreden neticeye kavuşur. Dolayısıyla Allah-u Teala yardımcılar olsun diyeceğiz. Başka bir şey yok. Çünkü benim başımdan da geçti. Bizim en büyüğümüz ablam vardı. Ablam diretti. Ya işte orası anam babamın toprağı. O toprak satılmış.
0: Konya'daki rezidansları paylaşırken değil mi?
1: Rezidansları aynı şey.
0: Zorlanmıştınız.
1: İşte elmalıkları ondan sonra. O, ne bileyim ben böyle yüzleri varaziyi falan. Dağ köyü yüzleri varazi toplasın. Hepsi yüzleri metnesi. Dağ köyünün de. Köylünün arasını toplasa. Fakat kendi vefat etti. Kendi vefat etti. Ya bak diyorsun, senin çocukların var, öbürlerin var. Yani biz ölecek olursak burası 4 kişiyken 40 kişi olacak. Etme, eyleme. Allah Allah. Sonra ne oldu? Sonra hiçbir şey, ona kendi gitti. Şimdi oraya gitti. Eyvah dedi. İşten geçti arkadaşım. İşten geçti. Dünyadayken halletmen lazım onu. Dünyadayken halletmen lazım. Ve enteresan bir şey. Hani Ebu Zer-i Gıfar radıyallahu teala hazretleri, bak diyor, bir afati semavi afatlar var. Bir de varisler var. Ya bunlar senin diyor kazandığın alın terini falan aynı şekilde alıp götürecekler. Akıllı ol da diyor, birazcık diyor kendi kazandığından kendin pay al. Tabii arkadaşım birisi anlatıyor. Bu anlatılan da yani zaman zaman anlatıyoruz. Olmuş bir hadise. Adamın hanımı ölmüş. Neyse bir başka kadınla evlenmiş falan. Tabii önceki hanımdan olan çocukları var. Şimdi adam da ölmüş. Tabii evlendiği hanım kanuni olduğu için o da hak sahibi. O kadına iki tane daire vermiş devlet, kızına bir tane vermiş. Anne babası ikisi de yan yana kabir almışmış. Babası daha önce annesinin yanında defnedilmiş, gitmiş. Kız annesinin yanında dua ediyor, dönüyor babasının kabrine, sana yok diyormuş, sana dua yok.
0: Çünkü senin yüzünden ben bir daire alabildim.
1: Bir daire.
0: Elin kadınla iki daire alabildim.
1: Ya elin kadınla iki daire. Allah Allah. Allah da sonumuzu hayır eylesin.
0: Amin.
1: İşte hani zaman zaman anlatıyorum falan da enteresan bir şeydi işte. Allah Teala hatırıma geldi. Rahmetli annemle böyle baş başaydık falan. Onların işte ailesine köylerde lakaplar böyle çocuğil derlerdi. Böyle anlatıyorum. Bir dönüm bir yer var, üç kardeşler üçe bölündü, üç evliye bir dönüm diyorlardı orada. Yani
0: bir evlilik dönümün üçte biri.
1: Ha, bir dönümün üçte biri. Bir dönümün üçte biri annemin işte rezidansın birisini oraya yapacaktık ama olmadı.
0: Büfe yapın artık.
1: Evet, büfe yapın. Ya bir gün böyle baş başayız, konuşuyoruz falan. Tabii çocukluğunda, genç kızlığında falan oralarda çalışmıştı. Bizim falan, ama annem zeki. Anne dedim ya, ya o tarla dedim, çocuğuyla kimden geçmiş dedim. Hiç konuştular böyle annenler babanlar falan. Şöyle bir düştü, tane dedi, biliyorum dedi, söylediler dedi. Falanlardan geçmiş dedi. Ha, demek ki çocuğunu değil orası. Ondan sonra durdum biraz da. Peki dedim, onlara kimden geçtiği hakkında herhangi bir konuşma oldu mu? Çünkü köyde konuşacak bir şey yok. Bu falandan falana, falana, falana diye sayarlar onu biliyorlarsa. Falandanmış. Bir daha sordum. O da falandan deyince sonra bir daha sorunca dedi, bir dakika sen ne demek istiyorsun dedi. Ya anne dedim, deminden beri benim tarlam, bizim tarlamız deyip duruyorsun dedim. Ama dedim hiç kimsenin olmamış. Çocuğundan önce falan, onlardan önce falan, onlardan önce falan. İlk sahibi çıkıp gelse hepinizi kovacak dedim. Ama dedim o toprak yerinde duruyor. Her gelen benim diyor. Benim diyen toprağın altına giriyor. Tamam mı? Benim diyor toprağın altına giriyor. Dolayısıyla ve kardeşler birbirlerine giriyor. Enteresan bir şey. Yani Ebu Zerir Gıfar radıyallahu anh Hazretleri ne güzel buyurmuş ya. Onun için Ömer bin Abdülaziz Hazretleri çocuklarına miras olarak hiçbir şey bırakmamış. Devlet başkanı Mustafa Bey ya. Hatta işte zehirlendiği zaman böyle tabii ağzından falan kan geliyor, elbisesi şey yapıyor, kirleniyor. Kayınbiraderi gelmiş, yani kız kardeşine demiş ki değiştirseniz. Yok ki demiş, başka elbisesiz. Yok ki.
0: Devlet adamı, devlet başkanı.
1: Evet, devlet başkanı. Yok diyor, başka bir şey yok. Soruyorlar, diyorlar ki çocuklarına miras olarak rızkını Allah-u Teala'ya, rızkı Allah-u Teala kefildir. Eğer buna imanlar varsa, itikatlar varsa Allah-u Teala yarattığı sebeplere yapışırlar ve ezelde Cenab-ı Hakk'ın bunlar için takdir ettiği rızık bunlara gelir. Kesin diyor. Allah-u Teala vaat etti. O zaman diyor bunlara miras bırakmaya gerek yok. Yok. Buna inanmıyorlarsa o zaman da miras bırakmak bunlar için felaket olur. Niye? Azarlar.
0: Yine bırakmaya gerek yok.
1: Yine bırakmaya gerek yok. O zaman da bırakmaya gerek yok. Nitekim mesela biz bunu okuyorduk TGRT eski binasındayken. Bir gün bir tanesi bir mektup yazmış. Bunu dedi ibretle anlattın diye. Kıbrıs'tan hem de. Benim bir tane oğlum var dedi. Her doğum yıl döneminde son model bir araba. Ak deyince peynir, kok deyince su. Hani öyle bir tabir var ya. Habire böyle yaptık dedi. Şimdi dedi büyüdü, şey yapıyor. Beni dövüyor dedi. Beni dövdü dedi ve ondan sonra dedi. Sonra dedi kaza yaptı dedi. Hastanede ayağı kırılmış. Hastaneden haber gönderiyormuş. Sen bana beddua ettin, ayağım onun için kırıldı. Ben hastaneden çıkayım, ben sana gösteririm. Güya diyor biz çocuğumuza iyilik yaptığımızı zannettik diyor. Dinini öğretmedik. Ya nefsini kuvvetlendirdin. Aha sen kazanacaksın. O herif hem yiyecek hem de seni dövecek. Ha şimdi bazıları diyecek, evlada bir şey bırakmamak lazım falan. O zaman arkadaş sen de tereddütlüsün. Sen de tereddütlüsün. Değil mi?
0: Hocam gerçekleri çok sert konuşuyorsunuz.
1: Allah-u Teala hep bizim anlayışını
0: artırsın. Peki o sözde dediniz ya hani kendine ayır bari hani bak işte. işte mirasa gidecek ya da doğal afetlere gidecek falan ya da kendine ayırmak demek ne demek? Yani tapusun üstüne mi geçirmesi?
1: Üstüne gidecek. Alacak aynı şekilde Allah-u Teala ne yardım edecek? Bugün en güzel yardım, adam elini cebine atıyor, mesela kitap parası 100 lira veriyor, 100 lira vermiştim falan filan. Öbür tarafa enjekte 100 binler veriyorsun arkadaşlar, 100 lira. Elin titriyor. Esas yatırım o. Yarın mahşer günü o miras olarak bıraktığın çocuklar sana belki dua bile etmeyecekler. Belki de beddua edecekler. Diyecektir ki daha önce geberseydin de bizim elimizde bu gösterdi. Özür dilerim biraz kaba tabir ama ben duyduğumu söylüyorum çocukluğumdan itibaren. Gebermedi gitti şu bu falan diye çok duyuyordum ben onu. Çünkü din yok, iman yok evlatlarda. Sen dinini öğretmemişsin. Sonra baktın aklın başına geldi. O zaman da aynı şekilde Allah-u Teala'nın dinini yaymak için bu kitaplardan. Ya al bir kamyon kitap al dağıt. Tamam mı? Kaç para diyor? 300 bin, 500 bin, 800 bin, 900 bin neyse. Oraya yatır arkadaş ya. Oraya yatır. Dolayısıyla yarın mahşer günü belki aynı şekilde doğru dürüst bir amelin yoktur. Oraya geldiğin zaman mizanın başında melekler diyecek ki ya Rabbi kulun eksi de. Peki yaptığı başka bir şey yok mu? Bu senin dinini doğru anlatan kitaplardan alıp dağıtıyordu. Benim dinime yardım etti. Şimdi ben yardım edeceğim. Ne kadar günahı var? 500 ton sildim attım. Ne kadar buna sevap lazım? 1 milyon ton. 1 milyon ton. Yaptıklarına verdim hadi. Transit cennete gönderir. Peki mirasçılara kaldıysa? Mirasçılara kaldıysa? Ya bir doğal afet sebebiyle aynı şekilde dere yatağında ağır varsa, saatte bir diyeti vardı, zaman zaman onu hatırladıkça gülüyorum ben şimdi, tamam mı? Adam dere yatağına, şimdi işte İstanbul'u böyle sel aldı ya, dere yatağına ev yapıyorlar. Ondan sonra da evlere su girdi. Ya evlere su girdi arkadaşlar. Su girecek şekilde ne arıyorsun?
0: Sen suyun yoluna ev yapıyorsun.
1: Su yolunu bulur. Bizim burada işte basın ekspres dediğimiz yerde yukarıda patlama oldu. Gölge bir şeyle. Evet. 17-18 kişi vefat ettiydi. Aldı abi, götürdü.
0: 20 kişi.
1: Suyla, ateşle oyun olmaz. Çok faydalı insan hayatına. Ama birisi boğar, öbürsü de yakar. Çok dikkat etmek gerekir. Sen şimdi tedbirini almamışsın. Yatırım yapmamışsın. Ondan sonra da diyorsun ki arkadaş yani bu evlat bana doğrusu. Hayırlı bir evlat yetiştirirsin. Ondan sonra ne bileyim Allah-u Teala ihsan eder. Alimsin. Güzel bir kitap yazmışındır insanların dinini şey yapmak için. Böyle ehil olmayan da kendi kafasına göre kitap yazıyor. Şimdi yazar çoğaldı ya. Hadis-i Şerif'te bildiriliyor bu. Kıyamet alametiymiş. İnternete bir gir. Ne hocalar çıkmış. Bir tane video göndermişler. Arkasında kütüphane var. Başında sarık. Ama sana enteresan ya. Diyor ki bugünkü sohbetimiz işte Saadet-i Ebediye'yi açıyorum. Saadet-i Ebediye'yi açıyorum. Oradan okuyor. Ulan arkadaş bu kılık kıyafeti nereden öğrendin sen? Nereden öğrendin?
0: Saadet Ebediye ilk defa açıyor demek.
1: O zaman ya bu kendisi istifade edememiş, tamam mı? Ne olduğunu anlamamış bir kere. Ne olduğunu anlamamış. Bunun aynı şekilde o Saadet Ebediye okusa da anlatmış olsa onu dinleyen de aynı şekilde felakete gider. Onun kim olur? Allah-u Teala korusun. Cenab-ı Hak anlayışımızı artırsın.
0: İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı doğru iman ve imanı korumak. Bazıları Allah'a inanan herkesin cennete gideceğini sanıyor. Bu çok yanlıştır. Amentü'deki 6 esastan birine inanmayanın imanı geçersizdir. Bunun için inanmak değil, doğru inanmak önemlidir. Ahirette kurtulmak, ibadetin çok olmasına değil, doğru imana bağlıdır. İhlaslı ameli az da olsa, hatta hiç ameli olmasa, zerre kadar doğru imanı olsa yine cennete girer. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde kalmaz. Dünyadan herkes ahirete yolculuk yapıyor. Herkes bir vasıtaya binip gidiyor. Bir vasıtaya binmek değil, doğru vasıtaya binmek önemlidir. Yanlış vasıtaya binen, istediği yere değil, vasıtanın gittiği yere gider. Kabe'ye gitmek için niyet edip Paris'e giden uçağa binen, niyeti halis olsa da Kabe'ye varamaz. Allahü Teala doğruyu azıcık merak edene, doğruyu arayana doğru yolu, yani hakiki İslamiyeti nasip edeceğine söz vermiştir. Demek ki batıl yollardaki insanlar istemek bir yana merak bile etmiyorlar. Allahü Teala rızka kefildir ama imana kefil değildir. Doğru iman sahibi olmaya çalışmalıdır. İtikadı düzeltmeden önce ibadet etmenin faydası olmaz. Doğru itikat ehli sünnet itikadıdır. Doğru itikat bir rakamı gibidir. İhlaslı ibadetler sağına konan sıfır rakamı gibidir. Bir sıfır konunca 10, iki sıfır konunca 100 olur. Sağına ne kadar sıfır konursa değeri artar. Bir aradan çekilirse hepsi sıfır olur. İhlassız, yani riya ile yapılan ameller de soldaki sıfır gibi, yani bir rakamının soluna konan sıfır gibi değersizdir. İtikat doğru olunca ibadetleri artırmak insanın gayretine, ihlasına, ilmine bağlıdır. İstediği kadar artırır. Ancak doğru itikadı, yani ehl-i sünnet itikadı yoksa ibadetlerinin hiç faydası olmaz, soldaki sıfır gibi değersizdir. İman doğru olmadıkça ibadetlere sevap verilmez. Onun için doğru imanı öğrenip ona göre iman etmek şarttır. İmanın doğru olması için gerekli şartlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 1. İmanda sabit olmak. 3 yıl sonra İslamiyet'i bırakıp Hristiyan olacağım diyen, o anda dinden çıkıp kafir olur. 2. Havf ve reca arasında olmak. Yani Allah'ın azabından korkmak ve rahmetinden ümit kesmemek. 3. Can boğaza gelmeden iman etmek. Ölürken ahiret hallerini gördükten sonra kafirin imanı geçerli olmaz, fakat o anda da Müslümanın günahlardan tövbesi kabul olur. 4. Güneş batıdan doğmadan önce iman etmek. Güneş batıdan doğunca tövbe kapısı kapanır. 5. Gaybı yalnız Allahü Teala bilir. Allah bildirirse peygamberin veya evliyanın da bilebileceğine inanmak gerekir. 6. Kafirliğe sebep olan bir şeyi kullanmamak ve söylememek gerekir. Mesela haç takmamak, şakadan da olsa ben kafirim dememek gerekir. 7. Dini bir hükümde şüphe etmemek. Mesela namaz ve tesettür farz mı, şarap haram mı acaba diye tereddüt etmemek gerekir. 8. İtikadını İslam dininden almak. Tarihçilerin, felsefecilerin değil, Resulullah'ın bildirdiği ve ehli sünnet alimlerinin açıkladığı şekilde iman etmek. 9. Amentü'deki 6 esasa inanmak. Hayrın, şerrin ve her şeyin Allah'tan olduğuna inanmak gerekir. İnsanda irade-i cüziye vardır. İşlediği günahlardan mesuldür.
İmanın şartını beşe indiren ve yediye çıkaran sapıklar varsa da imanın şartlarından herhangi birini inkar eden veya yeni şart ilave eden kafir olur. 10. Hubbu fillah, budu fillah üzre olmak. Sevgi ve nefreti yalnız Allah için olmak. Allah düşmanlarını sevmek, onları dost edinmek, Allah dostlarına düşman olmak küfrü gerektirir. Mesela kafir olan Sokrat'ı sevmek, İmam-ı Gazali'ye düşman olmak gibi. 11. Ehli kitabın da cehennemlik olduğuna inanmak. Onların cennete gireceğine inanan kafir olur. 12. Ehli sünnet vel cemaate uygun itikad etmek.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Soru Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, ilk dinleyicimizin ikinci bir suali var. O da birbirlerine bağlı ya zaten. Kardeşim dedi işte oğullarına verdi, etti falan. Kız da bir şey vermedi. Kız dedi ki benim hakkımı bana da vermeniz lazım falan diyor. Hak değil bu iş. Onu bilmek gerekir. Bir kimse hayattayken malını dilediği yere verebilir. Evlatlarına verebilir. Kardeşlerine verebilir, yabancılara verebilir, bir hayır kuramına verebilir. Hiçbirisi, hiçbir evlat bizim hakkımıza, hanımı da dahil, benim hakkımı verdi diyemez. Efendim, ama hani çocuğuna daha önce hediye vermişti, onun paralarını aldı. Hanımının işte babasından gelen veya kendi çalıştıkları var, onları da aldı. O gasp olur. O ayrı. Adamın kendi çalıştığı malı üzerinde ve kadının kendi malı üzerinde, çocukların kendi malı üzerinde tam tasarruflar vardır. Ne baba evladın malın üzerinde hakkı vardır, ne evladın anne baba malı üzerinde hakkı vardır. Evlat da hayattayken malını, annesi babası hayatta olsa bile, dilediği şekilde tasarruf edebilir, dilediği kimseye verebilir. Anne baba da aynı şekildedir. Dolayısıyla hani kızına vermedi. Adaleti gözetmemiş, o ayrı bir mesele, ama günah olmaz ve kızın da buna benim hakkım vardı demez, benim hakkımı yedi deme sözü caiz değil. Yok böyle bir hak, olmayan bir şey söylüyor. Peki sadece kızına verip oğluna hiçbir şey vermese, oğlum benim hakkımı yediniz diyemez. Yok öyle bir şey. Herkes şimdi kendi nefsine göre hak arıyor. Yani kendi yaptıklarının hepsi adil,
0: buna yapılanlar zulüm.
1: Buna yapılanlar zulüm. Tabii böyle durumlarda hani meşhur bir hadise var ya, kelle dimle de çok anlatılıyor. Hayvanları konuşturuyorlar ya. Şeyde arslan, tilki, kurt ava çıkıyorlar. Tabii avı arslan avlıyor. Bir tavşan, bir koyun, bir tane de dana. Kurda diyor ki taksim et diyor. Bu tavşan tilkinin hakkı diyor. Bu koyun da benim hakkım diyor. Bana da diyor işte arslan hakkı. Arslan bir kükrüyor, pençesini bir yapıştırıyor, kurt yerde. Sonra tilkiye dönüyor. Sen taksim et bakayım diyor. Tilki diyor ki bu tavşan diyor kralımızın sabah kahvaltısı. Bu koyun diyor öğle yemeği. Bana da diyor akşam yemeği. Aferin diyor ya, bu adil taksimi nereden öğrendin sen? Yerde yatandan diyor. Adil taksim. Ya adalet, yani şimdi o mefhumlar hepsi uçtu gitti. Baksana diğer dinleyicimiz ne diyor şimdi, işte elhamdülillah Cenab-ı Hak hayırlısını versin, hayırlısı olsun demek falan. O da büyükler işi falan, bizim işimiz değil falan. Yani iman gitmiş, iman gidince Allah Teala korusun. Artık efendim bu sözde iman gider mi? Zaten gitmiş. Gitmemiş olsa bunu söyleyemez. Yok. Onu frenleyecek... Hani arabalarda balatayı sıyırmış, fren aynı şekilde devre dışı kalmış. Ondan sonra arabayı ne durduracak da? Gidici bir duvara
0: tosacak.
1: Bir yere vuracaktır. Aynen onun gibi. İman gittikten sonra onu frenleyecek hiçbir şey kalmaz. Allah Teala korusun. Dolayısıyla peki efendim, yani bu kardeşi yanlış mı yapmış? Yanlış yapmış tabii. Yani madem ki vereceksin yani bütün çocukların gönlünü alacak şekilde yap o iş. Değil mi? Vermeyeceksin de verme. Efendim, dinleyicimiz mesela baba veya anne muhtaç kalmış, evladın yanına sığınmış, evlat da bakmak istemiyor. Efendim, ana baba muhtaç haldeyken orada kitaplarda çok açık net bir ifade geçiyor. Mesela mirasta ikili birli, ama anne babaya bakmakta kız ve erkek çocukları eşittir buyuruluyor. Kız ve erkek çocuklar eşittir. Ha bazen şartlar müsait olmayabilir. Diyelim ki evlatlardan bir tanesi üstüne almıştır. Ama diğer evlatların da ona, bak bizim yükümüzü aldım, anneme babama bakıyorsun, maddeden destek vermeleri lazım. Böylece onun da gönlü olur, kalbine kuvvet olur. Çünkü yarın bir gün anne baba vefat ettiği zaman hiçbiriniz anneme babama bakmadı. Ve mal taksiminde de en aynı şekilde garibanı beni bıraktınız. Ve ondan sonra yani hakkında kasbetmiş olurlar. Yani kul hakkı olur. Onun gönlünü yapmadığı müddetçe, tövbe etmediği müddetçe o halden de kurtulması söz konusu olmaz. Yani annesine babasına eğer bakmazsa merak etme, onun evlatları da ona bakmaz. onun evladı. Şeyi hatırlıyor musun bilmiyorum. Böyle şeyler bende iz bırakıyor. İzmir'de oldu. Karı koca. Bir tane oğullar varmış, o da markaya gitmiş. İşte ona telefon açıyorlar falan filan. Evet. Adam telefonda demiş ki ne demiş, kendi zevkiniz için beni ayınca dünyaya getirmişsiniz. Ne hakkı ne şeyi falan demiş. Bir daha aramayın, beni rahatsız etmeyin falan. Evlada dini öğretmedi, kendinde yok. İkisi de denize girdi, intihar etti ya öyle. İkisi de denize girdi. Neticesi bu. Onda din iman yok. Evlat da zaten yok. Karşılığı bu olur. Başka olmaz, mümkün değil. Peki diyeceksiniz şimdi ama işte bağırıyor çağırıyor. Bak Mustafa Bey, eğer yani günahkar olsa, fasık olsa da Allah-u Teala iman ediyorsa, işlediği günahlara da ben Rabbimin emirlerine isyan ediyorum ya Rabbi, bana tövbe nasip et gibi zaman zaman kendi kendine bu şekilde şey yapıyorsa, bu evlat kızsa bağırsa bile anasına, babasına, evladına, neyse komşusuna zulmedemez ya. Bir hata etse bile gelir, özür diler. Bunu yaptıran nedir? İmandır. Peki yoksa iman. İman yoksa da yani şey, balatayı sıyırmıştır, bitti, yok.
0: Pişmanlık da yok.
1: Pişmanlık da yok.
0: Özür i̇man yoksa
1: yok. Hiçbir şey
0: yok. Tövbe yok ya.
1: Tövbe de yok. Özür de yok. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin efendim. Ve gelelim efendim, son dinleyicimizin tek bir suali vardır. Burada dedi, bazılar böyle konuşurken işte elhamdülillah hayırlısı olsun ya, bunlar geçmiş zamandaki insanların veya alim şey olanların söyleyeceği sözler. Biz bunları kaldıramayız. Biz bunları kaldıramayız. Dolayısıyla biz hayvan gibi yeriz, hayvan gibi yatarız, hayvan gibi kalkarız, hayvan gibi dövüşürüz. Kim kuvvetliyse o canını okur. Altta kalan canı çıksın deriz. Biz buna layıkız.
0: Evet. İçimi soğuttunuz hocam. Teşekkür ederim. Ölür müsün, öldürür müsün ya?
1: Ya Allah Allah. Allah Allah.
0: Hayırsızını mı ver diyeceğiz o zaman ya?
1: Değil mi?
0: Ne diyeceğiz yani? Ya hayırlısını ver demeyeceğiz.
1: İman olmayınca ağzından çıkan sözün ne manaya geldiğini de bilmez bu. Neymiş, laf olsun torba olsun yani. O şekilde söylüyor falan, bir laf söylemek için söylüyor onu, laf söylemek için söylüyor. Hani böyle şeyleri bizim yanımızda bahsedelim. Bir arkadaşım birisi anlatmıştı, kendisi piyasada böyle şeylerle konuşuyor falan. Ya abi dedi, yani dedi konuşurken falan dedi inşallah falan diyorum dedi, yani o inşallah kelimesini kullanıyor. Bir gün birisi demiş, sen çok dindarsın demiş ya. Demiş ne bakımdan? Demiş konuşmalarına dikkat et, böyle inşallah inşallah diyorsun demiş. ya o zaman biz herhalde evliyayız galiba.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Tabii. Yani bizim dışımızda bir dünya var. Değişik.
1: Tabii ya Rabbi ya.
0: Değişik. Biz büyüklerimiz koruyor yani, fanusun içine almışlar.
1: Şey, Allah rahmet eylesin. İsmail Hacı abi o zaman daha TGRT falan yok. O da asker emeklisiydi ya. Bu Suriçi bölge temsilcisiydi. Suriçi Eyüp Sultan o civar ona aitti. Onun bölgesi.
0: Ona bağlıydı.
1: Ona bağlıydı. İşte bizim sayfada bir gün bir yazı çıktıydı falan. Bu bir telefon açtı. Dedi ki bak biz piyasadayız dedi. İstanbul'da yaşayan bir vatandaş dedi. Hasbelkader yolu Eyüp Sultan tarafına düşse, arabayla oradan geçse, dini ibadet olarak çok büyük bir şey yapmış gibi anlatır dedi. Bugün Eyüp Sultan'dan geçtim ben ya. Namaz yok, niyaz yok. Eyüp Sultan'dan geçtim. E dedi sizin dedi yazdınız. Yani insanların seviyesi bu. Ve yıllardır biz de burada yani Allah-u Teala ihsan etti. Gelen telefonlara, gelen şeylere bakıyoruz. Allah Allah, yok. Yani laf olsun diye söylemiyoruz. Altyapı küçük diye. Sıfır. Yani onu biz söylemiyoruz, daha doğrusu mübarekler söylemişler. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyurmuşlar ki, hocaları, Efendi Hazretleri ne demişler efendim, size ümmet-i Muhammed'e dua edin, ümmet-i Muhammed gösterin de edelim buyurmuşlar. Ve kokusu bile kalmadı İslamiyet'in buyurmuşlar. Kokusu bile kalmadı. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kardeşim buymuşlar, biz bu kitapları işte ısrar ediyorlar ya dağıtımını. Böylece buyururlar, İslamiyet'in kokusunu yayıyoruz. Mustafa Bey, ben senelerdir mesela Türkiye gazetesinde olsun, sonra burada olsun dikkat edeyim, senelerdir bu Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırladığı Arabi, Parisi o orijinalleri basılıyor, dünyanın her tarafına gidiyor. Ondan sonra Türkçe hazırladığı kitapların İngilizcesi, Almancası, Fransızcası ve çeşitli mahalli dillere ve bazen lehçelere bile çevrildiği oldu. Bütün dünyaya gidiyor. Ehl-i Sünnet kelimesi unutulmuştu. İslam, İslam. İslamcıyım, evet. Yaygındı bizim. Evet, evet. İslamcıyız. Doğru. Sebzeciyizler gibi bir şey yani. İslamcıyız. Nasıl İslamcıyız?
0: İslam satıyoruz.
1: İslam satıyoruz. Ve şimdi bakıyorsun mezhepsizi de ve habisi de Ehl-i Sünnet izlemek mecburiyetinde kaldı. Bu zatın çalışmasının karşılığı ve kerametidir.
0: Evet,
1: Ehl-i Sünnet kelimesi unutulmuştu. Yoktu. Aynen. Adam kendi görüşünü İmam Muhammed Baturidi sempozyumu düzenleyerek orada anlatıyor falan. İmam Muhammed Baturidi, İmam Azim hepsini sildiler attılardı. Baktılar ki çıkış yolu yok. Ve Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh kitaplarına mezhepsizi, bidat ehlisi, vehhabisi, şiisi yani zındığı niye düşman? Çünkü bu kitaplar okunduğu zaman bunun mezhepsiz olduğu, bunun mehhabi olduğu, bunun şii olduğu, bunun zındık olduğu, bunun aynı şekilde din düşmanı, din adamı kılığında din düşmanı olduğunu anlayacak. Ve sahte tarikatlar, böyle şeyhler falan altları çapanoğlu çıkacak. Altları çapanoğlu çıkacak. Yevşe'de, Saadet-i Ebediye'de var. Bu hurufiler var bir. Adam generallik makamına gelmiş yani, şeyine gelmiş falan, tutulmuşmuş vaktiyle. Bir gün aynı şekilde anlatıyorlar falan. Şimdi Hazreti Ali radıyallahu teala kızını Hazreti Ömer'e verdi. Onlar da Hazreti Ömer'e haşa kafir diyor, tamam mı? Adam onu duyunca eve gittim diyor, düşündüm diyor kendi kendime. Düşündüm. Ya demiş, ben kızımı kafire vermem. Bir kafir talip olsa, kafir talip olsa yani kızım bile öldürürüm. Hazreti Ali ki Allah-u Teala'nın arslanı. Hazreti Ömer'den korkacak. Hazreti Ömer kafir olduğu halde haşa, kızını ona verecek. Evet, onlar tamam mı din düşmanı dedim diyor, ayrıldı. Allah-u Teala kurtardı beni diyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar. Vada,
1: daha ne var? Yapı Kredi World'ün 35. yıl çekilişi sürprizlerle dolu. Bir Maserati Grecale GT, 3 Alfa Romeo, 35 adet iPhone 18 Pro, 350 adet Apple Watch 12 sizleri bekliyor. Şimdi World Mobile'i indirin ve hemen çekilişe katılın. Detaylar worldcard.com.tr'de ve World Mobile'de. Daha ne var?
2: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.
3: Kuryenize özel bakım ve ek garanti fırsatı. 2013-2023 yılları arasında üretilen Ford Kuryenize özel bakım kiti KDV hariç 8500 TL. Üstelik 1 yıla kadar ilave Ford 365 garanti avantajıyla kampanya 31 Aralık'a kadar Ford yetkili servislerinde. Detaylar Ford.com.tr'de.
0: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
4: Trafik kazasında Dündar Ziya Gültekin, Üsküdar ilçesinin belediye başkan vekili hayatını kaybetti. Trafik kazasında sevgili seyirciler, trafik kazasında hayatını kaybetti dedik. Üsküdar belediye başkan vekili, arkadaşlarım da bilgileri bana bir kez daha atarlarsa ben de detayları. Evet, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiğini açıklandı ve burada Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen bir zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden geçmekte olan bir doktor ağır yaralının kalbinin durduğunu fark ederek hemen müdahalede bulundu. Doktorun yaptığı kalp masajı sonucunda yaralının kalbi yeniden çalışmaya da başladı. Bunu da belirtmiş olalım sevgili seyirciler. Kaza görüntüleri de şu anda ekranlarınıza yansıyor. Dediğimiz gibi Düzce Otoyolu'nda meydana geldi bu kaza sevgili seyirciler. Görüntüler şu anda ekranlarınıza yansıyor. Ben bir yandan bilgileri aktarmaya devam edeyim. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiğini açıkladı ve Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen bu zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi. Bir yandan görüntüler kazanın olduğu noktadan ekranlarınıza gelmeye devam ediyor sevgili seyirciler. Üsküdar Belediye Başkan Vekili hayatını kaybetti. Bir kez daha ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için tekrar edelim. Kazada, bu zincirleme trafik kazasında biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden geçmekte olan bir doktor da ağır yaralının kalbinin durduğunu fark ederek hemen müdahalede bulundu ve o yaralı da tekrar sağlığına kavuştu. Sağlık ekipleri müdahale ettikten sonra sevgili seyirciler, görüntüler ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda meydana geldi bu zincirleme trafik kazası. 3 araç karıştı bu trafik kazasına ve ağır yaralanan isim Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de bu trafik kazasında hayatını kaybetti. Görüntüler ekranlarınıza gelmeye devam ediyor sevgili seyirciler. Dündar Ziya Gültekin daha kısa bir süre önce İstanbul'un Üsküdar ilçesi için yapılan belediye başkan vekilliği seçiminde görüntüler ekranlarınızda belediye başkan vekilliğini kazanmıştı. Bir yandan teşekkür konuşmasından görüntüler, o günkü konuşmasından görüntüler geliyor. Dündar Ziya Gültekin'in bir yandan trafik kazasının meydana geldiği noktadan görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Gerçekten çok büyük bir kaza, gördüğünüz gibi araçlar çok ağır hasar almışlar. Tam anlamıyla pert olmuş denilebilir. Çok büyük bir kaza, bariyerlere de çarpılmış. Arda arda bir zincirleme kaza sonucunda Dündar Ziya Gültekin, İstanbul Üsküdar Belediye Başkan Vekili, bu kazada hayatını kaybetti. Evet sevgili seyirciler, şimdi de tabii İstanbul'daki yağışları konuşmaya devam ediyoruz. Az önce gündemi bitirirken belirtmiştik, İstanbul Valiliği fırtınayı daha da kuvvetleneceğini söyledi. Bunu da bir kez daha iletelim. Tabii İstanbul'un farklı noktalarından muhabir arkadaşlarımızla gün boyunca bağlantılar yapmaya devam ettik, ediyoruz. Şimdi de Şevval İskender bizlerle birlikte canlı yayınımızda, muhabir arkadaşımız. Şevval, bulunduğun noktada nedir son durum?
5: Alper, bulunduğum noktada manzarayı sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi burası İstanbul'un göbeği denilebilecek nokta, Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, Atatürk Caddesi. Bu caddeden binlerce insan ve araç trafiği normalde yapılıyordu. Ancak şu an manzarayı Yusuf Öztürk sizlere gösteriyor. Bu en iyi hali. Çünkü 1,5 gündür İstanbul'da şiddetli yağış devam ediyor ve gördüğünüz gibi aslında caddede suların tahliyesi hala devam ediyor ve balça bulanmış durumda. İşverenler de, esnaflar da kendi imkanlarıyla aslında dükkanlarındaki suyu tahliye etmeye çalışıyorlar. Burası İstanbul Sarıyer. Hemen arka tarafımda aslında bir dere var. Islah edilmiş bir dere burası. Normalde şiddetli yağışlarda buranın taşmadığı söylendi. Ancak dünkü yağışta bu işte bu dere taştı ve taşmanın etkisiyle de aslında yol boyunca uzanan bu dükkanları su bastı. Kuru temizleme var, yemek yerleri var, kafeler var, restoranlar var, eğlence merkezleri var. İşte burayı her tarafı su basmış durumda. Vidanjörlerle bir taraftan sular çekiliyor. Kamyonlarla araçlara yükleniyor sular, balçıklar, çamurlar yükleniyor ve bura ıslah edilmeye çalışılıyor. Gördüğünüz gibi ekipler vidanjörlü araçla aslında bir eğlence merkezindeki suyu tahliye edilme çalışması devam ettiğini söylemek mümkün. Burada tablo ağır. Ama bir yandan da şundan da bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi burası bir dere yatağı ve hemen karşı tarafımdan benim saydığım 20-25 kat var. İki bir sütunlu uzun bir daire rezidans görüyoruz. Hemen sol tarafından da, sol tarafımızda da yeni yapılan, inşaat halinde olan bir yer var. Yani altyapı çalışmaları, sorunları hala devam ederken aslında bu noktaya evlerin inşa edildiğini görüyoruz. Buradaki tablo ağır. Vatandaşlar dünden bu yana, akşam saatlerinden bu yana aslında suları tahliye etmeye çalışıyorlar. Biz de hemen karşıya geçelim. Ekipler bir yandan suların tahliyesini, diğer yandan da çamurları temizlemeye çalışıyorlar. Çünkü dediğim gibi yol boyunca diğer yayınlarımızda da ileriye kadar gittiğimizde aslında birbiri üstüne geçmiş araçları da göreceğiz. Burada işte esnafın halini görüyorsunuz. Fırın var, yine yemek yerleri var. Efendim canlı yayındayız. Dükkanı temizlemeye mi çalışıyorsunuz?
6: Evet, dükkanı temizlemeye çalışıyoruz.
5: Nasıl oldu peki? Dün içeride miydiniz?
6: Bir anlık oldu. Evet, içerideydik. 10-15 dakikada oldu. Her şey bitti, biz de çıktık. Evimize gittik.
5: Zarar büyük. Zarar görüyoruz. Büyük, evet. İçeriği de gösteriyor Yusuf Öztürk. İçecekler var, yemekler var.
6: Hepsi perişan. Her şey bitti yani. Bir
5: buçuk cana bir şey olmadı falan. Ama
6: bir buçuk
5: maddi hasar ne kadar peki?
6: 1,5 milyon falan.
5: 1,5 milyon. Bu yol boyunca aslında gördüğünüz gibi esnafların hepsinin iş yerlerini su basmış, evet, durumda burada.
6: Böyle devam ediyor. Balıkçı da var yan tarafta. Oraya da bakabilirsiniz. Orası da aynı şekilde devam ediyor.
5: Geçmiş olsun diyelim. Yusuf Öztürk'le beraber ilerlemeye devam ediyoruz. Aslında sel suları önceki saatlerde daha yoğundu. Yani bu caddeyi kaplamış durumdaydı. Ama şu an yine iyi. Ama gördüğünüz gibi içeride hasar tespitleri çalışmaları yapılıyor. Esnaf suları tahliye etmeye çalışıyor. Ve işte gördüğünüz gibi sandalyeler var, iş yerlerinden çıkarılan, kullanılamaz hale gelen eşyalar burada dışarıya atılmış durumda. Burası İstanbul Sarıyer Ayazağa Mahallesi Atatürk Caddesi. Cadde yol boyunca sağ taraf bulunduğumuz orta nokta, diğer taraftaki sol taraf ve yol boyunca aslında tüm esnafın maddi hasarı var. Ama sevindirici bir haber, can kaybı yok. Esnafın sadece maddi hasarı var ve bu noktada aslında çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. İstanbul Valiliğinden de bir açıklama vardı önceki saatlerde. Şu ana kadar sel sularına kapılan 4 kişi hala aranıyor. Çünkü İstanbul'a Alper 270 kilogram yağmur düştü. Yağmur yağdı, sağanağa dönüştü. Dün akşamdan bu yana şu anda bir yağış yok. Öğle saatlerinden bu yana yağış kesildi. Gördüğünüz gibi hasarın boyutunu görüyorsunuz. Burası da bir dönerci. Malzemeler dışarıya çıkarılmış durumda. Temizleniyor. Kullanılırsa sonradan kullanılmaya çalışılacak. Kullanamazsa atacak esnaf. Maddi hasar dediğimiz gibi dünden bu yana aslında geçmiş olsun diyelim. Olun, temizlemeye çalışıyorsunuz evet. Öğleden bu yana.
7: Evet, hala devam ediyoruz. Yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Hızlı bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz tekrar işletmemizi. Böyle bir daha birkaç gün olmuştu açmıştık. Böyle evet talihsiz bir olay yaşadık. Umarım hızlı bir şekilde tekrar şubemizi aktif bir hale getirmeye çalışacağız.
5: Peki su boyutu nasıldı?
7: Ya ortalama 1.60-1.65 civarındaydı.
5: Yani benim boyum kadar aslında evet, bir evet. Su girdi. Hiç sadece maddi hasarınız var.
8: Yaklaşık 11 milyon zararımız var. 11 milyon. 5 günlük dükkan.
5: Daha yeni açmıştınız.
8: Yeni açmıştık evet. Çok ciddi bir yatırım yaptık. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Yani biz sıfırı tükettik. Eksiye yazdık.
5: Çok geçmiş olsun. Gördüğünüz gibi aslında içeride tam boyutunu gösteriyor Yusuf Öztürk. Esnaf da söylemişti. Suyun yüksekliğini görelim. İşte suyun yüksekliği bu. Yani benim boyumdan bile yükseğe kadar sağanak içeriye girdi ve buraya kadar aslında 1.61'i geçiyor. Yani 165 santimi aşıyor aslında. Gördüğünüz gibi tam olarak şöyle hemen çekelim. Şöyle suyun yükseldiği nokta işte burası. Hala içeride de sular var. Çamur olduğunu ifade etmemiz mümkün ve burada da aslında çok sayıda çalışan içeriden suyu tahliye etmeye çalışıyor. Burası Ayazağa Mahallesi. Esnaf hemen şu noktayı da çekelim dediler. Gördüğünüz gibi 10 kişiye yakın kişi çalışıyor ve hala burası tahliye edilmiş değil. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliyesini sürdürdüklerini ifade edelim. Geçmiş olsun dileklerimizi ileterek. Tabii Ayazağa, Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde gördüğünüz gibi burası da aslında çamura bulanmış durumda. Yani ben ayağımı bassam bir balça bulanma ihtimalim çok yüksek Alper. Yani birden o suyun yüksekliği ve balçığın aslında yüksek olduğunu ifade etmemiz mümkün. Ekipler de dört bir yandan çalışmalarını sürdürüyorlar. Her noktada aslında araçları, ekiplerin kamyonlarını görmemiz mümkün. Burası dediğimiz gibi en fazla yağış alan noktalardan biriydi. Dün akşam saatlerinde başladı, öğle saatlerinde düzeltiyorum başladı yağmur ve etkisini her geçen dakika artırdı. İşte sonuç bu. İstanbul Sarıyer'de manzara bu. 208 kilogram yağış düştü buraya. En fazla etkilenen noktalardan biri. Karşıya da geçmek istiyorum. Karşıdaki manzarayı da göstermek istiyorum. Bir taraftan balça bulanmadan tabii. Gördüğünüz gibi aslında yol boyu demiştim. Tüm esnafın zarar, yani yüzü aşkın işletmenin zararı burada var diyebiliriz. Dünkü sel felaketinin ardından bir taraftan da aslında ekipler burada mazgalları sanırım açıyor. Şöyle hemen bir bakmak istiyorum. Çünkü su mazgallardan girdiğinde tıkalı olduğu için kendini tahliye edemiyor. Dolayısıyla da işte bu taşma meydana geldi ve su basması yaşandı. Su baskınları yaşandı. Ekipler şu anda da çalışmalarını sürdürdüklerini ifade edelim. Bu noktada Atatürk Caddesi'nde ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir yandan o çamuru temizleme çalışması da sürüyor. Gördüğünüz gibi bir döner dükkanı daha kapatılmış ve

0: araç adeta ve buranın üzerine çıkmış dediğimiz gibi bu araçta da hasar olduğunu söylememiz mümkün ve selin şiddeti aslında. Selin şiddetini gördüğümüz noktalardan biri de bu. Yine orada motosikletler var. Sanırım çıkartılmış ama çamura da bulanmış şu yeşil olan Yusuf Öztürk. Gördüğünüz gibi hemen sol tarafta aslında yine ağaçlardan devrilen sandalyeler görmek mümkün. Bir taraftan da gördüğünüz gibi ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Herkes aslında kendi iş yerini tahliye etmek için çabalıyorlar. Gördüğünüz gibi bir hanımefendi de yine mimarlık ofisinden tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Bir motosikletin mesela sepeti devrilmiş. Hız o kadar fazlaydı ki sel, yağmur suları o kadar...
1: Cevval İskender'e ve Yusuf Öztürk'e teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler. İstanbul'dan, Sarıyer'den, Ayaz Ağa'dan işte bu görüntüleri bizlere aktardı Şevval İskender ve Yusuf Öztürk. Sarıyer'de durum böyle. Peki Sakarya'da nasıl? Neden Sakarya diyorum? Çünkü Sakarya'da da yol çöktü sel nedeniyle sevgili seyirciler. Evler sürüklendi. İLES Haber Ajansı muhabiri Orkun Kaya da şimdi bize Sakarya'daki son durumu aktaracak. Orkun.
2: Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu olarak söylediği Sakarya'da gece saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şu an bulunduğumuz nokta Sapanca ilçesine bağlı Yanık Mahallesi'nde bulunan bir yol güzergahı. Burası Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu, D100 Karayolu'na alternatif olarak Sakaryalıların Kocaeli tarafına, Kocaeli'deki insanların da Sakarya tarafına gelmesine sağlayan bir yoldu. Fakat yol selin şiddetli debisini yükselttiği nehir sularıyla köprüyü çökertmiş durumda.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize huzur lazım.
3: Reklamları dinlediniz.
8: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba efendim. Saatlerimiz 16'ya 18 dakika geçiyor. Çok affedersiniz, 17 dakika geçiyor ve bugün 15 Ekim 2026 Perşembe efendim. Bir Dünya Dönerken programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas. Hüseyin Selim Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar efendim. Evet, İstanbul'daki yağışlardan sonra can kaybı arttı. 3 kişi hayatını kaybetti ve 4 kişi kayıp aranıyor. Onlara ulaşılmaya çalışılıyor efendim. Bu arada tabii yine Üsküdar Belediye Başkan Vekili Ziya Gültekin de Düzce'de geçirmiş olduğu trafik kazasında yaralanmıştı. O da hayatını kaybetti. Allah gani gani rahmet etsin. Efendim, sağanak yağış geliyor. Yarın da var ve daha şiddetli geliyor. İnşallah, umarım felakete dönüşmez ama genelde İstanbul'un kuzey ve kuzey ilçelerinde bu görülecek. Mesela bu merkezlerden bir tanesi. Efendim...

0: Arnavutköy deniliyor. Öbür tarafta sevgili dinleyiciler, Reyhanlı katliamı yaşandı biliyorsunuz 2013'te. 53 kişi burada hayatını kaybetti bir parkta düzenlenen etkinlikte, faaliyette. İnsanlar eğlenirken, gençler eğlenirken orada bir bomba patladı. Ve Reyhanlı saldırı sanığı terörist Miraç Oral Suriye'ye kaçmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı onu adım adım takip etti. Yıllar sonra Suriye'den kaçarken, sınıra gelirken yakalandı, gözaltına alındı ve Türkiye'ye getirildi. Affedersiniz, Suriye'de yakalandı, derdest edildi ama Türkiye'ye getirilecek tabii. 53 kişinin katili bu. Yani Reyhanlı'da böyle bir faaliyet, böyle bir etkinlik varken orada bir bomba patladı, ama bomba öyle böyle değil. 53 cana da mal oldu bu bomba, vefat etmelerine sebep oldu. Tabii bunu yine ülkemizde devletimize ya da güvenlik güçlerimize itham altında, töhmet altında bırakacaklardı. Ve fakat devlet bu işin arkasını bırakmadı, araştırdı. Teröristin adı, ona yardım edenler hepsi belirlendi. En son baş teröriste Miraç Oral da Suriye'de, Suriye'yi terk ederken, kaçmaya çalışırken hudutta, orada yakalandı efendim. Evet, bir sıcak olayı daha var. Onu da sizlere aktarayım ve sonra telefonlarımızı size açacağız. Hakan Fidan Dışişleri Başkanımız Azerbaycan'daki zirvede İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog'a tepki gösterdi. Konuşması başlarken, İzak Herzog konuşmasına başlarken Sayın Hakan Fidan, Türkiye Dışişleri Bakanı, ülkemizin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tepki olarak salonu terk etti. Ondan fazla ülke de, 11-12 ülke deniliyor, onların da temsilcileri Hakan Fidan'ı takiben dışarı çıktı. Herzog'a, katil devlet başkanına tepki gösterdi. Bu olay Azerbaycan'da bugün oldu efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim.
1: Selamun aleyküm Atallah abicim.
0: Aleyküm selam efendim.
1: İstanbul'dan ben Erol Atallah abi.
0: Erol Bey, buyurun, seni dinliyoruz efendim.
1: Valla Atallah abi, ben akşamın Fenerbahçe maçını seyrettim abi. İnşallah Sayın Aziz Yıldırım bizi dinliyordur abi. İnşallah. Al futbol kulübünü kapatsın abi. Basket olsun abi.
0: Ne diyorsun ya? Türkiye abi, futbol kulüplerini kapatalım, sadece basket olsun.
1: Yani Fenerbahçe olarak diyor. Fenerbahçe.
0: Ha, Fenerbahçe olarak tabii. Ha. Sen Fenerbahçe adına konuşuyorsun. Bir Fenerbahçeli evet. Olarak.
1: Aynen. Atullah abi, yarın dizine gol yedik abi. 6 tane. Adamlar Atullah abi geliyor abi. 2 top, 3 top, bir şut gol. Şut gol. Ya abi, bizim bir hasiyetimiz var, bir onurumuz var abi. Bu ne ya?
0: Ama Erol'cum, ilk yarıda 3 tane, ikinci yarıda 3 tane attılar. Hepsi ilk yarıda ya da son yarıda atmadılar. Böldüler abi, böyle.
1: He abi, böldüler. Ben yıkıldım kaldım abi televizyonun önünde abi. He. Yani böyle yıkıldım kaldım abi. Ne diyeceksin abi? Biz bunlara milyon avrolar veriyoruz abi. Kurban oldum abi. Evet. Yani o adamlar mesele diyelim, belki de bizim yani o Greenwood olsun, o Sedat Buric olsun abi, o Kantes bilmem ne. Bir sürü para verir. Atılla abi, başarı olmayınca bir şey olmuyor ki Atılla abi.
0: Evet.
1: Canım abi, ben bunları Sayın Aziz Yıldırım inşallah dinliyordur abi.
0: Evet.
1: Abi saygılarımız.
0: Sağ ol, çok teşekkür ederim abi, efendim.
1: Allah razı olsun.
0: Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Alo. Buyurun efendim. Alo.
2: Alo efendim, selamünaleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
2: Efendim, ben İstanbul Anavutköy'den Ömer.
0: Ömer Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Ömer, ne oldu? Okullar tatil oldu. Öğrenci olarak evdesin bugün.
2: Evet efendim.
0: Yarın da mı tatil okullar?
2: Evet efendim. Valiliğimiz efendim açıklama yaptı. Davut Gül, okulları yarın tatil etmişler bu havanın kötü oluşundan.
0: Bir de havanın elverişsiz oluşunda. Kötü hava yoktur. Elverişsizdir evet. Ömerciğim, evet.
2: Evet efendim. Bir daha efendim, ben öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza efendim, zaten bir tanesi benim yaşıtım da efendim, Allah-u Teala'dan başsağlığı diliyorum. Yaralarımıza da yani şey,
3: şifa diliyorsunuz.
2: Şifa diliyorum.
3: Bir de dört evet, kayıbımız var tabii. Dört kişi de aranıyor evet, kayıp. Demek ki evet, o senin yaşıtın, o da adımını atmış, suya adımını atar atmaz orada elektrik akımı var, orada çarpılmış, cereyana evet, yakalanmış, evet.
2: Evet efendim, efendim aslında bu durumlarda bana kalırsa hem dikkatli yürümeliyiz, bir de bu su birikintilerinin olduğu yerde, şimdi zaten artık bu bütün altyapılar, eskiden hep bu teller olurdu hava şeyde, direklerle efendim bağlı olur. Şimdi tüm altyapılar yerin altına tabii girince, işte bu internet kabloları olsun, başka şeyler olsun. Oradan işte elektrik kaçağı alınca efendim, bizim de maalesef çarpabiliyor bu şeylerde, su birikintisi olduğu zamanlarda.
3: Çocuk ayakkabılarını çıkarmış ya da ayağından çıkmış, çıplak basınca evet, olmuş. Ayakkabı olsaydı belki olmazmış yani.
2: Evet efendim, ben de onu fark ettim. Belki ayakkabı plastik ya, bu plastik plastik elektriği ileten bir madde değil, belki o yüzden engelleyebilirdi.
3: Doğru. Sen şimdi Ömer hangi okula gidiyorsun?
2: Efendim Arnavutköy Osman Gazi Ortaokulu.
3: Ha, ortaokul. Bu sene son sınıf mı ortaokul?
2: Evet efendim, bu sene benim liseye geçiş sınavı, LGS'm de var.
3: Ha, hadi hayırlısı bakalım. Ne okumak istiyorsun? Hangi liseye gitmek istiyorsun?
2: Efendim ben Allah Teala izin verirse şey gitmek istiyorum efendim. Çapafen Lisesi'ne efendim istiyorum.
3: Çapafen, bu Aksaray'daki.
2: Evet efendim.
3: Millet Caddesi'nde, evet.
2: Evet.
3: Ya, doktor olmak istiyorsun sen o zaman. Eczacı, evet, doktor efendim, vesaire. Hadi hayırlısı ya.
2: Evet efendim. Başla. İnşallah efendim.
3: Ortaokuldan hedefini koymuş. Bak efendim, adam olacak çocuk ortaokuldan belli olur. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.
2: Efendim rica ederim. Çok sağ olun.
3: Sağ olun. İyi programlar diliyorum efendim. Buyursunlar efendim. Bakalım telefon attığımızda dinleyicimiz kim? Onu da alalım. Efendim buyurun.
4: Alo, merhaba Ataullah Bey.
3: Merhaba, iyi günler diliyorum. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk Ataullah Bey. Bu Üsküdar yolunda elim bir kaza olmuş. Belediye
3: evet,
4: başkan yardımcısı, Allah rahmet eylesin.
3: Vefat etmiş ya. Allah rahmet etsin hakikaten ya. Evet, Ziya Gültekin.
4: Evet, Gültekin. İsminiz Ziya Gültekin.
3: Ziya Gültekin Düzce'de kaza geçirmişti. Vefat etti demek ki. Evet,
4: evet, o çocuğa da çok üzüldüm. Ha. Eğer onun ayakkabıları şeyde olsaydı.
3: Ayağında.
4: Ayağında olsaydı o öyle şey yapmazdı. Ölmezdi Ataullah Bey.
3: Ya,
4: ya tahta olacak ayağındaki ayakkabı ya da plastik.
3: Ha, yani o, mesela, o altı öyle olunca doğru, ileti olmuyor, doğru.
4: Mesela bir kahve makinesine metal bir şey, metal bir kaşıkla karıştırdın mıydı o çarpar. Ama plastik ya da tahta oldu muydu o cereyan çarpmıyor.
3: Bu önemli, evet. Daha önce Ataullah biliyorsunuz Bey, İzmir'de böyle olmuştu. Bir iki kişi hayatını kaybetmişti. Hatta birisi bir üniversite öğrencisi, bir kızcağız. Böyle hayatını evet, yani, kaybetmişti maalesef.
4: Evet Ataullah evet, Bey bu Azerbaycan, ben dün kapattım radyoyu da hemen evet, bir işim vardı. Yabancı bürokratların oyununa gelirse Ermenistan'daki savaş gibi savaş olur. Azerbaycan Ermenistan'daki savaşa girdiği gibi savaşa girer Ataullah Bey.
3: Allah muhafaza. Evet efendim. Ona buna kulak asmamak lazım. Bravo. Onun bunun oyununa gelmemek lazım.
4: Yabancı ellere işte İsrail'in maşası olmaması lazım.
3: Evet, direkt söylediniz. Bu kadar net. Evet.
4: Evet, direkt söyledim. Benim kimseden bir şeyim yok. Yahudiler beni gelip hapse atacak değiller. Buradakiler zaten doğrular.
3: Evet.
4: Ondan sonra yani Ermenistan'la savaşırken Azerbaycan, İsrail Azerbaycan'a yardım etti diye kimseye maşa olmasın İlham Aliyev. Yani bunlar yabancı uyruklu insanlar
3: evet,
4: yani oynuyor.
3: Doğru.
4: İkiliği oynuyor Ataullah
3: tabii,
4: Bey.
3: Tabii onlar menfaatlerini güderek ya da önceleyerek oynarlar efendim tabii.
4: Evet Ataullah Bey.
3: Peki efendim, teşekkür ederim.
4: Kimsenin oyununa kimse gelmesin. Ben İlham Aliyev'i Müslüman, mütevazi bir insan biliyordum. Evet. Yani bu başörtüsü yasağı çok şeyime gitti.
3: Çok tuhaf yani, oldu. Evet.
4: Şaşırdım. Tuhaf oldum. Evet. Ataullah Bey. Peki. Çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz Müberra Hanım. Buyursunlar efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicilerimizi alalım. Buyurunuz efendim.
5: İyi günler Ata Bey.
3: İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
5: Teşekkür ederim. Haykerden Zühal Türkçem. Nasılsınız efendim?
3: Teşekkür ederiz Zühal Hanım. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim. Sizi dinliyoruz.
5: Bu arada Mustafa Duman Bey'in silahı var.
3: Evet. Hemşehriniz Mustafa Duman Bey. Biz evet, de selam ediyoruz efendim.
5: Olursun. Selamlar, sevgiler yolluyoruz.
3: Biz de selam gönderiyoruz.
5: Ben konuyu şöyle diyelim. Dün sizle paylaşmıştık. Patronlara bir duyuru yapmıştık.
3: Evet.
5: Acaba patronlar beni duydu mu?
3: Yani duymadılarsa sesimizi duyuracağız efendim yani.
5: Aynen bak bugün beni biraz önce Eyüp Sayıp aradı.
3: Evet.
5: Sevim Hanım'a da bu arada selam yolluyorum. Eyüp Sayıp'ın müşteriz.
3: Evet.
5: Kiramın bedelini ayın birinden birine ödemem istedi. Eysa'yıydıyken kiracı olmak o kadar kötü bir şeydi ki onu ben de size paylaşmak istedim.
3: Evet ama iş yerinize yakın bir yer tutmuşsunuz. Öbür taraftaki kirayla burayı ödüyorsunuz herhalde.
5: Yani karşılamasa da en azından zaman kaybım yok.
3: Evet bravo. Çok enteresan bir formül bulmuştunuz. Evinize yakın oturun efendim. Evet.
5: Aynen öyle.
3: Trafik çilesini çekmeyin. Buyurunuz efendim.
5: Patronlar bizi duysun. Bizlere, biz çalışan işçilere bir lojman. Bir lojman diyoruz.
3: Lojman gibi değil mi efendim? Şöyle az az maaştan kesecek şekilde yıllar içerisinde ev sahibi yapsa fena mı olur efendim?
5: Ya. Çok güzel olur.
3: Vallahi bu çok önemli bir proje. Hem çalışanları mutlu olur, hem barınma şeyleri olmaz, efendim dertleri olmaz. Aynı zamanda kendilerini işlerine verirler. Harika olur efendim.
5: Evet.
3: Ya peki.
5: Tamam.
3: Çok teşekkür ederiz. Selam ederiz efendim.
5: Ben hoşçakalın.
3: Sağ olun. Çalışma arkadaşlarımıza. Sağ olun efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet sevgili dinleyiciler telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Reyhan katili yakalandı sevgili dinleyiciler. Miraç Oral. Devlet hiç kimsenin yanında bırakmıyor. Belki araya da tabii yıllar geçti ama devlet takip etti, haini buldu, Türkiye'ye gelecek. 2013 biliyorsunuz bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti Reyhanlı'da. Bu bombalı şeyden sonra, eylemden sonra Türkiye çok eleştirilmişti efendim. Neler söylenmişti neler efendim. Gençler orada eğleniyordu, yok gençler orada efendim dinleti yapıyorlardı. Efendim bunu işte neredeyse güvenlik güçleri yaptı demeye getirdiler. Birbirlerimize gücümüz yetiyor ya. Ama asıl o bombayı patlatan efendim Suriye'de barınan ve aynı zamanda Suriye Devlet Başkanı'yla da ilintili, bağlantılı bir kişi olarak Türkiye'yi zor durumda bırakmak için Türkiye'nin güneyinde bir parkta eğlenen efendim gençleri havaya uçurdu tabii. Bu katil şimdi yakalandı Suriye'de. Bu Türkiye'ye iade edilecek. Çünkü Türkiye istiyor ve bunun peşindeydi. Tam böyle Suriye'yi terk edecek. Hudut tarafından gelmiş, dayanmış. Orada devlet yakalıyor. Bu çok önemli sevgili dinleyiciler. İkinci bir husus. Efendim, bugün biliyorsunuz Azerbaycan'ı konuşuyoruz. Daha önce BM'de millet Netanyahu'yu protesto etmişti, dinlememişti. Onlarca devlet genel kurulu terk etmişti. Bugün de aynısı Azerbaycan'da yaşanmış efendim. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Azerbaycan'daki zirvede İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog'a tepki göstermiş. Konuşması başlarken Herzog'un salonu terk etmiş. Ve onun arkasında efendim ondan fazla ülke temsilcisi efendim salonu terk ediyor. Herzog'u protesto ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu protesto çok önemli.
0: Yani İsrail'i ya da bugünkü yönetimini efendim şey yapmak lazım. Yalnız bırakmak lazım, ötelemek lazım. Çünkü insanlık suçu işliyor. İnsanları, günahsız insanları katlediyor. Çocuklar katlediliyor, kadınlar katlediliyor, yaşlı insanlar katlediliyor, rastgele bombalar atılıyor, bombalanıyor. Bunun başka çaresi yok. Bütün dünya milletleri, halkları da ayakta ve sürekli protesto ediliyor. Yani İsrail tarihinde, hatta varoluş tarihinden beri ilk defa bu kadar tepkilere muhatap oluyor. Yani insanlar nefret ediyor bunlardan. Netanyahu'dan, ekibinden, İsrail'in sesini duyan ya da ismini duyan bir şekilde arkasını dönüyor. Bu kadar hem ülkesine, hem halkına, hem anlayışına bu kadar nefret ettiren ve dünyada bu kadar tepki alan bir yönetim, bir devlet başkanı ya da hükümet başkanı ben hatırlamıyorum. Daha önce de ben sizlere anlattım bu Musevilerin geçmişte bilhassa Almanya'da yaşadıkları, İspanya'da yaşadıklarını falan biliyorsunuz. Bir mazlum millet kimliği vardı. Hatta bunların her yerde önü açılıyordu. Aman işte bunlar mutlu olsun, geçmişte şöyle kahir çektiler, şöyle katliama uğradılar diye. Bunlar okunur, bunlar söylenir, bunların filmleri, bunların kitapları, romanları yazılırdı. Ama geldiğimiz noktada sevgili dinleyiciler, 3-4 senedir öyle bir katliam yapıyorlar ki Gazze'de, Filistin'de, öyle böyle değil. Bu katliama mukabil dünya milletleri de, halkları da bunlardan nefret ediyor. Yani çok müthiş bir şey. İnsanlığın nefretini kazanmak hakikaten hiç bu kadar kolay olmamalıydı. Nasıl düzelir? Bu düzelir mi? İnsanlar bunu unutur mu bilemiyorum ama yavaş yavaş bunların romanları, kitapları, filmleri, dizileri de yapılıyor sevgili dinleyiciler. Yapılmıyor da değil. Onu da sizlerle paylaşalım ve insanlar bunlardan nefret ediyor vallahi. Evet sevgili dinleyiciler, ne yapalım? Programımızı sürdürüyoruz, devam ediyoruz. Bekliyoruz. Telefonlarımız çok müsait. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bu telefonlarla bizlere ulaşıyorsunuz. Bu telefonlarla günü ve gündemi sizler de yorumluyorsunuz. Şimdi tabii İstanbul'da 84 yılın en yoğun yağışı 274 kilogram metreye 274 kilogram yağmur yağıyor. Kolay değil. Buyurunuz efendim. Alo.
6: Selamun aleyküm.
0: O aleyküm selam efendim.
6: Hayırlı akşamlar. İyi de buradan Yusuf.
0: Buyursunlar Yusuf şimdi, Bey.
6: Gerçekten yani böyle bir felaket Batı Karadeniz'de oluyordu da o kadar değildi yani. Evet. İstanbul'da gerçekten
0: böyle bir şey 84 yılda ilk defa olmuş diyorlar efendim yetkililer. Olmuş. Evet.
6: Şimdi Cumhurbaşkanımız ilk belediye başkanlığı seçildiğinde bu şeylere bir borular imar ettirdi. Demir çeliğe. İskenderun demir çelikte bir borular imgar. İçinden böyle taksi geçer. Yani o Murat taksi falan.
0: Sonra öyle büyük künkler yapıldı ki içinde tırlar geçti. Evet.
6: Hayır. O zamanlar anladım. Şimdi o kaç sene oldu yani? 40 sene oldu. Tabii, yani 35 tabii. Sene oldu falan öyle yani. Yani şimdi ondan bu tarafa pek bir altyapı yapılmamış. Hele hele bu dönemde hiç anladım. Şu mazgallar bile temizlenmemiş. Hani temizlense ne olacak o suya da?
0: Evet.
6: Anında çamur gelmiş kapatmış. Mazgal da kapatır. Evi de kapattı, dükkanları da kapattı. Az evvel dinledik orada. Dönerci dükkanı perişan olmuş adamlar.
0: Evet ya.
6: Allah yardımcısı. Başka Amin. Bir şey demeyeceğiz arkadaş. Başka söyleyeyim. Bir de bu Azerbaycan devlet başkanı da ben kınıyorum yani. İnan bak. Neden? Dünyada bak Avrupa ülkelerinde bayağı çok bayağıları Almanya hariç, Hollanda, Almanya ondan sonra Fransa bile anladı mı bazı şeyler ambargoydu İsrail'e.
0: Evet.
6: İtalya, anladın mı? İsveç, Finlandiya, oralar bile anladın mı? Ambargo koydu şeye, İsrail'e. Bu anladın mı? Daha halen anladın mı? Şey akıyor bizim memleketim. Boru bizim, içindeki alevim.
1: Evet. Bak, petrol. Boru bizim.
3: Evet.
1: Ama içindeki de alevin. Devamlı anladın. Her taraf anladın. Şeyde ambargo uyguladı. Alev uygulamadı. Nedir, ne hikmettir yani, bilemeyeceğiz bu şey. Çıktı ondan sonra bu şey, yeniden Refah Partili, Saadet Partililer, İsrail'e anladın petrol gönderiyorsun. İsrail'e petrol. Arkadaş niye gönderelim biz ya? Mal onun istediği gibi satar, istediği gibi atar, satmaz, yırtar, atar. Bizi hiç ilgilendirmez.
3: Tabii zaten o enerjiden dolayı çok yakın ilgi gösteriyor İsrail Azerbaycan'a. Enerji tabii. Ülkesi abi, ne olursa olsun.
1: Tamam da.
3: Tabii.
1: Tamam da Aliyev de bizim kadar, anladın mı? Bizim yani şeyden dolayı, Cumhurbaşkanımızdan itibaren daha evvelleri yapamamışlar adamlarda. Yoktu imkanı. Hmm. 2000'den önce. İşte, Elçi Bey'di herhalde o bir. Cumhurbaşkanı seçileceğiydi. O adam anladım. Cumhurbaşkanıydı herhalde.
3: Tabii. Elçi Bey. Bir şekilde Erbakan Hoca gibi bir hokus pokusla görevden aldırdılar. Baba öyle. Aliyev geldi. Evet.
1: Demirel'den bir tane demiş, anladım. Bize hiç olmazsa bir helikopter gönderebilirseniz biz anladım bir başarılı oluruz demiş. O zamandan şartlarında gönderememediler herhalde. Tabii. Ne gönderebilir bilemeyeceğiz. Devlet işi bu, devlet aklı. Biz bilemezdik onu, o kadarına derine inmeyelim yani.
3: Evet.
1: Ama sen şimdi Karabağ şeysinde senin yanında duran kim? İsrail mi durdu? İsrail mi durdu? Türkiye'deki Cumhurbaşkanı bakanlar mı durdu?
3: Hmm.
1: Bu iki, bak bu iyilik her zaman ben söylerim. Karşıdan iki kişi gelirken, iki arkadaş kol kola gitmişler giderken karşıdan biri gelirmiş. Bak demiş, şu adamı dikkat edin, gidiyorum demiş. O demiş sana demiş çok kötü demiş, anladın şey yapacak sana de. Ben o adama iyilik yapmadım, o bana bir şey yapamazmış.
3: Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
1: Kal sağlıcakla.
3: Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Evet, telefon hattımızdaki dinleyicimiz de gelsin. Telefonlarımız bugün çok müsait efendim. Buyurun, tatil günü ya. Yani genelde okullar, mektepler. Buyurunuz efendim. Alo.
7: Ben buyurun kim? Atan abi ben.
3: Aleyküm selam efendim.
7: Merhaba, iyi akşamlar abi.
3: İyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz efendim?
7: Safranbolu'dan arıyorum ben şimdi abim.
3: Buyurun efendim.
7: Abi önce Türkiye'de yağmur, sel nedeniyle zarar görenlere geçmiş olsun diliyorum.
3: Evet, geçmiş Allah olsun. Milletimize evet, başı sağ olsun.
7: Tabii. Evet, rahmetli olanlara da mekanlar cennet olsun diyorum. Abi ben bunu Türkiye geneli için söylüyorum. Ve Karabük ve Safranbolu'da da bu çakmaz denen, dün yine sosyal medyada paylaşım yapılmış abi. 3000'e yakın insanlar, 3000 kişiye yakın yorumla tek tek okudu abi. Herkes rahatsız. Bu ön camları komple camları film siyah. Çakmaz denen falları var. Orijinal fallara laf demiyorum. Bu çakma fallar, zenon falların yan sanayileri yağışlı havalarda görüntüyü engelliyor abi. Türkiye genelinde bak bunlar
3: yani yağmurlu havalarda camları film olan, filmle kaplı olan araçlara dikkat edin diyorsun.
7: Evet abi, bir de bu çakma zenon fallara Karabük ve Safranbolu bölgesinde trafik polislerine diyorum abi, bakın bunlara neden yaptırım yapmıyorsunuz diyorum. Abi işin üzerine varılmıyor abi. Sayın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den, Sayın Emniyet Genel Müdürlüğümüzden, Türkiye genelinde bu çakma zenon fallar yüzünden. He abi bak, geçen ay için bir şey söyleyeceğim. Kemal Oyman sanayisinde elektrikçi giderken kendi sarı lambalarını taktı abi. Muayeneye gitti. Muayenenin Tofaş bir marka. Muayeneden çıktı abi. Geldi. Beyaz çakma zenon falları yine çaktı. Taktı. 2 yıl yine idare edecek bunlar. Hani muayene istasyonlarına giderken beyaz falları söküyor. Çıktıktan sonra hemen elektrikçi verdi. Kendisi
3: maalesef. Maalesef bu tür ayak oyunları, bu tür ahlaksızlıklar oluyor abi, efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler abi, diliyorum efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım efendim. Buyurun efendim. Alo. Kimse hırsıza kusur bulmuyor efendim. Herkes başkasına buluyor ama hırsızın da bir suçu var efendim. Buyurun.
8: Ankara'dan Sadullah. Yusuf amcaya selam söylerim. Ellerinden öperim.
7: her zaman bu misali veriyor. İyilik yaparsan kötülük bulursun diye.
3: Evet.
7: Bizler Müslümanız, mecburen iyilik yapmak zorundayız. Heh. Bu kelime etrafta çok dolanıyor. Herkes vay ben sana iyilik yapmadım ki sen bana kötülük yapacaksın. Böyle bir şey yok. Biz iyiliğimizi yapalım. Balık bilmezse halık bilsin derler ya.
3: Evet.
7: Ben bunun için de aramıştım. Bunu bir
3: çok iyi, çok iyi bir düzeltme yaptınız. Bir fincan kahvenin hatırı değil mi efendim? 40 yıl demişler.
7: Tabii.
3: İkame bizim tabii. Halkımız iyiliği hiçbir zaman unutmaz efendim. Kötülüğü de unutmaz ama unutsalar iyi olur. Onu da unutmuyorlar ama iyiliği hiç unutmuyorlar. Evet efendim.
7: Ya böyle böyle böyle böyle bazı iyiliklerin, bazı güzelliklerin önü kesiliyor.
3: Maalesef
7: yani,
3: efendim.
7: Çünkü herkes konusuyla komşusuyla ufak da olsa bir şey oluyor, onu buna sebep biliyor. Hı. Biz yine iyiliğimizi yapalım, hiçbir zaman kötülüğü de almayalım Allah'ın izniyle.
3: İnşallah iyilik iyidir diyelim abi. Sloganımız aynen, iyilik aynen, iyidir aynen. Olsun. Peki efendim.
7: Teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Sadullah Bey, Ankara'ya sevgiler selamlar. Efendim buyursunlar. Alo. Buyurun efendim.
8: Asallahu aleyküm, selamünaleyküm.
3: Ve aleyküm selam efendim.
8: Özcan Kesim ben, iyi yayınlar diliyorum.
3: Özcan Bey iyi günler diliyorum. Siz kulaklıkla mı konuşuyorsunuz bugün?
8: Dum, şimdi normal konuşuyorum.
3: Abi sesin gelmiyor. Bu güzel sesin bilinmesi, duyulması lazım Özcan Bey.
8: Radyo kapalı, paralel ses gelmiyor. Rahat olalım.
3: Öf. Efendim buyursunlar, sizi dinliyoruz. Özcan Bey ne var gündeminizde? Yarın yağmur daha güçlü gelecek diyorlar. Tahminler böyle tabii.
8: Dün akşam dükkanımızın birisi çatısından yağmur geldi.
3: Aa, akmış mı?
8: Akmış ama buna aksın abi ya. Bu iyi yağdığı için bu hak etti bu yağmur akmasına. Çok kişi sürüklendi burada yağmurda. Yani inanın dizlerimizi geçmiş, aracımıza binemedik yağmurdan dün gece. Erken maşallah. Kapattık.
3: Evet.
8: Efendime söyleyeyim. Ya yine batıyı övmek anlamında söylemiyorum ama abi. İngiltere'de sürekli yağmur yağıyor. Geziyoruz abi. Hiç ayaklarımız sanmıyor. Yani
3: evet.
8: Bu adamlar bunu nasıl yapmış? Yani biz bunların yani şapkasını alırken bunu da alabiliriz. Yani o işleri nasıl yapıyorlar falan. Kanunlarını almışlar bakın. Efendim,
3: abi bu... şehirlerimizin altyapısını güçlendirmemiz lazım. Tabii şimdi metrekareye efendim 274 kilogram yağış. Yani bu 3 varile tekabül ediyor. Bir metreye şimdi 3 varil döktünüz mü hakikaten ciddi su olur.
8: Ha, evet.
3: Bir
8: evet.
3: De beton varsa, giderler de zayıfsa var abi, ne olur yani abi? Sel olur, gelir dükkanı basar maazallah.
8: Abi şöyle şimdi bizim çocukluğumuz Samur'da geçti. Armutlu Sarıya çocuğuyuz. Asfalt yoktu bizim zamanımızda. Asfalt nimetti.
3: Evet.
8: Bu tam öyle çamuru. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi inanılmaz yani inanılmaz binalar evet. Yapılıyor. Sultan Mehmet'e yapılıyor. Bağcılar da yapılıyor. Efendime söyleyeyim Esenyurt'a da yapılıyor. En son Mastağ'a yapıldı. Şakasasın yolları yapıldı. İnanılmaz. Ama yollar bir gidiş bir gidiş. Aynı yol abi.
3: Hmm.
8: Yani yollar aynı. Binalar, insan sayıları, bu binalar da satılıyor gitmese yani. Ama yollar aynı yol. Üst yol, alt yolu yok. Teknik üst yollar
3: bak
8: yok.
3: O da hatalarımızdan bir tanesi o biliyorsunuz.
8: Evet abi aynı
3: yol. Aynı yol ben... yüksek binalar. Evet.
8: Yani, inanılmaz bir trafik var. Yani gerçekten ben üzülerek söylüyorum. Hmm. İstanbul kimse küsmesin, darılmasın. Yaşanacak hali kalmadı abi. Bu nedir ya? Yani insanlıktan çünkü trafik bas gaza dur yani. Yani dur. 20 dakikalık yok 3 saat efendime söyledim. Hiçbir işimizi halledemiyoruz.
3: Tabii.
8: İstanbul'da logar bakımları yapılmıyor. Gözümüzle görüyoruz. Cidden yapılıyordu. Görüyorduk yani bir bakımlar, onarımlar vesaireler.
3: Tabii.
8: Oluyorduk planlı programlı bir şekilde. Şu anda bir tane adam çıkmış. Partisi ölen de değil yani.
3: Tabii.
8: De diyor ki İstanbul'da su sıkı şey yani bir aksaklık olmadı diyor. Dayı sen nerede yaşıyorsun? Ne aksaklık olmadı? 3-4 tane insan kayıp, 3-4 tane insanımız maalesef vefat etti.
3: Tabii.
8: Yani bu çok üzücü efendim. Sen bu konuşmayı yaparken ne hadsizlikle böyle diyorsun yani. İstanbul'da inanılmaz bir insan hatası ihmalleri, bakım onları olmadığından evet. Dolayı yıllardır 2019'dan sonra gerçek söylüyorum. Biz bunu hak ettik abi, bilmiyorum. Allah beni affetsin.
3: Amin amin efendim. Özcan Bey çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz. Sağ olun.
8: Herkese çok geçmiş olsun.
3: Var olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet. Efendim tabii bu arada telefonlarımızı hatırlatalım 0212 454 56 46 bu telefonlarla şey yapalım. İkaz da edelim, paylaşalım. Yarın da yağmur var aynı şiddet ya da daha aşkın bir şiddette olacak. Dikkat edelim efendim. İhtiyacımız olmadıkça da dışarı çıkmayalım. Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
9: Selamun aleyküm.
3: Ve aleyküm selam efendim.
9: Kayseri'den ben Memiş Erdem.
3: Buyurun Memiş Bey.
9: Bütün İstanbul camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Atallah Bey.
3: Evet, İstanbul'a, Türkiye'ye Atallah geçmiş Bey. Olsun. Yağış evet. Altındayız. Yoğun evet, ve evet, sert evet. Rüzgar var efendim. Yoğun yağış, sert rüzgar.
9: Evet. Ben İstanbul'un iyiliğini unutamam. Ben orada çok çalıştım oranın. Çok ekmeğini yedim. Onun evet. için. Atallah
3: İstanbul
9: abi.
3: Göz bebeğimiz tabii Türkiye'de ya. Evet.
9: Allah razı olsun. Şu Mübella Hanım'ın da aynı maşallah, sübhanallah. Allah nazardan korusun. Bilgisayar gibi konuştukları çok demin de konuştu.
3: Tabii.
9: Mükemmel konuşuyor. Çok çok teşekkür ediyorum ona da. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.
3: Sağ olun
9: ediyorum.
3: Efendim.
9: Saygılarımı
3: çok sunuyorum. Teşekkür ederim Süper efendim. Kayseri'ye biz saygı ve selam gönderiyoruz efendim. Sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, selam gönderenler de oluyor aslında. Sadece selam için hem bize hem bir dinleyicimize. Böyle bir sıcaklık da var bu programda değil mi? Buyurunuz efendim. Radyo sıcaklığı, radyo dostluğu başka olur tabii. Buyurunuz efendim.
10: Selamünaleyküm.
3: Ve aleyküm selam efendim.
10: Atallah abi, Ankara Hüsnü Mustafa.
3: Mustafa Nasıl? Bey buyurun, hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
10: Hoş bulduk. Dünden beri hava kapalı, işe zor geldik dedin dün. Akşamda afet oldu.
3: Evet, bravo.
10: Efendime söyleyin. Türkiye genelinde zarar gören bütün kardeşlerimize geçmiş olsun diyoruz. Ölenlere de Allah rahmet eylesin.
3: Amin.
10: Diyoruz.
3: Evet. Hani Ankara'da şeyden, hava kapalı mı efendim? Yağmur yok galiba.
10: Çok dehşet yağmur var. Biraz önce yağdı. Gök yani yarıldı, hep döküldü.
3: Aa.
10: Ne varsa inşallah afet olmaz.
3: İnşallah.
10: Diyoruz. Hala da yağış var şu anda. Atalla abi. Ben şöyle söylüyorum. Şehir hayatı tabii ki vatandaşlarımız daha iyi bilirler ama toplu taşıma araçlarını kullanmakta böyle durumlarda gereklidir.
3: Tabii.
10: İzin alıyorlarsa izin alsınlar bir iki gün.
3: Evet.
10: Ondan sonra ortalıkta kalabalık etmesinler bari. Ondan sonra. Çünkü olağanüstü durumlar oluyor. Onun için de tedbirli olmak gerekir. Tedbirde valiliğimiz güzel anlatıyor hepsini. Dinleyelim, paylaşalım. AFAD paylaşıyor. Onları dinleyelim, dikkate alalım diyorum.
3: Tabii.
10: Ondan sonra bunlar önemli. Logarları dilimizde pelesenk oldu. Logarları temizleyelim diye. Ben altyapı burada sanayiye yaptığım için biliyorum onların durumlarını.
3: Ha nedir efendim o? Biraz bir anlatın bakalım.
10: Şimdi şöyle var.
3: Gerçekten taşıma gücü nedir? Bu yağmuru taşıyabilecek güçte mi efendim?
10: Şimdi Atal abi, özellikle işin başını tavanı söyleyin, tavanı da söyleyin. Tavan yatay mimari çözümdür. Çünkü dikey mimari şehirlerde artık taşımaz oldu. Altyapı da taşımıyor, yollar da taşımıyor.
3: Hmm.
10: Onun için yatay mimari çok şart, gerekli. Yani şehir plancıları yatay mimari üzerine durmalı. Öyle plan yapılmalı diye düşünüyorum.
3: Evet.
10: İkincisi de altyapılar biliyorsunuz şehir içerisinde 450'den pis su dediğimiz kanalizasyon gidiyor. 225'ten de temiz su dediğimiz yağmur suyu gidiyor.
3: Evet.
10: Bunlar pis sular 300'lük bacadan efendim borulardan yağmur suları da 440 santimlik borulardan gidiyor.
3: Hmm.
10: Ondan sonra bunların temizliğini yapılmazsa çekmiyor, bacalar kaldırmıyor. Çünkü oralar 10 bin kişilik nüfusa göre yapılmış, olmuş 100 bin kişi. Kaldırmıyor. Bu böyle. Bir de şu arızalar var. Adam tutmuş pis su bacasına yağmur suyuna bağlamış. Kardeşim altyapı kurtarmamış falan. Bunların ASKİ tarafından veya İSKİ tarafından tespit edilip yağmur sularının amacına uygun olması gerekiyor. Böyle yapılması gerekiyor ve sürekli de
3: özellikle için, buruları birbirlerine bağlamamak lazım kardeşim ya. Yani.
10: Bağlamamak lazım.
3: Bir hepsinin gideri gibi, yolu ayrı olmalı. Bir de tabii mesela olmalı. Siz ustimi yaparken dediğiniz gibi yani evet. 40 bine göre planladınız ama keşke evet. bir öngörüyle bunu 100 bine kadar falan gibi bir planlama
10: tabii,
3: yapsaydınız.
10: O zaman öyle.
3: Evet.
10: Şimdi şöyle bu tip yerlerde Avrupa'da olsun diğer yerlerde olsun yatay mimarilerde
3: tabii.
10: bir de kanal sistemi var. Kanal boru değil de kanal. İçine arabalar iniyor, insanlar iniyor.
3: Aa.
10: Ondan sonra temizliyorlar. Hmm. Onun içerisinden temiz su gidiyor, içme suyu gidiyor, doğalgaz gidiyor, her şey gidiyor. Pahalı bir yatırım ama kalıcı bir yatırım. Ölüm olmaz yani kanal sistemi var ya beton arch şeklinde
3: arkeri. Tabii.
10: Yani 2 metreye, 3 metre yerin dibinde.
3: Büyük.
10: Bütün gidiyor. Ona iniyorsun, güzelce temizleyebiliyorsun ama boru tıkandımıydı, kırıp yeniden yapmak zorundasın. Daha pahalı yani.
3: Tabii.
10: Onun doğrusu. İçin altyapıyı şehir plancıları buna göre yapılmalı. Yatay mimari olmalı diyorum ben.
3: Biraz kalıcı olsun, biraz öyle. Değil mi? Güzel olsun.
10: Tabii ileri, yani yapınca 100 sene, 200 sene, 300 senelik yapmalı. Tabii. 50 sene, 20 sene olmaz ki bu iş. Tabii. Bir daha kır, bir daha yap, zor. Bir taraftan da Azerbaycan'daki kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Oradaki yönetime de diyorum ki bakın Esad yolunda ilerliyorsunuz. Esad'ın gittiği yoldan gitmeye başladınız.
3: Hmm.
10: Bunun Esad'ın başına gelenleri görün. Millete şey yapmayın. Eziyet etmeyin.
3: Halkınıza zulmetmeyin. Eziyet etmeyin. Evet.
10: Derseniz o halklar hani diyordunuz ki tek millet, iki devlet, tek millet diyordunuz. Ne oldu? Yani. Ayıp değil mi? Niye böyle yapıyorsunuz? Yapmayın kardeşim. Yaparsanız başınıza gelecekleri düşünün. Çünkü artık güçlü bir Türkiye var. O millet bizim milletimiz. Biz onları ezdirmeyiz Allah'ın izniyle. Onun için o devlet başkanının adını anmak istemiyorum. Artık gönüllerimiz kırıldı. Seviyorduk, sevmiyoruz artık.
3: Evet.
10: İnşallah yerine daha iyi halkın temsil edecek, halkın seçtiği daha güzel, daha iyi.
3: Herkesi kucaklayacak, demokrat bir isim gelir.
10: Ya sen hani 50 bin kişi, 5 milyon kişi yönetemez ki kardeşim.
3: Tabii.
10: Neyse orada Müslümanlığın kuralları geçiyorsa o orada uygulanacak. Sen bunun karşısına geçemezsin.
3: Evet.
10: Geçersen telef olursun diyorum.
3: Doğru.
10: Onun için de sabırlar diliyorum oradaki kardeşlerimize de. İnşallah tatlıya bağlanır.
3: İnşallah efendim. Mustafa Bey çok teşekkür ederiz Mustafa Başkan. İyi günler diliyorum size. Efendim kısa bir reklam aralığımız var. Gidip geliyoruz. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46. Kısa reklam.
11: Şimdi reklamlar.
12: Akbank'ta harçlığını katlamalı kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
13: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
14: Böyle bir dünya var.
15: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası.

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: Ara reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartını

0: Reklamları dinlediniz. Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. Beraberiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Çok müsaitiz efendim. Var mı telefonumuz hazır? Buyurunuz efendim.
1: Alo.
0: Buyurunuz efendim.
1: Selamünaleyküm
0: abi. Aleyküm selam efendim.
1: Ben Musa abi, nasılsınız?
0: Sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyursunlar efendim.
1: Çok şükür efendim. Efendim öncelikle bu doğal afetten dolayı ülkemizin geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evet, hepimize geçmiş olsun. Türkiye'ye geçmiş olsun. Bravo.
1: Türkiye'ye geçmiş olsun. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Doğal afetin önüne hiçbir şekilde hangi engeli alırsak alalım, hangi önlemi alırsak alalım, Allah'tan gelen bir şey. Doğal afet, önüne geçemeyiz.
0: Evet.
1: Ama şu da bir gerçek ki atalarımız boş yere dememiş. Dere yatağına yurt tutma, ekin ekme, ekinini yel alır, yurdunu sel alır diye. Biz de kendi önlemimizi almamız lazım. Yani dere yatağına bile bile de gidip de evler yapılmaması gerekiyor. Bunları yapılmışsa da önlemini almamız gerekiyor. Bir şekilde terk etmemiz gerekiyor. Birazcık bize de iş düşüyor.
0: Evet.
1: Ne yazık ki dikkat edersek hep dere yataklarına yakın yerlerdeki bilinçsizle kapatılıp üstü bina yapılan yerlere su basıyor. Az evvelki beyefendinin açıklama yaptığı gibi logarlarımız elverişli değil. 10 bin kişiye göre yapılmış. 100 bin kişi yaşıyor orada.
0: Tabii.
1: Bunları gözden geçirmek lazım. Yine dediğim gibi doğal afet önüne geçilmez. Bu birinci konu. Bir de bir konu daha var. Bunu da kısa bir özetlemek istiyorum.
0: Buyurunuz efendim.
1: Hani diyorlar ya, ben ona iyilik yapmadım, o bana iyilik yaptı, işte bana bir şey olmaz diye. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh mescitten çıkıyor. Bu olay ondan kaynaklanmıştır. Mescitten çıkıyor, diyorlar ki ya hani adam sana ters ters bakıyor. Baksın demiş, ben onu iyilik yapmadım, bana bir şey yapmaz demiş. Ama bu tarafa geldiğimiz zaman da dervişin bir tanesi suya düşen çekirgeyi çıkartmak istiyor. Her çıkartmasında parmağını sokuyor. Her çıkartmasında parmağını sokuyor. Ya diyorlar derviş, sen niye böyle yapıyorsun? Canını yaktığını bile bile, parmağını soktuğunu bile bile diyorsun. Onu sudan çıkartmaya çalışıyorsun. Fıtrası gereği diyor. O görevini yapıyor diyor. Ben de diyor fıtrasını göre iyilik yapıyorum diyor. İyilik her zaman iyidir. Biz yapalım. Karşılığını Allah görüyor iyi niyetten.
0: Evet.
1: Yani insanlarımız her zaman birbirlerine iyilik yapsa, güzel davransalar, zaten ortada bu sıkıntılar, bu problemlerin hepsi ortadan kalkacak. Aa. Herkes kendi etrafını gözetlese, kollasa, akrabasını, eşini, dostunu, imkanı olan komşusunu kollasa, ortada bir hiçbir sıkıntı kalmayacak.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, iyilik iyidir efendim. Buyursunlar efendim. Efendim. Alo.
2: Kolay gelsin. Hayırlı işler.
0: Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Kolay gelsin.
2: Ben Kütahya'dan.
0: Yalnız radyonuzu kapatın. Sesinizi net duyalım efendim. Radyonuzu kapatın. Evet, Kütahya'dan.
2: Tamam, kapatıyorum.
0: Peki.
2: Evet. Alo Ataullah Bey.
0: Buyurun efendim.
2: Size hayırlı işler, hayırlı günler.
0: Teşekkür ederiz. Buyursunlar
2: efendim. Sizin programınızı zaman zaman dinliyorum da.
0: Evet.
2: Yani güzel oluyor halkla beraber sohbet etmek, dertlerini dinlemek.
0: Tabii.
2: Onun için sizlere teşekkür ederim. Ben de.
0: Rica ederim. Vazifemizi yapıyoruz, görevimizi yapıyoruz efendim. Buyurun.
2: Allah razı olsun. Önce şu kanalizasyon ve sel basması meselesinden bahsedeceğim.
0: Evet,
2: ben.
0: Şehirlerimizin yeraltı yapıları.
2: Yeraltı yapıları.
0: Şehirlerimizin yeraltı yapıları ne kadar güçlü, ne kadar güçlü yaptık, evet.
2: Anladığım kadarıyla pek güçlü yapılmamış. Her sene çünkü özellikle İstanbul'da, başka vilayetlerde bir sorun yaşanıyor.
0: Evet.

0: can kaybı bile oluyor yani.
1: Evet.
0: Bunun için devlet büyüklerimizden rica ediyorum. Bu konuya her şeyden önce bir el atsınlar.
1: Evet.
0: Yani bu konuya mutlaka el atılması lazım.
1: Tabii.
0: Yoksa o sular bizim vatandaşları yutacak. Evleri, dükkanları basacak. Yani bir insanın dükkanının, evinin batması ne demek? Yani çok zor.
1: Dere yatağına yaptık. Sağlıklı yapmadık. Gece kondudur. Sonradan efendim neyse oralarda yaşıyoruz. Sağlıklı evlerde yaşamıyoruz. Özellikle dediğiniz gibi deprem felaketinde de mesela o yıkıntılar, lüks şeyler var, siteler var. Evet. Hepsi böyle kağıt gibi, karton kağıt gibi yere yapıştılar. İnsanlarımız öyle hayatını öyle kaybetti. Evet.
0: Allah rahmet eylesin. Ya. Devlet büyüklerimizin bu işe el atmasını diliyorum.
1: Evet. Bizim de aklımızın başına gelmesi lazım yani. Demin dedik
0: gelmesi
1: ya.
0: Lazım.
1: Hırsızın suçu var tabii. Yani evet. Biz kapıyı açık bıraktık ama hırsız da elini kolunu sallayarak çalıyor. Onun malı değil ki canım. Şimdi müteahhite veriyor, daire alıyor ya da apartman yaptırıyor. Müteahhit düzgün yapmıyor. Ya da evet, belediyede kontrol eden mühendis, şef, neyse tekniker gitmiyor. Ya da işte başta savma yapıyoruz. Kusur çok evet, büyük evet yani. Evet.
0: Sıkı denetim şart.
1: Evet.
0: Bir de bu yapılan konutlar eski gezekon dediğimiz konutları birazcık. Dere yatağına ev yapılır mı? Yani onun
1: belediye başkanlarımız gettolar oluşturdular. Hemşerilerini getirdiler. Gece kondu yapmalarına göz yumdular. Çünkü kendilerini seçtiler. O da belediye başkanı oldu. Böyle çok eski hastalıklar tabii. Ama bunların altında kaldık yani. Hala bakın sellerde, şurada burada kentlerimizi, kasabalarımızı efendim su basıyor.
0: Evet, evet. Önceden uyarı yapılmasına rağmen vatandaş ne yapsın? Evet. Yani başka bir eve mi taşınsın o gün için? Bu işler zor.
1: Evet, doğru.
0: İnşallah hayır olur yani. Temennim hayır olur.
1: Bizim biraz akıllı olmamız lazım efendim. Biraz kaliteye dikkat etmemiz lazım. Canımıza, çoluk çocuğumuzun canına. Tabii. Evet tabii yani.
0: Tabii ki.
1: Peki efendim. Ülke ekonomisine.
0: İkinci konu Azerbaycan kardeş devlet olmasına rağmen
1: evet,
0: başörtüsü yasağı getirdi. Buna çok üzüldüm.
1: Tabii.
0: Bir Müslüman Türk devletinin bir başörtüsü yasağı getirmesi kendisine hiç yakışmıyor.
1: Evet.
0: Yani Türkiye'den de mi ibret almadılar yani? Türkiye başörtüsü yasağını getirdi. Örtülü olan da olmayan da kardeşçe yaşıyor.
1: Tabii. Herkes yani, kendini olduğu gibi kabul etmiş. Şimdi değil, kurtuluş mücadelesinden beri bu böyle.
0: Öyle.
1: Evet.
0: Yani bir de Azerbaycan ne yapmak istiyorsa yarın bugün bir iş gelse başına kimse yardım etmez.
1: Evet.
0: Bir Türkiye var kardeş devlete.
1: Evet.
0: Yani bu iştahları Azerbaycan büyüklerinin de dikkate alması lazım. İsrail'le ilişkileri oluyor. Bugün Hakan Fidan'ın İsrail Cumhurbaşkanı konuşurken salonu terk etmesi çok büyük bir örnek davranış.
1: Evet.
0: İnşallah gerisi gelir, bu İsrail'in sesi kısılır.
1: İnşallah.
0: Allah'ın izniyle. İnşallah.
1: Peki.
0: Benim diyeceklerim bu kadar.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Peki. Evet, bir dinleyicimiz daha var sanıyorum. Bakalım kim o dinleyicimiz. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo, selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Bu Azerbaycan meselesiyle alakalı iki kelam etmeyi lüzumlu hissettim.
1: Buyurun efendim. Buyurun efendim.
2: Şimdi Azerbaycan bu işi isterek mi yapıyor yoksa mecburiyetten mi yapıyor diye düşündüm.
1: Evet.
2: İsteyerek yaptığını hiç zannetmiyorum. Şöyle evet, bir benzetme ne kadar yerinde olur. Bir adam ya da bir araba kaçırılıyor, bir şey de diyemiyor. Etrafına, başka insanlara kendini belli etme için değişik hareketler yapar kaçırılan kişi.
1: Evet.
2: Altında olan kişi bir şey de diyemez. Çünkü ben Azerbaycan'ın bir tehdit altında olduğunu düşünüyorum burada. Henüz Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bir şey de demedi. Azerbaycan'la alakalı, zaten İsrail'le alakalı tutumunu zaten biliyoruz.
1: Evet.
2: Dolayısıyla erkenden Azerbaycan'a bunları söylemenin, etmenin çok fazla bir fayda olacağını zannetmiyorum.
1: Evet.
2: Yani beklemek lazım. Meseleler çoğu zaman bizim düşündüğümüz gibi olmayabilir. Derde gerisinde, işin içinde başka şeyler de olabilir. Evet. Benim sadece bir tahmin ya da ihtimallerden biri, öyle söyleyeyim. Herhangi bir hüküm cümlesi kurmuyorum.
1: Tamam.
2: Bu böyle. İkincisi, bu belediye başkanı rahmetli olmuş. Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
2: Bu belediyelerin varlığını zaten ben reddeden bir insanım.
1: Evet.
2: Faydasız olduğu kanaatiyle. Şimdi bir de yetmemiş bu belediye birliği bilmem ne şu bu filan, adeta belediye sendikası gibi bir şey bu.
1: Evet.
2: Zaten seçilmiş insanlar özel insanlar oluyor bir yerde. Kendilerinin bir şekilde bir de sendika bilmem ne, yani şeyi uzatmak etmek, bir sürü böyle teferruata girmek bilmem ne filan. Belediye sendikası ne işe? Sendika diyeceğim ben ona. Belediye sendikası ne işe yaramış? Daha önce sendikada ne işe yaradığı gibi. Bugün kamuda memur sendikalar, şunlar bunlar var, bir sürü lüzumsuz insan orada bir şekilde maaş oldu bilmem ne yapıyor. Makam ve bilmem ne filan. Memuriyeti etmemiş. Hasıl sendika Türkiye'de, eğer sen özel bir sendika, özel sektörün işçileriyle, memurlarıyla alakalı bir sendika kuruyorsun ve onlar sana bir şekilde iltifatı bir şekilde değer veriyorsa, yoksa devletin işçisine sendikalı olmuşsun, devletin memuruna sendika olmuşsun, devletin belediyesine sendika olmuşsun. Bedavadan işler bunlar. Bunlar lüzumsuz şeyler. Milletin sırtında büyük yüklerden milletin kurtulması lazım. Behemahal bu belediyelerin hali ortada. Yetmemiş, bir de bunlara sendika kuruyoruz.
1: Evet. Yani
2: bunların lüzumsuzluğunu söylemem lazım. Peki. Diye başınızı ağrıttım biraz.
1: Estağfurullah. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyoruz efendim. Evet, telefon attığımızda kim var efendim? Efendim, buyursunlar.
3: Selamünaleyküm.
1: Bu aleyküm selam.
3: Nasılsın Asallah abi?
1: Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız Nurullah Bey? Buyursunlar.
3: Abi sağ ol, teşekkür ederim. Allah'a şükür iyiyim. Abi bu Azerbaycan konusunu biraz bilen biriyle konuştuğu istedim. Müsaade edersen.
1: Buyurun.
3: Abi şöyle, İran biliyorsun yani bir Rus düşmanı bir ülke.
1: Öyle mi?
3: Bağımsızlıklarını onlardan aldılar ya.
1: Evet.
3: Sovyet Cumhuriyeti'ydi biliyorsun. Rus düşmanı olduğu için yani bu taraf bloğa düşman olduğu için yani şu anda İran'ı desteklemeleri ta halkına kadar, Azeriler yani tamamen yani bir Amerikan ve İsrail şeyini desteklerler. Yani sadece şey değil, tam bir kapitalist ülkedir. Evet, biz Türk kardeşlerimiz diye bakıyoruz ama yani ben çok Filistinli kişilerle Filistinlere söylüyorlar, ben Azeri kişilerle konuşuyorum. Orada benim hocalarım da var. Rafael Hoca var mesela, mühendis. Kendisiyle konuşuyorum. Tamamen yani bir düşmanlıkları var yani. Filistinlileri suçlu görüyorlar.
1: Evet.
3: İsrail'i destekliyorlar. Yani o yüzden bugünkü yapılan politikaya falan şaşırmamak lazım. Biz buradan bakıyoruz, evet Türk kardeşlerimiz diye düşünüyoruz ama Sovyetlerden ayrıldılar. Rus düşmanlıkları var. O konuda evet bizim bir desteğimiz oldu ama tamamen yani İsrail'i şeyle aldık falan diye şey diyorlar. Öyle bir destekleri var. Tamamen politikaları.
1: Ruslar da rahatsız. Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasında aslında Ruslar da rahatsız. Herhalde İsrail'de gözünü dikmiş Azerbaycan'ın enerji kaynaklarına. Onun da öyle bir çıkarı var.
3: Oradaki enerji zaten komple oraya gidiyor da.
1: Değil mi?
3: Yani buradaki olay tamamen kapitalist olarak şey diyor, oraya destek veriyor ama bunların Amerika'ya ve İsrail'e olan bu sempatileri eski Rus düşmanlığından geliyor. Ruslar yani biz

0: uzlaşma söz konusu. Ermenistan'ı destekleyen onlar karşı bloktalar. Tamamen orayı destekliyorlar. Böyle bakmak lazım olaya.
1: Bir de bir şey daha var. Sanki İran biraz da böyle Azeri Türkleri çok ya İran'da. 30 milyonun üzerinde Türk var ama gerçi onlar İran kültürünü yaşıyor artık da. Zaman zaman korkuyorlar mı acaba efendim Azerbaycan bunlara sahip olur ya da bunlar Azerbaycan'a efendim dahil olur diye. Öyle şeyler de geliyor abi, aklıma belki uç bir nokta.
0: Tabii. Aklına değil abi şöyle yani ilk işin öncesine gideceksek zaten Azerbaycan dediğim bir İran toprağı.
1: Öyle mi?
0: İran tabii İran'dan ayrıldı ya yani o Rusya evet. Oraya giriyor o şekilde İran'dan alıyor Sovyetler Birliği'ne bağlıyor hem İran'a düşman. Azeriler hem Rusya'ya düşman Sovyetler Birliği'nden ayrıldığı için bu mesele tamamen oradan geliyor. Yani sen git bir Azeri'ye de ki Amerika ne yapıyorsa haklıdır. İsrail ne yapıyorsa haklıdır der yani. İslam'a Türk kardeşimiz falan diye bakıyoruz ama tamamen bir onların arasında böyle bir gönül bağı var.
1: Anladım efendim. Ya da menfaat bağı var ya da stratejik
0: ya
1: bir bağ var.
0: Hem menfaat bağı var hem o eskiden gelen o tarihsel şeyden artırı bir gönül bağları da var onların.
1: Duygusal yani, bağ diyelim evet.
0: Duygusal gibi yani sen benim ne demek istediğimi anlıyorsun.
1: Tabii canım.
0: Dün içinde ben teşekkür ediyorum 50 yaşında hakkıyla şey oldu diyen abimizle güzel konuştun abi evet. Ben teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: 50 yaşında hakkıyla dedi. Teşekkür ediyorum abi.
1: Sağ olun. İyi günler diliyorum Nurullah Bey. Evet, telefon hattımızda dinleyicimiz mi var sevgili Ahmet? Evet. Buyursunlar efendim. Yok galiba. Evet. Bekliyoruz telefon gelecek efendim. Acele etmeyelim çocuklar. Bizim telefonlar biraz nazlı bağlanıyor efendim. Kolay değil. Biraz protokol program çünkü ağır program. Buyurunuz efendim.
2: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
2: Başakşehir'den Ayhan.
1: Ayhan Bey buyurun.
2: Öncelikle bu felaketlerden dolayı geçmiş olsun İstanbul'umuza diyorum.
1: Evet.
2: Türkiye'mizin gerilerine.
1: Büyük geçmiş olsun. Evet.
2: Büyük geçmiş olsun. Allah böyle
1: felaketleri bir daha göstermesin. Evet.
2: Evet.
1: Ya da rahmet felakete dönüşmesin inşallah.
2: Evet inşallah. Bugün bir durum oldu da ben gündem dışı ama... Bunu TKRT'nin vasıtasıyla bütün arkadaşlara şeylere iletmiş olurum.
1: Şu anda yağmur yağıyor mu Başakşehir'de, Kayaşehir'de?
2: Yağmıyor.
1: Ha yağmıyor tamam. Peki efendim buyurun.
2: Bugün bir arkadaşımız yani bir tanıdık bir arkadaşımızın telefonundan WhatsApp'ını dolandırıcılar almışlar. Arkadaş da tanıdık ya bütün arkadaşlar rehberde olan arkadaşlara ya yarına kadar 20 bin lira atar mısın? Hep böyle şey yapıp sonra ben de bir şey yazmadım bekledim daha sonra arkadaşlar şeyde gördüm yani bütün köylülerimize yani rehberinde olan köylülerine yarına kadar 20 bin lira lazım herkese atmışlar bunu.
1: Atan olmuş mu parayı efendim?
2: Atan olmamış da böyle bir dolandırıcı şey varmış yani.
1: Çok ilginç ya.
2: Olsun yani.
1: Evet. Siz köy derneğinde mi böyle bir grup mu kurdunuz?
2: Yok grup köy derneği köylüler arasında var ama bu arkadaş kendi şahsının numarasından yani kendi WhatsApp'ından atıyor yani gruptan değil.
1: Anladım. Peki. Peki çok teşekkür ederim.
2: Rehberinde olan arkadaşlarına atıyor her kişiye ya yarına kadar 20 bin lira atar mısın?
1: Anladım. Dikkat yani, etmek lazım efendim. Yani, çok teşekkür ederiz.
2: Herkes yani o yüzden vatandaşları uyaralım. Bu konuda başka insanların da aklına gelirse şey
1: peki,
2: yapmasın.
1: Çok teşekkür günler. Ederim. İyi günler diliyorum. Sevgili dinleyiciler İstanbul Valisi Davut Gül konuşuyor. Açıklamalarda bulunuyor. Bir kulak verelim efendim.
3: Kamunun imkanlarını makul ölçüde olabilecek ne varsa milletimizin, devletimizin imkanlarını vatandaşlarımız için seferber ediyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Taburcu olan hemşerilerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Aramasını yaptığımız 5 hemşerimizin, vatandaşımızın bir an önce bulunmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlere de ayrıca ilginiz, alakanız geceden beri emeğiniz için teşekkür ediyorum.
4: Sayın Vali, 3. cansız beden sağda vadde çıkmış.
3: Evet.
4: 5 kişi aranıyor şu anda. Kadın mı, erkek mi, aralarında çocuk var mı, hangi lokasyonlarda aranıyorlar özellikle?

0: özellikle nerelerde kayboldular?
1: Daha çok Sarıyer'de kayboldular. Ama Sarıyer'in dışında gidebilecekleri, özellikle suyun götürebilecekleri her yere arkadaşlarımız bakıyorlar.
2: Sayın Valim, üçüncü kişinin kimliği tespit edildi mi?
1: Tespit edildi efendim. Erkek şahıs. 1960 doğumlu bir hemşerimiz.
0: Peki çocuk var mı kayıplar içerisinde?
1: Çocuk yok efendim. Arananlar içerisinde de çocuk yok.
2: Sağ olun.
1: Evet, biz teşekkür ediyoruz. Son söz, malumunuz biz motorları ikinci bir talimata kadar yasaklamıştık. Şimdi şehir yavaş yavaş normalleşiyor. Hayat normalleşiyor. Dolayısıyla da motorlarımızı da yarın 06'dan itibaren artık trafiğe çıkabilecek şekilde izinlerini veriyoruz. Yarın sabah 6'ya kadar yasak devam ediyor. 6'dan sonra serbest bir şekilde motorlar da çalışmaya başlayacaklar. Evet, teşekkür ederiz.
3: TGRT FM Haber.
4: Efendim, İstanbul Valisi Davut Gül açıklamalarda bulunuyordu. Biz 4 kişi diye söylemiştik ama 5 kişi aranıyor. Onu da sizlerle paylaşalım. 3 kişi bu yağmurlarla beraber, şiddetli yağmurlarla beraber hayatını kaybetmişti. 5 kişi de aranıyormuş. Öyle 4 kişi falan değil. Düzeltelim. Yeni gelen bir bilgi. Sayın Validen bu bilgi aldık. Sizlerle paylaşalım ve dinleyicimiz var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim.
5: İyi günler Talat Bey, kolay gelsin.
4: İyi günler, buyursunlar Erhan Bey, buyurun.
5: Gerçekten ya, bu dünkü yağmur var ya Talat Bey, ben bile şaşırdım gerçekten ya.
4: Hiç tanıklık olmadı değil mi? Hatırlamıyorum ya. Ben de böyle bir şey hatırlamıyorum efendim.
5: Ya gerçekten ya, felaket sesi, ya konuştuğumuz sesi bile duyamıyorduk orada. Ama bizim bir şansımız vardı. Bu genelde bu Bağcılar, Esenler, bu tarzlar yokuş aşağı olduğu için bizde göl hesabı hiçbir şey olmadı.
4: Yamaçtayız diyorsun.
5: Bayır aşağı.
4: Bayır aşağı, evet.
5: Yamaç gibi yani.
4: Tabii.
5: Yani yağmur geldiği gibi gidiyor. Hatta çocuk bile okuldan gelirken otobüse inerek, yürüyerek geldi yani. Ayakları ıslanarak geldi. Çünkü baba dedi, çok sıkıcıydı dedi. Yani hiçbir zarar görmedi. Çünkü, ama ben şimdi Sarıyer Ayaza'yı çok iyi bilirim.
4: Ayaza özellikle değil mi?
5: Bakın şimdi orası şöyle bir vadinin içi gibi düşünün. Kenarlar yamaç, bir sıkıntı olmaz yukarıda şeyler. Fakat orta bölüm komple, ben çocukluğumda da biz mesela bisiklette dolaşamazdık. Komple su alıyor. Bir havuz gibi oluyor aynen böyle. Hele çocukluğumuzda okula giderken başka yerlere top sahasının arkasını dolaşarak giderdik. Önümüzdeki yollar yani... Bu yağmurda işte bu ortaya çıktı. Gideri güzel olsaydı belki bir şey olmazdı. Peki. Ama Atolat Bey, bu yağmura dayanmaz. Bir de bu Erol Bey bağlandı mı bilmiyorum ama Fenerbahçe olan.
4: Peki.
5: Ya 6 tane yediler biliyorsun değil mi Atolat?
4: Dedi çok üzgündü. Bu şimdi Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, oraya gideceğiz. Devam edeceğiz efendim bu konuşmadan sonra. Ama önce reklam, sonrasında Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında bir hitap ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinleyeceğiz efendim.
6: Burası TGRT FM.
7: Şimdi reklamlar.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
8: Dünya Katılım var.
10: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
8: Böyle bir dünya var.
9: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası...

0: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
1: Bugünden yarına Allianz seninle.
0: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Şimdi reklamlar.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Bizim için asıl olan Marif Vakfı okullarında öğrenim gören çocuklarımızın hayatına kattığımız değerlerdir. Asıl olan bize emanet edilen yavruların erdemli, nitelikli, vizyon ve misyon sahibi bireyler olarak kendi ülkelerinin geleceğine yaptıkları katkılardır. Bunun için biz uluslararası eğitimi uzun soluklu bir maraton olarak görüyoruz. Marif Vakfımız Asya'dan Afrika'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya, dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocuklara ve gençlere yeni imkanlar sunuyor. Onları bilgiyle donatıyor. Her yönüyle hayata hazırlıyor. Aynı zamanda bu çocukların farklı kültürlerle güçlü ve samimi bağlar kurmalarını sağlıyor. Okullarıyla, yurtlarıyla, üniversiteleriyle, araştırma ve eğitim merkezleriyle Türkiye'nin marif tecrübesini farklı kıtalara ulaştırıyor. Bugün marif sıralarında eğitim alan gençlerimizin inşallah çok yakın bir zamanda kendi ülkelerine her alanda başarıyla hizmet edeceklerine, kendi memleketlerinin geleceğini şekillendireceklerine yürekten inanıyorum. Bu yönüyle 10. yıl programının geleceği inşa eden 10 yıl başlığıyla tertiplenmesini çok isabetli bulduğumu özellikle ifade ediyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye Marif Vakfımızın 10 yılda ulaştığı bu seviye, iktidarlarımız süresince eğitim alanında imza attığımız tarihi devrimin de yansımasıdır. Son 24 yılda eğitim altyapımızı geliştirdik. Eğitime erişimi ve fırsat eşitliğini sağladık. Kurumsal kapasitemizi kat be kat artırdık. Ders müfredatlarını yeni ihtiyaçlar doğrultusunda düzenledik. Okullarımızın yeşil ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirdik. Tüm bu çalışmaların meyvesini de hamdolsun toplamayı başardık. İşte en son PISA 2025 sonuçlarına göre fen bilimleri, matematik ve okuma alanlarında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olduk. Yüksek öğretimde aynı şekilde Türk üniversitelerine yönelik ilgi her sene katlanarak arttı. Bundan 10 sene önce 48 bin civarında olan uluslararası öğrenci sayımız bu yıl 380 bine yaklaştı. Sizlerin görev yaptığı ülkelerde Türkiye mezunu doktorlarla, siyasetçilerle, iş adamı, bürokrat, öğretmen, sanatçı, akademisyenlerle karşılaşmak artık sıradan hale geldi. Dünyanın birçok ülkesinde Türkçe konuşan, Türkiye'yi bilen, tanıyan, Türk kültürünü ilgiyle takip eden çok sayıda insana rastlıyoruz. Şunu büyük bir memnuniyetle ifade ediyorum. Yıllarca kendi evlatlarını kılık kıyafeti, inancı, siyasi görüşü sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda bırakmış bir ülkeden bugün kendi çocuklarına birinci sınıf eğitim vermekle kalmayıp her yıl yurt dışından on binlerce öğrenci çeken bir ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına elbette büyük bir başarıdır. Eğitimde yaşanan tarihi dönüşümün en net sembolüdür. Kuşkusuz çok daha gurur verici olan bu vizyonun Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla dünyanın farklı köşelerine taşınmasıdır. Bakınız, bugün bir yandan okul öncesinden yüksek öğretime 24 milyonu aşkın öğrenciye nitelikli eğitim veriyor. Diğer yandan uluslararası eğitimde inşa ettiğimiz güçlü kapasiteyi Maarif Vakfı gibi kurumlarımızla dost ve kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Bu, açık söylüyorum, 25 yıl önce hayal dahi edilemeyen bir başarıdır. Bunun ne manaya geldiğini Maarif Vakfımızı hedef alanlar bilmeyebilir. Ama bizler ve sizler bu vizyonun neye tekabül ettiğini gayet iyi biliyoruz. Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz bugün küresel bir oyuncudur. Sadece savunma sanayinde, sadece diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibariyle de artık yeni bir ligdeyiz. İnşallah sizlerin de gayretleriyle bu ligde yükselmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, burada şunu da vurgulamakta fayda olduğuna inanıyorum. Gerek Türkiye Maarif Vakfı, gerekse Yunus Emre Enstitüsü bünyesindeki faaliyetlerimizin hiçbirinde tek taraflı yaklaşım içinde değiliz. Aksine her ülkenin kendi tarihi, dili, kültürü ve eğitim geleneği olduğunun farkındayız. Çalışmalarımızı da bu prensipler ekseninde yürütüyoruz. Her zaman söylüyorum, bakın biz tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz. Bir dönem 24 milyon kilometre kareyi bulan bir alanda hüküm sürdük. Doğrudan yönettiğimiz toprakların üzerinde bugün 45'ten fazla ülke var. Ecdadımız insanların diline, kültürüne, adetlerine karışmadığı için bunlar kendi kimliklerini korumuşlardır. Fakat batılı emperyalistlerin pençesine düşen toplumlar hem çok büyük acılar çekmiş hem de kültürel anlamda soykırıma uğramışlardır. Bugün kendi geçmişlerine bakmadan bize çoğulculuktan, bize farklılıklara saygı göstermekten dem vuran ülkelerin yönettiği bölgelerde yüzlerce yerel dil kayboldu, kültürel izler yok edildi, toplumsal hafıza silindi, yerel halk arasında asırlarca yaşayan adetler müzelik ögeler haline geldi. Görev yaptığınız ülkelerde inanıyorum ki birçoğunuz bunu gördünüz. Ama biz Rum suresi 22. ayetinde buyurulduğu üzere renklerin ve dillerin farklı olmasını Cenab-ı Allah'ın yaratmasındaki sonsuz kudretin bir tecellisi olarak kabul ederiz. Dolayısıyla kimsenin diliyle, kültürüyle, derisinin rengiyle etnik kökeni, meşrebi, mezhebiyle ilgilenmeyiz. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü der, yeryüzündeki hiçbir insanı diğerinden ayırt etmez, hiç kimseye kem gözle bakmayız. Dün olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetle hareket ediyoruz. Maarif okullarında ev sahibi ülkelerin eğitim mevzuatını, müfredatını ve kültürel özelliklerini dikkate alıyoruz. Türkçeyi de başka dillerin yerine geçen değil, insanlara yeni kapılar açan, yeni ufuklar kazandıran bir vasıta olarak görüyoruz. Bizi biz yapan, bizi farklı kılan, bizi başkalarından ayıran bu yaklaşımımızı inşallah sonuna kadar koruyacağız. Kıymetli misafirler, bundan 10 sene önce Türkiye Maarif Vakfımızın kuruluşunda ülkemizin yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini güçlü, güvenilir ve kurumsal bir yapıya kavuşturma hedefimiz başat bir rol oynadı. FETÖ'nün yurt dışındaki eğitim yapılanmasının yol açtığı sorunların en az hasarla atlatılması da vakfımızın görev ve sorumlulukları arasındaydı. Biliyorsunuz FETÖ yıllar boyunca farklı ülkelerde açtığı okulları kendi yapılanmasını geliştirmek, örgüte eleman devşirmek, ekonomik imkanlar elde etmek ve uluslararası nüfus kazanmak amacıyla kullandı. Üstelik bu ihanet şebekesi bütün bunları güya Türkiye adına hareket ediyormuş izlenimi uyandırarak yapmaya çalıştı. Türkiye'den beslendiler. Milletimizin iyi niyetini, Ali Cenaplığını sömürdüler. Ama küresel emperyalizme hizmet ettiler. Siyonizme uşaklık yaptılar. 15 Temmuz'un ardından FETÖ'yle topyekün mücadeleye hız verdik. Ülkemiz içinde örgütün kolunu bacağını keserken yurt dışında da eğitim kurumu maskesi altında işlettiği fitne yuvalarını dağıtmaya odaklandık. Ve Dışişleri Bakanlığımızın, Maarif Vakfımızın ve diğer kurumlarımızın yoğun çabaları sayesinde 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların tamamen veya kısmen kapatılmasını sağladık. Türkiye Maarif Vakfımız FETÖ'ye ait eğitim kurumlarının devralınmasında önemli sorumluluklar üstlendi. Bu okullardaki öğrencilerin mağdur edilmemesi ve eğitimlerinin kesintiye uğramaması için azami hassasiyet gösterdik. Ortak gayretlerimiz neticesinde çok kısa sürede çok ciddi mesafe aldık. Geçmişte dünyanın farklı bölgelerinde Türkiye'nin imaj ve itibarını kirli ve karanlık emelleri için meşruiyet kalkanı haline getiren FETÖ'nün bugün pek çok ülkede esamesi dahi okunmuyor. Örgüt içi menfaat çatışmalarının tetiklediği yeni itiraflarla birlikte yabancı dostlarımız da bu takiyeci örgütün gerçek yüzünü görmeye başladı. Yarın çok daha acınası, çok daha sefil hale gelecekler. Bu millete ve bu ülkeye yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra'da inşallah ödeyecekler. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde bunların peşini bırakmayacağız. Tabii burada şunu da altını çizerek söylemek istiyorum. Bu noktaya gelinmesinde Türkiye Maarif Vakfımızın gurbeti sılaya çeviren, ulaştıkları her noktaya memleket havası götüren fedakar mensuplarının, yani sizlerin emeği çok daha büyüktür. Zor zamanda yük aldınız, engeller karşısında pes etmediniz, bahanelerin arkasına saklanmadan cesaretle elinizi taşın altına koydunuz. Hem aziz milletimizin hem de evlatlarını bize emanet eden ailelerimizin güvenini boşa çıkarmadınız. Sizlerin şahsında Amman'dan Prizren'e, Karakas'tan Kinşasa'ya, Lahor'dan Jakarta'ya, dünyanın farklı köşelerinde aşkla çalışan Maarif ailesinin tüm fertlerini yürekten tebrik ediyorum. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızı, o bayrağın temsil ettiği dostluk, kardeşlik, dayanışma ve sevgi mesajlarını dünyanın dört bir yanına ulaştırdığınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Unutmayın, bu kutlu yolculuk henüz yeni başladı. İnşallah çok daha büyük başarılara birlikte imza atacağız. Sizlerden sadece tarihiyle değil, hedefleriyle de büyük bir milletin üyeleri olduğunuzu aklınızdan çıkarmadan, bulunduğunuz ülkelerde Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmenizi bekliyorum. Sizlere güveniyor, Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle Türkiye Maarif Vakfımızın 10. yılı bir kez daha hayırlara vesile olsun diyor. Bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve çalışma arkadaşlarımıza Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum. Vakfımızın gösterdiği ülkelerin bu faaliyetlerle daha zengin hale gelmesini, devlet ve hükümet başkanlarına, eğitim kurumlarına, ortak çalışmalarımıza yaptıkları katkılardan ötürü aynı şekilde şükranlarımı iletiyorum. Birazdan Maarif ödüllerini takdim edeceğimiz öğrenci ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Efendim, bizler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz ve Zaltı Devletleri'ni yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Öncesinde günün anısına bir hatıra arzı ve sonrasında ödül törenimiz için. Efendim, şimdi günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımıza hediyelerini arz etmek üzere Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Özdil'i bir kez daha alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim, bizler de hediyemizin içeriğini hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem saygıdeğer hanımefendiye ve siz değerli konuklarımıza bilgisini paylaşmak isteriz. Bu hediyemiz Türkiye Maarif Vakfı'nın 10. yılı vesilesiyle Zaltı Devletleri'ne Türk hat sanatının önde gelen talih nüvislerinden rahmetli Necmettin Okyay Beyefendi'nin meşhur Maarifsiz Millet Yaşamaz istifinden hareketle Zerendut tekniğiyle üretilen hat toplosu şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza Maarif Vakfı Başkanımız tarafından arz edilmiştir huzurlarınızda. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi Türkiye Maarif Vakfı'nın öğrencileri ve öğretmenlerinin farklı alanlarda elde ettikleri başarılarını maarif ödülleriyle taçlandıracağız. Şimdi tensipleriyle saygıdeğer hanımefendi Emine Erdoğan'ın da alkışlarımızla ödül törenimiz için sahneye teşriflerini arz ederiz. Buyursunlar efendim.
2: TGRT FM Haber.
4: Aklınızda bulunsun. Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
5: Aklınızda bulunsun.

Bir bayrak dalgalanır ay yıldızı. Adı hürriyettir. Alında kırmızısında kan rengi çiçekler açar. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Çanakkale sırtlarında bir rüzgar eser yücelerden. Çiçekler, çimenler, yapraklar, yürekleri titrer ve huzur içinde dalgalanıp selama dururlar. Bu esen vatan rüzgarıdır. Hürriyetin, kazanılmış toprakların, süngülerle kilitlenmiş denizlerin ve göğüsleri al al yiğitlerin destanını söyler. Hemen selama dururum. Sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Bir nazla akar, bir gururla akar Sakarya. 22 gün 22 gece sürmüş bir destanın şarkısını söyler. Yiğitler görürüm göğüsleri al al. Göğüslerinde kan rengi çiçekler açmış, güller açmış al al. Hemen selama dururum, sizi yüreğimde bulurum. Siz isimsiz kahramanlar. Polatlı'da, Çanakkale'de anıtlar görürüm. Yükselen taşları bulutlara, yükselen başları yücelere değer. Güller, çiçekler arasında mezar taşları görürüm. Analar görürüm toprakları okşayan, çiçekleri sevgiyle sulayan. Anadolu'nun her karış toprağında, köyünde, kasabasında, yol kıyılarında, nice kentlerinde, köprü başlarında, Antep'te, Maraş'ta, Kars'ta, Erzurum'da, Rize'nin yamaçlarında, Çanakkale ve Polatlı sırtlarında, Kıbrıs'ta, Girne'de, Edirne'de, Balıkesir'de, vatanın her karış toprağında anıt mezarlar görürüm ve sizleri yüreğimde duyarım. Siz isimsiz kahramanlar.

analar, eşler, nişanlılar görürüm. Şehitliklerde bayrak rengi al al çiçekleri sularlar, toprağı okşayarak. Mezarlar görürüm sıra sıra, genç genç ve dizi dizi taşlar. Her taşımda bir ay yıldız parıldar. Her birinizi ayrı ayrı duyarım yüreğimde. Siz isimsiz kahramanlar. Kiminiz bir dağ başında, kiminiz ıssız bir yolda, kiminiz cephede siperde, kiminiz göklerde denizlerde, kiminiz yangınlarda alevlerde, kiminiz hain tuzaklarda pusularda, kiminiz karda kışta, kiminiz bombalarda, hain kurşunlarda. Ama hepiniz yiğitçe, onurla ve vatan yolunda ölümü kucakladınız. Vatan aşkınız göğsünüzde güllerle gülümsedi al al. Alnınızda göğsünüzde hürriyet çiçekleri açtı kan kırmızı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Akdeniz'e uzanan İzmir yollarında kurtardığınız vatan topraklarına sevgiyle uzandınız. Hürriyetin topraklarını aşkla kucakladınız. Sizleri hep yüreğimde duydum. Siz isimsiz kahramanlar.

İpek bir halı gibi bir toprak uzanır. Çiçek çiçek, tarla tarla, ağaç ağaç. Şehitler diyarı Anadolu'dur. Bu toprak huduttan hududa şehitlerle, isimsiz kahramanlarla doludur. Analarına, eşlerine, yavrularına doymadan, özlemleriyle, gencecik yaşama sevdalarıyla toprağına doyan, hak ettiği topraklarda huzur içinde uyuyan, nice isimsiz kahramanlarla doludur bu toprak. Onlardır bayrağı bayrak yapan, onlardır bu toprakları vatan yapan. Binlerce, milyonlarca vatan evladı, kiminin yoktur bile mezar taşı, hepsi bu topraklarda koyun koyuna yatar. İşte vatan onlardır, bayrak onlardır. Bu hürriyet, bu özgür gökler, bu ırmaklar, bu ağaçlar, bu kuşlar. Bu bağlar, bostanlar, bu çiçek çiçek yaylalar, bu bereketli tarlalar, bu coşkun ırmaklar, bu güneş, bu deniz, bu cennet vatan onlardır. Huzur içinde uyuyun, vatanın can evlatları, yiğit oğulları. Vatan size minnettardır. Sizleri hep yüreğimizde duyarız. Bu vatan sizden armağandır. Siz unutulmayan, isimsiz kahramanlar. Adınız hep bir, adınız Mehmetçik. Görülmedi yeryüzünde size denk bir yiğit. Adınız bu toprakta, bu bayrakla sonsuza dek yaşayacaktır. Fatihalarla bu ulusun yüreğinde huzur içinde yatarsınız. Vatan sizden armağan, vatan size minnettar. Ey ismini sayamadığımız, Mehmetçik dediğimiz, vatanın koynunda yatan siz, isimsiz kahramanlar.

Göğsünüzde açan al al çiçeklerle, kolsuz başsız ayaksız uzanmıştınız toprağa. Son düştüğünüzde vatan sevgisi gülerdi gözlerinizde. Borçlarım bunlardır diyen birkaç not, bir anne, bir eş, bir çocuk resmi çıkardı cebinizde gözleri sevgiyle gülen. Bazen gönderilmeye hazır üniformalı bir resim ve beni unutmayınız diyen birkaç satır. Kim ödemiştir senin gibi vatan borcunu ve kim unutabilir vatanı vatan yapan vatanın yiğit oğullarını? İşte şimdi güller, çiçekler süslüyor üstünüzdeki vatan toprağını. Analar dualarla suluyor toprağınızı ve üstünüzdeki ay yıldızlı bayrak bulutlara değiyor. Vatan sizinle yüceliyor, başı sizinle dik. Vatan size minnettardır ey şanlı Mehmetçik. Ve unutulmayan, ölümsüz, siz isimsiz kahramanlar.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 15 Ekim Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in Yalansız Türkiye başlıklı makalesini sunuyorum. O mütevazı, dar imkanlı fakat gönlü zengin insanlar da onların yaşadığı cemiyetlerde masal oldu. Evet, yollar Irak'ları yakın etti, iletişim mesafeleri kaldırdı fakat insanlar birbirinden uzaklaştı. Makine çağı dendi, endüstri diye konuşuldu. Modern hayatlar ünvanıyla bize mahsus olmayan ithal hayatlar varlığımızı kuşattı. Köyde, kasabada yaşamak küçümsendi. Teknolojinin sunduğu imkanlarla vatandaşlar akın akın şehirlere aktı. Başlangıçta kimse farkında değildi yahut çok az kimse farkındaydı. Yeni bir insan tipi gelişiyordu, yeni bir cemiyet şekli doğuyordu. Önce yarı köylü, yarı şehirliler, sonra şehirliler yetişti. Bu defa da yarı doğulu, yarı batılı tipler görünür oldu. Napoli'den Paris'e, oradan Londra'ya, Londra'dan New York'a. Zevki, modası, yeme içme biçimi, eğlencesi, hayat anlayışıyla dışımızdaki dünya, ecdadımızın asırlarca uzağında tuttuğu, kendine bulaşmasın diye itina gösterdiği yaşama biçimleri, yetişme şekilleri, aile anlayışları. Şimdi şimal yıldızı parlaklığındaydı. Bütün bunlara özeniliyordu. Onlar çağdaşlık, ilerilik, özgürlük ve uygarlık sayılıyordu. Kanuni Sultan Süleyman Han binlerce kilometre ötedeki Paris'te çıkan ve adına dans denilen bir eğlencede kadın ve erkeğin birbirine sarılarak oynamalarını işitince, Osmanlı hayatına da sıçrama kaygısıyla Fransa kralına mektup yazıp bunun tez zamanda yasaklanmasını ihtar etmesi çok uzaklarda kalmıştı. Ordunun 1683'te Viyana önlerinde bozgun yaşamasıyla yokuş aşağı kayma başladı. Mağlubiyetler birbirini takip eder oldu. Sanayi inkılabını vaktinde yakalayamamak askerde kifayetsizliğe yol açmış, mağlubiyetler başlamıştı. Vaki mağlubiyetler sosyal hayatı altüst etmiş, devrin münevverlerinde yavaştan yavaşa garp hayranlığı başlamıştı. Düşmanın adı şimdi Düveli Muazzam olmuştu. Muazzam devletler. Onlara daha sonra büyük devletler, şimdilerde süper güç vesaire dendi. Bu geri kalmışlığa bir çare bulmak gerekiyordu. Önce senedi ittifakla hukuk sahasına girildi. 1808'de başlayan bu çalışma 1928'e kadar devam edecekti. Sonra 2. Mahmut Han zamanında Berlin, Paris, Londra gibi Avrupa payitahtlarına talebeler gönderilmeye başlandı. Devlet gözde gençleri gönderdiği gibi imkanı olanlar da evlatlarını yolluyorlardı. Yeşil kartın haberci ve batı tarzı devşirmecilik olan bu gidişte 1950'lere kadar geldi. Giden talebeden birçoğu bizim gençlerimiz ve nesillerimiz olmaktan çıkmış olarak geri döndüler. Vardıkları Avrupa şehirlerinde sefahata kapılanlar az olmuyordu. Dahası kabiliyetli olanlar Mason locasına düşüyordu. Bu tezgahtan geçenler Tanzimat'tan Mustafa Reşit Paşa'nın sadrazamlığından itibaren devlette başbakanlık, bakanlık ve üst derecede idareciliklerde her şeyi ele geçiriyorlardı. Bu durumda 1960'lara kadar sürdü. Yeni dönem Osmanlı sosyal ve siyasi hayatında çarpıcı haller yaşanıyordu. Tevfik Fikret, oğlu Haluk'u elektrik mühendisi olması için Londra'ya tahsile yollamış, fakat o Londra'da Hristiyan, 1943'te gittiği Amerika'da ise papaz olmuştu. Aksi de yaşandı. Meşruiyet nazırlarından Ali Kemal'in torunu Boris Johnson, 2019-2002 arasında İngiltere'de başbakan oldu. Tanzimatla başlayan hukuk inkılabı ve garplılaşma özü değiştiriyordu. Bu değişim başkalaşma ve has medeniyetine yabancı yahut düşman çeyrek aydın yetiştirmede 1930'ları hatta daha ilerisini buldu. Tanzimat meşruti demokrasi arayışındaydı. 1876'da anayasa düzenine geçildi. Padişah sembolik sima haline gelmişti. 1908'de ikinci meşrutiyetle daha köklü değişiklikler yapıldı. Araya Birinci Dünya Harbi girdi. Devlet yedi cephede birden düne kadar düvelli muazzama diye büyütülen devletlerle harbe tutuştu. Sonuç kötüydü. Bu kötülüğün vardığı noktada rejim değişikliği oldu. Bilhassa son 10 asırda oluşmuş medeniyetimize dair dinden dile, harften hukuka, aileden kılık kıyafete, mektepten mahalleye kadar ne varsa A'dan Z'ye hepsi tırpan yemekteydi. Tabii ki Kanuni'nin ve neseben 110. Şeyhülislam Hasan Fehmi Efendi'nin torunu Keriman Halis, 30'lu yıllarda plaj kıyafetiyle Avrupalı jüri önünde sahnelerin sultanı olarak güzellik kraliçesi diye sergileniyordu. 1839-1939 arasında örf, adet, hukuk, ahlak, aile, terbiye olarak bizi biz yapan ne varsa her biri dönem dönem darbe yedi, tahrip edildi. İnsanlar sadece giyim kuşamlarıyla değil, farkında olarak veya olmayarak beyinleri de kalpleriyle de değiştiler. Maziyi ret, dini inkar, geçmişe buğz etme, tarihi kesip atma, cemiyeti, sosyolojiyi sarsmıştı. Ortaya çıkan insan tipi ne doğulu ne batılıydı. Şurası kesin ki bu tip şifa kabul etmez bir Frank mukallidiydi. Rejim 1923-1950 arası ismen cumhuriyet olsa da fiilen meşruti hükümdarlıktı. Irakları yakın eden vasıtalarla açılan yeni yollardan şehirlere doluşan bu insanlara Tanzimat'tan beri gelen kaşarlaşmış münevverler batılı gibi olmayı, onlar gibi hayat sürmeyi ve daha neleri ve neleri öğrettiler. Kanuni'nin kemikleri sızlıyordu. Bu acemi şehirlilere nasıl olursa olsun para kazanma öğütlendi, faiz belletildi, diploma, şöhret, servet, her şey diye inandırıldı. Eğer bugün gelinen zamanda aile derin yara aldıysa, gençler zayi olduysa, aydınlar başkalaştıysa, vicdan, insaf, utanma duygusu ağır ziyan gördüyse, yolsuzluk, hırsızlık, vurgun, fon, faiz alıp başını gittiyse bu hikayenin geçmişi yeni değildir. Bu hikaye iki asırlık bir bozulma, çürüme ve yozlaşmaya dayanır. Geldiğimiz feci safhada şüpheli yakalamaya jandarma ve polis, yargılama yapmaya savcı ve hakim yetmeyeceği benziyor. Bu gidişle ilave cezaevleri yapmak zarureti olabilir. Öyleyse devlet aklını her kimler temsil ediyorlarsa onlar, son iki asrımızı masaya yatırmalıdır. Acı gerçeklerle yüzleşme vaktidir. Şimdi terörsüz Türkiye'den sonra yalansız Türkiye vaktidir. Batılılaşma öykünmesi, şehirleşme iştahası, diploma sahibi olma, servete kavuşma, şöhretle buluşma ihtirasları aile ve birey olarak milletimize çok pahalıya mal oldu. Çocuğu, genci, nesilleri kurtarmak için mahalleden aileye, diyanetten eğitime, dijital hayattan asıl hayata dek her şey inceden inceye ele alınıp gereği yapılmalıdır. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in Yalansız Türkiye başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün Temelinde Yolsuzluk Olan Parti başlıklı makalesini sunuyorum. Siyasi tarihimizde örneği olmayan bir ilk yaşanıyor. Yeni nesil siyasetçi Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşı Özgür Özel daha yolun başındayken yapmadıkları şey kalmadı. İmamoğlu suç örgütü lideri olarak yargılandı, yargılanmaya devam ediyor. Yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapılan her belediye ile de bu ikilinin ilişkisi var. Siyasi yolculukları da zaten şaibeli kurultayla başlamıştı. Uzun süredir Türkiye bu ikilinin siyasetteki Ali Cengiz oyunlarıyla yatıp kalkıyor. Şimdi buna kurdukları partinin temel harcına da yolsuzluk bulaştırdıkları gerçeği eklendi. CHP'den ayrılırken yakıp yıktıkları, tahrip ettikleri, hatta bazı parti binalarının tapusunu üzerlerine almaya çalıştıkları biliniyordu ama kimsenin aklına milletvekillerinin boş kağıda attıkları imzalarla yine o milletvekillerinin CHP kasasında toplanan paralarının yeni partiye aktaracakları gelmezdi. Gazeteci Fatih Atik bu sahteciliği belgesiyle ortaya koyunca CHP yönetimi bile ne yapacağını şaşırdı. Şaşırdı çünkü bu olayın belgesi CHP'nin elinde yoktu. Parti arşivi dahil her şeyi alıp yeni partiye götürmüşlerdi. CHP'liler buna götürme değil, çalınma diyor. Yeni parti yönetimi CHP'den giderken benzer bir hamle daha yapmış, partinin bankaya koyduğu 400 milyon lirayı da almak istemiş. CHP'nin dirayetli memurları sayesinde bu girişim durdurulmuş ama 5 milyon TL gitmiş. Bir CHP yöneticisi bunun skandal olduğunu ve geçiştirilemeyeceğini şu sözlerle anlatıyor. Burada ölçü para değil. Önemli olan bir parti yönetimi tarafından evrakta sahtekarlık yapılması. Altında Özgür Özer'in imzası var. Organize bir yolsuzluk bu. Siyasi partiler kanunu açısından suç bu. CHP bunu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Kendi partisine bunu yapanlara ülke teslim edilir mi? Ortaya çıkan skandalı eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen ise şöyle değerlendirdi. Bana göre bu olay fon krizinden farksız bir soygun. Şu sıralarda sokağın nabzını tutmak açısından sanayi ve ticaret odalarındaki seçimler ilginç bir ölçü olabilir. İstanbul Sanayi Odası'ndan Anadolu'nun önemli merkezlerindeki bütün odalarda yapılan ve yapılacak olan seçimlerde ciddi bir yarış yaşanıyor. Sanayicilerin yaşadığı sıkıntılardan, kalkınmanın önündeki en büyük engeli aşacak olan terörsüz Türkiye projesine kadar birçok şey tartışılıyor. Çok renkli ve güçlü adaylar da var. Bu seçimlerin dikkat çekici özelliği ise ciddi bir değişim arzusunun karşılık bulması. Bu açıdan hafta sonu yapılacak olan turizmin başkenti Antalya'nın 60 bin üyeli Antalya Sanayi ve Ticaret Odası seçimleri bir gösterge niteliğinde. 4 aday yarışıyor. Berkay Bahar, Hatice Öz, Reşat Güney ve Davut Çetin. Sanayinin gelişmesi açısından benzer şeyler söyleseler de Türkiye'nin küresel ve bölgesel rolüne ilişkin söylemleriyle ilgili Berkay Bahar öne çıkıyor. Yarışta büyük ihtimalle Berkay Bahar'la Muhittin Böceğin desteklediği söylenen hala ne gücü varsa Davut Çetin arasında geçeceği söyleniyor. Antalya için yeni bir ticaret ağından söz eden dijital dönüşüm atölyesi projesiyle teknolojiye dikkat çeken Berkay Bahar şöyle diyor. Bizim meselemiz bir makam değil. Bizim meselemiz Antalya iş dünyasının sahip olduğu muazzam gücü harekete geçirmek. Antalya'nın bugün sahip olduğu güç çok büyük. Ama gerçekleştirebileceği şeyler bugün sahip olduklarından çok daha büyük. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün temelinde yolsuzluk olan parti başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin partilerin oy oranı ne durumda başlıklı makalesini sunuyorum. Ankete geçmeden önce iki noktaya değinmek istiyorum. Biri fon rezaletinin AK Parti'nin oylarında bir aşındırma etkisi yapmasını bekliyorum. Ama bu ne derece olacak onu merak ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon krizi patlak verdiği andan itibaren duruşu topluma güven verdi. Erdoğan bu rezaleti savunmuyor, tam aksine mücadele ediyor duygusunu verdi. Bu sorunu çözerse yine Erdoğan çözer kanaati oluştu. Muhalefet gibi sütte leke var ama benim arkadaşlarımda leke yok demedi. Hatta onları arkadaşı olarak bile kabul etmedi. Çürüyen kol kesildi.

oy kaybına yol açtı. Ayrıca yeni partinin bir ideolojisi yok. Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluklarını savunma partisine dönüştü. Bu parti uzun ömürlü olmaz. İyi Parti'nin teröristli Türkiye sürecine karşı çıkmasını eleştirenlerden biriyim. Çünkü bu Türkiye'nin beka meselesi. PKK Kuzey Irak'ta kampları boşaltıyor, buna karşı mısınız değil misiniz? Konu bu kadar net. Ancak İyi Parti'nin süreç karşıtı net tutumu yeni partiden ulusalcı oyların bir kısmının buraya kaymasına neden olmuş. Şimdi sıra geldi Genar'ın Türkiye raporunun Eylül ayı araştırmasına. AK Parti %36.1, Yeni Parti %21.6, DEM Partisi %9.4, MHP %8, İyi Parti %7.7, CHP %6.6, Anahtar Parti %3, Zafer Partisi %2.8, Yeniden Refah %2.5, TİP %0.9, Saadet Partisi %0.5. Seçim sürecine henüz girilmedi ama seçim havası yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bu tür dönemlerde hep kararsızların ve oy vereceğim, vermeyeceğim diyenlerin oranını merak ederim. Türkiye henüz seçim iklimine girmedi ama Genar'ın Türkiye raporunda kararsızların oranı %13.4 çıkıyor. Oy kullanmayacağım diyenlerin oranı ise 12.3. Büyük bir kararsız kitle yok. Seçim olmamasına rağmen siyasi tercihler şimdiden netleşmiş durumda. Seçim sürecine girilince kutuplaşmanın da etkisiyle kararsızların oranı düşecek. Anketlerde siyasi partilerin oy oranlarından önce ekonomiye ilişkin verilere bakıyorum çünkü oy tercihinde ekonomi çok belirleyici oluyor. İhsan Aktaş'ın başkanı olduğu Genar'ın Türkiye raporunda da ekonomiye geniş bir yer ayrılmış durumda. Genar önce toplumda ekonomi yönetimine duyulan güveni sormuş. Ankete katılanların %34.1'i hiç güvenmiyorum diyor. Güvenmiyorum diyenlerin oranı %33 ile bir tık gerisinde. Güveniyorum diyenlerin oranı ise %18.8 ile çok gerilerde yer alıyor. Çok güveniyorum diyenler %1.9 çıkarken ne güveniyorum ne güvenmiyorum diyenlerin oranı ise %12.2. Ekonomi güven üzerine yürür. Ankete katılanların %67.1'i ekonomi yönetimine güvenmiyorsa işimiz zor demektir. Uzun bir süreden sonra enflasyon ilk kez %30'un altına düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıllık enflasyon 57 ay sonra %30'un altına geriledi diye duyurdu. Genar enflasyonun hızla düşmemesinin nedenlerini halkımıza sormuş. İşte cevaplar. Ankete katılanların %54.8'i uygulanan ekonomi politikalarının yanlış olduğunu düşünüyor. %30.8'i ise alınan önlemler yeterli değil, başka ekonomik adımlar da atılmalı görüşünde. İki grubunun toplamının %85.6'ya ulaşması demek, toplumun büyük bir bölümünün enflasyonla mücadele programını doğru bulmadığını gösteriyor. Enflasyonla mücadele programını toplumun desteği olmadan yürütmek çok zor. Ayrıca sadece emekliler, asgari ücretliler ve esnafın sırtından yürütmekse sosyal huzursuzluklara yol açıyor. Alınan önlemler doğru ancak sonuç vermesi için zamana ihtiyaç var diyenlerin oranı ise 14.4'te kalıyor. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin "Partilerin oy oranı ne durumda?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Hasan Hüseyin Öz'ün "Sofranın Güvenliği" başlıklı makalesini sunuyorum. Gündemi öyle hızlı yaşıyoruz ki, öyle çok olayla muhatap oluyoruz ki, bazı konular gerektiği kadar tartışılmadan arada kaynıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dünya Gıda Forumu'na gönderdiği mesaj da bunlardan biri. Erdoğan, güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak tanımladı. Dünyada her yıl yaklaşık 1,5 milyar ton gıdanın kaybolduğunu veya israf edildiğini, israfın %60'ının hanelerde gerçekleştiğini söyledi. Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonlar, diğer yanda çöpe giden gıda. Aynı dünyanın iki ayrı yüzü. Bu sözün içinden yalnızca tarımı değil, dünyanın içinde

0: ne sürüklendiği krizi de okumak gerekiyor. Hürmüz'de gemi trafiği aksıyor. Karadeniz'de sevkiyat zorlanıyor. Enerji pahalanıyor, gübre maliyeti yükseliyor. Çiftçinin hesabı bozuluyor. Kriz pazara, sofraya, hanenin bütçesine ulaşıyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün Eylül verilerinde dünya gıda fiyatları bir ayda %1,5, tahıl fiyatları %5,1 yükseldi. Aynı yıl enerji fiyatlarındaki artış %25'i aştı. Hürmüz ve Karadeniz'deki lojistik sorunlar iklim koşullarıyla birleşince gıda piyasasındaki baskı büyüdü. Petrol pahalanınca yalnızca pompada fiyat değişmiyor. Gübreye, sulamaya, traktörün mazotuna, ürünün depolanmasına ve taşınmasına da zam geliyor. Çiftçi daha pahalı üretiyor, tüketici daha pahalıya alıyor. Savaşın faturası cepheden çıkar, tarlaya uğrar, mutfakta kesilir. 28 Eylül tarihli Dünya Sisteminin Krizi yazımda siyasi düzenle ekonomik düzenin aynı anda zorlandığını anlatmıştım. Bugün gıda başlığı o krizin sofradaki karşılığı. Enerji ve gıda ithalatı pahalanırken dış borç taksitleri de beklemiyor. Kolay paranın siyasi iktisadı yazısında da finansın üretimden kopuşunu borcun yeni kapasite kurmak yerine mevcut varlıkları şişirdiği düzeni anlatmıştım. Şimdi o düzenin sınavı enerji ve gıda üzerinden veriliyor. Rakamları şöyle bir hatırlayalım mı? Küresel borç 2025 sonunda 348 trilyon doları aştı. Gelişmekte olan ülkeler bir yılda dış borç faizlerini 384 milyar dolar ödedi. Enerji ve gıda faturası büyürken borç tahsilatı da sürüyor. Halkın sofrası mı önce gelecek, alacaklının taksidi mi? Ülkeler bu sorunun etrafında sıkışıyor. Borç ödemek için bütçeyi daraltınca yük halka biniyor. Halkın ihtiyacını karşılamak için kaynak ayırınca borç baskısı büyüyor. Enerji krizi gıda krizine, gıda krizi borç baskısına, borç baskısı siyasi gerilime bağlanıyor. Çatışma uzadıkça milyonlarca insanın daha akut gıda güvensizliğine düşeceği uyarısı bu yüzden yapılıyor. Türkiye'de mesele yalnız market etiketlerinden ibaret değil. Tohum, gübre, yem, sulama enerjisi, depolama ve nakliye aynı üretim zincirinin parçaları. Bu zincirin halkaları dışarıya bağımlı kaldıkça başka coğrafyalardaki savaş Türkiye'de çiftçinin maliyetine ve vatandaşının sofrasına yazılıyor. Güvenli gıda, üretimden sofraya uzanan hattın güvenliğidir. O hattı kuramayan savaşın faturasını halkın ekmeğinden öder. Star gazetesinde Hasan Hüseyin Öz'ün Sofranın Güvenliği başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
8: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
9: Türkcell'leri bağlat hayata.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Aklınızda bulunsun.
9: Dünyanın en büyük safiri 1404,49 kratlık Adem'in Yıldızı isimli safirdir. Sri Lanka'nın güneyinde Taşlar Şehri olarak bilinen Ratnapura'da çıkarılan safirin piyasa değerinin 100 milyon dolar olduğunu biliyor muydunuz? Dünyanın en pahalı mantarı gramı 5 dolardan satılan trüf mantarıdır. İtalya ve Fransa'da yetişen kralların besini olarak bilinen bu mantarın doğal olarak Bolu ormanlarında da var olduğunu biliyor muydunuz?
10: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
1: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
11: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
15: Kazancım net, sigortam net.
16: Günlünün 24 saati.
17: Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
18: 1 milyon TL'ye 12 ay 0.

Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşamda Turgay Güler'in "Kim bu Cafer Mahiroğlu?" başlıklı makalesini sunuyorum. Yalan uyduya çıkmış, adı da Halk TV olmuş. Ne halkı? Cafer TV. Ne demişti birkaç gün evvel Kemal Kılıçdaroğlu? Halk TV 24 saat yalan haber yapıyor, izlemiyorum. Sahibi niye Türkiye'ye gelmiyor? Sahibi yabancı ülkede olup da kendi ülkesinde yayın yapan bir televizyon sahibi dünyanın hangi ülkesinde var? Ben demiyorum, Kemal Bey diyor. Haklı mı? Haklı. Neler ettiler Kemal Bey'e? Ne hakaretler, ne iftiralar, ne aşağılamalar. Oysa aynı Kemal Bey'i Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde yere göğe sığdıramayanlar da kendileriydi. Sonra butlan meselesiyle birlikte cephe aldılar. Nedenini de meslektaşımız Yılmaz Özdil izah etti. Cafer Mahiroğlu kendi ağzından artık CHP'yi değil yeni partiyi destekleyeceğini ve bunun karşılığında da artık CHP'ye de değil yeni partiye fatura keseceğini söylemiş. Özdil detaylı bir şekilde anlatmış, bunu izleyin. Cafer haklı. CHP bölününce ballı belediyeler yeni partiye katıldı. E ne yapsın? Artık CHP'yi. Eren Erdem'inden Enver Aysever'ine, Serdar Akinan'ından Barış Yarkadaş'ına, Ali Haydar Fırat'ından Fırat Yeşilpınar'ına alayı vaktiyle anlatmış Cafer'i. Kara paradan uyuşturucuya, rüşvetten ihaleye, bulun bakın, ben demiyorum, kendileri söylüyor. Gerçek soyadı Mahiroğlu değilmiş mesela. Cafer Özdemir'miş. Soyadını değiştirmiş. Niye? Bilen çıksın bir adım öne. İşte bu Halk TV'ye dün sabah operasyon düzenlendi, kanalın başına kayyum atandı. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve dahası 30 milyar liradan söz ediliyor. Özgür Özel ve avanesi hemen atılıp muhalif medya susturuluyor diye türlü türkü çağırmaya başladı. Şürekası Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden oldu demeye başladı. Sorsanız sütte leke var, Cafer'de yok. Bir kere de çıkıp varsa bir sıkıntı sonuna kadar üzerine gidilsin demediler. Tabanları da demedi. Yaptıysak biz yaptık, yaptıysa bizimkiler yaptı demeye devam ediyorlar. Bu arada Halk TV'den son dönem birçok meslektaşımız patronaj tarafından mağdur edildi. Düşük maaşlar, ödenmeyen tazminatlar ve dahası. Birçok meslektaşımız ya kovuldu ya da istifa etmek zorunda kaldı. Şimdi o medya kuruluşunda çalışan birçok meslektaşımız endişeli. Evine ekmek götürme derdinde olan meslektaşlarımızın bu endişesi giderilmeli. Akşam gazetesinde Turgay Güler'in "Kim bu Cafer Mahiroğlu?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Turgay Yerlikaya'nın "Laiklik Tecrübemiz ve Azerbaycan'a Dair" başlıklı makalesini sunuyorum. Türk modernleşmesinin en netameli alanlarından biri olan laiklik konusu, Cumhuriyet tecrübemiz açısından epeyce sorumlu bir bilançoya sahiptir. Laiklik politikalarını katı ve dışlayıcı bir anlayışla ele alan yönetici elitin oluşturduğu travma, 2000'lerin başına kadar devam etmiş ve dini özgürlükler alanında ciddi sorunlar yaşanmıştır. Katsayı sorunu ve başörtüsü tartışmaları üzerinden uzun bir süre gündemimizde kalan bu konu, toplumun önemli bir kesimini dışladığı gibi laikliği bir iktidar aracına dönüştüren elitin de işlerini kolaylaştırmıştır. Din-devlet ilişkilerinin rehabilite edilmesine yönelik girişimleri laikliğe tehdit olduğu gerekçesiyle engelleyen söz konusu elit, uzunca bir süre bu anlayışından vazgeçmemiştir. Laiklik bir anlamda dini özgürlüklerin teminat altına alınması ve dinin özgür biçimde yaşanması anlayışına da taban tabana zıt biçimde işlevselleştirilmiştir. Bu yönüyle laiklik sadece dini kamusal alanı dışına iten yasakçı bir zihniyet olarak değil, hangi dinin makbul olduğuna kadar yaşanan bir anlayışı da dayatmıştır.
Makbul din ve dindar tanımı üzerinden yaşanan bu tanımlama özünde dini alandaki çeşitliliği bir tehdit olarak gördüğü gibi din tekelini de elinde tutmuştur. Yüzyıllık hikayemizde Türkiye'nin uzunca bir vadide inşa ettiği din-devlet ilişkilerinin normalleştirilmesi pratiği hafıza açısından da oldukça öğreticidir. Bu uzun girişi yapma sebebim, bir milletin iki devlet şeklinde tezahürü biçiminde kabul ettiğimiz Azerbaycan'da da benzer bir politika üzerinden tekrarlanmasıdır. Öğrencilerle başlayan ve kısa sürede öğretmenlere teşmil edilen başörtüsü yasağı sosyal medyadaki görüntülerle adeta içimizi sızlattı. Türkiye'den tepkilere makul bir açıklamayla karşılık vermek yerine bunu bir tür iç işlerine müdahale olarak yorumlayan Azerbaycanlı siyasetçilerin karşı açıklamalarıyla derinleşen kaygı, güvenlik lehine özgürlüklerin sınırlandırıldığı bir düzlemde meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Her ne kadar Azerbaycan devleti uzunca süredir Şii yayılmacılığına karşı önlemler alsa da pratikte uyguladığı laiklik politikaları dini özgürlükleri baskılamaktadır. Uluslararası raporlara da yansıyan bu dışlayıcı ve sınırlandırıcı politika Azerbaycan'ın benzer eğilimleri uzunca bir süredir sergilediğini göstermektedir. Dini oluşumlara yönelik akreditasyon kuralları, din alanındaki neşriyatın kontrolü ve özellikle camilerle ilgili kurallar üzerinden karşımıza çıkan bu politika doğrudan dini özgürlüklere yönelik bir tehdit aslında. Türkiye'deki insanların kendilerini özdeşleştirdikleri Azerbaycanlı kardeşlerinin duygularına tercüman olmaları, benzer tecrübeleri yaşadıkları içindir. Bu acı tecrübenin hafızada oluşturduğu etki ve dışlayıcı karakteri üzerinden paranteze aldığı geniş kitlelerin yıllar içerisinde oluşturduğu mağduriyet toplumsal barışa da ciddi bir neşter vurmuştu. Benzer tecrübelerin oluşturacağı tahribatlara vurgu yaparak Azerbaycanlı yetkilileri uyarmak iki devlet arasındaki stratejik ilişkiye elbette zarar vermemektedir. Bugün bu çağrılara itibar etmek yerine söz konusu çağrıları üçüncü taraflara alan açma ve ikili ilişkileri bozmaya dönük bir söylemin parçası olarak kabul edenlerin makul bir tutum takınmadığını söylemek gerekiyor. Bu tür eleştiriler 6 Şubat'tan sonra varını yoğunu Türkiye'ye göndermek isteyen Server Beşirli'nin değerini azaltmadığı gibi Türk insanının Azerbaycan'daki kıymetinden de hiçbir şey eksiltmeyecektir. Bugün Türk insanının temel motivasyonu yanlış bir laiklik politikasının uzun yıllar telafisi mümkün olmayacak sonuçlar üretme riskine yönelik erken uyarısı olarak değerlendirilmelidir. Aksi durum ve Türkiye'den yükselen tepkilere bigane kalmak, Azerbaycan'ın bölge jeopolitiği üzerinden oluşan yeni denkleme farklı motivasyonlarla girme arayışının bir sonucu olarak yorumlanacak ve bu argümanda haklılık kazanacaktır. Yeni Şafak'ta Turgay Yerlikaya'nın Laiklik Tecrübemiz ve Azerbaycan'a dair başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Mustafa Armağan'ın Sabahattin Ali cinayetinin aydınlatılması işi Adalet Bakanımız Akın Gürle'ye havale edildi başlıklı makalesini sunuyorum. Beş basın yayın yazar örgütü Sabahattin Ali'nin ölümünün aydınlatılması için Adalet Bakanlığı'na başvurmuş. Başvuruda anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan yaşama hakkıyla 2. maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin ölümlerin etkili biçimde araştırılmasını kapsadığı belirtilmiş. Sabahattin Ali'nin düşünceleri sebebiyle hedef alınmış olabileceğine ilişkin ciddi şüphelerin giderilememesinin basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından da önemli bir sorun oluşturduğu ifade edilmiş. Bu vesileyle yine gündeme düşen Sabahattin Ali 1931 yılı sonlarından öldürüldüğü 1948 Nisan'ına kadar defalarca yargılanmış, hapse girmiş, kitapları ve dergileri defalarca toplatılıp müsaade edilmiş, velhasıl başı dertten bir türlü kurtulmamıştır. Sebebi ise kalıplara sığmayan, rejime körü körüne itaat etmemekte ısrar eden bir yazar olmasıdır. Tek tip kültür ve muhalefetsiz kız gibi bir ülke oluşturma çabaları hakiki sanatkar kumaşından nasiplenmiş olan Sabahattin Ali'nin tepki duymasına, haksızlıkları ve CHP'nin baskı düzenini eleştirmesine yol açıyordu. Toplumu acımasız denilecek derecede gerçekçi gözlerle ele alması,
tabiatıyla güllük gülistanlık bir halk imajı çizme gayretkeşliğindeki yöneticilere batıyor, sivri dili onları elbisenin içine giren bir diken gibi sürekli rahatsız ediyordu. Nitekim 1945 yılında Sırça Köşk adlı hikaye kitabı yayımlanır yayımlanmaz Bakanlar Kurulu kararıyla toplatılmıştır. Kitap aslında bir masal havası içinde tek parti rejiminin eleştirisidir. CHP faşizminin sık sık ismini değiştirmek zorunda kaldıkları gazetelerini kapatarak, kitaplarını toplatarak, yazılarına dava açtırarak, mahkemelerde süründürerek, ensesine adamlar dikip takip ettirerek susturmaya çalıştıkları her defasında Sabahattin Ali'nin içindeki isyankar taraf coşuyordu. Bu yüzden susturulması tercih edildi. Lakin ömrünün Libya'nın kahramanı Ömer Muhtar'ın idamından önce İtalyanlara dediği gibi cellatlarınkinden daha uzun ve daha şerefli olacağını tahmin edemediler. Yazar Hasan İzzettin Dinamo, Profesör Çetin Yetkin'e gönderdiği yazıda Sabahattin Ali'nin Nazilerin kaçarken vurulmuş süsü verme taktiğiyle sınıra götürülüp orada devlet tarafından öldürüldüğünü yazmıştır. Yalçın Küçük'ün tezi ise daha karmaşık ve hakkını yemeyelim daha ilginçtir. Şöyle yazar. Sabahattin Ali, Bulgaristan'a adam kaçıran bir şebekeyi yakalatma karşılığında Bulgaristan'a geçmek üzere zamanın Milli İstihbarat Teşkilatı olan Milli Emniyet'le yaptığı pazarlık sonucunda ve sınırı geçtiği bir sırada arkadan vurularak öldürülüyor. Sabahattin'in ölümü, öldürülmesinden 6 ay kadar sonra Türkiye'de sol tehlikeyi abartmak ve solcuları terörize etmek için büyük bir kampanya için kullanılıyor. Öte yandan sosyalist yazar Rasih Nuri İleri, jandarmanın yakalayıp karakola götürdüğü Sabahattin Ali'nin bir erin işkencenin dozunu fazla kaçırması üzerine öldüğünü, yakaladıkları yere bıraktıkları cesedin Şükrü adında bir çoban tarafından aylar sonra çürümüş bir halde bulunduğunu, çobanın cenaze namazını kılıp gömdükten sonra jandarmaya ihbar ettiğini, onların da sanki haberleri yokmuş gibi mezarı açtıklarını masal havasında anlatır ki avantür film senaristleri yazmış zannedersiniz. Aydınlatmaktan çok karartır gerçeği. Aslında bu Sabahattin Ali cinayetinin basına intikal ettirilmesindeki caydırıcı gerekçeyi açıklar. Solcular fena halde ürkütülmüştür Sabahattin Ali'nin feci bir şekilde öldürülmesinden. Derin devlet bir taşla iki kuş vurmuştur. Hem iflah olmaz bir muhaliften kurtulmuş, hem de onun gibi muhalif olmaya kalkışacak hadsizlere anlayacakları dilden gözdağı verilmiştir. 2019 yılında Türk Tarih Kurumu arşivinden Sabahattin Ali'nin sürekli takip edildiğine dair belgeler çıkmıştır. Gazetelerde de yayınlanan iki belge Sabahattin Ali cinayetine yeni ipuçları düşürdü. Mesela M. imzalı muhbirin bilgileri, aldığı kişi olarak Neriman Hikmet'in adını vermesi önemli. Zira sol literatürde Suat Derviş'in ev arkadaşı olan Neriman Hikmet'ten hiç şüphelenilmemiş, ondan daima masum ve ürkek bir tip olarak söz edilmiştir. Hatta 12 Mart 1971 muhtırasından sonra evini basan polislere arkadaşlar demesi dahi şaşkınlığa yorulmuştu. Lakin TTK arşivinden çıkan belgelerden anlaşılıyor ki, sosyalistlerin toz kondurmadıkları Neriman Hikmet'in polislere arkadaşlar demesi pek de garipsenecek bir şey değilmiş, zira emniyetin içinden bilgi aldığı 5. kol imiş. Belgeler 1940'lardaki CHP yönetiminin yalnız Sabahattin Ali'yi değil, Sabiha Serteli, çevresini ve diğer isimleri fazla bilinmeyen solcuları da nasıl nefes alışverişlerine varıncaya kadar takip ettiğini de teyit ediyor. Buradan çıkan sonuç, takip altında tutulan sadece Sabahattin Ali değildir. Cinayet de sürpriz olmaktan çıkar bu durumda. Son günlerinde CHP idaresine karşı yazdığı zehir zemberek yazılarını okursanız ne demek istediğimi anlarsınız. Nice kördüğüme el atan Sayın Adalet Bakanımızın bu 78 yıllık muammayı da aydınlatmasını canı gönülden temenni ediyorum. Yeni Akit gazetesinde Mustafa Armağan'ın Sabahattin Ali cinayetinin aydınlatılması işi Adalet Bakanımız Akın Gürlü'ye havale edildi başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Benim bankam iş bankası.
3: İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İşCep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İşCep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece işinizi büyütmek kalsın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, İçimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kuryenize özel bakım ve ek garanti fırsatı. 2013-2023 yılları arasında üretilen Ford Kuryenize özel bakım kiti KDV hariç 8500 TL. Üstelik 1 yıla kadar ilave Ford 365 garanti avantajıyla kampanya 31 Aralık'a kadar Ford yetkili servislerinde. Detaylar Ford.com.tr'de.

0: Az parayla kaliteli, etkili ve sürekli reklam. 365 gün boyunca binlerce kişiye ulaşmak, ürünlerinizi, hizmetlerinizi, firmanızı etkin ve doğru bir biçimde tanıtmak istiyorsanız, Türkiye takviminin sunduğu reklam imkanlarından yararlanın. Sunulan cazip fiyatları Türkiye Gazetesi bürolarından öğrenin, siparişinizi hemen verin. Türkiye takvimi.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam.net.
3: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü milli sınırlarımız dışında kalan ancak bir zamanlar Osmanlı'nın yaşadığı bazı illerimizi tanıtmak istiyoruz sizlere. Ağrıboz veya Eğriboz. Ağrıboz'un en eski yerleşenleri Abantistir. Bunlara İyonların bir boyu gözüyle de bakılır. Daha sonraları şehir Yunanlıların sömürgesi altına girmiştir. Milattan önce 445'te Perikles, milattan önce 146'da Roma İmparatorluğu, sonradan Bizans İmparatorluğu egemen oldu. 1205'te Lombardların, 1366'da da Venediklilerin eline geçti. Şehre ilk Türk saldırısı Çaka Bey tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1333'te Umur Bey'in akınları sürmüştür. 1392'de Osmanlı donanması Yıldırım Bayezid'in emriyle adaya sıkı bir baskın yaptıysa da Ankara Savaşı dolayısıyla Ağrıboz bir süre daha eski durumunu korumuştur. Osmanlı Devleti'nin gerek Rumeli gerek Anadolu kıyılarına akınlar düzenlemeleri, bu arada adada Yunanistan'a uzatılan birçok köprünün bu akınları kolaylaştırması, Ağrıboz'un Venediklilerden Türk egemenliğine katılmasını sağlayan başlıca sebep oldu. 1470'te Ağrıboz'dan hareket eden bir Venedik filosunun Enes limanını vurup kadıyla hatibini Türk ve Rum halkıyla birlikte bu adaya getirerek köle halinde satışa çıkarması Fatih Sultan Mehmed'in harekete geçmesine sebep oldu. Padişah sefer hazırlıklarının fark edilmemesi için hareketin Rodos üzerine düzenlendiği haberini yayarken Gelibolu Sancak Bey'i ve Kaptanı Derya Mahmut Paşa 300 parçalık bir donanmayla Eğriboz üzerine hareket etti. Fatih ise karayoluyla adanın karşısındaki İstefe şehrini aldı. Ada 17 günlük bir kuşatmadan sonra 12 Temmuz 1470'te düştü. Adanın fethi Batı dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Fatih ile dostluk kuran Nahopi kralı Ferdinando bu yenilginin üzüntüsüyle Fatih'e karşı Venedik'le işbirliği yapmaya ve Haçlı seferlerine katılmaya karar verdi. Ağrıboz'a bağlı bulunan diğer adalar 1537'de Barbaros Hayrettin Paşa tarafından fethedilerek sancağa katıldı. 1570 Temmuz'unda ise Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa Kızılhisar önünde bir Malta filosunu yenilgiye uğrattı. İmparatorluk döneminde Ağrıboz Derya kalemine bağlı önemli sancaklardan biri oldu. Ada Yunanistan'da Esedli ile Ağrıboz ve Kızılhisar kadılıklarına bölünmekte ve merkez kadılığa Rumeli gaz askerliğine bağlı 300 akçe yevmiyeli rütbe-i sitte kadılıklarından biri olarak en önemlilerinden sayılmaktaydı. Adının ilk kanunu Fatih zamanında düzenlendi. 1569'da ise yeniden gözden geçirilerek yeni bir kanunname yapıldı. Son şekline göre Ağrıboz adasında Havvas-ı Hümayun ödenekleri kaldırıldı. Türkler devrinde Ağrıboz'un en parlak zamanı 17. yüzyılda ve özellikle Girit Savaşları sırasında oldu. 1696 yılında Venedik filosu Ağrıboz Kalesi'ni karadan ve denizden kuşattıysa da Kaptanı Derya Mezomorto Hüseyin Paşa'nın Kızılhisar önüne gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. Ağrıboz adasında Türkler tarafından geniş ölçüde yerleşme yapılmıştır. Türkler Ağrıboz Kalesi ile Kızılhisar Kalesi'nde askeri garnizonlar meydana getirmişlerdi. 18. yüzyılda Türk paşaları adanın zengin ovalarında çiftlikler kurmuşlardır. Ağrıboz'da 19. yüzyılın başlarından itibaren yer yer ayaklanmalar ve eşkıyalık hareketleri baş göstermiştir. Özellikle Arnavut taifesi Ağrıboz'da sık sık ayaklanarak eşkıyalıklarını sürdürmüş ve halkı haraca bağlamıştır.
Bunun sonucu Aribos muhafızı Nurullah Paşa sadarete arzda bulunarak Arnavut taifesinin adadan çıkarılmasını istemiştir. Aynı yıl Nurullah Paşa İbandut eşkıyasıyla Aribos cezaresini istila eden Murabahçı Arnavut taifesinin ortadan kaldırılmasını ya da adadan uzaklaştırılmalarını, aksi halde sükunun söz konusu olamayacağını hükümete bildirmiştir. Bu tür ayaklanmalar adada sürerken 1821'de Mora ihtilali çıkınca Aribos adası da ihtilale katılmış ve kısa bir süre sonra Aribos ve Kızılhisar kaleleri hariç tüm ada asilerin eline geçmiştir. Mart 1822'de Aribos kalesi Yunanlı asiler tarafından işgal edildi. Pomak Hasan Paşa da Kızılhisar'a çekilmek zorunda kaldı. İzmit'ten gelen gönüllü askerlerle birlikte adada bulunan askerler birleştiler. Sarp Dağı'na sığınan asillerin bir kısmı reisleriyle birlikte öldürüldü. Kısa bir sürede asilerden temizlenen adanın yeterli miktarda zahire ve asker ihtiyacı bulunduğuna, bunlardan bir kısmının mahallince sağlandığına, Osmanlı Devleti'nce de takviyesine gerekli görüldüğüne dair Muhafız Ömer Paşa'nın tahriratı sonucu Mısır valisi Mehmet Emin Paşa bu tahriratla İstanbul'u arz etti. 1824'te Kaptan-ı Derya Hüsrev Paşa'nın bir filoyla Aribos Boğazı'na girmesi asilerin buradan kaçmasına sebep oldu. Böylece şehir asilerden kesin olarak temizlendi. Ne var ki 3 Şubat 1830 Londra Anlaşması'nın 2. maddesinin 3. fıkrası gereğince Aribos Adası tüm mülhakatıyla birlikte istiklalini kazanan Yunanistan'a terk edildi. Burada yaşayan Müslüman ahali ise adayı terk ederek Yenişehir ve havalisinde iskan edildi. Bu işlemler ve iskanlar için İsmail Bey ile Esbak Haremeyn yazıcısı Raşit Efendi görevlendirildi. Kaptanı Derya Halil Rıfat Paşa adaya gelerek barışla ilgili maddelerin uygulamasını yaptı. Böylece 360 yıllık Türk egemenliği adada son buldu. Osmanlı yönetimi Aribos'dan çekildiği tarihte adada 80 bini aşkın insanın yaşadığı, bunların bir kısmının Müslüman Arnavut olduğu, Türklerin ise daha yoğun olarak Aribos Kalesi'nde ve Kızılhisar'da yaşadıkları bilinmektedir. Türk yönetiminde Aribos çeşitli eserlerle süslenmişti. Venediklilerden kalma bir kilise Fatih adına camiye çevrilmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde burada kiliseden çevrilmiş içinde 48 sütunu olan Fatih Camii'ni kurşun örtülü ve 1507-1508 tarihli Davut Bey, Emirzade, Karlızade camileriyle Osman Ağa, Turhan Bey Zaviyesi, Hasan Baba, Küçük İlyas ve benzeri mescitlerini belirtir. Minaresi tümüyle yıkılan ve Davut Bey Camii olduğu tahmin edilen yapının tip bakımından Yunanistan'ın diğer camilerinden daha farklı olduğu gözlenmektedir. Halen yıkılmış olan üç kubbeli bir son cemaat yerini takip eden esas mekan 8 köşeli bir kasnak üzerinde yükselen bir kubbeyle örtülmüştür. 1830'da Yunanlıların eline geçtikten sonra daha bir süre Türk halkı tarafından terk edilmeyen bu şehrin dışında fetih sırasında şehit düşenlere ait bir kabristanla kale ve çevresinde Baba, Emir Gayip Baba gibi Türk yatırları vardır. Adadaki İslam mezarlığının sınırları 1864 yılında etrafına bir duvar inşa edilerek belirlenmiştir. Kale ve şehirde 2 medrese, 5 mektebi sıbyan, 2 hamam ve 2 han bulunmaktaydı. Kalenin suyu Kaptan-ı Derya Kayserili Halil Paşa tarafından getirtilmiştir. Osmanlı askerleri için savunma yeri olan kaleyle 1773 yılında hendek, şarampol ve tabyalarının onarıldığı görülür. Bu kale 1798 ve 1817 yıllarında yeniden onarım görmüştür. Şehirde ayrıca Ayios Elias Kilisesi haline getirilen Veli Baba Tekkesi'nden başka
bir Türk çeşmesi ve Ayios Dimitros Kilisesi'nin yanında da Çan Kulesi'ne dönüştürülen bir minaresi vardır. Arebos bugün Ege Denizi'nde Yunan adası ve merkez şehridir.

0: aklınızda bulunsun.
1: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
0: Aklınızda bulunsun.
2: TGRT FM Haber.
3: Şu anda balçığa bulanmış durumda, gördüğünüz gibi araçlar üst üste binmiş şekilde. Bugün şu an sevindirici haber, yarın ancak yarın için Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarı yapıyor. Yani dikkat etmemiz lazım.
4: Şevval, bu arada sesini çok net alamıyoruz. Bulunduğun ortamda sanıyorum ki internet çok rahat çekmiyor. Öyle görünüyor. İlerleyen dakikalarda biraz daha bir bakarız Şevval İskender. Çok teşekkür ederiz. Görüntüleri de gördük ama sesi çok sağlıklı almadığımız için hemen stüdyo konuklarıma geri dönmek istiyorum. Bizi uzaktan bağlantıdalar kıymetli konuklarım. Profesör Doktor Hüseyin Toros, meteoroloji uzmanımız. Hüseyin Hocam, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
4: Çok teşekkür ederim. Ali Kemal Şahin Soy, şehir plancısı diye takdim edeyim. Kentsev Başkan Yardımcısı. Ali Kemal Bey, hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk Pınar Hanım, teşekkür ederim.
4: Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir hemen bir başlayalım. Biz gerçekten bir afetle karşı karşıya kaldık. Yayın akışlarımızı değiştirdik. Gözlerimizi hemen Marmara bölgesine çevirdik. Bugün Avrupa yakası daha sakindi. Anadolu yakasına ve hatta Sakarya'ya maalesef o şiddetli yağışı gördük. Şöyle yapalım Hüseyin Hocam. İlk soruyu size sorayım. Yağış riski, tehlikesi hem mega kentimiz için, hem Marmara bölgesi için, hem Türkiye için bitti mi, yoksa hala bir tehdit var mı yağış konusunda?
5: Şimdi tabii dünkü o şiddetli yağışlar şu anda geçti. Yavaş yavaş da yarın ülkemizi terk ediyor. Ama tabii yeni sistem geliyor. Bu yeni sistem biraz da cumartesi gün bu kadar etkili olmasa bile belli noktalarda etkisini gösterebilir. Tabii bu geçici süre ama biz uzun vade düşündüğümüz zaman bakın tüm raporlar, senaryolar ülkemizde zaman içinde bu tür aşırı yağışların şiddetinin ve sıklığının artacağı yönünde. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte dünkü gibi olur, ondan daha fazla olur, daha az olabilir. Tüm bölgelerimizi, başta Marmara veya büyük şehirlerimiz olmak üzere tüm bölgelerimizde kendi çapında çalışmalar yapmak durumundayız. Dünya Ekonomik Forumu'na göre önümüzdeki 10 yılda insanlığı bekleyen en birinci sıradaki tehlike, en büyük tehlike meteorolojik afetler, uç değerler, aşırı değerler. Bu bazen kendini kuraklık şeklinde hissettirebilir. Biraz da zirai anlamda ciddi, gıda güvenliğimiz anlamında, tehdit anlamında gelebilir. bazen soğuk hava dalgası şeklinde olabilir. Enerji tüketimini aşırı derecede arttırabilir. İşte bazen de aşırı yağışlarla böyle sel taşkınlara yol açabilir. Farklı şekillerde kendini yansıtacak. Bu tabii sistemin kendi bir bütünlüğü hali. Çünkü bulunduğumuz ortam orta enlemler. Güneyimiz sıcak, kuzeyimiz soğuk. Bilhassa bu bahar aylarında, sonbahar veya ilkbahar aylarında geçişler biraz daha fazla oluyor. Bu sıcaklık farklılığı sistemler arasında daha fazla. Daha fazla olması daha fazla yağış anlamına geliyor. İşte dün de atmosferik tabakada çok geniş bir tabakada yani kilometrece yüksekliğe kadar yoğun bir bulut tabakası, atmosferin doygun olmuş olması yani su buharına doymuş olması ve sahip olduğumuz o alçak basınç alanı sebebiyle yükselici hava hareketleriyle beraber kendini hissettiriyor. Tabii topografyamız farklı olduğu için farklı noktalarda hava farklı şekilde çalkantılara yol açtığı için farklı yerlerde de hissedebiliyoruz. Aynı hissetsek bile...
4: Şöyle yani mi Hüseyin bölgede... Hocam, İstanbul'un güneyi bu kadar sıkıntı yaşamadı. İşte Marmara'ya sahili olan semtler daha iyiydi ama kuzey çok fenaydı. O yüzden
5: çünkü Karadeniz'den Karadeniz'den sistem geliyordu. Deniz yüzeyi sıcaktı, daha fazla buharlaşma, daha fazla enerji topladı. Ve bu enerji karalara çarptığı zaman yükselici bir hava hareketiyle beraber uygun olduğu en yakın noktada başta Boğaz olmak üzere yağışını bıraktı. Yani topladığı enerjiyi toprakla veya suyla buluşturdu. Bakın Beykoz bölgesinde daha fazla yağış almasına rağmen aynı afeti orada yaşamadık. O zaman aynı yağış farklı noktalarda yaşanmasına rağmen aynı afetle karşı karşıya kalmadığımız için o zaman biz yağış havzalarını, İşte o yağışın kaçabileceği su akar, su yolunu bulur akar. Ama biz o yolunda bir engel bırakırsak maalesef o zaman o su o kadar kuvvetlidir ki bazen o engeli kırar, bazen yıkar, bazen de o engel önündeki cisimleri birbirine çarpar. Eğer biz varsak o engelde biz de alıp götürebilir. Onun için arazi şartlarımızın, işte şehir planlarımızın eğer bu aşırı meteorolojik şartlara uygun olmadığı durumlarda bu tür afetlerde bundan sonraki süreçte bu geçici bakın dünkü geçti artık ama bu bir ders olması ve bundan sonraki süreçlerde bu tür afetlere hazırlığımızı kısa vadede ve uzun vadede arttırmamız gerekiyor.
4: Hemen Ali Kemal Şahinsoy'a soralım o zaman şehirlerimizin planlanması gerekiyor. Ali Kemal Bey biz nerede hata yaptık? Dün İstanbul'da bu görüntüler yaşandı. O devasa sel suları, yıkılan bentler yani araçlar suların içerisinde. En önemlisi 3 can kaybımız var ve 5 kişiye ulaşılamıyor.
6: Evet Pınar Hanım. Öncelikle bu bugünün bir sorunu değil. Yani bugün ortaya çıkmış bir sorun değil. Bu 30-40 yılı birleşmesiyle gelen bir sorun aslında. Bakın bugün en çok etkilenen bölgelerden bir tanesi Kağıthane'ydi. Kağıthane'nin imar planları 2008'de 2007'de yapıldı. Yani bizde aslında İstanbul'da özellikle önce yerleşim yapılıyor. Ondan sonra üstüne plan yapılıyor. Ne yazık ki önce planlanarak sonra yerleşim yapılması gerekirken bizde önce yerleşimler oluyor, kaçak yerleşimler oluyor. Sonra kaçak yerleşimleri biz imar planlarıyla planlamaya çalışıyoruz. Birinci en büyük hatamız bu. Bu İstanbul'un 1970'lerden bu yana gelen gecekonduyla beraber kentleşmesinin sonuçlarından bir tanesi. Peki bu oldu. Bundan sonra ne yapmalıyız? Asıl bundan sonra yaparken bir kentsel dönüşüm süreci var İstanbul'da. Aslında hep depremi konuşuyoruz ama 6306 sayılı yasa afet riski altındaki alanların dönüştürülmesiyle ilgili bir yasa. Yani bu afet sadece deprem değil. İşte selde bir afet, yangında bir afet. Bu kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırırken kentsel dönüşüm süreçlerinde biz sadece depreme dayanıklı yapılar değil, diğer afetlere de dayanıklı yapılar yapmamız lazım. Bunun yöntemi de şu an işte Kağıthane'den örnek verdik. Kağıthane'den devam edeyim. Kağıthane'deki imar planları dediğim gibi önce yapılaşma sonra plan yapıldığı için bitişik nizam imar planları var. Yani Kağıthane'de toprak yok. Adalar arasında yeşil alan bulamıyorsunuz. Toprak bulamıyorsunuz. Suya toprağa emecek yer bırakmazsanız her yer beton halinde kalırsa ki şu anki durumu su mecbur bir yerden akmak zorunda. Bir yerde devam etmek zorunda. Hocamın dediği gibi de su çoğaldıkça önünde hiçbir şey duramaz ve sonuçta bu tip görüntülerle karşı karşıya kalmak zorunda kalıyoruz ne yazık ki.
4: Peki Ali Kemal Bey, mesela öyle semtlerde sorun yaşandı ki Vadi İstanbul, adı da üstünde Vadi İstanbul. Çok yeni bir proje, çok yeni yapılmış. Hani böyle siz dediniz ya 75 yılından bu zamana işte o biraz daha gece kondu İstanbul'u. Kentsel dönüşüm yapılmaya çalışılıyor. Peki yeni mesela yapılmış bu Vadi İstanbul'da bir rezidansın otoparkı.
6: Şimdi isminden de belli Vadi İstanbul. Vadi İstanbul'a bağlanan Kağıthane Deresi, Kağıthane'sinin devamında Kağıthane Deresi'nin aşağı inip Cendere Deresi'yle birleşmesi devamında da aslında Vadi İstanbul'un olduğu, vadiye devam eden bir vadi yataklarının olduğu bir bölge bu. Vadi yataklarında bu dere aksarının kapatılmaması veya kapatılıyorsa diye orada yapılaşmanın minimum derecede verilmesi gerekmekte. Ne yazık ki bizim işte kontrol etmediğimiz konular bunlar. Vadi yataklarının imarla açılması, vadi yataklarının yapılaşma yapılması. Yani vadi yataklarının yapılaşma yapılıyorsa bile en azından bunların bodrum katlarının iskan edilmemesi gerekmekte. Tabii ki en önemli şey bu vadi yataklarının yeşil alanlara bırakılması, dere yataklarına bırakılması. Derelerin üstünü kapatıyoruz, ıslah ediyoruz, üstlerinden yol geçiyoruz ama bu dere akmaya devam ediyor. Yağmur yağdıkça yeraltı suları artıyor ve bu dereler taşıyor.
4: Ali Kemal Hocam ya, bu dere yataklarının ev yapılmaması gerektiğini Türkiye daha önce o yaşadığı felaketlerde gördü. Yani Karadeniz'de yaşandığı, daha önce İstanbul'da yaşandığı, birçok yerde, birçok kentimizde, Antalya'da yaşandı, canlar kayboldu, hayatlar gitti. Biz hep şunu konuştuk, dere yatağına ev yapılmaz. Yapılıyor.
6: Ne yazık ki yapılıyor işte, en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Şimdi bu Vadi İstanbul dediğimiz bölge aslında daha önce fabrikaların olduğu ve yapılaşmanın olmadığı bir bölgeydi. Bir imar planı değişikliğiyle aslında buradaki fabrika fonksiyonları kontratlı ticarete ve ofis binalarına dönüştürüldü. Ve bu plan değişikliği sonucunda yapılan imalatlar sonucunda da karşımıza çıkan durum bu. Yani İstanbul'da veya Türkiye'nin her yerinde dere yatakları belli. O dere yataklarıyla taşkın sınırları belli. O taşkın sınırları imar planlarının işlenmeli ve imar planlarında bu alanların yapılaşmaya açılmaması veya minimum açılması gerekmekte. Yani yapılaşmaya açıyorsanız da bile bunu altyapısını düşünerek, altyapı yatırımlarını yaparak yapmanız lazım. Yani
4: mesela sadece şimdi şu yapılabilir mi? Dere yatağında bir ev bir proje yapılacak ama bir teknoloji var ki işte Japonlar ne yapıyor? Suyun üzerine rezidansı koyuyor ama hiçbir şey olmuyor. Adamlar ölmüyor. Adamlar deprem olunca yukarı katı çıkıyorlar daha güvenli olduğu için. Şimdi böyle bir teknoloji var mı Ali Kemal Bey? Hani dere yatağında ama ben öyle bir şey yaptım ki, altyapısını yaptım ki o dere taşmaz. O dere taşsa da benim bloklarımı yıkmaz. İşte burada sel olmaz. Bunu diyebiliyor mu?
6: Sorun şuradan başlıyor. Aslında dere yataklarından suyun gelmesini engellememiz lazım. Aslında dere yataklarındaki, yatakların üstlerindeki binaların, yani demin bahsettiğim işte Kağıthane'nin bütün yapılaşması tamamen beton. Yani bizim oralarda ada bazlı dönüşümler yapıp o bir adanın %100'üne oturmuş, %100'ü beton olan adaları ada bazlı dönüşümlerle hem kentsel dönüşüm kapsamında binaları yenilememiz hem de adanın %40'ını oturarak %60'ını yeşil alan olarak bırakmamız lazım ki ani gelen bu yağmurlarda suyun bir kısmını bu yeşil alanlarda tutabilelim. Zaten sorun o. Sorun dere yatağında çözülmemesi gerekiyor. Sorun dere yatağına gelen bu su toplama havzalarında ki yapılaşmaların düzenlenmesi gerekiyor. Buradaki yapılaşmada suların geçebileceği yollar bırakılmalı, suların toprakla buluşabileceği yollar bırakılmalı. İşte malzeme olarak geçirgen malzemeler kullanılmalı. Özellikle Japonya'da, Çin'de bu çok popüler sünger değil dediğimiz suyu emen malzemeler bırakılmalı. Suyu vadilere inmesini mümkün olduğunca azaltılmalı. Önemli evet. Olan bu. Yani bunun çözümü bu. Yoksa su oraya indikten sonra tonlarca su. Yani şimdi bir metrekareye yaklaşık 350-400 kilogramın su geldiğini düşünün. Yani bir adanın yaklaşık 10 bin metrekare olduğunu düşünürsek yaklaşık 200-300 ton bir adaya su düşüyor. Yani bu adanın tamamı eğer beton halindeyse, ki şu an öyle, bu sular ne yapacak? Vadiye doğru inecek. Ama bu adalarda eğer biz aylık nizam ve parselin adanın %40'ını oturmuş ve %60'ı yeşil alanlarda toprak olan yerler olsaydı bu suyun birçoğu oralarda ekleyecekti, oralarda dinlenecekti, emilecekti ve vadiye inen suların azalmış olacaktı. Hı hı. Yani çözüm aslında suyun oraya geldiği yerde değil, suyun aşağı inmesini engellemek.
4: Şimdi Hüseyin Hocam, biz kuraklık dönemini bitirdik, yağmurlar dönemine girdik dedi az önce Doğan Yaşar Hocam. Siz de aynı fikirde misiniz? Mesela 2026 yılında biz çok yağmur göreceğiz dedi. Şimdi bir taraftan yağmur göreceğiz, suyumuz bol olacak diye seviniyoruz ama bir taraftan da işte bu görüntüler, yani inanılmaz görüntüler. Gerçekten inanılmaz görüntüler var. Şimdi biz böyle yağışlar mı göreceğiz önümüzdeki bir 10 sene boyunca?
5: Biz şimdi şehirlerimizin yapılandırılmasında, yollar, ulaşımda, yani her türlü yeryüzüyle ilgili yapılaşmalarda biz uzun vadeli iklim değerlerini kullanmak durumundayız. Bakın herhangi bir bölgede yapılaşma yapılacağı zaman o derede oluşabilecek akımın, yani birbiri 10, 100, 1000 hatta 500 yıllık, yani 500'de olma ihtimali nedir? Ona göre plan ve programımızı yapmamız gerekiyor. Bunu yapmadığımız sürece bu yağış, tamam, geçmişe baktığımız zaman ne olur? Birkaç yıl normal civarında olur. Birkaç yıl normalin çok altında olur, üstünde olur. Tabii ülkemiz geçtiğimiz bazı bölgemiz son 5 yılda 2025, yani geçen Aralık sonuna kadar ciddi anlamda kuraklık yaşadı. Yani suya hasret kaldık. Tabii Aralık sonundan itibaren ülkemizin bilhassa güney bölümleri, doğusu ciddi yağışlar almaya başladı. Dereler suyla buluştu. Hatta bazı bölgelerde taşkınlar oldu. Bu şu anda yağışın fazla olmuş olması bundan sonra kuraklık olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü yeryüzü ısınan bir yeryüzü var. Isınmayla beraber daha fazla buharlaşma, daha fazla buharlaşma atmosferde daha fazla su buharı ve daha fazla enerji anlamına geliyor. Şimdi bu enerjinin bir şekilde boşalması lazım. Bu yağış da boşalıyor. İşte yağış yeryüzüne

0: olsun diyorum. Yoksa çok daha önceki mesela İkitelli'de vesaire farklı yerlerde bazen afetlere köprülerin tıkanması yol açıyor. Çünkü köprüler tıkandığı anda su şehrin içine gidiyor. Şehrin içine
1: Yani
0: gideceği
1: eğer
0: zaman
1: o
0: orada
1: kağıthane
0: sıkıntı.
1: tünelinde bir tır girip orayı kapatmış olsaydı, o su şehrin içerisine girecek, onlarca yüzlerce insanı sürüklemeye başlayacak
0: Evet.
1: ve
0: Kontrolden
1: suyun önünde
0: çıkacaktı.
1: hiçbir şey duramıyor, bunu da biliyoruz. Dolayısıyla çok büyük bir, çok çok daha büyük bir afete dönüşebilirdi.
0: Evet, onun için geçmiş olsun diliyorum. Ama bundan sonraki süreç için az önce arkadaşımız da söyledi, suyu yerinde tutmamız son derece önemli. Yani biz bakın Kağıthane Deresi'nde, ben daha önce Kağıthane'de yaşıyordum. Orada bir amcamız bana şunu dedi, 77'li yıllar dedi, tam hatırlamıyorum ama Cendere Deresi taştı ve orada bir halı fabrikasının tüm halıları Haliç'te taşıdığını söylemişti. Şimdi biz bunları unutuyoruz. Hafızamız eski insanlara danışmıyoruz. Meteorolojik verileri
1: Şırası
0: kullanmıyoruz. Bu
1: Cendere.
0: kadar
1: Evet, bu arada.
0: bu kadar önemli bir havzada
1: Surlar yarıya
0: bakın
1: kadar dolmuş.
0: belediyelerimizde bu suyun planlamasını yapacak. Ne kadar su gelir, nasıl tahliye olur yapacak meteoroloji mühendislerimiz yok. Çünkü biz meteoroloji deyince sadece yarın sıcaklık kaç derece olacak, işte hangi kıyafeti giyeyim bu anlamda düşünüyoruz. Magazinsel. Ama biz Avrupa'da veya gelişmiş ülkelerde baktığınız zaman işte biraz önce Japonya örneği verildi. Buraların tüm aşamalarında atmosferden yağışın yeryüzüne hangi şartlarda inebilir? İndiği zaman bunlar hangi noktalarda depolanabilir? Nasıl depolanabilir? Yağmur hasatları nasıl yapılabilir? Suyu yerinde nasıl muhafaza edilir? Çünkü diyelim ki bu aşırı yağışlar 3 saat sürdü. Siz 3 saat boyunca o suyu evinizin önünde, bahçenizde, sitenizde, park alanlarında belli yerde muhafaza edip sonra peyderpey sistem geçtikten sonra saldığınız zaman bu afetlerin hiçbiri olmaz. Ama buna
1: İşte onu
0: uygun
1: muhafaza
0: kamuoyunu mu?
1: edemiyoruz. Yani o şiddetli yağışı muhafaza ederiz. Yani o çok şiddetli yağış deniyor. 272 kilogram düşmüş metrekare başına. Onu da tutabilir miydik Hüseyin Hocam? Yani
0: Şöyle
1: elimizde.
0: bu tabii bir an, bakın bu bir
1: Ama
0: anda
1: bir kız
0: yağmıyor.
1: Hüseyin Hocam, çok kısa bir reklama gitmem lazım. Yönetmenim ısrarla reklam diyor. Sizden bile bir minik müsaade isteyeceğim. Reklamdan sonra dinleyeceğim.
2: Kühler Clean Up Hijyen Teknolojisi. TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
2: Kuryenize özel bakım ve ek garanti fırsatı. 2013-2023 yılları arasında üretilen Ford Kuryenize özel bakım kiti KDV hariç 8500 TL. Üstelik 1 yıla kadar ilave Ford 365 garanti avantajıyla kampanya 31 Aralık'a kadar Ford yetkili servislerinde. Detaylar Ford.com.tr'de.
6: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
7: Bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin,

ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: aklınızda bulunsun.
1: Mutfakta kullanılan tahta kaşıklar renklerini çabucak kaybeder, kahverengine dönüşürler. Bunu bir dereceye kadar önlemek istiyorsanız tahta kaşıkları duru suda iyice ıslattıktan sonra kullanırsanız daha iyi netice alırsınız. Çok sevdiğiniz çaydanlığınız zamanla mat bir görünüme bürünebilir. Yarım bardak sirkeye bir tutam tuz atıp sert bir süngeri buna batırarak çaydanlığı silmeyi deneyin. Pratik bir şekilde eski parlaklığına hemen kavuştuğunu göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.

Merhabalar sevgili dinleyiciler. Damla Damla Şiir'de şiir için, sevgi için, sanat için yine birlikteyiz. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, yönetmenimiz Vehbi Arvas ve teknik masada arkadaşımız Davut Genç'le birlikte hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün yine birbirinden güzel şiirler seçtim. Önce Behçet Necatigil'in Nülüfer isimli şiirini paylaşacağız. Kim bilir nasıl duygularla yazdı bu güzelim dizeleri. Herkes kendisine göre algılayıp yorumlayabilir tabii. Hadi şimdi paylaşalım şiirimizi. Nülüfer. Ben oraya koymuştum, almışlar. Arasına sıkışık saatlerin. Çıkarır bakardım kimseler yokken. Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar. Kışken ilk yaz sularımda açardı. Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı? Eski defterlerde sararmış yaprak. Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar. Bir ışıktı, yanardı yalnız gecelerde. Akşam çiçekler uykuya yattı. Sardı karşı kıyıları karanlık. Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar.

Sevgili dinleyiciler, Behçet Necatigil'in yine aynı güzellikte bir başka şiirini bu kez birlikte tekrar tekrar sindirerek hissedelim istiyorum. Solgun bir gül oluyor dokununca demiş şair, nedir kastettiği bilinmez. Kimi dizelerin sırrına ermek güçtür. Hani bir şarkıda bir satır vardır ya, bilmem ki bu garip gülümsemeden ben ne kastederim, sen ne anlarsın diye. Tıpkı öyle bazı şiirler. Şair ne demek ister, biz ne anlarız bilinmez. Her birimiz kendi yaşamımızdan, o an içinde olduğumuz koşullardan bir şeyler buluruz dizelerde. Tabii önemli olan kendimize uygun bir şeyler bulup o şiirden yaşama ilişkin bir takım mesajlar alabilmek, yaşama daha çok dört elle sarılacak güzel duygular yakalayabilmek o dizelerde. Böyle hissetmeye çalışalım. Solgun bir gül dokununca diyelim.

Çoklarından düşüyor da bunca, görmüyor gelip geçenler, eğilip alıyorum, solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda, ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde, nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor, sigaralar, kağıtlar arasından kayıyor usulca, eğilip alıyorum, kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca.

ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında, eşiğinde yine yorgun gecenin başını yastıklara koyunca, kimi de gün ortası yanıma sokuluyor. En çok güz ayları ve yağmur yağınca, alçalır ya bir bulut o hüzün bulutunda, uzanıp alıyorum kimse olmuyor, solgun bir gül oluyor dokununca.

Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlara takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor. Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor. Yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum. Uyumuyor bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta. Ne zaman dokunsam solgun bir gül oluyor dokununca.

Kimi şiirler öylesine açık seçik anlatır ki duyguları sevgili dostlar, şairle birebir aynı şeyleri hisseder gibisinizdir. Gideceğini bildiğiniz bir sevdiğiniz için siz nasıl şimdiden üzülüp hayıflanırsanız, şair de aynı duyguları hissetmiştir ve dizelere döküvermiştir. İşte şimdi böyle bir şiir var sırada. Fatih Giray'ın Biliyorum isimli şiiri.

Biliyorum. Bir gün bu şehirden gideceksin. Pırıl pırıl ışıklı bir istasyonda, elinde ufacık valizin, ne yapalım, hayat bu, yaşamak biraz böyle diyeceksin. İçinde hür maviliklerin özlemi, küçücük odanı, kitaplarını ve mahzun bırakıp göklerle baş başa beni, biliyorum bir gün bu şehirden gideceksin.

Sizler de yaşamın bir yerlerinde birçok deneyim sonunda biraz küskün, biraz kırgın, biraz yorgun, son liman gibi hissetmişsinizdir kendinizi. Sığındığınız nice limanlarda ummadığınız fırtınalarla açık denizlere sürüklenip yaşamla ölüm arasında gidip gelerek en sonunda kendi dallarınıza tutunmuşsunuzdur belki. Kendi umutlarınız, kendi çalışmalarınız, kendi erdemleriniz, kendi inandığınız değerlerle ayakta kalabildiğinizi fark etmişsinizdir sonunda. İşte Özdemir Asaf ve Pay isimli şiiri de benzer duygular taşıyor gibi. Onu paylaşalım dostlar.

pırıl bir gemiydim eskiden. İnanırdım saadetli yolculuklara. Adalar var zannederdim, güneşli, mavi, dertsiz. Bütün hızımla koşardım dalgalara, o zaman beni görseydiniz. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden, beni o zaman görseydiniz, siz de gelirdiniz peşimden. Ama şimdi şu akşam saatinde son liman kendim bu döndüğüm. Bilmiş, bulmuş, anlamış. Hatırımda bir vakitler güldüğüm, yoluna can serdiğim o kaçış. Şimdi şu akşam saatinde dönüyorum. Görmüş, geçirmiş, atlatmış denizlerin doymayan sahilinde.

Sevgi ve gurur savaşır dururlar yaşamımızda. Acılar çekeriz de gururumuz yüzünden katlanırız. Giden bir sevgiliye gitme, kal diyemeyiz kimi zaman. Oysa sevgiler söylenmezse ne anlamı kalır? Yüreklerde saklı kalan bir sevgi kimseye fazla bir şey ifade etmez. Öyleyse gitme demeye değiyorsa kişi, ona gitme kal diyebilmeliyiz. Tıpkı şair Arif Damar gibi, çok sevdiğim dizelerle bütün gitmek isteyenlere gönderiyorum bunu. Gitme kal diyoruz.

gitme kal. Nice nice acıları aklına getir. Bunca yoksulluğu aklına getir. Gözyaşlarını aklına getir. Gitme kal, var yok dinlemez bir çocuk isteğidir. Gitme, aklına getir. Kıraç mı kıraç toprakların üstüne, güneşler açar, yağmurlar kesilince. Çırılçıplak kayada yeşerir incir ağacı. Dağların kuytusunda bir uslu çiçek dağıtır mavisini kendi kendine. Gitme, beraberlik içinde nasıl sevinirdik, aklına getir. Her şeyi, her şeyi aklına getir. Gece yarılarını aklına getir. Söylediklerini aklına getir. Sinsi yağmurlar yağıyordu. Soğuktu. Yaktığımız ateşi aklına getir. Nelerden geçiyorsun aklına getir. Gitme, dünyamızın her yerinde yorgun eller gülleri derleyince ellerin sevincini aklına getir. Güllerin sevincini aklına getir. Ne çok severdik seni, aklına getir.

Ve bir büyük şair daha dostlar, Attila İlhan. Onun birbirinden güzel şiirleri arasında dolaştım ve sizler için çok nefis bir şiirini seçtim. Ben sana mecburum. Attila İlhan bu nefis dizesiyle sevgiyi nasıl güzel de özetliyor. Adını mıh gibi akılda tutan, hiç unutamadığı bir sevgiliyi bizlere öylesine güzel hissettiriyor ki dizelerinde. Gözleri yüreğimizde gitgide büyüyen bir sevgiliye sevginizi en güzel ifade edecek cümle de herhalde ben sana mecburum demek olabilir. Bizler de böyle hissederiz ama büyük şairler gibi kağıda dökmek her birimize nasip olmaz. Evet, ben sana mecburum diyeceğiz birazcık müzikten sonra.

sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun.

Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu.

Fatih de yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Dostlar, bilirsiniz hece vezniyle yazılmış şiirleri çok seviyorum ve sık sık okuyorum sizlere. Ve bu kadar serbest şiirden sonra bir hece paylaşmadan geçemeyeceğim. Cahit Sıtkı Tarancı'nın o unutulmaz şiirini hepiniz hatırlarsınız. 35 yaş. Ömrün ortası gibi gelir ona 1945'lerde bu yaş. Oysa şimdi bir 10 yıl sonrası ancak orta yaş oldu, şükürler olsun. Ama öyle ya da böyle hayat sonsuz değil ve çok kısa. Bu yüzden bu şiiri dinlerken asla karamsar olmanızı değil, yaşantınızı en tadını çıkararak ve yararlı nasıl geçireceğinizi düşünmenizi istiyorum. Hem geçmişten ders alarak, hem geleceği daha güzel olsun diye planlayarak, hem de bugünü en güzel ve yararlı geçirebilmek. Onun için keder yok, anlaştık mı? Şimdi 35 yaş diyeceğiz.

Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum, yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar?

Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında.

Dostlar, bugün de Damla Damla Şiir'in sonuna geldik. Bu programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Müberra Gönen, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir başka Damla Damla Şiir'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Gökyüzünün en büyük kuşu albatros kuşudur. Uçarken kanatları arasındaki uzaklık tam 3 metreyi bulur. Görünüşüyle büyüleyicidir. Gövdesi en ağır olan kuşsa akbabadır. 1 timsahın gözlerinin arasındaki mesafe ayaklarının büyüklüğüne eşittir. Bir fare bir deveye oranla daha uzun süre susuzluğa dayanabilir.
4: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
6: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: insan hakikaten bu dünyadayken şöyle bir sükunetle, ciddiyetle, işin ehemmiyetini idrak ederek düşünmüş olsa, kendisinin belli Allah tarafından kendisine verilen bir ömrü var. Hadi bunun çocukluk dönemi zaten sorumluluğun büyük ölçüde dışında kalıyor. İnsanlar sinni sabavet dediğimiz böyle iyice günahsız ve masum bir dönem yaşıyorlar. Bebeklik çağı zaten insanın tam manasıyla muhtaç olduğu bir dönem. Ana ve baba şefkatine tam manasıyla insanın kayıtsız şartsız ihtiyaç duyduğu bir dönem. Ondan sonra yavaş yavaş insan yürümeye, konuşmaya, meramını anlatmaya başlıyor. Ondan sonra gözüyle, kulağıyla etraftan algıladığı bir takım bilgileri, duygularıyla elde ettiği tecrübeleri değerlendirerek zamanla insanda bir kişilik ve şahsiyet gelişmeye başlıyor. 7 yaş insanlarda genellikle sinni temyiz, yani iyi kötüden, zararı kardan ayırma vesaire gibi konularda insanda bir belirleyici ve etrafına, tabiata, etrafındaki yaşayan insanlara, topluma intibak için bir takım kriterleri, ölçüleri, temel ölçüleri kazanmaya başladığı çağdır. Sinni temyiz dediğimiz çağ insanın sorumluluğunda önemli bir merhale teşkil eder. Ama esas rüşt dediğimiz reşit olma çağı var ki İslamiyet'te bu genel anlamda buluğ çağı ile birlikte başlamıştır ama bu yine fukaha arasında, İslam hukukçuları arasında, İslam mütefekkirler arasında yine bir tartışma ve ihtilaf konusu olmuştur. Bu çağın kimisi işte çocuğun erkek olsun kız olsun erginlik çağına erdiğinden itibaren kabul ettikleri gibi sinni rüşt dediğimiz reşit olma çağını 18 yaş olarak kabul edenler olduğu gibi 25 yaşa kadar uzatanlar da var. Ama dini sorumluluklar kesin olarak biliyoruz ki genel anlamda erginlik çağıyla birlikte başlıyor. İşte çocukluğun arkada kalarak insanın olgunluk çağına, yani gençlik çağı dediğimiz o olgunluğun ilk başlangıç çağına adım atmasıyla birlikte insan hayatında sorumluluklar ve ehliyet başlıyor. Yani hukuki ve cezai ehliyet, yaptığı güzel işlere mükafat, zararlı ve ziyana sebep olan işlerden dolayı da verdiği zarar nispetinde mücazat, cezalandırılmasını gerektiren ehliyeti insan kazanmış oluyor. İşte bu andan itibaren insan şöyle bir hayatını muhasebe ettiği zaman, insanoğlu elbette ki böyle adilane, insaflı bir değerlendirmeyle kabataslak ömrünün bir bilançosunu insan çıkarabilir. Neler yapmış, neler yapmamış. Burada görürüz ki bizim hayatımızın önemli bir kısmı belki büyük ölçüde, büyük ekseriyetle insanlar iman etmiş ve sorumluluk şuurunda, şuuru içinde bulunan insanlar bile böyle bir hesap ortaya çıkardıkları zaman kendilerinin durumunun hiç de parlak olmadığını görürler. Ama işte Allah-u Teala'nın sevgili kulları bu ömür sermayesini en iyi şekilde değerlendirip ilahi huzura açık alınla hesap verebilecek gönül rahatlığıyla varabilmişlerse işte onların karşılaşacakları mutlu tablo ve sahne fevkalade güzel bir şekilde anlatılıyor insanlara. Bakın ayet-i kerimede Cenab-ı Hak işte onlar nimetler içerisinde son derece mutlu ve mesutturlar buyuruyor Allah-u Teala ve Cenab-ı Hak onları her türlü kendilerine sıkıntı verecek, eziyet verecek azaptan Cenab-ı Hak muhafaza etmiştir. Ondan sonra buna ilaveten de pek çok sayısız nimetlerle onları Cenab-ı Hak merzuk kılmıştır. Bakın ayet-i kerimede buyuruyor ki işte buyurun yiyin bu nimetlerden anlamında. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulû veşrabû henîen bimâ kuntum te'melûn. Müttekiîne alâ sururin masfûfe. Ve zevvecnâhum bihûrin în. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ve ma eletnâhum min amelihim min şey kullümri'im bima kesebe rahîn. Sadakallahu'l-Azim. Emri ilahi. Ama böyle bir emre muhatap olmak, genellikle insanlar emir almaktan hoşlanmazlar. İnsan nefsine ağır gelir genellikle. İnsan nefsi daima kendini en üstün durumda görmek ister. İnsan her zaman gönlünde yaşattığı bir özlem var. İnsanın gönlünde taşıdığı bir istek var. O da insan daima emir makamında, amir durumunda olmak ister. Memur makamında olmak insanlar için pek hoş değildir. Nefse ağır gelir. Ama tabiatıyla hayatın şartları içerisinde amir de olacak, memur da olacak. Elbette ki bu zaruret halidir. Ama insanın gönlünde yatan arslan, insan nefsinin arzuladığı şey daima en üstün olmak. Nefiste daima en büyük, en üstün olma hırsı var. Bu hırs ve tamah içinde. Aslında bu insanları maddeden ve manen gelişmeye, ilerlemeye, terakki ve tekamüle sevk eder. Aslında ölçüsünü bilirse abi. Ama Firavun gibi bu büyüklüğün, yükselmenin ölçüsünü bilmez de kendi layık olmadığı bir takım, kendisinin kapasitesiyle mütenasip olmayan şeylere talip de olabilir nefis. Tabii o ölçüyü kaybettin mi Allah korusun, o zaman helak üzerine helak. Cenab-ı Hak rezil rüsvay eder o zaman. İnsanlarda kibir ve gurur olmadan insanın Allah'ın verdiği nimet ve imkanlarla, güç ve kuvvetle daima yükselmeye çalışması, ilerlemesi maddeten ve manen, hizmeti en büyük ölçü ve kapasitelere ulaştırması çok güzel bir şey. Ama insan kendi arzularını putlaştırırsa, kendi heva ve hevesini iyice artık kendisi için bir nevi ilah haline getirirse Allah korusun, o çok tehlikeli. Efera'eyte men ittehaze ilahehu heva ayet-i kerimesinde, Câsiye suresinde onu açıklamaya çalışmıştık. İşte onun için Allah-u Teala Cenab-ı Hak emrediyor. İşte emir alıyor ama insan, bu çok tatlı bir emir. Amirlerin en büyüğü Allah-u Teala'dır. Ya Cenab-ı Hak zaten bütün insanlar arasında da iyice mer'i olan, yürürlükte olan bir takım prensipler vardır. Şimdi insana iki amir emir verirse, bu amirlerden büyük olanın, daha üst mertebede bulunanın emri tercih edilir. Birisi bir şey yap diyor, birisi yapma diyorsa, büyük olan amirin emri tercih edilir, değil mi? Onun için Allah-u Teala'nın amirliği üzerinde başka bir amirin sözü, esamisi okunmaz. Yani orada onun adından bile söz edilmez, değil mi? Kim olursa olsun. Onun için hani diyorlar ki efendim, evvela vazife sonra ibadet. İbadet Allah-u Teala'nın emri. Elbette ki vazife fevkalade önemli. Ama Allah-u Teala'nın, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğüne inanan kendi emir ve isteğini onun emrinin üzerine nasıl çıkarabilir? Allah-u Teala bakın burada emrediyor ama bu emir tabii çok güzel bir emir. Bu dünyada vazifelerini bilen, bu dünyada görevinin, vazifesinin, ödevinin ehemmiyetini kavrayarak hareket eden kimselere mükafat bildiren bir emir bu. Külü, ekele kulüden yiyiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Emrediyor, yiyiniz. Bu telattuf ifade eden bir emir. Lütuf ifade ediyor. Buyurun, yiyiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Veşrabu, içiniz. Heniyen, afiyetle. Afiyetle buyuruyor Allah-u Teala. Afiyetle yiyiniz, içiniz. Hiçbir sıkıntı olmadan, hiçbir üzüntü ve hiçbir sizin için bir gam, gussa olmadan yiyiniz içiniz. Bunun hesabı size sorulmayacak. Acaba şu kadar yirsek, şu kadar içersek bunun hesabını ödeyebilir miyiz veya bunun hesabını verebilir miyiz diye bir şey düşünmeyin. Bol bol afiyetle yiyiniz içiniz. Ya bima kuntum ta'melun, yaptıklarınızın karşılığı olarak. Dünyadayken çalışmalarınızın, gayretlerinizin, amel, aksiyon, çalışma, çalışan insanlara bu emir. Bu tatlı emir, bu telattuf emri, gayret ve çalışkanlık içinde bulunanlara bu emir ya. Allah-u Teala'nın lütfu. Heni'en bima kuntum te'melun. Yaptıklarınızın karşılığı olarak, yaptıklarınızdan dolayı afiyetle yiyiniz içiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Heni'en. Ya heni'en afiyet olsun demek. Arapçada heniyen dediğiniz zaman Allah, Allahu yuhenniikum, Allah-u Teala da size ihsanda bulunsun. Hennâkümullah diyorlar. Ya henîen li erbâbin ne'îmi ne'îmuhum velil âşıkil miskîni mâ yetecerra'u. Ya nimete kavuşanlara afiyetler olsun. Ya bizim gibi aşıklar, zavallı miskin aşık birkaç lokmayla doysun diyorlar. Henîen li erbâbin ne'îmi. Nimetler nimet sahiplerine afiyet olsun. Ne'imuhum nimetleri. Velil aşıkil miskinin, zavallı aşık için ma yetecerrav. Ya onun yudumladığı böyle boğazından tek tek böyle lokma lokma götürdüğü şeyler ancak kalmıştı. O birkaç lokmayla doyacak sadece. Ama burada öyle değil. Heniyen buyuruyor Cenab-ı Hak. Nimetler artık size afiyet olsun buyuruyor Allah-u Teala. Ama yaptıklarınızın, çalıştıklarınızın mükafatı olarak müttekiine ala sururin masufe. Ya müttekiine ala sururin masufe. Böyle saf saf sıra sıra dizilmiş kanepeler, karyolalar üzerinde yaslanmış olarak. İttekee yettekiu ittikaen, yaslanmak, dayanmak demek böyle. Dayanmak manasına. Yani müttekaa, müttekaa asa. Böyle değneğe dayanılan şeye de mütteka deniliyor. Dayanılan şey, dayanılan baston gibi, asa gibi şeylere de mütteka deniliyor. Ya ittekee yettekiu, dayanmak. Müttekin ne oldukları halde müttekiine ala surin masufe, yani serirler, kanepeler, sıralanmış, dizilmiş kanepeler üzerinde karşı karşıya dayandıkları halde ve zevvecnahum bihurin ayn, onları biz fevkalade beyaz ve iri gözlü arkadaşlarla eşlendiririz, onlarla beraber bulundururuz bir hocana bak. Hur kelimesi şedidül beyda, yani fevkalade bembeyaz manasında. Haver kelimesinin cem'i oluyor. Ayn kelimesi de ayna, gözleri büyük manasında, iri gözlü manasında. Onun cem'i ayna kelimesinin çoğulu oluyor o da. Vellezine amenu, iman edenler. Vettebaathum zürriyetuhum bi imanin, ve onları iman ile takip eden, onların izinden ve peşinden giden çocukları, oğulları, kızları, torunları, onlardan bazı manevi miras almış güzel hasletler, güzel sıfatlar ve fevkalade hoş bir takım özellikler tevarüs etmiş olan nesilleri, onların nesilleri. Ya elhakna bihim zürriyetehum, onların çoluk çocuklarını, torunlarını onlara kavuştururuz buyuruyor. Beraber bulundururuz. Onların amelleri, onların kusurları, ibadetlerinde eksiklikleri olsa bile, ya onlara madem ki bazı temel konularda tevarüs etmişler, onlardan bazı güzel şeyler devralmış ve onları saklayarak muhafaza etmişlerdir, İmanlarını kaybetmemişlerdir, bu imanı korudukları için onların nesillerinden, amellerinde, ibadetlerinde kusurları olanlar olsa bile cennette onları birbirine kavuştururuz diyor Cenab-ı Hak. El-haka, yul-hiku ilhakan, katmak, ilhak etmek, kavuşturmak manasına geliyor. Ya demek ki iman eden kimseler ve onların peşinden giden onların çoluk çocukları da yarın ahirette, cennette bir araya gelecekler. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, onların amellerinden, ibadetlerinin mükafatından hiçbir şeyi de azaltmayız buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani hani cenneti kazanmış, sayı gayretiyle, çalışkanlığıyla, gösterdiği ciddiyetle, amellerindeki mükemmeliyetle, en güzeli, en mükemmeli yakalamak için gösterdiği muazzam çabalarla dünyada yorulmuş, alın teri dökmüş kimseler. Mümin öyle bir kimsedir ki Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretleri buyuruyorlar. El müminu yemutu bi arakil cebin. Mümin alın teriyle ölür. Mümin alın teri, yani mümin ölürken iman alameti alnında boncuk boncuk terlerin birikmesidir. Bir de bunu tevil ederek alimler diyorlar ki mümin bütün hayatını yorularak geçiren insandır. Dünyada rahat aramayan, la rahate fid dünya deniliyor ya işte. Dünyada aslında müminler için çok rahatlıklar var. Cenab-ı Hak ne nimetler ihsan etmiş. Bunları inkar etmeye mahal yok. Yani dünya sadece kafirlerin istirahat yeridir. Onların nimetlere kavuştukları yerdir. Müminler hiçbir şeye kavuşmaz dünyada anlamına değil. Dünyada mümin meşguliyetlerinin, mesuliyetlerinin, sorumluluklarının fazlalığının şuurunda olarak devamlı çalışan, gayret eden, çabalayan insandır. Onun için böyle sorumsuz bir rahat ve böyle tamamen mesuliyetsiz bir hayat söz konusu değildir onun için. O manada kabul etmek lazım. İşte mümin alın teriyle ölecek. Böyle ölen kimseler çok amellerinin büyük mükafatını, karşılığını görecekler. Ama onların bu mükafatlarından kendi nesillerinden gelen kimsenin kusurlarının telafisi için bazı şeyleri azaltıp onlardan alıp onlara ilave etmek diye bir şey yok. Bakın وَمَا أَلَتْنَاهُمْ وَمَا نَقَصْنَاهُمْ manasında eksiltmeyiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Elete ye'litu olduğu gibi kelime alete yulitu şeklinde geliyor veya elate yulitu. Hepsinde de وَمَا أَلَتْنَاهُمْ aynı manada. Kurtubi tefsirinde bunu çok güzel açıklamış. Onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Kullum ri'im bima kesebe rahin. Her nefis kendi kazandığını görecektir. Kendi kazandığı kadar ona verilecektir anlamında. Bu konuyla ilgili biraz daha geniş açıklamayı bundan sonraki bölümde yapalım inşallah. Demek ki her nefsin ne yaptıysa karşılığında kendisine o verilecektir. İnsan yaptığı kadarını bulacaktır.
0: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Gönül Pınarı.
1: Merhaba, iyi akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Biraz sonra bir soru yönelteceğiz. Onun cevabını almaya çalışacağız inşallah. Şimdi mikrofonu hocamıza bırakalım. Bir duasını alalım önce, sonra devam ederiz. Hocam buyurunuz.
2: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın, feyzinden de istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimiz içinde veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala ankari bir zaman şifa ihsan eylesin. Borçlar varsa eda versin, eda nasip eylesin. Dertler varsa deva ihsan eylesin. Amin. Sıkıntılı olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını daire tebdil etsin. Kalplerine ferahlık versin inşallah Teala. Ve yine Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Ve son nefeste de bize iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin. Hocam, önemli bir şey sormak istiyorum şimdi. Zaman yani zamanla alakalı sorumuz. Şimdi zamanla ilgili, vakitle ilgili birçok şey söylenmiş. Ama zaman keskin bir kılıç gibidir buyurmuş büyüklerimiz. Bu hakikaten çok ilgi çekici bir ve insana da tesir eden bir konu. Evet, zaman keskin bir kılıç gibidir. Niye öyle? Yani kesip geçiyor ve bir daha geri dönüşü yok. Bu şu dakika, elimizdeki şu tarih, saat, saniye neyse, geçti gitti, bir daha geri dönüşü yok. Geçtiyse geçmiştir yani. Dolayısıyla evet hocam, bir şey söyleyecektin sen.
2: Diyor estağfurullah.
1: Siz anladınız beni yani.
2: Estağfurullah. Dinleyicilerimiz de anlatacağım. Dinleyicilerimiz de ariftir yani. Tamam.
1: Evet. Bakın.
2: Şimdi zaman bu konu işte sınırlı olsa da İslam ve toplum programında 10 sene huzura doğru programında gündemimize geliyor. Ve din büyüklerinin bu konularda anlattıklarını biz de dilimiz döndüğü kadarıyla nakletmeye çalışıyoruz. Zaman konusunda en kestirme ve özlü olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerif var. Buyuruyorlar ki hele kelime sevifu. İki kelime.
1: Yani
2: helekel müsevvifun. Heleke helak oldu. Helak olur değil.
1: Oldu.
2: Helak oldu.
1: Kim?
2: Müsevvifun. Sonra yaparım diyen. İleride yaparım diyen. Yarın yaparım diyen. Bugün git yarın gel diyen.
1: Yani sonra yaparım diyenler helak oldu.
2: Evet. Sonra yaparım diyenler helak oldu.
1: Hadis-i şerif.
2: Emel abiler bu hadis-i şerifi naklederken ısrarla buyurlardı ki yaptığı toplantılarda, bakın derlerdi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helak olur buyurmuyor. Helak oldu. Bunu da bizim anlayacağımız şekilde İmam-ı Şafii Hazretleri çok güzel izah etmiş. Bu zat buyuruyor ki zaman kılınç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser. Biz zamanı ayıplarız. Halbuki ayıp bizdedir. Eğer zaman konuşacak olsa mahcubiyetimizden kaçacak, gizlenecek yer ararız buyurmuşlar. Çok güzel izah etmişler İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyh Hazretleri. Kılınç gibidir. Yani biraz önce de naklettik, hani çok kıymetlidir. İnsana bir defa verilmekte, ikinci defa değil. Önüne bir defa çıkıyor, tercihini kullanıyorsa bitiyorsun o iş. Orada ya Allah-u Teala'ya itaat ediyorsun ya da isyan ediyorsun. Bu söyleyerek de olur, yaşayarak da olur, her halinle. Sana verilen bir sınırlıdır. Kare. Bunlar aynı şekilde zapta geçiyor. Burada bunu yaptım, burada bunu yaptım, burada şunu söyledim, burada şöyle yaptım, burada şunu yaptım falan. Hatta melekler, kiramen katib melekleri görüneni yazarlar, işittiklerini yazarlar. Bir de kalpte olanlar var. Mesela mahşer günü Osman Ünlü geldi mizanın başına. Amel defterini koydular. Melekler dediler işte ya Rabbi bu kulum böyle böyle aynı şekilde senin dinine hizmet ediyordu. Melekler buyurmuş ki doğru söylüyorsunuz. Siz gördüğünüzü yazdınız ama ben onun kalbini biliyorum. bana işte ne güzel konuşuyor, ne güzel aynı şekilde anlatıyor, çok güzel anlatıyor desinler diye anlattı. Benden ne istiyor ki, herkes onu öyle dedi. Dünyada aldı karşılığını, atın cehenneme dermiş. Ya bunun için dediğim büyükleri aman ha buyuruyorlardı. Emel abi de çok ısrarla aman ha. Ya Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitapları tabire nakiller yapmışlar. Aman ha, aman ha, aman ha. Yapacağın işi Allah rızası için yapın. İmam Rabbani kutsal sözleri başından sonuna kadar eviriyor, çeviriyor, bunu anlatıyor. Eviriyor, çeviriyor, bunu anlatıyor. Ve hatta üç ciltlik kitabının özetini sonraki alimler üç kelimeyle bildirmişler. İlim, amel,
1: ihlas.
2: Üçüncüsü ihlas. Bu yoksa ilim mamel de bir kıymet ifade etmez. Efendim ben işte doktora yaptım. Efendim ben profesör oldum. Efendim ben işte bilmem din ilimleri yayma cemiyetinin başkanı oldum. Genel sekreteri oldum. Ben işte Şeyhülislam. İşte bir hikaye. Ölünce her kişi niyet edecekler. Şeyhülislam niyetine demeyecekler.

0: bir hafta 10 gün sonra hayatta olan, dünyada olan başka bir evliya onu rüyada görmüş. Sormuş. Sen demiş vefat ettin, öbür aleme göçtün. Nasıl karşıladılar? Ne muamele edildi sana diye sormuş. O da rüyada demiş ki benim ruhumu Allah-u Teala'nın huzuruna çıkardılar. Orada İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki herkesin ruhu çıkarılmaz. Ama derecesi yüksek birisi. Yani onu da orada bugünkü tabirle söyleyeyim, İmam-ı Gazali Hazretleri vurguluyor. Herkesinki çıkmaz. Ya derecesi yüksek bir kimse. Ruhumu Rabbimin huzuruna çıkardılar. O dünyadaki olan soruyor, peki nasıl bir hitapla karşılaştın? Allah-u Teala ey şeyhi su ne getirdin diye sordu bana. Şeyh yaşlı demek, su kötü demek. Yani Türkçesini söyleyeyim, ey yaşlı kötü adam ne getirdin? Derecesi yüksek. Ya ben de arz ettim, ya Rabbi işte beş vakit namazlar, nafile namazlar katarak bu karı sırsene namaz kıldım, hiçbirini kabul etmedim buyuruyor. Ana. Ya Rabbi işte namazan orucunu tuttum, ona ilaveten diğer günlerde de oruçlar tuttum, onları da kabul etmedim buyuruyor. Ya Rabbi şu kadar hac ettim, onları da kabul etmedim. Şu kadar hatim yaptım, onları da kabul etmedim. Ne getirdin? Ana. Bakmış ne koysa red. Bunun üzerine diyor ki ya Rabbi o falan, o falandan, o falandan, o falandan, o Habibinden, Habibin Cibril-i Emin'den, Cibril-i Emin'de zatından naklederek buyurmuşsun ki, ne buyurmuşsun buyuruyor Cenab-ı Hak, imanlı olarak 80 yaşını geçen kuluma hesap sormam. Benim hiçbir şeyim yok. Sadece buna güvendim. Şimdi oldu buyuruyor. Ya şimdi bunu ta seneler önce okuduğum zaman dehşette irkildim. Dehşette irkildim. Ya şimdi bunlar zamanını hiç zayi etmemişler. Helekel müsevvufun hadis-i şerifine yani milim milim uymuşlar. Yarına sonraya bırakmamışlar. Buyurdukları doğru. Çok namaz kıldı, çok oruç tuttu. Elde geçtiği zaman sadaka verdi, zengin olduğu zaman zekat verdi, hacca gitti. Her gün Kur'an-ı Kerim okuyordu. Belki haftada bir hatim ediyordu. Ama Cenab-ı Hak kabul etmedim. O zaman ben bir düşünce aldı. Sonra mesela bunlar anlatıldıktan sonra orada böyle izahatlar var. Onları okuyunca namaz kıldım diyorsun Mustafa Bey. Allah-u Teala ihsan etmeseydi kılabilir miydik? Şimdi mesela efendim bir dini program yapıyoruz falan. Peki Allah-u Teala ihsan etmeseydi olur muydu bu? Olmazdı. Ya Emer abi de korkuyordu. Seyyid Hilmi Efendi de korkuyordu. Seyyid Abdülhakim Arbaaz Hazretleri de korkuyordu. Seyyid Peyim Hazretleri de korkuyordu. Neden korkuyordu? Çünkü onların yakini var. Bu bana verilen bu hali veren geri alabilir. Bunun için gelen her türlü nimeti. Ya mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bizim seviyemize inerek bir ifade kullanmışlar. Ben daha önce hani kendisi akıl, zeka, sürat-i intikal, itibali yüksek olduğu için diyor ki kibirli birisiydim buyuruyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Ne zaman hocamı tanıdım, o bana vakas değiştirdi. Ben bu yolu bilmiyordum. Bunun için bu yolda elime 5 kuruş geçse hocamdan bilirim. Ha diyeceksin Allah-u Teala'dan bilmesi lazım değil mi? Kitaplarda buyuruyor ki sebebe teşekkür etmeyen Allah-u Teala'ya şükretmemiş olur. Onu anlatıyor. Ben bu yolu bilmiyordum. Hocasına sorsan o da diyor ki ben de bilmiyordum. O da hocasına. O hocası diyor ki ben de bilmiyordum. O hocasına ta Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Peygamber Efendimiz de bana Rabbim bildiriyor, ben bilmiyorum ki buyuruyor. Yani hiç kimse sahiplenmiyor.
1: Hiç kimse bir şey bilmiyor.
0: Hiç kimse bilmiyor. Köyden gelmiş.
1: Hepsi köyden gelmiş.
0: Ve kendilerine mal etmiyorlar. Ben yok. Mimli konuşmuyorlar. Mimli konuşmuyorlar. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh karşı buyuruyorlar. Biz onlar Efendi Hazretleri diyorlardı hocalarına, Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretlerine. Biz Efendi Hazretlerinin ben dediğine şahit olmadık. Fakat bir gün böyle azgın din düşmanı bir kafirim anlatıyordu. Birden böyle önündeki rahleyi bir vurdu. Duymuşlar ki siz bilmezsiniz. Bunun ne menem aynı şekilde bir kafir bir zındık olduğunu. Ben bilirim, ben bilirim buyurmuşlar. İlk defa orada duydum. Ben de aynı şekilde. Ben de. Hatta mesela o asıl din düşmanlarına olan muhabbeti düşmanlığı sebebiyle boğdu sebebiyle

0: ile evladı Resul Seyyid Abdülhakim Hazretleri. Mürşidi Kamil dört mezhepten bir tahsis. Bakın bunları değil. Bu Allah-u Teala'nın düşmanlarına düşman olmam benim ahirette sermayem olabilir diye dört elle ona sarılır. Ana! Abi biz radyoda bir program yapıyorduk. Şeddin yok yani Allah-u Teala dilemese. Ya şimdi bazen mesela şey değil. Ses çıkıyor ya. Yani iki üç tane sinir. Değil mi?
1: Yani.
0: Peki bir emir verirse sinir ister. Bir şey yok. Bitti yani. O kadar bir şeysin yani. Gözüm görüyor. Ben bir şey okuyordum da orada Darwin. Yani çok konuşuluyor işte insan maymundan. Öyle dememiş adam ama bizdeki mürtetler onu aynı şekilde öyle anlatmışlar. Diyor ki bu gözün yapısı karşısında diyor tepem atacak gibi oluyor. Birkaç tane sinir diyor, başka bir şey yok diyor ya. Adam öyle diyor. Birkaç tane sinir. Yani zoom yapıyor. Anında zoom yapıyor. Görüyor. Renkler ayırıyor. Yani baktığı zaman mesafeyi tahmin ediyor. Şey yapıyor falan. Tepem atacak gibi oluyor. Evet, birkaç tane sinir. O sinirlerden birisi devre dışı kaldı mı sen gidip de o siniri oraya koyup çalıştıramıyorsun. O sinir çalıştıramıyorsun. Bizim hanım bir rahatsızlanmıştı falan, böyle baş ağrısı şeyi falan. Kaç ay çekti böyle. Yattığı yerden başını kaldıramıyor falan. Nihayet böyle araya araya sonra falan neyse bir doktordan profesörden vefat etti adamcağız. Yaşlı birisi profesör ama. Dedi bir MR çekin. Daha önce yok dedi, yeni çekin gelin falan. Telefonla görüştük. Gittik. Şiş tarafında bir yerdeydi. Kimse yok. Yardımcısına para yok. Odasına girdik. Hanım böyle şeyde ben yakında oturuyorum. Adam şeye o MR'a baktı. İyi dedi, bir şey yok. Hanıma anlatıp gösterdi. E dedi ben dedi kendime iftira mı ediyorum dedi yani. Bir şey yok. Yo dedi sen hastasın. Sen hastasın dedi. Biz dedi bu MR'da sadece vücudun dedi ana artel dedikleri o damarları görüyoruz dedi. Yani bu ana damarlarda bir rahatsızlık olmuş mu? Bir sarsıntı olmuş mu? Ona baktım, orada bir şey yok, onu söyledim dedi. Ama sen hastasın dedi. Ben de sordum. Yani nasıl oluyor? Şimdi dedi hani biz de yüzeysel olarak okuyorduk ya şeyde insan vücudunda böyle
1: kılcal damarlar
0: var. Bunlardan birisi vazife yapmıyor dedi. Ama hangisi bilmiyoruz dedi. Talimat da veremiyoruz. Şişt, hemşerim yatıp durma, kalk çalış diyemiyoruz dedi. Elimizde de gidip de onu kaldırıp hadi çalış bakalım diyemiyoruz. Yok dedi. Aciz.
1: Yani ameliyat edemiyoruz.
0: Ameliyat edemiyoruz.
1: Açsak şimdi bakacağız öyle. Yani.
0: Hangisi? Demeyecek ki ben çalışmıyorum. Evet. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey yok. Dolayısıyla yani benim iki sınıf insana böyle takip ediyorum. Birisi uzayla ilgilenen, birisi de tıp. Ya birisi insan anatomisine bakıyor. Öbürü de uzay takına bakıyor falan. Ya o gücü gördükçe insan erir ya.
1: Değil mi?
0: Şu Edison için diye hatırımda kalmış da cibaya böyle bakmış demiş, buna baktıkça demiş tepem atacak gibi oluyor. Maden değil mi? Madde. Ama acayip bir şey yani, elinde durmuyor. Hani diyorlar hep biz şey bile, deyim bile kullanıyoruz. Adam civa gibi.
1: Yerinde duramıyor.
0: Kayıp gidiyor. Dolayısıyla şimdi din büyükleri zamanlarını iyi kullanmışlar. Fakat Mustafa Bey zamanları iyi kullanmışlar da tercihlerini oraya kullanmışlar da buna rağmen korkmuşlar. Eğer Rabbim bana güç kuvvet vermeseydi, irademe bu gücü kuvveti vermeseydi, nefsime galebelik gelecek şekilde ruhumu kuvvetlendirmeseydi, ben Rabbimin ve onun elçisi sevgili peygamberimizin aleyhissalatü vesselam sözlerine nasıl uyabilirdim diye böyle tedirgin olmuşlar. Mesela İslam ve toplumda da yeri geldikçe naklettiğim bir şey var. İmam-ı Sevri Hazretleri, Mustafa Bey sıradan bir zat değil bu. Bu zatın ismi Sevri değil. Bak ismini bile unutmuşuz. Kitaplarda var, hani bakıyorum da orada esas ismini. Peki ne demek bu? Öküz demek. Sevri öküz demek. Bir gün camiye giriyor mübarek. Meleke haline gelmiş, sağ ayağıyla giriyor. Bak sağ ayağıyla giriyor mescide, camiye. Fakat birkaç adım gidince durmuş, dönmüş, arkada talebeleri de var. Dönmüş buyurmuş ki buraya bir hayvan da girse önce ya sağ ya sol mu atacak? ne sağını ya solunu atacak. Keçi de girse, öküz de girse, eşek de girse, ayağını birisine önce atacak. Senin demiş öküze ne farkın var? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz camiye girerken önce sağ ayağıyla girdi diye düşünerek, ona ittiba ederek yapmadın bunu? Senin diyor öküze ne farkın var? Bundan sonra senin adın Sevr olsun. Ya bir meşhur olmuş, nasıl ihlasla söylediyse mübarek. İmam-ı Sevri diye kalmış ya, kitaplarda öyle geçiyor. İmam-ı Sevri diye. Yani onlar yaptığı bir işi ben böyle yaptım demiyorlar. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam nasıl yapmış, ona bakıyorlar. Ve şey de yapmıyorlar orada. Efendim şöyle yapılsa böyle yapılsa, yok. Peygamber Efendimiz'e denilmediği gibi varislerine de denilmez. Ömer abiler de anlatırdı onu. Ya bazıları geliyor dedi, böyle dedi. Mesela de mübarek hocamıza, efendim şöyle yapsak olmaz mı, böyle yapsak olmaz mı? Sen kimsin, nereye ne söylüyorsun dedi. Bilmediğini sorabilirsin. Ama akıl verir gibi şöyle yapsak böyle yapsak. Senin aklın ne, ilmin ne, hacmin ne? Yani o bizim oralarda tabir kullanan dangalaklığın teki derler, kullanılmıyor.
1: Edepsizlik.
0: Edepsizlik yani. Uygun değil. Dolayısıyla mesela Emre abiler bir gün sordum buyurdular. Mübarek hocamsa buyurdular. Efendim her din büyüğü bir hadis-i şerifi kendisine rehber edinmiş. Yazmış o hadis-i şerifi, hayatını ona uyguluyor falan. Sizin de böyle kendinize rehber edindiğiniz Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam sözlerinden bir söz var mı? Var kardeşim buyurmuşlar. Ömer abi efendim nedir diye sordum. Helekel müsevvifun buyurmuşlar. Ömer abinin hayatında da vardı Mustafa Bey bu. Ömer abi şeyde cevap oldu o zaman, gazetedeyiz. Bir gün böyle bir meseleyi arzı için gittik, böyle 3-5 kişi de vardı. Orada bir şey anlattılar. Masasının üzerinde var ya öyle küçük küçük kağıtlar basılıyor falan, onlara not almış.
1: Not kağıtları
0: böyle. Buyurdular ki akşam eve gitmeden önce bu üzerinde yazılı olan kağıtların hepsinin işini hallediyorum, yırtıyorum, çöpe atıyorum buyurdular. Çöpe atıyorum. Bakın diyorlar, bir hadis-i şerif var. Helekel müsevvifun. Helekel müsevvifun. Bir de efendim yarın sabah gelince halletsen. Peki ben gittim gece öldüm, vefat ettim. Olur ya, ecel gelirim gelir. E şimdi dedi oğlum gelecek. Babam buraya bu not almış. Acaba ne demek istedi? Buradan muradı neydi? Ne yapmak istiyordu? Onu bu şekilde böyle düşüncelere, ondan sonra onun zamanını çalmaya baba olarak benim hakkım yok buyurdular. O ne? Yok. Hepsini hallediyorum. Hepsini hallediyorum. Bu sadece oğluna karşı, hanesine karşı değil. Yani orada çalışanlara karşı, hepsine öyle. Ya bir de en canlısı mesela, şimdi hadi Cağaloğlu'nda tek bir bina yoktu. Bir sürü binada çalışılıyor Türkiye gezisi. Şimdi İhlas Holding binası yapıldıktan sonra bütün şirketlerin hemen hemen çoğu burada veyahut en azından merkezi burada. Değil mi?
1: Evet.
0: Zaman zaman burada VIP salon dediğimiz bir yer var. 1000 kişi falan alıyor. Yemek falan yendi. Ya Ömer abiler orada bir düğün için yemek ve hatta aynı şekilde böyle bir toplantı falan olduğu zaman, mesela önceden bildiriyorlar. Saat 18.30'da. 18.30 deyince Ömer abi aşağıda. Yemekse hemen yemeye başlanır. Bir dua edilir. Arkasına da Ömer abiler 10-15 dakika bir sohbet ederler. Hadi güle güle. Saate bakardım. Hepsi bir saat. Başkasının zamanına da aynı şekilde tecavüz etmiyorlardı. Çalmıyorlardı başkasının zamanını. O kadar kıymetli mi? O kadar kıymetli. Şimdi zaman kılıç gibidir buyuruyor İmam Şafii Hazretleri. Sen onu kesmezsen o seni keser. Biz zaman ayıpları, bu zamanda böyle. Zaman diyor dile gelse, bizim ne ayıplar işlediğimizi yüzümüze bir çarpsa, o zaman diyor kaçacak yer ararız, gizlenecek yer ararız buyuruyor. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri de ona benzer bir ifade kullanmışlar bir talebesine. Evladım buyuruyor, vakit keskin bir kılıç gibidir. Yarına çıkacağımız belli değildir. Mühim işleri hemen yapmalı. Mühim olmayanları sonraya bırakmalı. Bir gün böyle bir toplantı olmuştu. Ömer abiyle böyle namaz vakti girerken veya yaklaşırken falan toplantı yapmazlardı. toplantı yapmazlardı. Çünkü sohbetlerde de buyuruyorlar, ben dikkat ederdim. Hani insan söylediğini tatbik ediyorsa tesirli olur. Çok zaruri bir şey olmadığı zaman o vakitlerde yapmıyorlardı. Çünkü buyuruyorlardı ki namaz vakti girdikten sonra geciktirmek, bu dini sohbet bile olmuş olsa hayır olmaz onda. Çünkü namaza mani olan işte hayır yoktur buyuruluyor. Bunu tekrarlardı. Birinci iş o anda, o vakitte, vakit girdi hemen namazı halledeceksin. Sonra yaparım falan, unutursun bir ne. O sonra da işte İslam ve toplumda programında sık sık başımıza geliyor. Abi ben işte yapacaktım da, edecektim de, yoldaydım da, inecektim de, uyuvermişim de, bilmem ne etmişim de falan. Ya arkadaş, namaz vakti girdiği zaman özel arabanla gidiyorsa çek arabayı bir kenar, kıl namazını, ondan sonra yoluna devam et arkadaş, değil mi ya?
1: Ne yapacaksan yap ondan.
0: Ha ne yapacaksan yap.
1: Uyuyacaksan
0: uyu. Uyuyacaksan uyu. Şimdi İbni Kays Hazretleri kendisiyle görüşmek isteyenlere, zamanı durdurun ki biz de sizinle konuşalım. Zira zaman geçip gitmekte ve bir daha geri gelmemektedir. Onun kaybı öyle bir kayıptır ki telafisi mümkün değildir buyurdu. Abi seninle 3-5'lik mi bozalım, ne diyorlardı, böyle bir deyim vardı.
1: Bir 5'lik bozalım.
0: Bir 5'lik bozalım falan. Bizim de o kadar zamanımız yok. Zamanın durdurun. Bas düğmeye durdur. Seninle bir 5'lik bozalım. Yok. Ve şeyde mesela bu İslam alimlerine, büyüklere bir şey sorulacağı zaman da, yani neyi anlamadıysan onu iyi düşünmen, ondan sonra onu nasıl soracağını da düşüneceksin, en kısa şekilde arz edip susacaksın, cevabını alıp çekeceksin. Yoksa efendim şöyle olsa olur mu, böyle olsa olur mu, şunu şöyle yapsak olur mu, bunu böyle yapsak olur mu falan. Bir de mesela bir kimse şöyle düşünse, şöyle yapsa falan, böyle afaki insan başına gelmeyen şeyler sormak, onlar da çok yanlış. Karşı tarafın aynı şekilde zamanını çalıyorsun, günah olur. Bazen mesela İslam ve toplumda programında dinleyicilerimiz kızıyorlar falan, ama kızıyorlar da arkadaşım kusura bakma, yani bizim zamanımızı çalmak da vebaldir, ahirette bunun hesabı olur. Ben de senin zamanını çalacak olursam vebal olur. Düğünlerde mesela kaçta düğün? Efendim işte
1: 7'de.
0: 7'de, 19'da akşam. 7 oluyor, yok 8 oluyor, yok 9 oluyor ve kıpırdı başlıyor. 7 arkadaşım ya, benim zamanımı niye çalıyorsun? Niye çalıyorsun? Bu kul hakkıdır. Kul hakkıdır. Gidecek adam Kur'an-ı Kerim okuyacaktır, kitap okuyacaktır, fıkıh bilgisi okuyacaktır. Adamın aynı şekilde veya başka bir işi vardır, onu halledecektir. Niye şey yapıyorsun? Bunun için de kitaplarda her işte olduğu gibi zamanı değerlendirme konusunda da din büyükleri en güzelini yapmışlar. Mesela buyurmuşlar ki alamatul makt izaatul vakt buyurarak kötülüğün, ahmaklığın alametini boş durmak olarak vasıflandırmışlardır. Enteresan. Alametul makt izaatul vakt. Vakti boşa geçirmek ahmaklıktır, bizim anlayacağım bu şekilde demek istenen o. Gel abi bir iki laklak yapalım falan. Laklak yap ya.
1: Ahmaklık. Lafın yapalım. Belini kıralım.
0: Lafın belini kıralım. Ahmaklık. Efendim sohbet de etmeyecek miyiz edeceksin. İşini çabucak bitirip aynı şekilde halledecek misin? İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki geçmiş zaman elden çıkmıştır. Gelecek ise henüz belli değildir. Öyleyse senin için mevcut olan, içinde bulunduğun şu andır buyurmuştur. Yaptın, yapamadın gitti. Hatta Emir abi de anlatırdı rahmetli. Amel defteri verilecek. Herkese verilecek. Bakacak. Dünyada ben ne söylemişim, ne altlar karıştırmışsa hepsi yazılı. Orada. Bakacak. Bazı sayfalarda ne la ilahe illallah var, ne estağfurullah var, ne salavat-ı şerife var, ne dua var. Hiçbir şey yok. Onları gördükçe böyle öyle. Yani zaman ölü olarak gitmiş yani. Öldürmüşsün zamanı. Sayfalar çeviriyor. Bir estağfurullah görmüşsün. Dünya sanki sana verilmiş gibi sevilirmiş. Ya dünyada doldursana be arkadaşı. Değil mi?
1: Ya.
0: Dünyada doldursana.
1: Bir tane olacağına 10 tane, 20 tane, 100 tane.
0: Hiç ya.
1: Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Gönül Pınarı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız bize zamanın kıymetiyle alakalı bilgiler veriyordu. Zaman keskin bir kılıç gibidir diye bir başlığımız vardı. Şimdi hocam karşımda bir tane yelkovanlı saat var. Bunun yelkovanı saniye saniye gidiyor. Her saniye onu bir kılıç olarak düşünsek ya da kesici bir alet olarak düşünsek zamandan parçaları koparıp koparıp atıyor.
0: Aynen öyle.
1: Onun bir daha gelişi yok yani.
0: Geri. Yok. Ama ben şey yaparım, saati geri alabilirim.
1: Ne yaparsan ya. İstersen saati kır.
0: Zaman gitti.
1: Zaman mı duracak?
0: Yani? Zaman gitti. Sen de o anda içinde yaşadığın zamanda saat kırıyor diye yazılacak oraya, değil mi?
1: Ya.
0: Öbürsü geçti, onu getirmem mümkün değil. Hatta bir gün birisi bir şey yaptıydı, dedim ya banta geçiyor yani bizim televizyondakilerde aynı şekilde burada konuşmalarda, değil mi? Şimdi CD'ye tabii, kaydoluyor. Efendim çevirip dinleyeceğiz falan. O başka bir zamanda oluyor. Ama o zaman geçti.
1: Geçti.
0: Onu geri çeviremezsin. Onun için kılıç gibidir ifadesini kullanmışlar. Fudayl bin İyad Hazretleri var. Bu zatı ziyarete gelenler, efendim yoksa biz sizi meşgul mü ettik dediklerinde... Evet, doğru söylediniz. Zira kitap okuyordum ama sizin gelmeniz sebebiyle kitap okumayı bırakmak zorunda kaldım cevabını vermiştir. Onlar açık net konuşuyorlar. Sizi diyor meşgul mü ettik? Ettiniz tabii. Ettiniz tabii. Ve İmam Malik Hazretleri helada geçecek zamanı asgariye düşürme yollarını aramış. Ve bu maksatla 3 günde bir defaya helaya gidecek şekilde yeme ve içmeyi azaltmıştır.
1: Emir abi buyurur diye hayatımız mutfakla helal arasında geçiyor. Bizimki öyle.
0: Ya, şimdi bu büyüklerin böyle hayatları anlatılınca, bunlar şey yapınca, yalnız mesela bunlar okuduğumuz zaman, dinlediğimiz zaman, ya hiç olmasa Mustafa Bey, ya ben İmam Malik Hazretleri gibi olam, tamam. Cenab-ı Hak onlara başka bir şey ihsan etmiş. İyi de arkadaşım, yani sen de şimdi, abi ben çok çay içtiğim zaman 15 dakikada helaya gidiyorum, ya da çok kahve içtiğim zaman, ya da ne bileyim ben işte şöyle yaptığım zaman, içme bir arkadaşım ya.
1: Böbreklerin de dinlensin biraz.
0: Böbreklerin de dinlensin yani, değil mi? O kadar zorlama kendini. Birazcık hiç olmazsa. Ama tabii böyle durumlarda da, şimdi Efendi Hazretleri de buyurmuş, önceki din büyükleri de, yani Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri de buyurmuşlar, bir kimsenin kıymeti değer verdikleri kadarıyla. Eğer yeme içmeye değer veriyorsa, helada çıkardığı kadar değeri var adam. Ana, bir şey ya. Sen de zırt pıt zırt pıt helaya gidiyorsan, büyük necaset, küçük necaset netice itibariyle senin değerinde, kıymetinde olur. Başka bir şey olmaz. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Fahrettin Razi Hazretleri yaz günü medresesinde ders okuturken yoldan geçmekte olan bir buz satıcısı, buz satıcı söyle bağırıyormuş, sermayesi eriyen bu şahsa yardım edin.
1: Çok güzel.
0: Çok güzeldi. Sermayesi eriyen bu şahsa yardım edin. Buz satıyor çünkü. Sıcakta eriyor. Diye bağırıyormuş. Buz satıcısının sesini işiten Fahrettin Razi Hazretleri talebelerine dönerek, insana verilen ömür de bir buz gibi hızla erimektedir. Ya, her hadiseden muazzam böyle hemen idrakleri, anlayışları yüksek olduğu için ders çıkartıyorlar. Ve böyle yazıp kalplere nakşedecek sözler. İnsana verilen ömür de bir buz gibi hızla erimektedir. Allah'a yemin olsun ki yemek saatlerinde ilimle meşgul olmadığım için çok üzülürüm. Zira vakit çok kıymetlidir buyurmuştur. Ya bunlar yemek yeme vakitlerine bile aynı şekilde üzülüyorlar. Üzülüyorlar. Şimdi hanım dinleyicilerim diyecek ama biz süslüyoruz ya falan filan. İyi de süslüyorsun da ne oldu? Yedi yedi bitti.
1: Bir de bunun hazırlaması var gerçi.
0: Değil mi?
1: O da ayrı bir vakit.
0: Tabii. Şey konusunda da öyle. Tabii insanlar din büyüklerinin kitaplarını. Efendim ben okuyorum falan da okuyor da nasıl okuyorsun bilmiyorum. Allah rahmet eylesin babaannem de annem de ya okuşak okuyup yazma bilmiyorlardı falan da bazen böyle onların yanında halbuki kitap şey yapmıyorlar falan işte kitap okuyorum falan. Şimdi altyapıları duyarak kuvvetli olduğu için sözleri de tesirli oluyordu. Tersinden mi okuyorsun sen kitapları diye söylerlerdi. Tersinden mi okuyorsun sen kitapları? Yani bakıyor hiç yani kitap okuyorum diyor da hiçbir tesiri yok yani. Hiçbir şey olmuş. Tersinden mi okuyorsun sen kitapları falan diye de böyle söylerlerdi. Muhammed Parisi Hazretleri sonra yaparız, yarın yaparız diyenlere, böyle söyleyenlere, bugün dünkü günün yarınıdır. Bugün ne yaptınız ki yarın ne yapacaksınız cevabını verirlermiş. Yarın yaparız. Peki bugün ne yaptın arkadaş?
1: Perşembenin gelişi çarşambadan belli oluyor.
0: Tabii. Yahya bin Hubeyr Hazretleri sevdiklerinden birine hitaben korunması için gayret göstermen gereken en kıymetli şey vakittir. Fakat görüyorum ki en kolay kaybettiğin şey de odur buyurmuştur. Ya o kadar insanlar en kolay kaybediyor. Ya iki satır şurada konuşverecektik falan filan iki satır. Mesela söz veriyorsun. Şu saatte şu zamanda ama çıkıyorsun kürsüye anlatıyorsun işte vakit şöyle. İyi de arkadaş verdiğin söz nerede kaldı? Yani senin hani kitaplarda okudun o anlattın da sonra birisine söz veriyorsun. Baksın yarım saat bir saat sonra canım acelen mi var? Ya arkadaş sen kürsüde böyle anlatıyordun. O zaman sen anlattığını amel etmiyorsun. Dolayısıyla tesir etmiyor. Şimdi mesela zamanımızda dinsizlik yaygınlaşıyor. Bunun başta sebeplerinden birisi şimdi kitaplar öyle yazıyor. Din adamlarının bozulması. Yani söylediği başka, yaptığı başka, inandığı başka ve anlattığı başka. Dolayısıyla insanlara tesir etmiyor. Ondan sonra adam bir bakıyor, iki bakıyor, yak diye ya bu adamın söylediğine itibar edilmez diyor. Bu adamın söylediğine itibar edilmez. Öbür türlü mesela asırlar geçmesine rağmen hani Vesel Karhani Hazretleri ne birisinden gelmiş tabi duymuş Vesel Karhani Hazretleri'nin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından da çok sevildiğini tabiinin büyüklerindendir. Demiş efendim nasihat eder misiniz bize diye. Mübarek dönmüş. Allah'a da öyle bilir misin? Bilirim demiş. Başka şey bilmesen de olur. Başka şey bilmesen de olur. Ya şimdi onun içinde birçok şey var ya. Madem Allah-u Teala'yı tanıyorsun ve biliyorsun, Allah-u Teala'yı yarattıklarıyla niye uyalanıyorsun? Senin sana verilen o zamanı niye onlarla zayi ediyorsun? Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri Kutsesun Mektubat kitabında talebelerine yazdıklarında işte çocuklar gibi oyunlarla oyuncaklarla oynamana ne zaman son vereceksin? Bir de şey ifadesini kullanıyor. Tavşan gibi yani gözü kapalı uykudasın ne zaman uyanacaksın? Tavşan gibi uyuyup durma diyor. Kendine gel. Ve şimdi biz bunları naklederken hakikaten öyle. Bana verilen zaman belli. Evet nerede biteceğini ben bilmiyorum. Bilmiyorum ama geçen geçti. Geri çağır yok. Sen bugüne kadar mesela ya baban hayatta. Git bir gün babana de. Baba düğmeye bas 18 yaşına geri dön. Çok isterim ama mümkün değil.
1: Evet. Geri dönüş yok.
0: Şimdi dinleyicilerimiz görmüyor bilmiyor ama Mustafa Tokoz kendisi yutkundu. Olsa ben geri döneceğim.
1: Ben babama Bunu söylemek için yanına gitmem lazım. Giderken de 18 yaşında gitmek isterim ya.
0: Değil mi? Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Geri çeviremiyorsun. Din büyükleri de onu anlatıyorlar zaten. İmam-ı Şahrani Hazretleri insanların zamanı kullanmaları hususunda sıradan bir insan zamanı nasıl bitireceğini, zamanı nasıl bitireceğini, akıllı bir insan ise zamanı nasıl kullanacağını düşünür. Onun için gökte, yerde, zindanda, kuyuda, kuyunun dışında, evin içinde, evin dışında, villada, köşkte, tahta bir barakanın içinde, sazlan bir evin içinde, nerede olurlarsa olsunlar. Bu ne zaman bitecek demiyorlar. Ben şimdi sazdan kulübenin içindeysem ne kadar Allah derim, ne kadar estağfurullah derim, ne kadar la ilahe illallah derim, ona bakıyor onlar. Ha ben buradan kurtuldum da arkadaş götürdüler, cehenneme attılar, ne yapacaksın yani, değil mi? Cehenneme attılar, Allah Teala korusun. Ama ne güzel söz. Sıradan bir insan zamanı nasıl bitireceğini, peki akıllı bir insan ise zamanı nasıl kullanacağını düşünür. Yani sadece bu zatın, yani İmam-ı Şahrani Hazretleri'nin bu sözünü önüne koy. Ben akıllı mıyım değil miyim? Akıllı mıyım, ahmak mıyım? Ha işte ahmak olan sıradan bir insansın. Zaman nasıl geçireceğini, bitireceğini düşünüyorsun. Akıllı ise bu zamanı nasıl kullanacağını düşünür. Nasıl kullanacağını düşünür. İbrahim bin Ethem Hazretleri dostlarıyla sohbet ederken işlerinden birisi, efendim siz vakitlerinizi nasıl geçiriyorsunuz ve başınıza gelen hadiseleri nasıl karşılıyorsunuz diye sual eder. İbrahim bin Ethem Hazretleri de hayatta karşılaştığım hadiseleri atlarıma binerek karşılarım. Çok at varmış demek mübareğin. Bir nimete kavuşsam şükür adına. Böyle bir atı varmış, şükür adına.
1: Şükür adına.
0: Bir musibete maruz kalırsam sabır adına, bir ibadet yapsam ihlas adına, bir günah işlesem hemen tövbe adına biner onunla karşılarım cevabını vermiştir. Ya bunlar çok tatlı ya bu büyükler ya. Sitin sene ben düşünse benim hatıra gelmesin. Tamam. Kaç tane atı var abi? Şükür, sabır, ondan sonra ihlas, tövbe. Dört tane atı varmış. Şükür, sabır, ihlas tövbe. Ve tövbe. Dört tane atı. Ya şimdi iyi düşündüğün zaman insanın başına bunlar geliyor işte. Nimet geldi şükredeceksin. Bela musibet geldi sabredeceksin. İbadet yapmaya kalktın, Allah'tan rızası için yapacaksın.
1: İhlas da yapacaksın.
0: İhlas da yapacaksın. Hata ettin, hemen tövbe edeceksin. Ne güzel yol göstermişler. Ve efendim İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs-i Suruh bu zat buyuruyor ki bir talebesine hitaben, bana çok tesir ediyor zaman zaman bu mektubu, ben hep okuyorum kendim. Gençlik ömrün en kıymetli zamanıdır. İnsanın sıhhatli, kuvvetli olduğu zamandır. Bu zaman her gün geçiyor, azalıyor. Erzeli ömür olan ihtiyarlık yaklaşıyor. Yazıklar olsun ki en şerefli, en lüzumlu iş olan marifetullahı, yani Allah-u Teala'yı tanımayı, hayal olan erzeli ömre bırakıyorsun. İleride namaz kılarım. Kılarsın. En şerefli tabii nasıl kılar? Tabii ömründe 50 yaşına kadar, 60 yaşına kadar hiç rüküye gitmemiş. Secdeye gitmemiş. Ondan sonra 60 yaşında yemekte olunca kimse kabul etmiyor. Meyhaneye gitse kabul etmiyorlar. Genel eve gitse kabul etmiyorlar. Pavyona gitse kabul etmiyorlar. Mecbur kalıyor. Bir Sivaslı hoca varmış da o böyle anlatırmış. Gidecek yer bulamadınız, evden de karı kovdu, mecburen buraya geldiniz diyormuş tam cami. Deli hoca derlermiş.
1: Doğru söylemiş.
0: Doğru söylemiş tabii. Oraya da gelince çok affedersin, aynı şekilde elinde bir tabureyle geliyor. Ya.
1: Hani, yani, hayatı boyunca namaz kılmıyor.
0: Hayatı boyunca
1: namaz kılmıyor. Dizler tutmuyor. Eğilmiyor, bükülmüyor.
0: Ve devam ediyor bu saat. En şerefli olan zamanlarını en zararlı, en kötü şey olan nefsin arzularına kavuşmak için sarf ediyorsun. Peygamber Efendimiz yarın yaparım, yarın yaparım diyenler aldandı buyurdu. Allah-u Teala insanları ve cinleri marifetullah'a, Allah-u Teala'yı tanımaya ve Allah-u Teala'yı tanımak onun rızasına, sevgisine kavuşmak için yarattı. Ve işte özlü cümlesi bu. Vakit keskin bir kılınç gibidir. Yarına çıkacağımız belli değildir. Mühim işleri bugün yapmalı. Mühim olmayanlar yarına bırakmalıdır. Ve en sonda bir ifade kullanıyorum. Aklı olan böyle yapar. Şimdi biz haksız mıyız? Arkadaş, ölçü burada. Bunu neresine koyacaksın kendini? Bunu neresine koyacaksın? Aklı olan böyle yapar. Sen böyle yapıyorsan akıllısın, mübarek olsun. Ama böyle yapmıyorsan kusura bakma da ahmaksın. Ahmaz ya, daha doğrusu. Ahmaz. Şeyde Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh onu zaman zaman dile getiriyor İslam ve toplumda da. Ya zamanı, hani başlangıçta daha iyi şekilde naklettik, anlattık. Hemen abiler sormuşlar, siz kendinize hangi hadis-i şerifi rehber edindiniz diye. Helekel müsevvufun buyuruyorlar. Şeyde Fatih'te sen de oturduğun için biliyorsun. Orada Mehmet Ağa tesisleri vardı. Dibinde de Mehmet Ağa camisi var. Zaten semtti o Mehmet Ağa. Bir gün o Mehmet Ağa'dan kendi evlerine geliyorlar. Evlerine gelirken o caddede, Pıraman'a giden cadde var. İsmail Ağa Camisi'nin falan bulunduğu yer. Ya hakikaten çok enteresan. Benim de dikkatimi çekerdi. İki taraflı da kahvehaneler
1: sıra var. Sıra kahvehaneler vardı.
0: Gündüz geçerdim dolu. Gece geçerdim dolu. Herhalde onlar yemeği içmeyi falan hep orada hallediyorlar. Eve falan gitmiyorlar. Orada uyuyorlar.
1: Abone onlar.
0: Abone onlar. Hep dolu. İşte bir gün Mehmet Ağa'dan çıkmışlar, eve giderken oradan, o caddeden geçmişler. Tabii giderken de oradan geçmişler, gelirken de oradan geçiyorlar. Ve yanındaki işte arkadaşa dönmüşler, buyurmuşlar ki imkan olsa, buyurmuşlar, şunların zamanlarını satın alırdım. Lüzumsuz boş. Allah bakın, bugün ne yaptın, yarın ne yaptın falan filan filan yaptın. Ya yaptın, geçti gitti, tamam mı? Bilsen ne olacak, bilmesen ne olacak, değil mi? Çok önemli bir şey mi? İnsan kendisine lazım olan şeyi öğrenmiyor ama lüzumsuz, belki ömründe hiç karşılamıyor. Ya efendim karşıma çıkarsa falan, böyle hayal mahsulü, hayalinden sorular uyduruyor, ona göre hazırlanıyor falan. Ondan sonra efendim işte şu fakülteye gitmesem, şunu şey yapmazsam ben aç kalabilirim, bilmem ne yapabilirim. Bunların hepsi hikaye. Çünkü rızık ezelde takdir edilmiştir. İstersen 100 tane fakülte bitir, değişen bir şey olmaz. 100 gram kıyma yiyeceksin, 100 gramdır. 101 gram yiyemezsin. O kadar takdir edilmiş, o değişmez hiçbir zaman. Allah adına bir hastalık verir, elinde avcında bunlar da kalmaz. Hele bir de şimdi dolandırıcılar acayip bir taktik kullanıyorlar. Yapay zeka da çıktı falan. Elindekini, avcındakini de aynı şekilde alıp gidiyorlar. Adam bilgisayarla işini, haberlerde geçiyordu, dikkatimi çekti. Ya dedi, ben de yani dedi şey, internet üzerinden dedi iş yapıyordum, şey yapıyordum falan. Böyle dolandırılanlara dedi, ya nasıl yapıyorlar, nasıl dolandırılır, olur mu öyle şey falan dedi. Gözüm baka baka beni de dolandırdılar, çarptılar diye adam, tamam mı?
1: Başkalarına salak diyordu. Aynı salaklığı kendi yaptı yani.
0: Halbuki öyle lüzumsuz şeylerle uğraşmamış olsaydı belki de o duruma düşmez. Daha doğrusu Allah-u Teala ikaz eder, kalbine gelirdi. Yok ya der, burada bir sakatlık olabilir ve halledebilirdi. Onun için de yani dilimiz döndüğü kadarıyla kitaplarda mevcut olan zamanla alakalı, bize verilen ömürle alakalı din büyükleri gece dememişler, gündüz dememişler. Hem kendileri ayet-i kerime, hadis-i şerifleri tarayarak, ashab-ı kiram efendilerimizin hayatlarını tarayarak bunu nasıl değerlendirdiklerini öğrenmişler ve bu öğrendiklerini de bizlerin anlayacağı şekilde kitaplarına yazmışlar. Biz şey bakımından çok şanslıyız. Yani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, gerçi Hüseyin Hilmi Efendi hep kitaplarla meşgul olduğu için böyle talebelerin arası çıkmıyorlardı. Çok az şeyle görüşmeler oluyordu. Çünkü gidip öyle ziyaret etmek, şey yapmak da onları meşgul etmek oluyordu. Emir abiler göğüslüyordu. Ama Emir abiyi gördük. Aramızda olduğu için yani zamanı nasıl kullandığını da gördük. En çarpıcı olarak bu BİB'de bir düğün toplantı olduğu zaman bakıyorsun Emir abi dediği saatte tak oradadır. Bir zaruri bir durum olmadığı müddetçe. Ya bir seferinde şeyde, onu hatırlıyor musun bilmiyorum da bu yak 3-5 sene önce de oldu, o değil, ondan önce bir kar yağdıydı, Ocak ayıydı.
1: 80'li yıllarda.
0: Ha. Ve yok 90'lı. 90'lı. Ve Ocak ayıydı. Ve
1: 93 mü 94?
0: Ha, öyle bir şey belki de. Şimdi tam tarihini hatırlayamıyorum da. Burada da iki tane düğün vardı. servisler bir çıktı. İşte avcılar da saplanmışlar kalmışlar. Yok. Hmm. Gidemiyor. Harami derede orada. Bayağı iyi yağdıydı falan. Ve Marmara bir Marmara ekiden de düğün sahiplerine gelemeyenler oldu buraya. Biz de servis bekliyoruz falan. Dedim düğün yemeğine kalamayız falan diye düşünüyorduk. Ondan çıktık bir otobüs duruyor. Orada ulaştırmadan vazifeli birisi geldi dedi ki tamam dedi ben dedi hani sizi göndereyim. Göndereyim ama dedi şurada dedi büyük çekmece veya da küçük çekmece büyük çekmece küçük çekmece gölünü geçin dedi. Orada takılıp kalacaksınız dedi. O zaman gene bir işe yaramayacak. Siz de bekleyin dedi. Eğer öyle bir şey olsa biz anons ederiz dedi. Yol açılırsa göndeririz falan. Öyle deyince biz otobüsten indik. O servis aracından indik. Karımız da aç. Yanımda bir arkadaş vardı. Dedim ki ya dedim ben dedim iki düğüne de davetliydim. Burada iki tane düğün yemeği veriliyor. Gel gidelim yemek yiyelim. Gittim baktım. Hakikaten böyle dolmamış da ön taraflar falan. Şöyle hemen o VIP'in asansör var ya asansörün evet. Karşındaki boşluk var. Orada bir tane zaten masalar boş. Ha, dedim keyfimize göre otur bakalım falan. Ondan sonra oturduk biz karnımızı doyurduk. Bu kışta o kıyamet hemen abiler gelmişti biliyor musun?
1: Allah.
0: Çünkü orası D biçimi ya. Biz evet. O tarafa geçmedik Emre abi görmedim. Ondan sonra bir baktım Emre abi kendisi dua ediyor. Yemek duası yapıyor. O arkasında sohbet ettiler. Ya şimdi Emre abi dua ederken, sohbet derken ya dedim edepsizlik olur yemeyeyim. Ama dedim görmüyorlar. Az bir şey kaldıydı onları atıştırayım. Neyse şey yaptık. Emre abiler kalktılar geliyorlar. Ya tam o asansöre birden geri döndüler. Biz de iki kişiyiz koca masada. İki kişiyiz. Şimdi o hallerine çok rastladım. Halbuki beni görmüyor. Ben de Emre abiyi görmüyorum. Benim kalbimden geçen daha önce kimseye söylemedim. Döndüler. Yaklaştılar. Sen dediler Emre abiyi özlemedin mi hiç? Ona yerin dibine battım. Ne halt etmeyi ben konuşurken yemek yiyorsun demek istiyorlar tamam mı? Ana. Ya şimdi iki türlü şaşırdım.
1: Çok mu acıktı?
0: O karda tipi de karda tipi de gelmiş söz verdim diye. Bir de onu hatırlıyor musun bilmiyorum. Bir kurban bayramı mıydı neydi? Bu omurliğinden hastanede kemiği delmişler evet, su evet. Almışlar. Evet. Demişler efendim kıpırdayamazsın bir yere yok demiş arkadaşlara söz verdim ben.
1: Evet.
0: Geldi buraya.
1: Hatırladım.
0: Geldi buraya. O mescitte aynı şekilde bayramlaşmak için gelmişti falan. Ya insan onu görünce böyle yerin dibine geçiyor insan. O yerin dibine geçiyor. Hani söz verdim. İşte kıştı kıyameti evet Allah-u Teala yardım eder. Açılır. O ayrı bir mesele de. O ayrı bir mesele. Dolayısıyla biz Emre abiyi gördük. Zamanlarını nasıl kıymetlendirdiklerini, nasıl değerlendirdiklerini. Boş hiçbir şey yok. Ve bir de Emre abi de şahit olduğum bir şey. Efendim biz nasıl anlatacağız falan. Hemen abiler bunu hocamız bildirmişler. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Buyurmuşlar ki bir kimse bir meseleyi çok iyi anlamışsa hani onun künhüne böyle diyelim ki paldır küldür birisi bir hiç alakası olmayan bir sıradan soru sorsa bile onu bile izah edebilecek durumda o şeye hakimse 7 yaşındaki çocuğa da o meseleyi anlatabilir, 70 yaşındakine de anlatabilir. Ben ta öğretmenlik döneminde bunu duymuştum. O zamandan itibaren ha dedim bir kimse meseleye muttali ise. Bu şimdi büyükler bir meselelere muttaliler. En insanları idare ediyorsa insanı iyi tanıyorlar. O konuda da aynı şekilde kendileri kemale gelmiştir. Dolayısıyla bir insanla görüştüğü zaman Emre abi o kimsenin ayağını yerden kesiyordu. O kimseye nereden girilir? Çünkü minel kalbi ilel kalbi sebiyle buyuruluyor. Her kalbe giden bir yol vardır. Mesela yemek yemiştir çıkarken hep gider. İki kelimeyle bir şey söyler oradakine çeker gider. Yani zamanını hiç boş geçirmez. Bir bakıyorsun onun kalbinde bir tereddüt vardır, şey vardır. İzale etmişlerdir, yok etmişlerdir, gitmişlerdir. Dolayısıyla biz Emre abilerin hani kış demeden, yağmur demeden, kar demeden, tipi demeden hizmetlerde ve hatta söz verdilerse o sözü yerine getirme konusundaki hassasiyetlerini de gördük. Gözümüzle gördük. Hani bu kitaplarda anlatılanlar ve Emre abi de görünce bunlar afaki değilmiş. Yani ya, uygulanabilirmiş. Dolayısıyla biz Emre abi miyiz? Ya Emre abi değiliz ama hiç olmazsa arkadaş. Yani hiç olmazsa kıyısından köşesinden azıcık Yani tam yapamasam bile bulaşması için uğraşmamız lazım.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine beraber olacağız başka bir konuyla. Şimdilik hoşçakalın.

0: Gönül Pınarı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Tiyatrosu. Hasan Sezai. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Program yönetmeni Niyazi Hancı. Senaryo Semih Arıcı. İslam alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden olan Hasan Sezai Hazretleri, gayet kibar, asalet ve heybet sahibi, iyi ahlaklı, çok zeki bir zattı. Miladi 1669 senesinde, şimdi Yunanistan sınırları içinde kalan Gördes'te dünyaya geldi. 1689 senesinde Venediklilerin Mora'yı istila etmeleri sebebiyle önce İstanbul'a, sonra da Edirne'ye geçerek oradaki alimlerden ilim tahsil etti. Şeyh Muhammed Sırrı Efendi'ye talebe oldu. Daha sonraları Mısır'a giderek Gülşeni dergahında vazife yaptı, icazet aldı. Hasan Sezai Efendi ilim ve evliyalığı yanında çok kuvvetli şiir söyleme kabiliyetine de sahipti. Hatta ona Osmanlıların Hafız-ı Şirazi'si unvanı verilmişti. Affı, merhameti çok olan Hasan Sezai Efendi, bıkmadan, usanmadan emri maruf yapıyor. Yani dinin emirlerini bildiriyor, insanların ebedi saadete kavuşmaları için çırpınıyordu. Gayreti, ihlası sayesinde yüz binlerce talebesi oldu. Hatta Kasaboğlu lakabıyla tanılan eşkıyanın adamları da bir bir Hasan Sezai Efendi'nin talebeleri arasına katılıyordu.
1: Bu dağlar bizden sorulur.
2: Kasaboğlu yaman adammış ha.
1: Bugün ziyafet var.
3: Ne olur beni bırakın. Yapmayın.
4: Bırakacakmışım seni ha. Bir daha tekrar et bakalım.
3: Elini ayağını öpeyim, bırakın beni. Sizin de kardeşiniz var. Ne olur.
2: Ne diyor?
4: Merhamet diliyor ha.
2: Ben merhamet etseydim Kasaboğlu namını kazanır mıydım ha? İbrahim, aç bir şişe daha. Göster dağların kızına nasıl hizmet edileceğini. Öğret de alışsın.
4: Merak etme ağam. Sen benim nasıl maharetli olduğumu bilirsin. Öğretirim ben ona.
2: Lan dağların ve bu diyarların hesabı benden sorulur be. Benim bugün bayramım var. Herkes doyana kadar içsin. İçin lan. İçin de kendinizden geçin lan.
5: Gelin.
3: Nedir bu başıma gelenler? Benim bari yanık anacığım. Şimdi sen ne haldesin? Benim babam.
4: İçelim arkadaşlar. Ağabey ve dahi bu bağların namlı Kasaboğlu'nun emridir.
6: Hadi gelin.

0: Beni unuttular.
1: Kendilerinden geçtiler. İyice sızdılar. İşte şimdi tam sırası.
0: Yavaşça dereye doğru gideyim.
1: Ah, şu derenin kenarındaki ata bir binebilsem. İnşallah bir daha yakalayamazlar beni. Allah'ım yardım et. İşte ata da yaklaştım. Dur kınalım. Ne olursun dur. Yavaş. İşte oldu. Hadi yavrum götür beni bu canilerin ininden. Hadi. Hadi daha hızlı.

0: Selamun aleyküm Ramazan kardeşim. Bakıyorum keyfine diyecek yok.
1: Ben keyiflenmeyeyim de kim keyiflensin? Hocamı tanımadan önce kasaboğlundan daha beter durumdaydım. Ah ah derviş Yusuf'um. Geçmişimden utanıyorum. Nereden de aklıma geldi şimdi. Biraz neşelensem, biraz yüzüm gülse bıçak gibi kesiyor neşemi. Yaptıklarım aklıma gelince. Ah ah.
0: Hadi. Hadi Ramazan kardeşim. Ezan okunmak üzere. Hocamız da yerini almıştır. Hüzünlü kalbinin şifası orası.
1: Eski günlerim aklıma gelince nasıl bir yumruk gibi hüzün çöküyorsa içime. Hocamı hatırlayınca da, hocamı görünce de neşe ve sürur kaplıyor beni. Hadi derviş Yusuf.
0: Gel Ramazan kardeşim. Gel. Şöyle hocamızı rahat görebileceğimiz, iyi duyabileceğimiz bir yere oturalım.
1: Burası iyi. Tam yerini bulduk elhamdülillah.
0: Bak. Bak ne kadar da güler yüzlü hocam. Zamanımızın bir tanesi.
1: Elhamdülillah. Şükürler olsun ki Hasan Sezai Hazretlerini tanıdım. Kim sebep olduysa Allah ondan razı olsun. Şşş, artık hocam konuşmaya başlıyor.
2: Evvela Allah'ın kelamı ile başlıyorum ve esselamun aleyküm diyorum.
1: Ve aleykümselam.
2: Bir gün hocamdan işitmiştim. Buyurdular ki, efendim, Kabe-i Muazzama ilk görüldüğü anda yapılan dua reddedilmez. Ve yine buyurdular ki, bir mümin bir mümini gördüğü zaman, karşılaştığı zaman yapılan dua reddolmaz. Çünkü müminin kalbi Kabe'den daha üstündür. Kabe'yi İbrahim aleyhisselam bina etti. Allah-u Teala kıymet verdi. Bütün müminlerin kıblesi oldu. Kalp Allah-u Teala'nın kudretiyle yaratılmıştır. Kalbin ne kadar kıymetli olduğunun en iyi vesikası şu hadis-i şeriftir. Müminin kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmaktan daha fenadır.
0: Allah'ım kalp kırmaktan bizleri korusun.
2: Bugün genç olabilirsin, kuvvetli olabilirsin, zengin olabilirsin. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Zenginliğine, gençliğine, kuvvetine güvenerek iş yapan, hele hele zulmeden çok ama pek çok pişman olacaktır.
3: Ah yavrum, kızım, Feziyem.
2: Zulüm payidar olmaz. Hesabı çok çetin olacaktır. Allah korusun, onlara da dua edin, zalim olmasınlar. Zalim olmayın, mazlum olun. Çünkü zalim hesap verecek. Mazlum haklarını muhakkak alacaktır.
1: Derviş Yusuf, bak şu önümüzdeki yaşlı çok ağlıyor.
0: Sorma kardeş, onun başına gelen düşman başına gelmesin.
2: Kardeşlerim, bakın şeytan ne diyor. Ben insanı iki yerde küfre sokarım. Yani iki yerde kafir olmak, dinden çıkmak çok kolaydır. Biri öfke, diğeri ise şehvettir. Öfke anında kalp de kırılır, fitne de çıkabilir. Öfke felakettir. Şehvetse afettir. Allah-u Teala hepimizi korusun. Komşularımızın acıları bizim acımızdır. En az onlar kadar üzülüyoruz. Müşteri olsun, yakında sevinecektir.
3: Elhamdülillah. İçime su serpti Hasan Sezai. Elhamdülillah.

0: Amma da sızmışım be. Fevziye nerede? Ha? Gülümüyor. Fevziye! Fevziye!
1: Bizim namlı kasaboğlu üşüttü herhalde.
2: Hey İbrahim. Sana söylüyorum, ne oldu? Niye avazı çıktığı kadar bağırıyor?
1: Sorma Selim kardeş, sorma. O hani o şey...
2: Ha, evet anladım.
1: Kaçmış, ortalıkta görünmüyordu.
0: Birinden sizler! İçin dediysek sarhoş olun, leş gibi yatın demedik ya. Kalkın be miskin adamlar, kalkın. Kaçırdınız, bir kadını zapt edemedik. Bize ne derler sonra ha? Söyleyin, kasaboğlu kadını elinden kaçırmış mı desinler?
3: Emret ağam, diğerlerin de Fevziye'nin de kellelerini getirelim.
2: Evet. Kim seni üzüyormuş gösterelim ağam.
0: Bugünden tezi yok. Gidin ya onu ya da kellesini getirin. Yoksa bu dağlarda bir daha kimseye sözümüz geçmez. Selim, İbrahim, her ikiniz de bu işle vazifelisiniz. Hadi göreyim sizi. Hey Murat, sen de hadi.
2: Peki ağam, hemen gidiyorum.
3: Onu bulacağız ağam. Nereye saklanırsa saklansın bulacağız onu.
0: O halde atlayın atlara. Hadi.

0: Oh, bakıyorum nevaleyi düzmüşsünüz İbrahim kardeş. Nereye böyle? Fevzi'yi bulmayayım
1: mı? Ya yapma Selim. Biliyorsun günlerdir hep onu arıyoruz. Biraz dinlenmek hakkımız değil mi? İşte gidiyoruz anlarsın ya. Biraz demleneceğiz de.
0: Peki içmek için onca yolu yürümeye ne lüzum var?
1: Ya ne yapalım yani? Çarşının ortasında mı içelim?
0: Tamam anlaşıldı. Hey! Hey bekleyin. Bekleyin de ben de geleyim.
1: Gel ama aç kalırsın. Nevale herkese yetmez.
0: Canım bir kişi fazla olmuş ne çıkar? Cimrilik etme.
1: Peki peki. Hadi gel bakalım.
0: Sağ ol İbrahim. Canım da çekmişti hani. Peki nereden gideceğiz?
1: Bostan pazarının oradan.
0: Ha iyi iyi kestirme olur. Hadi gidin. Eyvah. Bir bu eksikti. Gelin yolumuzu değiştirelim arkadaşlar.
1: Hayrola ne oldu?
0: Görmüyor musun Hasan Sezai? Dergahın kapısında oturuyor.
1: Ne olacak?
0: Ne olacağı var mı? İçmeye gittiğimizde hemen anlar.
1: Yok canım nereden anlayacak? Şaraplar torbanın içinde dışarıdan görülmez ki.
0: Onun için evliya diyorlar. Duymadın mı?
1: Hadi hadi bırak bunları. Bir şey sorarlarsa bana bırakın. Ben idare ederim durumu.
0: Peki sen bilirsin. Benden söylemez.
2: Esselamu aleyküm efendi baba. Sabah şerifiniz hayırlı olsun.
3: Bir aleyküm selam evlatlar. Nereye gidiyorsunuz?
2: Kıra gidiyoruz. Biraz hava alacağız da.
3: Ya. Gidin evlatlarım gidin. Allah-u Teala'nın bizler için, insanlar için yarattığı bu ihtişamlı güzelliği seyredin, tefekkür edin. Düşünün, Yüce Allah bizim için neler yaratmış. Envai türlü meyveler, yiyecekler, içecekler. Renk renk, koku koku, tatlı, mayhoş, ekşi, acı, nice şerbetler. Ve çoğunu da helal kılmış. İçin. Helalinden için, şükredin. Torbalarınız da dolu. Şişelerde ne var evlatlarım?
2: Onlarda şerbet var efendi baba. Halis üzüm şerbeti.
3: Peki, peki öyle olsun evlatlar. Hadi güle güle gidin.
0: Gördünüz mü? Nasıl da anladı torbalarda ne olduğunu. Benim içime bir kurt düştü. Sanki boşuna söylemedi gibi.
1: Yok daha neler. Şerbet dedik ya. Nasıl da inandı görmedin mi?
0: Ben pek sanmıyorum ama neyse.
1: Hadi hadi yorma kafanı daha fazla. Yanıma aldığıma pişman etme beni. Dedik bugün bir kafayı dumanlayalım.
0: Peki.
1: Ha, şöyle yola gel.
2: Ya şu etler kızarmadı mı hala? Ne zamandır sofrayı kurduk bekliyoruz öyle.
0: Daha geliyorum az kaldı. Sabret biraz daha.
2: Sabahtan beri sabrediyorum ben. Arkadaş artık daha fazla duramam. Açıyorum bir şişe.

0: Laflar şerbet oldu. Anladın mı şimdi?
1: Ama nasıl olur? Hiç şarap durup dururken şerbete dönüşür mü?
0: Allah isterse dönüşür İbrahim kardeş. İşte her şey burada. Gözlerimizin önünde değil mi?
1: Ben hala bir şey anlayamadım.
0: Sen burada otur anlamaya çalış. Ben gidiyorum. Hadi bana eyvallah.
2: Dur. Beni bekle.
1: Kafam biraz karıştı. Ama ben de seninle geleceğim.
2: Hey. Biraz yavaş ol.
0: Öyleyse çabuk ol. Tövbesiz geçen her saniyemize yazık. Yazık.
3: Evet o. Çok şükür sonunda gelebildi.
4: Bakalım kasaboğluna ne diyecek. Ne zamandan beri küplere biniyor.
5: Esselamu aleyküm karındaşlar.
4: Oo, ve aleyküm selam burada. Hoş gelmişsin.
5: Hoş bulduk. Oh, dünya varmış. 2 gündür at sırtındayım. İçim dışıma çıktı. Şöyle buzlu bir şerbetiniz vardır inşallah.
3: Sen şerbeti bırak da hemen reisin yanına git. Sabahtan beri seni bekliyor.
5: Ya öfkeli mi?
3: Öfkeli de laf mı? Hırsından deliye döndüm. İkide bir sizi sorup duruyor.
5: Deme ya. Yandık o zaman. Hadi bana müsaade.
6: Neredesin bire çakal? Sabahtan beri yolunu gözleriz. Anı bekletmeye utanmıyor musun?
5: Bağışla ağam. Edirne'den gelirken biraz köye uğradım da bu yüzden biraz geciktim.
6: Kimden izin aldın bire namert? Sana hemen gelesin diye haber göndermedik mi biz?
5: Biraz çoluk çocuğun yüzünü görelim dedik ağam.
6: Başlatma şimdi çoluk çocuğundan. Sana kuş olup uç deyince kanatlanıp uçacaksın. Anladın mı beni?
5: Anladım ağam.
6: Her neyse. Anlat bakalım. Şimdi nicedir Edirne'nin ahvali? Buldunuz mu Fevziye'yi?
5: Henüz değil ama çok yaklaştık ağam. Galiba babasının evinde saklanıyor.
6: Demek bunca rezalete rağmen babası onu eve alabildi ha. Artık bize öylesi gerekmez. Gördüğünüz yerde bitirin işini. Acımayın sakın.
5: Baştın ağam. Sen onu teneşirde bil artık.
6: Aferin. Böyle olun işte. İşinizi zamanında yapın. Başka ne var ne yok bakalım. Selim'den İbrahim'den bir haber var mı?
5: Şey ağam. Selim'le İbrahim...
6: Yani ne olmuş Selim'le İbrahim'e?
5: Güya tövbe edip Hasan Sezai'nin dergahına talebe olmuşlar. Terk etmişler bizi.
6: Peki kim çelmiş akıllarını? Yoksa Hasan Sezai mi?
5: Galiba ağam. Kulağıma geldiğine göre içmek için kıra götürdükleri şarabı şerbet haline getirmiş. Bizimkiler de bu kerameti görünce hemen dergaha koşup Hasan Sezai'nin ayağına düşmüşler.
6: Canım olur mu öyle şey? Hiç şaraptan şerbet olur mu? Senin salaklar şarap yerine şerbet götürmüşlerdir kıra.
5: Haklısın ha, böyle olmalı.
6: Biraz gözünü aç da adamlarına sahip çık be. Kurda kuşa kaptırma. Bu Hasan Sezai de kafamı kızdırmasın benim. Çekip alırım postunu altından. Şimdi sen hemen Edirne'ye dön. O kızı bulup öldürmeden sakın gözüme gözükme, anladın mı? Kasaboğluna karşı gelmek ne demekmiş öğrensin. Öğrensinler.
5: Fakat ağam yoldan yeni geldim. Çok yorgunum. Hem atım da çatlayacaktı neredeyse.
6: Attan bol ne var burada? Seç birini atla git. Sana gelince sen cezalısın. İstirahat yok sana. Yıkıl karşımdan. Unutma, İbrahim'le Selim'e dokunma. Başımıza iş çıkarmasınlar. Ne işleri varsa görsünler.
5: Peki ağam, gidiyorum hemen. Yeter ki kızma sen.
7: İşte ağam, kadının evi bu. Çok araştırdım ama sonunda buldum.
8: Aferin. İyi iş becerdin. Bugün hiç dışarı çıkmadığına emin misin?
7: Evet ağam. Mestan sabahtan beri nöbet bekliyordu burada. Gözümüzü bile kırpmadık ağam.
8: İyi öyleyse. Şimdi burada durup kadının dışarı çıkmasını bekleyeceğiz. Bu işi başardık mı gerisi tamam.
5: Kasaboğlu'nun 1 numaralı adamları oluruz. Bu da bize yeter.
7: Hoş da ya çıkmazsa?
8: Şam ağızdı. Evi basamayız ya. Dua edelim de çıksın.

0: Ağam bak bak. İki kişi çıktı evden. Birisi Fevziye olmasın?
1: Dur bakayım. Evet. Ta kendisi. Nerede görsem tanırım onu.
2: Yanında da bir erkek çocuk var ama.
1: Mühim değil. Bir şamar patlatırız olur biter. Şimdi beni iyi dinleyin. Yürür gibi yapalım. Bizden şüphelenmesin. Ardına takılacağız, tamam mı? Bir iyice yaklaşıp hançer üşüştürerek bitireceğiz işini. Anladınız mı beni?
0: Anladık.
1: Hala öyleyse. Hadi beni takip edin şimdi. Nasıl da kaygısız yürüyor. Birazdan başına gelecekleri bir bilse.
2: Kasaboğlunun yanından kaçmak ha. Canıyla ödeyecek buna.
1: Reis altına boğar bizi artık. Hadi biraz çabuk olun.
3: Ellerim kaşınmaya başladı.
1: Aksi. Bir bu eksikti.
2: Ne oldu?
1: Daha ne olsun? Görmüyor musunuz? Karşıdan kolcular geliyor.
2: Evet gördüm ağam. Biz de onlar uzaklaşınca bitiririz işimizi.
1: Kör müsün aptal? Sokağın bitimi çarşı. Hiçbir şey yapamayız. Ne etsek acaba? Buldum. Şimdi yaktım yuvanı. Dinleyin beni. Kolcular uzaklaşır uzaklaşmaz hep birden kötü kadına vurun, öldürün kahpeyi diye bağıracağız. Bir defa halkı kışkırttık mı gerisi kolay. Taş yağmuru altında parçalanır. Hadi göreyim sizi.
4: Sen de duydun mu Dönüş Yusuf? İleride bir şeyler oluyor. Evet hocam, sanki birisine boğazlıyor. Hadi acele et. Kötü bir şeyler olmadan yetişelim.
5: Aman efendim, attıkları taşlar size de isabet edebilir. Allah saklasın, yaralanabilirsiniz.
4: Korkma, hiçbir şey olmaz. Bu tarafa gelmemiz boşuna değilmiş demek ki. Hikmetinden sual olmaz Hüdvan'ın. Durun, neler oluyor burada? Ne istiyorsunuz bu kadından? Suçu ne? Allah'tan korkun.
6: Siz bu işe karışmayın. Bırakın da cezasını verelim. Yoksa karışmam.
4: Tamam. Belki de bir sebebi var ama ne yaptı bu kadın? Niçin kovalıyorsunuz onu? Bu ne biçim iştir? Burası dağ başı mı? İsteyen canı sıkılanı kovalasın, dövsün, öldürsün, öyle mi?
6: Evet öyle. Sen işine bak. Onu bilmezsiniz. Kocasını terk etti. Kötü yola düştü. Kahpelik yapıyor. Daha sayayım mı? Herhalde yeterli sebeptir.
4: Peki. Bunları işlediğine dair şahidiniz var mı?
7: Doğru söylüyor.
6: Şey, var tabii. Biz üçümüz kendi gözlerimizle gördük. Yetmez mi bu kadar şahit?
4: Bu yetmez. Önce siz kimsiniz? Şahitliğiniz geçerli midir? Bunu ispat etmeniz lazım. Ya eşkıyadan biriyseniz... Allah için söyle kızım. Söyledikleri doğru mu?
8: Hayır efendim. Edirne'den İstanbul'a giderken kasabaoğlu ardındaki eşkıya kafilemize baskın yaptı. Nice Müslüman'ın kanına girdi. Beni de dağ kaldırdı. Sonunda bir yolunu bulup kaçtım yanında. Edirne'ye babamın evine sığındım. Bütün yaptığım budur. Bunlar da onun adamları. Suçsuzum ben. Suçsuzum.
4: Peki kızım. Sus artık. Ağlama. Sana inanıyorum. Hadi şimdi evine git. Bir daha sakın yalnız başına asla dışarı çıkma. Anladın mı beni?
8: Peki efendim. Allah sizden razı olsun.
4: İşte gördünüz efendiler. Kadıncağız suçsuz. Hadi dağılın artık. Evlerinize dönün. Bu mübarek cuma günü ellerinizi bir masumun kanıyla kirletmeyin. Hem dünyanın neresinde görülmüştür? Bir insana suç isnat et, cezasını kes ve hükmünü de kendi aklınca yerine getir. İnsaf edin kardeşler, Allah'tan korkun, yazıklar olsun.
6: Yani siz şimdi bize değil de şu kadına mı inanıyorsunuz efendi baba? Bu ne biçim iştir?
4: Gördüklerime inanıyorum. Sizin şu zavallı halinize de acıyorum. Bir kadın suçludur diye koca koca adamlar taşlarla sopalarla cezalandırmaya kalkıyor. Yazıklar olsun size. Bir de delikanlı olacaksınız. Hadi gidin işinize.
6: Ya onu böyle kolayca elimizden alamazsınız.
4: Müslümanlar, kendinize gelin. Böyle nahak yere bir kadının kanına girilir mi? Sizin de hanımlarınız, bacılarınız var. Birileri çıkıp onlara iftira etse ne yaparsınız? Böyle peşlerinden koşup taş yağmuruna mı tutarsınız? Velev ki bu kadıncağız gibi dağa kaldırılmış olsa bile. Dinleyin. Allah-u Teala günahları ikiye ayırmıştır. Biri kendisiyle kul arasındaki günahlar. İkincisi kulların arasındaki günahlar. Bunlara kul hakları denir. Cenab-ı Hak kendisiyle kulu arasındaki günahı affedebilir veya cezalandırır. Bu Rabbimizin bileceği iştir. Ama kullar arasındaki günahlarda mutlaka adalet olacaktır. Yani ahirette helallaşmak mümkün değildir. Orada kul haklarından herkes hesaba çekilecektir. Yapmayın, etmeyin. Hem kendinizi hem de kadını yakmayın. Hadi efendiler, mübarek cuma namazı yaklaştı. Arzu eden bizimle gelsin, Selimiye'ye gidiyoruz. Siz de tövbe edin.
0: Nereden çıktı bu adam? Elimizden kaçırdık kadını. Kasaboğluna ne cevap vereceğiz ha? Elimizden aldılar mı diyeceğiz?
9: Henüz değil. Evini biliyoruz nasılsa. Bir daha dışarı adımını atar atmaz piştobala mandasına tutarız onu. Neye uğradığını anlayamaz.
0: Ya korkusundan bir daha dışarı çıkmazsa?
9: Çıkar çıkar, merak etme. Dışarıya alıştı bir kere. Çıkmadan edemez.
0: Yoksa kasaboğlunun da adamlarının da dillere destan namus hanı biter.

0: Ah efendi, iyi ki geldiniz. Geç kalacaksınız diye korktum. Efendi çok korktum.
1: Dur hanım, dur. Ne bu hal, ne oluyor, ne var? Hayırdır inşallah, seni korkutan nedir söyle.
0: Sormayın. Bugün ölümden kurtardığınız o kadıncağız var ya.
1: Evet, ne olmuş ona?
0: Şu anda içeride. Karavan içinde baygın yatıyor. Zavallı. Çok üzüldüm.
1: Ya, demek buraya geldi ha? Halbuki biz ona demiştik ki.
0: Biliyorum efendi. Evine git demişsiniz. Fakat babası eve kabul etmemiş onu. Üstelik sille tokat dövüp sokağa atmış.
1: Ya, öyle mi? Sonra?
0: O da çaresiz kurtuluşu bize sığınmakta buldu. Ağlayarak her şeyi anlattı bana. Sonra da dayanamadı, bayıldı zavallı. Bu ne iştir efendi?
1: Hala baygın mı yatıyor?
0: Ya evet, korkuyorum. Bir şey olmasın garibe.
1: Merak etme hanım, merak etme. Ah yalan dünya, yalan dünya.
0: İçim parçalandı efendi.
1: Düşünüyorum da hanım.
0: Evet efendi. Ne düşünüyorsunuz?
1: İnsanlar çok kısa olan bu dünya hayatında bir menfaat için olmadık şeyler yapıyorlar. Desinler, korksunlar, her şey benim olsun. Peki bütün dünya onun olsa ne çıkar? Ha?
0: Zavallı perişan olmuş. Bunların hiç mi anaları, bacıları, kızları yok? Efendi, bir başkaları onlarınkine aynı şeyi yapsa dayanırlar mı acaba?
1: Sorma hanım, sorma. Gene de her şeyde bir hayır vardır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Meta-ı gurur. Yani bütün dünya aldatıcı bez parçası gibi işte. İnsanlar da boy boy, tip tip. Herkes bir şeyler yapıp ölecek. Peki ya sonrası? Ya sonrası? Düşünen var mı hanım? Hı? Zalim olma, mazlum ol buyurmuş büyüklerimiz. Zalim olma.
0: Allahu Teala bizi zalimlerden eylemesin efendi. Ya efendim, sonunda bu kapıya gelmek nasip olduğuna göre bir şey söyleyeceğim size. Ama
1: evet. Niye tereddüt ediyorsun hanım? Söyle bakayım, seni dinliyorum.
0: Zavallının gidecek bir yeri yok. Diyorum ki bir müddet burada, benim yanımda kalsın. Ya yine o zalimlerin eline düşecek ya da dağlarda kurda kuşa yem olacak.
1: Çok iyi düşünmüşsün. Zaten sen söylemesiydin, ben de bunu isteyecektim senden. Münasip bir oda ver ona, ibadet ve taatlerle meşgul olsun, tövbe istiğfarda bulunsun. İşlerinizde de size yardım etsin.
0: Allah sizden razı olsun. Efendim, müsaadenizle ben içeri geçeyim. Belki ayılmıştır. Müjdeyi vereyim de biraz rahatlasın zavallı.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var. Ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
5: Maalesef beceremedik ağam.
6: Ne? Öldüremediniz mi? Bir edensiz. Hangi yüzle karşıma çıkıyorsun ha? O kadını bulup öldürmeden gözüme gözükme demedim mi ben sana?
5: Dediniz ağam.
6: Yoksa artık buyruklarımız dinlenmez mi oldu ha? Bir kadına sözümüz geçmezse bizi kim sayar? Kime laf anlatırız be?
5: Estağfurullah ağam. Buyruklarınız başım üstüne.
7: Fakat ne yazık ki şansımız yaver gitmedi. Tam kadını öldürecekken kolcular çıktı önümüze. Onları atlatıp halkı da kışkırtarak taşlamaya başladık. Tam kafasını ezmek üzereydik ki bu sefer Hasan Sezai yetişti imdadına. Halka nasihat ederek kurtardı onu. Ne yapabilirdik ki ağam?
6: Demek Hasan Sezai ha. Bu adam ikidir işlerimize burnunu sokuyor. Önce Selim'le İbrahim, şimdi de Fevziye.
8: Buralar benden sorulur. Anladınız mı? Hasan Sezai'den değil.
7: Yalnız bununla kalsa iyi ağam. Duyduğumuza göre kadını dergahına kabul etmiş.
6: Ne? Bunu da yaptı ha. Bu adam çıldırmış desene. Galiba belasını arıyor. Her neyse.
9: Gel bakalım. Dinlendin mi iyice?
7: Sayenizde deliksiz bir uyku çektim ağam.
9: İyi. Yola çıkmaya hazırsın değil mi?
7: Hazırım ağam.
9: Bak, o zaman kulaklarını aç ve beni iyi dinle.
6: Dergahı basıp kadını kaçırmak işten bile değil. Fakat bu sıralar Edirne'ye giremem. Öyle bir intikam alacağım ki o Hasan Sezai'den. 7 iklime destan olacak. Görecek bakalım bizden kaçan bir kadını saklamak nasıl olurmuş. Şimdi Edirne'ye varır varmaz adamlarını topla. Her yerde dolaşıp Hasan Sezai'nin Fevziye'yi alıkoyduğunu yayın. Ne kadar çamur varsa atın, sakınmayın. Yapışmazsa bile izi kalır demişler. Tamam mı?
7: Tamam ağam. Tam bize göre bir iş.
9: Hadi göreyim sizi. Bu işi tam yap. Mükafatı da bizden.
7: Bize güven ağam. Artık yüzünü kara çıkarmayacağız. Bilirsin bizi.
9: Hadi şimdi hemen yola çık. Burada daha fazla eğlenme. Hadi göreyim seni. Namımıza nam kat.
7: Tamam ağam. Gidiyorum. İyi haberlerle geleceğim. Herkes kasaboğlundan bahsedecek. Namın her tarafı kaplayacak ağam.
10: Beni affedin efendim. Daha önce de arz etmiştim. Babamın vasiyeti var. Sizi üzdüğümü biliyorum ama...
11: Hayır kardeşim, hayır. Biz hiçbir zaman üzülmedik. Her şey nasip meselesi. Şikayet etmek de, şikayet olunmak da hoş bir şey değil Ramazan.
10: Estağfurullah efendim. Sohbetlerinizden mahrum kaldık ama şiirlerinizde şad olmak isteriz.
11: Biz kim, şiir söylemek kim?
10: Estağfurullah efendim.
11: Madem istiyorsun peki, hay. Ramazan komşumuzun hatırını kıramayız değil mi Derviş Yusuf?
12: Çok haklısınız hocam.
11: Dost bağının gülü oldu Kürşad'ı. Bülbülüz ol güle figane geldik. Yarın elinden içmişiz bade. Anın için bunda mestane geldik. Dost illerini ederken seyran, bunda uğrayıp olmuşuz mihman. Cismimiz bunda, canımız onda, gevherimizin aslı ol kanda. Sezai, şimdi biz bu dükkanda biraz eğlenip seyrane geldik.
10: Allah razı olsun efendim, bizi mest ettiniz.
13: Evet. Çok güzeldi ama o kadın için değmez.
10: Kadın mı? Hangi kadın için? Ne kadını?
13: Canım hangi kadın olacak? Dergâh aldığı kadın için tabii.
12: Neler söylüyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? Tövbe.
13: Ben herkesin söylediğini söylüyorum. Bütün Edirne bununla çalkalanıyor. Duymadınız mı? Bunu bilmeyen mi var şimdi Ramazan Usta?
14: Sus bile soysuz, haddini bil. Çabuk defol buradan. Yoksa bir kaza çıkacak
11: Yusuf,
14: elimden.
11: Yusuf, Ramazan, sakin olun, celallenmeyin. Tövbe.
12: Ama efendim, neler söyledi duydunuz?
14: Edepsizin yaptığına bakın.
11: Bize müsaade Ramazan Usta, artık kalkalım.
14: Hiç olur mu efendim? Bir şerbetimizi bile içmediniz.
11: Berhudar ol, içmiş gibi olduk.
10: Efendim, çok üzüldünüz, affedin.
11: Biz elhamdülillah çok neşeliyiz. Çünkü imanlı olmakla, ehli sünnet itikadında olmakla şereflendik. Ne yazık ki bir İslam alemini, ehli sünnet bir Allah dostunu tanımış olsaydı, peşin hükümlü olmazdı. Ehli sünnet alimlerini tanımakla tanımamak arasındaki fark, ama ile yani körle gözü açık arasındaki fark gibidir. Bizim için üzmeyin kendinizi. Hadi, hadi Allah'a ısmarladık. Ha, o adama da kızmayın sakın.
10: Üzülmemek elde mi efendim? Güle güle. Yine buyurunuz efendim.
11: Bu ne iştir Derviş Yusuf? Doğru mu adamın söyledikleri? Edirne hep böyle mi düşünür? Ramazan Efendi'yi üzmemek için her ne kadar da neşeli göründümse de kafamı da kurcalamıyor değil.
10: Şey, ne yazık ki doğru efendim.
11: Ya, peki niçin bana söylemediniz? Niye sakladınız benden?
10: Bağışlayın hocam. Üzülmenizi istemedik.
11: Ya. Kendimiz için üzülmezdik Derviş Yusuf. Sizler için üzülürdük. Bize sığınan o zavallı kadın için üzülürdük. Sonra bütün Edirne için üzülürdük.
10: Edirne için mi?
11: Evet Derviş Yusuf, Edirne için. Zira mazlumların bedduası asla reddolunmaz, Allah korusun.
10: Ne yapmamızı istersiniz hocam? Bu fitneyi çıkaranlara bulup cezalarını verelim mi?
11: Hayır. Sizin sadece sabretmenizi istiyorum. Din kardeşlerimize de çok muhabbet etmemiz lazım. Yani onları sevmeseler de sevmemiz lazımdır. Din kardeşine karşı kin ve nefret besleyen insanlar bahtsız insanlardır. Talihsiz insanlardır. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kelime-i tevhid getiren, kelime-i şehadet getiren kullar benim kullarımdır. Bana iman ederler, onlar dostumdur diyor Cenab-ı Mevla. Hiç Allah dostlarına kızılır mı? Bırakın siz Müslümanları, kafirleri dahi hiç kimseyi incitmeye, kırmaya, kötülemeye mezun değiliz. İzinli değiliz.
10: Affedersiniz hocam.
8: İşte at dediğin böyle olur. Rüzgarla yarışmalı, rüzgarla. Yaşa Murat, tam istediğimi getirmişsin.
13: Edirne'nin en iyi atı bu ağa. Bir kucak altın istedi. Ben de anlarsın ya, kasaboğlu ağama yakışanı yaptım. Ne dedin dedim. Adamın ayaklarının bağı çözüldü. Senin ismini de söyleyince iş bitti tabii.
8: Aferin lan. Aferin sana. Kasaboğluna da böylesi yakışır. Bu sefer turnayı tam gözünden vurdun. Aferin sana Murat. Öbür iş ne oldu? Anlat bakayım.
13: O da tamamdır ağam. Bir rezil ettik ki Hasan Sezai'yi sorma. Ha? Kimsenin yüzüne bakamaz artık.
8: Ya nasılmış kurduğum düzen? Biz adamı böyle yaparız işte. Anasından doğduğuna pişman ederiz. Hadi kurtarsın, temize çıkarsın bakayım, kendini görelim.
13: Ne diyorsun ağam? Namını 5 paralık ettik. Sokağa bile çıkamıyor. Evliyalığına falan inanan da kalmadı.
8: Peki kadını ne yaptı? Attı mı dışarı?
13: Ne gezer ağam? Hala orada barınıyor Fevziye.
8: Demek öyle. Hala akıllanmamış anlaşılan. Ben ona bir iş edeyim de görsün bakayım. Al şu geyik boynuzunu. İyi tut.
13: Geyik boynuzu mu? Ne olacak bu ağam?
8: Bunu götür doğru Hasan Sezai dergahının kapısına as. Böylece ne mal olduğu iyice ortaya çıksın. Hadi sallanma, düşüyorlar hadi.
13: Sağlıcakla kal ağam. Gidiyorum işte.
8: Güle güle.
10: Efendim vakit tamam galiba. Ezan okuyayım.
11: Yusuf, sen de gördün mü? Kapıya bir şeyler asmışlar galiba.
10: Kapıya mı? Evet hocam. Tuhaf bir şey var orada.
11: Gel yakından bakalım.
10: Bakalım hocam.
11: Fesubhanallah. Bu da ne böyle?
10: Bu bir geyik boynuzu efendim.
11: Allah Allah. Kim astı bunu buraya acaba?
10: Galiba fitnecilerin son marifeti bu. Akıllarınca bizi Edirne'ye rezil edecekler.
12: Anlamıyorum hocam. İnsanlar nasıl bu kadar kötü olabilirler? Ne istiyorlar bizden?
11: Üzülme evladım, sabret, sabret. Allah-u Teala hakimdir. Her yaptığı hikmetlidir. Zira biz her şeyi Allah için yapıyoruz. Birisinin şanını, şöhretini arttırmak için değil. Müşrikler de sevgili peygamberimizi çok üzdüler. Secde edeceği yere deve işkembesi koydular. Sonları ne oldu bir düşünsene.
12: Biliyorum efendim. Ama bazen kendime hakim olamıyorum. İzin verirseniz bu çirkin hareketi yapanı bulur, haddini bildiririm. Zaten İbrahim'le Selim ufak bir işaret...
11: Sakın böyle söyleme. Tövbe et. Ahiret günü her şey aşikar ortaya getirilecektir. İşte dünyadan getirdiklerin. Buyur sen de bak. Beğeniyorsan kabul. Ama senin bile beğenmediklerini ben nasıl kabul edeyim diye Cenab-ı Hak buyuracak. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam ne yaparsanız yapın arkasından tövbe edin buyuruyor. Tövbe edelim. Tövbe edelim.
12: Tövbe ettim efendim. Peki bu boynuzu ne yapayım?
11: İndirip içeri götür. Uygun bir yere sakla. Bir gün lazım olacak bize. Ha, sonra da minareye çık, ezan oku.
12: Peki efendim.
15: Yusuf, biraz konuşabilir miyiz?
12: Tabii. Buyurun şöyle oturun.
15: Kitap mı okuyordun?
12: Hocamızın şiirlerini bir deftere yazmıştım da... ...bir defa daha gözden geçireyim dedim.
15: Senden bir şey isteyeceğim Yusuf. Bize yardım eder misin?
12: Ederim tabii. Ne yapmamı istiyorsunuz?
15: Arkadaşlarla oturup konuştuk. Sonunda şu kanaate vardık. O kadın dergahımıza geleli beri ne rahatımız kaldı ne de huzurumuz. Her taraf fitneye boğuldu. Bu boynuz da iyice bardağı taşırdı. Hocamıza söyleyelim de onu buradan def etsin.
12: Benden ne istiyorsunuz?
15: Sen hepimizin büyüğüsün. Başımıza geçti, huzuruna çıkalım. Diyeceğimizi diyelim. Endişelerimizi anlatalım.
12: Madem ki beni büyük kabul ettiniz... Bakın size tavsiyem şu. Lütfen böyle bir işe kalkışmayın, oturun oturduğunuz yerde. Hocamız bunların ne manaya geldiğini bilmiyor mu? Sen ne biçim talebesin?
15: Neden o? Yanlış mı düşündük?
12: Yapacağınız en büyük yanlışlık hocamızı kırmak olur. Allah korusun. Bir talebenin Allah adamı olan hocasının gözünden düşmesi 7 kat gökten düşmesinden daha beterdir. 7 kat gökten düşen ne olur? En fazla parçalanır, ölür. Halbuki bir Allah adamının gözünden düşmek, Allah korusun, insanı cehenneme götürür. Bu davranışlarınızla onu daha çok üzersiniz kardeşler. Sokaktakiler hocamızı tanımadıkları için onu üzüyorlar. Biz de sokaktakiler gibi yaparsak esas o zaman üzülür hocamız. Bizler de hocamızın kalbini kırdığımız için bir daha iflah olamayız. Aklınızı başınıza toplayın. Allah aşkına büyükler ne yapacaklarını bizden mi öğrenecekler? Onlara ders vermek, yol göstermek bizim haddimize mi?
15: Seni büyük bildik, danıştık Yusuf kardeş. Yoksa biz sensiz de çıkarız hocamızın yanına. Hadi yürü İbrahim.
12: Durun.
16: Tamam, gidelim.
12: Gitmeyin. Sonra perişan olacaksınız.
15: Nasipte ne varsa o olur. Sen üzülme Yusuf kardeş.
11: Girin. Kapı açık.
15: Müsaade var mı efendim? Bir maruzatımız vardı da.
11: Buyurun, buyurun, buyurun, buyurun. Sizi dinliyorum.
15: Hocam, malumunuz her taraf fitne kaynıyor. Bunun tek sebebi de dergahımıza sığınan o kadın. Ne olur onu buradan gönderin de bitsin bu çile. Zira daha fazla üzülmenize dayanamayacağız. Ne oluyor bana? Çıldıracakmışım gibi her tarafım kaşınmaya başladı. Aman Allah'ım.
11: Peki nereye gönderelim onu? Kaçıp geldiği yer mi?
15: Hayır hocam. Bırakalım da nereye isterse oraya gitsin. Kaşıntı dayanılacak gibi değil. Ne oluyor böyle?
11: Bu kapıdan çıkar çıkmaz başına neler gelebileceğini hiç düşündün mü?
15: Kim bilir, belki de hiçbir şey olmaz. Bilmem ne yapsam ki.
11: Ben söyleyeyim size evlat. İbadet ve taatten başka bir şey düşünmeyen bir kardeşinizi... ...bu kanlı sırtlanların önüne mi atalım istiyorsunuz? O bu kapıdan çıkar çıkmaz katledilince bu vebal kimin olacak, bir düşünün bakayım. Hı? Evet canlar, siz de çok iyi bilirsiniz ki bu kapıdan tövbeyle girenin daha önce ne işlediğine bakılmaz. Ve bir defa girdi mi de canı, ırzı bizlere emanettir. Ne demek istediğimi anladınız mı? Hı? Burası çare kapısıdır. Çaresizlik kapısı değil. Bu kapı son kapıdır. Bundan sonrası perişanlıktır, ateştir.
15: Anladık efendim.
11: Hala. Öyleyse şimdi varın, hücrenize çekilin. Tekrar tövbe etmeyi de unutmayın sakın.
15: Efendim, bari izin verin de fitneci başının kellesini getirelim size. Zira kim olduğunu iyi biliyoruz. O da bizi bilir. Kaşıntı deli edecek.
11: Sabredin, sabredin biraz daha. Pek yakında kelleleri değil ama kendileri gelecek bize. Şunu çok iyi bilmek lazımdır. İnsan bir gemiye binmeden evvel karar vermekte serbesttir. Bir başka gemiye binersin, başka kayığa binersin. O senin iradene kalmıştır. Ama bindikten sonra ise serbest değilsin. Yani insan bir Allah adamına kavuştuktan sonra nefsine göre hareket ederse sıkıntı verir. Asıl müşkil budur. Evet, herhalde maksat anlaşıldı canlar.

0: kaşıntıda nereden musallat oldu? Belli etmemeliyim.
1: Demek boynuzu hemen indirdi ha.
2: Öyle ağam. Sabahleyin bir de baktık ki yerinde yerler esiyor.
1: Canım indirmeyip de ne yapacaktı? Öyle bırakamazdı ya. Halktan kimse görmedi mi boynuzu?
2: Görmez olur mu ağam? Çevredeki herkes gördü. Konuşuyorlardı da. Herhalde ne manaya geldiklerini anlamışlardır.
1: Peki başka ne yaptılar ha? Ne yaptılar?
2: Ne yapacaklar? Karınlarını tuta tuta gülmüşlerdir.
1: Aferin be Murat. İyi iş becerdin ha. İyice kepaze ettik adamı.
0: Bu ders ona yeter. Buna rağmen o kadını bırakmasa yapacağımı bilirim ben.
1: Bana boşuna kasaboğlu dememişler. Ben adamı koyun gibi keserim ha.
2: Kesersin ağam. Ha? Biz hazırız. Ne dedin de yapmadık. Yeter ki sen kızma ağam.
1: Bira ikide bir haldat, ne kaşınıp duruyorsun karşımda?
2: Kaşıntımı sorma ağam.
1: Bana bak, yoksa uyuz mu oldun ha? Bana bak, hadi hadi çekil, çekil karşımdan, çekil.
2: Bilmiyorum ağam. İki gündür öldüm kaşıntıdan. Her tarafım yara içinde. Edirne'de birçok insan kaşıntıdan ne yapacağını bilmiyor. Millet yanıyor ağam.
1: Aman aman aman aman, bizden uzak dur. Bizi de uyuz edersin. Hadi hadi hadi.
3: Esselamu aleyküm.
4: Ve aleyküm selam. Buyur baba.
3: Burası Gülşen'i dergahı mı?
4: Evet baba. Birini mi aradın?
3: Beni tanımadın mı?
4: Ah, siz misiniz Selim kardeşim? Bağışlayın, bu kılıkta görünce...
3: Ziyanı yok. Hadi sen de kılık değiştirerek yanımıza gel ha. Bir yere gideceğiz. Hocamızın emri.
4: Peki, tamam. Ne o? Kaşıntıların geçmişe benziyor.
3: Elhamdülillah. Ya sorma Yusuf kardeş. Edepsizliğimizin cezasını çektik. Lakin hocam himmet etti. O geyik boynuzundan yaralarımıza sürdü. Gördüğün gibi hiçbir şeyimiz kalmadı. Allah başımızdan eksik eylemesin.
4: Hocamıza kim dil uzattıysa bu hastalığa yakalandı.
3: Öyle söyleme. Yani biz hocamıza dil mi uzattık? Allah korusun.
4: Fakat
3: Doğru doğru. Hatalı davrandık. Hatalı.
4: Her neyse. Ben de hazırlanmalıyım. Hocamız merak eder şimdi. Bir an önce ahaliye haber verelim. Bağışlayın hocam. Selim kardeşimizle ahaliyi haberdar ettik. Hakkınızda suizan edenler aynı illetten muzdariplerdi. Ama bunu niçin yaptığınızı anlayamadım. Bize kan kusturan onlar değil mi? Bırakalım çeksinler cezasını.
5: Duygularını anlıyorum evladım. Fakat onların ıstıraplarından zevk almak bize yakışmaz. Herkese merhamet etmeliyiz. Bize iyilik edenlere olduğu gibi kötülük edenlere de iyilik etmeliyiz. Yoksa onlardan ne farkımız kalır?
4: Haklısınız efendim. Birden hislerime kapıldım.
5: Evladım daha çok gençsin. Hadi, hadi adımlarını sıklaştır da bir an evvel dergaha varalım. Yapacak çok işimiz var. Çok mesuliyet altındayız. Her anımız, her dakikamız, her günümüz imtihandır. İmtihanı kazanmak en büyük saadettir. Kaybetmek de en büyük felaket. Allah korusun. Bizi de böyle imtihan ediyor Yüce Mevlam. Mühim olan sabretmek ve iman ile huzur-u ilahiye varmaktır Yusuf'um. Derviş Yusuf, canlara söyle de geyik boynuzunu kazıma işini hızlandırsınlar. Dergahın önü ana baba gününe döndü.
4: Söyledim hocam, tam 5 kişi bu işle meşgul oluyor.
5: Görüyor musun evladım? Verdiğimiz tozdan alanlar nasıl da sevinerek gidiyor. İnsanların sıkıntılarına, dertlerine çare olmak ne büyük saadet. Hamdolsun. Allah-u Teala bize insanlara yardım etmeyi nasip etti. Öç almayı değil. Bu ne büyük bir nimettir düşünsene derviş.
4: Elhamdülillah. Çok şükürler olsun hocam.
5: İnsanların kapımıza gelmelerinden, şifa bulmalarından, zerre kadar kendine pay çıkaranlardan olmaktan korkuyorum derviş. Biz melek değil insanız. Tövbe etmeye mahkum ve mecburuz. Binaenaleyh her an tövbe etmeyi, her an Allahü Teala'yı hatırlamayı Allah nasip etsin.
4: Amin, amin.
5: Her an Allahü Teala'yı hatırlamanın çaresi İslamiyetle meşgul olmak, insanlara yemek yedirmek, insanlara selam vermek, insanların sıkıntılarını gidermek. Velhasıl Müslüman gibi yaşamaktır. Böyle olunca her an Allahü Teala hatırlanır. Hatırlayan da günah işlemekten korkar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günah işle ateşe dayanacağın kadar buyuruyor.
4: Efendim, biraz ısıtılmış sıcak suyla bile elimizi yıkayamıyoruz, dayanamıyoruz.
5: Dayanamayız derviş Yusuf, dayanamayız. Allah yakmasın. Ne olur biraz kendimize merhamet etsek, çoluk çocuğumuza merhamet etsek. Onlara merhamet ateşten korumak demektir. Yoksa onlara elbise almak, yemek yedirmek değildir. Çoluk çocuğa merhamet dinini öğretmek ve yaşamakla olur. Merhamet dervişim, merhamet.
4: Efendim, üzgünsünüz bugün. Yoruldunuz. Biraz istirahat etsiniz.
5: Beni düşünmeyin siz. Yaralı olanlara bakın. Acıları ne kadar çabuk dinerse bizler de o kadar mutlu oluruz.
4: Hocam, kalabalık da gittikçe çoğalıyor. Böyle giderse bu geyik boynuzu yetmeyecek. Ne yapsak ki?
5: Yeter, yeter. Yeter, merak etme. Sen canlara bir daha söyle de boynuzu kazımaya devam etsinler. Hiç kimse boş dönmesin kapımızdan. Hocamız bize vermeyi öğretti. Siz de derviş Yusuf, siz de seve seve ihtiyacı olanlara veriniz. Kazanç budur. Siz de sizden sonrakilere söyleyin, onlar da alanlardan değil, verenlerden olsun.
4: Baş üstüne efendim, söyleyeceğim.
5: Sonra da yüksekçe bir yere çık da yeterli tozumuz olduğunu söyle halka. Merak etmesinler, üzülmesinler. Yeğse kapılmasınlar.
4: Peki efendim.
2: Selim, İbrahim, siz misiniz?
3: Oo, kimleri görüyorum. Bütün çete burada. Sizi alçaklar. Yapmadığınız kötülük kalmadı. Hangi yüzle buraya geldiniz?
2: Selim, he? Sen eski arkadaşımızsın. Ne olursa senden olur. Hocanıza söyle de bizi affetsin, ne olur. O tozdan bize de versin. Yoksa helak olacağız. Kasaboğlu da çok direndi. İnat etti ama o bile geldi. İki büklüm. O namlı, şanlı kasaboğlu.
3: Ne haliniz varsa görün, ben karışmam. Defolun buradan. Sizi görmek istemiyorum.
2: Dur, nereye gidiyorsun? Dinle. Bak, ne söyleyeceğim. İbrahim, İbrahim. Bari sen dinle bizi. Biz ettik, siz etmeyin. Ne olur. Tozdan bize de verin. Ne olur, elinize ayağınıza düştük. Başka çaremiz kalmadı.
6: Bana kalsa size zırnık bile vermem ama hocamıza bir sorayım. Bekleyin beni burada.
3: İşte bunlar efendim. Meşhur Kasaboğlu çetesi karşımızda. Namlı şanlı Kasaboğlu. Herkesin korkulu rüyası Kasaboğlu.
5: Selim kardeşim, öyle söyleme. Kalplerini kıracaksın. Kasaboğlu hanginiz? Lütfen oturun. Lütfen. İstirham ederim.
7: Kasaboğlu. Benim efendim.
5: Kasaboğlu. Hoş geldiniz. Allah şifa versin hem yaralarınıza hem de kalbinize.
7: Ne diyeceğimi bilemiyorum efendim. Bizim dışımız gibi İçimiz de hasta. Geç de olsa anladım galiba.
5: Bak kardeşim, bizi, bütün mahlukatı Allahü Teala yarattı. Bizim nasıl rahat edeceğimizi, dünya ve ahirette nasıl mesut olacağımızı ancak o bilir. Bunun için insanlara Kur'an-ı Kerim gönderdi. Peygamberler gönderdi. Evliyalar gönderdi. Yani kalbi tedavi edecek hekimler gönderdi ki insanları tedavi etsin. Her derdin bir ilacı vardır. Mühim olan aramak. Mühim olan.
7: Biz de derdimize derman aramaya geldik efendim.
5: Nefsini yenen tabibe giden de inşallah şifa bulur.
7: Yüzüm kara, kalbim hasta.
5: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kalpleri hasta olarak yarattım buyuruyor. Nasıl tedavi olacağını da bildirmiş. Sen tedavi olmazsan suç kimin olur? Kaşınıyorsun, başın ağrıyor. Hemen bir tabibe koşuyorsun. Ya kalbinizi, ya kalbinizi niçin ihmal ediyorsunuz? Mescitlere gitmeyen, Kur'an-ı Kerim okumayan, ilim öğrenmeyen kalp hastalığıyla ölürse suç kimin? Bu tedaviye çok engeller var. Bir tanesi nefsimiz. Nefis çok faydalı şeylere mani olur.
7: Bağışlayın efendim. Ben ettim, siz etmeyin. Bilemedim. Halbuki şimdi gördüm ki siz çok büyük bir insansınız.
5: Haşa. Haşa. Büyüklük Allah'a mahsustur. Bir Allah dostu buyuruyor ki Allah-u Teala'nın kıymet verdiği kimse aziz olur. Allah-u Teala'nın kıymet vermediğini hiç kimse aziz edemez. Müslümanın bir hedefi olmalıdır. Hayvanların gayesi, hedefi yoktur. Gayesiz insan hayvan derecesine düşer. Gayesiz yaşayan sıkıntıya düşer. İnanan, dinin emirlerini yerine getiren bunalıma düşmez. Çünkü İslamiyet'te her derdin çaresi vardır. Çaresizlik yoktur. Dolayısıyla bunalım da olmaz.
7: Ne olur affedin beni. Pişmanım. Çok pişmanım. Çok zulüm yaptım, çok. Hepsine de pişman oldum. Pişman oldum.
5: Pişmanlık çok büyük bir nimettir. Kardeşlerim, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği ibadet Müslümanların birbirlerini sevmesidir. Kamil iman sahibi olmak için 6 şarttan başka 2 esas daha vardır. Birisi ölmeden önce inanmaktır. Gözden perde kalkmadan evvel, hakikat görünmeden evvel Allah'a ve peygambere inanmaktır. Nitekim Firavun da boğulacağı zaman Allah-u Teala gözünden perdeyi kaldırdı. Firavun baktı ki her şey tamam. Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Fakat iş işten geçmişti. O gördüğüne inandı, Musa Aleyhisselam'ın dediğine değil. Bunun için bu geçerli olmadı. Çünkü iman kaybadır. İkincisi, buğdu fillah, hubbi fillah'tır. Yani Müslüman olanı sevmek, olmayanı sevmemektir. Bir Müslüman, bir Müslümanı Müslüman olduğu için sevmezse Müslüman olamaz. Bir Müslümanın bir Müslümanı çekiştirmesi, onun aleyhinde bulunması olacak iş değildir.
7: Ben ne yaptım? Ne yaptım? Ömrümü boş işlerle geçirdim. Benden korksunlar diye yapmadığım kalmadı. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun geçen ömrüme.
5: Bundan sonra dergahımıza gelin, sohbet halkamızda size de yer açarız. Samimi tövbe nimettir. Geç de olsa herkese nasip olmaz.
7: Allah sizden razı olsun efendim. Allah razı olsun. Kimin üzerimde hakkı varsa hepsini fazlasıyla ödeyeceğim. Fevziye Hanım'dan da özür dilerim. Şu bir kese altını ona verin. Beni affetsin.
5: Selim evladım. Tozdan istedikleri kadar ver. Sonra da önlerine geç, rehber ol. İnsanlardan zarar gelebilir. Çünkü dostları pek yoktur bunların. Nasıl ki Fevziye'yi onların elinden Allah rızası için himaye ettiysek, şimdi de bunları, bu tövbe etmiş din kardeşlerimizi zarar verebileceklerin şerrinden himaye edeceğiz. Ta ölünceye kadar bizim vazifemiz de işte budur.
4: Taşlaşmış kalpleri bile sabrı, merhameti, ihlası sayesinde yumuşatan Hasan Sezai Hazretleri 1738 senesinde Edirne'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Vefatlarından birkaç saat önce, "Aşk yolunda canını kurban eden, şüphesiz ol vasılı Yezdan olur. Gülşeniden bir kadeh nuş eyleyen, ey Sezai, naili canan olur." deyip öleceğini dostlarına bildirerek keramet gösterdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
3: TGRT.
4: Merhaba sevgili dinleyiciler, bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Berataoğlu Arvas, Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü, gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan telefon hattımızda efendim. Sayın Kapan merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
5: Merhaba Atay Bey, iyi yayınlar, iyi günler.
4: Evet, şimdi metrekareye 240 kilogram yağış düştü İstanbul'da. İki kişi hayatını kaybetti. Sarıyer ve Ayazağa'da hala problemler var. Okullar yarın da tatil. Özetin özeti bu.
5: Evet.
4: Bir ikincisi, ciddi bir altyapımız olsaydı bu oranda zarar verir miydi? Buradan başlayalım. Bir de bu suları biz yani bu kadar yağmur yağdı, geldi, geçti. Nereye gitti? Yani bunlar barajları buldu mu? Hedefini buldu mu? Evet. Ya da kuraklık geçiren dünyada, Türkiye'de biraz da bunu konuşalım. Şimdi insanlar hep sonuçlarını, daha doğrusu üzücü sonuçlarını dillendiriyorlar ama bu yağmurdan biz nasıl istifade etmeliydik? Nasıl istifade ediyoruz? Evet. Gerek

0: iken ihtimamı gösterdik mi, bu rahmeti de muhafaza ettik mi, bize lazım, ihtiyaç var efendim suya.
1: Evet.
0: Malum haliniz, sizi dinliyoruz efendim, buyursunlar.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle İstanbul'umuza ve selden zarar gören diğer vilayetlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: İstanbul'da iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Kederli ailelerine başsağlığı ve metanetler diliyorum.
0: Evet.
1: Ve bir tanesi 14 yaşında çocuk ve yakın zamanda babasını kaybetmiş, yetim olarak rahmeti oldu.
0: Efendim düzeltiyorum. 272 kilogram yağış düşmüş.
1: 272, evet. Ben de onu ifade edecektim. Sayın İçişleri Bakanı'ndan dinledim.
0: Ha, evet.
1: Tam bir afet tabii. Ya. Yani 272 kilogram yağış demek, İstanbul'a düşecek 3-4 aylık yağışın bir gecede, bir günde yağması manasına geliyor.
0: Ya. Çocuk demek ki daha önce babasını kaybetmişti Sayın Kapan, şimdi kendisi, evet, de vefat etti. Evet, evet, onu anlatıyordunuz.
1: Altyapıdan bahsettiniz. Evet. Çocuğun vefat sebebi çok trajik. Yani park yerindeki açıkta kalan elektrik akımına kapılıyor çocuk.
0: Ya.
1: Ölüm sebebi olarak bu bildiriliyor. Tabii resmi rapor daha sonra çıkacak ama ilk bilgiler böyle.
0: Evet.
1: Bir diğer vatandaşımız da yere düşmüş, kafasını çarpmış ve daha sonra boğularak maalesef hayatını kaybetmiş.
0: Evet.
1: Şimdi Ata Bey,
0: bu, affedersiniz sözünüzü balla kesiyorum, daha önce İzmir'de de böyle bir müessif olay yaşanmıştı. Bir,
1: evet,
0: yağmur sonrası.
1: Elektrik akımına kapılarak iki kişi hayatını kaybetmişti. Bu işte altyapı meselesi.
0: Evet.
1: Şimdi efendim, hafızayı beşer nisyan ile mağluldür diye. Yani nisyan, evet, demek unutmak demek. Beşer hafızası unutmakla mağluldür, illetlidir, hastalıklıdır, zayıftır yani.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz bazı şeyleri çabuk unutuyoruz. Mesela 9 Eylül 2009 tarihinde İstanbul'da efendim iki telli halkalı küçük çekmece ve basın ekspres yolunda özellikle etkili olan bir sel baskını olmuştu ve bu hadisede, bu afette 31 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 31 kişi Ata Bey.
0: Evet.
1: Bunların bir kısmı tır garajında, iki telideki tır garajında, bir kısmı bir minibüs içerisinde, bir kısmı kendi araçları içerisinde suya efendim kapılarak hayatını kaybetmişti.
0: Ve o ceryat akımına değil mi efendim? Elektrik akımına, evet.
1: Şöyle, o zaman Kadir Topbaş rahmetli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Demişti ki Ayama Madalesi'nin etrafından 100 tane bina yıkılacak.
0: Evet.
1: O 100 tane binanın yıkılmasından vazgeçtim. Belki 300 tane bina yapıldı o günden bu tarafa.
0: Evet.
1: Yani son 17 senede.
0: Evet.
1: Şimdi hal böyle olunca altyapı yetmez. Altyapıdan daha doğrusu,
0: ha, anladım efendim,
1: adam akıllı bahsedemezsiniz. Hı-hı. Yani rogar kapakları efendim tıkanır, efendim elektrik direkleri kaçak yapar, vatandaş ona kapılır, hayatını, evet, kaybeder vesaire vesaire. Yani tabi afet çok büyük.
0: Evet.
1: 272 kilogram, 84 yılın yağışı diyorlar. 84
0: Doğru.
1: yılın rekor yağışı, bu resmi ifadeler bunlar.
0: Yani ilk defa mı böyle bir rakama ulaşmış efendim yağış? Evet.
1: 84 yıldan beri en azından böyle bir şey yaşanmamış. Yani
0: görülmemiş.
1: Bu, tabii, yetkililerin verdiği bilgi böyle. Bu konu bizim uzmanlık alanımız değil. Biz,
0: evet,
1: resmi rakamlara kulak vermek zorundayız.
0: Evet.
1: Her şeye rağmen İstanbul'umuz inşallah ucuz atlattı diyoruz. Çünkü bu altyapıyla bu kadar yağışı kaldırmak asla ve katla mümkün değil. Tabii bu iklim değişikliği, şehirleşme, efendim dünya ısısının artması vesaire, bütün birbirini tetikleyen etkenlerin tek tek ele alınıp analiz edilmesi lazım. Şehirleşme anlayışının yeniden gözden geçirilmesi lazım.
0: Evet.
1: Su kanalizasyonlarının kapasitelerinin bir kere yükseltilmesi lazım. Çünkü her taraf betonarme olduğu için su toprağa gitmeden akışa geçiyor. Akıştan sele dönüşerek şehirleri basıyor. Orada rogar kapakları temizlenmemişse, tıkanmışsa ve üstelik kanalizasyon boruları çapı yetmiyorsa,
0: evet,
1: siz nasıl zapt edeceksiniz, sudan nasıl korunacaksınız? Mümkün değil. Yani o zaman bu manzaraların

0: Doğru.
1: Yani akışa geçmesini efendim önleyip gem vurabilirsiniz. Belli bir ölçüde tabii, hepsini değil.
0: Evet.
1: Şimdi İstanbul'un barajları bu yağıştan tabii çok iyi faydalandı. Yani zaten geçen sene yağışlar iyi olduğu için bir su sıkıntısı çok şükür söz konusu değildi. Ama evet, şimdi bu su takviye edilmiş oldu. Tabii sadece içme suları değil, bütün tarım içinde, sanayi evet, içinde sular lazım. Hı-hı. Ve bunun için de suların kıymetini bilmek lazım. Suyu depolamak lazım. Depolama barajlardan başlar.
0: Evet.
1: Evlerin bodrumlarındaki efendim su depolarına kadar devam eder çeşitli ölçeklerde.
0: Evet.
1: Şimdi batı ülkelerinde çatıda tesisat kurup yağan yağmuru efendim drene edip binanın temelinde veya işte uygun bir yerinde, bahçede, şurada burada biriktirilip kullanılıyor. Türkiye'de henüz bu yaygın değil.
0: Evet.
1: Yani gelen suların bir miktarını ancak barajlarda tutabiliyoruz. Diğer bölgelerdeki sular akışa geçerek denizlere doğru gidiyor ve istifade edilmemiş oluyor tabii.
0: Evet.
1: Onun için şehirleşme anlayışından bahsettik ya Atabey.
0: Tabii.
1: Yani binaların çatılarına kurulacak olan tesisat veya binaların bodrum katlarına ya da işte zemin kısımlarına efendim yapılacak ilave depolarla suları zapt etmek, belli oranda depolamak mümkündür ve çok faydalı ve gereklidir. Çünkü su bu bol bulunan bir kaynak değil. Yani tatlı su kaynakları giderek efendim kirleniyor, azalıyor, nüfus artıyor, sanayi artıyor, şehirleşme büyüyor. Bunların hepsi su tüketimini arttıran unsurlar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bunlara hazırlıklı olmak lazım. Ama bu hazırlığın yeterince yapılmadığını maalesef müşahede ediyoruz ve üzülüyoruz tabii. Endişe de ediyoruz.
0: Öyle de bir evet.
1: Evet.
0: Yani geliyor, zay olup gidiyor neredeyse.
1: Evet.
0: Verdiği şimdi zarardan suyu, sonra.
1: İlk önce suyun zararından korunmak lazım. Şimdi yüzlerce, belki binlerce evi su bastı.
0: Tabii.
1: Eşyalar efendim etkilendi. Bir kısmı elden çıkacak. Araçlar, özellikle araçların suya gömülmesi çok büyük masraf getirecek. Bu hep tabii, memleket ekonomisinden giden şeyler.
0: Tabii ki.
1: Şimdi daha ilk günden tabii bunun ne kadar olduğunu bilmek mümkün değil ama maalesef manzara hoş değil, yani endişe verici.
0: Evet.
1: İnşallah bundan sonraki birkaç günlük yağmurlar daha mutedil olur ve
0: tabii
1: zarar bu kadar büyük olmaz diye temenni edelim.
0: Evet, cuma belki akşama doğru şey olur diye raporlar öyle, cumartesiye kadar da devam edebilir. Evet. Fakat bir şey var. Sayın Kapan, mesela daha önce İstanbul'da meydana gelen böyle çok enteresan bir sel hadisesini biz yaşadık. Bu Basın Ekspres adeta ikinci İstanbul Boğazı gibiydi. Biz burada medya, burada bizim binada İhlas Medya Grubu'nda gördük.
1: Evet.
0: Çok korkutucu hakikaten. Hem birçok iş yerini bastı, bazı esnaf sıkıntı çekti, hatta devredenler oldu. Böyle, ama daha sonra o dere galiba bir şekilde bir ıslah edildi. O su basmadı buralara. Mesela çok ciddi yağmur yağdı. Eğer yani oralar ıslah edilmemiş olsaydı yine aynı sonuçları görecektik. Burada şehrin altyapısı da çok önemli tabii.
1: Evet.
0: İstanbul için demin dedik ya Yeditepe. Mutlaka bu zemini sağlamlaştırmak lazım. Daha doğrusu su taşıyan kanalların efendim yer altına çekilmesi lazım.
1: Evet.
0: Şehre fazla zarar vermemesi lazım. Islah edilmesi lazım. Bu konuda ne diyorsunuz? Ne yapmak lazım? Nasıl adımlar atmak lazım?
1: Şimdi efendim işte yeni şehircilik anlayışı devreye girmesi lazım her bakımdan. Yani
0: evet,
1: yapacağınız yollar, kanalizasyon şebekeleri, su şebekeleri,
0: evet,
1: efendim baraj, yani şehirlerin etrafında uygun coğrafi şey varsa, yapı varsa oralara baraj yap, ilave barajlar yapma. Şimdi bahsettiğiniz Ayamama deresini zaten söyledik. 31
0: evet,
1: kişi hayatını kaybetti. Daha sonra o dere ıslah edildi. Doğrudur ama
0: evet,
1: ne kadar ıslah edildi? Yani bu bölgeye yağan yağmur o zaman 90 kilogramdı.
0: Evet.
1: Öyle ifade edilmişti. Şu anda 272 olarak söyleniyor.
0: Doğru.
1: Geniş alana düştüğü için o etkiyi

0: yapmadı ama orada bir de göl patlamıştı biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Belki hatırlarsınız.
1: O da tetiklemişti, doğru.
0: O gölün suları felaketin boyutlarını büyütmüştü.
1: Hmm.
0: Şimdi her şeye karşı olabildiğince hazırlıklı olmak lazım. Plan, evet. Program, anlayış, riskler, risk yönetimi diye bir şey var. Yani bir yerde bir durum varsa bunun risk teşkil edip etmediğini uzmanların tespit etmesi ve rapora bağlaması lazım. Rapora bağlandıktan sonra da gereğinin yapılması lazım.
1: Evet.
0: Şimdi sadece tehlike var demek yetmiyor. Tehlikeye karşı neler yapılmalı? Asgari olarak en azından en hızlı şekilde hangi tedbirler alınabilir? Buna bakmak lazım.
1: Evet.
0: Ve aynı şeyde yani tekrar felaketlerin yaşanmaması için ders çıkarmak lazım.
1: Doğru.
0: Şimdi eğer dere ıslahını tam yapmazsanız, İstanbul'da sayısız dereler var, irili ufaklı, dere yatağına bina yapılmış bunca sene. Şimdi bu ne demek? Tehlikenin bağıra bağıra geliyorum demesidir. Başka bir şey değil bu.
1: Evet efendim. Şimdi evet, Sayın Kapan tabii çok konuşuluyor ama vatandaş Sayın Cumhurbaşkanı'na da güveniyor, çözer diyor. Şimdi Türkiye Gazetesi'nde bir başlık, gözler Devlet Denetleme Kurulu'nda, rapor çıkacak, gereken yapılacak. Efendim, Devlet Denetleme Kurulu'nda 15-20 uzman FUN vurgununu her yönüyle araştırıyor. Onların raporuna göre atılacak adımlar netleşecek ve Erdoğan suçu olanın gözünün yaşına bakmayacak. Zaten öyle de demişti.
0: Evet.
1: Araştırılıyor, konuşuluyor. Ama dün mesela bir dava vardı. Onu sizinle sadece paylaşmak için. İmamoğlu mesela bir savunma yapmadı. Çok enteresan bir şey.
0: Evet.
1: İlginç şeyler söyledi. Yani orada mesela bu fon şeyine dikkat çekti ama o iş adamlarının efendim söyledikleri, ortaya koydukları, ne verdiklerini, ne aldıklarını kendisiyle ilgili bir savunma yapmadı. Fon dedi, durdu. Yani muhalefet de genelde bu şekilde hareket etti. Hatta çok enteresan iddialarda bulundular. Şu bakanın, şu hükümet üyesinin efendim şeyi, babası ya da kendisi bu fonla ilgili ya da para yatırdı diye. Tabii bunların birçoğu da yalanlandı. Böyle düzgün giden, Sayın Cumhurbaşkanı'nın takip ettiği, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısının da o komisyonun, bu konuda ilgili komisyonun başında olduğu bir konuda böyle işi yalana dökmek, dolayısıyla magazine çevirmek, işi solandırmak anlamında efendim yorumlar yapıldı. Çok ciddi bir efendim şey var. Cumhurbaşkanı takip ediyor, hükümet takip ediyor, devlet takip ediyor. Buna destek verileceğine mesela sonuna kadar destekçiyiz. Bu konunun ortaya çıkması lazım. Ama bazı yalan, bazı iftiralar ortaya çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
0: Şimdi tabii Ata Bey, bir hukuki boyut var. Devam eden,
1: evet.
0: Mahkemede devam eden bir davanın seyri var. Bir de onun siyasi alanla ilintilendirilmesi var. Yani ilişkilendirilmesi, siyaset zeminine taşıyarak, siyaset mecrasına taşıyarak davayı sulandırmaya çalışmak taktiklerden biridir. Yani bu çok da yeni bir şey değil. Başkaları da geçmişte benzer yollara
1: öteden beri bu yapıldı diyorsunuz.
0: Başvurmuşlardır, vuruyorlar.
1: Evet. Bu doğru değil herhalde, değil mi efendim?
0: Efendim doğru değil, sonuç da vermez. Neticede mahkeme kendi bilgi ve belgelerine göre, bulgulara göre efendim kanaati neye hasıl olmuşsa o yönde bir karar verecek.
1: Tabii.
0: Yani şahitler var, belgeler var, bilgiler var, itiraflar var efendim. Özellikle çok sayıda bu itirafçı var bu davada.
1: Tabii.
0: 70 küsür tane itirafçı var. Gizli tanıklar var.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla bir kişinin savunma bazında konuyu saptırması bir sonuç getirmez. Ama Hı-hı. Ne olur, böyle konuşulur işte. Gazeteler yazar, televizyonlar haberleştirir. Bizler de efendim yorum yapmaya çalışırız vesaire.
1: Bunlar magazin diyorsunuz. Evet.
0: Çok İşin güzel. Magazin tarafı. Yani evet. Esas tarafı hukuki sürecin işleyişidir. Ona bakmak lazım.
1: Evet.
0: Orada yeni bir durum var mı? Yani mahkemeyi ters yüz edecek, her şeyi efendim yeni baştan başlatacak bir köklü bir gelişme var mı yok mu, ona bakmak lazım. Öbür türlü polemik, spekülasyon falan filan. dediğim gibi bunlar netice vermez. Yani bir süre konuşulur ama bir süre sonra da unutulur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla burada fon rezaletinde devletin sıkı durması, takip etmesi, işi süratle ilerletmesi, hem problemin çözümü hem de bu probleme sebebiyet verenler, yani piyasa bozucu hareketlerde bulunanlar, haksız kazanç sağlayanlar, suistimal edenler, vazifesini yapmayanlar, herkes, kimse neyse, nereye kadar uzanıyorsa, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle,
1: evet,
0: herkes hesabını vermeli, vermek zorunda ve o zaman toplumun da efendim vicdanı rahat eder. Yani
1: tabii,
0: tamam, bir yanlışlıklar oldu, istismarlar oldu ama hesabı da soruldu.
1: Tabii.
0: Der yani.
1: Şimdi Maliye Bakanı Sayın Şimşek de eski SPK Başkanı için soruşturma izni vermiş zaten.
0: Evet.
1: Bu dün çıktı ortaya. İkinci bir husus da fon teklifi meclisten geçmiş, faturayı vurguncu ödeyecek. Yani hazineden ya da devlet şey yapmayacak, karşılamayacak. Bu çok önemli.
0: Vurguncuların tabii mal mülküne el konuldu, tedbir tabii konuldu. Evet. Yani orada işte incelemeler sonunda kim ne kadar suistimalde bulunmuşsa bedelini ödeyecek, ödemelidir yani bu.
1: Evet.
0: Niye yani vurguncunun şeyini, ceremesini efendim vatandaş çeksin?
1: Tabii.
0: Böyle bir şey yok.
1: Şimdi bir de tabii dışarıdan da takip ediliyor. 30 küsür devlete yazılar yazıldı. İrtibatlar
0: evet
1: kuruldu.
0: Para hareketleri olmuş oralarda.
1: Para hareketlerini takip eden efendim irtibatlar da kuruldu. Bu da çok önemli. Evet. Peki.
0: Yani evet, temennimiz şu tabii, meselenin fazla uzamadan,
1: evet,
0: İnsanları bıktırıp usandırmadan normal bir süre içerisinde bir sonuca bağlanması ve bu neticenin de şeffaf olması ve vatandaşı tatmin etmesi.
1: Evet.
0: Beklenen şey budur. Vatandaş, doğru, net bir sonuç bekliyor.
1: Evet efendim.
0: Eğer bu olursa toplum dediğim gibi vicdanen rahatlar ve başkalarına da ders olur. İleride başkaları en azından buna tevessül etmeye yeltenirken iki defa düşünür.
1: Evet efendim. Şimdi Sayın Kapan, bir başka husus da Azerbaycan'la aramıza kara kedi mi girdi derler ya Anadolu'da, bilemiyoruz, evet, ama efendim bir ciddi bir sıkıntı var. İsrail ile Azerbaycan ile yakınlaşmasıyla ya da yakınlaşması, yakın olması mı buna neden oldu? Başörtü yasağı nereden çıktı bir anda böyle Azerbaycan'da?
0: Evet.
1: Ve tabi Azeri yetkililerin laikliğe efendim vurgu yapması, bu laiklik mesela farklı kesimlere, farklı kişilere ya da ideolojilere göre yorumlandığını da gördük. Biraz da onu konuşalım. Türkiye ile Azerbaycan arasında neler oluyor ve bu laiklik meselesini, yani bir orada bir ekip ya da Jacoben bir grup bu şekilde uygulatabilir. Türkiye'de sayısız örnekleri oldu geçmişte.
0: Evet.
1: Sizi dinliyoruz efendim.
0: Şimdi Ata Bey, tabii Azerbaycan'la Türkiye münasebetleri hususi bir yapıya, bir öneme sahip.
1: Evet.
0: Hani tek millet iki devlet diye, hatta Azeri şivesiyle tek millet iki devlet diyorlar ya.
1: Evet.
0: Şimdi tabii Azerbaycan toprakları %20'si 30 küsür sene boyunca Ermeni işgali altındaydı. Neticede Türkiye'nin de büyük desteğiyle, yardımıyla bu topraklar başarılı şekilde düşmandan geri alındı. Ve
1: evet,
0: şimdi Azerbaycan'la Ermenistan arasında barış görüşmeleri devam ediyor. Her iki ülkenin yararına, bölgenin yararına olabilecek bir barış neticesi çıkarsa efendim bu iyi olacak. Ama bunu istemeyenler var. İşte Rusya burası benim arka bahçem, benim dışımda kimse dizayn edemez diyor. Amerika diyor ki burasını da ben dizayn ederim. Ha. O efendim işte buraya da müdahale ederim. Hatta Zengezur koridorunu da Trump koridoru olarak ilan ederim diyor.
1: Evet.
0: İran'ın Azerbaycan'a bakışı çok farklı, çok böyle nasıl diyelim, tuhaf bir şey.
1: Evet.
0: Azerbaycan'ı tehdit olarak görüyor. Sebebi de Güney Azerbaycan'da, yani İran toprakları içerisindeki bölgede 37 milyon Türk'ün, Azerbaycan Türk'ünün bulunması. İran bunu kendi geleceği açısından bir risk, bir tehlike olarak görüyor. Dolayısıyla Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı destekledi yıllar yılı.
1: Tabii.
0: Şimdi bu unsurlar hepsi bir arada birleşince tabii ortaya maalesef bazen nahoş şeyler çıkıyor. Çünkü oraları karıştırmak istiyorlar ve karıştırabiliyorlar da. Yani Azerbaycan 1991'de hürriyetine kavuştu ama devletin yapısı güçlendirilmesi, efendim sistemin yenilenmesi, millilik ruhunun yerleşmesi filan bunlar zaman alacak şeylerdir.
1: Evet.
0: Rusya hala oralarda at koşturuyor. Yani Rusya büyük bir devlet ve oraları 80-100 sene yönetti. Dolayısıyla imkanları da çok fazla, bilgi birikimi de çok fazla. İstediği zaman, istediği yerden ket vurabiliyor.
1: Amerika yani birçok el var orada diyorsunuz Azerbaycan'da.
0: Evet, yani İsrail-Azerbaycan ilişkilerini ayrı şekilde değerlendirmek lazım. Çok sıkı ilişkiler olduğu biliniyor.
1: Evet.
0: Azerbaycan petrolünün efendim ve diğer zenginliklerinin nasıl diyelim İsrail'in ilgisi alanında olduğunu her dem.
1: Evet.
0: Ve dolayısıyla çok yakından izlediğini ve bunları kontrol altında tutmak için her yola başvurduğunu, başvuracağını da unutmamak lazım.
1: İsrail'in böyle bir hedefi var efendim. Enerji kaynakları. Peki efendim yani Güney Azerbaycan mı diyorlar o Türk
0: menşeli? Evet, Güney Azerbaycan.
1: Onların hepsi yani ben birkaç defa gittim şey yaptım, dolaştım. Onların hepsi İran kültürünü çok ciddi bir şekilde benimsemişler. Yani kafaların arkasında bir gün ayrılmak ya da İran'dan kopmak gibi bir şey yok.
0: Aslında
1: bir İranlı, bir Fars vatandaş gibi düşünüyorlar.
0: Tablo öyle. Tablo öyle ama İran, yani İran'ın Farsi kısmı diyelim.
1: Evet.
0: Bundan emin değil. Yani bunu böyle %100 kabul etmiyor. Ne olur ne olmaz, etnik köken meselesidir. Günün birinde bu damar diyor canlanır kabarır. Efendim.
1: Çok ilginç ya Sayın Kapan. Evet. Evet. Bravo.
0: Yani onun için yoksa başka türlü İran'ın mesela Müslüman bir ülke olan Azerbaycan'a karşı gayrimüslim bir ülke olan Ermenistan'ı bunca sene bu kadar güçlü şekilde desteklemesi, onunla işbirliği yapmasının izahını nasıl yaparsınız? Yani belli ki stratejik sebeplerle yani bölgede İran farklı bir şey istiyor, bir
1: evet.
0: yapı istiyor.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla kendisine göre hesapları var. Kendi hinterlandında efendim etkili olmak istiyor. Vekil güçler kullanıyor. Bunu Şiilik yoluyla çok rahat yapabiliyor. Azerbaycan nüfusunun önemli bir kısmı da Şia inancında olduğu için
1: evet.
0: orası İran için efendim elverişli bir saha diye ifade edelim.
1: Anladım efendim.
0: Ama bir taraftan İsrail, bir taraftan İran, bir tarafta Rusya, bir tarafta Avrupa. Avrupa da bırakmıyor yani. İşte Fransa gitti, müdahale etmeye çalıştı filan.
1: Evet, Ermenistan'ın yanında bilhassa. Ermenileri de kullanıyorlar tabii.
0: Avrupa öyle, Amerika dediğim gibi hani ben hegemonik güç olarak orayı da dizayn ederim diyor.
1: Evet.
0: Şimdi bunların hepsi işte üst üste binince ne oluyor bu sefer? Olması gereken olamıyor. Yani Türkiye ile Azerbaycan münasebetleri aslında epey zamandır gayet iyi.
1: Evet.
0: Özellikle Karabağ zaferinden sonra taşlandırılmıştı. Şuşa beyannamesiyle de iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği anlaşması dünya ilan edilmişti.
1: Evet.
0: Ama sosyal boyutta yani sosyolojik alanda yapılan müdahaleler, atılan bazı tuhaf adımlar, bu başörtü yasağı gibi.
1: Evet.
0: Yani kim nasıl bunu planlamış, neye göre planlamış, hangi maksada göre hareket ediyor. Buralar çok belli değil, muğlak yani.
1: Evet.
0: Böyle ucu açık şeyler zamanla herhalde altını dolduracaklar ama çok rahatsızlık verici
1: bir tutum var. Evet. Doğru. O 28 Şubat hadisesine çok benziyor bizdeki 28
0: yani evet,
1: Şubat hadisesi.
0: Türkiye'nin yıllar yılı uğraştığı
1: tabii.
0: mesele şu anda Azerbaycan'ın başına sarılmak isteniyor.
1: Ya.
0: Ve Türkiye'nin bu konudaki nasihatleri de karşı tarafta en azından belli ölçekte tepkilere sebep oluyor.
1: Bu da
0: oluyor.
1: Çok ilginç evet. Sayın Dışişleri Bakanı şimdi orada evet.
0: Bizim egemenlik meselemiz falan filan diyorlar. Tabii evet. Sayın Dışişleri Bakanı'nın oraya gidişi başka bir toplantı vesilesiydi. Tabii. Ama bu meselelerin de konuşulacağı belli zaten.
1: Temaslar oldu.
0: Konuşulması da lazım yani. Tabii. En azından yanlış anlaşılmaların önünü kesmek için temasların devam etmesi lazım ve karşılıklı olarak tarafların izahını yapması lazım. Samimiyette her şeyi ortaya koyması lazım ki madem kardeş ülke, o zaman kardeşler arasında münasebetler kardeşçe olmalı değil mi efendim?
1: Tabii. Yakın tarihte Aliyev ya da üst düzey bir yetkili beklesin mi Türkiye? Gelirler mi? Gelir mi yani? Böyle bir şey devam edecek sanki.
0: Yani gelmemesi için bir sebep yok tabii. Evet. Hem Türkiye'den gidilir hem oradan gelinir. Yani dediğim gibi kardeş ülkeler arasındaki ilişkiler kardeşlik duygusu içerisinde olur.
1: Evet.
0: Karşılıklı sevgi, saygı, destek.
1: Tabii.
0: Yani Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteğine her zaman ihtiyacı var. Türkiye'nin de tabii Azerbaycan'ın desteğine ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Ama hangisininki daha fazla diye sorarsanız mesele ortada, söylemeye gerek yok yani.
1: Doğru. Peki efendim, şimdi bir de Avrupa'ya gidelim. Biliyorsunuz eskiden Fransa'da sarı yelekliler vardı.
0: Evet.
1: Yıllarca yakında eylem yaptılar. Ama evet, ciddi polis barikatları ve karşı da konuldu. Şimdi bir öğrenci meselesi var. Evet. Öğrenciler, liseliler üzerinden sokaklar çok hareketli ama bunlara katılan farklı gruplar da var.
0: Evet.
1: Ne dersiniz? Yani ama Avrupa'da da çok dikkat çeken bir eylem. Evet. Yani Almanya, hatta Avusturya, farklı yerlerde de böyle.
0: Belçika, İspanya.
1: Balkanlara evet, kadar. Evet.
0: Arnavutluğa kadar sıçradı.
1: Evet. Bunu nasıl görüyorsunuz?
0: Tabii. Fransa'nın öğrencilik tecrübe, öğrenci olayları tecrübesi daha eskilere gidiyor. 1960'lı yılların sonlarında 68 kuşağı diye bilinen kuşağın başlattığı bir eylemler zinciri vardı.
1: Ha,
0: 1967,
1: evet.
0: 68 ve devamında yani Fransa, Paris merkezli özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun biçimde katıldığı. O zaman üniversite öğrencileri ön saftaydı. Şimdi lise öğrencileri.
1: Evet.
0: Onların yerini almış oldu. O zaman da öğrenciler daha iyi bir eğitim, daha insani bir yaşam, işte yani normalde baktığınız zaman makul istekler gibi anlayabileceğiniz ama temelinde sol ideolojinin efendim tahrik ettiği başka maksatlar da vardı. Yani o ülkeleri, yani o ülkeleri efendim istikrarsızlaştırmak üzere çalışmalar olduğu da sonradan anlaşıldı ve bu gene aynı şekilde birçok ülkeyi etkiledi. Bu arada Türkiye'yi de fena halde etkiledi.
1: Hmm.
0: Sağ sol
1: o dönemlerde değil mi efendim?
0: Zıtlaşması, evet. O yıllarda çok
1: çatışmalar,
0: tavan yaptı ve maalesef Türkiye çok zarar gördü. İdeolojik anarşi bitti. Bu sefer etnik anarji, etnik terör başladı.
1: Maalesef.
0: Evet. Öyle de bir acı hatıra var.
1: Tabii.
0: Fransa'nın durumu yani siyasi ve ekonomik olarak çok parlak değil. Son senelerde bir hayli sarsıldı ve hep geriye gidiyor Fransa. Fransa'da Jacques Chirac'tan sonra gelen başkanların hepsi hemen hemen çok zayıf kişilikler olarak tezahür etti.
1: Evet.
0: Yani Fransa iyi yönetilmiyor. Dolayısıyla şikayetler de artıyor. Bir sarı yelekler de efendim geçim şartlarından dolayı meydanlara dökülmüşlerdi.
1: Evet.
0: Şimdi lise öğrencileri de yine diyor ki yeteri kadar gıda alamıyoruz. Sınıflarımız çok kalabalık. Efendim öğretmenler yetersiz. Ders programları uygun değil, elverişli değil. Tabii onlara bu aklı veren birileri var demek ki. Şimdi
1: kesinlikle,
0: lise öğrencisi müfredat üzerinden fikir yürütüyorsa orada bir durup bakmak lazım.
1: Evet.
0: Ama Fransa'yı epeyce rahatsız etti ve bu rahatsızlık bazı diğer ülkelere sıçradı. Demin söyledik işte İspanya'ya, Avusturya'ya, Belçika, efendim, evet, Arnavutluğa kadar uzandığına göre bu biraz daha genişleyebilir diye düşünmek lazım.
1: Ha.
0: Ama Fransa bunun çözümünde ne kadar başarılı olur? Şu anda bazı hazırlıklar yapıyor. Bazı çalışmalar sıfırdan başlatıldı. bunlar öğrencileri tatmin eder mi, onları teskin eder mi, kandırır mı, sükunet sağlanabilir mi? Bu soruların cevabı şu anda belirsiz.
1: Evet. Peki. Sayın Kapan, etnik terör dediniz. O da Türkiye'de bitiyor inşallah. 40 küsur yıl sürdü. En son Kuzey Irak'ta 4 mağarada boşaltıldı.
0: Evet.
1: MIT'in gözlemlediği efendim yerlerde bunlar devam ediyor. Tabii gözlemleniyorlar. Meclise de geliyor. Mecliste de konuşuluyor, tartışılıyor. Ne dersiniz bu konuda atılan adımlar, görüşmeler ve tabii özellikle Abdullah Öcalan'ın konumu evet. üzerinde tartışmalar muhalefet tarafından şey yapılıyor. Özellikle İYİ Parti'nin tavrı çok önemli bu konuda. Sizi dinliyoruz efendim.
0: Şimdi bu iş için yol haritası mesabesinde olan çerçeve kanun düzenlemesi yapıldı biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Orada kritik bir şey var, hüküm var. Şimdi eğer terör örgütü mensupları herhangi bir suç işleme olayına fiilen karışmamışsa silahı bıraktıktan sonra doğrudan topluma karışma imkanları var. Ailesiyle buluşma ve yeniden bir hayat kurma şeyi olacak.
1: Evet.
0: Ama suça bulaşmışsa da bu sefer suçun niteliğine ve cezasına göre bir infaz düzenlemesi yapıldı. 5 yıllık ve 10 yıllık infaz ertelemesi.
1: Evet.
0: Eğer suçun cezası 15 yıl ve altında ise 5 yıl infaz ertelemesi. Eğer 15 yıl hapis cezasının üstünde bir suç teşkil ediyorsa 10 yıllık bir infaz ertelemesi söz konusu olacak. Ve bu zaman zarfında tekrar bir suç işlenmezse infaz tamamlanmış olacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şimdi dağdaki militanların daha önce sorduğu cevabını beklediği mesele hallolduğuna göre silahların artık peş peşe bırakılması lazım. Şimdi 11 Temmuz 2025'te sembolik olarak 30 tane militan Süleymaniye'de efendim silah bırakıp yakmışlardı, hatta kazana koyup.
1: Evet.
0: Bir orada işaret vermişlerdi, sembolik bir eylem. Şimdi aradan geçen zaman zarfında biraz işler yavaşladı ama dediğim gibi çok önemli bir düzenleme olan çerçeve kanun. Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine dair kanun meclisten çıktı ve çok yüksek bir oy oranıyla çıktı. 467 oy gibi.
1: Evet.
0: Bugüne kadar millet meclisinde bir kanun için sağlanamayan çoğunluk sağlanmış oldu. Bu sürecin arkasındaki desteğin gücünü gösteriyor aynı zamanda.
1: Evet.
0: Şimdi artık bundan sonra bu işte Kuzey Irak'ta özellikle orada, çünkü çok sayıda barınma alanı var, çok sayıda mağara var, kamp sahası var. 4 tane Metina bölgesinde 4 tane efendim kamp yeri boşaltıldı.
1: Evet evet.
0: Bu olumlu bir gelişme. Biliyorsunuz bunu emniyet, jandarma, asker, MIT takip ediyor. Onların raporu Milli Güvenlik Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun vereceği karara göre uygulama başlayacak.
1: Evet.
0: Dolayısıyla şu anda sürecin yolunda ilerlediğini, yani biraz yavaş ama ilerlediğini rahatlıkla söyleyebiliriz ve bu gelişmeler de sürecin artık geri dönülemez noktaya geldiğini gösteriyor.
1: Evet.
0: Yani o son 4 kamp alanının boşaltılması bu manaya geliyor. İyi, olumlu bir gelişme. Devamının gelmesi lazım.
1: Evet.
0: Kuzey, şimdi Suriye'de bir entegrasyon gerçekleşti. Bu da çok iyi bir gelişmeydi. Şimdi aynı şey Irak'ta bekleniyor.
1: Evet.
0: Irak coğrafyasında barınan militanların serbest, daha doğrusu silah bırakması ve bu silahların Irak hükümetine teslim edilmesi esas.
1: Evet.
0: Kandil, Sincar, efendim diğer bölgeler işte Avaşin, Basyan, Kara ve daha pek çok alandaki barınma alanlarının da gecikmeden tahliye edilmesi lazım.
1: Peki efendim.
0: Bunu bekliyoruz. Yani bu Türkiye'nin elini çok rahatlatacak ve bölgeye de huzur getirecek bir gelişme olacak inşallah.
1: Peki inşallah efendim. Çok teşekkür ederiz Sayın Kapan.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Müdürü gazeteci yazar Doktor İsmail Kapan'a bugün için çok teşekkür ediyoruz. Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataullah Arva, sana ısmarladık.
2: Arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Arkası Yarın. Monte Cristo 39. Bölüm.
1: Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Dumas. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu. Bu hikaye halkın kralcı ve Bonapartçı diye ikiye ayrıldığı Fransa'da geçer. Edmond Dante isimli genç tam çalıştığı gemiye kaptan olup nişanlısı Mercedes'le evleneceği gün iki arkadaşı tarafından iftiraya uğrar ve suçsuz yere zindana atılır. Zindanda Bilge Farya ile tanışır. Osmanlı eserlerini çok okumuş olan bu zaten fizik, kimya, astronomi ve tek Allah inancı üzerine dersler alır. Yaşlı adam öleceği sırada Monte Cristo adasında gömülü olan ve kendisinin sahip olduğu bir hazineden söz eder. Dante'ye onu almasını söyler. Zindandan kurtulmayı başaran Dante, hazineyi bulduktan sonra adını Monte Cristo olarak değiştirir. Sonra Paris'e giderek yaptığı planlarla çok sevdiği nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın, şimdiki adıyla General Morcerf'in, kendisine iftira atan faizci Dankler'ın ve haksız yere zindana atılan kraliyet savcısı Wilfor'un aileleriyle tanışır. Sonra da tek tek intikamını almaya başlar. Nişanlısı Mercedes'i elinden alan Fernand'ın bir hain olduğunu ortaya çıkartınca intihar etmesine sebep olur. Dankler'in başına Andrea adında bir katili soylu ve zengin biri olarak tanıtarak kızına damat edeceği sırada jandarmaya yakalatarak rezil eder. Savcı Wilfor'un yeni doğmuş bir çocuğun ölümüne teşebbüs ettiğini ortaya çıkartınca mahkemeci tutuklanır. Bu olanlardan sonra Monte Cristo eski dostu ve patronu ölen armatör Morel'in oğluyla buluşur.
2: Babanız için dua ettiniz mi Maximilian?
3: Ettim kontum. Siz de dua edecek misiniz?
2: Ne yazık ki hayır genç dostum. Siz benden şanslısınız. Hiç olmazsa babanızın nerede yattığını biliyorsunuz. Ölürken siz onun yanındaydınız.
4: Evet. Babacığım kollarımda can vermişti.
2: Ben ise babam ölürken İf Şatosu'nun karanlık bir zindanında çile çekmekteydim. Görüyorsunuz ya. Onun yattığı yeri bile bilmiyorum.
4: Bir insanın katlanamayacağı kadar çok acı çekmişsiniz efendim.
2: Şimdi beni iyi dinle sevgili Maximilian. Sizinle bir anlaşma yapmıştık. Bana bir ay mühlet vermiştiniz. 5 Ekim'de mühlet sona erecek.
4: Evet.
2: Sizi Marsilya'da bırakacağım. 4 Ekim sabahı limana Loros adlı bir gemi gelecek. Ve sizi alıp Monte Cristo adasına getirecek. Kaptana adınızı söylemeniz yeterli. Derhal emrinize girecektir. Tamam mı? Anlaştık mı?
4: Anlaştık efendim. Peki bu arada siz nereye gideceksiniz?
2: Roma'ya.
4: Ne yapmaya?
2: Tamamlamam gereken bir işi sona erdirmeye.
4: Monte Cristo Roma'ya vardığında Parisli banker Danglars da Roma'da bindiği bir arabayla Thomson French firmasının binasına gidiyordu. Cebinde Monte Cristo'nun verdiği 6 milyon franklık bir makbuz vardı.

0: Thompson ve French firmasına geldik senyor.
1: Beni burada bekleyiniz. İşim bitince beni otelime götüreceksiniz.
0: Baş üstüne senyor.
2: Buyurun senyor.
1: Thompson ve French beyleri görmek istiyorum.
2: Kim geldi diyelim efendim?
1: Baron Danglar diyiniz. Paris'ten geldiğimi ve...
2: Ah senyor, onlar da sizi bekliyordu.
1: Ha, demek haberleri var.
2: Önemli müşterilerimiz geleceği zaman daima önceden haberimiz olur senyor baron. Şu karşıdaki kapıdan içeri girin lütfen.
1: Ah, teşekkür ederim.

0: Tamam, işim bitti arabacı. Gidebiliriz.
1: Baş üstüne senyor. Buyurun arabaya binin.
0: Oh. Siz de kimsiniz? Hey arabacı! Bunlar da kim böyle?
1: Muhafızlarınız ekselans. Thompson ve French firması müşterilerin emniyetini düşünen ciddi bir şirkettir.
0: Öyle mi? Mesele yok o halde.
1: Ekselansları nereye gitmemizi emrediyorlar acaba?
0: İtalyan Devlet Bankası'na, anlarsınız ya. Roma'da cebinde milyonlar taşımak enayiliktir.
1: Emredersiniz de ekselansları. Değil mi?

0: Hey arabacı, bu mezarlığa neden getirdin beni? Hani İtalyan Devlet Bankası'na götürecektin?
1: Ya, kapa sen elimi Mösyö.
0: Hayır, kapamayacağım.
2: O zaman biz kapatırız. Şu elimizdeki tabancayı görüyor musun?
0: Aman Allah'ım, yandım, yandım. Siz güvenlik değil, haydutsunuz.
3: Aç şunu bileydin, pabucumun ekselansı. İndirin şunu arabadan çocuklar.
0: Hayır, hayır.
1: İn bakalım ya, seyir.
0: Hayır, inmeyeceğim. Dokunma bana.
2: İn be, in yoksa tetiği çekeceğim ha.
0: Tamam. Bakın. Niyetiniz beni soymaksa biraz para verebilirim size. Ama ne olur canımı bağışlayın.
4: Kapa çeneni de yürü hadi.
0: Nereye götürüyorsunuz beni?
4: Reisimizin yanına.
0: Reisiniz kim?
4: San Sebastian kralı Luigi Vampa.
0: Kralmış be. Düpedüz haydut başı desenize şuna.
3: Ekselansları, Dangları getirdik reis.
5: Demek çantasında 6 milyon frank taşıyan sizsiniz ha?
0: Bana ne yapacaksınız?
5: Ne yapacağımız sizin tutumunuza bağlı Monsieur Dangler.
0: Adamı nereden biliyorsunuz?
5: Bizim işimiz haydutluk ekselans. Biz her şeyi biliriz.
0: Bu yaptığınız haydutluk. Buradan kurtulursam sizi polise şikayet edeceğim. Adam kaçırmak büyük bir suçtur.
5: Adam kaçırmak mı dediniz? Çok ayıp Monsieur, çok ayıp. Biz sizi kaçırmadık. Sadece misafir etmek için getirdik buraya.
0: Zorla misafirlik olmaz. Resmen kaçırdınız işte.
5: Monsieur, sizin sinirleriniz bozulmuş. Çocuklar, Ekselans Dangler'ı odasına götürün. İstirahat etsin. Söylediği her şey bir emirdir. Ona göre davranın.
4: Peki reis. Düşün önümüze Ekselans. Buraya kadar Ekselansları. Kapıyı açın çocuklar. Gelin içeri. Sizi bu odada misafir edeceğiz.
0: Misafirlikmiş. Bunlar Albert'i kaçıran haydutlar olmalı. Onun başına 20 bin frank fidye koymuşlardı. Ben ondan daha önemli olduğuma göre, hadi diyelim ikimiz sizin istesinler. Olsun, olsun. Veririm, veririm evet. Nasıl olsa çantada 6 milyon frank var.
6: Dangler geceyi 6 milyon frank dolu çantasına sarılarak geçirdi. Sabah kalktığında ilk iş çantasına bakmak oldu.

0: Ah, çok şükür. Paracıklarım kuruşuna kadar çantamın içinde duruyor. Pek de namuslu haydutlarmış. İsteseler çantayı elimden alabilirlerdi. Helal olsun. 500 bin frank istesinler, hiç düşünmeden veririm. Bana yemek getirmeyecekler mi ya? Hey! Hey! Açın şu kapıyı da yiyeceklerim bana!
1: Ekselansları bir şey mi arz ediyor?
0: Başlattırmayın ekselanslarından! Karnım aç karnım! Siz insanları böyle aç açına mı konuk ediyorsunuz be?
1: Yani ekselansları yemek mi istiyor?
0: Evet dedik ya, açlıktan öleceğim.
1: Şimdi hemen mükellef bir sofra hazırlarız size. Tabii parası karşılığı.
0: Ne parası? Ben buraya kendi isteğimle gelmedim ki. Siz getirdiniz. Esiriniz olduğuma göre karnımı doyurmak da size düşer.
1: Kuralları ben koymadım ekselans. Burada yiyecek maalesef paralıdır.
0: Peki peki. Ne yemekleri var mutfağınızda?
1: Ne arzu ederseniz, pirinç, balık, sureti, aveti, ne isterseniz.
0: Pirinç olsun.
1: Hey Gonzales. Ekselansları için bir kızarmış piliç.
2: Hemen efendim. Buyurun.
0: Ha? Vay be. Şaka yapmıyorlarmış. Nar gibi de kızarmış. Şu masanın üzerine bırak dostum.
1: Acele etmeyin ekselansları. Bizim burada yemek parası peşin ödenir.
0: Anladık anladık. Buyurun 5 frank üstü kalsın.
1: Bir dakika ekselansları, bu para yetmez. Daha borcunuz var.
0: Ne diyorsun be adam? Kafede Paris'te mi yiyoruz?
1: Burası İtalya efendim. Ve şu anda Vampa'nın restoranındasınız.
0: Tamam tamam. Söyle bakalım ne kadar daha istiyorsunuz?
1: Bizim burada yemek 500 bin franktır ekselans.
0: Ne? Bu sizin yaptığınıza düpedüz soygunculuk denir be.
1: Yanılıyorsunuz ekselansları. Biz dürüst bir müesseseyiz. Yemek istediniz. Ben de paralı olduğunu söyledim. Siz de kabul ettiniz. Ama istemiyorsanız yemeyebilirsiniz tabii.
0: Yemeyeceğim tabii. Bir piricin 500 bin franka satıldığı işitilmiş görülmüş şey mi?
1: Gonzales, yemeği geri götür. Ekselansları fiyatımızı pahalı buldu.
2: Peki Pepino.
0: Hey! Hey! Haydut herifler! Soyguncular! Namussuzlar!
3: Hay Allah!
0: Geberiyorum açlıktan. Daha fazla dayanamayacağım. Hey!
1: Ekselanslarının bir emri mi var?
0: Lanet olası, bu yerde piliç pahalı. Bir kuru ekmek getirin bari.
1: Ne yerseniz yiyin. Fiyatlar sabittir ekselans.
0: Şakanın sırası değil be adam. Bir dilim ekmek istedim, ziyafet değil.
1: Ciddi olduğumuzu biraz önce gördünüz ekselans. İyice düşünüp taşınmadan bir daha beni çağırmayın.
0: Bir kuru ekmeğin 500 bin frank ettiği nerede görülmüş haydut herif? Açlıktan ölürüm de bu parayı veremem size.
1: Siz bilirsiniz. Yemezseniz ölürsünüz. Bu da intihar demektir.
0: Olamaz. Olamaz. Adam haklı. 500 bin frank için ölmek intihardır. Geriye kalan 5,5 milyon frank bana yeter de artar bile. Hey! Hey! Tamam. Tamam, fiyatı kabul ediyorum. Pilicin yanında bol ekmek, salata ve şarap da istiyorum.
1: Şarap yiyecek sınıfından olmadığı için ayrı bir ücrete tabidir efendim.
0: Peki peki, şaraptan vazgeçtim. Onun yerine su getirin.
1: Tabii, ya şişesi 25 bin frank efendim.
0: Ne? Suyun şişesi 25 bin frank mı?
1: İsterseniz aynı paraya su yerine meşrubat cinsi bir şey de alabilirsiniz tabii.
0: Bana bak kılıksız herif, beni soyma isteğinizi söyleyin de olsun be sen.
1: Efendim, Vampa bu söylediğiniz sözleri duymasın yoksa çok kızar.
0: Git söyle. Onunla konuşmak istiyorum.
1: Hay hay.
4: Beni görmek istemişsiniz ekselansları.
0: Ne fidye istiyorsanız söyleyin bayım. Burada kalıp şu adamın pahalı yiyecekleriyle uğraşmak istemiyorum.
4: Çantanızdaki 6 milyon frangı istiyorum mösyö.
0: Koca servetimden geriye sadece bu para kaldı. Onu alacağınıza beni öldürün daha iyi.
4: Maalesef kanınızın akıtılmasına izin yok mösyö.
0: İzin vermeyen kim?
4: Efendim olan zat.
0: Ya ben sizi efendi sanıyordum.
4: Bunların ve buraların efendisi benim. Ama benim de bir efendim var.
0: Bana böyle davranmanızı söyleyen efendiniz midir?
4: Evet.
0: Amacı ne?
4: Bilmem. Ben aldığım emri yerine getiririm. Ama... soru sormam.
0: Ama istediğiniz parayı size verirsem geriye hiç param kalmayacak.
4: Olabilir.
0: Öyle olsun aşağılık haydutlar. Eziyet edin, işkence edin, hatta öldürün isterseniz. Ama kendi gönlümle bir frank bile vermeyeceğim.
4: Siz nasıl isterseniz ekselansları. Hadi çocuklar çıkalım. Ekselans yalnız kalıp midesinde çalan zilleri dinlemek isteyebilir.
0: Namussuz herifler. Bir daha alay ediyorlar. Öldürün diyorum, onu da yapmıyorlar. Bunların niyeti beni açlıktan öldürmek. Oh yo. Ama hayır, buna isim vermeyeceğim. Çantamda 6 milyon frank varken açlıktan ölmem.
1: Emredin ekselansları.
0: Yiyecek ve içecek bir şeyler istiyorum. Hı hı. Kaça olursa olsun peşin vereceğim. Ölmek istemiyorum.
1: Sizi tebrik ederim ekselans. Yerinizde ben olsaydım ben de aynı şeyi yapardım. Para bulunur ama can bulunmaz.
0: Canın cehenneme gevezeliği bırak da yiyecekleri getir.
1: Hemen.
5: Monte Cristo adlı oyunumuzun 39. bölümünü dinlediniz. 40. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Merhabalar dostlar. Umarım yaşamınızda her şey yolundadır ve hep öyle gider. Biz bütün ekip, yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşım Davut Genç ve ben Müberra Gönen hepinize en güzel dileklerimizle merhaba diyoruz. Sizlere bu defa da birbirinden güzel şiirler getirdim. Hecenin beş şairi diye anılan o muhteşem beşliden nefis şiirler. Önce bir Faruk Nafız Çamlıbel şiiriyle başlayalım. Yolcu ile Arabacı.

Gurbet Adem'den kara, hasret ölümden acı. Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı? Henüz bana yolunun sonu budur denmedi. Ben ömrümü harcadım, bu yollar tükenmedi. Atları hızlı sür ki köye pek geç varmasın. Nişanlımın gözleri yollarda kararmasın. Düştüğüm yollar gibi sonsuzdur benim tasam. Bekleyenim olsa da razıyım kavuşmasam. Bir kere görse gözüm köyün aydınlığını, kül bağlar içerimde bu kızıl kor yığını. Senin de yolun biter, diner gözünde yaşlar. Benim uğursuz yolum bittiği yerde başlar.

Faruk Nafız Çamlıbel müthiş bir şair. Ben bayılırım onun şiirlerine, hiç doyamam. Her bir şiirinde bir olayı, bir durumu, bir kişiyi ya da kişileri o sihirli mısralarla anlatır ve bizi şaşkınlıktan hayranlığa, sevinçten acıya, duygular arasında bir fırtınadaki dal gibi savurur. Bakın şimdi hikaye gibi de anlatılabilecek bir olayı hece vezniyle nasıl muhteşem bir şiirle anlatmış. Şiirimizin adı Ali. Dilerim asla böyle olaylar yaşanmasın ama şiir çok güzel ve belki de yaşanmış bir şeyler anlatıyor bize.

namluna dayanır, yola dalarsın. Duruşun, bakışın yaman be Ali. Boşuna tetiği ne kurcalarsın? Var daha ateşe zaman be Ali. Yıllanmış bir çınar pusuluk yerin. Neredeyse gelecek beklediklerin. Var iki atımlık canı kederin. Desene işleri duman be Ali. Onu sen büyüt de söğüt boyunca, kendini ellere versin o gonca. Sözüme kanmadın bunu duyunca, gönlünde gözünü yuman be Ali. Geldiler beklenen çiftler ormana. Duruyor iki genç ne hoş yan yana. Bir kurşun kadına, bir de çobana. Çınlasın yıllarca orman be Ali. Görünce uzanmış yar kucağına, boynunu dolamış zülfü bağına, kurşunu kadına atacağına kendine çevirdin. Aman be Ali.

Nafız Çamlıbel sevgilinin vedasını nasıl anlatır acaba dizelerinde? Onun şiirleri kızgın lavlar gibi düşer yüreklerimize. Çünkü o dizeler onun kavrulan yüreğinden dökülürler beyaz kağıtlara. Ve kağıtları tutuşturdukları gibi ona dokunan ellerimizi, gözlerimizi ve de yüreklerimizi tutuştururlar sonunda. Zaten şiir bir şairin gönlünden okuyanın gönlüne akan bir ırmak değil midir çoğu kez? Ya gürül gürül çavlan olup serinleten, ya alev alev kor olmuş, lav olmuş tutuşturan. İşte şimdi bu yakan şiirlerinden birisi geliyor şairimizin. Allah'a ısmarladık.

Elimi 5 yerinden dağladı 5 parmağın. Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın görmemek istiyorsan ardına bakmadan git.

Yoluna dalan bir dul bakışı andırıyor ışıksız evinde pencereler. Biraz yeşermek için beklesin artık kışı, çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna, buğulu gözlerimden geçmediğin gün olmaz. Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna, hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz. Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü. Alnından öz kardeşin öpse ben irkilirim. Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü, kimlerin rüyasına girdiğini bilirim.

Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü daha candan görürüm senden uzaklaşınca. Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü. Bir gelinlik kız olur aşkım senin yaşınca. Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın. Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın görmemek istiyorsan ardına bakmadan git.

Hecenin beş şairinden birisi de Orhan Seyfi Orhon sevgili dinleyiciler. Onu en çok Veda isimli şiirinden tanıyoruz. Faruk Nafız Çamlıbel'in Alasmarladık şiirinden sonra bir de bu Veda'yı paylaşalım. Bilirsiniz bestelenmiş ve dillerde dolaşan bir şarkı olmuştur bu şiir aynı zamanda. Veda geliyor.

Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın? Alnına koyarken veda bu seni yüzüme bu türlü bakmayacaktın? Hani gözlerim bu son vedada yolunu kaybeden yolcunun dağda birini çağırmak için imdada yaktığı ateşi yakmayacaktın? Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırdım birkaç kelime, bir alev halinde düştün elime. Hani gözyaşım akmayacaktın?

Seyfi Orhon şiirlerinde daha çok hissedişlerinden söz eder. Bir duygu boşalmasıdır kağıtlara onun dizeleri. O Beyaz Bir Kuştu isimli şiirinde iz bile bırakmayan, kaybolup giden ama çok sevilmiş birinden söz eder. Der ki,

Beyaz bir kuştu uzun kanatlı. Ardında ışıktan bir iz bıraktı. Yel gibi dağları aştı bir atlı. Arada bir engin deniz bıraktı. Uzaktan gelirken derin akisler, kapadı geçtiğim yolları sisler. Tutuştu içimde birikmiş hisler, gönlümü o kadar temiz bıraktı. O beyaz bir kuştu, ak kanatlıydı, yel gibi dağları aşan atlıydı. Hayaldi, hayalden bile tatlıydı, ne ışık bıraktı ne iz bıraktı.

Aşk hiçbir tanımlamaya sığmayan bir duygu olmalı ki her şair onu şiirlerinde farklı farklı tanımlar. Bazen sıcak bir yaz rüyası, bazen bir alev yumağı, Ferhat için dağların ardındaki ümit, Mecnun için kumların kavuruşu, Orhan Seyfi içinse bir şiirinde sonu belli olmayan bir yolculuk, bir fırtına, bir boran, ucu bucağı belirsiz bir sahradır aşk. Bırakalım şairler, sanatçılar aşkı böyle yakıp kavuran bir duygu olarak hissetsinler. Hissetsinler de birbirinden güzel sanat eserleri çıksın ortaya. Ama biz aşkı, sevgiyi, bizleri hep acılardan arındıran, yıkayıp paklayan bir serin ırmak gibi hissedelim. Bizleri yaşama sevinciyle dolduran, ilerleten, geliştiren, büyüten sevgilere yer verelim yaşamımızda. Yoksa acılı, kaygılı, olumsuz duygulara taşıyan aşklara fazlaca bağlanıp kalmamalıyız. Acıları aşk ve sevgiyle karıştırmamalıyız. Acıya döndüğü an bilelim ki o artık aşk değildir. O zaman veda edelim, bunu başaralım. Orhan Seyfi Orhon, Yolculuk isimli şiirinde bakın aşkı nasıl tanımlamış.

Veda ettim gençliğimin gamsız geçen rüyasına. Çıktım aşkın nihayeti bulunmayan sahrasına. Bilmiyordum yol neresi, varacağım yer neresi. Dayanarak

Sana nasıl anlatılır sensiz hayatın boşluğu? Bir zindanın ağır ağır çöker üstüme loşluğu. Dünya her mihnete bedel, sen olduğun için güzel. Hayat, hayal, ümit, emel senden alıyor hoşluğu. Arıyorum seni uzak bir şehirde sallanarak. Hala geldiğin günün bak üzerimde sarhoşluğu.

Beş hececilerden Yusuf Ziya Ortaç bir başka renktir şiirde. Bir şairi anlatmanın en kolay yolu ve belki de en etkili yolu bana göre onun şiirlerini paylaşmak olmalı. Biz de böyle yapalım. Onları, şiirleri tanıtsın bizlere. Yoksa bir şairin doğum yılı, yeri, ölüm yılı gibi bilgilerden daha etkili olan onun yüreğinden çıkıp gelen sesler, yani şiirleri olsa gerek. Şimdi Ege'deyiz dostlar. Üzüm bağları, zeytin ağaçları arasındayız. Gökyüzü uzansak elimizde, yıldızlar dökülüyor ve efelerin zeybek oynadığı bir geceye konuğuz. Yusuf Ziya Ortaç böyle bir geceye konuk ediyor bizleri. Zeybekler diyoruz.

Bir gece mavisinde erimiş dağ, deniz, renk. Gökten iri yıldızlar sarkıyor hevenk hevenk. Altın salkımlarından bağların tütüyor yaz. Gök içinden aydınlık, kırlar içinden beyaz. Çobanlar ateş yakmış karşı dağın üstünde. Telli pullu bir gelin ay çardağın üstünde. Sinide buğulanan kadehler sedef sedef. Cam bilezik kollarda, kınalı ellerde def. Curaların sesine ses verdikçe yamaçlar, dallı yemenilerden uçuyor sırma saçlar. İnce beller dönüyor bürümcükler içinde, ela gözler erimiş mor çürükler içinde. Dönüyor pullu cepken, dönüyor pullu şalvar, kirpikler arasından bakışlar yalvar yalvar.

Güller şıngırdadıkça parmakların ucunda, zeybeklerin palalar çakıyor avucunda. Bu masal gecesine vurdukça ay ışığı, birer destan oluyor yüzlerin kırışığı. Işıl ışıl yanıyor bellerdeki silahlık, kalbe tatlı bir sızı akıyor ılık ılık. Vurdukça efelerin yere çıplak dizleri, sarsıntıdan dağların uçuyor benizleri.

ve hiç kör yürek bir başka hececi şairimiz. Beş hececilerin bir diğeri. Onu bestelenmiş bir şiirinden çok çok iyi hatırlayacaksınız. Hani vardır ya, geçsin günler, haftalar, aylar, mevsimler, yıllar. Zaman sanki bir rüzgar gibi aksın. Sen gözlerimde bir renk, kulaklarımda bir ses ve içimde bir nefes olarak kalacaksın. Biz şimdi onun Tuna Boyunda isimli o güzelim şiirini paylaşalım dostlarım. Evimden uzakta, annemden uzak, kimsesiz kalmışım yad ellerinde. Bir vefa ararım kalbe dolacak, gurbetin yabancı güzellerinde.

Tuna'nın üstünde güneş batarken sevgili yurdumu andırır bana. Bir hayal isterim boğaz içinden, bakarım İstanbul diye her yana.

İstanbul, ey sedef mehtaplarından hülya gözlerime ilk ışık veren, buranın ufkunda yanıp tozlanan en munis renge de biganeyim ben. Ah, orada renklerin şark güneşiyle naz eden sihirbaz ahengi vardır. Bu akşam yurdumu andırsa bile, ah, orada akşamın bin rengi vardır.

Ve işte beş hececilerin beşincisi Halit Fahri Ozansoy. Onun da çok çok güzel şiirleri var. Çok sık kullandığımız bir kelime üzerinde düşünüp o kelimenin ne kadar hoş olduğunu bize o gösterir. Nasılsınız isimli şiirinde. Oysa ki bizler böyle ayrıntıların pek de farkında değiliz genelde. Bir şair bu incelikleri, güzellikleri bize fark ettiriyor çoğu zaman. Artık nasılsınız derken bu şiiri hatırlayıp umarım daha içten ve tatlı söyleriz hepimiz. Hadi şiirimiz gelsin.

Nasılsınız? Bu kelime ne ince titredi dudağında. Bir çiğ sanki çınladı bir gülün yaprağında. Ses oldu pencerede güneşin ışıkları. Bir hıçkırık dolaştı yeşil sarmaşıkları. Nasılsınız? Hangi söz daha akışlı bundan? Suda sıyrılır gibi bir inci kabuğundan. Yalnız bir saniyecik bir dudak titremesi. Ne tatlı, nasılsınız diyen bir kadın sesi.

Bir şair ölümü düşünmez mi? Nice güzel eserler bırakıp unutulmayacağını bilse de ölümü düşünür tabii ki, her insan gibi. Ama şairler ölümü güzel düşünüyorlar. Onların bakışları farklı. Şairimize göre ölüm tatlı bir uyku. Bunu Uyusun isimli o güzelim şiirinden anlıyoruz.

Sevdi bir ömür boyunca, bir mezar boyunca uyur. Üstünde sabah olunca sesi kuşlarda duyulur. Toprakta kaldı gölgesi, semada muhayyilesi, sazının altın halesi güneştir, sulara vurur. Zaman yumuşak yumuşak geçiyor pamuklaşarak, uyusun ey yolcu bırak, uyusun şair, yorgundur.

Dostlarım, bu programımızda hecenin 5 şairinin birbirinden güzel şiirlerini paylaştık. Onları saygı ve rahmetle anıyorum. O kadar güzel şiirler yazmışlar ki. Aslında sizlere Faruk Nafız Çamlıbel deyince Han Duvarları'nı mutlak okumak isterdim. Ama çok uzun bir şiir. Bu nedenle onu bir başka programda paylaşacağız, söz veriyorum. Benim çok çok sevdiğim bir şiirdir o. Sizlerin de çok seveceğinizden eminim. Evet, Damla Damla şiir burada bitti. Dilerim bir dahaki programımızda yine birbirinden güzel şiirler paylaşırız. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik basada Davut Genç vardı ve ben Müberra Gönen programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Buluşana dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber. Öte yandan Erdoğan, program öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı külliyede kabul etti.
1: İstanbul sağanak yağış sınavı verdi. Taşan dereler sokakları yuttu. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Sarıyer Ayaz Ağı'nda mahsur kalan vatandaşlarsa botlar ve iş makineleriyle kurtarıldı. İstanbul'da Selim bilançosunu ekrana getirdi.
2: Böyle bir şey olabilir mi ya?
3: Bu yaşıma kadar hiç bu kadar sel ve derenin taştığını görmedim.
4: Evet, tam öyle yani.
0: Beklenen yağış bir geldi, ortalık savaş alanına döndü. Ne ev bıraktı.
5: İnsanların hastaları var ve evlerinde mahsur kalmışlar.
6: Abla ev çok kötü.
0: Ne iş yeri.
7: Her yağmur suyunda bu şekilde mağdur oluyoruz.
0: Ne de araba.
8: Arabalar hep suyun içine giriyor.
9: Kırmızı olan battı, borcu da bitmedi.
10: Zaten bu sokak kilitlenmiş durumda.
0: İstanbul yağış sınavı verdi ve pek çok ilçede manzara ağır oldu.
11: Dolabı gidiyor baksana. Dondurucu.
12: Kağıt hali böyle. Felaket.
0: Araçlar sulara gömüldü. Evler ve iş yerleri su altında kaldı.
13: Komple herkes mahallece mağduruz.
14: Köprü burada taşmış.
15: Abi bırak bırak.
16: Şu an aşağı yukarı 50-55 tane araç ters dönmüş durumda zaten.
0: Sarıyer'de bir alışveriş merkezinin otoparkını su bastı. Ayaz Ağı'ndaki iş yerlerinde mahsur kalanları kurtarmak içinse ekipler seferber oldu.
17: Ayaz Ağı'da sağanağın vurduğu iş yerlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarılıyor. Botlar çaresiz kalınca devreye iş makineleri girmişti ve şu anda bir kepçe vasıtasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.
18: Çıkmak mümkün değildi.
19: Çıkamadık yok.
18: Yani. Gece kadardır oradasınız?
19: Sabaha kadar oradaydık.
20: Bel boyunda yüksekliği suyun içerisinde kendimizi şu oduncu deposuna zor atabildik.
17: İş makineleriyle yapılan o kurtarma operasyonu artık botlara evrildi. Botlarla sahil güvenlik ekipleri iş yerlerinde, fabrikalarda mahsur kalanları kurtarıyorlar.
21: Yaklaşık saat 4.30 civarı otobüs yolda kaldı. Maden ocağındaki çalışanlar bizi sağ olsunlar içeri aldılar ve orada konakladık.
22: 14-15 saat mahsur kaldık. Allah razı olsun. Sahil güvenlik güçlerimiz bizi çıkardı, kurtardılar.
23: Bir yerin zaten Ayaz'a en yoğun hasar alan bölgesi ama İstanbul'un da Sarıyer en yoğun zarar gören bölgesi. O nedenle ben tüm komşularıma geçmiş olsun dileklerimi sizin vasıtanızla iletiyorum.
0: İstanbul Valisi Davut Gül Sarıyer'de incelemelerde bulundu. Dere yatağındaki hasarı yerinde gördü.
24: Olağanüstü bir durumda geçiyoruz. Bütün ekipler alanda çalışıyor.
0: Yağmur sonrası İstanbul Boğazı'nda yaşanan renk değişimi de havadan kaydedildi. Küçük su deresinden gelen çamurlu su boğazın rengini kahverengiye dönüştürdü.
1: Mega kentin altını üstüne getiren sel faciası maalesef ölümleri de beraberinde getirdi. Fatih, Sarıyer ve Kağıthane'de 3 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül de 5 kişinin kayıp olduğunu açıkladı. Ölenlerden geriye ise yarım kalan hikayeler kaldı.
25: Ben iyi değil abla, baksana soba moba var abla.
26: Abla.
0: Mega kent sulara gömüldü, sokaklar göle döndü. Ancak geride yalnızca selin bıraktığı hasar kalmadı. Felaket bazı canları hayattan kopardı. Ölenlerden 14 yaşındaki Mahmut hafızlık yapıyordu. Ayaz Ağa ve Kağıthane'den de ölüm haberleri geldi. İstanbul'da rekor yağışın ardından yaşanan sel felaketi geride acı haberler bıraktı. Hayatını kaybedenler, sel sularında kaybolanlar oldu. Hayatını kaybedenlerden biri 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'tı. Fatih Çukurbostan'da yağmurdan kaçan Mahmut ayakkabılarını eline aldı. Yalın ayak yürümeye başladı. Ancak bastığı su birikintisi yüzünden elektrik akımına kapıldı. Yere yığılan Mahmut hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.
2: Yerde yattığını gördüm ben. Elektriğe çarptığını söylediler.
3: Biz orada işte koltuk altından tutup kaldırma çekeyim derken bizim arkadaş da işte tam elini uzatırken ona da elektrik çarptı.
0: Mahmut'un ardından geriye yarım kalan bir hayat kaldı. Babası Ömer Faruk Işıldağ 6 ay önce kalp krizi nedeniyle kaybetmişti. Annesi ise şehir dışındaydı. Babasının acısını yaşayan Mahmut'un bu kez kendi hayatı yarım kaldı. Hafızlık yaptığı öğrenilen Mahmut'un ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Sel felaketinin getirdiği ölümlerden biri de Sarıyer Ayazağ'da yaşandı. 34 yaşındaki S.Y. Dereboyu Caddesi'nde karşı yola geçmek istedi. Ancak yağmurla kayganlaşan zeminde ayağa kaydı. Dengesini kaybederek yere düştü. Yoldaki su birikintisinden çıkamayan S.Y. vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz vatandaş kurtulamadı. Öte yandan Kağıthane Sadabat Parkı yanında da bir erkek cesedi bulundu. Erkek cesedinin kimliği belli oldu. 56 yaşındaki Ahmet Usta'ya ait olduğu belirlendi. Kayıp vatandaşları arama çalışmaları sürüyor.
4: 5 kişiyle ilgili kayıp başvurusu yapıldı. Onlarla ilgili arkadaşlarımızın arama çalışmaları devam ediyor. Henüz nerede olduklarını bilmiyoruz.
1: Kentlerdeki altyapı sorunları selle birleşince yüzlerce araç da hasar gördü. Sigortası olmayanlar içinse yargıda da yeni bir yol açıldı. Mağdursanız hizmet yetersizliği iddiasıyla yerel yönetimler hakkında dava açabileceksiniz.
0: Türkiye afetlere yabancı değil ama sigortaya hala alışmadı. Yaşanan sel felaketinin maddi olarak verdiği zarar ortada. Sigorta ve kaskosu olan hasar tespiti yaptıracak ama sigortası olmayanlar, o mağdurlar için bir yargı yolu açıldı. Yerel yönetimlere hizmet yetersizliği davası açılabilecek.
5: Altyapı çalışmalarını yapmayan belediyelerin de kusurlu olabileceğini, sorumlu olabileceğini düşünüyorum.
0: Suya gömülen araçlar büyük hasar gördü. Elektronik aksam çalışamaz duruma geldi. Evlerde manzara farklı değil.
6: Bir kere daha geleceğiz.
0: Sigorta ya da kaskonuz varsa 5 gün içinde de mutlaka tespit başvurusu yapmalısınız.
5: Sigorta ihbarından sonra sigorta şirketleri 45 gün içerisinde bunu ödemek durumunda. Araçlar için söylüyorum. Ev sigortalarında ise bu süre 30 gün.
0: Hasarlı aracınızı sakın çalıştırmayın. Evde gereken önlemleri alın.
5: Mesela aracımız eğer elektrikli bir araçsa biz bunu çalıştırmamamız lazım. Ya da evdeki eşyaların işte elektrik akımını kesmek lazım ki bir takım zararları büyütmemek lazım.
0: Eğer sigortanız yoksa maddi kayıplarınız için açılan bir yol daha var. Hizmet yetersizliği, gerekli altyapının olmaması şikayetiyle hukuki olarak hakkınızı arayabilirsiniz.
15: Bunun telafi edildiğini, geçmiş afetlerde olduğu gibi bu afette de görmüş olacağız.
0: Konuya ilişkin bir açıklamada İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Zarar tespit komisyonları kuruldu dedi Vali Gül. Pazartesi gününe kadar çalışmalar sürecek.
15: Hedefimiz pazartesi itibariyle de hemşerilerimize zararın ne olacağını ve nasıl karşılanacağı noktasında somut, elle tutulur bir cevap vermemiz.
1: İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış baraj doluluk oranlarına da yansıdı. Doluluk oranı bir günde yaklaşık 7 puan arttı. Ancak barajlar arasındaki doluluk farkı dikkat çekti.
0: Adeta gök yarıldı. Aralıklı yağışlarla barajlar doldu.
6: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre baraj doluluk oranları Haziran ayında %70'in üzerine çıkmıştı. Ancak yükseliş uzun sürmemiş, Eylül'de doluluk oranı %39,97'ye kadar gerilemişti. Mega kenti esir alan kuvvetli yağış barajlara yaradı. Doluluk oranı bir günde neredeyse yaklaşık 7 puan arttı. Ortalama doluluk oranı %45,22'ye ulaştı. Son 10 yılın 15 Ekim verileri karşılaştırıldığında 2026 yılı baraj doluluk oranı en yüksek 7. sırada yer aldı. Barajlar arasındaysa farklı bir tablo ortaya çıktı. Elmalı Barajı %100 doluluğa ulaşırken Istırancalar'da oran %84,20, Darlık'taysa %67,74 olarak ölçüldü. En düşük doluluk oranı ise %3,41 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi.
1: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçen'in tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği'nde de başkan vekilliği seçimi vardı. Sandık kuruldu. AK Parti ve Yeni Parti'nin adayları arasında da kıyasıya bir yarış yaşandı. Sonuçlar 4. turda netleşti ve 417 oy alan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce başkan vekili oldu.
0: Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Görevden uzaklaştırıldı. Başkan vekilliği koltuğu da boş kaldı. Yerine geçen isim Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce oldu. Seçimde koltuk için iki aday çıktı. Cumhur İttifakı'nın adayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükak'ın, Yeni Parti'nin adayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ydi. İlk turda Ayşe Ünlüce 409 oy alırken Tahir Büyükak'ın 369 oyda kaldı. Ancak güçte iki çoğunluk sağlanamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turu da Ayşe Ünlüce 403 oyla önde tamamladı. Ancak 385 oy alan Tahir Büyükak'ın farkı 18 oya indirdi. Gözler 3. tura çevrildi. Bu turda Ünlüce'ye 406, Büyükak'ına 363 oy çıktı. Son tura geçildi. 4. turda sal çoğunluk şartı aranmadı ve sonuçlar açıklandı.
7: Sayın Ayşe Ünlüce'ye 417 oy.
0: 417 oy alan Yeni Parti'nin adayı Ayşe Ünlüce, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Tahir Büyükak'ın ise 369 oy aldı.
1: Türkiye'de şu anda 189 siyasi parti var. Anayasa Mahkemesi bu partileri mali açıdan denetliyor. Yapılan incelemelerde 26 parti mali denetimi geçemedi. O partiler arasında Yavuz Ağaralioğlu'nun genel başkanı olduğu Anahtar Parti de var.
6: Anayasa Mahkemesi siyasi partileri mercek altına aldı. Hesaplarını didik didik etti. 26 parti mali denetimi geçemedi. Yüksek Mahkeme 26 partinin hesap verebilir şekilde kayıt ve belge düzeni oluşturmadığını tespit etti. Bu nedenle ibraz edilen mali bilançoları reddetti. Mali denetime takılan partiler arasında Yavuz Ağaralioğlu'nun genel başkan olduğu Anahtar Parti de var. Anahtar Parti'nin 2024 yılına ait bağış ve gelir hesaplarında 707.500 liralık tutarsızlık belirlendi. Borç kayıtlarında da aynı miktarda fark tespit edildi. Anayasa Mahkemesi hesaplarında sorun olan 26 parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
1: Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a askeri destek için meclis onayı bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı yurt dışına asker gönderilmesine ilişkin yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerektiğini belirtti.
6: Mekke İttifakı'nın olağanüstü toplantısından Suudi Arabistan'a hızlı askeri destek kararı çıkmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantının gündeminde Mekke İttifakı vardı. Türk askerinin Suudi Arabistan'da konuşlanması için öncelik yasal süreç denildi.
8: Mekke Savunma İttifakı kapsamında Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a sallanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir. Bu kapsamda anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uygun bulunması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt dışına gönderilmesine ilişkin gerekli yetkilendirme süreçlerinin tamamlanması gerekmektedir.
6: Bir diğer sıcak başlıksa F-35 tedariki ve KATSA yaptırımları oldu.
8: Beklentimiz müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan KATSA yaptırımlarıyla savunma sanayimize yönelik doğrudan veya dolaylı tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Sürecin müttefiklik ilişkilerimiz ve karşılıklı menfaatlerimiz doğrultusunda olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz.
6: Öte yandan İngiltere'den 12 adet C-130J askeri nakliye uçağı tedarik edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı bu uçakların hava ulaştırma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.
8: İlk iki uçağın Aralık 2026'da teslim alınması planlanmaktadır. Uçakların envantere alınmasının ardından uçuş, bakım ve onarım faaliyetleri kendi imkan ve kabiliyetlerimizle gerçekleştirilecektir.
1: Suriye, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 52 kişinin hayatını kaybettiği o hain bombalı saldırının planlayıcılarından olan terörist Mihraç Ural'ın yakalandığını duyurdu. Suriye'deki Banyas katliamının da baş sorumlusu olan teröristin yurt dışına kaçmaya çalışırken sınırda gözaltına alındığı açıklandı.
6: Suriye, Reyhanlı katliamının ve Suriye'deki Banyas katliamının baş sorumlularından terörist Mihraç Ural'ın yakalandığını açıkladı. Ali Kiali kod adını kullanan teröristin Suriye'den yurt dışına kaçmaya çalışırken sınırda gözaltına alındığı bildirildi. Suriye resmi haber ajansı SANA, Genel İstihbarat Teşkilatı'nın operasyonu sınır hattında gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada operasyonun Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordinasyon halinde düzenlendiği belirtildi. Mihraç Ural, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı saldırıların ana faillerinden biriydi. Ural aynı zamanda 2013 yılında Suriye'nin sahil bölgesindeki Banyas ve Beyda köylerinde çoğunluğu kadın ve çocuk en az 150 sivilin katledildiği katliamlarında baş sorumlusu olarak aranıyordu. Ural'ın yakalandığı haberinin gelmesinin ardından Banyas'ta camilerden selalar okundu. O anlar sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
1: Arap Koalisyonu Husilerin 7-11 Ekim tarihleri arasında Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği 20 saldırıda 17 kişinin öldüğünü, 333 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırılarda Umre için gelenler dahil sivillerin de etkilendiği belirtildi.
0: Husiler, Suudi Arabistan'da bulunan Kral Halit Uluslararası Havalimanı'nı böyle vurdu. Arap Koalisyonu Husilerin düzenlediği saldırının bilançosunu açıkladı. İran destekli Husiler, Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na hedef aldı. Arap Koalisyonu'na göre 7-11 Ekim tarihleri arasında tam 20 saldırı düzenlendi. Saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti, 333 kişi yaralandı. Üstelik saldırılardan siviller de etkilendi. Umre için Suudi Arabistan'a gelenler de hedefteydi. Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki tehlikenin boyutunu rakamlarla açıkladı. Suudi Arabistan'a yönelik bugüne kadar 1104 füze ve 1135 İHA saldırısı tespit edildiğini duyurdu. Hedefte yalnızca Riyad yoktu. Maliki, Husilerin bugün Medine bölgesini de seyir füzesiyle hedef aldığını açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonsa karşı saldırıya geçti. Yemen'de Husilere ait füze depoları ve silah noktaları vuruldu. Koalisyon, dağlık bölgelerde 127 füze deposunun imha edildiğini bildirdi. Bu görüntü de Husiler cephesinden geldi. Husiler sahada vilayeti üzerinde tespit edilen Suudi Arabistan ordusuna ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığı anların görüntülerini paylaştı. Husiler uçağın isabet aldığını öne sürerken Suudi Arabistan tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Husiler bu kez de Yemen'de merkezi yönetime saldırdı. Husiler Yemen hükümetinin Meaşık Başkanlık Sarayı yakınlarına füzeyle saldırı düzenledi. Olayda iki kişi hayatını kaybetti.
1: Azerbaycan'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldığı konferansta İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog'u protesto etti. Konuşma başlayınca salondan ayrılan Fidan'a çok sayıda ülke temsilcisi de destek verdi.
9: President, ladies and gentlemen, I'm so proud to represent the state of Israel here in Baku.
0: Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı zirvesine diplomatik protesto damga vurdu.
9: Dear friends, we come together at a time.
0: İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan salondan ayrıldı. Fidan'ın öncülük ettiği tepkiye çok sayıda ülke destek verdi. Filistin, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Ürdün, Pakistan, Irak, Kuveyt, Malezya, Endonezya ve Bangladeş temsilcileri de İsrail Cumhurbaşkanı'nı protesto ederek salonu terk etti. Ondan fazla ülkenin katıldığı toplu protesto Bakü'deki zirvenin en kritik anı olarak kayıtlara geçti. Protesto edilen Herzog'un Bakü'ye yaptığı ziyaretin perde arkasındaki dikkat çekici ayrıntılar da ortaya çıktı. Herzog'un Türkiye'nin İsrail'i devlet yetkililerini taşıyan uçaklara uyguladığı hava sahası yasağını Azerbaycan Hava Yolları'na ait bir uçakla aştığı ortaya çıktı. Middle East Dine haberine göre Herzog Tel Aviv'den Bakü'ye Azerbaycan'a ait Şuşa adlı uçakla Türk hava sahasını kullanarak gitti. Dışişleri Bakanı Fidan zirve marşında diplomatik temaslarda da bulundu. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. İki bakan, ikili ve bölgesel konuları masaya yatırdı. Bakan Fidan, zirvenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkinin her türlü konunun üzerinde olduğunu vurguladı.
10: İki devlet tek millet prensibi kendisini bütün alanlarda göstermektedir. Liderlerimiz arasında sarsılmaz bir dostluk ve kardeşlik bağı vardır. Bu bağ çok zor zamanlarda, savaş zamanlarında, kriz zamanlarında test edilmiş bir bağdır.
0: Fidan fikir ayrılıklarının da normal olduğunu açıkladı.
10: Ama belli konularda farklı yaklaşımlar, farklı perspektifler olabilir mi? Olur. Bunu kardeşler otururlar kendi aralarında kardeşlik hukukuna uygun bir şekilde konuşurlar.
1: Avrupa temsilcilerimiz Beşiktaş ve Trabzonspor yüzümüzü güldürdü. An itibariyle Beşiktaş Almanya'da Hoffenheim deplasmanında karşılaşmadan 3-2 skorla galip ayrıldı. Ve Kartal Almanya'da ikinci hafta mücadelesinde UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta mücadelesinde de 3 puan alarak puanını 6'ya çıkardı. İlk haftada kendi evinde Marsilya'yı yenmişti. Beşiktaş siyah beyaz temsilcimiz de Vlahovic kadroda yer almıyordu rahatsızlığı sebebiyle. Çenli'de sakatlığı sebebiyle kadroda yoktu. İki önemli eksiğine rağmen Beşiktaş deplasmanda oldukça etkili bir oyunla karşılaşmayı 3-2 önde tamamladı. 3-1 öne geçmişti. Son dakikalarda Hoffenheim bir gol daha attı ve karşılaşma 3-2 tamamlandı. Söylediğim gibi UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş 2 haftada 2 galibiyetle puanını 6'ya çıkarmış durumda. Oldukça önemli. Siyah beyazlı temsilcimizi tebrik ediyoruz. An itibariyle Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde 4. sırada yer alıyor 6 puanla beraber. Trabzonspor'un da deplasmanda karşılaşması vardı. Trabzonspor'da 4-2 yendi rakibini ve UEFA Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı. Bordo Mavili temsilcimiz deplasmanda, Finlandiya deplasmanında Kups'la karşılaştı Trabzonspor ve karşılaşmayı 4-2 önde tamamladı ve ilk hafta maçında almış olduğu bu 3 puanla oldukça önemli bir avantaj elde etmiş durumda. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz. Trabzonspor'da aldığı bu 3 puanla sıralamada 3. sırada yer alıyor diyelim. Temsilcilerimize bir sonraki maçında başarılar dileyerek sıradaki haberimize geçiyoruz. Cep telefonu alacaklara müjdeli haber Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Taksit limitleri güncellendi. Sıfır telefonlarda 12 taksit üst sınırı 20 bin liradan 40 bin liraya çıkarıldı. Yenilenmiş telefonlarda ise tamamen kaldırıldı.
0: Taksitle cep telefonu alımı kolaylaştırıldı. Müjdeli haber Ticaret Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık 12 taksit imkanında üst limiti 2'ye katladı. 20 bin liradan 40 bin liraya çıkarıldı. Buna göre 40 bin liraya kadar olan sıfır cep telefonlarında 12 aya kadar taksit yapılacak. 40 bin liraya aşan modellerde ise 3 ay taksit sınırı uygulanmaya devam edecek. Yenilenmiş ürün statüsündeki cep telefonlarında tutar sınırı tamamen kaldırıldı. Fiyatı ne olursa olsun 12 ay taksit imkanı sağlandı. Düzenlemenin telefonunu yenilemek isteyen tüketicilere nefes aldırması ve telefon piyasasını hareketlendirmesi bekleniyor.
1: Ateş Serbest 2026'da yerli kamikaze jet İHA'lar gövde gösterisi yaptı. TUSAŞ imzası taşıyan Ayaz, Süper Şimşek ve Şimşek K hedefleri yerle bir etti.
6: Milli kamikaze jet İHA'lar Ateş Serbest 2026 faaliyetinde gövde gösterisi yaptı. Hedeflere tam isabet sağladı, sahada tam not aldı. Operasyon bölgesindeki yer hedefleri tek tek seçildi. Gelişmiş yerli yazılımlarla donatılan İHA jetler harp başlıklı uçuş için pistten ard arda havalandı. Kamikaze jet İHA'lar Ayaz, Süper Şimşek ve Şimşek K önce hedeflere kilitlendi, sonra dalışa geçti. Hızla alçalan İHA'lar belirlenen koordinatlara tam isabet sağladı. Hedefler saniyeler içinde infilak eden kamikaze İHA'larla imha edildi. İlk mühimmatlı sınavını kusursuz geçen Ayaz, Milli İnsansız Hava Sistemleri ailesine katıldı.
1: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sadece İstanbul değil, Türkiye genelinde sağanak kabusu yaşandı. Yurdun birçok noktasında taşkınlar meydana geldi. Nehirler doldu taştı, sokaklar gölleri aratmadı. Yollar sürücülere çile oldu. 6 ilde okullar tatil edildi. İşte yurt genelinde vatandaşın sağanak çilesi.
11: Teyzem ayaklarını yere basın. Ayaklarını yere basın.
12: Korktum. Korktum.
11: Sakin ol.
0: Sokakları göle çevirdi.
13: Şurada park edili olan araba artık yok, gitti. Kendisine veda etti. Şu boğuluyor. Şu kaya kaya buraya geldi.
0: İnsanları ölümle burun buruna getirdi.
11: Dur. Bekle dur. Ya tut beni.
0: Yurt sağanak esaretinin altına girdi. En etkili olduğu noktalardan biri Kocaeli'ydi.
14: Gece öyle telaştan çıktık. Uyku sesini kaçtık. Öyle gidemezsin.
0: Şehirde evleri, depoları, seraları su bastı. Bir de facia yaşandı. Ayrıcık Mahallesi eski muhtarı Mustafa Gedikli aracıyla birlikte akıntıya kapıldı. Gedikli'nin aracı bulundu ancak kendisinden hala bir haber yok.
16: Oh, my God.
12: suya vurup araçlanmalara da götürüyor kendisi.
0: Yağışın vurduğu noktalardan biri Yalova'ydı. Mahsur kalanların imdadına koşuldu.
11: Bekle dur, gel tut beni. Gel kalk. Ayağa kalk.
25: Ayaklar, tut beni. Sakin ol, sakin. Sakince tut.
0: Sadece insanlar değil, evlerde o şiddete dayanamadı. 5 katlı binanın bahçesi kaydı.
16: Yetkililer geldiler, yardımcı oldular.
17: Binayı boşalttırdılar. Binaya giriş yasak dedi.
0: O faciada yürekleri ısıtan örnek bir davranış da vardı. Bir kadın bastonuyla mazgalları temizledi. Bir diğer kurtarma operasyonunun adresi Bursa'ydı.
18: Tamam, şu altından geçin direkt.
25: Tamam. Bırak. Abi şunu. Teyze mi ayaklarını yere basın. Ayaklarını yere basın.
18: Kedi kurtardı. Evet. Evet. Kedi kurtarıyor bir vatandaş. Kendi imkanlarıyla. Evet.
0: Sakarya'daysa sel önüne ne kattıysa sürükledi.
13: Şurada park edili olan araba artık yok, gitti. Kendisine veda ettik. Şu boğuluyor. Şu kaya kaya buraya geldi.
0: Dere kenarındaki bir ev yağışın şiddetine dayanamayıp yıkıldı. Karasu ilçesi Darıçayırı mahallesinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Mahallenin girişi taşkın nedeniyle trafiğe kapandı. Sakarya Valiliği sağanakla ilgili son durumu paylaştı. Son 24 saatte metrekareye 17,1 ile 254,8 kilogram arasında yağış düşen kentte 420 ihbar kaydı alındı. Karasu ve Sapanca'da mahsur kalan 89 kişi ekiplerce kurtarılırken Karasu ilçesinde öğrenci yurdundaki yaklaşık 700 öğrenci için tahliye çalışması yapıldı. Kuvvetli sağanak eğitimi de vurdu. 6 ilde okullar bir gün tatil edildi. Su tahliye çalışmaları birçok noktada devam etti.
1: Afet ünlü ünsüz tanımadı. Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir çekim yaptıkları stüdyoda mahsur kaldı. İki sanatçı ve ekip arkadaşları botlarla bakın nasıl kurtarıldı.
19: Yani artık burası kaldı. Birazdan su buraya girmeye başlayacak. Yani AFAD'dan, belediyeden, İstanbul İtfaiye'sinden yardım talep ediyoruz.
6: Bu kez şarkı paylaşmadı. Yardım çağrısı yaptı.
19: Yüzlerce kişi şu an içeride, mahsur kaldık.
6: Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir çekim stüdyosunda mahsur kaldı.
18: Evet gelin, beni takip edin. Otuzdan kimde?
6: Sağanak İstanbul'u vurdu. Evleri, sokakları, caddeleri su bastı. En kritik noktalardan biri de Ayaz Ağa ilçesiydi. Murat Boz ve Demet Özdemir de o bölgedeki çekim stüdyosundaydı. Sağanak bastırdı.
19: Yani artık burası kaldı. Birazdan su buraya girmeye başlayacak.
6: Boz sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Ayağına poşet bağlamıştı. Dua ediyoruz dedi.
19: İçeriye artık su basmasın diye dua ediyoruz ama bilmiyorum, suyu görebiliyor musunuz?
6: Video kısa sürede yayıldı.
19: Şu an zaten araçlar yüzüyor.
6: Ekipler akşam saatlerinde ulaştı bölgeye. İstanbul sele teslim olmuştu. Kurtarma operasyonu kolay olmadı.
18: Buraya gelen bütün yollar kapalı. Yani bu hemen hemen yollar için meselik yollar var. Akıntı durumu da var yani.
6: Dalgıç polisler bel hizasındaki suyu aştı. Mahsur kalanları botlara bindirdi. Demet Özdemir ekiplerin yardımıyla böyle kurtarıldı.
18: Evet.
6: Murat Boz da yardım için gelen görevlilere teşekkür etti.
19: Allah sizden razı olsun. Çok emek verdiniz. Birçok insana burada tahliye ettiniz. İyi ki varsınız. Yansınız.
6: Boz ve Özdemir hayranlarına sosyal medya hesabından iyi olduklarını duyurdu.
1: Evet, İstanbullular işte sel sularıyla böyle mücadele ederken İBB Meclisi'nde bambaşka bir tablo çizildi. CHP'li meclis üyesi Gökhan Taner'i Vural, hiçbir yerde baskın yok, İBB çalışıyor dedi. Ancak Vural'ın sözleriyle İstanbul'dan gelen bu görüntüler örtüşmedi. Açıklamaları tepki çekerken Vural sessizliğe büründü.
2: iki saattir dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Arkadaşlar otoparka yürüyemedik diyorlar. Ama hiçbir yerde baskın yok.
6: Mega kent sağanak sonrası yaşanan sel felaketiyle mücadele etti. CHP'li meclis üyesi ise büyük bir gaf yaptı. Hiçbir yerde baskın yok dedi. Ancak kentte yaşananlar söylediklerinin tam tersiydi.
2: Demek ki bu kurumlar çalışıyor. İBB çalışıyor. Çalışmış, hazırlanmış. Kış geliyor diye şimdi AKOM'lar falan her şey hazırlanmış. Mıh gibi bekliyorduk sabah 6'dan beri.
6: İstanbul'da etkili olan sağanak altyapının ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Mega kent yağışla mücadele ederken İBB meclisi toplandı. Kürsüye çıkan CHP'li İBB ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gökhan Taneri Vural sel felaketinin boyutunu önce küçümsedi.
2: Birkaç baskın ev baskını var. 80 kilolardan filan bahsediyor. 16 milyon yaşıyoruz ya tabii ki olur. Ama büyük afetlerimiz, öyle can kayıplı Ayamama derelerimiz filan artık yok. Ayamama deresi orada. Lütfen oraya gidin bakın bakalım bir şey var mı?
6: Ardından İBB ve İSKİ'nin yağışlara karşı hazırlıklı olduğunu iddia etti. Ancak kentteki görüntüler bu sözlerle çelişti.
2: Ya onlar baskın değil. Yani o Üsküdar'ı falan düşündüğümüzde hani beline kadar arkadaşlar sularla gezen Üsküdar'ı düşündüğünüzde birlikte hemen şuradan kameradan bakalım Üsküdar meydanına bakalım bir şey var mı?
6: Açıklamalar felaketi yaşayan İstanbullular tarafından tepki çekti. CHP'li meclis üyesi Gökhan Taneri Vuralsa deyim yerinde ise ortalıktan kayboldu.
2: Dolayısıyla ufak tefek baskınlar olabilir, sorun değil.
20: Kağıthane Deresi dolmuş vaziyette görüyorsunuz, kaldırım düzeyinde su akıyor dere bu şekilde.
1: Özellikle mega kent İstanbul'u vuran sel felaketinin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Afet Yönetim Merkezi'nde açıklamalar yaptı. Bakan Çiftçi son durum, yapılan ihbar, müdahale ve personel istatistiklerini paylaştı. Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İstanbul'da selin bilançosunu paylaştı.
21: İstanbul genelinde durum 12.537 kamera ile anlık olarak takip ediliyor. İstanbul Valimiz çalışmaları hem sahada hem de Afet Koordinasyon Merkezi'nde koordine ediyor.
0: Mega kent İstanbul'un binlerce kamerayla an be an izlendiğini söyledi. Tam anlamıyla bir seferberlik ilan edildiğini belirtti.
21: Devletimiz tüm imkanları, personeli ve araçlarıyla sahada vatandaşımızın yanındadır.
0: Sel felaketi İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bir kısmında etkisini gösterdi.
11: Bekle, dur, tut beni.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD Afet Yönetimi Merkezi'nde İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Yalova ve Sakarya'daki son durumu değerlendirdi.
21: An itibariyle yine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 31 ilimizde sarı, 4 ilimizde de turuncu uyarı vermeye devam ediyor.
0: Çiftçi sayısal verilere değindi.
21: Uyarı verilen illerimiz genelinde toplam 12.372 ihbar alınmış. Bu ihbarların 9.755'i İstanbul'dan yapılmıştır. İstanbul'da 8.597'si arama kurtarma ve ilk müdahale. 38.000'i destek personeli olmak üzere toplam 46.597 personel, ülke genelinde ise toplam 58.085 personel görev yapmaktadır.
0: Bakan Çiftçi felakette hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
21: Maalesef bir vatandaşımız elektrik çarpması, iki vatandaşımız ise boğulma sonucu olmak üzere toplam 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Ben vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
0: Kayıpların bulunması için de çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.
21: Ekiplerimiz bu 6 vatandaşımızı bulmak için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedirler.
0: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde mega kentte yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin konuştu. Sel afetinin ağır bilançosunu açıkladı.
22: Vakası gerçekleşti ve yine 39 ilçemizde 53 istinat duvarı da yine bu aşırı yağış sebebiyle yıkıldı.
0: Bakan kurum hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.
22: Hızlı bir şekilde hasar tespite girdik. Bunları da AFAD koordinasyonunda ilgili başkanlıklar, birimler hızlıca tespitlerini yapıyorlar. Sadece Ayaza'da 300 iş yeri hasarı, 200 araç hasar tespiti yapıldı. Hasar tespitlerini hafta sonu itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz.
1: Yargıda fon soruşturması da sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu da tahsis edilen fonları masaya yatırdı. 20 uzman tüm iddiaları araştıracak. Rapor çıkacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. AK Parti kurmaylarına göre Cumhurbaşkanı kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, gereğini yapacak.
3: Fon meselesinin süratle çözülmesi amacıyla yoğun bir gayret içindeyiz.
6: Yargı fon soruşturmasına devam ediyor. Devlet Denetleme Kurulu da inceleme yapıyor, rapor hazırlıyor. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre o rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Önümüzdeki sürecinde belirleyicisi olacak.
4: Hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar.
6: 20 uzman hesapları didik didik ediyor. Haksız kazancın izini sürüyor.
3: Hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız ve soruyoruz.
6: AK Parti kurmaylarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın sıcaklığıyla acele adım atmayacak. Hep olduğu gibi değişim zamanını kendisi ayarlayacak. Ancak kimsenin gözünün yaşına bakmayacak.
3: Fahiş getiriler elde etmiş, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlamış her kim varsa bunun bedelini mutlaka ödeyecektir.
6: AK Parti kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan onun adamı bunun adamı diye bakmaz diyor. Bürokrasi de taşların yerinden oynayabileceği değerlendirmesinde bulunuyor. Bazı önemli isimlerin de koltuğundan olabileceği belirtiliyor.
3: Ek düzenlemelerle sermaye piyasalarımızın bünyesini bu tür mikroplara karşı güçlendirecek İşleyişini inşallah çok daha sağlıklı hale getireceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazete yayımlandı ve yeni atamalar o resmi gazetede yer aldı. Onlardan en dikkat çekici olanı hemen ekrana getiriyoruz. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atama yapıldı. Bekir Bayraktar yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu. Daha önce Gelir İdaresi Başkanlığı görevini yürütüyordu Bekir Bayraktar ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazete saniyeler önce yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına üst sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ikinci ve üçüncü maddeleri gereğince Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayraktar atanmıştır ifadeleri yer aldı. Bu sıcak gelişmeyi sizlerle paylaştık. Resmi gazetede yayınlanan atama haberiyle ekranı paylaştıktan sonra sıradaki haberimize geçiyoruz. İBB davasının sanıklarından Ekrem İmamoğlu'nun savunması sürerken hakkında kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret suçundan bir soruşturma daha açıldı.
0: Mahkemedeki ifadeleri nedeniyle düğmeye basıldı. Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturmada kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret suçundan açıldı. Mart 2025'ten bu yana Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen İBB davasının duruşmasında savunma yapan sanık Ekrem İmamoğlu'nun yargı mensuplarını hedef alan ifadeleri nedeniyle kamu görevlilerine görevi nedeniyle aleni hakaret suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
1: CHP'de yılan hikayesine dönen İstanbul İl Başkanlığı ataması da sonunda gerçekleşti. Mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in görevinin düşmesinin ardından boş kalan koltuğa eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel atandı. Gürsel Tekin de genel başkanlık makamına bağlı olarak koordinatör oldu.
5: ya başka bir arkadaşımız değerlendirecek ya da Gürsel Bey yani kongre süreçlerine kadar atanmaya devam edecek.
0: CHP'de İstanbul İl Başkanlığı düğümü çözüldü. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel oldu. Atama kararını CHP sözcüsü Müslim Sarı sosyal medya hesabından duyurdu.
7: Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından daha önce alınan ve bugün tebliğ edilen karar doğrultusunda İstanbul İl Başkanımız olarak Sayın Mehmet Ali Yüksel arkadaşımız görevlendirilmiştir.
0: 2 Eylül 2025 tarihinde Gürsel Tekin mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığına görevlendirilmiş, 17 Eylül'de ise görevi düşmüştü. MYK kararıyla eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel CHP İstanbul İl Başkanı olarak atandı.
5: Siyasi paradigması bunu gerektirir.
0: CHP sözcüsü Sarı açıklamasında eski başkan Gürsel Tekin'i de unutmadı. Emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Bu atamanın ardından Tekin de sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Başkanlığı döneminde yanında olan ekip arkadaşlarına teşekkür etti.
8: Bazı insanlar vardır, güzel günlerde değil, en zor günlerde belli eder kendini. Biz de partimizin en zor döneminde kimin gerçekten yanımızda olduğunu, kimin yüreğini ortaya koyduğunu gördük.
0: Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, Gürsel Tekin'in Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel başkanlık makamına bağlı koordinatör olarak görevlendirildiğini duyurdu.
1: Ardahan'da geçtiğimiz günlerde CHP'ye geçen Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt rüşvet alma suçundan tutuklanmıştı. Çamlıyurt İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
0: Önce gözaltına alınmıştı, ardından rüşvet alma suçundan tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı duyurdu. CHP'li Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt görevden uzaklaştırıldı. Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla Ardahan merkezli rüşvet operasyonunun düğmesine basılmıştı. Operasyonda gözaltına alınan CHP'li Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt'ta dahil 10 şüpheli birkaç gün önce çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında Kemal Çamlıyurt'un belediye başkanlığı görevinden geçici bir tedbir olarak uzaklaştırıldığı duyuruldu. Bağımsız seçilen Kemal Çamlıyurt geçtiğimiz haftalarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmıştı.
1: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de Düzce'de zincirleme trafik kazası geçirdi. Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Gültekin hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
15: Hep beraber el ele verip Üsküdarlı'nın, Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz.
0: Göreve başlayalı henüz 36 gün olmuştu. Trafik kazası geçirdi. Çiçeği burnunda başkan vekilinden acı haber geldi.
15: Ben vicdanlarının sesini dinleyip destek verdiklerini düşünüyorum.
0: Dündar Ziya Gültekin, geçtiğimiz ay tekrarlanan Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı olmuştu. AK Partili Gültekin seçimi kazanıp başkan vekilliği koltuğuna oturmuştu.
15: Bu Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimiz zaten biz 2,5 senedir beraber Üsküdar'da beraber bir çalışma yapıyoruz. Bizim fikirlerimizi, görüşlerimizi zaten her mecliste zikrediyoruz.
0: Henüz 36 gündür görevde olan Gültekin, İstanbul'daki sel felaketinde de tüm gün sahada mesaideydi.
23: Ayağınıza sağlık. Geldiniz, yardımcı olun.
24: Estağfurullah.
23: Merhabalar, ne alemdesiniz?
24: Var mı şu an?
26: Aşağıda var, çekemiyoruz hala suyu.
24: Tamam, bakalım.
0: Sabah saatlerinde ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya doğru yola çıktı. Ancak Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimine geldiğinde zincirleme kazaya karıştı. 3 aracın birbirine girdiği kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların içinde Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de vardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gültekin daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak kısa süre sonra kahreden haberi geldi.
15: Hep beraber el ele verip Üsküdarlı'nın, Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz.
0: Dündar Ziya Gültekin doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
27: Maalesef kurtaramadık.
9: Başım sağ olsun. Başka diyecek bir şey yok.
0: Acı haberin duyulmasının ardından hastanede taziyeler kabul edildi. Sonrasında da Gültekin'in cenazesi İstanbul'a götürüldü. Dündarzia Gültekin, Cuma günü Marmara İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabı X'ten başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti. Ziya Gültekin'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
10: Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet diliyor. Kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına

0: hepsinin hayata geçeceği öngörülerden bir diğeri.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle bir araya geldiği soruları cevapladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır sözleri hatırlatıldı. Uçum, bu değerlendirme kıymetli dedi.
0: Öcalan'a sağlanan çalışma koşullarını hükümlü statüsü değişmiyor. Öcalan'ın infaz sürecinin askıya alınması şeklinde değerlendiremezsiniz. Öcalan'ın infaz süreci devam ediyor. İmtiyaz olarak değerlendiremezsiniz. Çünkü bunlar imtiyaz değil, görevi yerine getirmesi için asgari şartlardır.
1: Yeni infaz düzenlemesi de Uçum'a soruldu.
0: 28. dönem tamamlanmadan bir infaz hukuku reformu, bir infaz hukuku değişikliği gündeme gelecektir.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum 2028 seçimleri için tarih de verdi.
0: Şimdi seçimlere yaklaşık 18 ay civarında kaldı. Yani 2028 seçimlerinin Mart ya da Nisan'da olabileceği artık büyük ölçüde netleşmiş durumda.
1: Yeni anayasa çalışmalarına da değinen Uçum, meselenin somut konuların tartışıldığı bir zemine oturacağını belirtti.
0: 28. dönemin kalan süresi bakımından yeni anayasanın fikri olgunlaşma sürecinin yaşanabileceğini öngörebiliriz. 1 Ekim 2026'dan itibaren artık bir yapım süreci olarak başlamıştır arkadaşlar.
2: Hürmüz Boğazı'nda bir kez daha gemi trafiği hedefte. İki konteyner gemisi Hürmüz Boğazı yakınlarında mayın isabeti sonucunda battı. Böylece savaşın başlangıcından bu yana batan gemi sayısı 3'e yükseldi.
1: Hürmüz Boğazı çevresinde deniz trafiği giderek daha tehlikeli hale geliyor. Bir konteyner gemisi aldığı hasarın ardından çıkan yangınla birlikte battı. Umman kıyıları açıklarında denize saçılan konteynerlar ve enkaz parçaları kameralara yansıdı. Lüks telefon ve parfüm taşıyan gemiden saçılanları yağmalama anları da kaydedildi. Singapur bayraklı GFS Pride adlı geminin boğazdan geçerken hasar gördüğü ve ardından battığı açıklandı. Singapur Denizcilik ve Liman Otoritesi 21 mürettebatın tamamının güvenli şekilde tahliye edildiğini ve yaralanan olmadığını duyurdu. İran devlet medyası geminin deniz mayınına çarptığını öne sürdü. Bölgede batan tek gemide GFS Pride değil, Antiqua ve Barbuda bayraklı Cape Dayo adlı gemide Eylül ayında aldığı hasarın ardından battı. Bu olayda bir mürettebat hayatını kaybetti. Böylece savaşın başlangıcından bu yana Hürmüz Boğazı çevresinde batan gemi sayısı 3'e yükseldi. Son 10 günde bölgede saldırıların artması küresel deniz ticaretine ilişkin endişeleri de büyütüyor.
2: ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'te ABD Ordusu Derneği konferansında konuştuğu sırada 6 kişi tarafından protesto edildi. Protestocular Hegseth'in konuşmasını kestiler, İran'a yönelik savaş karşıtı ifadelerle tepki gösterdiler.
1: ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth konferansta protesto şoku yaşadı. İran savaşına karşı çıkan protestocular Hegseth'in konuşmasını defalarca kesti. Washington'da düzenlenen ABD Ordusu Derneği konferansında tansiyon yükseldi. İnsansız hava araçları konulu panelde konuşan Hegseth en az 6 kişi tarafından protesto edildi. Bir protestocu İran'la savaşa hayır yazılı pankart açtı. Ardından Hegseth'e seslendi. Çocukların ceset parçaları enkaz altında dedi. It's an exciting time in the army. We'll just wait for a second. Hegseth ise protestocuyla alay ederek benim hakkımda çok olumlu düşünüyor dedi. We'll just wait for a second. Bir başka protestocuysa Gazze'de hayatını kaybeden çocuklara dikkat çekti. ABD'nin savaşa harcadığı paraya da tepki gösterdi. Things that you've been a part of at the same time. Protestoların en sert sözleri ise 6. kişiden geldi. Hegseth'e sen bir savaş suçlususun, bir nazisin, kendinden utanmalısın diye bağırdı. Salondaki bazı katılımcılar protesto

0: protestoculara tepki göstererek ABD sloganları attı. Protestocular güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.
1: İngiltere'ye giden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de ihanete uğramış hissediyoruz dedi ve ABD'ye sitem etti. Ukrayna dronlarını terk eden Starlink kısıtlaması sebebiyle açıklama yapan Elon Musk da sorumluluğu ABD Başkanı Trump'a attı.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'la iplerin kopma noktasına geldiği günlerde İngiltere'ye adeta çıkarma yaptı. Zelenski, başkent Londra'daki Downing Sokağı 10 numarada Başbakan Edney Burnham tarafından karşılandı. Andy Burnham, müttefikine sonuna kadar arkanızdayız mesajı verdi. İngiliz yapımı hava savunma sistemlerinin teslimatının hızlandırılacağını duyurdu. Ancak zirveye damgasını vuran Starlink kısıtlamaları nedeniyle Zelenski'nin Washington'a yönelik sitem dolu sözleriydi.
2: Bugün çok büyük saldırılara uğradık. Starlink ve istihbarat konusunda bazı zorluklar yaşamış olmamız üzücü. Gerçek bir ortaklıkta öngöremeyeceğiniz pek çok sürprizle karşılaşıyorsunuz. Biz Amerika Birleşik Devletleri ile ortaklığa güveniyoruz. Yalnızca dürüst, açık ve güçlü ortaklar olmak istiyoruz.
0: Burnham'la yaptığı görüşmenin ardından ünlü televizyoncu Piers Morgan'a konuk olan Zelenski, ihanete uğramış hissettiğini söyledi.
2: Aramızda kalsın ama gerçekten evet, ihanete uğramış hissediyorum. Ama bu durum benim duygularımdan çok daha karmaşık. Eğer tarafsızsanız ortada durmalısınız. Yanlış tarafta değil. Trump'ın danışmanları onu yanlış yönlendiriyor. Saldırılar sürer ve Starlink çalışmazsa insanlar ölecek.
0: Krizin odağındaysa cephedeki dengeleri değiştiren teknik bir kısıtlama var. SpaceX, Starlink uydularına saatte 160 kilometrelik bir hız limiti getirdi. Bu kısıtlama, bu hızın üzerine çıkan Ukrayna dronlarının ve füze savunma sistemlerinin bağlantısını kopararak operasyonları felç etti. Zelenski'nin umarım teknik bir hatadır bağlantıyı açın çağrısına Elon Musk'tan cevap gecikmedi. Musk, askeri düzeydeki Starshield sisteminin doğrudan ABD hükümeti ve Pentagon kontrolünde olduğunu açıkladı. Hız ve kullanım kısıtlamalarına ABD ordusu ve nihayetinde ABD başkanı karar verir dedi. Kiev yönetimi ise bu hamlenin tesadüf olmadığını, Washington'la yaşanan diplomatik çatlağın bir sonucu olduğunu savunuyor. Kısıtlamanın çarşamba akşamı kısmen kaldırıldığı belirtilse de Washington-Kiev hattındaki bu örtülü yaptırım savaşın seyrinde müttefikler arasındaki güvensizliğin nedenli derinleştiğini kanıtlıyor.
1: Arnavutluk'ta öğrenci protestoları şiddetleniyor. Göstericiler Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı binalarını ateşe verdi. Ardından Başbakanlık binasına yöneldiler. Edi Rama ise istifa etmeyeceğim dedi. Olaylarda 51 polis yaralandı. 65 kişi de gözaltına alındı.
0: Öğrenci hareketi Arnavutluk'ta şiddetlendi. Eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen öğrenciler başkent Tiran'da Eğitim Bakanlığı'nı protesto etmekle yetinmeyip binaya ateşe verdi. Polis kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Çatışmalar saatlerce sürdü. Protestocular daha sonra Adalet Bakanlığı'nı da ateşe verdi. İçişleri Bakanlığı binasına da saldıran eylemciler oradan asıl hedefleri olan Başbakanlık ofisine yöneldiler. Protestocular karşısında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama istifa etmeyeceğini söyledi. Rama yanmış bir okul binasına giderek muhalefeti suçladı.
3: Bunlar Arnavutluk her ayağa kalkmaya çalıştığında onu aşağı itmeye çalışan ellerdir.
0: Olayların sonunda onlarca polis yaralanırken çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Protestocular yüksek öğrenim maliyetlerini, yetersiz maddi desteği ve mezuniyet sonrası işsizlik sorunlarını protesto ediyor. Hükümet ise şimdilik müzakereye yanaşmıyor. Polis, kamu ve özel mülke zarar verenlerin yargı önünde hesap vereceğini açıkladı.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni basın sözcüsü Katie Zakaria'nın avukatlık geçmişi soru işaretleriyle dolu. Zakaria kendisini avukat olarak tanıtsa da geçmişte avukatlık ruhsatına sahip olduğuna dair herhangi bir kamu kaydı bulunamadı.
0: Daha ilk basın toplantısında gaf yaptı. Şimdi de avukatlık geçmişiyle gündemde. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni basın sözcüsü Katie Zakaria, baro sınavını geçemediği iddiasıyla tartışmaların odağında. Zakaria, düzenlediği ilk basın toplantısının çıkışında hangi eyalette avukatlık sınavını geçtiği sorusuna Çin'e taşındığımda cevabını verdi.
2: Onun bir avukat olduğunu söylediniz. Baro sınavını nerede geçti? Hangi eyalette?
4: Çin'e taşındığımda.
0: Zakaria daha sonra soruyu yanlış duyduğunu açıkladı. Ancak Zakaria'nın avukatlık geçmişine ilişkin tartışmalar bununla sınırlı değil. Wall Street Journal'ın haberine göre Zakaria 2011'de Pepperdine Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Kaliforniya'da baro sınavına girdi ancak sınavı geçemedi. The Guardian'ın incelemesinde de Zakaria'nın yaşadığı eyaletlerde avukatlık ruhsatına sahip olduğunu gösteren bir kayda ulaşılamadı. Kaliforniya barosu da hem evlilik öncesi soyadı hem de mevcut soyadıyla ruhsat kaydı bulunmadığını açıkladı. Bunun üzerine bir denetim kuruluşu Zakaria'nın kendisini avukat olarak tanıtmasının kamuoyunu yanıltıp yanıltmadığının araştırılması için baroya başvurdu. Beyaz Saray ise sözcüsüne sahip çıktı. Yönetim Zakaria'nın görevini yerine getirmek için gerekli niteliklere sahip olduğunu savundu.
1: Yapay zeka alanında Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir yeniliğe imza atıldı. New York'ta 22 teknoloji CEO'su yapay zekanın geleceğini tartışırken kullandıkları 14 yapay zeka ajanı da aynı anda kendi toplantısını yaptı.
0: Yapay zeka ajanları insanlar olmadan kendi aralarında toplantı yaptı. İlginç buluşma New York'ta gerçekleşti. 22 teknoloji CEO'su akşam yemeği için bir araya gelirken kullandıkları yapay zeka ajanları da kendi aralarında çevrim içi görüşme başlattı. Ajanlar birbirlerinden yardım istedi, kendi aralarında fikir alışverişi yaptı. Bazı ajanlar insan müdahalesi olmadan ortak kararlar almayı gündeme getirdi. Ancak uzmanlar yapay zeka ajanlarının ne kadar özerk hareket edebildiğinin henüz tam olarak bilinmediğine dikkat çekiyor. Kontrolsüz işbirliği ve kötüye kullanım ihtimali endişeye yol açıyor. Teknoloji girişimcileri ise gelecekte insanların birden fazla dijital asistana sahip olabileceğini düşünüyor.
1: İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle olaylı ayrılığın ardından İngiltere'ye kesin dönüş yaptı. Nottingham'da halkın karşısına çıkan çift coşkuyla karşılandı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nden İngiltere'ye kesin dönüş yapan Prens Harry ve eşi Meghan Markle ilk kez halkın karşısına çıktı. Nottingham'daki buluşmada coşkulu anlar yaşandı. Derneğin çevresinde bekleyen çok sayıda kişi çifti sevinçle karşıladı. Prens Harry ve Meghan Markle ziyaretini gençlere eğitim veren bir derneğe yaptı. Ancak bu etkinlik resmi bir kraliyet görevi değildi. Kral Charles yayımladığı mektupla çiftin artık sadece birer sivil vatandaş olduğunu vurguladı. Çift resmi koruma bütçesinden de yararlanamıyor. Harry devlet koruması talebiyle hukuki mücadelesini sürdürüyor. İngiliz basını ise dönüşün ardından çifte yoğun ilgi gösteriyor.
1: Pakistan'da özel bir okulun çatısı çöktü. 34'lü çocuk 35 kişi hayatını kaybetti. 50 kişi de yaralandı.
0: Pakistan'da bir okulun çatısı çöktü. Onlarca çocuk hayatını kaybetti. Onlarcası da yaralandı. Felaket Pakistan'ın Peşaver kentindeki El Hayr adlı özel okulda meydana geldi. Çatının çökmesiyle alt katta derste olan öğrenciler enkaz altında kaldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ölenler arasında bir kadın öğretmen de var. Okulun sahibi gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara'da İmam Hatip okullarının 75. açılış yıl dönümü programına katıldı. Okullarda artan şiddet ve dijital tehditlere dikkat çeken Tekin, çocukları korumak için topyekün seferberlik çağrısında bulundu.
4: Acı hadiselerin ardından devlet olarak bütün kurumlarımızla birlikte harekete geçtik. Okullarımızın güvenliğini tahkim ettik. Topyekün bir seferberliğe ihtiyacımız var.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da İmam Hatip okullarının 75. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. Okullarda yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekti. Devletin tüm kurumlarıyla harekete geçtiğini belirtti.
4: Her sesin taklit edilebildiği bir çağda büyüttüğümüz evlatlarımızın neye inanacağını, kime güveneceğini bilemez hale geldiği bir dönemdeyiz.
5: Bakan Tekin dijital tehlikeye de dikkat çekti. Çocukların sosyal medya üzerinden ailelerinden koparılmaya çalışıldığını belirtti.
4: Devlet olarak biz de evlatlarımızın dikkatini sömürerek büyüyen yapılardan hesap sormaktan geri durmayacağız. Çocuklarımızın hakkını hiçbir şirketin kârhanesine feda etmeyeceğiz.
5: Dijital kuşatmanın kırılabileceğini ifade eden Bakan Tekin, İmam Hatip okullarının 75. açılış yıl dönümüne ayrı bir parantez açtı.
4: 2002 yılında İmam Hatip okulları resmen değil ama fiilen kapatılmış idi. İmam Hatip okullarını üçüncü kez açan kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır.
1: Güzelleşmek uğruna hayatınızı riske atmayın. Merdiven altı kliniklerde yetkisizce kişilerce yapılan sahte botoks işlemleri felce ve hatta inmeye de davetiye çıkarıyor. Uzmanlar ucuz fiyat tuzağına karşı hayati uyarılar yapıyor.
0: Güzelleşmek uğruna merdiven altı kliniklerin kapısını çalanlar, hayatlarını karartan hatta ölümcül tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor.
6: Botoksu, botulinum toksin olarak bilinen etken maddeyi mutlaka hekim uygulaması gerekir.
0: Yetkisiz kişilerin yaptığı hatalı doz ve kullanılan sahte ürünler felç ve inmeye zemin hazırlayabiliyor.
6: Yüksek bir ilaç teknolojisinin marifetidir. Buna sahip olmayan ürünler çok yüksek dozlarda dokunun bağışıklık sistemini bozarak kası felç ederek geri dönüşümsüz bir sonuca ulaştırır.
0: Estetik işlemi mutlaka ruhsatlı ürünlerle ve yetkili kişilerce yapılmalı. Aksi halde ucuz diye gidip sağlığınızdan da olabilirsiniz.
1: Kadın kadının kurdu mudur yoksa yurdu mudur? Kadınlar kıyafet seçerken ya da makyaj yaparken, estetik yaptırırken sevdiklerini mi göz önünde bulunduruyor, yoksa bu yapılanlar diğer kadınlarla yaşanan rekabetin de gizli bir yansıması mı? İşte bu soruların cevabını sokakta araştırdık.

0: Bazen. Rujlar sürüldü, saçlar yapıldı. Peki bütün bu hazırlık kimin için? Kadınlar kendileri için mi süsleniyor, yoksa başkalarının beğenisini kazanmak için mi?
1: Aa, kendimiz için. Yok, kesinlikle ben bu konuda erkeklerin üstüne alınmasını anlamıyorum gerçekten. Tamamen kadınlar ne yapıyorsa kendileri için yapıyor.
2: Senden daha güzel.
3: Yani kendileri için falan diyorlar da bence öyle değil ya. Kadınların en büyük rakibi başka kadınlar. İçeriden bilgi sızdırmıyorlar yani. Bilmemizi istemiyorlar.
4: Ben kendim için ve eşim için yapıyorum.
1: Kadınlar bence kendi aralarında böyle ne bileyim güzel görünmek istiyorlar. Hani hem cinsine de böyle ne bileyim daha bakımlı, daha güzel görünmek istiyor.
2: Senden daha güzel.
5: Bazı kadınlar evde günlerce dışarı çıkmasalar bile makyaj yapıyorlar. Yani başkalarını göstermek için değil, kendilerini o şekilde rahat hissettikleri için.
0: Kimine göre güzellik önce özgüven demek, kimine göre ise güzel bir kıyafet, az biraz makyaj, biraz da özenli saç demek.
6: Bana göre ben kendimi makyajla daha iyi hissediyorum. Daha güzel hissediyorum diyelim.
7: Güzellik hem kıyafetle hem makyajla bence. Kombinlemek önemli.
0: Kadınlar herhangi bir ortama girdiği zaman tüm dikkatleri üstüne toplamayı sever. Peki böyle durumlarda kadın kadını kıskanır mı?
8: Kadınlar her şeyi kıskanır ya. Yani güzelliği, çoğu şey, eğitim seviyesini her şeyi kıskanabilirler.
9: Bir kıyafet birine daha çok yakışıyor. Yakışan giysin bence. Hani bana yakışmıyorsa ay ben üstündeki ne güzel onu kıskanıp ay alayım ben giyeyim demem.
10: Hiç kıskanmıyorum. Tam tersine onun için çok seviniyorum. Ne kadar güzelmiş diyorum.
11: İzmir'de bir adam boşanma aşamasındaki eşine çocuğunun göz önünde saldırdı. Ardından yüzüne naylon poşet bastırarak boğmaya çalıştı. Dehşet anları da güvenlik kamerasına yansıdı ve o saldırgan tutuklandı.
12: Çocuğunun gözleri önünde eşine saldırdı. Önce darp etti, ardından yüzüne naylon poşet bastırıp boğmaya çalıştı. Dehşetin adresi İzmir'in Çiğli ilçesi oldu. Boşanma aşamasındaki çift arasında anlaşmalı boşanma evrakı nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre kadın belgeyi imzalamayı reddetti. Öfkelenen adam eşine saldırdı. Kadını çocuğunun gözü önünde darp etti. Bununla da yetinmedi. Eline aldığı naylon poşeti kadının yüzüne bastırarak boğmaya çalıştı. Küçük çocuk korkuyla sağa sola kaçtı. Kadının şikayeti üzerine saldırgan gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
11: Bursa'da özel halk otobüsü şoförüyle tartışan şüpheli otobüsün kapısını yumruklayıp kırdı. O anlar saniye saniye araç içi kamerasına bakın nasıl yansıdı.
12: Trafikte özel halk otobüsü şoförüyle tartıştı. Yol ortasında magandalığa soyundu. Görüntü Bursa'nın Nilüfer ilçesinden bir kişi otobüs şoförüyle tartıştı. Tartışma sırasında şoföre sinirlenen maganda önce otobüsün kapısını açmaya çalıştı. Ardından da otobüsün camını yumruklayarak kırdı. Bu sırada otobüste panik yaşandı. Saldırı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüs şoförü ve yolcuların tepkisiyle karşılaşan maganda daha sonra oradan ayrıldı. Yaralananın olmadığı olayda otobüste hasar meydana geldi.
11: Antalya'nın Serik ilçesinde cinnet getiren bir kişinin evini ateşe vermesiyle başlayan olay, apartman sakini bir gencin alevlerin arasından kedileri kurtarmasıyla kahramanlığa dönüştü. İşte o anlar.
13: Cinnet getirdi, evini ateşe verdi. Polis aracının içinde uzun süre gözyaşı döktü. Yanan evde alevlerin arasında kalan kedileri kurtarmak isteyen bu gençse büyük bir kahramanlık gösterdi.
14: Tutulması için neler yaptığını herkes gördü burada.
13: Olay Antalya'nın Serik ilçesinde meydana geldi. Cinnet getiren adamın oturduğu evi ateşe verdiği iddia edildi. Yangın sırasında evde tek başına olan adamın imdadına oğlu yetişti. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak alt katlara sıçramadan söndürüldü. Bu apartman sakini de kedileri kurtarmak için canını tehlikeye atıp yanan daireye tırmandı. Genç adam tehlikeli anlarda kendi hayatını değil sadece kedileri düşündü.
15: Kedilerin yukarıda olduğunu söyleyince içimden kurtarmak istedim. Sadece bu yani.
11: Bursa'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüyü yakalamak isteyen polis ekipleri silahlı engelle karşılaştı. Kasten öldürme suçundan aranan hükümlünün arkadaşı havaya ateş açtı. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Operasyonda iki şüpheli de yakalandı.
12: "15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu. Polis yakalamak için harekete geçti. Ancak arkadaşı onu kurtarmak için silahına sarıldı. Havaya ateş açtı. Bölgede hareketli anlar yaşandı."
16: "Aç kapıyı."
17: "Ben Mustafa abi gire zaten yardım."
12: Olayın adresi Bursa'nın Yıldırım ilçesi. Polis ekipleri kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ö.'nün saklandığı adresi tespit etti. Harekete geçen ekipler operasyon düzenledi. Ancak aranan hükümlünün arkadaşı polisleri engellemek için havaya ateş açtı. Bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi. Polisin müdahalesiyle iki şüpheli de yakalandı.
16: "Aç kapıyı."
17: "Abi ben Mustafa abi gire zaten yardım et."
12: Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya el konuldu. Çok sayıda suç kaydı bulunan hükümlüyle arkadaşının emniyetteki işlemleri devam etti.
11: Hatay'da zehir yuvasına şok baskın düzenlendi. Kaçak depoda mide bulandıran şartlarda salça üreten fırsatçılar suçüstü yakalandı.
12: Büyük rezalet suçüstü yakalandı. İnsan sağlığını hiçe sayan o kaçak depoya darbe indirildi.
18: Yerinde imhasına karar verilmiştir.
12: Hatay'da zabıta ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Zehir yuvası o depoya nefes kesen şok baskın yapıldı.
18: Ortak baskınla bir depoya geldik. Depoda yapmış olduğumuz incelemelerde hijyen koşullarına uygun olmayan gıdalara gereken ceza işlemi uygulayacak.
12: İçerideki manzara vicdanları sızlattı. Mide bulandıran o pislik içinde tonlarca salça ve gıda üretildiği ortaya çıktı.
18: Gıdalara yerinde ihmasına karar verdik.
12: Zehir tezgahını yıkmak için 3 kurum birleşti. Antakya Belediyesi, Büyükşehir ve Tarım ekipleri kaçak depoyu didik didik aradı.
18: Belediyemizin çöp araçları ve kepçesi burada. Birazdan hepsini imha edeceğiz yerinde.
12: Halk sağlığını tehdit eden tüm gıdalar yerinde imha edildi. Temizlik ve hijyenden uzak ürünler çöpe döküldü. Halkın sağlığıyla oynayan o fırsatçı yakalandı. Hakkında cezai işlem başlatıldı.
11: Moskova'da 149 kişinin öldürüldüğü konser salonu saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Video kaydında saldırganların salona giriş yapmaları görülüyor.
12: "149 kişinin öldüğü saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. ...2024'te Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda DH katliam yapmıştı. Krokus City Hall konser salonundaki saldırının yeni görüntülerinde saldırganların salona girdiği anlar görülüyor. Görüntüde yangının ilk anları ve yaşanan panik de yer alıyor. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
11: Rus ordusu Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bir süpermarketi vurdu. Jet motorlu uçakla düzenlenen saldırıda 3 kişi yaralandı.
12: Rusya Ukrayna'da bir süpermarketi vurdu. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Mağaza yıkılırken çevredeki araçlarda hasar gördü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın korkunç saldırıyı jet motorlu uçakla düzenlediğini açıkladı. Zelenski, ABD ve Avrupa'ya Rus yaptırımlarını kaldırmama çağrısı yaptı.
11: Sadece 40 dakikada 11 günlük yağmur yağdı. Brezilya'da şiddetli yağış hayatı felç etti. Sel sularıyla dolan tünelde araçlar birbirine girerken bir kişi de hayatını kaybetti.
16: Fidel Hedging, Alagoas Tudman, Olaga Bedelis.
12: Brezilya'nın São Paulo kentinde şiddetli fırtına sel ve heyelanlara neden oldu.
16: Fidel Hedging, Alagoas Tudman.
12: Şehir merkezindeki Anhangabaw tüneli su bastı. Mahsur kalan 26 otomobil ve 2 otobüs birbirine girdi. İtfaiye ekipleri tünelde mahsur kalan 4 kişiye kurtarma botlarıyla ulaşmaya çalıştı. Kongonyas Havalimanı'ndaki uçuşlar da iptal edildi. Kentte Ekim ayında yaklaşık 11 günde yağması beklenen yağmurun yalnızca 40 dakikada düştüğü belirtildi. Şehrin kuzeyindeki Villa Brasilandia'da ise toprak kayması sonucu bir ev toprak altında kaldı. Olayda bir kadın hayatını kaybetti.
11: Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Akdeniz fırtınası tatbikatı gerçekleştirdi. F-16'lar, Atak helikopterleri, savaş gemileri ve komandolar birlikte görev aldı.
12: Türk Silahlı Kuvvetleri Akdeniz fırtınası estirdi. Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası 2026 tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapıldı. Sadrazam Köy'deki gövde gösterisinde denizden sızma, hava indirme ve hava hücum harekatları gerçekleştirildi. F-16'lar hava desteği sağladı. Atak helikopterleri de hedeflere mühimmatla atış yaptı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ne bağlı tanklar, obüsler ve mekanize piyade birlikleri tatbikattaki yerini aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk askerinin varlığının ve Türkiye'nin garantörlüğünün Kıbrıs Türk halkı için kırmızı çizgi olduğunu söyledi.
11: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Gölcük Tersanesi'nin 100. yılı da kutlandı. Türk denizcilik tarihine adını altın harflerle yazdıran tersanede Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu da önemli mesajlar verdi. Devam eden projelere ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
12: Onlar mavi vatanın yılmaz savunucuları. Burası da denizlerdeki bir asırlık gücün ve gururun adresi. Tarihi boyunca 500'ün üzerinde platform inşa edilen, on binlerce denizci yetiştirilen Türk denizciliğinin köklü kuruluşlarından Gölcük Tersanesi Komutanlığı. Gölcük Tersanesi'nin 100. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Törene Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, tersane çalışanları ve emekli komutanlar katıldı.
19: Tersanemiz 100 yıllık sürecinde toplam 512 platformun inşasını gerçekleştirmiş. 1990'lı yılların başında ise kazanılan bilgi birikimiyle Preveze sınıfı denizaltı projesine imza atılmıştır.
12: Tatlıoğlu, Gölcük Tersanesi'nin Türkiye'de tek, dünyadaysa sayılı denizaltı inşa edilen tersanelerden olduğunun altını çizdi. Yapımı devam eden projelere değindi.
19: Ayrıca Açık Deniz Karakol Gemisi projesinin 9. gemisi Pınar İsa ile Milli Denizaltımız Milli'nin inşa çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Bugün itibariyle aynı anda 34 gemiyi Türk Deniz Kuvvetleri olarak inşa ediyoruz. Çok kısa bir zaman içerisinde bu 34 geminin inşasına 14 gemi daha ekleyeceğiz.
12: Türkiye'nin denizlerde çok güçlü olduğuna dikkat çeken Tatlıoğlu, yapımı devam eden milli uçak gemisiyle önemli bir de müjde verdi.
19: Biz de çok güçlü bir deniz kuvvetleriyiz. Milli fırkateynimizi yaptık, milli korvetimizi yaptık, milli çıkarma gemimizi yaptık, mayın avlama gemilerimiz, milli hücum botlarımız. Önümüzdeki sene 27 Eylül'de indireceğimiz milli uçak gemimizi yapıyoruz.
12: Tören hizmete alınan yeni projelerin ve yeni tesislerin açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.
11: Türk pop müziği şarkıcısı Alpay 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Alpay Nazikoğlu'nun cenaze programı belli oldu. Usta isim doğup büyüdüğü Ankara'da toprağa verilecek.

0: Eylül'de gel.
1: Eylül'de gel. Eylül'de gel. Eylül'de gel.
0: Kara tren. Fabrika kızı.
2: Dışarıda bir yağmur başlar yüreğinde derin sızır. Gözlerinden yaşlar akar ağlar fabrika kızı.
0: Alpay bir dönem Türk pop müziğine damga vurmuştu. Zamansız ve romantik şarkılarıyla milyonların hafızalarına kazınmıştı. Pop'un usta isimlerinden olan sanatçı, geçtiğimiz çarşamba günü 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.
3: Seni uzaktan sevme.
0: Şarkıcı, besteci, söz yazarı, futbolcu Alpay Nazikioğlu'nun cenaze programı belli oldu. Cuma günü doğup büyüdüğü Ankara'da sonsuzluğa uğranacak. Cenaze namazı Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak. Alpay şarkılarını bizlere miras bıraktı.
4: Bir umut yolculuğu daha faciayla bitti. Edirne'den Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu 5 kişilik göçmen aile Meriç Nehri'nde suya kapıldı. Bir çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuksa aranıyor.
5: Avrupa'ya gitmek umuduyla botla nehri geçmeye çalıştılar. Ancak başaramadılar. Alabora olup faciayı yaşadılar. Acı olayın adresi Edirne'nin Meriç Nehri. Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen Irak uyruklu aile bota bindi. Ancak bot nehirde alabora olunca 5 kişilik aile suya kapıldı. Bölgeye giden AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri zaman kaybetmeden kurtarma çalışması başlattı. 5 kişilik aileden anne, baba ve bir çocukları kendi imkanlarıyla adacığa çıkmıştı. Onlara ulaşıldı. Ancak çocuk su yutmuş ve durumu ağırdı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailenin kayıp diğer 2 çocuğunu bulmak için çalışmalar sürüyor. AFAD ekipleri zodyak botlarla nehirde didik didik arama yapıyor. Jandarma ekipleri de kıyı şeridinden arama tarama faaliyeti yürütüyor.
4: Fon soruşturması kapsamında ifadesi alınan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Türkiye Sigorta AŞ'ye de konuya ilişkin açıklama yayınladı.
0: Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak görevinden istifa etti. Fon soruşturmasında ifade veren Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak'ın yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Serbest kalan Taha Çakmak, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü görevinden istifa ettiğini bildirdi. Türkiye Sigorta AŞ tarafından kamuoyu aydınlatma platformu üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.
6: Şirketimiz Genel Müdürü Taha Çakmak, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla görevinden istifa etmiştir. Genel Müdürlük görevine henüz atama yapılmamış olup, bu konuda bir gelişme olması durumunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
0: Çakmak daha önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'yla Merkez Bankası'nda başkan yardımcılığı görevlerini yürütmüştü.
4: Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıcak gelişmeleri aktardık. Biz noktalıyoruz ama gündem bu ekranda akmaya devam ediyor. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.

0: Merhaba, Ashgar. Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Muinuddin-i Çeşti, Hindistan'da yetişen evliyanın büyüklerinden. İsmi Hasan bin Gıyasettin el-Hüseyni'dir. Muinuddin lakabı olup bu isimle tanınmıştır. Soyu Peygamber Efendimize ulaşmakta olup Seyyid'dir. 531 miladi 1136 senesinde Sicistan, Sistan'da doğdu. Bazıları Sicistan'ın Sencer kasabasında doğdu demişlerdir. 634 miladi 1236 senesinde Ecmir'de vefat etti. Kabri oradadır. 20 sene hocası Osman Haruni'nin hizmetinde bulundu. Derslerine ve sohbetlerine devam etti, tasavvufta yükseldi ve bu hocasının halifesi oldu. Hocası Osman Haruni Hazretlerinin sohbetine kavuşunca ondan çok alaka gördü. Bir gün ona Muinuddin, abdestini tazele buyurdu. O da tazeledi. Sonra kıbleye karşı otur, Bakara suresini oku buyurdu. Okudu. Sonra 20 defa salavat oku buyurdu. O da okudu. Sonra yüzünü semaya kaldırıp Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin elinden tuttu ve buyurdu ki: Muinuddin, seni Allahü Teala'nın rızasına kavuşturdum ve makbullerden eyledim. Sonra başına sarık sarıp hırka giydirdi ve buyurdu ki: Bir gece, bir gün mücahede yap ve İhlas suresini 1000 defa oku. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri, hocasının bu emrini de yerine getirdi. Tekrar huzuruna geldiğinde, Muinuddin, başını yukarı kaldır, bak buyurdu. O da kaldırıp baktı. Ne görüyorsun buyurdu. 7 kat semayı ve arşı görüyorum dedi. 1000 İhlas suresi daha oku buyurdu. İhlas suresini 1000 defa daha okudu. Sonra yine başını semaya kaldır bak buyurdu. Kaldırıp baktı. Ne görüyorsun deyince azamet perdesine kadar her şeyi görüyorum dedi. Sonra gözlerini yum buyurdu. O da gözlerini kapattı. Tekrar oku buyurdu. Emri yerine getirdi. Ne görüyorsun deyince, 18.000 alemi seyrediyorum dedi. Bunun üzerine Osman Haruni Hazretleri, Ey Muinuddin, senin işin tamam oldu buyurdu. Önlerinde bir kerpiç duruyordu. Bunu al buyurdu. Alınca kerpiç altın oldu. Bunu burada bulunan dervişlere paylaştır, buyurdu. 52 yaşındayken Bağdat'a gitmek üzere yola çıktı. Yolculuğu sırasında Sencer kasabasında büyük alim Necmettin Kübra ile tanışıp onunla birlikte Bağdat'a gitti. Burada Abdülkadir Geylani ve Abdülkahir Sühreverdi ile görüştü. Evhadüddin Kirmani ile sohbet etti. Bir müddet orada kalıp Hemedan'a geçti. Hemedan'da Mürşid-i Kamil Yusuf Hemedani'yi tanıyarak sohbetlerinde bulundu ve ondan çok istifade edip feyz aldı. Tebriz'de Ebu Said Tebrizi ile sohbet etti. Oradan İsfahan'a geçti. Mahmud İsfahani ile sohbet etti. Buradan da talebesi Kutbüddin Bahtiyar ile Herat'a ve Belh'e giden Muinuddin Çeşti, ilimde ve tasavvufta çok yükselip pek çok talebe yetiştirdi. Muinüddin-i Çeşti Hazretleri, Hindistan meşayihi arasında Çeşti tarikatının imamı sayılır. Çünkü onun gayreti ve hizmetleriyle Hindistan'da İslamiyet yayılmıştır. 7 günde bir, 5 miskal, 24 gram kuru ekmeği suya batırır ve öyle yerdi. Hırkasını yamayıp giyer, eskidikçe yine eski yamaları temizleyip tekrar yamardı. Her gece ve gündüz bir hatim okurdu. Kur'an-ı Kerim'i hatmedince gâibten, "Ey Muinüddin, hatmin kabul edildi!" diye bir ses işitilirdi. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Bağdat'ta ateşe tapanlardan 7 kişi, çok sıkı bir riyazet çekiyorlardı. O hale gelmişlerdi ki, 6 ayda bir lokma ekmek yiyorlardı. Bu hallerinden dolayı halkın ekserisi onları üstün kimseler zannediyorlardı. Bu 7 mecusi bir gün Muinüddin-i Çeşti Hazretleri ile görüşüp konuşmak için yanına geldiler. Huzuruna girdiklerinde Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin bakışları karşısında dehşete kapıldılar. Benizleri solup titremeye başladılar ve ayaklarına kapandılar. Onlara, "Ey dinsiz kimseler, Allahü Teala'dan utanmıyor musunuz da ateşe tapıyorsunuz?" buyurdu. Onlar, "Biz ateşten korkuyoruz, bizi yakmasın diye ona tapıyoruz," dediler. Bunun üzerine buyurdu ki, "Ey ahmaklar, eğer Allahü Teala'ya iman edip ona kulluk yapmazsanız ateşte yanmaktan hiç kurtulamazsınız." Dediler ki, "Siz Allah'a inanıyor ve kulluk yapıyorsunuz. Eğer ateş sizi yakmazsa biz de iman edeceğiz." "Allahü Teala'nın izniyle ateş Muinüddin'i yakmaz," buyurarak yanlarında yanmakta olan ateşi avuçladı. Ateş elini yakmadı ve birden sönüp soğudu. Bu sırada, "Ateşin ne gücü vardı ki senin elini yakabilsin?" diye bir ses işitildi. Bu sesi orada bulunanların hepsi işitti. Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin büyüklüğünü ve böylece İslamiyet'in hak din olduğunu anlayan ateşperestler hemen orada Müslüman oldular. Bundan sonra Muinüddin-i Çeşti'ye talebe olup sohbetinde bulundular, tasavvufta yetişip evliya oldular. Muinüddin-i Çeşti o kadar feyz saçan bir evliya idi ki, yüzünü gören nice imansız kimseler Müslüman olmakla şereflenmişlerdir. Hatta onun Bağdat'ta bulunduğu sırada Bağdat'ta hiç gayrimüslim kalmamış, hepsi iman etmişti. Muinüddin-i Çeşti Hazretleri buyurdu ki, "Sadık talebe, bağlı olduğu hocasının, rehberinin söylediği sözleri, onun nasihat ve tavsiyelerini can kulağıyla dinler. Onun sözünden dışarı çıkmaz. Riyazet ve mücahede yapar. Nefsin istemediği şeyleri yapar, nefsin istediği şeyleri yapmaz, nefsine uymaz. Bizim yolumuzun büyükleri, 14 şeyi usul edinmişler ve yapmışlardır. Maksada kavuşmakta bunu zaruri görmüşler ve bunları yapanlar maksada kavuşmuşlardır. Bu 14 makam şunlardır. 1. Tövbe. Tövbekârlar makamıdır. Bu, Adem aleyhisselamın makamına işarettir. 2. İbadet makamı. Bu makam, İdris aleyhisselamın makamıdır. 3. Zahitlik. Dünyaya ve dünyalığa düşkün olmamak. Bu makam, İsa aleyhisselamın makamıdır. 4. Rıza makamı. Kadere rıza göstermek. Bu makam, Eyüp aleyhisselamın makamıdır. 5. kanaatkârlık. Bu makam Yakup aleyhisselamın makamıdır. 6. Cehd, gayret ve nefsin isteklerine uymamak. Bu makam Yunus aleyhisselamın makamıdır. 7. Sıddıklık makamı. Bu makam Yusuf aleyhisselamın makamıdır. 8. Tefekkür makamı. Bu makam Şuayb aleyhisselamın makamıdır. 9. İrşat makamı. Bu makam Şit aleyhisselamın makamıdır. 10. Salihler makamı. Bu makam Davud aleyhisselamın makamıdır. 11. Muhlisler makamı. Bu makam Nuh aleyhisselamın makamıdır. 12. Arifler makamı. Bu makam Hızır aleyhisselamın makamıdır. 13. Şükredenler makamı. Bu makam İbrahim aleyhisselamın makamıdır. 14. Makamı muhibbandır. Muhabbet makamıdır. Bu makam peygamberlerin en üstünü olan sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın makamıdır. Çeşitli zamanlardaki sohbetlerinde buyurdu ki, ırmak akarken zaman zaman gürültü çıkarır ve zaman zaman etrafını zorlar. Ancak sonunda denize kavuşarak sükûnete erişir. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak arzusuyla yanan kimsenin de hali böyledir. Allahü Teala'yı ibadetler içinde en çok razı eden ibadet, zayıf ve mazlumları sevindirmek ve rahatlatmaktır. İhtiyaç sahibini hayal kırıklığına uğratmayan kimse hakiki derviştir. Cehennem ateşinin söndürülmesinin en iyi yolu, açı doyurmak, susuz olanın susuzluğunu gidermek, ihtiyaç sahibinin ihtiyacını görmek ve sefalet içinde bulunanla dostluk kurmaktır. Sabır, şikayet etmeksizin üzüntüye katlanmak ve sıkıntılara göğüs germektir. Arif, ölümü dost, rahatlığı da düşman görür. Allahü Teala'yı devamlı hatırlamayı en büyük saadet bilir. Başının üstünde dolaşan ölümü düşünerek son yolculuğu için hazırlığını tam yapar. Arif'in bir özelliği insanlara karşı devamlı güler yüzlü olmasıdır. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Bir gün Muinuddin-i Çeşti'nin huzuruna biri geldi. Edepli bir tavırla oturup, "Çoktan beri sizin sohbetinize kavuşmak isterdim. Hamdolsun ki bugün bu büyük saadet nasip oldu," dedi. Muinuddin-i Çeşti ona doğru bakıp tebessüm etti. Bir müddet durduktan sonra da, "Haydi buraya ne maksatla gelmişsen onu yapsana," dedi. Adam bu sözü işitince, maksadının anlaşıldığının farkına varıp şiddetle titremeye başladı. Başını yerlere koyup durmadan yalvarıyordu. Sonra şöyle dedi, "Ey efendim, beni bir kimse buraya sizi öldürmem için gönderdi. Siz onu da kerametinizle bilirsiniz. Benim aslında size bir kastım ve düşmanlığım yoktu," dedi. Sonra elini koynuna sokup bir bıçak çıkardı ve orada bulunanların önüne attı. Ortaya çıkıp Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin ayaklarına kapandı ve "Bana dilediğiniz cezayı verin," dedi. Bunun üzerine Muinuddin-i Çeşti, "Bizim yolumuzda bize kötülük yapana biz iyilik yaparız," buyurdu. Sonra yerde perişan bir halde ezilip büzülen, pişmanlığından ne yapacağını şaşıran adamı tutup kaldırdı. "Seni buraya gönderen kimsenin de ismini açıklama," buyurdu. Sonra Ey yüce Allah'ım, bu kuluna iyilikler ve muvaffakiyet ihsan eyle diyerek ona dua etti. Bu adam tövbe edip Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin duasını aldıktan sonra ona talebe oldu. Aldığı duanın bereketiyle çok nimetlere kavuştu. Kendisine 45 defa hac yapmak nasip oldu. Nihayet Kâbe'nin civarında vefat etti ve Mekke-i Mükerreme'de mücavirlerin defnedildiği kabristana defnedildi. Bir başka menkıbesi şöyledir. Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin evinde her gün yemek pişirilir ve şehrin bütün fakirleri gelip yemek yerler.

eylesin. Şunu yazmak isterim ki, hakkı arayan hakiki talebelerime bildireceğim manevi bilgileri bildir de felakete uğramasınlar. Allahü Teala'yı tanıyan, ondan bir şey istemediği gibi herhangi bir arzuya sahip olmaz. Onu tanımayanlar bunları anlamaz. Diğer bir nokta ise aç gözlülüğü, tamahı bırakmaktır. Tamahı bırakan istediği şeylere kavuşur. Allahü Teala böyle kimseler hakkında mealen isteklerine gem vuran cennete girer buyurdu. Kalbini Allahü Teala'dan çeviren ve aşırı isteklere düşen bela kefenine sarılır ve pişmanlıklar mezarına gömülür. Aşırı isteklerini bırakıp kalbini Allahü Teala'ya çeviren af kefenine sarılır ve kurtuluş mezarına gömülür. Allahü Teala'nın istediğini kabul eden onun korumasına kavuşur. Şimdi eğer tasavvufun ne olduğunu bilmek istersen her türlü rahatlığı bırak. Bu yolun büyüklerinin sevgisini kalbine yerleştir. Eğer bunları yaparsan tasavvufun sırları sana açılmaya başlar. Allahü Teala'yı isteyen bunu hem kalbi hem de ruhuyla beraber yapmalıdır. İnşallah kalp şeytanın şerrinden korunur ve her iki dünyada isteklerine kavuşur. Benim hocam, Allahü Teala ona yüksek dereceler versin, bir kere bana Muinüddin, Allahü Teala'nın huzurunda bulunan kimseyi biliyor musun diye sordu ve şöyle buyurdu: o daima itaattedir. Allahü Teala'dan ne gelirse kabul eder. Verilenlerdeki nimetleri görür. İşte bu bağlılıkta en önemli şeydir. Buna sahip olan dünya sultanıdır. Selam ederim. Muinüddin-i Çeşti Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: İlminin fazla, amelinin çok olmasıyla gurura kapılan bir kimse marifet sahibi değildir. Çünkü şeytan da pek fazla bilgiye sahipti. Mantık yürütmek suretiyle ateşin topraktan daha hayırlı olduğunu iddia etti. Halbuki meleklere hocalık yapıyordu. Sonunda kendi nefsinin üstün olduğunu söyleyip kibirlendi. Böylece Allahü Teala'nın gazabına uğradı ve lanete müstehak oldu. Ebedi olarak rahmet dergahından kovuldu. Bilgisizlik ölümdür. Allahü Teala ilim verdikçe canlanma başlar. Her bilgi bir vebaldir. Bu vebalden amel etmekle kurtulmak mümkün olur. Her amel fayda vermez. Fayda vermesi Allahü Teala için yapılmaya bağlıdır. İhlas elde edilmedikçe kurtuluşa erilmez. Ey oğlum, sakın, çok sakın. İyi ibadetlerine, yüksek ilmine aldanma. Çünkü Belam-ı Bağura ve Bersisa en çok ibadet edenlerdendiler. Fakat sonunda nefis ve şeytana uyarak dünyaya bağlandılar. Ahiretlerini ziyan ettiler. Rezil rüsva oldular. Ey oğlum, kalbinde ufak bir leke görürsen oruç tut. Gitmezse az konuşmaya bak. Gitmezse günahlardan şiddetle kaç. Yine gitmezse her hali iyi bilen Allahü Teala'ya yalvarmaya, sızlanmaya başla. Abdülvahid bin Zeyd Hazretleri anlattı. Bir kış günü karlar arasında yatan bir kimse gördüm. Uyuyordu ve yüzünde ter damlacıkları vardı. Uyandırarak sordum: ey Adem oğlu, soğuk sana tesir etmiyor mu? Cevabında Allahü Teala'nın muhabbetiyle olana soğuk tesir etmez dedi. Muhabbet nasıl olmalıdır dedim. Kişi

0: Kişinin kendi yaptığı az hatayı çok görmek, Allahü Teala'dan gelen küçük bir ihsanı büyük görmek diye cevap verdi. Bana nasihat eder misiniz diye sordum. Cevabında, bütün işlerini Allahü Teala'nın rızası için yap ki Allahü Teala da senden razı olsun dedi. Herkes bilir ki dünya hayaldir ve dünyada ne varsa hepsi yok olmaya mahkumdur. Şeytanın vesveselerine aldanmamalı, kötü kimselerin dostluğundan şiddetle kaçınmalı, onlarla sohbet etmemelidir. Yoksa sonu dünyada pişmanlık, ahirette ise üzüntü ve hasrettir. O halde bu kötü akibetten sakınmalıdır. Çünkü orada pişman olmak ve mazeret, bahane kabul edilmez. İnsan kabrinde amelleriyle baş başa kalır. Onun için dünyada hayırlı işler, ahirette fayda sağlayacak ameller yapmalıdır. Günahlardan sakınmalı, dinin yayılması için gayret etmelidir. Bütün işlerini iyi niyetlerle yapmalıdır. Helal rızık kazanmalıdır. Fakirlere yardımcı olmalı, akrabaların ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Yumuşak sözlü olmalı, herkesin anlayacağı şekilde konuşmalıdır. İnsanlarla güzel geçinip kimsenin kalbini kırmamalıdır. Öksüzlerin işlerine yardım etmeli, çaresiz kalanlara, dul kadınlara, yaşlı kimselere hizmet edip dualarını almalıdır. Merhamet eden merhamet bulur. Alimlere karşı hürmetli olmalı. Onların huzurunda edebi muhafaza etmeli ve az konuşmalıdır. Onların hizmetiyle şereflenmeyi büyük bir kazanç bilmelidir. Hayırdan bir şey öğrenirseniz, onu insanlara öğretiniz. Böylece bu hayrın meyvelerinden istifade edersiniz. Kalp temiz olursa, dilden güzel sözler meydana çıkar. Çünkü kalbin mahsulü, dilin sermayesidir. Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin en başta gelen talebesi ve halifesi Kutbuddin Bahtiyar Kaki Hazretleri şöyle anlatmıştır. Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin hizmetinde çok bulundum. Hiç kimseye itiraz edip azarladığını görmedim. Bir gün hocamla birlikte bir yere gidiyorduk. Yanımızda talebelerinden Şeyh Ali Rıza da vardı. Biz yolda giderken bir adam gelip Şeyh Ali Rıza'nın yakasından tutarak "Senden alacağım var, borcunu ver." diyerek alacağını istedi. Onun ise o anda ödeyecek durumu yoktu. Bu sebepten çok mahcup oldu. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri adama yaklaşarak son derece yumuşak ve gayet nazik bir halde birkaç gün daha mühlet vermesini söyledi. Fakat adam diretip kabul etmedi. Bunun üzerine cübbesini çıkarıp yere serdi. Cübbesinin altı altın ve gümüşle doldu. O adama "Alacağın ne kadarsa onu al, fazla alma." dedi. Fakat adam altınları ve gümüşleri görünce tamahkârlık ederek alacağı olan miktardan fazla aldı. Bunun üzerine hemen eli kuruyup tutmaz oldu. Feryat ederek "Tövbe ettim, bana dua ediniz, bu halden kurtulayım" diyerek yalvardı. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri adamın bu haline acıyıp lütfederek kuruyan eline kendi elini sürdü. Adamın eli eski haline geldi. Adam Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin ayaklarına kapandı, ona talebe olup ömrünü ona hizmetle geçirdi. Sohbetinden ve derslerinden ayrılmadı. Böylece saadete kavuştu. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, "Dünya öyle bir topraktır ki, üzerindekini kendi besler, büyütür ve yine onları kendisi yer. İbret ile bakıldığında yerde halı gibi serili olan bu toprakta bizden önce gelip yaşayanların hep uzuvlarının olduğu görülür. Aslında bastığımız toprak değil, önce yaşayanların yüzleri, yanakları ve diğer azalarıdır. İşte dünyanın aslı budur. Bunu bilip ona göre hareket etmek lazımdır. Hikmetin başı Allah korkusudur. Bir kimse de benlikten eser bulunduğu müddetçe kemal, olgunluk mertebesine çıkamaz. Kendisinden daha fazla ilmi olan bir kimseyi görüp de ondan kibir ve gururundan dolayı istifadeye çalışmayan kimse en büyük cahildir. Eserlerin en makbulü aklen yüksek, naklen sahih, doğru, halkın din ve dünyasına faydalı olanıdır. Az bir edebe sahip olmak, edebe aykırı olmayan ilim ve amelden eftaldir. Kendi nefsini iyi idare edebilen akıllıdır. Nefsini idare edemeyen ve insanlara güzel muamele eden gafil olan cahildir. Yolumuz üç şey üzerine bina edilmiştir. Bunlar istememek, geri çevirmemek ve yığmamaktır. Malı elde biriktirmemektir. Biriniz hayır ile ilgili bir şey öğrenirse, onu insanlara öğretmeli ki faydasına kavuşulsun. Öğretme çoğaldıkça kişiye faydası daha da fazlalaşır. Bir kardeş ki dünyada faydalı olamıyorsa, ahirette hiç faydalı olamaz. Evlenmek isteyen birisine buyurdu ki, bir kimse Allah-u Teala'nın rızası için evlenirse, bu kendisine yeter ve kötülüklerden korunmuş olur. Her gece semadan çeşitli ihsanlar yağar. Fakat bu ihsanlar uyanık ve ayık olanlara dağıtılır. Rızkın ne ise ona kavuşursun. Hiç üzülme, hırsa da kapılma. Çünkü hırslı olan kimse aradığını kolay kolay bulamaz. Kul kanaat sahibi olduğu zaman hürdür. İhtirasa kapıldığında köle sayılır. Kalbinden tamahı çıkar ki ayaklarındaki zincir çözülsün. Kıyamet gününe hazırlan. Çünkü gidişin Allahü Teala'yadır. Dünya, yani Allahü Teala için olmayan şeyler alçaktır. Onu sevmek hatadır. Bir anlık olan dünyada ibadet etmeye bak. Dünyayı isteyen aldanır, ahireti isteyen mesrur olur. Dünya hataların kaynağıdır. Ahiret ise Allahü Teala'nın mükafatları dağıtma yeridir. Dünya cefa yeri, ahiret sefa alemidir. Takvanın temeli dünyayı bırakmaktır. Kulluk esasının birincisi nefsi tanımaktır. Halbuki onu tanıyan çok azdır. Onu tanımak şöyle dursun, varlığını kabul edenler dahi kıymetli kimseler olarak kabul edilir. Allahü Teala nefisten daha ahmak, daha çirkin ve ondan daha pis kokulu bir şey yaratmadı. İrfan sahipleri için ondan daha dar bir zindan düşünülemez. Nefsini tanıyabilen, her tarafı emin olan, tehlikelerden korunmuş bir kaleye sığınmış olur. Tanıyamayan, hatta anlamak istemeyen için tehlike büyüktür. Onu anlamadıkça şerrinden kurtulmak mümkün değildir. Onu anladıktan sonra marifet sahibi olunur. Muinuddin-i Çeşti Hazretlerinin bir başka menkıbesini nakledelim. Muinuddin-i Çeşti Hazretleri bir defasında Şeyh Evhadüddin Kirmani ve Şihabeddin Ömer Sühreverdi Hazretleri ile birlikte oturmuş sohbet ediyorlardı. Bu sırada henüz küçük yaşta olan Sultan Şemseddin Türkmani elinde ok ve yay olduğu halde ava gidiyordu. Yanlarından geçti. Muinuddin Çeşti Hazretleri ona dikkatle baktı. Sonra birden şöyle buyurdu: "Ey dostlar, bana keşfolundu ki şu küçük çocuk Delhi Şahı olacak ve Delhi Sultanlığı yapmadan bu dünyadan göçmeyecek." buyurdu. Neticede işaret ettiği gibi Şemseddin Türkmani bir müddet Delhi Sultanlığı yaptı. Muinuddin Çeşti Hazretleri kıymetli nasihatlerinde buyurdular ki: "Allahü Teala her şeyi bir sebep ile yaratıyor. Bir iş yapmak, bir şey elde etmek için bu işin sebeplerine yapışmak lazımdır. Mesela buğday hasıl olması için tarlayı sürmek, tohumu saçmak, ekini biçmek lazımdır. İnsanların bütün hareketleri, işleri Allahü Teala'nın bu adeti içinde meydana gelmektedir. Allahü Teala sevdiği insanlara iyilik ikram olmak için ve azılı düşmanlarını aldatmak için bunlara adetini bozarak sebepsiz şeyler yaratıyor. Peygamberlerden aleyhisselam Allahü Teala'nın adeti dışında kudret-i ilahiye içinde meydana gelen şeylere mucize denir. Peygamberlerin mucize göstermesi lazımdır. Evliyada adet dışı meydana gelen şeylere keramet denir. Evliyanın keramet göstermesi lazım değildir. Bunlar keramet göstermek istemez. Allahü Teala'dan utanırlar. Veli olmayanlardan meydana gelen adet dışı şeylere firaset denir. Fasıklardan, günahı çok olanlardan zuhur ederse istidraç denir ki derece derece kıymetini indirmek demektir. Kâfirlerden zuhur edenlere ise sihir yani büyü denir. Yaklaşık olarak son 100 seneden beri tarikat adı altında birçok şeyler uyduruldu. Hakiki İslam alimlerinin Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem ve Eshab-ı Kiram'dan aleyhimür rıdvan alıp bildirdikleri doğru yol unutuldu. Dinde cahil olanlar, hatta İslamiyet'in emirlerine açıkça uymayanlar şeyh ve tarikatçı unvanı alarak zikir ve ibadet adı altında dinimizin yasak ettiği birçok bid'atler ortaya çıkardılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir kimsenin havada uçtuğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yahut ağzına ateş koyup yuttuğunu görseniz, fakat İslamiyet'e uymayan bir iş yapsa, keramet sahibiyim dese de, onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan saptırıcı biliniz. Geçici lezzetlere, çabuk biten, tükenen dünyalıklara aldanmamalıdır. Kulluk, her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmaktır. Kur'an-ı Kerim okunan eve bereket ve iyilik gelir. Melekler toplanıp şeytanlar oradan kaçar. Nafile ibadetlerin farzlar yanındaki kıymeti okyanus yanında bir damla su gibi bile değildir. Mal biriktirme hırsı olan kimseler her zaman sıkıntı ve üzüntü içinde olurlar. İhlas dünya faydalarını düşünmeyip İbadetlerini yalnız Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. Dua müminin silahıdır ve dinin direğidir. Göklerin ve yerin nurudur. Allahü Teala günahları görür ve örter. İnsanlar ise görmez ve söyler. En büyük sermaye Allahü Teala'ya güvenip insanlardan bir şey beklememektir. Kim gülerek günah işlerse ağlayarak cehenneme gider. Adalet halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir. Mü'minde ihlas ve pişmanlık bulunursa, Allahü Teala onun bütün günahlarını affeder. Eshab-ı kiram, sadece sohbet ile nihayetsiz kemalata vasıl oldular. Elem ve üzüntü, ayrılık ve musibet, madem ki Allahü Teala'nın irade ve takdiri iledir, o halde ondan gelen her şeye razı olmak lazımdır. En büyük günahlardan biri de insanlarla alay etmektir. Ahireti verip dünyayı almak, yani haktan halka yüz çevirmek akılsızlıktır. İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma. Akıllı kimse, korktuğu başına gelmeden önce onun çaresine bakar. Lüzumsuz şeylerin peşinden koşan, lüzumlu şeyleri kaçırır. Günlerin hayırlısı cuma, ayların hayırlısı Ramazan, amellerin hayırlısı da vaktinde kılınan namazdır. Tedbirini aldıktan sonra Allahü Teala'nın takdirine bağlanan tevekkül sahibidir. Ana babaya itaat etmek büyük günahlara kefarettir. Bir kimse cahil iken varlıklı olduğu halde alim olunca muhtaç hale düşebilir. Eğer rızk akla ve ilme göre verilseydi, hayvanlar cehaletleri sebebiyle helak olurlardı. İhlaslı insan, en iyi halinde de, en zayıf halinde de tavrı değişmeyendir. Allah için sevinmek, Allah için üzülmek lazım. Dua etmekle beraber sebeplere yapışıp çalışmak lazımdır. Sebeplere yapışmadan dua etmek, silahsız harbe gitmek gibidir. Sebeplere yapışacağız, ancak sebeplerden de bilmeyeceğiz. Yaratan Allahü Teala'dır. Her şey geçicidir, ancak Allahü Teala bakidir. Geçici şeylere gönül bağlamak aptallıktır. Sen de geçeceksin, sevdiklerin de geçecek. Kalıcı bir şeye gönül bağlamak lazım. O da Allahü Teala'dır, Allah sevgisidir. Sözün hayırlısı kısa ve yol gösterici olanıdır. Nefsin azgınlığı doğrudan doğruya dinedir. Onun için en büyük riyazet dinimize uymaktır. Haramlarla kandıramıyorsa, nafilelerle uğraştırır ki farzı işlemesin diye. İnsan nefsini tanırsa Allahü Teala'yı tanır. Nefsten kurtulmadıkça insan kendini emniyette hissedemez. En büyük mücadele nefsle olmalı. Bu iş Allahü Teala'nın dinine sarılmak yoludur. Nakledilir ki Muinüddin-i Çeşti gittiği her beldede kabristanları ziyaret eder, orada bir müddet kalırdı. Vardığı yerde tanınıp meşhur olunca orada durmazdı. Kimsenin haberi olmadan gizlice çıkıp giderdi. Bu seyahatlerinden biri de Mekke'ye olmuştur. Mekke-i Mükerreme'ye gidip Kâbe-i Muazzama'yı ziyaret etti. Bir müddet Mekke'de kalıp oradan Medine-i Münevvere'ye gitti. Peygamberimiz server-i âlem Muhammed aleyhisselamın kabri şerifini ziyaret etti. Bir müddette Medine'de kaldı. Bir gün Mescid-i Nebi'deyken Ravda-i Mutahhara'dan Peygamberimizin türbesinden "Muinüddin'i çağırınız" diye bir ses işitildi. Bunun üzerine türbedar "Muinüddin" diye bağırdı. Birkaç yerden "Efendim" sesi işitildi. Sonra da "Hangi Muinüddin'i istiyorsunuz? Burada birçok Muinüddin isimli kişi var," dediler. Bunun üzerine türbedar geri dönüp Ravda-i Mutahhara'nın kapısında ayakta durdu. İki defa "Muinüddin-i Çeşti'yi çağır," diye nida eden bir ses işitti. Türbedar bu emir üzerine cemaate karşı "Muinüddin-i Çeşti'yi istiyorlar," diye bağırdı. Muinüddin-i Çeşti Hazretleri bu sözü işitince bambaşka bir hale girdi. Ağlayıp gözyaşları dökerek salavat okuyarak Peygamberimizin türbesine yaklaştı ve edeple ayakta durdu. Bu sırada "Ey kutb-i meşayih, içeriye gel," diye bir ses işitti. Bunun üzerine kendinden geçmiş bir halde Peygamberimizin türbesine girdi ve sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamı görmekle şereflendi. Muinüddin-i Çeşti Hazretleri buyurdular ki, "Ahlak ilminde, tasavvufta yükselmek isteyenlerin şu 10 şarta uyması lazımdır. 1. Hakkı aramak. 2. Bir mürşid-i kâmile, yetişmiş ve yetiştirebilen bir rehbere tabi olmak. 3. Edep. 4. Rıza, kadere razı olmak. 5. Muhabbet ve fuzuli şeyleri terk etmek. 6. Takva, haramlardan sakınmak. 7. İstikamet, dinin emirlerine tam uymak. 8. Az yemek ve az uyumak. 9. Uzlet. 10. Çok namaz kılmak ve çok oruç tutmak. Hakikat ehli olmak için şu 10 şarta uymak lazımdır. 1. Tam bir marifete sahip olup Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak. 2. Hiç kimseyi incitmemek ve hiç kimse hakkında kötülük düşünmemek. 3. Daima hak yolu gösterip insanlarla hep faydalı şeyler konuşmak. 4. Tevazu sahibi olmak. 5. Uzlet. 6. Bütün Müslümanları iyi bilip kendini herkesten aşağı görmek. 7. Rıza, kadere razı olmak ve teslimiyet. 8. Sabır ve tahammül. 9. Yanıp erimek, acz ve niyaz içinde olmak. 10. Kanaat ve tevekkül üzere olmak. Nakledilir ki, Sultan Muizzüddin Şihabeddin Guri, Horasan'da bulunduğu sırada bir rüya görmüştü. Rüyasında Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin huzurunda edeple ayakta duruyordu. Muinüddin-i Çeşti ona buyurdu ki, "Muizzüddin, Allahü Teala sana Hindistan Sultanlığını ihsan etmiştir. Hemen bu tarafa doğru harekete geç. Bedbaht Raca'yı tutup cezasını ver." Sultan Muizzüddin uyanınca bu rüyadan dolayı hayrete düştü. Zaman kaybetmeden fazilet sahibi alimlere rüyasını anlatıp tabirini sordu. Alimler, "Sana müjdeler olsun ey Sultan Muizzüddin. Sen oraları fethedeceksin. Endişelenme, gönlünü hoş tut. Muinüddin-i Çeşti Hazretleri sana himmet edecek," dediler. Bunun üzerine Sultan Muizzüddin ordusunu alıp Hindistan'a doğru hareket etti. Hindistan'a varınca Ecmir Racası ordusuyla onun karşısına çıktı. Şiddetli savaşlar yapıldı. Neticede Sultan Muizzüddin Ecmir Racası'nın ordusunu mağlup etti. Raca da yakalanıp esir edildi. Sultan Muizzüddin ve ordusu Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin himmetiyle zaferden zafere koştu. Ecmir'den Delhi üzerine yürüyen İslam ordusu, orada da şiddetli bir savaştan sonra Delhi racası Pethura'nın ordusunu mağlup edip Pethura'yı da esir aldılar. Sultan Muizzüddin 686 miladi 1287'de Delhi'de saltanat tahtına oturdu. 4-5 sene kadar Hindistan'da kaldıktan sonra Horasan'a döndü. Böylece Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin himmet ve tasarruflarıyla İslamiyet Hindistan'da her tarafa yayıldı. Pek çok insan küfür bataklığından kurtulup Müslüman olmakla şereflendi. Muinüddin-i Çeşti'nin talebeleri ve bunların da talebeleri Hindistan'da asırlarca İslam'a hizmet ettiler. Muinüddin-i Çeşti Hazretleri yine buyurdu ki, Rabbini tanıyıp seven kimse, her an onun aşkıyla kendinden geçer. Ancak Allahü Teala'nın zikriyle ayakta durur ve yürüyebilir. Çünkü o, Allahü Teala'nın azameti karşısında kendini unutmuş, kaybetmiştir. Allahü Teala'yı tanımanın alameti, halkı bırakmak ve marifeti açmamaktır. Fakr ismine müstahak olmak için ölmeden önce ölmek gerekir. Tövbekâr mürit kime denir diye sorulunca, şu hale gelen kimsedir ki, amelleri yazan melekler onun hiç günahını bulup yazmazlar, hiç günah işlemezler. Hocam Osman Haruni'den işittim. Buyurdu ki, bir kimsede üç haslet bulunursa, o kimse Allahü Teala'nın dostudur, sevgili kuludur. Birincisi, cömertliktir. Çünkü cömertlik bir deryadır. İkincisi, şefkattir. Şefkat güneş gibi aydınlatıcıdır. Üçüncüsü, tevazudur. Tevazu, toprak gibidir. Toprakta gül biter. Muhabbetin alameti itaat etmektir. Muhabbette gevşeklik olmaz. Derviş o kimsedir ki kendisine ihtiyacını söyleyen hiç kimseyi mahrum etmez. İhtiyaçlarını karşılar. Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin Enîsül Ervah adlı bir eseri vardır. Bu eserinde hocasının sohbetlerini yazmıştır. Hocası ona şöyle buyurmuştur. Dostun yolu çok ince ve tehlikelidir. Herkese nasihat et ve tehlikeyi bildir. Muinüddin-i Çeşti Hazretleri, vaaz, nasihat ve sohbetleriyle, insanların kurtuluşu için gayret ettiği gibi, sultanlara ve devlet adamlarına, sözlü ve yazılı nasihatlerde bulunurdu. Sultan Şihabüddin Guri'ye şu vasiyetnameyi yazıp gönderdi. Allahü Teala Delhi hükümdarı Muizzüddin Sam'ı mübarek eylesin. Bu fakir size ve emriniz altındakilere manevi ve maddi rahatlık için dua ettikten sonra derim ki Peygamber Efendimiz beni Allahü Teala'nın izniyle bu ülkeye manevi şefaatçi ve idareci olarak masum insanları korumak, onların emniyetini sağlamak, onları hükümdarların ve şeytani kuvvetlerin baskı ve zulümlerinden korumak için tayin etti. Bu fakir Allahü Teala'nın izniyle bu vazifeyi tam olarak yapmaya çalışıyorum. Bu vazifeyi kalbimin bütünüyle sınıf, inanç ve din farkı gözetmeksizin, hayatta olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Hakikatte bu kaideler, bu ülkedeki Hindu olsun, Müslüman olsun, Musevi olsun, Hristiyan ve Mecusi olsun, bütün hükümdarlar için geçerlidir. Bu fakir, size ve sizden sonra geleceklere, iyi bir hükümdarlık için, aşağıdaki kaidelere uymayı tavsiye ve ikaz ediyorum. Kim bu kaideleri din farkı gözetmeksizin tatbik ederse Allahü Teala onu muvaffak kılar ve o, düşmanlarından korkusu olmaksızın, sağlık ve sıhhatle tebaasını idare eder. Her kim ki bu kaideleri göz ardı eder, onlara uymazsa, Allahü Teala'nın gazabı onunla olur. Ülkelerinde ayaklanmalar ortaya çıkar. Sağlıklı bir hayat süremez ve netice olarak ülkesi dağılır gider. Bu kaidelere bu sebepten bütün insanlık için uyulması gerekir. Bu kaideler şunlardır. Birincisi, Allahü Teala'nın sana teba olarak verdiği kimselere zulmetme. Çünkü Allahü Teala insanları sever ve onlara zulmedenleri sevmez. İkincisi, günahlar içinde bir hayat yaşayıp hükümdarlık vazifelerini ihmal etme. Üçüncüsü, benim talebelerime ve onların tabiilerine, Allah adamlarına ve zamanın velilerine sevgi ve nezaketle muameleyi ihmal etme. Çünkü onlara böyle muamele etmeyi Allahü Teala ve Peygamber Efendimiz sever. Dördüncüsü, yukarıdaki kaideler aynı zamanda bütün diğer hükümdarlar, valiler ve devlet teşkilatlarında vazifeli olan bütün vazifeliler için geçerli ve gereklidir. Vefatı. Hace Muinuddin-i Çeşti Hazretleri vefatından 40 gün evvel Delhi'de bulunan talebesi Hace Kutbuddin Bahtiyar Kaki-Uşi'nin acilen Ecmil'e gelmesini istedi. Hace Kutbuddin Hazretleri bundan sonrasını şöyle anlatıyor. Delhi'ye gitmek üzere Ecmir'den ayrılacağım zaman hocamın huzuruna çıktım. Külahını başıma koydu, mübarek elleriyle sarığı sardı. Sonra hocası Osman Haruni'nin asasını, kendi okuduğu Kur'an-ı Kerim'i, seccadesini, nalınlarını verdi ve sonra bunlar bana hocam Hacı Osman Haruni tarafından emanet edilen ve Çeşdiye büyüklerinin elden ele devrederek bize ulaştırdıkları mukaddes emanetlerdir. Şimdi bunları sana veriyorum. Bunlara layık olduğunu, senden önce bu emanetleri taşıyanların yaptıkları gibi güzel hizmet ederek ispat etmelisin. Eğer bunlara layık olmazsan, ben bu emanetleri layık olmayan birine teslim ettiğim için kıyamet günü Allahü Teala'nın, Resulullah'ın ve bu emaneti bizlere ulaştıran mübarek büyüklerimizin huzurunda mahcup olurum, buyurdu. Bundan sonra Hace Kutbuddin bu nimetlere şükür olarak ve çok mesuliyetli olan vazifesinde kolaylık vermesi için Allahü Teala'ya niyaz ile iki rekat namaz kılıp gözyaşları içinde dua etti. Sonra şöyle buyurdu. Biliniz ki şu dört şey tasavvufun esaslarındandır. 1. Bu yolda yürümek arzusunda bulunan bir salik, aç ve fakir olsa da halinden şikayetçi olmamalı. Dışarıdan tok ve hali vakti yerinde olarak görünmelidir. 2. Fakirleri maddi ve manevi olarak doyurmalıdır. 3. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlere şükredemediği, ona layık ibadet yapamadığı, akıbetinin ise nasıl olacağını bilemediği için kendi içinden daima üzgün bir halde bulunmalı, fakat başkalarını üzmemek, asık suratlıymış gibi görünmemek için dışarıdan çok neşeli, mesut ve memnun görünmelidir. 4. Kendisine eziyet ve sıkıntı verenlere, insanlara karşı lüzumlu olan nezaket ve sevgiyi her zaman göstermelidir. Hace Muinuddin-i Çeşti Hazretleri, talebelerine dönerek, büyüklerimizin bildirdiği saadet yolundan ayrılmayınız. Bu mübarek vazifede cesur bir er olduğunuzu ispat ediniz, gösteriniz, buyurdu. Bundan sonra muhabbetin ve acı ayrılığın tesiriyle tekrar birbirlerine sarıldılar ve gözyaşları içinde ayrıldılar. Hace Kutbüddin Delhi'ye geldikten 20 gün sonra da Hace Muinüddin-i Çeşti Hazretleri vefat etti. Ecmir'de dergahının bulunduğu yerde defnedildi. Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinden 4 asır sonra Hindistan'da yetişen 2. bin yılının müceddidi olan İslamiyeti Hindistan'a ve diğer beldelere yayan İmam-ı Rabbani Hazretleri 1033 miladi 1623 senesinde Ecmir'e gittiğinde Muinüddin-i Çeşti Hazretlerinin türbesini ziyaret etmiştir. İmam-ı Rabbani Hazretleri onun kabrini ziyaret ettiği sırada türbesine hizmet eden türbedarlar kabri üzerindeki örtüyü ona hediye etti. İmam-ı Rabbani Hazretleri de kabul ederek Hace Hazretleri en yakın elbisesini bize ihsan etti. Bunu kefenim olması için saklayalım buyurdu. Bir sene sonra vefat edince o örtüyü kefen yaptılar.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. İstanbul'da o yağmurun, çamurun, fırtınanın, su basan evlerin, iş yerlerinin, yolda kalanların biraz sesi olmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Ana kumanda masamızda bizimle beraber Ahmet var bugün. Ben Hülya, güzel bir gün diliyoruz. Yağışın normale döneceği bir gün diliyoruz. İstanbul'da dün metrekareye 242 kilogram yağış düştü. 41 yıldır böyle bir yağışın olmadığı ifade ediliyor. İnanılmaz bir rakamdan bahsediyoruz. Özellikle bazı yerler daha fazla yağış aldı. Özellikle Boğaz sahilini, Türkiye haritasına baktığımızda başka yerlerde var. Bugün konuşacağız ama bizim haritamız üzerinden, İstanbul haritası üzerinden konuştuğumuzda Boğaz sahilinin ciddi anlamda yağış aldığını, Avrupa yakasında Kağıthane ve Sarıyer'de özellikle İstanbul'un kuzeyinde yağışın daha etkili olduğunu görüyoruz. İnanılmaz bir yağıştı. Yani hiçbir şey yaşamadık biz. Ben mesela baktığınızda su baskını ile ilgili bir şey yaşamadım. Evimin önünde, çevremde herhangi bir şey olmadı. Ama sadece kapının önünden akan su ve dışarıda camlara, dışarıdan gelip camlara vuran yağmur bile insanı ürkütmeye yetiyor gerçekten. O rüzgar, yağmur, yağmurun sesi, televizyondaki haberler. İstanbul'da yaşamıyor olsanız bile, İstanbul'da bir tanıdığınız varsa ah ne yaptılar acaba dedirtir hakikaten. Maalesef iki kişi de hayatını kaybetti. Bunlardan bir tanesi bir çocuk, 14 yaşında. Balat'ta elektrik akımına kapıldı. Böyle bir durumu geçen sefer de yine yağmur yağdığında zannediyorum İzmir'de yaşamıştık. Kablo koptuğu için yerde, ıslak zeminde elektrik akımı oluşturuyor. Islak ayakkabıyla bastığınızda maalesef elektrik akımı kişi için hayatını kaybetmesine yol açacak kadar yüksek bir voltaja sahip. Hayatını kaybetti maalesef. 14 yaşında bir çocuğun dramını yaşadık. Üstelik de görüntüler var. Hani hakikaten inanılmaz derecede zorlayıcı. Hem o çocuğun ailesi için hem de benzer yaşlarda çocuğu olan aileler için baktığınızda insan, benim çocuğum da bakkala ekmek almaya gitmiş olabilirdi diye düşünüyor. Su bastı pek çok yeri. Özellikle bodrum katları İstanbul'da. Pek çok ünlü bu bodrum katlarında yaşayan ve iş için orada bulunan ya da sığınmış olan kişiler de botlarla kurtarıldı. Bu anlamda baktığınızda hani bu kadar bir yağmur nereye yağsa afete yol açardı diyebilirsiniz. Evet, haklısınız ama gün sonunda böyle büyük bir şehirde yağmura karşı daha tedbirli, daha belki altyapısı sağlam olmamız gerekirdi. Bütün bunları konuşurken kentsel dönüşümü de tabii işin içine katarak, hesaba katarak konuşmak lazım. İşte kentsel dönüşüm yapıyoruz, değiştiriyoruz binalarımızı ama o binaların altyapısı pek de değişmiyor.

Bu yağmur etkisini sürdürecek mi, ona bakacağız. İstanbul'da çarşamba için kuvvetli yağış bekleniyordu zaten. Ama bu kadar büyük bir yağış ve fırtına uyarısı AKOM'dan aslında biraz da tarih yaklaştığında netleşti. Dün de yayınımızda İstanbul'da bugün kuvvetli yağış beklendiğini ifade etmiştik. Ama dediğim gibi hani bu kadar kuvvetli bir yağış hepimiz için sürpriz oldu. Valilik belli bir saatten sonra evden çıkılmamasını tavsiye etti. Bugün okullar eğitim öğretimi ara verdi. Yarın için durum ne olacak onu göreceğiz hep beraber. Ama şu anda içinde bulunduğumuz bu noktada İstanbul'da iki kişinin hayatını kaybettiğini, belki de milyonlarca kişinin etkilendiği bir yağışı konuşuyoruz. Evine gidemedi insanlar, sel sağışları okullara, evlere yetişemedi. Yola çıkmış olanlar yolda kaldı, ilerleyemedi. Bütün bunlar bize hangi şehirde yaşarsak yaşayalım aslında bir altyapı problemiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Yani şehirleşmede öyle büyük hatalar yapıyoruz ki deprem olunca problem, yağmur yağınca problem, kar yağınca problem. Yani bu kadar çok insanın aynı yaşam bandına sıkıştırılması belki aslında konuşmamız gereken önemli nokta. Bir cazibe merkezi İstanbul, sadece şimdi değil yıllarca böyle olmuş. Ama nüfus uzun bir süre sabit tutulmuş. İstanbul'a giriş çıkışlar kontrol altına alınmış. Belli tarihlerden sonra ise İstanbul'da özellikle işte 40'lardan 50'lerden sonra çok ciddi bir göçten bahsediyoruz. Bu taşı toprağı altın şehrin maalesef yaşanması daha da zor hale gelmesine yol açmış.

hiçbir şey görmemiş olsanız bile bu selden etkilenmediniz diyelim, olumsuzluk yok ama öyle bir yağmur vardı ki o yağmurda ıslanıp evine kadar gelenler eğer geceyi hasta olmadan kapattıysa ne mutlu onlara. Çok kuvvetli bir yağış, şemsiye açmanıza imkan yok çünkü her yönden rüzgar esiyor ve yağmuru her yöne taşıyor. Şemsiye zaten bir süre sonra artık tutulamaz hale geliyor ve vazgeçiyorsunuz, nasıl olsa ıslandım diyorsunuz. Eğer böyle birazcık başınızı koruyacak kapşonlu bir şeyiniz varsa nispeten insan kendini güvende hissediyor ama ayaklar ıslak. İşte eteğiniz, pantolonunuz ıslak, mantonuz, paltonuz ıslak, montunuz su geçirmez bile olsa artık o özelliğini neredeyse kaybetmiş. Sırılsıklam bir halde eve gidiyorsunuz. İşin en kötü tarafı o giydiğiniz ayakkabı, eğer bu mevsimde giyilebilecek tek ayakkabıysa ertesi gün işe, okula giderken aynısını giymek zorunda kalıyorsunuz. Bugün okullar tatil, tamam, okula gitmeyecek çocuklar ama ben eminim ki o ayakkabı da bir günde kurumayacak. Yağmura karşı ne yapabiliriz? Bir kere bireysel olarak alabileceğimiz tedbirler, giyim kuşam, çok kuvvetli yağdığı saatlerde bir yere çekilmek, yani o çok kuvvetli yağıştan mümkün olduğunca korunmak. O yağış birkaç dakika içinde sizi zaten tepeden aşağı ıslatıyor. Sonra ne yöne baksanız su var, araba su fışkırtıyor. Yolda ıslanıyorsunuz, saçaklardan su akıyor, bir yokuştan yürüyorsanız yukarıdan aşağı geliyor, artık ipin ucunu bırakıyorsunuz, nasıl olsa ıslandım diyorsunuz ve eve gidince o işte ne bileyim sıcak bir duş, üstünüzden o kiri pası atmak ve sıcak bir şeyler giyip bir bardak çay içmek, belki bir kahve içmek, belki bir çorba içmek, insanın aklına o an o geliyor. İşte tam da bu noktada ben çok güzel bir manzara gördüm, sizinle paylaşmak istiyorum. Sosyal medyada paylaşmışlar, çok kuvvetli yağmur yağıyor. İnsanlar bir dükkana sığınmışlar ama dükkan herhangi bir yiyecek içecek dükkanı değil. Ayakkabı satıyor diyelim ki, şu anda ne sattığını hatırlamıyorum. Dikkatimden kaçmış ya da belki de şeyde yoktu görselde, videoda. Kendi yaptığı çayı gelen insanlara ikram etmiş. Ne kadar sıcak bir davranış. Yani dışarıdan gelmiş, üşüyor, üstündeki ıslak kıyafet daha da ağır geliyor. Hani üstünüzdekini çıkartın, şuraya koyalım kurusun. Ben size bir çay ikram edeyim, bir kahve ikram edeyim demiş. Ne kadar nazik bir davranış. Keşke bu nezaketi hayatımızın her aşamasına alabilsek. Aslında böyle yardımsever bir milletiz biz işin özüne baktığınızda. Ama maalesef her zaman çalışmıyor. Her zaman aynı merhamet çizgisinde devam etmiyor diyelim. Pek çok kişi işte misafir ettiği kişileri bir şey ikram ederken kimileri de kapısını kapatıyor. Şimdi üstü başı ıslaktır, çamurludur, içeriye çamur taşır diyor ve kapalıymış gibi yaparak insanların kapının önünde bekleşmesine izin veriyor.

Bugün meme kanseri farkındalık günü sevgili dinleyiciler. Biz dün bu konuyla ilgili detaylar paylaşmıştık. Aslında hafta boyunca pek çok yerde yayınlar yapılıyor. Biz de dün bununla ilgili misafirler ağırlamıştık. Kontrollerin çok kıymetli olduğunu söylemiştik. Ama bu kontroller için bir hatırlatmada bulunalım. Bugün bir kez daha söylemiş olalım gününde. Herhangi bir elle muayeneyi, elinize bir kitle gelmesini beklemeden, belli bir yaşın üzerindeyseniz düzenli olarak tahlillerinizi yaptırmak, düzenli olarak görüntülemelerinizi yaptırmak ve bunları bir artık devlette depolanıyor zaten. Doktora gittiğinizde doktor, siz eğer uzun bir ara bu testleri yaptırdıysanız bir uzun bir periyotta, onların belki de oradaki küçücük bir kitlenin yıldan yıla nasıl değiştiğini de görüyor. Diyor ki mesela 5 sene boyunca hiçbir büyüme göstermemiş ama geçen yıl bir miktar büyümüş. Bu yıl da biraz büyüdüğünü gördük. Biz şimdi bunun ikinci kontrolü için bir yıl beklemeyelim. 6 ay sonra sizden bir kez daha mamografi ya da ultrason isteyelim diyebiliyorlar. Bunlar çok kıymetli. Ya da bu büyümeyi gördüğünde hücresel olarak değişimi fark edebilmek istiyorlar. Bunun için Türkiye'de ketemler var. Bunu lütfen aklınızda tutun. Belli bir yaşın üzerindeyseniz, biz bugün meme kanserinden konuşuyoruz ama onun dışında tüm kanser türleri için yaşınıza uygun taramaları ücretsiz yaptırabiliyorsunuz. Zaten cep telefonunuza ketemden randevunuzu alabilirsiniz diye mesajlar da geliyor. Bunu aklınızda tutun lütfen ve herhangi bir belirti olmadan, herhangi bir kitlenin elinize parmağınızın ucuna gelmesini beklemeden, düzenli kontrollerle sağlığınızı mümkün olduğunca, yapabildiğiniz kadarıyla denetim altında, kontrol altında tutmaya çalışın.

Takvim yaprağımız bize bugün ne pişirelim sorusunun cevabı olarak ezogelin çorba, taze fasulye, komposto demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara da afiyet olsun diyelim.

Biz ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız ve yaşlılardan, yaşlılıktan konuşacağız. Ömrümüz varsa hepimizin kapısını çalacak günlerden konuşuyoruz aslında. Yaşlanmak, yaşlandığınızda birisine ihtiyaç duymak, muhtaç olmak, yaşlı ama dinç olmak, yaşlı ama kendine yeten olmak. Aslında nasıl yaşıyorsak öyle yaşlanıyoruz. Yaşlılığımız nasıl bir yaşlı olacağımızda hem karakterimiz huyumuzla aslında gençliğimizden belli oluyor. Hem de sağlığımıza dikkat etmek, hareketli yaşamakla bakıldığında bu açıdan da kendimize yaptığımız yaşımıza yaptığımız yatırımla ortaya çıkıyor.

Hayata pozitif bakmak, sağlıklı beslenmek, hareketli olmak, sevdiklerinizle birlikte olmak ve bir işe yaramak. Bunlar yaşlılık için yapmamız gereken yatırımlar. İnsanın hobilerinin olması. Hep çalışmıyoruz yani, şöyle düşünün. Bu sabah kalktınız, işinize gittiniz, telefonunuz hiç susmadı. Bu arayanların büyük bir kısmı sizi değil, koltuğunuzu arıyor aslında, farkındasınız değil mi? Ya da işle ilgili bir şey soruyor. Yani o işi Hülya değil Ahmet yapıyorsa Ahmet'i arayacaktı. Yani işiniz için arıyor, sizi aramıyor. Şunu düşünmelisiniz, bir büyük şirketin CEO'su olsanız bile, işi o gün bıraktığınızda teşekkür ettiler size, siz ayrıldınız. Bir iki gün telefonunuz çalar, yanlışlıkla arayan da çok olur. Ama sonrasında sizi gerçekten isminiz için, ünvanınız değil, isminiz için, hatta bazen soy isminiz için bile değil, sadece isminiz için kim arar, kaç kişi arar? İşte gençken buna yatırım yapmalıyız ki yaşlandığımızda da sohbet edecek birkaç dostumuz olsun. Kısa bir aradan sonra buradayız efendim.

0: kabustan konuşacağız. Kabus diyorum şimdi öyle. Eskiden öyle miydi onu konuşacağız. Eski coğrafyamızda, coğrafya aynı ama biz değiştik tabii. Eskiden yaşlılarla hayat nasıldı, onlara nasıl yaklaşırdık? Onlar kendilerine ne kadar yetebilirlerdi? Aynı evde bir yaşlıyla yaşamak zor muydu, kolay mıydı? Geçmiş günlerin beklentisi içinde durum nasıldı? Bir bunu konuşalım istiyoruz bugün.
1: Hay hay. Şimdi yaşlılarla beraber ömrümüz çok geçti bizim. Şimdiki nesil belki bu kadar yaşlılarla beraber yaşamıyor. Mesela ben deniz ömrünün yarısı yaşlılarla, yarısı gençlerle geçmiş bir insan olduğu için her iki nesil hakkında da bir şeyler söyleme imkanına sahibim, salahiyetine değilse bile.
0: Tecrübe konuşturuyor.
1: Tecrübe böyle. Konuşturuyor, evet. Şimdi eskiden insanlar çabuk ölüyorlardı. Bu kaide büyük ölçüde doğrudur. Çünkü tedavi imkanları mahduttu. 80'leri, 90'ları, hele 100'leri bulan insan neredeyse vardı ama çok azdı, yoktu değil. Hı hı. İnsanlar 60 yaşını görürlerse ona yaşlı deniyordu. Hmm. Pek çok insan 40'lı yaşlarda ölüyordu ve bu tabii karşılanıyordu.
0: Şimdi tabii bu aslında kalan eserlerde de böyle. Yani bu sadece Osmanlı coğrafyası ya da bizim yaşam biçimimiz için değil. İşte savaşlar, göç, o bu, onu dışarıda tutalım. Eskiden de böyle yani. İnsanlar 40'lı yaşlarda, şimdi mesela gezip gördüğümüz o antik şehirlerde insanların belki de 40 yaşını bulamadan tabii hayatını kaybettiğini de bilmek lazım.
1: Bütün dünyada ve bütün devirlerde böyle. Dediğiniz gibi savaşlar, sari hastalıklar, göçler vesaire, bunlar elbette ki bu erken ölümlerde bir amildir. Ama ben normal şartları söylüyorum. Hı hı. Normal şartlarda bir kere penisilinin olmadığı bir zamanda, yani antibiyotiğin olmadığı bir zamanda insanların uzun yaşaması ne mümkün? 60'ı bulan insan zaten rüştünü ispatlamış, gücünü ispatlamış demektir. O 80'i 90'ı da bazen bulduğu oluyor.
0: O kritik kırılmaları atlatıyor,
1: evet, atlatıyor
0: değil mi?
1: Şimdi günümüzde ise... Günümüzde ise 60 yaşı biz artık yaşlı olarak görmüyoruz. 80 yaşında sonrasına yaşlı diyoruz. Bu da demek ki devir devir değişiyor. Ben çocukken derlerdi ki 15 yaşına kadar çocukluk, 15 ile 30 arası gençlik, 30 ile 50 arası orta yaş, 50'den sonra yaşlılık, 70'ten sonra pir-i fanilik. Artık yani çok nadir insan var öyle. Yani iyice yaşlı, geçmiş. İyice 70'i geçmiş, yaş 70, iş bitmiş falan böyle derlerdi eskiden. Fakat tabii o kadar basit değil. Şimdi insanlar tıbbın ilerlemesi sebebiyle çok uzun yaşıyorlar. Şimdi uzun yaşamak da bir yandan güzel. Fakat bir yandan da beraberinde bazı problemleri beraberinde getiriyor. Hı hı. Nedir o? Bu yaşlılara kim bakacak? Hı hı. Çünkü 80 yaşında bir yaşlı düşünün. 60 yaşında çocuğu olduğunu düşün. Hı hı. 60 yaşındaki bir insan bir başkasına bakabilecek durumda değildir.
0: Ancak kendine bakabilir. 60 yaşında birisi, evet, kimseden yardım istemiyorsa o şanstır. Şanslıdır. Diyecektim. Evet.
1: Şimdi ama bugün insanların çoğu böyle... Avrupalılar ve Amerikalılar bunu şöyle çözmüşler. Yaşlıları bakım evleri var bol miktarda. Sosyal düzen, güvenlik ona göre kurulmuş. Oraya yatırıyorlar. İhtiyarlarda bu benim kaderim. Herkes böyle elle gelen düğün bayram diyor. Sevinse de sevinmese de gidiyor.
0: Şimdi aslında onu belki parantez açıp, yani bizim de, evet, gidişatımız o tarafa doğru. Onu, evet, bir parantez açıp bu nasıl bir model onu da konuşuruz. Evet. Ama biz önce bir geçmişi
1: ama
0: konuşacağız.
1: Ama bizde öteden beri yaşlılar evdedirler. Hı-hı. Yani... Her ne kadar zannedildiği gibi filmlerde, romanlarda görüldüğü gibi öyle 5-6 ailenin bir arada yaşadığı evler, konaklar, köşkler nadirdir. Hı hı. Yani bir adam düşünün, karı koca, annesi babası yanında, evlenmemiş halası yanında, dul kız kardeşi yanında, 3 oğlunu evlendirmiş. Onlar aynı evde. Bir de İçki ve İhsal, böyle evler var, evet. Ama bunlar nadir. Hı hı. Bunlar nadir. Osmanlı evinde anne baba çocuklar var. Çocuklar evlenerek çıkarlar, kız olsun oğlan olsun, en küçük oğlan evde kalır. Umumiyetle tabii, bu hiçbir şey kaide değil, sosyal kanun diye bir şey yoktur, hı hı, ki. Umumiyetle küçük evlat evde kalır hanımıyla, çocuklarıyla. Dolayısıyla anne baba, evlenmiş oğlu, gelini, torunları bir evde yaşarlar.
0: Şimdi aslında bu düzen şöyle bir düzen dışarıdan bakıldığında. Benim bir evim var.
1: Evet.
0: Benim evim var.
1: Evet.
0: Ben çocuğumu evlendiriyorum. Gelinim benim evime geliyor. Yani aslında ben kimsenin evine gitmiyorum.
1: Gitmiyorum, benim
0: yaşlandığımda
1: evimde.
0: Da ben kendi evimde
1: güzel
0: yaşlanıyorum.
1: Güzel işaret ettiniz. İşte eskilerin yaşlılık modu böyle.
0: Evet.
1: Şimdi bu değişti. Şimdi böyle olunca yaşlılar bir kere zaten dediğim gibi çok uzun yaşamıyorlar. Yaşayabildikleri kadar yaşıyorlar. Evde zaten bir iş bölümü var. Herkes yerini biliyor. İhtiyarlar kahrı çekilecek insanlar olarak görülmüyorlar. Eskaza çok yaşlanmış ve hakikaten bakıma muhtaç hale düşmüşse de o evin düzeninde, hengamesinde bir şekilde

0: birlikte zaten bakılıyor. Hı-hı. Kendi evinde.
1: Kalabalık evlerde böyle kimseye evet. kalmıyor.
0: Kalmıyor. Evet. Şimdi bu böyleydi. Bizim bütün Anadolu'da köylerde, kasabalarda, şehirlerde hayat buydu. Yaşlılar çocuklarıyla beraber yaşarlar. Problem sadece çocuğu olmayan yaşlılardadır. Hmm. Çocuğu olmayan yaşlılarda yeğenlerinde kalırlar. Yani bir yeğen amcasına, dayısına, halasına, teyzesine bakmayı bir vecibe görür. Hatta ekseri ya çocuğu olmayanlar yeğenlerinden birini evlatlık gibi alırlar kendi evine. Hmm. O orada yaşar. Tabii o evin ve o yaşlının varsa bütün servet ve imkanından istifade eder. Yaşlandığı zaman da ona bakar. O öldüğü zaman da o ev ve servet o çocuğa kalır. Kimse de bunu yadırgamaz. Gayet tabii bir düzen.
1: O baktı. Evet. Evlatlık etti. Evet. O zaman hak da onundur.
0: Evet. Bir de zaten bizim kültürümüzde annenin yarısıdır teyze, babanın yarısıdır amca. Yani bir insan amcayı babası gibi görür, teyzeyi annesi gibi görür. Dayı ve hala zaten her zaman insanların yakınıdır. Böyle olunca onlar bana ne kardeşim, ben annem benim babam değil demezdi insanlar.
1: Ama büyürken de öyle büyümediğiniz için bu
0: tabii,
1: size yabancı
0: devamlı
1: gelmiyor.
0: Devamlı berabersiniz.
1: Evet. Amcasını halasını senede bir kere bayramdan bayrama tabii, gören tabii, bir çocuk tabii, için bu. Yani tabii. Amcamsa kusura tabii. bakmasın.
0: Çünkü onun babası da onu yapmıştır, dedesi de onu yapmıştır. Böyle evet. bir kültürde büyümüştür ve bunu yadırgamamaktadır. Böyle olunca yaşlılar bir problem değildi eski düzende. Ama devir değişti. Çekirdek aile denilen karı koca ve çocuklardan müteşekkil bir eve geçildi. Evlenen bütün çocuklar evden ayrılıyorlar. Bazısı moda, bazısı mecburiyetten başka yerde işi var. Bazısı da şartlar, ev küçük, eve sığmıyorlar. İki oda bir salon apartman dairesine nasıl bir gelin getirebilirsiniz? Çok zor. Vardı böyleleri yakın zamana kadar ama zor. Öyle olunca yaşlılar çocuklarını evlendiriyorlar, kuşları evden uçuruyorlar ve kendileri Edi ile Büdü veya Köroğlu Ayvaz tabiri Anadolu'da kullanılır kalıyorlar. Tabii bir müddet daha bunlar çocuğunu evlendirenler umumiyeti 40'lı yaşlarda olduğu için bir 15-20 sene daha ömürleri varsa kendi ama 60 yaşından sonra artık bakıma muhtaç hale geliyorlar. Gerek manevi olarak unutkanlık falan, gerek hareket kabiliyetinin tahdidi itibariyle. İşte o zaman problemler başlıyor. Bu bizim 1950'lerden sonra ve daha çok 2000'lerden sonra büyümüş bir problemimizdir. Bizim kültürümüzde annesi babası huzur evine gitmek diye bir şey yok. Hatta eskiden hakaret için kullanılırdı. Annesini babasını huzur evine kapatmış. Halbuki Avrupa'da çok normal karşılanan. Belki de hakikaten
1: onu.
0: Normal olan bir şey.
1: Belki de daha iyi olan.
0: Belki de daha iyi olan evet. Ama anne babalar da yaşlılar da huzur evinde. Huzur evi ne kadar huzurludur? Adı huzur evi, bakım evi, huzur evi. Ama yani bizde huzur evi deniyor. Belki şey yumuşatmak
1: biz
0: için.
1: Bizde sistem yanlış işlediği için böyle. Hı. Ben yurt dışında çok inanılmaz modeller Hı. gördüm. Böyle bir site gibi.
0: Evet.
1: Herkesin küçük bir Doğru. bir oda, bir mutfak, banyo, bir yaşam alanı var. Önde küçük bir bahçesi var. Bu sitenin kendine ait bir doktoru var, hemşiresi var. Yemekler bir yerde pişiyor. Oraya geliyor veya gidip bir yerde yiyorsunuz. Yani para kullanmadığınız kocaman bir yaşam evet. alanına dönüşebiliyor isterseniz.
0: Bizde talebe yurtları da biliyorsunuz birer hapishane gibidir. Hatta hapishane gibi bile değildir. Hapishanenin bile böyle bir yürüme yerleri falan var. Bir nasıl tarif edeyim ben onu? Bir depo, bir ambar gibidir. Çocuklar oraya kapatılırlar, sabah çıkarlar. Öyle bir bahçesi, gezme yeri, sosyalleşme yeri yoktur. Okuma salonu vardır, televizyon salonu vardır. Bütün sosyalleşme bundan ibarettir. Bakım evleri de böyle. Sizin dediğiniz gibi Avrupa'da bakım evleri birer site gibidir. Hmm. Bahçesiyle, postanesiyle, pastanesiyle, evet, lokantasıyla, evet, misafirlerini evet. ağırladığı yerde, yürüyüş yaptığı yerde, spor evet. merkezleriyle. Ve yurtlar da böyledir. Biraz Anglo-Amerikan mekteplerindeki yurtlar, talebeler evlerinde kalmazlar. Orada kalmak isterler. O kadar güzeldir ki. Hatta içeri girdiğin zaman bu trabzanlar ahşaptır, yerde halılar vardır. Bir eve geldiğinizi zannedersiniz.
1: Ev sıcaklığı olmuş.
0: Ev sıcaklığı vardır. Şimdi bu dediğiniz gibi sizin biraz da bizdeki problemden kaynaklanıyor. Onun için bunu örtmek için huzur evi demişler. Elbette yaşlılar burada huzurlu olmuyorlar. Çünkü bir odaya kapatılıyor 6 kişi. Yaşlanınca insanlar biraz huysuzlanır. Hmm. Hele bir de Nemrut ihtiyarlar vardır. Çünkü vemen nuammir hününe kishü ayet-i kerimedir. İnsanlar yaşlandıkça çocuklaşır, eksilirler. Hassaslaşırlar, alınganlaşırlar. Belli bazı basit reflekslerini yapamadıkları zaman hırçınlaşırlar. Tabi bu sefer birbirleriyle geçinmeleri zordu. Bir de tabi karakter meselesi. Tabii ki evinde bir odada oturmakla bir huzur evinde 6 kişinin arasında yaşamak elbette bir ihtiyar için sıkıntılıdır. Hele bir de hareket kabiliyeti yoksa onun için pek huzur evi değil, bir sıkıntı yeridir. Onun için yaşlılar umumiyetle bakım evine gitmeyi istemezler. Ne kadar kötü olursa olsun çocukların evinde kalmak isterler. Ve bakım evine götürmek, huzur evine yatırmak bir hakaret, anne babasına bir, karşı bir hıyanet olarak görülür
1: şimdi
0: bizde.
1: Şimdi tabii o huzur evine gittiğinizde ailenizden, belki hani bir yürüme mesafesinde ulaştığınız caminizden, dönüşte çay içtiğiniz çay ocağından, selamlaştığınız arkadaşlarınızdan, her zaman işte bir süt içtiğiniz, bir poğaça yediğiniz pastanenizden
0: hepsinden
1: de uzaklaşıyorsunuz.
0: Sadece
1: ki
0: size benzeyen,
1: o zaten.
0: Evet, sadece size benzeyen ve sizin problemlerinizi yaşayan insanlarla aynı yerdesiniz. Evet, bunlarla bir empati kurabiliyorsunuz. O da yaşlı, o da yaşlı. Bunun bir avantajı var ama aynı zamanda da dezavantajı
1: ama
0: var.
1: Ama tabii size derdinizi unutturmuyor
0: evet.
1: ki.
0: Yani siz çocuğunuzu görmek istiyorsunuz. Kızınızı, gelininizi, damadınızı görmek istiyorsunuz. Torunlarınızı görmek istiyorsunuz. Ve sizin söylediğiniz gibi ahbaplarını, çevresini, evinizin kaldırımını görmek istiyorsunuz. Bunu orada göremiyorsunuz. Görmeyince bu ihtiyarlar için bir sürgün oluyor.
1: İşte bu aslında, tekrar başa dönersek eğer, eskiden yaşlandığınızda kendi evinizde yaşlanıyordunuz.
0: Evet.
1: Şimdi artık yaşlandığınızda şöyle oluyor. Artık kendine bakamıyorsun,
0: evet.
1: Anne baba. Tek başına yaşayamıyorsun. Bizim eve gel. O bizim eve gel cümlesinde
0: evet.
1: Nereye gelecek ki?
0: Bizim ev, bizim evet. evimize sığıntı.
1: Evet.
0: Evler müsaitse ne hala, müsait değilse bile daha da sıkıntılı. Ve orada devamlı ne kadar rahat ederse etsin bir sıkıntı duyar. Ne kadar rahat ederse etsin orada bir sıkıntıdır. Kendi evini arar, kendi eşyalarını arar, kendi rahatlığını arar. Bu normal bir şey. Evim evim, evciğizim, sen bilirsin, halciğizim sözü meşhurdur.
1: Evet.
0: Veya şimdiki şeyde biraz ellerinde para varsa bir bakıcı tutuyorlar. Bu umumiyetle Türkmenistanlı, Türkistanlı neyse veya işte Balkan ülkelerinden gelme bakıcılar, doğru düz dil bilmez, kültürü uymaz insanlar. Kimi Nemrut, kimi Pasaklı. Bazısı iyi. İnsanlar bunlarla ömür geçiriyor, dertlerini bunlarla konuşmak mecburiyetinde kalıyor, 24 saatini bununla geçiriyor. Bu da ne kadar sağlıklıdır, ama bunun da başka alternatifi var mı?
1: Şimdi
0: o
1: düşünüyorum
0: da
1: mesela, hep beraber burada bir alternatif üretelim. Mesela eskiden yaşlı, kalabalığın içinde kimisinin anlattığı hikayeyle, bazen
0: evet.
1: evde konuşulan bir dertle, pişmeyen yemekle, yağan yağmurla, evet. geç gelen işte çocukla,
0: evet.
1: öğrenciyle, bunlarla dertlenir, bunları konuşur,
0: evet.
1: bununla güler.
0: Hayata bağlanıyor öyle
1: evet.
0: olunca.
1: Peki şu andaki modelde, şu anda evet. bizim yaşadığımız şehirde bir yaşlı için ideal yaşam alanı nasıl oluşturulabilir?
0: Yok ki, mümkün değil. Şimdi
1: ne
0: ben mesela huzur
1: ömür
0: evine
1: uzadıkça,
0: evet, huzur evine yatırılmak mecburiyetinde olan insanlar tanıdım. Bunların büyük ekseriyeti çok kısa bir zaman sonra öldüler.
1: Hı hı.
0: Yatmadan öncesindeki o halini kaybetti bir kere. Hareket halini kaybetti. Mesela yürüyen, ekmeğini alan, parkta bir yürüyüş yapan insanlar huzur evinde yatağa, koltuğa ve yatağa bağlandılar. Hı. Bir müddet, kısa bir zaman sonra da öldüler. Bu tabii herkes için cari değil ama çok kişiyi ben burada gördüm. Ne yapılabilir? Şimdi Avrupa'da umumiyetle huzur evlerine alternatif olarak evde bakım alternatifi var. Bizde de buna benzer bir takım çalışmalar var. Yani yaşlılar evlerinde kalıyorlar. Ve belli zamanlarda belli ekipler gelip onların evinin temizliğini yapıyor. Ücreti mukabilinde veya devletin bir hayrı
1: ama
0: olarak
1: evet.
0: vaziyete göre. Hı-hı. Ben mesela her yaşlıya, her emekliye her şeyin bedava olması taraftarı değilim. Fakirse her şey bedava olmalı. Hı-hı. Çünkü hayatını bir emek olarak vermiş. Ama zengin senin için bedava oluyor. Yaşlı olmak bir avantaj değil. Ama imkanı yoksa devletin vazifesidir, sosyal devletin. Hı-hı. Ama imkanı varsa ondan bir ücret, makul bir ücret tahsil eder. Alışverişini yapıyor. Onlarla vakit geçiriyor belli bir zaman. Ama tabii devamlı surette yanında kalınması hı hı. gereken ihtiyarlar için ne yapılabilir? Onlar için zor. Avrupa'da vaktiyle bu işi kilise yürütürdü. Biliyorsunuz, hastane, bakım evi, yetimhane işlerini kilise hı hı. yürütürdü. Şimdi millet bu laiklik furyasıyla kiliseye falan düşmandır ama Avrupa'da kilisenin yaptığı hizmeti halka hiç kimse yapmamıştır. Aristokratlara düşmanlardır ama aristokratların gerek medeniyetin, gerek estetiğin, gerek demokrasinin gelişindeki hizmeti hiçbir zaman dile getirilmez. Böyle de bir tasavvur vardır. Tabii kilisedeki başka dejenerasyonları ben mevzu bahis etmiyorum burada. Hı hı. Bahsettim sadece
1: bu
0: sosyal hizmetleri.
1: Bundan
0: dolayı, bu gelenekten dolayı kendini dindar Hristiyan olarak görenler bir takım sosyal mesuliyetler almışlardır.
1: Bunu kendine görev mi ediniyor?
0: Evet. Bunlardan bir tanesi de yaşlılarla zaman geçirmek. Mesela Türkiye'de bu yok.
1: Hı. Peki bizde camilerin böyle bir
0: fonksiyonu vardı ama camiye gidemiyorsa adam.
1: Yok, hayır. Cami cemaati açısından.
0: Bizde şöyle. Bizdeki faaliyet tamamen farklı. Bizde cami kilise değil. Kilise bir müessese orada.
1: Hı.
0: Bizde camiler bir müessesenin, yani devlet müessesesinin içinde muhtar, otonom bir müessesenin parçası.
1: Peki bu bağımsız olarak yapabileceğimiz bir şey değil mi şimdi? Cami cemaatinden birisi yaşlanmış. Ya biz 5 kişi cami cemaati, ya gidelim işte Ali amcamızın evini bir ziyaret edelim, var mı bir ihtiyacı,
0: eskiden
1: giderelim
0: yapılırdı
1: dediğimiz, bunu, buna
0: yapılırdı
1: bir engel var mı?
0: Hayır, yok. Ben buna şahidim. Anadolu'nu ben her yerinde gezmiş ve çok insan tanımış bir insan olarak şunu biliyorum. Pek çok insan tanıdım. Uzak yakın akrabasının dul hanımını veya kendisini evine çağırır, yemek yedirir, evine yemek gönderir. Hastalandığı zaman gider bakar. Korktuğu zaman evinde bir gece çocuğunu yollar veya kendi gider yatar. Çok şahit oldum ben. Bırakın akrabayı, komşusu, yaşlı kadın. Sabahtan gelirdi komşu evine, eve akşama kadar. Akşam evine gider yatardı. Bazen hasta olurdu. Evden bir çocuk gider onunla yatardı evde. Hani bir gece bir şey olurdu. Bunları ben gördüm. Demek ki dediğiniz gibi sizin bunlar ferdi olarak da yapılabilecek işler. Avrupa'da bunu özellikle bilhassa dindar Hristiyanlar yapıyor. Ama aynı zamanda belediyelerin ve sivil cemiyetlerin de bununla alakalı çalışmaları var. Türkiye'de bu zayıf. Türkiye'de bir kere bunu devlet de yapabilir. Devletin bazı, biliyorsunuz, bu işe bakan aile gibi, yani vakıflar gibi. Belediyeler yapabilir. Mesela cami dernekleri yapabilir. Bu bir mümkün. Ferdi olarak da yapılabilir. Yani
1: yapmaya niyet edelim
0: çevirim,
1: yeter ki.
0: Evet, evet. Bu bir kere bizim dinimizde çok sevaplı bir iştir. Yani nafile namazdan, nafile Kur'an-ı Kerim okumaktan, nafile hac ve umreden bu daha sevaptır. Çünkü Allah'ın kullarından birine yardım imkanı var. İmkanı varsa bütün nafile ibadetler bundan sonra gelir. Farzlar demiyorum. Bütün nafile ibadet. Sen her sene umreye git. Ama kapı komşun yaşlı, ona bir bardak su verme. Allah bu umreyi kabul etmez. Çünkü sıralamaya riayet etmek icap ediyor. Bu çok mühimdir. Bu yapılabilir. Tabii insanlar bunu bilirler, isterler. Ama organize olmak ayrı bir şeydir. Bunda da yine sivil cemiyetlerin, devletin, belediyelerin, vakıfların organize olması lazım. Yani tek yönlü hizmetler yapılıyor cemiyetlerde ve vakıflarda. İşin bu kısmı pek görülmüyor. Halbuki yaşlılar bizim en çok medyunu şükran olduğumuz insanlardır. Birincisi varlık sebebimizdir. Yani dünyaya anne babamız gibi. Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Annem baban seni yetiştirdi, doğurdu, büyüttü, yaşattı. Yaşlandıkları zaman, senin yanına geldikleri zaman lütfen onlara öf bile deme. Şefkat kanatlarını, tevazu kanatlarını indir yere. Yani ne yaparlarsa onlar, huysuz olabilirler, tersleyebilirler. Buna sabret. Öf demek, biliyorsunuz öf ne demektir? Usandığı zaman söyler insan. Usanırsın ama öf deme, onların kalbini kırma. Bu bizim kültürümüzde var. Hazreti Peygamber bir insan yaşlara bakarsa, yaşlandı da ona hizmet ederler buyuruyor. Evet.
1: Biz tabii onu bilerek, buna güvenerek biraz.
0: Yine Hazreti Peygamber buyuruyor bakıyoruz ki, yaşlılar olmasa, emzikteki kadınlar olmasa Allah bu insanlara lütfunu vermez.
1: İşte biz bereket kaynağı gibi tam da ona getirmeye çalışıyordum aslında sözü.
0: Eskiler böyle görmüşler.
1: Eskiden bebek bir de çocuk varsa, yaşlı varsa o evin bereketi var denirdi.
0: Halbuki ikisi de tahammül edecek varlıklar değil. Hele yaşlı çocuktan daha zor. Kırmayacaksınız, incitmeyeceksiniz. Şimdi bu yaşlının kulağı duymuyorsa, her şeyden haberdar olmak istiyorsa, aman sana ne demeyeceksiniz. Kapı kim çaldı? Telefonda kim var? Aranızda ne konuşuyorsunuz? Onu ona özetleyeceksiniz. Bu çok mühimdir. İnsanlar bunu mühimsemiyorlar. Sana ne dediğiniz zaman sen bu hayatta değilsin. Uzak dur demektir. Yıkımdır o insan için. Mesela şimdi sosyal medya çok teknoloji çok genişledi. Yaşlıların çoğu teknoloji kullanamıyorlar. Onların teknoloji kullanmaları yardımcı olmak ne kadar büyük lütuftur. Ya sen karışma, sen anlamazsın demek yerine ne kadar büyük lütuftur. Onlarınla konuşmak, dertleşmek, onları dinlemek. Çünkü biliyorsunuz yaşlıların en büyük problemi konuşmaktır. Ve onları dinleyecek insan bulmaktır. Dili şişmişlerdi. Annem giderdik otururdu anlatırdı. Ne yapsın kadıncağız? Dili şişmiş. Yani anlatacak kimse yok.
1: Konuşamamış.
0: Çocuklar dinlemiyor. İşi gücü var. Torunlar dinlemiyor. Aman babaanne dede seni mi dinleyeceğiz? Veya aynı şeyleri tekrar ediyor. Halbuki babaannem bana çok anlatırdı. Ben bazen unuttuğu yeri söyler. Nereden biliyorsun derdi. Baba daha önce anlatmıştın demezdim. Ama dinlerdim ben. Tekrar anlatıyor. Onu hatırlaması beklenmez. Ama bu iyi bir şeydir. Biliyorsun et tekrarı ha seni güzel şeyi tekrar etmek güzeldir. Yani yaşlılarla hatta babaannem rahmetli bana derdi ki, yavrum babaanne derdim, sen ne kadar şanslı bir insansın. Biz senin yorulduğun yere han yapıyoruz. O dedi ki, yavrum siz bana yapın ki size de yapsınlar hemen şeyini garantiye alırdı.
1: Hatta, yani bana yapmıyorsun aslında.
0: Hatta onun hikayeleri vardı yaşlılık edebiyatı. Şimdi memleketin birinde kıtlık olmuş. Demişler ki herkes yaşlıları öldürsün. Ancak kendimize yetiyor. Herkes annesini babasını evde kim yaşlı varsa öldürmüşler. Tanesi kıyamamış babasına. Saklamış. Yediğinin yarısını ona veriyormuş. Her zaman geç zaman bu şehir devleti her iş meşveretle yapılıyor. Bir mevzu konuşulurken, meşveret edilirken bunun fikirleri çok isabetli oluyormuş. Hükümdar demiş ki, sen bu isabetli fikirleri nereden buluyorsun? Her meşveretimizde işte aklıma geliyor, sıkıştırmışlar. Demiş böyle böyle, ben babama kıyamadım demiş.
1: Ondan.
0: Evin bodrumuna hapsettim, orada yaşıyor, ona soruyorum demiş. O zaman anlamışlar ki bir cemiyetli ihtiyarın, veya gene bir hikayesi vardı. Adamın bir tanesi babasını sepete koymuş, götürecek bir dağa bırakacak. Bir yere geldiği zaman takılmış. Babası gülmüş. Baba niye güldün demiş. Ben de babamı demiş. Bu dağa götürürken o taşa takılmış.
1: Aynı
0: yine buna benzer bir hikaye. Baba sepeti geri al demiş çocuk yanından. Niye oğlum, ben de seni götüreceğim demiş.
1: Sonra sepet lazım olacak.
0: O sepetle. Yine son bir hikayesi vardı babaannemin. Yaşlı bir kadın çok bizar etmiş evi. Ondan sonra onu tandıra kapatmışlar. Yani gözümüzün önünden gitsin diye evin tandırına. Akşamleyin tandırdan kişneme sesleri gelmiş. Demişler ki bu kadın niye kişniyor? Ay vah, atı acaba ahıra bağladık mı demiş. Gitmiş bakmışlar ki atın kapısı açık, atın ahırı. At geliyor akşam sırtmaçtan, kapısının sürgülenmesi lazım. Yoksa gider. Kadıncağız tandırdan at geldiyse kapısına bakın
1: hatırlatıyor.
0: Hatırlatıyor. Onun üzerine kadını tandırdan çıkarmışlar.
1: Böyle şeyler gerçek mi? Yok, hikaye bile olsa, yani bunu annesine babasına yapan insanlar var mıydı
0: elbette
1: eskiden?
0: Ki vardır. İnsanlar biliyorsunuz çeşit çeşit, her zaman ne psikopat ne kötü insanlar olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz bu gibi hikayeler mübalağa, egzajere olabilir, uydurulmuş olabilir, gerçek olabilir. Bunu biz bilemiyoruz. Burada tabii verilen mesaj mühimdir. Yani böyle insanların olduğunu ben tahmin ediyorum. Çünkü benzerlerini günümüzde görüyoruz. Az da olsa görüyoruz.
1: Kısa bir ara verelim, sonra tekrar buluşalım.

0: Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Yaşlılığı ve yaşlıları konuşuyoruz. Şimdi biraz ekonomik tarafını sormak istiyorum. Şimdi mesela herkes çok sevse de sevmese de bir işte sırf sigortası olduğu ve emekli maaşı olacağı için çalışıyor. Evet. Buna katlanıyor. Şimdi geçmişte yaşlıların nasıl bir ekonomik geliri vardı? Evet. Nasıl yaşarlardı?
1: Şimdi bugünkü sosyal sigorta sistemi eskiden yoktu. Bu sosyal sigorta sistemi zaten ahmakça bir sömürü sistemidir. İnsanlara diyor ki devlet veya sigorta şirketleri, siz çalışın boğaz tokluğuna, bir parça da para bana verin, prim. Sonra işte şu kadar sene dolunca emekli olun, ben size bu prime göre bir maaş bağlayayım, bundan geçinin diyor. Şimdi normalde güzel gibi görünen bir sistem. Adam yatırıyor, yatırıyor, yatırıyor, yatırıyor, emekli olmadan ölüyor. Hmm. Veya adam ölüyor, hiç geride kimsesi kalmıyor. Öte taraftan 10 sene prim yatırıyor, bir kanun çıkıyor veya bir şeyden istifade ediyor, emekli oluyor, 50 yıl daha yaşıyor.
0: Hmm.
1: Emekli ve maaş alıyor.
0: Sistemde.
1: Ölüyor karısı, kızı, maaş almaya devam ediyor. Dolayısıyla o adam 100 yıl maaş ödeniyor. Şimdi bu bir sömürü sistemidir. Yani eşitlik yok burada. Yani bu adamın yatırdığıyla bu adamın yatırdığı aynı değil. Ha, başka çare var mı? Osmanlılar, daha doğrusu İslam devletleri şöyle bir sistem kurmuş. Hazinenin bir kalemini sosyal güvenlik kalemi yapmış. O kalemde çalışamayacak durumda olan vatandaşlar kimdir bunlar? Yaşlılar, sakatlar, hastalar ve alelumum evlenmemiş kadınlar. Yani bir kadın babası yoksa, kocası yoksa çalışmak zorunda değil. Devlet ona maaş bağlıyor. Ve bu maaş sadaka kabilinden bir maaş değil. Onun sosyal seviyesinde asgari yaşama imkanını temin etmesi icap ediyor.
0: O zaman kişiye göre mesela, belirleniyor.
1: Mesela siz 20 bin lira kiralık bir evde oturabilecek sosyal örfteyseniz size 60 bin lira maaş vermesi lazımdır. Üçte birdir çünkü biliyorsunuz kiranın maaşa nispeti sosyal ve ekonomik normlarda böyledir. Bir adam maaşının üçte birini eve veriyorsa ancak geçinebilir.
0: Hepsini veriyorsun.
1: Hepsini veriyorsan
0: emekli
1: o
0: de
1: zaman işini
0: gibi,
1: bilmesi lazım.
0: Emekli de olduğu gibi hepsini verseniz bulamıyorsunuz şu
1: o
0: anda.
1: O zaman yani çeşitli alternatifler var. Aç kalmak, acından ölmek, başka işler yapmak, dilenmek.
0: Başkasının yardımına muhtaç olmak
1: gibi çeşitli alternatifler sunuyor sistem. Bu sömürü sistemi. Şimdi böyle bir sistem var. Ne oluyordu Osmanlı düzeninde? Yaşlılar zaten biliyorsunuz memurdur adam. Memurların da emekliliği yoktu Osmanlı'da.
0: Yoktu.
1: Hayır. Osmanlı'da
0: emekliliği... Bu durumda çalışırken emekliliğinizi düşünüp yatırım yapmanız mı gerekir?
1: Şöyle. Harcama kalemleriniz belli. Yani bir Osmanlı ailesinin zengin de olsa, orta halli de olsa, fakir de olsa harcama kalemleri belli. Paranın bir kısmını tasarruf yapıyorlar, bir kısmını harcıyorlar. Adam yaşlandığı zaman, bu adam memurdur veya esnaftır veya çiftçidir. Esnaf ve çiftçiyse zaten çocuğu varsa mutlaka zaten bir aile şirketi düşünün siz. Aile şirketinin bir ferdi o. Çalışmadığı zaman zaten onun çocuk çalışıyor veya damat çalışıyor, çocuklar çalışıyor. Zaten oradan gelenin ne hissedardı çalışmasa bile.
0: Yani bireysel olarak işte babamız kimse İşe gelmese de babamıza bir maaş mı veririz?
1: Maaş değilse bir işte o gelen gelirin bir kısmı onun harcamalarına.
0: Şahsen eline verilir öyle
1: şahsen
0: mi?
1: Şahsen eline verilir.
0: Yoksa babacığım ben senin
1: şöyle,
0: için işte odun
1: şöyle,
0: aldım,
1: tamamı babaya
0: aldım.
1: Veriliyor. Gelen gelirin dükkanın, tarlanın neyse tamamı babaya veriliyor. Baba çocuklarına veriyor cep harçlığı. Ve evin bütün masraflarını karşılıyor. Usul böyle.
0: Yani çalışmasa da
1: çalışmasa böyle. Çalışmasa bile böyle evet. Hmm. Çünkü şey onun, düzen onun, Kur'an onun.
0: Önce söylediğimiz kendi evinde yaşlanmak.
1: Tabii. O zaten çalışmamayı istemez o. Çalışabildiği kadar çalışır. Eskiler ne derdi? Emeklilik teneşirde. Yani ölene kadar çalışırız.
0: Ya zaten şöyle oluyor. Bakıyorsunuz yaşlı da olsa gene de işinin başına giriyor. Bütün gün kalmıyor belki.
1: Evet.
0: İki namaz arasında
1: sağlıklı
0: gene de
1: bu.
0: Orada.
1: Evet. Sağlıklı olan bu. Avrupa'da da bu söyleniyor. Mantıklı olan da bu. Benim çocukluğumda da bu söylenirdi. Şimdi de bunu söylüyorlar. Yaşlılar mutlaka bir iş yapmalı. Bir şeyle meşgul olmalı. Onu bir şeyle meşgul etmeliler. Mesela pek çok insan yaşlıyken dükkanını kapatıyor, bürosunu kapatıyor ve kısa bir zaman sonra ölüyor. Veya memleket değiştiriyor. Ben bunu çok gördüm.
0: Hmm.
1: Çok gördüm. Memleketini değiştiren yaşlılar bir sene dayanıyor ancak. Bir sene dayanıyor. Ölüyor. Çünkü bir anda çevre değişikliği Afrika çölünden anda kutba gitmiş gibidir. Bir yaşlı için bu böyledir. Dayanamaz buna, kaldıramaz. Hı-hı. Çok nadir ihtiyarlar kaldırabiliyor.
0: Uyum sağlamak, uyum sağlamak kolay değil.
1: Çocuğunun yanında bile olsa bu böyle. Onun için böyle. Memurlar da zaten çocuğu da memurdur veya çocuğu başka bir iş tutmuştur. Yine aynı evde yaşıyordur veya müstakil yaşıyordur. Ama memurların vaziyeti biraz daha iyidir. Ama memur sayısı her zaman Osmanlılar'da azdır. Onun için cemiyetin örneği değildir. Şimdi bunlar yaşlandıkları zaman, çalışamaz duruma geldikleri zaman zaten aile işletmesi olan dükkan, neyse atölye, tarla, çiftlik çalışıyor. Ölene kadar oradan yiyor. O adam ölse karısı yemeye devam ediyor. Buradaki problem hiçbir şey olmayan yaşlılar. Yani öyle bir aile işletmesi yok. Adamcağız ona buna işçilik yaparak çalışmış. Hı hı. Ona eğer bir geliri yoksa, hı hı, çalışamayacak vaziyette değilse çocukları bakıyorlar.
0: Hı hı. Yani çocukları
1: bakıyorlar. Evinin erzağını alıyorlar. İşini yap. Adamcağız evinde oturuyor. Zaten dediğim gibi çocukları zaten o evde oturuyorlar. Büyük ihtimalle böyle. Böyle bir çocuğu da yoksa, ki var böyle insanlar. Çocuğu yok veya çocukları ölmüş, kimsesi yok. O kişi işte devlet dördüncü hazine kalemi olan fondan maaş bağlıyor. Hı hı. Haline göre maaş bağlıyor. Öyle çok cüzi bir maaş değil. Sen prim yatırdın yatırmadın demiyor. Hatta Ömer bin Abdülaziz zamanında bir gayrimüslime maaş verilmiş de tacip etmişler. Neden tacip ettiniz demiş. Bu adam sağlığında demiş, çalıştı cemiyete demiş.
0: Sisteme katkı sağladı. Hı
1: hı. Şimdi yaşlandı, çalışamıyor. Bizim ona bakmamızdan tabii ne olabilir demiş. Gayrimüslime bak. Evet. Gayrimüslim, İslam devleti gayrimüslim vatandaşına maaş bağlıyor. Hiç ayırmadan.
0: Vatandaşlık hukukuyla dinin getirdiği hukuk farklı şeyler.
1: Farklı şeyler, farklı şeyler. Şimdi düzen böyleydi. Bu düzen dediğim gibi yakın zamana kadar devam etti. Ama 1950'den sonra Türk sosyal yapısı o kadar büyük değişikliğe uğradı ki, köyden şehre göçmek, sanayileşme, fabrikalaşma, işte tahsilin artması, memuriyetin aşırı derecede artması. Yani Türkiye çok muazzam bir memuriyet kadrosu var. Hiçbir zaman olmamış. Başka bir memleketlerde de bu kadar yok. Öyle olunca düzen alt üst oldu. Bir de zaten inkılaplarla ananevi düzen tamamen bırakıldı, terk edildiği için bambaşka bir sistem ortaya çıktı. Bu sistem bütün dejenerasyonu ve deformasyonuyla ortaya çıktı. Avrupalıların almış olduğu tedbirler veya alacağı tedbirler bu sisteme giremedi. Bugün yaşadığımız problemler biraz da bundan kaynaklanıyor. İnsanlar, evet, yaşlıları hürmet etmenin lazım olduğunu biliyor. Büyüklerimizi saymayan, küçüklerimize şefkat etmeyen bizden değildir diyen bir peygamberin ümmetidir. Dindar olsun olmasın insanlar bu kültürü biliyorlar. Ve yaşlıların muazzam bir faydası vardır cemiyete. Kültür aktarması. Hı hı. Ben mesela insanlarla çok görüştüğümü söyledim. Benden yaşça büyük olan kişiler, yani benim babam akranlarından hiçbir şey bilmeyen insanlar vardı. Mesela tarihe dair, aile tarihine dair. Onları analiz ettiğim zaman dede, nine görmediklerini gördüm. Baba, dedeler ölmüş. Nineler erken ölmüşler veya can derdindeler. Dolayısıyla bunları büyütmemişler. Büyütemedikleri için dede ve ninelerden kültür aktarması olmamış. Bir şey bilmiyor insan. Bizim mesela cemiyetimizdeki pek çok kopukluğun sebebi budur. Şu insanların çoğunun, çünkü 1 milyon genç öldü düşünün. Bu insanların çoğunun dedesi, yani şu anda benim babam akran, yani Cumhuriyet'in ilk nesli olan kişilerin, hı hı, dedeleri
0: Savaşta
1: ölmüşlerdir. Onları görmemişti. Benim babamın iki dedesi de harpte ölmüştür. Görmemiş onları.
0: Babaannesi, ya da göçler mesela, görmüş. Onları tabii görmeden büyümeye yol veya açıyor başka, tabii, torunlar için.
1: Aynen öyle. Şimdi babaanneler, anneanneler de çok erken çökmüşler. Hastalıklar ve kendi dertleriyle hemhal olmuşlar. Ve oğlan çocukları okumak için zaten çıkıyorlar. Bu kopukluk hasıl olmuş. Bu bir problemdir. Yaşlılarla beraber ömür geçiren insanın bambaşka bir karakteri oluyor. Bir kere empati kabiliyeti kazanıyor. Ufku daha açık oluyor.
0: Merhametli oluyor. Ne olursa olsun.
1: Merhametli oluyor. Nüktedan oluyor. Espri. Çünkü ihtiyarlar esprili konuşurlar. Larry King vardı CNN. Ben eskiden seyredim. CNN International'da. Talk show mu deniyor onu? Mülakat yapardı. Çeşitli mühim insanlarla. Benim de hoşuma gider, dinlerdim. Onun, o programlardan bir tanesi çoğunda şeyi çağırdı. Mario Cuomo adında New York Belediye Başkanı bir adam var. Adından da anlaşılan İtalyan asıllı, Genova asıllı. Onu çok çıkarırdı şey. Çok kültürlü bir adamdı. Bu anlattım benim 30 sene önce. Onun bir de oğlu vardı, Andrew diye, çok yakışıklı bir oğlan. O zaman 33 yaşındaydı, hatırlıyorum. Onu çıkarırdı sıkça. Bir gün babasına dedi ki, Mario Cuomo'ya, ben dedi sizi de çok programa çıkarıyorum, sizinle çok sohbet ediyorum, hoşuma gidiyor dedi. Yaşlı bir adam bu nispeten, orta yaşlı. Ama dedi sizin bir oğlunuz var dedi. O da Clinton hukuk danışmanıydı. Hukukçuydu, çok parlak bir çocuk. Yani özel sektörde falan çalışmış. Sonra Clinton'ın hukuk danışmanı olmuş. Bill Clinton'ın, yani Amerikan başkanının. Çok belli yani her halinden, çocuğun konuşması falan. Onunla sohbetten Sizinle ettiğimden daha çok zevk alıyorum dedi. Hmm. Larry King. Açık sözlü bir adam zaten, bilenler bilir. Bunun sebebi ne olabilir dedi. Yani siz de benim akranım. Ama ondan daha çok anlaşıyor. Adam güldü, dedi ki Enduro dedi. Biz İtalya'dan gelmiş bir aileyiz. Benim hanımım da ben de İtalya Genova asıllıyız. Amerika biliyorsunuz göç ülkesi. Benim annem babam, kayınpederim kayınvalidem beraber yaşardık dedi. İtalyanlar zaten adeti böyledir. Hala da öyle biliyorsunuz. Bütün dünyada gençler evden ayrılıyormuş. İtalyan gençler anne babasıyla oturuyormuş. Şaşırıyorlar mesela buna. Sadece ekonomik sebebi yok diyorlar. Bu kültür. Enduro çocukluğundan beri onlarla büyüdü. Bu insanlar elektriğin olmadığı, otomobilin olmadığı bir devirde, ondan sonraki devirde görmüş insanlardı. Ve anlatacakları çok şeyleri vardı. Enduro sabırla onları dinledi. Ve onların o kültürü aktarması ve dinleme kabiliyeti ve o dinlediklerine usulüce cevap verme kabiliyetini o ihtiyarlardan kazandı dedi. Hmm. Mario Como. Mesela ben onu yetiştirdim demedi. Benim çocuğum çok zeki, parlak bir çocuktur. Harvard'ı bitirdi, hukukçu. Bak başkan bile onu danışman yaptı demedi adam. Annem, sosyal babam, kayınpeder, kayınvalidem sayesinde böyledir dedi. Sonra Larry King de orada dedi ki ya haklısınız dedi. Benim dedi çocukluğumda dedi bir dadım vardı dedi. O dadım dedi Lincoln'u görmüştü dedi. Başkan Lincoln'u görmüştü dedi. Öyle şeyler anlatırdı ki dadı bu dadı. Hayret ederdim ben dedi. Çünkü bambaşka bir dünyayı anlatıyor. Evet. Benim görmem imkan olmayan bir dünyayı, kitaplardan ancak okuyabileceğim bir dünyayı bu yaşamış. Hı-hı. Bunu anlatırdı ve ben o dadımdan çok şey öğrendim. Şimdi siz bunu söyleyince ben onu hatırladım dedi Larry King. İşte bu imkanı şimdiki ihtiyarlarda bu ne kadar kalmıştı?
0: Ama şöyle, sözünü ettiğiniz beceri de bir sosyal beceri tabii. Zaten. Yani dinleme ve cevap verebilme becerisi bir sosyal beceri. Bunu alabilmek için anneanne, babaanne, dedenin neyse çok büyük bir tahsil görmüş olmasına gerek yok. Hayır, bilakis
1: tahsilli olursa bu alamaz bunu zaten. Onlar bu sefer o girmiş oldukları sistemin girdabında çocuğu şey yapıyor. Halbuki umumiyetle tahsil görmemiş esnaf, köylü, göç etmiş, değişik hayatlar yaşamış yaşlılardan çocuk çok daha şey öğreniyor. Ben her zaman üniversitede hoca olduğum halde şunu müdafaa ederim. Mektepler çocuklara kazandırdığı çok az bir şey vardır. Bana sorarsa mekteplerin çocuklara tek kazandırdığı şey kısmi sosyalleşmedir. Bilgi diye hiçbir şey kazandırmıyor mektepler. Ve anne babalar küçük çocukları evden uzaklaştırarak rahat ediyorlar. Ama gençlerin sosyal beceri dediğiniz kabiliyetleri kazanması. Mesela evde anne babasına yardım etmesi, yaşlılarla konuşması, komşularla diyaloğu, babasının iş yerinde çalışması veya bir ustanın yanında çalışması veya birinin yanında staj görmesi, yalnız başına bir seyahate gitmesi. Bunlar mesela benim için çok daha mühimdir. Çocuğun yetişmesi için, cemiyete faydalı bir fert olması için çok daha faydalıdır. Sosyal görgü derdi annem buna. Sosyal görgü derdi kitaptan daha mühim yavrum. Kitapta öğreneceklerini, o zaman ansiklopedi vardı. Ansiklopediden öğrenirsin derdi. Açarsın ansiklopedi, baştan sonra tahammül edebiliyorsun, okursun. Ama mektepte o kadar öğrenemezsin. Çünkü mektep biliyorsunuz imtihan odaklıdır. Unutmaya zihin yönlenir. Haziran imtihanlarından sonra o öğrendikleriniz hiçbirisini hatırlamazsınız. Tamam, o bir disiplindir, öğrenme disiplini, onu inkar etmiyorum. Öğrendiniz, ödev hazırladınız, o ayrı bir, onun da faydası var ama o fayda bu kazandığınız sosyal beceriden daha fazla değil. İşte bu en çok yaşlılarla kazanılıyor. Evet, kabul ediyorum, yaşlılık çok zor. Babaannem derdi ki eve konulacak bir şey değil. Hmm. Babaanne açmasaydın kapıyı derdim. Yavrum sen kapıyı açmasan o pencereden, pencereyi kapatsan bacadan giriyor derdi.
0: Benim annem de şöyle söylüyor, bir çaresini bulun.
1: Evet.
0: Ne yaparsanız yapın yaşlanmayın.
1: Evet. Yine babaannem derdi ki yavrum derdi peygamberimiz 63 yaşında vefat etti. Erzel ömürden sana sığınırım dermiş. Erzel ömrün en rezil zamanı olan yaşlılıktır. Cenab-ı Peygamber hiç kimseye muhtaç olmadı. Hı-hı. Yaşlılık sıkıntılarını çekmedi. Ve her zaman o karizmatik haliyle uçtu. Onun için bu mühimdir. Bu ihtiyarlık zor. Ama şimdi böyle diye ne yapalım, senin kaderini çekeceksin diyemeyiz. Bunlar
0: peki,
1: bizim büyüklerimiz.
0: Peki ihtiyarına tahammül etmek.
1: İşte o da insana çok şey kazandırır. Biliyorsun insanların en güzel hasletlerinden bir tanesi sıkıntılara sabır ve tahammüldür. Böyle yapan insanlar hayatta muvaffak oluyorlar. Bu kabiliyet olan insanlar ileri gidiyorlar. Dinin de biliyorsunuz kıymet verdiği haslettir bu. Kur'an-ı Kerim'de en çok övülen hasletlerden bir tanesi sabretmektir. Neye sabretmek? Size emredilen şeyleri yapmaya sabretmek. Çünkü istemezseniz yapmayı ama yapacaksınız. İki, size yasaklananlara sabretmek. Yapmak istersiniz ama yasak. Üçüncüsü, başınıza gelen belalara, sıkıntılara, hastalara, komşunuza, patronunuza, belki eşinize, belki çocuklarınıza, belki dedenize, ninenize. Bunlar bir musibet olabilir, yani sıkıntı kaynağı olabilir. Ama sabredeceksiniz. Bir kere bu insanı dini olarak, manevi olarak olgunlaştırıyor. İkincisi de cemiyeti sağlıklı bir hale getiriyor. Bir de insanlar hiç demesin ki bana ne faydası var? İnanılmaz faydası var. Parayla satın alınamayacak bir faydayı insanlar yaşlılarla düşüp kalkarak, onlarla geçirerek kazanırlar. Ve bunun biliyorsunuz telafisi yoktur. Zaman nasıl telafi edilemiyor?
0: Evet.
1: Yaşlılarla zaman geçirmek de telafi edilemez. Çünkü onlar gittiği zaman yenisini bulamazsınız.
0: Ne enteresan bir şey değil mi? Yaşarken yaşlı birisine bakmak, onun bütün ihtiyaçlarını karşılamak, maddi olarak söylemiyorum, evet, sadece onun sizden bir evlat olarak, bir torun olarak beklentileri
1: evet,
0: var.
1: Şeyler, dinlemek, onu teselli etmek, ondan sohbet etmek, onu gezdirmek, bunlar parayla olacak şeyler değil bunlar.
0: O an zamanınız yok, o evet, an paranız yok, evet, o an sabrınız evet, yok. Ama hayatınızdan çekildiklerinde ne kadar kıymetli oluyor değil mi? Anıları da kendileri.
1: Ah diyorsun
0: de,
1: ben keşke daha çok zaman geçirseydim. Hmm. Ah keşke bunu sorsaydım. Oturacaksınız, aile hatıralarını soracaksınız. Eski fotoğrafları açacaksınız.
0: Tabii.
1: Bunlar kimler diyeceksiniz. Hafızasının inkişaf etmesine, ettirmesine yardımcı
0: olacaksınız.
1: Soy ağacınızla
0: ilgili evet, pek çok bilgi aslında onda sonra hani göçüp gidiyorlar diyoruz ki. Evet. Ah keşke sorsaydım bunu.
1: Şimdi
0: da.
1: Şimdi bana diyorlar ki, İşte şöyle yavrum sen, ben diyorum gençken yaşlılarla konuşup bunları sorduğum zaman siz bana sen deli misin, bunların ne faydası var diyordunuz. Şimdi karnınız doydu, zengin oldunuz, soy ağacı araştırması yapıyorsunuz. Fakat bunu soracağınız insanlar öldüler. Efendim Osmanlı kayıtları, Osmanlı kayıtları çok sınırlı, mahdut, hele bizim başımıza gelenlerden sonra. Sonra kayıtları bile anlamanız için sizin yaşlılarla görüşmeniz
0: evet,
1: lazım.
0: Yaşlı bazen o kadar isim benzerliği var evet, ki eskilerde.
1: Evet. Orada geçen köyün eski ismi, ailenin lakabı, onu yaşlılardan öğreneceksiniz. Hmm. Onu öğrenmezseniz pek çok şeyi çözemezsiniz.
0: Yanlış yerde ararsınız
1: evet,
0: değil mi?
1: Onu anlatamazsınız. Onun için bu yaşlılarla zaman geçirmenin çok kıymeti var. Hmm. Çok kıymeti var.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün
1: ben
0: için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Tekrar görüşmek üzere.

0: get a hit of to get a hit of
1: Şimdi reklamlar.